0: yazmış. O dikkatimi çekti. TRT'de sanıyorum Doruk Tecimen'in haberi, Leicester forması giyen Belçikalı stoper Wout Faes'in şartları hakkında Fenerbahçe bilgi almış. Sar, Kim Min-jae ve Nathan Aker ile de görüşmeler devam ediyormuş. Salim'in bir haberi var bugün. O da Adil Demirbay ile ilgili haber yapmış. Adil de şu an Salim'in haberine göre transferin gözde isimlerinden biri. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir Adil'in şartlarını sormuş. Konya'da 3 milyon euro artı oyuncu talebinde bulunmuş. Ve bu transferde Adana Demirspor'un da %50 pay sahibi olduğunu yazmış Adil'in satışından. Adana Demirspor'u bayağı rahatlatabilir. Oradan gelecek 1,5 milyon euro civarı para. Bir de ilginç haber Aspor'da, yine Erdem Akbaş'ın haberi anladığım kadarıyla. Sofyan Amrabat için Beşiktaş Fenerbahçe'den bilgi almış. Amrabat'ın geleceğini de Dünya Kupası'ndan sonra netlik kazanacağı söylenmiş. Geçen sene Cengiz kiralık olarak Fenerbahçe'den gitmişti.
1: Beşiktaş da bir türlü akıllanmıyor ya. Garip yani.
0: Sofyan Amrabat. Nasıl sezon geçirdi bilmiyorum. Bir ara ama çok Betis'in iyiydi. İstediği söyleniyordu.
1: Hatırla, bir ara çok iyiydi. Ondan sonra işte Betis alacak kesin bonservisine 15 milyon euroya falan deniyordu. Sonra dediğin gibi sesler kesildi. Haberler kesildi. Ama yani Beşiktaş'ın Amrabat tarzı bir merkeze ihtiyacı yok. Yani
0: Al-Musrati, Amrabat. Ama mesela Endid'in ayağını beğenmiyorsun. Amrabat'ın ayağı fena değil ama sen tam arasını bulamıyorsun sana Beşiktaş'a.
1: İkisini Beşiktaş aynı bulamıyor potada. Ben değil. Beşiktaş'ın bulması gereken belli. Yani Beşiktaş'ın öne doğru bir problemi yok. Arkaya doğru bir problem var. Ama arkaya doğru problem varken oyuncunun top kapan bir oyuncu olması gerekiyor. Rakibe yakın olan, temaslı olan bir oyuncu olması gerekiyor. Amrabat al gülüm ver gülüm oynuyor.
0: İşte Endid'i de kapıyor ama top dağıtmada sıkıntı yaşıyor.
1: Yani böyle Amrabat'la Beşiktaş oynayamaz yani.
0: İşte Fenerbahçe buldu mesela Kante, Gendouzi ama çok pahalı opsiyonlar.
1: Evet yani Aslani'yle ne farkı var profil olarak? Yani Amrabat güzel, top ayağını alıyor, uzun atıyor, sağına veriyor, soluna veriyor da yani etliye sütlüye karışmıyor, öyle olmaz. Al-Musrati de hatırla, rakip savunmacılarla jok yapıyordu yani geriye koşarken. Öyle bir dünya yok Beşiktaş için. Beşiktaş Endidi tarzı rakibe yakın olabilecek, top kapacak, boştaki toplara müdahale yapacak, rakibi rahatsız edecek bir oyuncu bulacak ama bir de pası rakibe atmamasını isteyecek yani oyuncudan yani. Ya da diyecek ki Endidi'ye, yapma yani şu işi, yapma, daha iyi işler yapabilirsin diyecek. Ama Amrabat değil Beşiktaş'ın isteyeceği profil. Yani çok yanlış olur Beşiktaş ona giderse.
0: Peki yani, mesela
1: yani aynı problemleri yaşar.
0: Olmayacak bir transfer de İsmail Yüksek ister misin Beşiktaş'a? O bölge.
1: İsmail Yüksek olabilir.
0: Ama o da çok pas atarsa ya, ama yapmaya müsait ya.
1: Endidi kadar yapmıyor bence. Yani Endidi kadar yapmıyor. Endidi kadar topu kötü kullanan bir adam değil İsmail Yüksek. Kevin De Bruyne haberleri yapılmış Galatasaray için, bir dinleyicimiz söyledi.
0: Ya dün Salim de bana sordu. Abi mantıklı mı Kevin De Bruyne Galatasaray ilişkisi, şey hani yapılır mı dedi. Valla dedim, Can Uzun'u istiyor Galatasaray o bölgeye. 10 numara olarak düşündüm Kevin De Bruyne'yi, 8 numara değil. O yüzden çok mantıklı değil dedim ama futbol bu. Menajerler önermiş olabilir ama Galatasaray'ın ilgileneceğini ben zannetmiyorum dedim.

0: Ali abi inşallah Portekiz'de yenir bir an önce demiş. Ronaldo'dan vazgeçersin. Sabahtan beri Ronaldo'yu rezil ettim demiş. Allah'tan adam Türkçe konuşmayı bilmiyor yoksa kesin kan davalısı olur demiş. Hayır ya ben dedim Ronaldo için.
1: Ronaldo elense sanki Ali abinin dilinden kurtulabilecek mi? Fark etmez yani.
0: Yo. Ben...
1: Bir şeyi konuyu getirebilir Ali abi yani.
0: Evet,
1: Dünya
0: sabah getirdim.
1: Kupası
0: Sabah
1: finali.
0: getirdiğimi bir kere daha söyleyeyim mi?
1: Sen misin
0: Güzel bir
1: sen?
0: hikaye değil mi? Ne
1: Sen
0: dedin?
1: misin?
0: Sen dilediğin zaman ne hissettin o hikayeyi?
1: Neydi sabahki hikaye?
0: Gary Lineker hikayesi.
1: Evet o şey kötü tabii yani. Gary Lineker dünyanın en iyi futbolcusu sorulduğunda Messi demiş. Bu Ronaldo'nun kulağına gitmiş. Ronaldo da o günden sonra Lineker'le bir daha konuşmamış. Çünkü daha önce birlikte restoranda yemek yemişlikleri, vakit
0: Selamı sabah
1: geçmişleri
0: kesmiş adamla ya.
1: olan bir isimmiş Lineker.
0: Beraber takılıyorlarmış Lineker'le. Ondan sonra Lineker Messi deyince Ronaldo bir daha Lineker'le konuşmuyor yani.
1: Bu da Lineker birinci ağızda anlatıyor kendi.
0: Evet, Lineker kendi anlattı aynen. Şimdi ne diyeyim yani hani. Mesela Mert'e sordular. Dediler ki Türkiye'deki en iyi futbol yorumcusu kim? Mert dedi ki işte Mehmet Demirkol onu sever. Ondan sonra ben duydum. Bir daha Mert'le konuşmuyorum ben. Yani
1: Hoşuma gitmez tabii benim yani öyle bir şey.
0: ya böyle bir şey olabilir mi? Ronaldo budur arkadaşlar.
1: 14.53 abi
0: Evet.
1: artık.
0: Ronaldo budur. Öyle düşünün. Böyle düşünün. Kendinizi yerine koyun böyle. Geri Lineker'in yerine koyun yani. Sen de Lineker'sin yani. Daha yeni Kane yakaladı Lineker'in rekorunu. Dünya kupalarındaki en golcü İngiliz rekorunu. Onlar gol oldular işte. Yani Lineker aynı, yani çok büyük bir oyuncu. Aynı zamanda şu anda çok çok iyi bir yorumcu. Yani bayağı şeyi var. Saygınlığı var. Kendi anlatıyor bu hikayeyi yani. Yani koskoca adamsın ya. 40 yaşında adamsın. Bu yapılır mı? Messi dedi diye. Yani. O zaman Messi'de hiç kimseyle konuşmasın.
1: Büyük ihtimal konuşmuyordur
0: Böyle
1: yani.
0: olur mu? Böyle bir dünya var mı?
1: Bir
0: Çocuk muyuz
1: şey
0: ya?
1: listesi vardır onun.
0: Çocuk gibi. Neyse iyi. Bak, güzel bir hikaye. Bir kere daha anlatmış. Yarın sabah yine anlatayım mı bunu?
1: Yarın Portekiz'in maç sonu kim bilir zaten neler çıkacak. Bence
0: Ama
1: farklı
0: her şey
1: hikayeler
0: bir
1: çıkar.
0: tarafa. Bugün Ronaldo'cuları sevindireyim mi?
1: Yok daha sevinemezler bu kadar şeyden sonra.
0: Ronaldo'nun iki gol atmasını bekliyorum ben bugün. Gerçekten bak şaka yapmıyorum.
1: Geçmedi bana ya.
0: Vallahi ciddi söylüyorum ya.
1: Ronaldo konuşmasından sonra
0: İki gol atmasını
1: iki
0: bekliyorum.
1: gol yok bitmiş
0: Ya
1: koşamıyor
0: o ayrı
1: edemiyor
0: ama iki gol
1: yetenekleri
0: atar bugün. Bak
1: kaybetmiş.
0: bugün iki gol atar.
1: Tamam.
0: Yazın bir tarafa.
1: İnşallah atar malzeme çıkar oradan da.
0: Evet. İki gol atmasını bekliyorum. Bizim Rıdvan güzel bir şey yazmış. Eğer bulabilirsem onu da söyleyeyim. Bu da son şey olsun. Tweet atmış dün Rıdvan Aksu. Ronaldocular olarak çok müşkül durumdayız demiş. 20 yıldır Ronaldocu olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. En zor günlerimizi geçiriyoruz. Bu dönemde Ronaldocu olmak kor ateşi elinde tutmak kadar zor. Acilen babadan goller lazım. Çok acil demiş.
1: Doğru demiş. Gerçekten de yok doğru.
0: Evet.
1: Kötü bir dönem Ronaldo'cu olmak için.
0: Ronaldocu olmak için kötü bir dönem ama bugün merak etmeyin. İki golünüz var Özbekistan karşısında. Ondan sonra yarın da Ronaldo'yu sizler döversiniz sabah. Ben de gene bir araya Lineker hikayesi paylaştık. Şey yaparız,
1: Sen başka
0: sıkıştırırım.
1: yeni bir şey bul böyle
0: Yeni bir
1: yeni
0: şey bulayım.
1: Ronaldo ile ilgili.
0: Öyle. Mert ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi senin de.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük hat-trick'in sonuna geldik. Az sonra spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la hat-trick sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenlere. Anadolu Transfer Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün programımız saat 14'e kadar sürecek. Bunu da paylaşmış olalım. Transfer gelişmelerini konuşacağız. Tüm takımlarla ilgili transfer gelişmelerini yayınımızda paylaşacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birazdan müsait olursa, dün kendisiyle bağlantı yapamamıştık. Birazdan müsait olursa hattımızda konuğumuz Çaykur Rizespor basın sözcüsü ve yönetim

0: Kurulu üyesi Hasan Yavuz Bakır olacak sevgili Radyo Spor dinleyenlerim. Çaykur Rizespor'la ilgili son gelişmeleri konuşacağız. Birazdan hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır olacak sevgili dinleyenler. Rizespor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Enine boyuna hepsini değerlendireceğiz sevgili Radyo Spor dinleyenlerim. 2026-2027 sezonu sevgili dinleyenler, harcama limitleri de belli oldu. Bununla ilgili de kendisiyle konuşacağız. Yeni sezonda bütçe sınırı Çaykur Rizespor'un 1 milyar 817 milyon 301 bin 750 TL olarak belirlendi. Detayları Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Tüm takımlarla ilgili harcama limitlerini Ajans Spor'dan takip edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Hepsini kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum. Satılmış Bey yazmış. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey, yayınlar kolay gelsin. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Salim Bey, bu gruptan milli takımımızı çıkartmayan Montella'yı halen görevde tutan federasyonu kınıyorum. Biz Beşiktaşlılar Montella'dan hoca olmaz derken futbol basını Romanya ve Kosova'yı eleyip Dünya Kupası'na katılmayı bir başarı olarak saydılar. İnatla devam ettiler. Hem federasyon hem Montella bir an önce istifa etmeleri gerekiyordu. Hak edenin oynamadığı, hak etmeyenin oynadığı sistemden, hocalıktan anlamayan dümdüz bir adamı başımıza federasyon başkanı ve hoca olarak getirenleri bütün şiddetle kınıyorum. Derhal istifa etmeleri gerek demiş. Halil Demir, iyi yayınlar, başarılarının devamını dilerim Salim kardeşim. Senden artık Beşiktaş'ta bitmesi yakın olan transferleri açıklamanı bekliyorum demiş. Beşiktaş'la ilgili Doğan Gündoğdu bugün yayınımızda olacak. İyi yayınlar, ben Adana'dan. Emrah Manchester City'de teknik direktör değişikliğine gitti mi? Yeni teknik direktörü belli mi? Bir de Beşiktaş'ın anlaştığı sözleşme imzaladığı bir futbolcu var mı? Mourinho'nun Türkiye karnesini biliyorsunuz. Türkiye'yi fazla sevmeyen biri olarak düşünüyorum Mourinho'yu. Arda Güler'in kaderi ne olur sizce? Oynatır mı, keser mi? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Arda Güler geçtiğimiz sezon Real Madrid'de önemli işlere imza attı. Real Madrid'de bilindiği üzere teknik direktör değişikliğine gitti. Teknik direktörlük görevine Mourinho geldi. Mourinho geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Benfica'da çalışmıştı. Mourinho tercihi biraz şu şekilde. Perez daha önceki teknik direktör tercihlerinde gördüğümüz üzere potansiyel olan teknik direktörlerle, yeni nesil teknik direktörlerle çalıştı. Yıldız oyuncuları bu teknik direktörlerin yönetemediğini düşünüyordu. Mourinho'yu getirdi. Biraz buradaki tercih bence bu şekilde. Merhaba Salim Bey, Montella ile ilgili olumsuz tabii ki de düşüncelerini herkesin olacaktır. Ancak futbolcular da takımı buraya getiren Montella'ydı. İstikrar bence iyidir demiş dinleyenimiz. Rıfat Bey, teşekkür ederim mesajı için. Halil Demir'in mesajını okudum. Ben Hüseyin Meciz, selamlar Salim abi, hayırlı yayınlar, hoş gelmişsin. Batıkan kardeşime selam olsun, dinleyicilere selam olsun, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın demiş, teşekkür ederim. Hemen kontrol ediyorum. Soner Dikmen'le ilgili selamlar Salim Bey kardeşim, nasılsınız? Aşağıdaki mesajda bilgi sizde kalsın lütfen, belki değerlendirirsiniz demiş. Teşekkür ederim Murat Bey mesajınız için. Salim Bey, iyi yayınlar. Bence Dünya Kupası başarısızlığının nedeni spor medyası, hatta tüm spor kamuoyu daha doğru tahlil edemiyor. Millet olarak çok heyecanlıyız. Dünya Kupası bittikten sonra sağlam kafayla analiz yapıp kim gidecek, kim kalacak, ondan sonra karar vermek lazım. İyi yayınlar. İzmir'den Göztepe'li Tarkan Bey yazmış. Teşekkür ederim. Salim Bey günaydın. Teşekkürler Musa Bey. Mesajınız için teşekkür ederim. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler 0538 052 1487. Mesajlarınızı bekliyorum. Birazdan müsait olursa Hasan Yavuz Bakır bizlerle birlikte olacak. Şimdi kısa bir ara.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çaykur Rizespor'da yeni bir dönem başladı. Siz de devam ediyorsunuz. Bu değişiklikle ilgili, yeni dönemle ilgili hedefler nelerdir, neler söylersiniz süreçle ilgili? Buyurun.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Rizespor'daki kongre süreci tamamlandı ve şimdi sezon planlaması zaten başlatılmıştı. Aynı süreç devam ediyor. Bu sezonda şüphesiz Rizespor için son 3 yıldır olduğu gibi mümkün olduğu kadar ilk 10'un içinde yer almak ve işte daha yukarılarını hedeflemek gibi bir teorik plan üzerinde şu anda çalışmalar yapılıyor. Kadro oluşumu sağlanmaya çalışılıyor. Amacımız bir önceki yıldan daha iyi bir sonuç elde etmek. Daha iyi oyuncuları, genç ve gelecek vadeden oyuncu planlamasını sürdürmek. Bu anlamda kadromuz yapacağımız takviyelerle beraber 2026-2027 sezonunu bir önceki yıldan daha iyi bir noktaya taşımak. Bu aslında bugün hedefi değil. Rizespor oyunlarda bu anlamda hep daha iyisini, bir önceki yıldan daha iyisini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüren bir kulüp. Bunu yaparken de mali disiplinden, futbola değer katma felsefesinden uzaklaşmadan bunları gerçekleştirmeye çalışıyor. İnşallah bu yılda başarabileceğiz. Geçen yıl eksik kalan noktaları nasıl iyileştirebiliriz'in planları yapıldı tabii ki. Bu anlamda süreç devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, harcama limitleri belli oldu. Rize Spor'un limiti de belli. Bu noktada neler söylersiniz? Federasyondan bir açıklama geldi.
1: Geçmiş yıllarda olduğu gibi mali disiplin konusunda taviz vermeyen, bu anlamda istikrarını asla bozmayan bir kulübüz. Zaten daha önceki bağlantılarımızda konuştuk. Son 18 yıldır finansal fair play belgesini alan ve bu anlamda UEFA nezdinde değerli bir kulüp olma hüviyetimizi sürdürmekteyiz. Mali disiplini sağlamak tabii ki beraberinde avantajlar sağlıyor. Hiçbir zaman yıldız oyuncu, işte yıldız oyuncu, çok pahalı oyuncu girdabına girmeyen bir kulübüz. Bu da bize işte hem harcama limitlerinde hem de takımın bütün ekonomik yapısında bazı avantajlar sağlıyor. Şükür bu anlamda iyi bir durumdayız. Yine de biz şu kadar bütçemiz var, bütçenin tamamını kullanmak gibi bir düşünceye düşmeden ihtiyacımız olan, gerekli olan hamleleri yapma anlamında çalışmalarını sürdüren bir kulüp hüviyetindeyiz. Bu da bu kulübün ekonomik anlamda içinde bulunduğu bu istikrarlı yapının devamını getirecektir diye düşünüyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz yılda konuştuğumuzda yaş ortalamasını düşürdünüz. Bu noktada transferler yaptınız. Kiralık gelen oyuncular vardı. Fırsat transferleri oldu devre arasında. Ve performansını arttıran oyuncular da var. Bunlardan birisi de Mithat Pala. İsmi yurt içinden ve yurt dışından takımlarla anılıyor. Son olarak Feyenoord'un gündemine geldiği iddia edildi Hollanda basınında. Sizin kapınızı çalan kulüpler oldu mu?
1: Yani Mithat'la ilgili daha önce birçok oyuncumuzda olduğu gibi Mithat'la ilgili transfer haberleri her gün başka bir kulüple anılarak devam ediyor. Biz tabii ki bu oyuncularımızın değer görmesini, değer bulmasını tabii ki önemsiyoruz ama yine daha önceki bağlantılarımızda da ifade etmiş olduğum gibi genç oyuncu arkadaşlarımızın bu transfer haberleri sonrasında olumsuz etkilendiğini

0: Bu etkilenmenin sadece o oyuncu üzerinde değil, kulüp ve ülke futbolu anlamında olumsuz yansımalar ortaya çıkarttığını biliyoruz. Buna da şahit olduk. Elbette basın mensubu arkadaşlarımızın bu anlamdaki haber, duyum, bu sürecine saygı duyuyoruz elbette, ama hep söylediğim gibi bu haberleri planlarken, bu haberi hazırlarken lütfen oyuncularımızın ve kulüplerimizin de bu süreçten nasıl etkilendiğini düşünmek lazım. İyi haber, en çok tıklanan haber elbette değerli bir şey. Ama haberin gerçek kaynağı konusunda biraz daha özenli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü haberin kaynağı gerçek olmadığı müddetçe bu negatif bir tabloya dönebiliyor. Zarar boyutu ortaya çıkabiliyor. İTAT konusunda şunu söyleyebilirim. Bize şu ana kadar bu konuda ulaşan herhangi bir teklif söz konusu değil. Ama biz MİTAT gibi bu kulübün değerli isimlerinin kulüp futbolcu menfaatleri gerçekleşmesi durumunda o tip tekliflere her zaman açık olduğumuzu belirten bir kulübüz. 3 yıl önce başlatmış olduğumuz genç ve gelecek vadeden oyuncuların takıma katılma sürecimiz zaman zaman dönemsel şartlardan ötürü işte bazen o genç oyuncu formatından uzaklaştığımız da oldu. Ama bu yılda yine genç ve gelecek vadeli oyuncular konusunda elimizdeki mevcut havuzu değerlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama özetle işte şu an MİTAT, geçmiş dönemde Taha, birçok oyuncumuz bu anlamda transferle ilgili anılıyor. Biz kulüp olarak kulüp menfaati ve oyuncu menfaati döngüsünde kesinlikle bu tekliflere açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Fakat bugüne kadar bu anlamda bir teklifin söz konusu olmadığını yinelemek istiyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır, sohbetimiz sürüyor. Hasan Bey, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor, az önce de paylaştığım gibi, potansiyeli yüksek oyunculara gitti. Ve bu noktada da bu oyuncular performans verdi. Son olarak gündemde yer alan isim, hem ulusal basında hem de yerel basında gündemde yer alan isim, Bastia forması giyen Zakaria Aris. Zakaria Aris ile anlaşma yaptınız mı? Oyuncu şu anda Türkiye'de.
0: Oyuncu Türkiye'de olduğunu bilmiyorum. Evet. Ve biz transfer sürecine elbette yani başladık ama yani bahsi geçen oyuncular gibi çok oyuncu yazılıyor bizim kulüp adına, bu oyunculara görüştüğümüz, bu oyuncularla anlaştığımız söyleniyor. Rizespor Kulübü'nün tabii ki önümüz sezon bir sol bek ihtiyacı olduğu biliniyor malum. Bu anlamda evet, farklı isimler dilendiriliyor. Biz şu ana kadar bu konuda herhangi bir anlaşma yapmadık. Herhangi bir sonuç almadık ama birçok oyuncuyla bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Bahsi geçen oyuncu konusunda herhangi bir anlaşmamız olmadığını ama tabii ki Rizespor'un oyun politikası kapsamında, transfer politikası kapsamında genç ve gelecek vadeden oyuncu profiline uygun oyuncularla ilgili muhtemelen benzer isimleri, işte birçok ismi okumaya devam edeceğiz ama biz sadece genç ve gelecek vadeden oyuncu formatına bağlı kalarak çalışmıyoruz. Aynı zamanda bizim kadro yapımızda, bizim oyun yapımızda olacak oyuncular konusunda da ilerliyoruz. Henüz bir anlaşma yapmış olduğumuz oyuncu yok, bunu söyleyebilirim. Ama transfer döneminin bu tip duyumların çok olduğunu bizler de işte sizler gibi biliyoruz. Kulüp anlamında en net sonucu, kulüp menfaatlerinin örtüştüğü, görüşmelerin netleştiği durumlarda tabii ki kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şu an henüz paylaşacak bir bilgi ve olgunluk olmadığını söyleyebilirim.
1: Peki bu oyuncu listede mi Hasan Bey?
0: Bu oyuncu ile ilgili yani birçok havuzdan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Sürekli takip ettiğimiz birçok oyuncu var ki bir sol bek ihtiyacımızla ilgili zaten sezonun ortasından itibaren bu anlamda netleşen bir tablomuz vardı. Yaklaşık 10-15 oyuncu üzerinde süren bir çalışma. Bu oyuncu da o havuzun içerisinde olanların bir tanesi ama hiçbir görüşme, hiçbir netlik yok. Adı yansımayan, adı işte konuşulmayan oyuncuların da var, onu söyleyebilirim. Muhtemelen sezon kampının ilk bölümüne, Rize'deki ilk bölümüne ya da işte Erzurum'daki ikinci bölümüne transferleri yetiştirmekle ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi şu anda net bir oyuncu ismi maalesef bugün için söyleyemeyeceğim.

0: bir durumda.
1: Peki Hasan Bey, hemen şunu da sormak istiyorum size. Kamp programı netleşti mi yurt içinde ve yurt dışında? Az önce Erzurum'daki kamptan bahsettiniz.
0: Evet, kamp programı netleşti. 1 Temmuz'da özne toplanıyoruz. 1 Temmuz'da özne takım çalışmalara başlıyoruz. Ve bu anlamda 4 günlük bir süreçte özne çalışacağız. Ardından 6 Temmuz'da Erzurum'a toplanıyoruz ikinci etap kamp için. 6 Temmuz'dan 17 Temmuz'a kadar Erzurum'da kalacağız. Burada çalışmaya devam edeceğiz. 20 Temmuz'da Polonya'ya gideceğiz. 3 Ağustos'a kadar Polonya'da olacağız. 6 Ağustos günü tekrar bize toplanıp sezonun ilk maçı için çalışmalara başlıyoruz.
1: Peki Hasan Bey, geçtiğimiz sezon bilindiği üzere Çaykur Rizespor kiralık olarak oyuncuları bünyesine katmıştı. Bu oyuncularla alakalı satın alma opsiyonunu kullanacaklarınız var mı?
0: Bu çalışmayla ilgili bu hafta netlik kazanacak. Hala bu durumu değerlendirmeye devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Bu oyuncularımız içerisinde zaten bildiğiniz gibi Haziran sonuna kadar kontratları devam eden oyuncular. Çünkü 30 Haziran'a kadar bu oyuncular hala Rizespor'un oyuncusu olarak devam ediyor. Biz Cuma gününe kadar bu konuyla ilgili kararımızı vereceğiz. Kiralık olarak kadromuzda yer alan oyuncular konusunda tabloyu Cuma günü daha net olarak dillendirebiliriz.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, peki yeni sezonda hedefler nelerdir?
0: Yeni sezon için yapacağımız takviyelerle beraber sahada oynadığı oyunda keyif veren bir oyun kurgusu olan bir takım olmayı çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda İlhan Hoca'mızla bunu başlatmıştık. Şimdi Recep Hoca'mızla bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki bildiğiniz gibi futbolda teorik hedefler her zaman karşılık bulamıyor. İşte şu bugün 6. 5. olacağız, 8. olacağız gibi bir söylemin çok bir anlamı yok, ama şu bir gerçek ki son 3 yıldır ilk 10 basamakta kendine yer bulan, geçen sene 8. olmayı başaran bir kulübüz. Çünkü kulüp tarihimizde 3 puan sistemimiz 8. olmamıştı. Önümüzdeki yıl daha yukarısında olmayı, tabii ki işte 7. 6. 5. buraları hedefliyoruz. İlk 10'un içinde yer almaktan bir adım öteye geçip işte ilk 8'in içinde yer almakla ilgili bir teorik bir planlama söyleyeyim, ama şu bir gerçek ki Rizespor Kulübü genç oyuncular üzerinde ve ihtiyacı olan mevkiler üzerinde titri çalışma sürdürmekte. İnşallah bir önceki yıldan daha iyi bir noktaya ulaşacağız. Bir önceki yıl vurgusunun temelinde 3 yıllık ilk 10'da yer alan bir kulüp olma durumunda yer aldığını, işte 4. yılımızda ilk 8'in içinde olmakla ilgili bir çabanın peşinde olduğumuzu, bunun gerçekleştirmek için de yoğun bir şekilde çalıştığımızı söylemek istedim.
1: Peki kombine fiyatları da merak ediliyor Hasan Bey, kombine ve loca fiyatları, bununla ilgili var mı bir gelişme?
0: Kısa süre içerisinde bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Muhtemelen Cuma gününe kadar bununla ilgili bir sonuç almış oluruz. Çalışmalar devam ediyor. İlgili departmanımız bu anlamda çalışıyor. İlk fırsatta kamuoyuyla bu paylaşımı yapacağız.
1: Çok teşekkür ederim ve son olarak taraftara iletmek istediğiniz mesajlar nelerdir?
0: Çok teşekkür ederiz. Desteklerini, tabii ki taraftarın desteği çok önemli. İnşallah yeni sezonda takımımız olan desteklerini artırarak devam edeceklerdir. Ve biz de taraftarımızın gücüyle, camiamızın gücüyle güzel işler yapmayı sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yavuz Bakır'dı. Gelen mesajlar var. Hemen o mesajları da kontrol ediyorum. Salim Bey, ben Rafet Şahin. Hasan Bey'e sorar mısın, Mithat Palay'a Trabzonspor'un teklifi var mı? Mithat Palay'la ilgili zaten hiçbir şekilde resmi teklif almadıklarını söyledi. Selam, iyi yayınlar Salim Bey. Sizlere bir soru sormak istiyorum ama Amara Diouf 18 yaşında Senegalli oyuncu. Nasıl bir oyuncu? Bilginiz var mı? Fenerbahçe'ye geldi mi? Şu şekilde söyleyebilirim. Oyuncunun birkaç videosunu izledim. Gelecek vadeden bir oyuncu, Fenerbahçe oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Günaydınlar Salim Bey. Dinliyoruz sizi Salim kardeşim. Milli takımın teknik direktörü kim olmalı diye anket açılmış. Onu göndermiş. Adaylar arasında Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu ve Sergen Yalçın var. Hayırlısı olsun diyelim. Merhaba Salim Bey. Hakan Çalhanoğlu milli takımda hafızamıza kazanmış bir anı var mı Hakan Çalhanoğlu'nun? Radyo Spor dinleyicilerine soruyorum. Nihat ve Arda, Selçuk var, İlhan var sayabileceğim. Birçok isim var. Hakan Çalhanoğlu yıllardır kaptanlık yapıyor. Bir anını söyleyebilir misiniz demiş. Sana ve dinleyenlerimize soruyorum demiş. İyi yayınlar abi. Galatasaray'da Icardi'nin durumu ne oldu? Bununla ilgili gelişme var mı? Icardi'nin durumu gün geçtikçe olumsuza gidiyor. Ben sözleşme uzatılmayacağına dair bilgiler paylaşmıştım. Gelinen noktada sözleşme uzatılmayacak. Son durum bu. Radyo Spor WhatsApp hattı telefonumuz. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Sevgili dinleyenler, yaşanan gelişmeler var. Bu gelişmeleri de aktaralım. Ajans Spor'da dün haberini de yapmıştım. Adil Demirbağ konusu var. Adil Demirbağ konusuyla ilgili sevgili dinleyenler, hemen kontrol edelim. Son durum nedir Adil Demirbağ ile ilgili? Bilindiği üzere Adil Demirbağ Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in gündemine geldi. Konyaspor'un Adil Demirbağ için beklentisi 3 milyon euro bonservis bedeli ve artı oyuncu talebi. Adil Demirbağ'ın bonservisinin %50'si Adana Demirspor'da. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Adil konusunda son durum bu. Bunun da altını çizmiş olalım. Bonservis beklentisi 6-7 milyon euro bandındaydı. Fakat bu miktar düştü. Bunun da altını çizmiş olalım. Birazdan hattımızda Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek olacak. Ertan Zeybek'le birlikte de Demirspor'u konuşacağız. Size gelen birçok soru vardı Adana Demirspor'la ilgili, transfer tahtası açılacak mı şeklinde. Hemen bunları da değerlendireceğiz aranın ardından. Ertan Zeybek bizlerle birlikte olacak, bunu da söyleyelim. Bir soru var reklamlarla ilgili. Abim, A milli takımı lüks araçlarla uğurladık. Acaba lüks olmayan araçlarla getirsek demiş. Dinleyenimiz yurt dışından mesajını göndermiş. Ali Bey, Ali Esen Bey. Kendisine teşekkür ediyorum. Otomobil markası zikredemiyorum reklam olduğu için. Teşekkür ederim mesajın için. Zaten dinleyenler hangi markalar olduğunu direkt net bir şekilde anlamıştır. Saatlerimiz 12.30. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Transfer gelişmelerini konuşacağız az önce. Sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Az önce hattımızda ilk konuğumuz Hasan Yavuz Bakır'dı. Hasan Yavuz Bakır önemli gelişmeler aktardı. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hasan Yavuz Bakır'la birlikte Çaykur Rizespor'u konuştuk, transfer gelişmelerini konuştuk. Mithat Pala konusu merak ediliyordu. Son dönemde ismi Mithat Pala'nın bilindiği üzere Feyenoord'la alınmıştı. Herhangi bir resmi teklif almadıklarını açıkladı. Mithat konusunda hiçbir takımdan, bunun da altını çizmiş olalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek. Ertan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: İşte geldiniz. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ertan Bey, yaşanan gelişmelerden sonra son durum nedir Adana Demirspor'da? Yeni sezon hazırlıkları başladı mı? Neler söylersiniz? Yoğun bir çalışma içerisindesiniz.
1: Evet, şimdi malum FIFA dosyaları hala Adana Demirspor için en büyük sorun.
0: Evet.
1: Bunların çözülmesi gerekiyor. Tabii bunları çözmeye çalışırken de mevcut kadroyu ve kulübü de devam ettirmemiz gerekiyor. Onun için de bir takım işte hazırlıklarımız var. İlk etap kampımız Aladağ'da gerçekleşecek. İkinci kampımız belki Pozantı'da olacak. İşte bu tür ligi katılmayı da ön planda tutup mevcut kadroyla devam edebiliriz. Bizim FIFA dosyalarından -6'lar, -3'ler, -9'lar almamak için de bir mücadelenin içerisindeyiz. Ama bu mücadelede biraz tabii yalnız kalıyoruz. Biz daha önceki denemeklerimizde de söyledik. Bütün şehir bütünleşirsek bu işin içinden çıkarız diye. Ama şu an için öyle bir etkileşimde henüz almış değiliz. Ama bakalım, süreç ne gösterecek. Şu an çalışmalar da devam ediyor. Kalıcı gelirlerle ilgili, sponsorluklarla ilgili, yatırımcılarla ilgili her türlü görüşmeler gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki günlerde zaten bu süreç netleşecektir.
0: Peki Sayın Başkan, Montella ile de bir görüşmeniz olacaktı alacaklarına dair.
1: Montella hocamla milli takım kampına gitmeden önce bir görüşmemiz TFF başkanımızın aracılığıyla oldu. Oradan olumsuz bir sonuç değil, olumlu bir sonuç döndü. Ama tabii bunun yasal prosedürü var, henüz o gerçekleşmedi. İnşallah bu olumsuz havadan sonra da böyle bir şeyden vazgeçmez hocamız. O borcu silmesiyle ilgili bir söz almıştık kampa gitmeden önce. İnşallah o borcu hocamız siler. O vefa örneğini gösterir yani.
0: Peki o borcun miktarı çok yüksek mi?
1: 300 bin euro.
0: 300 bin euro.
1: Evet.
0: Yani 300 bin euro direkt söz verdi size. Bunun dışında evet, diğer dosyalarla ilgili görüştüğünüz isimler.
1: Yerli futbolcularımız çok sağ olsunlar. Bu konuda özveri gösteriyorlar. Alacaklarını çoğu sildi. Eski çalışan personellerimiz, sportif direktörlerimiz, işte kulübün durumunun göz önünde bulundurarak borçlarından feragat ediyorlar. Buradan kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah örnek teşkil eder. Mesela bizim şehirde bir yürüyüşümüz gerçekleşti taraftarlarımızla.
0: Evet.
1: Orada Demirspor'un tekrar varlığı, bu şehrin Demirspor'u ne kadar sevdiğini biz insanlara gösterdik. Burada şehri yönetenler de o tabloyu gördüler. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu konu tekrar masaya yatırılacak. Tekrar Adana Demirspor için ne yapılır? Hep beraber bir göreceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ertan Zeybek, sohbetimiz devam ediyor. Ertan Bey, transfer yasağı kaldırılacak mı peki? Son durum nedir onunla ilgili?
1: Transfer yasağıyla ilgili zaten en büyük, bizim hep geldiğimizden beri tek söylediğimiz o, transfer yasağını kaldırmak. Ama şu durum pek bunun kolay olacağını göstermiyor. Yani kalkacak gibi durmuyor şu an. Çünkü biz sadece ne yapıyoruz? Alacaklarla oturuyoruz, pazarlıklar yapıyoruz. Çok önemli, çok cüzi rakamları anlaşmalar yapıyoruz. Ama bunları ödeyebilmek için de bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynağı da o başlattığımız kampanya çok önemli. Orada taraftarlarımız, bu işin en önemli aktörü onlar. Çünkü siyasiler bu işlere şimdilik sıcak bakmıyor olabilir ama taraftarlarımız her zaman, bu kulüp bizim olduğu için bu işe bence duyarlılık göstersinler. Çünkü biz Sisse örneğini yaşadık. Orada taraftarlarımızın kampanyaya gösterdiği desteklerle o paraları ödedik. Şimdi bundan sonraki süreçte de o kampanya tekrar ona zaten canlılık getireceğiz. O kampanyaya ciddi anlamda destek olurlarsa oradaki tüm paranın FIFA dosyalarına gideceğini daha önceki demeçlerimizde söylemiştik. Ya bu kulüp kısacası artık taraftara kaldı. Taraftar da bir şeyin kararını oturup verecek. Bu kulübü biz yaşatacak mıyız, kapatacak mıyız? Bunun artık kararı taraftarda. Yaşatmak istiyorsak ortada hesaplarımız belli. Kampanya belli. Valilik hesapları orada. SMS kampanyaları orada. Büyük görev aslında şu an taraftarımıza düşüyor. Sağ olsunlar bugüne kadar üstlerine düşen görevi yerine getirdiler. Ama şu çok net ki şu an Adana Demirspor'un taraftarına çok ihtiyacı var. En belki de tarihinden, kuruluş tarihinden bugüne kadar en çok ihtiyacı olduğu dönem bu dönem.
0: Peki hemen şunu da sormak istiyorum size. Toplanan, ifade ettiğiniz gibi paralar vardı. O paralarla sizlerin miktarı ödendi. Hiçbir siyasiden, iş adamlarından destek olmuyor mu? Ve sizin Adana

0: poz verilmesi tabii ki insanların da canını yakmıştır. Tepkilerini de göstermişlerdir. Belki de haklılardır, belki haksızlardır, onu bilemem. Zaman gösterecek. Ama bu sürecin buraya gelmesi sadece yönetenlerin sorunudur. O kupayla poz verirseniz bunun da bir karşılığı mutlaka olacaktır. Benim söyleyeceğim o konuyla ilgili, sahne odasıyla ilgili durum bu. O verilen tepki tamamen işte o İstanbul takımının burada şampiyonluk kupasının getirilip kutlama yapılması.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ertan Zeybek. Ertan Bey, yeni sezonda planlama nasıl? Yani transfer yasağı kaldırılamazsa yine genç oyuncularla mı devam edeceksiniz? Ve ayrılan oyuncular da var.
0: Ayrılan oyuncularımız yok. Mevcut kadromuzu koruyoruz şu an.
1: Evet.
0: Bu gençlerimizle yola devam edeceğiz.
1: Mesela Samet falan ayrıldığını açıklamıştı.
0: Samet'in ayrılığı bizim dönemimizde değil. O Samet 2 yıl önce ayrılmış zaten.
1: Evet.
0: O şimdi yeni bir herhalde transfer için ayrıldı. Yani başka bir takım olmamış. Ayrılığı küslük. İlk defa yeni bir takıma geçildiği için sanki yeni bir transfermiş gibi görülüyor ama Samet bu kulüple bağlarını 2 yıl önce koparmış zaten.
1: Evet.
0: Yeni bir durum değil. Bizden peki, giden bir durum değil yani.
1: Oyuncuların potansiyelini nasıl Ertan Bey?
0: Ben şöyle, bu gençlerimize sahip çıkarsak, gerekli kamplarda, gerekli gıdalarla, gerekli diyetisyenlerle, gerekli eğitmenlerle desteklersek, ben gençlerimize çok güveniyorum. Eksi puanlar da az miktar olur. Çok fazla puan, eksi puan almazsak da ligde kalırız diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ertan Zeybek, sohbetimiz devam ediyor. Peki Ertan Bey, ifade ettiğiniz gibi arayışlar devam ediyor. Adil Demirbağ'ın da olası bir transferi söz konusu. Adil Demirbağ'ın bonservisinin %50'si Adana Demirspor'da, bunu da söyleyelim.
0: Evet.
1: Bu noktada Konyaspor'la bir görüşmeniz oldu mu?
0: Konyaspor'la resmi bir görüşme olmadı. Sadece oradaki dostlarımız aracılığıyla bir telefon görüşmemiz oldu. Onların Trabzon'la Adil konusunda bir anlaşmaya varabiliriz. Ama kesin değil. Burada sizin yaptırımınız, sizin düşünceleriniz ne diye sordular. Biz dedik, orada hakkımız sözleşmede belli. O hakkımız %50'dir. Bunun aldığınız paranın %50'si bu kulübün olması gerekir diye söyledik. Bakalım süreç orada nasıl ilerleyecek. Avukatlarımız da zaten takibinde. Konya Spor da bizim zaten dost kulüplerimizden bir tanesi.
1: Evet.
0: Çok çok iyi dostluklarımızın olduğu bir grup. Onlar da bu durumu göz ardı etmeyecektir. Hele hele şu Adana Demirspor'un şu an en çok ihtiyacı olduğu dönemde de onlar da bu özveriyle bulunacaklardır.
1: Hatta ben durumu da araştırdım, haberleştirdim de Ertan Bey. Konyaspor'un Adil Demirbağ için beklentisi 3 milyon euro bonservis bedeli ve artı oyuncu talebi. Adil ile ilgilenen kulüpler Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir. Yani burada 3 milyon euro bonservis bedelinin yarısı satışı olduğunu varsaysak 1,5 milyon euro yapıyor. Bu da sizi ciddi derecede rahatlatmış olacak.
0: Tabii yani. Adam en sorusun şu an çok can suyu olur yani. Çok önemli bir rakam.
1: Yani transfer yasağının açılabilmesi için net ne kadar bulmanız gerekiyor? Tabii burada bir pazarlık süreci de var. Bu pazarlık süreçleri de etkiliyor. Olumlu anlamda etkiliyor kulüpleri.
0: Pazarlık tabii çok önemli. Orada hep aynı örneği veriyoruz ama onu yaşadığımız için.
1: Evet, siz de bunu yaşadınız.
0: 2 milyon 600 bin euro. Çok büyük para. Yaklaşık 140 milyona yakın bir para. Biz 10 milyon euroya kapatmış olduk. Yani Adana Demirspor'un taraftarı Adana Demirspor'u 130 milyonluk bir borçtan kurtarmış oldu yani öyle için. Evet. Aslında bakıldığında gerçeği bu.
1: Peki Adana Demirspor şu anda AŞ, bunun da altını çizelim. Anonim şirketi olmuştu. Bu noktada iş insanları var mı görüştüğünüz?
0: Aslında bir iki tane görüşmemiz oldu. Ama çok ciddi bulmadığımız için hani Adana Demirspor'u farklı yerlere çekeceklerine inandığımız için önüne geçtik. Şu an öyle bir durum yok. Şu an taraftar yönetime devam edecek. Ama iyi bir yatırımcı, gerçekten ciddi anlamda bir projesinin Adana Demirspor'a katkı sağlayacak projelere de her zaman açız. Bunu söylüyorum sana.
1: Tekrardan görüşmeniz olacak mı Sayın Başkan? İş insanlarıyla, siyasilerle.
0: Tabii tekrardan mutlaka görüşmemiz olacak. Özellikle bu

0: en yakın ödememiz olan dostlar var. Bir 400 bin 500 bin euro ödememiz gereken dostlar var. Onlarla ilgili mutlaka tekrardan görüşeceğiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ertan Zeybek. Sohbetimiz devam ediyor. Ertan Bey, son olarak Sarıyer Kola sponsor olmuştu. İsim sponsoru mu oldu Sarıyer Kola, yoksa forma sponsoru mu?
0: Yok, hayır, o forma sponsoru oldu.
1: İsim sponsorluğu konusunda tavrınız nedir?
0: Sponsorluğuna Sarıyer Kola biraz bakmıyor. Çünkü hani biraz kurumsal düşünüyor o konuda. Ama göğüs reklamı konusunda tekrar Sarıyer Kola ile devam edeceğiz. Hatta Sarıyer Kola'nın en güzel bize desteği de Sarıyer ABS Tola olarak ürün çıkardı, biliyorsunuz. O üründe Türkiye'de ciddi bir talep gördü.
1: Evet.
0: O da bizim için en büyük sponsorluk anlamına geliyor. Sarıyer Kola'ya da destek verirse onun satışı da önemli bizim için.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ertan Zeybek. Oradaki model nasıl Ertan Bey? Adana Demir Sporlu olan ürünü aldığınızda herhangi bir size gelen ücret nedir burada? Herhangi bir ödeme yapılıyor mu?
0: Orada şöyle bir anlaşma var. Satış üzerinden değil, üretilen adet ürün %10'u Adana Demir Spor Kulübü.
1: Evet, yani %10'u direkt ürün olarak mı,
0: satış
1: yoksa?
0: Satış değil, ürün olarak. Ürün olarak, tabii.
1: Ürün olarak size geliyor.
0: Evet, aynı.
1: Yani bu da yani güzel bir politika. Bunun da altını çizmiş olalım. Peki Sayın Başkan, taraftar gruplarıyla da görüşmeniz oluyor. Siz de zaten tribünden gelen birisiniz. Yeni sezon planlamaları oluşuyor. Özellikle de yeni sezonda, yani bu noktada Adana Demirspor'un borcunun yok olması için ben kamuoyunda araştırdığımda şu gündeme gelmişti. Böyle bir gündem var mı? Bu iddia doğru mu? Tesis bölgesinin satılması, oradan gelecek olan gelirle Demirspor'un ayağa kaldırılması gibi, var mı böyle bir plan?
0: Yok, öyle bir şey yok. O tamamen yalan bir haber.
1: Yani
0: böyle bir talebimiz de yok.
1: Evet.
0: Öyle bir oluşum da yok. Öyle bir görüşme de yok. Orası Adana Demirspor'un tesisleridir.
1: Evet.
0: Türkiye'de sahili kulüplerden tesisleri olan kulüplerden bir tanesi de Adana Demirspor'dur.
1: Evet.
0: O tesisler Adana Demirspor'a hizmet etmeye devam edecek. Onu kim söyledi, nerede yazıldı bilmiyorum ama o yalan bir haber.
1: Peki Sayın Başkan, teknik direktör konusunda son durum nedir? Neler yapacaksınız yeni sezonda?
0: Teknik hocamızla şimdilik yeni sezonda devam etme planımız var.
1: Evet.
0: Ama tabii önümüzdeki süreçte görüştüğümüz insanlardan bir proje çıkar, farklı bir durum olur. Bunu da hocalarımızla istişare ederiz. Adana Deniz Sormaya Parti'ne hangisi uyuyorsa onu da yaparız yani.
1: Şu an için, yani ifade ettiğiniz gibi son durum bu.
0: Şu an için son durum bu, evet.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ertan Zeybek. Ertan Bey, son olarak mesajınız neler olur? Çünkü taraftarlar da merak ediyor.
0: Taraftarlarımıza, bütün taraftarlarımıza saygılar, sevgiler söylüyorum. Adrese yazıp 4019'a göndermeleri çok önemli. Çünkü orada bu iş kitleye yaydığımız zaman oradaki 100 TL belki kimse için bir değer arz etmiyor ama kitlelerden bu SMS'leri aldığınız zaman, dediğim gibi ADS nasıl sizse ödediyse taraftarıyla, başka dostları da ödeyecektir. ADS yazıp 4019'a gönderiyoruz. Ve bağış kampanya ibanlarımız da var. Evet. 100 liranın üzerinde yardım etmek isteyen taraftarlarımız, futbol severler de o ibanları kullanabilirler. Bu Adana Demirspor için çok önemli. Şu an en büyük gelir kaynağı, şu an ondan başka bir gelir kaynağı yok Adana Demirspor'un.
1: Evet.
0: Dediğim gibi Adana Demirspor şu an taraftarına 1940'tan beri nasıl var olduğu, yaşattığı bir kitle ise bugün daha çok ihtiyacı var. Bütün Adana Demirspor taraftarlarının şu an kulübüne sahip çıkması gerekiyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ertan Zeybek. Ertan Bey, hep konuştuk ama mesela Kocaeli, Bursa Spor, Kocaeli ve Bursa Spor bunu başardı. Kocaeli Spor, Bursa Spor. Adana'da neden böyle futbola ilgi yok? Mesela Adana Demir Spor aynı şekilde, Adana Spor aynı şekilde, Adana 01 FK aynı şekilde. Normalde bir il için 3 profesyonel takımın olması çok çok önemli. Şimdi Adalet Gücü de 3. lige yükseldi. Adana halkı, Adana siyasileri, Adana'daki iş insanları neden futboldan uzak duruyor ve Son olarak
0: Adana siyaseti sadece futboldan uzak durmuyor. Adana'dan uzak duruyor. Yani Adana'da ben son zamanlarda, son yıllarda hiçbir büyük yatırım, hiçbir büyük işte proje hem belediye bazında hem siyasi bazda hem hükümet bazında hiç böyle bir yardım görmedik. Sporu bir kenara bırakalım, ekonomiye de katkı yok. İnsanların orada istihdam edeceği bir fabrikalar, yeni projeler ben hiç görmedim. O yüzden biz hep pankartlarımızda şunu söyledik. İhanetin başkenti Adana'mış. Yani sahipsiz Adana. Adana bu konuda gerçekten sahipsiz. Türkiye'nin bundan belki 10 yıl önce 4. büyük şehriyken şu an 20. sıralara indiysek bunu bizim suçumuz değil, bizi yönetenlerin suçu. Bu sadece spor anlamında değil, genel anlamda böyle. Spor anlamında da zaten Adana Demirspor son yıllarda bir ivme yakaladı. Güzel başarılar elde etti. Avrupalara katıldı. 26 yıl sonra bir Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Ama bunun işte kalıcı olması gerekiyordu. Burası Adana ve büyük bir şehir ve büyük bir kitle var. Adana Demirspor'un Adana dışında yüz binlerce taraftarı var. Bari Adana Demirspor'u yaşatıp Adana'nın marka değerini o takım üzerinden yükseltmek varken bunu bile başaramadık Adana olarak. Yani bir İspanya'nın Barcelona şehri takımıyla ad dolmuş. Takımı sayesinde yüz binlerce turist oraya ziyaret ediyor. Bu çok önemli. Futbol artık dünyada kabul edilmiş. Hatta endüstriyel hale de gelmiş. Bunu kabul etmek gerekiyor. Biz de bunu ayak uydurmamız gerekiyor. Bu şehri yönetenler biraz bu konulara daha çok ağırlık vermesi gerekiyor. Yani bir küçük bir festivaldense Adana Demirspor'un bir Avrupa'da oynaması Adana markasını bütün Avrupa'ya taşımış oluyor. Ben böyle bakıyorum. Böyle bu gözle baktığımızda herkes hak verecektir. Bir kulübünün, şehrin bir kulübünün Avrupa'da oynaması bütün Türkiye'nin dışında Avrupa'da da ismi duyulur. Biz bir İtalya'ya otobüsle gittik. Bütün Avrupa manşetlerden verdi. Bu da ne demek? Adana'nın anılması demek. Adana'nın marka değerinin yükselmesi demek. Yani kısacası bütün siyaset, iş adamı, taraftar, halk artık Adana'ya sahip çıkılması gerekiyor. Ben öyle söylüyorum. Sadece spor anlamında değil, her anlamda.
1: Peki Fatih Hoca ile bir görüşmeniz oldu mu?
0: Fatih Hoca ile görüşüyoruz. Onun destek vereceğini söylüyor. Ama tabii bu işi bir tek Fatih Hoca'ya da yıkmak biraz adaletsizlik olur. Fatih Hoca'yı tabii bu oluşacak bir oluşumun içerisine mutlaka dahil etmek isteriz biz de. Kendisi de buna zaten gönüllü. O duyarlılığı gösterecektir. Fatih Hoca'mız Adana için büyük bir değerdir. Futbol için büyük bir değerdir. Emeğiyle, alın teriyle, torpil olmadan, kendi özverisiyle Türkiye'yi aşmış bir değerdir. Çok saygı duyulan bir değerdir. Onun da Adana Demirspor'a sahip çıkacağına ben yürekten inanıyorum.
1: Fatih Hoca da zaten zaman zaman vurguluyor Adana Demirspor'la ilgili görüşlerini. Son olarak hemen paylaşalım. Savaş çok duyguluyla yapmış olduğu röportajda ifade etmişti.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim Ertan Bey, değerli sohbetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bilgilerinizi aktardınız. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bütün futbol camiasına saygılar, sevgiler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek'ti. Gelen bir soru var ama dinleyenimiz yazmış. Numarasının sonu 26 olan Hasan Şaş'la görüştüler mi demiş. Bu soruyu soramıyorum çünkü az önce bağlantı gitti, bunu söyleyelim. Salim Bey merhaba. Ben Konya'dan Ali, Konya sporluyum. Adana Demirspor kardeş takımımız. Çok seviyorum. İnşallah Süper Lig'e tekrar yükselir. Selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ederim Ali Bey'e mesajı için. Sizlerden gelen mesajları kontrol ediyorum. Beşiktaş'la ilgili, Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili mesajlar var. İkinci bölümde bunları değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Bunun da altını çizmiş olalım. İkinci bölümde bu soruları değerlendireceğiz. Adil Demirbağ konusuyla ilgili gelişmeleri aktarmıştım. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Hazal'ı arayabiliriz. Hazal Palavar'ı arayabiliriz. Batıkan kendisiyle Milli takımı konuşacağız. Kendisi de yakından takip ediyor. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu saat dilimini tamamlayacağız. Saat diliminin ardından bağlantılarda reklama gittiğimiz için kopma olmasın diye tekrardan bağlantılarımızı peş peşe yapacağız. İkinci bölümde planladığımız bağlantılar var. Bu bağlantılar şu şekilde: Hazal Palavar, Volkan Demir, Nevzat Dindar, Doğan Gündoğdu sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşalım. İkinci bölümde bu isimler bizlerle birlikte olacak. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Hemen bu mesajları kontrol ediyorum. Adana'dan Avukat Bedir Bey yazmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Montella istifa eder mi? Montella istifa eder mi? Ben istifa edeceğini düşünmüyorum Montella'nın. Kendisi bırakmayacaktır. Eğer kendisiyle ilgili bir karar verilecekse bu karara saygı duyar. İstifa edeceğini düşünmüyorum Vincenzo Montella'nın. Bunu da paylaşmak isterim. Zaten bu konuyla alakalı dün TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu ve yola devam edeceğiz tarzında açıklamalar yaptı. Bunun da altını çizelim. Milli takımımızın Eylül ayında Uluslar Ligi'nde, UEFA Uluslar Ligi'nde maçları başlıyor. Dünya Kupası'nda son maçımızı Cuma günü sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacağız. Bunu da paylaşmış olalım. Cuma günü saat 5'te maçımız sevgili dinleyenler. Rakip Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacağız. Milli takımımızla alakalı da sevgili dinleyenler, Uluslar Ligi'nde önemli kulüplere karşı mücadele ettiğimizin altını çizelim. Grubumuzda çok önemli takımlar var sevgili dinleyenler. Uluslar Ligi'nde grubumuzda A Ligi'ndeyiz. Belçika, Fransa ve İtalya var. İlk maçımız sevgili dinleyenler, hemen kontrol edelim. İlk maçımız Türkiye-Fransa maçı. 25'inde oynanacak karşılaşma. Bunu da paylaşmış olalım. 25 Eylül'de Türkiye-Fransa maçı, 28 Eylül'de ise Türkiye-İtalya maçı var. Uluslar Ligi'nde peş peşe iki önemli maç. İtalya'da da teknik direktör değişikliği var. İtalya'da yeni teknik direktörün, İtalya milli takımında yeni teknik direktörün sevgili dinleyenler, Conte olması bekleniyor. Conte'nin ismi daha önce Türkiye'den Fenerbahçe'yle de anılmıştı. Bunu da söyleyelim. Bir önemli gelişme: Beşiktaş Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Sarı lacivertlerde faslı oyuncunun durumu Dünya Kupası sonrası netleşecek. Beşiktaş Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Sarı lacivertlerde faslı oyuncunun durumu Dünya Kupası sonrası netleşecek. Bu son dakika gelişmesini de aktardık. Saatlerimiz 13. Şimdi saat başı at yarışı bantı ve haberlerimiz var. Ardından ikinci saat diliminde biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan müsait olursa konuğumuz Fenerbahçe'yi yakından takip eden Volkan Demir olacak. Transfer ateşi programındayız. Transfer gündemine dair son gelişmeleri aktaracak kendisi. Araya gitmeden önce Beşiktaş Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Sarı lacivertlerde faslı oyuncunun durumu Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek demiştim. Bilindiği üzere Sofyan Amrabat şu anda Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda. Bunu da belirtmiş olalım. Geçtiğimiz sezon Real Betis'e kiralık olarak gönderilmişti. Sofyan Amrabat'la ilgili de Dünya Kupası dönüşünde sıcak gelişmeler yaşanabilir sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda birazdan konuğumuz Volkan Demir olacak. Şu anda bağlantı sağlandı. Volkan abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
3: Merhabalar Salim, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenler, dinleyenlere de selamlar, sevgiler.
1: Çok teşekkür ederim Volkan abi. Son durum nedir transferde? Az önce bir bilgi paylaştım. Beşiktaş Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Amrabat konusunda son durum nedir? Oyuncu şu anda Dünya Kupası'nda, bunun da altını çizmiş olalım. Fas milli evet. takımıyla Dünya Kupası geçiriyor. Neler söylersin?
3: Sevgili Erdem Akbaş'ın haberi A-Spor'dan. En başta evet. onu söyleyelim. Ben de oradan gördüm az önce. Şöyle tabii ki olayın bir background'u var, geçmişi var. Oradan başlayalım. Biliyorsun Beşiktaş geçen sezon kötü geçen, Sergen Hoca ile kötü geçen sürecin ardından Vincenzo Italiano ile bir anlaşma yaptı. Vincenzo Italiano da özellikle İtalya'da kalbur üstü teknik direktörlerden biri olarak anılmasını Fiorentina'daki performansına borçlu. Fiorentina'daki performansında da onu bu noktaya taşıyan oyuncular var. Oyuncuların başında biliyorsun Vlahovic geliyor. Efendim Amrabat geliyor ve onların da çoğunun ismini Beşiktaş'ın transfer sürecinde duyuyoruz. Vlahovic'le de ilgilendiğini duyuyoruz Beşiktaş'ın. Amrabat konusu şöyle. Geçen sezon Amrabat özellikle Edson Álvarez transferinin ardından Fenerbahçe'de bir nasıl söyleyeyim fazladan oyuncu gibi oldu. Mourinho döneminde transfer edilmişti ancak bu oyuncu daha sonra düşünülmedi. Orada bir değişiklik istedi Fenerbahçe. Gerçi devre arasında Edson Álvarez'den devam geçip biliyorsun Kante'yi transfer etmişti Fenerbahçe. Fenerbahçe'de sirkülasyon biraz daha fazla oluyor. Amrabat'ta Real Betis'e kiralanmıştı. Orada çok iyi bir performansı var. Hatta Şampiyonlar Ligi'ne kaldı Betis. Ve sen de çok yakından takip ediyorsun İspanyol medyası. Betis'in Fenerbahçe'ye teklif yapacağı yönünde de haberler yapmıştı. Ama ve lakin şu ana kadar Betis'ten Fenerbahçe'ye ulaşan resmi manada bir talep olmadı. Ve Italiano liderliğinde yeni bir yapılanmaya giren Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu bugün sevgili Erdem'in haberinden gördük. Ben Fenerbahçe'nin bu oyuncunun ayrılığına herhangi bir takım, yani Fenerbahçe'nin şöyle bir durumu yok. İşte Beşiktaş bizim ezeli rakibimiz, ona oyuncu vermeyelim falan gibi bir durumu yok ki zaten geçen sezon biliyorsun Cengiz'i kiralamıştı Fenerbahçe oraya. Bu yılda böyle bir alışveriş olabilir gibi duruyor. Ama tabii Fenerbahçe'den sadece Amrabat değil çok fazla oyuncu çıkacak. Yani bugün Vedat'la birlikte zannediyorum yabancı oyuncu sayısı Vedat'ın transferiyle 20'ye yükseldi. Ve bunların tamamı da kontratlı oyuncular. Yani hani bitiyor sözleşmesi falan diyebileceğimiz oyuncular değil. Çok ciddi bir çalışma yapılması lazım. Ve Amrabat da bunlardan bir tanesi. Göreceğiz ilerleyen günlerde. Yani şu anda çok sıcak bir gelişme. Devamını, detayını öğrendikçe biz de paylaşacağız ama Amrabat'ın kadroda düşünülmediğini, özellikle Genduzi ve Kante'nin varlığında kadroda düşünülmediğini, Fenerbahçe kadrosunda fazlalık olduğunu ifade edelim.
1: Yani şu aşamada Beşiktaş olabilir mi?
3: Bence olur çünkü Fenerbahçe'nin böyle bir şeyi yok. Hani bazen vardır ya büyükler arasında transfer yaptırılmaz, işte vermeyelim Beşiktaş'a, oyuncu iyi oynarsa başımıza bela olur, bu adamı niye gönderdiniz derler. Fenerbahçe'nin böyle bir bakış açısı yok. Doğru şartlarda anlaşma sağlanırsa Amrabat transferine ve veya başka bir oyuncunun transferine sıcak baktıklarını biliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Volkan Demir, sohbetimiz devam edecek. Volkan abi, çok kısa bir aramız var, hatta bekler misin?
3: Bekliyorum.
1: Teşekkür ederim, ardından sorularım var.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Volkan Demir. Volkan abi, tekrardan hoş geldin, merhaba.
3: Merhabalar.
1: Gelen bir mesaj var. Salim Bey, iyi yayınlar. Volkan Bey'e de selamlar. Gördüğünü söyleyen nadir Fenerbahçeli spor yazarlarından birisi. Bu yüzden çok kendisini çok seven bir Galatasaray taraftarı olarak şunu sormak istiyorum. Bana göre Fenerbahçe camiası şampiyonluk istiyorsa Galatasaray psikolojisinden kurtulması lazım. Sonrasında neleri doğru yapmalı? Eğer yine her fırsatta gündem Galatasaray olursa Galatasaray daha çok şampiyon olur. Volkan Demir'in bu konuyla ilgili düşüncesi nedir demiş. Mustafa Bey yazmış. Mustafa Demirkaya, bol bol selamlarımı iletir misin demiş Volkan abiye.
3: Çok selamlar, çok sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Geçen sezon Galatasaray'la Fenerbahçe çok uğraşmadı ama yine şampiyon olamadı. Ben onun çok doğru bir, yani şöyle söyleyeyim, 2-2-4 diye bir şey yok futbolda. Yani çok kavga edip dövüş yapıp şampiyon olan takım da var. Sessiz sedasız gidip şampiyon olan takım da var. Herkesin evet. yöntemi farklı. Ben burada Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan çok kendi içinde yaşadığı gerilimleri ve veya bölünmeleri çözmesi gerekiyor.
1: Kaotik ortam diyebilir miyiz abi?
3: Evet, kaotik bir ortamdan bahsedebiliriz. Ama şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığı biraz daha sanki camiayı birleştirdi gibi. Hem işte biraz daha baba figürü, işte herkesin güvendiği isim Sayın Aziz Yıldırım. Bir şekilde geçmişte başarısızlıkları da olsa herkesin, işte ben hep söylüyorum, Aziz Yıldırım başkan olduğunda ben 17 yaşındaydım. Şimdi uzun bir süre Fenerbahçeliler başka başkan görmedi. Yani bir nesil değil, birkaç neslin başkanıdır Aziz Yıldırım. Ve onun geri dönmesi camiada bir rahatlamaya, bir güven duygusuna, güven duygusu oluşmasına sebep oldu, sağladı bunu. Ve böyle bir havayla başlandı. Tabii daha transferde çok daha başındayız. Sadece bir Vedat Muriç transferi gerçekleşti. Fenerbahçe çok eksik gördüğü bir pozisyon olan santrafor pozisyonu için Vedat Muriç ile anlaştı. Ama transferler devam edecek tabii. Onları da bekliyoruz şu anda. Çok ciddi bir hareketlilik var.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Volkan Demir. Volkan abi, stoper konusunda gündemdeki iki isim Sar ve Sar'la birlikte Ake. Bu transfer bu transferler noktasında son durum nedir? Hangi ismi daha yakın görüyorsun?
3: Yani bonservis elinde olduğu için Malang Sar ismi Fenerbahçe için daha cazip konumda. Çünkü örnek veriyorum, Nathan Ake'yi aldınız. Bir kere 10 milyon euronun altında bir bonservisi yok oyuncunun. Evet. Ake daha iyi bana kalırsa bu arada, onu da belirteyim. Ama Malang Sar da işte bonservislerinde geçen sezon Fransa'da düzenli oynamış, performans vermiş bir oyuncu. Şimdi Sar transferi çok yakın gibi anlatılıyor. Evet. Bir kere taraflar arasında net bir anlaşma yok. Ve hatta bir tık daha öteye gidersek bariz, evet bak, şeyler çok yaklaştı, rakamlar çok yaklaştı, bu iş bitme noktasına geldi diyebileceğimiz bir durum da yok. Sadece Fenerbahçe oyuncuyla görüşüyor. Bu bir. İkincisi, Fenerbahçe'nin bir sol stoper alabilmesi için sol stoperinden çıkması lazım. Evet, Jadon Osterwold'e ayrılmak istiyor. Premier Lig hayali var. Bunu gerçekleştirmek istiyor. Ama şu ana kadar Fenerbahçe'ye ulaşmış Jadon Osterwold'e ile alakalı tatmin edici bir teklif olmadı. Bundan yaklaşık 2 hafta önce menajerler aracılığıyla bir Roma teklifi Fenerbahçe'ye yapılmıştı. Ama ve lakin hem eski yönetim teklifi yeterli bulmadı, yeni yönetimde biz geldikten sonra değerlendireceğiz gibi bir yaklaşım içerisinde olmuştu. Ben şahsen Jadon Osterwold'e ayrılığı gerçekleşmeden bir sol stoper transferi beklemiyorum. Fenerbahçe göndermeden alamıyor, biliyorsun yani, az önce de anlattım, 20 tane yabancısı var.
1: Evet, Vedat Muriç yabancı kontenjanında yer alıyor. Bunu evet. da paylaşmış olalım, araştırmıştım. Evet. Yabancı statüsünde evet. oynayacak.
3: Yabancı, o kural çıktıktan sonra Kosova milli takımını seçtiği için Türk statüsünde olamıyor maalesef Vedat. Şimdi yani her pozisyon için bu geçerli. Şimdi herkes diyor ki o gelecek, bu gelecek. Evet, gelecek. Fenerbahçe genel bir toparlama yapalım. 6 tane yabancı transferi yapmayı planlıyor. Ama göndermeden yaptığımız senaryoda bu ne demek? Vedat'la birlikte hani 5 tane daha eklersen, 19 Vedat'ı saydık 20, 5 tane daha eklersen 25 yabancı. Bunun 10 tanesi 2003 öncesi doğumlu olabiliyor. 4 tanesi de 2003 ve sonrası doğumlu olabiliyor. Şimdi çok zor bir planlama. Gerçekten Fenerbahçe yönetimini zor günler bekliyor bu anlamda. O yüzden biraz daha ihtiyatlı, biraz daha temkinli ilerliyorlar. Malang Sar'a bugün imza attırabilirsin. Hem istediği parayı verirsin, hem de hesap kitap yapmazsın. Ben bu Jadon Osterwold'den çıkabilir miyim diye düşünmezsin. İmza attırabilirsin. Yabancı sayın 21 olmuş olur ama. Belki de Jadon Osterwold'in transferinde de elin biraz zayıflar. Çünkü bunlar sol stoper aldı. Jadon'u demek ki kesin gönderecekler deyip takımlar teklifleri düşürebilir veya attırmayabilir. Biraz bu bakış açısıyla transfer ilerliyor. Evet, Malangsar ismi doğru. Evet, Nathan Ake ismi doğru. Ama şu anda bitmiş bir şey yok stoper konusunda.
1: Peki kiralıktan duran oyuncular var. Bu oyuncular da kampa götürülecek. Bu oyuncularla ilgili planlama nasıl olacak? Özellikle de İrfan Can Kahveci konusu çok merak ediliyor. İrfan Can Kahveci kariyerindeki en büyük sıçramayı teknik direktör İsmail Kartal'la gerçekleştirmişti. Bu konuda ve Mert Hakan Yandaş konusunda var mı bilgiler?
3: İsmail Kartal'ın teknik direktör olarak bana kalırsa en belirgin özelliği, hani her teknik direktörün çok öne çıkan bir özelliği vardır ya.
1: Evet.
3: Bana kalırsa İsmail Hoca'nın en belirgin özelliği elindeki oyunculardan maksimum verim almayı bilir. 2023-24 sezonu çok örnek gösteriliyor. Senin de örnek verdiğin bir oyuncu İrfan Can Kahveci ayrılmak istiyordu. O dönemi sen de çok yakından takip ettin. Jesus döneminde Fenerbahçe'de aldığı tepkiler dolayısıyla, tribünden yuhalanması dolayısıyla ve hatta İsmail Kartal'ın ilk oynadığı maç olan Konferans Ligi ikinci ön elemesi maçının ilk yarısında İrfan Can yuhalandı. ve ayrılmak istiyordu. İsmail Hoca bir şekilde onu yeniden mentalinin Fenerbahçe'ye faydalı olma yönünde dönüşümünü sağladı. Ve o sezonu İsmail bana kalırsa Fenerbahçe için ve hatta ligin de diyebiliriz en iyi oyuncularından biri olarak tamamladı. Buna bu örnekleri arttırabiliriz. Ferdi Kadıoğlu, herkes Ferdi Kadıoğlu Jesus döneminde de oynuyordu zannediyor. Ferdi Kadıoğlu Jesus döneminde sıklıkla yedek kalıyordu. Bright Osay Samuel Jesus döneminde sıklıkla yedek kalıyordu.
1: Evet.
3: Böyle çok fazla oyuncu vardı. Küskün, rolünü bilmediği için mutsuz olan çok fazla oyuncu vardı. Bu oyuncuları hayata döndürdü diyebiliriz İsmail Hoca. Bu eldeki yani kiralıktan dönen yabancılarla alakalı bir kullanım olur mu? Şimdi biliyorsun 22 Temmuz'da bir şey var. Ön eleme maçı var. Polonya'nın Gornik takımıyla oynanacak. Şimdi orada Skriniar Osterwolde'si var ama mesela bir Diego Carlos o maça mutlaka hazırlar İsmail Hoca. Yani ben seni orada görmek istiyorum. Performansını değerlendirmek istiyorum der. Ha, Diego Carlos'un kalacağı anlamı çıkmasın buradan. Ama İsmail Hoca elindekileri maksimum seviyeye getirip gönderecekse de o şekilde değerlendirmesini yapmak istiyor. Takımda çok fazla geçen sezon ve Mourinho döneminde özellikle çok fazla suratına bakılmayan oyuncular var.
1: Evet.
3: Kimdi bu isimler? Başında Oğuz Aydın geliyor. Bakıyorsun A milli takım oyuncumuz. Değerli bir oyuncuydu Alanyaspor'dayken. Fenerbahçe'ye gelince değersizleştirildi ve oyuncu olumsuz bir reputasyona, itibara sahip oldu. Şu anda ben İsmail Hoca'nın gelişiyle Oğuz Aydın'ın mesela Fenerbahçe'de daha fazla süre alabileceğini düşünüyorum. Bu örnekleri arttırabiliriz. Levent Mercan diyebiliriz. Bunlar ideal 11 oyuncusu olarak algılanmasın ama oyuncuların çok daha fazla işin içine dahil olduğu, takıma daha fazla aidiyet hissettiği bir dönem yaşar Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde.
1: Yani Oğuz Aydın milli takımımızın kadrosunda da yer aldı. Bunu da paylaşmış olalım. Oğuz Aydın'la birlikte ifade ettiğin gibi mesela Diego Carlos geri dönüyor. Satın alma opsiyonu kullanılmadı. Bekao geri dönüyor. İrfan Can Kahveci geri dönüyor. Mert Hakan Yandaş'ın durumunu da merak ediyor.
3: Mert Hakan şu an sözleşmesi bitti. Mert Hakan'ı evet. Şöyle anlatayım Salim'cim, lafını kestim.
1: Estağfurullah.
3: Sözleşmesi bitti. Henüz bir resmi teklif olmadığı yönünde benim bilgim. Ama zaten bir cezası da var biliyorsun. O cezanın da belli olmasını bekliyor Mert Hakan. O ceza belki takimde düşürülme ihtimali var. Ona göre bir pozisyon alınacak gibi gözüküyor. Mert Hakan ama yani Fenerbahçe kal derse kalır yani biliyorsun takımda aidiyeti yüksek olan oyunculardan bir tanesi. İsmail Kartal'la da iyi ilişkileri olan bir oyuncu. Eğer Fenerbahçe kal derse ben Mert Hakan'ın devam edeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de.
1: Sence görüşü ne olur abi?
3: Dönüşü nasıl olur mu?
1: Evet.
3: Dönüşü şöyle, ben Mert'in gerçekten bu olaylardan çok yıprandığını düşünüyorum. Çok üzüldü, çok zor günler geçirdi. Zaman zaman işte biraz geçmiş yönetimle alakalı serzenişleri de oldu hatırlarsın.
1: Evet.
3: Ama şu anki durumunu söyleyeyim. Şu anki mentalini söyleyeyim. Psikolojik olarak hazır durumda. Ve çalışmalarını zaten neredeyse hiç tatil yapmadan diyeceğim. Zaten çok zor günler geçirdi maalesef. Neredeyse hiç tatil yapmadan direkt olarak Samandıra'da bireysel oyuncu antrenörüyle birlikte güçlenme çalışmaları yaptı. Yani Mert Hakan şu an daha kamp başlamadı ama kamp başlamadan bir kamp yaptı aslında. Takımın seviyesine çıkabilmek için. Bu noktada durumuna bakılacak. Dönüşü nasıl olur? Yani zor. Bu kadar psikolojik olarak yıpranan bir oyuncunun Fenerbahçe dışında da başka bir takımda da geri dönüşü zor ki Fenerbahçe'de çok daha zor. Çünkü forma rekabetinin çok daha üst düzey olduğu bir takım. Bunu gözlemleyip değerlendirmek lazım. Şu anda bu noktada bir net keskin bir ifade kullanmayalım. Bir kere Fenerbahçe dediğim gibi sözleşme verecek mi? Şu anda onunla ilgili bir bilgimiz yok. Ben vereceğini düşünüyorum bu arada. Eğer verirse de Mert Hakan elinden gelenin en iyisini yapacaktır Fenerbahçe için.
1: Yani bu miktar düşürülebilir mi?
3: Cezadan mı bahsediyor?
1: Cezadan dolayı. Çünkü şöyle bir durum var. Volkan abi, dinleyenlerimizle de paylaşalım. Mert Hakan zaten tutuklu olduğu süre zarfınca futbol oynamadı.
3: Evet.
1: Bu, ya, oradaki yani. Oradaki süre göz önünde bulundurulup ceza olmuş olabilir mi? Ceza indirilme durumu olabilir
3: şimdi
1: mi?
3: Şimdi şöyle, böyle bir beklenti var.
1: Evet, kamuoyunda da böyle bir beklenti
3: Eren
1: var.
3: Eren Elmalı'nın 90 gündü, 45 güne düşmüştü cezası.
1: Evet.
3: Mert Hakan'da da işte hapis yattığı şey göz önünde bulundurularak yarı yarıya indirim yapılabilir deniyor. Ama bunun kararı tabii ki federasyon kurulları tarafından verilecek. Onunla ilgili kararı bekliyor şu anda Mert Hakan. O karar mesela 6 aya düşerse, örnek veriyorum. Mert Hakan zannediyorum Nisan'da sevk edildi. Nisan'da eğer bu cezayı aldı. Yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa Nisan'da aldı. Evet. Yani Nisan 12 aydan 6 ay geri gelirsen, örnek veriyorum Kasım'da, Ekim'in sonunda, Kasım'ın başında futbola geri dönebilecek bir noktaya gelecek. Bu anlamda bir çalışma olacak. Yani bu anlamda bir itiraz var zaten. Tahkim kuruluyla alakalı da bir karar bekleniyor. Tahkim kurulunun da bu kararı hızlıca şeye bağlaması lazım ama onlar da mahkemeyi şey gösteriyorlar. Mahkeme devam ediyor diyorlar. Şimdi sportif yargıyla sen de biliyorsun ki idari yargı her zaman ayrı işler. Sportif yargı bakar, cezasını verir, hemen işleme koyar. İdari yargı daha farklı işler. Ben burada hızlıca karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani cezasını düşürmeyeceksiniz de düşürmeyin kardeşim. Adam ne olacağını bilsin. Şu anda mesela Fenerbahçe belki o yüzden teklif yapamıyor Mert Hakan'a. Gelecek sezon sen Nisan ayına kadar oynayamayacaksan ben sana teklif yapamam diyecek belki Fenerbahçe. Veya 6 aya düşerse diyecek ki tamam kardeşim, 1-2 ay yani sezonun ilk 2 ayından sonra ben seni kullanabiliyorsam o zaman gel seninle bir yıllık sözleşme yapalım diyecek. Yani bunların, hani oyuncunun geleceği, sonuçta bu adamların mesleği bu, ekmeklerini buradan kazanıyorlar. Oyuncuların geleceğini etkilemeyecek şekilde bir hızlı karar verilmesi lazım, onu ifade etmek lazım.
1: Yani burada yani sonuçta ifade ettiğin gibi futbol yaşam, direkt yaşamlarını sürdürebilmesi için futbol oynaması gerekiyor. Peki son gündeme gelen bir isim var. Onu da paylaşalım istersen seninle abi. TRT Spor'un haberi. Muhtemelen Doruk kardeşimiz yaptı bu haberi. Fenerbahçe Leicester City forması giyen ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan stoper Wout Faiz'in şartları hakkında bilgi aldı.
3: Belçikalı. Evet, Belçikalı oyuncu. Ben yani varsa da listenin alt sıralarında olduğunu düşünüyorum. Şu anda Malang Sarr ismi çok ön planda. Nathan Ake ismi çok ön planda stoper için. Eğer bu oyuncu varsa da çok üst sıralarda olduğunu düşünmüyorum bu oyuncunun. Bu bir. İkincisi, Fenerbahçe tabii sadece stoper konusunda görüşme yapmıyor. Bir sağ kanat oyuncusu da özellikle sağ kanat oyuncusu da arayış içerisinde ve buraya yapılacak transferin çok üst düzey bir profil olması bekleniyor. Neden bekleniyor? Çünkü adaylar öyle. Yani 3 tane aday var sağ ön pozisyonu için. Bunlardan bir tanesi taraftarın heyecanla beklediği diyelim Mason Greenwood. Hakan Safi'nin adaylığı döneminde transferini gerçekleştireceğini vaat ettiği bir oyuncuydu. Ancak Aziz Yıldırım seçildi ve taraftarda şöyle bir şey oluşmuştu. Ya Az Yıldırım seçildiyse bu oyuncu alınmayacak. Ama durumun öyle olmadığını net bir şekilde ifade edelim. Yaklaşık bir hafta 10 gün önce Mason Greenwood'un şartları, hatta yani bir hafta 10 gün de değil, Az Yıldırım başkan seçildikten hemen sonra Mason Greenwood'un şartları Az Yıldırım'ın masasına geldi. Az Yıldırım bu konuyu futbol direktörü Sayın Oğuz Çetin'e ve o dönemin teknik direktör adayı diyelim, herkesin teknik direktör olmasını beklediği Aykut Kocaman'a iletti. Ve bununla ilgili çalışma yapıldı. Yani bu oyuncu bize olur mu olmaz mı? Ve hem Aykut Kocaman'ın son derece olumlu rapor verdiği hem de Oğuz Çetin'in transferi gerçekleşmesi yönünde Az Yıldırım'a telkinde bulunduğu söylendi. Şimdi ikinci gelişme şu. İkinci gelişme Mason Greenwood'la alakalı. Kesin olarak Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ve hatta 12+3 milyon euroya anlaşmıştı Fenerbahçe'yle. Hakan Safi ile daha doğrusu. Bu fiyattan da indirim yapabileceğini yönetime iletmiş durumda. Marsilya'nın da 50 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe oyuncunun durumunu çok yakından takip ediyor. Bu transfer bugünden yarına olabilecek bir transfer değil. Şöyle söyleyeyim. Bir kere belki o 22 Temmuz'daki Gornik maçına bile yetişmeyebilecek bir transfer. Şimdiden ifade edeyim. Yani bugün oluyor, yarın oluyor hikayeleri biraz etkileşim odaklı olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe yönetimi bu konuda gelişmeleri yakından takip ediyor. İkinci aday Dortmund'la biliyorsun Girassi ismi gündemdeydi santrfor olarak. Onun yanında Karim Adeyemi ismi de yine sağ taraf için Dortmund forması giyen Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Bu oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak bakıyor. Ve Fenerbahçe bu oyuncunun da durumunu yakından takip ediyor. Son olarak da sözleşmesi Real Madrid'de bir yıl kalan Brahim Diaz ismi yine bu bölge için alternatifler arasında. Yani 3 isimde çok, biri Fas milli takımı, biri Alman milli takımı. Şu anda Dünya Kupası'nda yok ama Alman milli takımına seçilmiş bir oyuncu Adeyemi. Mason Greenwood'da biliyorsun Marsilya'da inanılmaz bir performansı vardı. Bu 3 oyuncu arasından karar verilecek gibi duruyor.
1: Çok teşekkür ederim Volkan abi. Değerli bilgilerini aktardın. Çok çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Volkan Demirel'di. Az önce Ajans Spor'da haberini de yaptım. Özel bir haber. Napoli forması giyen Kevin De Bruyne Galatasaray'a önerildi. Bu sezon Napoli'de forma şansı buldu kendisi. 10 yıl Manchester City'de oynadıktan sonra Kevin De Bruyne İtalya'ya gitti. Napoli takımına gitti. Napoli takımındaki performansını da paylaşalım. Napoli'de 34 yaşındaki Belçikalı yıldız. Hemen kontrol ediyorum. 21 maçta süre aldı. 5 gol, 2 asist kaydetti. Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Vlahovic konusu da bu şekildeydi. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi çok kısa bir ara diyelim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz gazeteci arkadaşımız Hazal Palabar. Hazal, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Salim. Selamlar. Nasılsın?
1: Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir.
4: Evet. Evet.
1: Hazal, hem milli takımı hem de tüm takımların maçlarını İstanbul'da takip ettin. Milli takımla ilgili de gündem, dün yapılan basın toplantısı vardı. Bir ayrılık bekleniyor mu? Neler söylersin?
4: Yani açıkçası benim şöyle bir düşüncem var. Böyle bir şey tabii ki de hani herkesin aklına geldi sonuç olarak kupadan elenmemiz üzerine. Ki genelde de işler böyle olur. Yani bir başarı gelmediği takdirde yollar ayrılır veya bir istifa gelir. Ancak TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylemlerinden yola çıkarak böyle bir şeyin çok da olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Herhangi bir ayrılık veya bir istifa gelebileceğini düşünmüyorum. Onun söylemlerinden yola çıkarak.
1: Evet, ben de aynı düşünceye sahibim. Yani bu söylemler direkt net bir şekilde devam edileceği noktasında önemliydi.
4: Öyle bir sinyal verildi açıkçası. Belki şöyle de olabilir. Şimdi Cuma günü saat Türkiye saatiyle saat sabah 5'te biliyorsun ki Amerika ile bir maçımız var. Hani bizim için formalite maçı haliyle. Belki ondan sonra bir aksiyon alınabilir. Yani hani en azından bu turnuvayı bir tam anlamıyla kapatalım. Hani son bir maç oynansın. Ondan sonra belki bir aksiyon alınabilir. Ama ben yine de hani bu şeyin devam edeceğini düşünüyorum. Seninle aynı fikirdeyim yani Salimciğim.
1: Peki hemen şunu da sormak istiyorum Hazal. Milli takım beklenti çok yüksekti.
4: Evet.
1: Beklenti çok yüksekti fakat beklentiler karşılanmadı. Bunun da altını çizelim.
4: Evet.
1: Başarısızlığımızın sebepleri nelerdir? Gözlemlerin nedir bu konuda?
4: Ya şimdi şöyle herkes bir şeyler söyledi yani herkes dediğin gibi beklentiler çok yüksekti. Hemen hemen herkes aynı yorumlarda bulundu. Yani ben de mesela şöyle bir anekdot vereyim. Gidecektim normalde Dünya Kupası'na ama belli başlı sebeplerden dolayı gidemedim. Bana da oradaki bir gazeteci biri ulaştı LinkedIn üzerinden. Hani evet. Buraya geleceksiniz bir röportaj yapmak isterim diye. Hani bir görüntülü içerik falan. Ben de hani gelemeyeceğim ama hani isterseniz buradan cevaplayabilirim dedim. Öyle bana bir soru sormuştu. Dedi ki işte Türkiye'nin işte hedefi ne, beklentiniz nedir? Siz yani 24 sene sonra gidiyor işte neler başarmayı hedefliyor Türkiye gibisinden. Hani sizin öngörünüz nedir diye bana bir soru sordu. Yani ben de aslında belki 85 milyon gibi hemen şöyle bir cümle kurdum. Yani bizim dedim o kadar yıldız oyuncularımız var ki işte Arda'mız var, Hakan'ımız var, Kenan'ımız var. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır'ın yaptığı hani kalecimiz muazzam. İşte Barış Alper'in yaptıkları, Yunus'un, Kerem'in yaptıkları hemen böyle dolu dolu. Aslında böyle hani gururlandığımız için birazcık da böyle şeyler söyledik. Hani en kötü dedim eğer benden bir şey bekliyorsanız da hani en kötü biz bir 16'yı görürüz gibi de bir hani tahminde bulunmuştum açıkçası. Hani biz hepimiz çok coşkuluyduk, hepimiz çok umutluyduk ama şimdi böyle oturup bir sağlıklı düşündüğümüz zaman hani milli takım son bu işte Euro 2024 dışında oradan hani yakın tarihe baktığımızda Dünya Kupası elemelerine bakalım, maçlara bakalım işte Gürcistan maçı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Kosova maçı vardı. Bir de Romanya maçı vardı. Öyle değil mi Salim?
1: Evet.
4: Hadi bakalım mesela o maçlara. Biz o maçlarda ne oynadık? Hani nasıl bir oyun sergiledik? Şimdi tabii Gürcistan maçını Kocaeli'de oynanmıştık. Kocaeli Stadyumu'nda 4-1'lik bir farklı galibiyetle kazanmıştık ama sonra mesela işte Romanya maçı, Kosova maçı. Biz bu oyunlarda da iyi miydik? Yani elimizdekileri iyi kullanabildik mi? Şimdi mesela biz 4-6-0 oynuyoruz. Bu bizim için uygun mu? Bizim oyuncularımız için uygun mu? Mesela insanlar şeyi çok eleştirdi. İşte Barış Alper sürekli orta kesti denildi. Sen de biliyorsun. Yani işte ortanın 10 ortanın işte 8'i Barış'tan gelmiş falan. Çünkü Barış Şampiyonlar Ligi yani Galatasaray'da hani Osimhen'le yani öyle bir santraforla oynamak da alışık, oynamaya alışık bir oyuncu. Ya da diğer mesela işte Yunus'tur ya da işte Kerem de Fenerbahçe'de bilakis bu şekilde veya işte Hakan Çalhanoğlu'na bakalım. Inter'de yaptıkları gerçekten hani tartışılamaz, tartışmaya kapalı bir konu ama orada kimlerle oynuyor? Şimdi mesela orada ya da diğer oyuncularımız Kenan mesela aynı Juventus'taki oyununu sergilemeye başlamıştı ilk maç Avusturya maçında biliyorsun. Avustralya maçında özür dilerim. İlk maç ikinci yarı girdi rahatsızlığından dolayı bir sakatlık yaşamıştı biliyorsun. Mesela benim orada eleştirebileceğim şöyle bir mevzu vardı. Ya sonuç olarak bu Dünya Kupası ve biz 24 yıl sonra gitmişiz buraya. Bunu bu arada hem gazeteci hem de bir yani taraftar olarak söylemek istiyorum. Bizim tekrarlanabileceğimiz daha maçımız yok. Avustralya'yla, Paraguay'la ya da Amerika'yla neyse. Bizim eğer elimizdeki biz Kenan Yıldız'ı mesela ilk 11'de hani bir 45 dakika oynatabiliyorsak biz niye mesela ilk 11'de kadroda görmedik? Yani biz niye elimizdeki tüm gücü kullanmadık da sanki Avustralya maçı bizim için böyle bir deneme maçı oldu. Anlatabiliyor muyum? Yeni bir şeyleri deneme maçı gibiydi yani Avustralya. Benim nezdimde. Her zamanki oyunumuzu oynamadık ki bilirsin futbolda şöyle bir şey vardır. Ya kendi oyununu en iyi şekilde oynayarak kazanırsın ya da rakibin oyununu bozarak kazanırsın. Evet. Doğru mu?
1: Doğru.
4: Ya da bunu çok üst düzey yapanlar var. İkisini de %50-50 dengede tutup yani hem kendi oyununu çok iyi oynayıp hem de rakibin oyununu bozarak kazanırsın falan. Bu çok üst düzey bir şey. Yani bu İspanya'nın falan işte Fransa'nın falan yaptığı bir şey. Yani ki onlar da her zaman yapamıyor. Yani bazen gününde olman gerekiyor falan. Hani kenara attım bunu. Biz mesela hangi oyunu oynadık? Mesela Avustralya'da biz her zaman oynadığımız oyunu mu oynadık? Şimdi En son mesela en iyi oynadığımız maçı hatırlıyorum. Euro 2024 Hollanda maçıydı. Onda da hani çok iyi oynadık. Oynamamıza rağmen elendik. Hani olabilir. Futbolda var böyle şeyler haliyle. Mesela o oyunun yüzde kaçını oynadık mesela biz Avustralya maçında veya Paraguay maçında? Veya biz neden hatalarımızdan ders çıkartmadık? Yani yeni bir şey denedik. Yani neden olmadığını ben de mesela sorguluyorum. Faturayı keserken de şöyle. Hani oyuncular üzerinden, oyunculara inanılmaz bir baskı var. Yani burada insanlar şey diyor, işte Irak'ın üzerindeki baskıyla bizimkilerin baskısı kıyaslanabilir mi? Yok işte saçınızla ilgileneceğinize biraz oynayın veya işte video çekeceğinize birazcık top oynayın vesaire falan. İnsanlara bu şekilde katılmıyorum, insanların bu düşüncesine. Çünkü Dünya Kupası 4 yılda yapılan bir şey ve her sene hep bir ikon vardı Salim. Şimdi ikimizin de aşağı yukarı yaşı yetiyor yani. Senin de yaşın yetiyor. Evet. Benim de yaşım yetiyor. Şimdi 2002 Dünya Kupası döneminde ki şeyi biliyorsun, ikonları işte Ronaldo'nun saçı, işte
1: Ronaldo, Ümit Davalı'nın. Nazario.
4: Tabii aynen. Ümit Davalı'nın da saçı. Yani Barış, bizimkiler Avustralya maçını alsalardı Barış Alper, yani şöyle söyleyeyim, tekrar hype olurdu. Meri'nin bıyıkları tekrar hype olurdu. Yani bu hangi maçtaydı? Euro 2024'te gol attıktan sonra verdiği gol sevinciyle yaptığı selamdan dolayı ve ceza almıştı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsan beni düzelt lütfen. FIFA tarafından, ama hani herkes Merih diye öldü. Heykeli dikildi ya Merih'in Bolu'da. Yanlış mıyım?
1: Evet.
4: Şimdi ama kaybedince bıyığı dert oldu o milli oyuncularımızın veya işte saçı dert
1: yani
4: oldu.
1: Oyun
4: veya
1: üzerinden kesin okumak lazım. Ben de
4: evet,
1: aynı fikirdeyim.
4: Bunu, evet, bunu bunun üzerinden okumamak gerekiyor. Ha, şunu eleştirebiliriz. Yani daha iyi niye oynamadın gibi bir şey. Yani daha iyi niye oynamadın değil de cümle. Yani bunları daha iyi yapıyordun. Ne oldu, niye bu kadar baskıyı kaldıramadınız gibi bir şeyden eleştirebilirsin. Oyunu eleştirebilirsin. Ama sonuç olarak da şu. Ya bugün Kerem de eleştiriliyor mesela. İşte iki metre adamların ortasında kaldı Avustralya maçında. Ama sizce mesela Kerem'e sormak lazım. Acaba orada oynamaktan memnun muydu Kerem? Sonuç olarak görev icabı. Yani hoca onu oraya attı ve oynadı. Oynamak zorundaydı yani. Hangi milli oyuncu yok ben burada oynamam diye itiraz edebilir ki böyle bir şeyde, böyle bir turnuvada? Edemez yani. Eleştirilecek, ben eleştireceksem bu arada %80 Montella'yı eleştirebilirim. Yani ben şey olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani bizim oyuncularımızla çok iyi harmanlayabilecek bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Bu kanıdayım. Yani bu zamana kadar başarılardan bahsedildi. Bu zamana kadar işte, hatta tırnak içinde söylüyorum, hani milli takımı da buraya o getirdi söylemlerine nazaran söylüyorum. Karşılık söylüyorum yani bunu. Hani bak, hangi maçta mesela milli takımın maçında oyun anlamında tatmin olduk?
1: Yani bu konuda haklısın. Ben oyun mesela, anlamında tatmin olmadık.
4: Yani ben mesela şu maç şöyle iyiydik, böyle iyiydik falan, gümbür gümbürdük. Yani şeye karşı iyiydik, evet işte dedim ya geçen sene Kocaeli Stadyumunda oynanan Gürcistan maçına. Yani şimdi yani Gürcistan milli takımından bana böyle 6-7 tane, yani takımın yarısını say diyebileceğim, say desem mesela herhalde çok gurme futbol bilgisi olan isimler falan sayar. Ya da bugün evet, mesela Avustralya'nın milli takımından, ya zaten orada oynamadık da yani futbolcu ilk 11'den bana 5 tane oyuncu say desem, Paraguay'dan bana 5 tane oyuncu say desem sayabilecek mi insanlar? Ya da işte biz hani bu işleri beceremedik yani, bence anlatabiliyor muyum? Biz kendimizi çok kalite olarak, seviye olarak evet yukarıda gördük, ama futbol işte bu. Şöyle bir güzelliği var. Yani bundan ibaret değil. Senin yıldız olmandan ibaret değil. Senin işte ne kadar kaliteli olmandan, işte Inter'de Hakan'ımız var, Juventus'ta Kenan'ımız var, Real'de Arda'mız var, işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında ya da ligde neler yaptığını gördük. Orkun'un mesela en hatırladığım ne biliyor musunuz? O iki maçta, yani 180 dakikalık maçta, Türkiye'nin oynadığı maçta en tehlikeli pozisyon şeydi galiba. Orkun 85'te girdi ya Paraguay maçında.
1: Evet.
4: Orkun'un bir pası var Barış Alper'e. Böyle hani orada bir tehlike vardı. Yani şimdi 65 şut çekilmiş, kötü mü oynanıldı diye söylemler var. 65 şutun peki, yani isabetli topun kaçı tehlike yarattı? Futbol bundan ibaret değil ki hiçbir zaman. Ya bir kere Şöyle yorumlar yapılıyor para. Ya bir kere geldiler, gol attılar, sonra yattılar. Siz de yapın.
1: Evet.
4: Futbol zaten futbolun içinde olan şeyler bunlar. Futbolda bunlar yok mu? Zaman geçirme, yere yatma, işte evet, yalandan itirazlar, yok adelem attılar vesaire. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler arkadaşlar. Hiç kimse bunları, yani modern futbolun ilk zamanında da vardı bu. Evet. 20 sene önce de vardı. Bunu fair play olarak değerlendirmemek lazım. Yani işte bunu yapmayan takım şöyle de, hayır, böyle değerlendirmeyeceksin. Yani bu futbolun doğasında olan şeyler. Yani nasıl işte herhangi bir rakibine işte vücut çalımı atıyorsan veya hani çalımla küçük düşürüyorsan, örnek veriyorum. Bunlar da var yani futbolun doğasında içinde. Hani hala bundan sonra da olmaya devam edecek yani. Bunu şey yapamayız. Bunlar böyle olmayacak falan. Bunlar olmasaydı, böyle olmasaydı biz yenerdik. Her zaman neticeye bakılır. Netice nedir? 180 dakikalık şeyde biz tekrar başa döndük. Yani evet. Türkiye gitmesiyle gelmesi bir oldu. Oturduğu yeri ısıtmadı Amerika'da, öyle söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim Hazal, değerli yorumların ve düşüncelerin için. Görüşmek üzere, hoşça kal.
4: Sağ olasın. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hazal Palavardı. Birazdan hattımızda müsaitse Nevzat Dindar bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, Nevzat Dindar'la birlikte Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Gelen mesajlar var. Gürcistan maçında yeteri kadar iyi ve tatmin ediciydi demiş oyunumuz, dinleyenimiz. Teşekkür ediyorum. Rıfat Bey yazmış. Satılmış Bey şunu demiş: keşke bunları aylar önce söyleseydik. Salim Bey diyor. Evet, keşke bu eleştirileri daha önce yapabilseydik. Bu yorumunuza katılıyorum. Hatta hatırlıyorum, pazartesi günü yayınımızda konuğumuzdu Giray Bulak Hoca ve Serdar Bozkurt Hoca. Yayınımıza bağlandığında her iki isim de işimizin çok zor olduğunu vurgulamıştı. Hatta Giray Hoca çok tepki almıştı yayınımızda. Gruptan çıkamayız, 0 puan, 0 gol atarız. Ne yazık ki düşüncem bu demişti ve bu konuyla ilgili de birçok kez eleştirilmişti. Nitekim gelinen noktada ne yazık ki gol atamadık, puan da kazanamadık. Birazdan sevgili dinleyenler, hattımızda müsait olursa sizlerle de paylaşalım. Nevzat Dindar olacak. Nevzat Dindar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Az önce Ajans Spor'da haberini yaptım. Önemli bir transfer gelişmesi. Napoli forması giyen Kevin De Bruyne Galatasaray'a önerildi. Bilindiği üzere Belçikalı yıldız 10 sezon Manchester City forması giydikten sonra geride kalanın sezonda Napoli'de oynadı. Napoli formasıyla performansını da paylaşmıştım. Tekrardan paylaşmak istiyorum. Hemen performansını da paylaşalım. Napoli'de sevgili dinleyenler, 34 yaşındaki yıldız İtalyan devinde 21 maçta süre aldı. 7 gole katkı sağladı. 5 gol 2 asist üretti. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol edeceğim. Nevzat abi müsait değilse Doğan arayabiliriz. Batıkan, Doğan Gündoğdu'yu arayabiliriz. Satılmış Bey yazmış: evet, ben de hatırlıyorum Giray Hoca'nın konuşmasını demiş. Evet, Dünya Kupası başlamadan önce net bir şekilde eleştirmişti. Bir dinleyenimiz yazmış: kadro seçimindeki adaletsizliğin sonucunu yaşıyoruz. Turnuvadan önce de defalarca eleştirildi Montella bu konuda. Anadolu'nun parlayan yıldızlarındansa İstanbul'un soluk yıldızları tercih edilince böyle oldu demiş. Burak Bey yazmış. Hemen kontrol ediyorum. ...16 Haziran'da attığı mesajı göndermiş ama Aygün Bey diye başlıyor mesaj. Aygün abinin programında direkt mesajınızı gönderebilirsiniz. Ben bu tarz mesajınızı da okuduğunuzu biliyorum. Okumuştum diye düşünüyorum. Daha önce de attım demiş. Teşekkür ederim mesajınız için. Beşiktaş'taki transfer gelişmesini aktardık. Beşiktaş'taki transfer gelişmesi şu şekilde sevgili dinleyenler. Sofyan Amrabat Beşiktaş'ın gündemine geldi. Beşiktaş Sofyan Amrabat'ın şartlarını sordu. Fenerbahçe ise Dünya Kupası'ndan sonra karar verileceğini söyledi. Milli maçlarda aldığımız kötü sonuçların sorumlusu asla Montella değildir. Yeterince performans göstermeyen millilerimizdir. Paraguay maçında en az 6 futbolcumuz alışveriş merkezinde gezer gibi sadece sahada yürüdü demiş. Dinleyenimiz, ismini de paylaşalım. Varol Bey yazmış. Teşekkürler Varol Bey.

0: kulübü Frankfurt'la görüşmeler devam ediyor. Sözlü olarak görüşmeler var. İlerleyen süreçte resmi teklif yapılacak. Galatasaray ile ilgili transfer noktasında sevgili dinleyenler, şunu söyleyebilirim. Galatasaray Icardi'nin durumunun netleşmesini bekliyor. Icardi ile birlikte de yabancı kuralı ile ilgili revizeyi bekliyor. Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı kuralının revize edilmesi şeklinde bir talebi oldu. Bu noktada Galatasaray'ı destekleyen kulüpler arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş da var. Az önce zaten Fenerbahçe bölümünde Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısının fazlalığından Volkan abiyle, Volkan Demir ile birlikte bahsetmiştik. Galatasaray'a Danilo önerildi. Danilo için istenilen bonservis miktarı 40 milyon euro. Çok özür dilerim. Fenerbahçe'de futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Malanksar'la ilgili detayları paylaşalım sevgili dinleyenler. Malanksar'la ilgili detaylar şu şekilde. 5 milyon euro yıllık maaş, 2 milyon euro imza parası. Teknik direktör İsmail Kartal oyuncuyla ilgili olumlu rapor sundu. Fenerbahçe'nin teklifi toplamda 2 milyon euro imza parası, 5 milyon euro yıllık ücret şeklinde. Bunu da paylaşalım. Neden imza parası diyebilirsiniz? Çünkü oyuncu şu anda free durumda, yani serbest statüde. Bundan dolayı serbest statüde olan futbolcular bonservis miktarı ödenmediği için gideceği kulüplerden imza parası talep ediyorlar. Oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro. Son olarak Fransa Lig 1 takımı Lens'te forma giydi. Geçtiğimiz sezon Lig 1'de 33 maçta oynadı. 1 asist kaydetti. Coupe de France'da ise 6 maçta görev aldı. Bunu da söyleyelim. Oyuncunun kariyerini incelediğimizde futbol severler kendisini Chelsea döneminden hatırlayacaktır. Nice altyapısında yetişti. Ardından Chelsea'ye transfer oldu. Porto'ya gitti. Monaco formaları giydi. Senegal asıllı Fransız stoper, 27 yaşında. Gelen soruları kontrol edelim. Salim Bey, Serdal Başkan kaliteli yıldızlarla kaliteli kadro kurar ya da gider demiş. Dinleyenimiz direkt yorumunu ifade etmiş. Can Uzun Galatasaray'a giderse milli takımda birinci forvet olur. Düzen böyle diyor dinleyenimiz, eleştirisini dile getiriyor Şenol Bey. Ali Bey yazmış. Ali Bey, mesajınızı okudum, teşekkür ederim. Mesajınızı okudum ama mesajınızı okurken sansürledim. Sebebi de şu: herhangi bir markadan bahsedemiyoruz yayınımız içerisinde. Teşekkür ederim mesajınız için. Herhangi bir otomobil markasından veya herhangi bir markadan bahsedemiyoruz. İlk bölümde Rize Spor'la ilgili transfer gelişmelerini konuşmuştuk. Zakaria Aris'le ilgili bir soru gelmiş. Zakaria Aris, Rize Spor'un transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi. Listede olan isimlerden birisi. Hasan Bey de listemizde, geniş havuzumuzda birden fazla oyuncu var açıklamasını yaptı. Saatlerimiz 13.55, yayınımızı noktalayacağız. Benden hemen sonra Mertelam ve Ali Erim Hattrick programında sizlerle olacak. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
3: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. 2,5 saat boyunca sizlerleyiz. WhatsApp hattımız devrede. Numarayı artık biliyorsunuz. 0538-052-1487. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Ercan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de.
3: Evet, herkese iyi günler diliyoruz ama Dünya Kupası'nı takip edenler, futbolu sevenler için pek iyi günler geçirmiyoruz. Çok erken veda ettiğimiz bir Dünya Kupası yaşıyoruz maalesef. Hala şoku üzerinden atlatamayan insanlar da görüyorum ben. Yani ben de onlardan biriyim diyebilirim. 6 günde biz öyle. Nasıl elendik? Yani böyle bir grupta lider olur muyuz? 6 mı puan alırız? 7 mi alırız? 9 mu alırız? İşte çeyrek mi yarı mı yaparız? Derken federasyon başkanımız kupayı kazanmaya gidiyoruz demişken 6 günde elendik. Çok enteresan. Yani duygular yaşıyoruz. Karmakarışık duygular.
4: Evet, 6 gün.
3: Bir sinir var, bir hayal kırıklığı var. Farklı duyguların kombinasyonu.
4: Ya kupa başladı bizim için ve bitti.
3: Başladı bitti. Ya çoğu insan tanıyorum ya, saatler daha düzgün olmaya başlayınca izlerim diyenler maç izleyemeden milli takımın elenmesine şahit oldular.
4: Tabii. Ya biraz daha saatler acaba erkene gelir mi?
3: Hı-hı.
4: Erkene gelir derken bizim için tabii.
3: Bizim için normale gelir mi diye.
4: Normale gelir mi, öyle onu kastettim. Onu bile yaşayamadık.
3: Evet.
4: Elenip
3: maalesef. Yani herkesin planı vardı, programı vardı, sponsorlar, işte reklam filmleri, belediyeler meydanları ayarlamıştı, dev ekranlar vesaire derken zaten işte bir ilk maç izlendi. İkinci maçta da çocukların sınavları vardı diye o meydan muhabbetleri de iptal oldu. Yani her şey yarım kaldı ya bizim için.
4: Evet, artık meydan işi de
3: bitti.
4: Cuma sabaha karşı
3: 5.
4: 5.
3: Meydan işi de olmaz. Olmaz. Olsa da kimse gitmez zaten. 10 atsan da ne olacak?
4: Mesai ne olacak?
3: Mesai
4: okulların karne günü galiba.
3: Karne mi? Günü.
4: Okul tatili başlıyor.
3: Evet.
4: Zor bence. Evet.
3: Yok yani, meydan işi de bitti. Dediğim gibi yani kim gider ki meydana yani? 15 tane atsan Amerika'ya yine eğleniyorsun. Hiç fark yok yani.
4: Evet.
3: Yani gitmenin anlamı yok o saatte kalkıp. Yani izleyeceksen illa ben izleyeyim maçı dersen evinde izle. Ki çoğu insan izlemezdi diye düşünüyorum sabahın beşinde.
4: Sabahın beşi demek kendine gelmek için bir 4:30'da kalkman lazım.
3: Yani namaza kalkanlar bir bakayım, evet, belki diyebilirler de onların da çok keyifli olacağını, yani milli maç keyfini yaşayacaklarını zannetmiyorum. Zor, kötü günler geçiriyoruz gerçekten.
4: Evet.
3: Keşke 2002'de kalsaydık, bunları hiç yaşamasaydık diyor bir dinleyicimiz.
4: Oldu, yaşandı.
3: Yani...
4: Daha öyle bir hava oluşturuldu ki biz işte 2002'de mükemmel bir sonuç aldık. Bu takım bunu başarır. Belki daha iyi bir sonuç alır. Öyle bir hava oluşturuldu.
3: Ya 2002, şimdi biz iki maç oynadık Brezilya'yla ki kupayı kazandı Brezilya. Yani kafa kafaya oynadık.
4: Evet, kafa kafaya.
3: Çok iyi futbol oynadık bir kere. Oynadı yani, herkes tüm dünya Hasan Şaşıdan'ı tanıdı, Ümit Davala'yı tanıdı, İlhan Mansız'ı tanıdı. Ve yani biz nereye gidersek gidelim bu isimleri saydılar bize. Değil mi? O yüzden baktığımızda orada güzel izler bırakmıştık. Burada hiçbir iz bırakamadık, negatif izler hariç.
4: İyi iz bırakman için çıkacaksın mesela. Avustralya'yı 4-0 yeneceksin. Oyuncular, 3 oyuncun şov yapacak. Ya bu tarz maçlarda. Ya da çıkacağım Paraguay'da 3-0 yeneceksin.
3: Mesela.
4: Diyecekler ki tamamdır. Türkler çok iyi. Biz rakamlara döndük. Yok, iki maç 65 şut dedik. Şunu dedik, bunu dedik.
3: Rakamlar burada bir şey anlatmıyor zaten.
4: Mehmet, öyle bir olay ki şut kalitesi denilen bir şey var futbolda.
3: Evet.
4: Bir topun direkten dönüyor. Bir topu kaleci kurtarıyor. Diğer 63 şut ne oluyor?
3: Analizini istersen yapalım şutların. Yani şutlar da çok bize bir şey anlatmıyor. 62 şutun 13'ü kaleyi bulmuş zaten.
4: Burada tamam, gittin.

0: Hayır, 13'ü bulsun kaleyi. Bu 13'ü bulan işte 6 şutun direkten dönsün. 5'ini kaleci mükemmel kurtarsın rakip kaleciler. 11 etti değil mi? İkisi de az farklı dışarı gitsin. O zaman dersin ki ya bir tarihsizlik vardı gerçekten. 5 topumuz direkten döndü 2 maçta. Mesela.
1: İşte ilk maçta bir tane döndü galiba. Bir, İkinci maçta bir tane döndü. İki. Hatırladığımız bir tane Can'ın
0: şutladı. Kafa o.
1: Bir tane de Can'ın yerden hani Barış çıkardı, Can vurdu. Offside'daydı Deniz. Evet. O pozisyon hakkında başka da pozisyon yok ki bizim. Yani mesela bir analiz yapıldı bizim maçlarla ilgili. Şimdi 62 şut atmışız ama Ercan abi bu şutların çoğu çaresizlikten atılmış.
0: Çaresiz şutlar, çaresiz evet. Arayışlar onlar.
1: Ve çoğu da rakip tarafından zaten engellenmiş. Kaleye dahi gitmemiş, teşebbüs aşamasında kalmış. Avustralya maçında 30 şut, 12'si kaleye ulaşmamış zaten. Rakipler engellemiş. Geri kalan 18 şutun 10'unda kaleyi tutturamamışız. 8'inde isabet sağlanmış. Bunlarda da işte kaleciye takılmışız. Ama yine de akılda kalan, ahlar vahlar arasında kaçan bir pozisyon. Belki bir varsa var. Bir tane aklına var mı? Geliyor mu Avustralya maçı?
0: Ya bir Avustralya maçı. Kerem'in volesi var. Daha iyi vursa beraberlik olacak.
1: Ha, belki o var.
0: Kaleciye doğru gitti.
1: Evet.
0: O çok bence önemli bir pozisyondu.
1: Paraguay maçına bakayım. Orada da 32 şutumuz var. 12'si yine rakip tarafından engellenmiş. Teşebbüs aşamasında kalmış. Kaleye gitmemiş. 15'i karavana. 5'i kaleyi tutmuş. Orada da gol sevinci yaşayamamışız.
0: Zaten hiç yaşayamadık.
1: Yani. İki maçta hani bu 62 şut çok övünülecek bir şey de değil. Toplam 62 şutun 24'ü zaten teşebbüste kalmış. Rakibi vurmuşuz yani. Kaleye ulaşmamış bu şutlar. 25 isabetsiz şut, 13'te kaleye bulan şutumuz var. Evet, ikinci maçlar sonunda en çok şutu bizim milli takımımız attı. Ama aynı zamanda en fazla isabetsiz şut çeken ve şutu en fazla engellenen takım da biz olduk.
0: Bir de az önce söylediğin gibi sadece teşebbüste kalan, şut olarak kabul edilen anlar var.
1: Evet.
0: O anlar içinde bu değerlendirmeyi yapamazsan zaten teşebbüsün bir faydası kalmıyor.
1: Aynen öyle. Şimdi mesela Kanada'nın 6 gol attığı maça baktım Ercan abi. Katar'ı 6-0 yendiler. Onların da 32 şutu var. 14'ü rakip tarafından engellendi, 8'i kaleyi bulmadı, 10'u isabetli, 6 gol çıkardılar mesela.
0: İyi grafik.
1: Ya 10'da 6.
0: İsabetten 6. Şut atınca böyle atacaksın demek.
1: Yani demek ki biz yani pek evet şut atmışız ama 60 olmak için atmışız.
0: Evet.
1: Kanada daha iyi değerlendirmiş mesela.
0: 10'da 6 yapan takım. Hı-hı. Bayağı tehlikeli şut gelişiminde. Başarılı oluyor tabii.
1: Bireysel bazda baktığımızda da en çok şut atan futbolcumuz Kenan Yıldız. Avustralya maçında 45 dakika sahada kalmıştı. Paraguay maçında 90 dakika oynamıştı. 12 şut atmış ve sadece birinde kaleyi bulmuş. 11 karavana. Yani bunlar tam istatistik, şut attık diye geçiyor ama rakibi zorlayan pozisyonumuz neredeyse yok iki maçta. Arda'nın maalesef. Hakan'ın 2 isabeti var. Merih'in 5 şut girişiminin 2'si isabetli ancak o da fileleri havalandıramadı. Yani bizim o övündüğümüz 62 şut ya teşebbüs aşamasında kalmış, bloklanmış ya da karavana atmışız. İsabetli şutlarımız da çok fazla pozisyona dönüşememiş. Pek bir şey ifade etmiyor.
0: Hayır, kanatlardan oyun kurarsın. Buna savunma kanatları ve ucum kanatları tabii birlikte kalkışırlar, plan yaparlar oyun içinde. Hı hı. Bunu da hiç beceremedik bence. Oyun kurulumu kanatlarda bile çok zayıftı.
1: Şimdi bir de şu var Ercan abi, yani biz hani süratli oyuncularımız var, adam eksilten oyuncularımız var diyorduk. İşte Kenan'ı sayıyorduk, Kerem'i sayabiliriz adam eksilten oyuncu olarak. İşte fizik gücüyle Barış önemli bir oyuncuydu bizim için. Arda'nın tekniği, Hakan'ın tekniği, Orkun'un tekniği, hep oyuncularımızın tekniğine güvenirdik. Ama mesela dinleyicimiz diyor ki çalım atmak yasak mı? Hiç biz adam eksiltemedik diyor. Ki doğru. Yani adam eksiltme konusunda, rakibin dengesini, savunma dengesini bozma konusunda büyük problemler yaşadık bence.
0: Bence
1: katılıyorum.
0: De.

0: Dengede.
1: Hiç denge bozamadık biz rakip dengeyi. Savunma dengesi.
0: Ki bu oyuncularımız var. Az önce bahsettiğin Arda, Kenan birebir de iyi iş yapabilen oyuncular. Hı hı. Pozisyon meydana getirebilen oyuncular. Hakan Çalhanoğlu şut atabilir. Orkun şut atabilir. Birebir de özellikle Orkun çok iyi paslar verebilir. Hı hı. Bunlar maalesef gerçekleşmedi. İlk maçta, ikinci maçta oynamadı. İlk maçta bir Zeki biraz hücumda istenileni veremedi. Bunu da kabul etmemiz lazım. Hı hı.
1: Yo, ilk maçta ben de hiç beğenmedim.
0: Kesinlikle istenileni veremedi. Ferdi tabii önündeki oyuncularla ilgili atağa çıkması, atak bindirmeleri diyoruz buna futbolda. Bunlardan önündeki oyuncu kendisine yardımcı olamadığı için sol ön diyelim Ferdi oynadığı bölgede forvetler. Bu sefer Ferdi de ister istemez etkili olamadı. Bunu da kabul edelim.
1: Acaba biz orada Ferdi'nin önünü açıp bir asimetrik dizilişle o kanattaki bir oyuncumuzu ceza sahasına mı gönderseydik daha mı iyi olurdu?
0: Ya olabilir.
1: Ya
0: Şimdi
1: da
0: bunları konuşuyoruz.
1: orta sahayı
0: Mesela
1: mı kalabalıklaştırsaydık?
0: en büyük eksiğimiz rakip defansın dengesini bozamıyoruz. Bozamıyoruz. Ya, Pochettino, Amerika'nın teknik direktörü basın toplantısını takip etmişsindir maçtan sonra. Çünkü önemli bir taktik bilgi verdi. Avustralya'nın nasıl kapandığını belirledik, izledik, analizimizi yaptık. Ve oyuna çift santraforla başlamaya karar verdik dedi. Neden? Statik olarak fazla çıkmak istemeyen, hatları daraltan bir yapısı var Avustralya'nın. O iki santraforla kanatların da işlediği zaman ne oluyor? Yıpranmaya başlıyorsun. O stoperlerin işi zora giriyor. Çünkü iki santrafor, hava topları, duvar olma, savunmanın arkasına kaçma. Bunları gerçekleştirebilecek bir forvet anlayışıyla Avustralya bence zor durumlara düştü.
1: Bizim yapamadığımızı Birleşik Devletler çok rahat yaptı mesela.
0: Bence bayağı iyi analiz etmişler.
1: İşte biz bunları neden yapamadık? Şimdi biraz daha derine ineceğiz.
0: Bizim iki değil bir tane bile santraforumuz yok. Ondan.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Gurur duyuyoruz Arda'yla, Kenan'la, Hakan'la ama şimdi kulüplerde yaptıkları bizim için bir şey ifade etmeyecek maalesef demiş bir başka dinleyicimiz. Bakıyorum. İtalya 90 final maçı, Andreas Brehme penaltı golü, Almanya Arjantin finali.
0: Evet, 1-0.
1: Değil mi? Amerika'da da Arjantin Almanya finali olur mu demiş dinleyicimiz.
0: Ay, durumlara göre.
1: Yola bakmak lazım.
0: Evet, final yol diye bir şey var. O 32'den sonra iyice netleşir.
1: 32'den, evet. Ondan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz. Biz baskıyı yanlış yapıyoruz. Yaptığımız baskı da sahte baskı demiş Antalya'dan Haluk Bey.
0: Ya Haluk Bey, yaklaşmış olaya rakibe üstünlük kuramıyoruz. Dikkat ettiysen bir de birçok takımın fizik anlamında bizden iyi olduğunu görüyorum.
1: Evet.
0: Ya Yeşil Burun Uruguay maçına baktım. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan ve oyundan düşmeyen bir Yeşil Burun adası vardı. Hı hı. Ya Uruguay'la 2-2 berabere kalmak büyük bir başarı bence.
1: Bence de. Orada biraz da Muslera faktörü
0: konu
1: de var.
0: Açılmışken maalesef 2 golde de hatalı.
1: 2 golde de hatası var.
0: İlk golde tabii mutlaka izleyenler olmuştur ama şu notu iletmem lazım. İkili baraj kurduruyor ya, baraj da toptan kaçıyor.
1: Barajın da hatası var. Onu da es geçmeyelim. Evet, Muslera'nın hatası var ama barajın da hatası
0: çıkarak
1: var.
0: Büyük bir zamanlama hatası yaptı bir de ikinci golde. Ya çıkmaya karar vererek. Kalesinde kalsa atağı geliştiren oyuncu o kadar rahat olabilir mi diye sanmıyorum.

0: Yeşilburun adaları 530 bin nüfuslu bir yer Ercan abi. Yani evet. İstanbul'da küçük ilçelerden birinin nüfusu kadar.
1: Doğru söylüyorsun. Ama şu anda dünyada konuşuluyor tabii.
0: Ne tabii.
1: 24 saatin en çok konuşulan
0: Puan
1: takımı.
0: aldılar, goller attılar. Bizden iyiler. Yani 500 bin nüfusla
1: Şimdi iki
0: bizden
1: puanları var.
0: çok daha fazlasını yaptılar.
1: Tur atlayabilirler.
0: Hala evet turnuvadalar yani. Goller attılar, puanlar aldılar. Şimdi bu da bizi çok üzüyor gerçekten. Bir de ben yabancı basını da takip ediyorum. Sen de öyle. Bir de yabancı sosyal medyalar özellikle yani inanılmaz bizimle dalga geçtiler. Alınan iki yenilginin ardından işte Türkiye Dark Horse'tu. Hani sürpriz takımdı ne oldu diye. O da insanı üzüyor.
1: Ya üzüyor. Şöyle söyleyeceğim. Biliyorsun Japonya ve Güney Kore'de yapılan Dünya Kupası'nda 2002'de Fransa ve İspanya kayboldu gitti. Elendiler.
0: Erkenden.
1: Erkenden elendiler. Böyle çok elenen takım var. Bazen olmuyor Mehmet.
0: Bazen
1: Bu
0: olmuyor.
1: aklıma ilk gelen örnek olduğu için söyledim. Turnuvada Fransa.
0: Son şampiyonken
1: Bir
0: grupta
1: anda
0: eleniyor.
1: Senegal eledi Fransa'yı da. Elendi gitti. Bunlar Dünya Kupası'nda olabiliyor. Futbol şansıyla ilgisi yok ama. Tamamıyla konsantrasyon.
0: Konsantrasyon, oyun, hazırlık. Nasıl anlatırsan anlat.
1: Takımın psikolojik olarak kupaya bakışı oyuncuların. Dün devre arasında Arjantin takımı oyuncuları Messi'nin etrafında birbirleriyle tokalaşıyorlar. Yani genelde basketbol, voleybolda gördüğümüz bir şey. Hakem ilk yarıyı bitirdi. Oyuncular direkt olarak soyunma odasına gitmiyorlar. Bir araya geldiler. Birbirleriyle tokalaştılar, konuştular. Öyle girdiler içeriye.
0: Evet.
1: Bu bakışlarının kupaya ne kadar iyi ve önemli olduğunu gösteriyor bizlere.
0: Şimdi bir de Haluk Bey diyor ki çok fazla yan pas yapıyoruz biz. Evet pas yapıyoruz. İstatistiklerde paslarımız da çok fazla. Ama bunların diyor çoğu diyor yan pas. Bir şey ifade etmeyen paslar.
1: Doğru söylüyor. Yan paslarla işte vakit geçer. Hiçbir şeye ulaşamazsın. Mesele
0: Pozisyon yakalayamazsın.
1: rakibin üçüncü bölgesinde çabuk pas, daha sonra o pasın dikine pas olarak devam etmesi ya da bir duvar pası girişimiyle devam etmesi veyahut da ceza çevresine yaklaştığın zaman şut kalitesi olarak o planın, o pasın değerlendirilmesi gerekiyor. Bunları başarabilirsek neden olmasın? Ama bunları başaramıyoruz.
0: Şimdi tabii çok fazla eleştiri var milli takımımıza. Hem bizim dinleyicilerimiz tarafından hem basın tarafından. Bunun üstüne de Sayın Hacı Osmanoğlu çok enteresan bir çıkış yaptı. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlüğü göreve davet etti. Bunların önünü alın dedi. O da çok garip bir çıkıştı. Hiçbir anlam veremedim ben de o çıkışa Sayın Hacı Osmanoğlu.
1: Belki sosyal medyadaki ağır hakaretleri kastettim.
0: Belki onları
1: Bence.
0: kastetmiştir.
1: Başka bir şey değildir ya. Eleştirir, herkes eleştirebilir.
0: Herkes eleştirebilir tabii ki. Bir istifa bekliyor musun Ercan abi?
1: Şimdi
0: Ya
1: Amerika
0: Montella'dan ya da ya federasyondan. İkisini de sorayım ayrı ayrı.
1: Amerika maçının sonucuna göre her an her şeyin olabileceği bir ortam yaşıyoruz. Milli takımda.
0: Her şeyin.
1: Ya Amerika maçını bir bitirelim. Fakat şu Amerika'yı kazandık, bütün sorunlarımız bitti anlamına da gelmez. Ben iki taraflı bir maçı bitirelim. Ama yine ağır bir yenilgi alırsak bayağı gündeme gelir.
0: Alabiliriz.
1: Ya ağır yenilgi derken Allah korusun işte ikiden
0: 3-0.
1: fazla.
0: 3-0 yenildik. Gol atamadan geldik.
1: Geldik.
0: Eyvah.
1: Biraz konuşulur ve tartışılır tabii.
0: Eyvah. Eyvah.
1: Değil mi?
0: Şimdi şey de çok zor. Şimdi oyuncuların psikolojisi de. Ya o maça hazırlık da çok zor Ercan abi. Yani hiçbir hedefin yok. Yensem de bir anlamı yok. İşte nasıl hazırlayacaksın kendini? O
1: Ya
0: da bir problem.
1: acaba kadroda büyük bir revizyona girer mi yoksa ben bunlarla başladım bu arkadaşlarla bitireceğim mi der? Ne dersin?
0: 2-3 ya oyuncu değişir de büyük revizyon bilemedim.
1: Ben de büyük ya da sizlerle başladık, sizlerle bitireceğiz mantığı olabilir.
0: O da olabilir. Ya öyle büyük revizyon beklemiyorum ben. Çünkü büyük revizyon demek faturayı size kesiyorum demek.
1: Kesinlikle öyle. Çok iyi bir yorumda bulundun şu anda. Hı-hı. Yani bu çok doğru bir belirleme. Bu sebepten ben de şunu açtım ya konuyu. Sizle başladık, sizle bitireceğiz.
0: Yani 2-3 tamam olabilir ama büyük revizyon...
1: Bence 3 bile çok.
0: Yani son performanslar, antrenmanına bakar.
1: Sakatlık falan yoksa...
0: Yoksa yine aynı kadroyla oynayacağını ben şahsen düşünüyorum. Ama onun üstünde de, Montella üstünde de çok fazla istifa baskısı görmeye başladım basından özellikle.
1: Ya yabancı hocalar biliyorsun sözleşmesinde yazan tazminat maddesine göre hareket eder. Hmm.
0: Kendi yani, gitmez diyorsun.
1: Tabii kendi mümkün değil. Şaşırırım öyle bir şey yaparsa.
0: Şimdi masaya yatıralım o zaman dinleyicilerimizle. Uluslararası Ligi'ne çıktık. Montella'yla Dünya Kupası'na gittik. Yine Montella'yla. Evet çok kötü hazırlanmışız. Bunu da gördük. Acaba ayrılık olmalı mı? Yani bir yol ayrımına Montella'yla gidilmeli mi?
1: Ya yani, da gidilmemeli mi? Ya olumlu ve olumsuz yorum yapanlar da olacak.
0: Tabii. Ya ben şöyle düşünüyorum.
1: İstikrarı mı acaba? Mesela ben istikrarcıyımdır futbolda.
0: Ben de istikrarcıyım. Ama bir yerde ayrılacağım. Çünkü öyle şeyler duyduk ki Hakan Çalhanoğlu'yla Melih Demiral kadroyu yapıyor iddiaları var.
1: İnandın mı? Ben inanmadım pek.
0: Yani bilemiyorum. Yani,
1: böyle iddialar var.
0: Böyle ya, iddialar bir millet, var.
1: Montella da yeni çaylak bir teknik direktör değil. Ya 19-20 yaşında.
0: Olmaması
1: ya da
0: 24
1: lazım. Yaşında. Hı hı. Ve futbolculuk döneminde Dünya Kupası'nda da oynamış. Bayağı İtalya'da bilinen bir isim.
0: İtalya milli takımıyla adı geçen.
1: Bir isim. Bir onu isim. Da söyleyelim. Ben şöyle düşünüyorum. Ben pek inanmadım.
0: Ya ben de aradayım. Bir şeyler olabilir ama bu kadar da anlatıldığı kadar olduğunu zannetmiyorum.
1: O zaman teknik direktöre ne gerek var?
0: Şimdi işin taktik teknik kısmı konusundaysak ben devam edilmesi taraftarıyım. Evet. Ama eğer bu söylenenler doğruysa ki bunu bilecek kişi federasyon yönetimidir. Onların bazı şeylerden daha fazla haberi vardır bizim haberimiz olduğundan. Buralarda bir gerçeklik payı varsa, soyunma odasını kaybediyorsa, işte forma adaletini sağlayamıyorsa falan, o zaman benim görüşüm değişir. Derim ki ayrılık o zaman daha doğru bir seçenek olur derim. Ama bunu benim %100 bilmem lazım bir yönetici olarak kararı verebilmem için.
1: Bana da öyle geliyor. Hı. Ya yani, ben %100 böyledir, kimse kusura baksın diyemem.
0: Tabii tabii işte onu biz bilemeyiz. Ya
1: büyük
0: onu,
1: bir kanıt gerekiyor onun için.
0: Onu olmaz. Ancak yönetim bilir.
1: Söylentilerle de bu iş yürümez.
0: Söylentilerle asla. Ha, ben elendik diye göndermem. Onu demek istiyorum. Ama
1: tabii, tabii. Bu
0: dedikodularda doğruluk payı varsa o zaman göndermeye daha yakın olabilirim. Onda federasyon yönetimi belirler zaten kararı.
1: Tabii araştırır, sorar ha. Böyle mi diye.
0: Ona göre verir.
1: Ona göre kararını verir.
0: Ama oynadığımız oyun hazırlık da pek iç açıcı değildi. Ama istikrardan da yanayım. Sen de öylesin. Hata yaptıysa teknik direktör, bu hatalarından ders çıkarmak da yine aynı teknik direktöre düşer. Belli bir
1: seviyeye
0: kadar. Tabii
1: şimdi Dünya Kupası bitecek. Senin artık oyunun biliniyor, ezberlenmiş. Hı hı. Oyundaki girişimlerin de ezberlenmiş. Ve mutlaka konuşulacaktır. Ya yeni bir arayış oyunun içinde.
0: Yeni bir planlama belki.
1: Yeni bir oyun planı.
0: Aynen. B planı, C planı.
1: Bunları görebiliriz milli takımımızda. Çünkü artık tamamıyla seni devre dışı bırakıyorlar. Ya bu plan işlemiyor artık. Onu demek istiyorum.
0: Ya da Avrupa takımlarına karşı belki bir belli seviyede işliyor ama mesela Avustralya'ya, Paraguay'a işlemiyor. Ya o da olabilir.
1: Bir de Avrupa Uluslar Ligi'nde şimdi çok üst düzey bir kategorideyiz. Hı hı. Bizden kadro olarak çok daha iyi takımlara karşı oynayacağız. Plan işleyecek mi? Bakıyorum. Ben merak ettim. Hı hı. Fransa var mesela grubumuzda.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Eylül ayında da o heyecan başlayacak.
1: Başlayacak, evet.
0: Yani oyuncular kendilerini affettirmek istiyorlarsa ilk durak Uluslar Ligi olacak.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz aslında bizim de fark ettiğimiz ama üstünde çok durmadığımız, az önce bir iki cümleyle geçtiğimiz bir konuya parmak basmış. Tüm takımlar adeta güreşir gibi fizik mücadeleye giriyor, biz çok yumuşak oynuyoruz demiş.
1: Sahada mücadele var. Yani mücadelenin bir adım sonrası şöyle de tanımlayabiliriz. Dinleyicimizin yorumu gayet doğru. Sahada bir savaş var.
0: Evet.
1: Topa sahip olma savaşı. Bunu görüyoruz ikili mücadelelerde. Biz intibak konusunda geride kaldık bunu. Diyorum ya, fizikte bir zayıflığımız var.
0: İnanılmaz, inanılmaz bir mücadele oluyor gerçekten sahada. Yani Kurasao bile savaşıyor Ercan abi. Dünya barınıyor kupası, onu ortaya koyuyor.
1: Dünya Kupası'nın tarihi böyledir ama. Yoksa ne kadar iyi olursan ol. Oyuncuların parmakla gösterilsin, elenir gidersin.
0: Kamp yeriyle ilgili sıkıntı olduğu söyleniyor, hava koşulları gibi demiş Bünyamin Bey. Biz demiştik burada, orada Arizona'da kalmak zorunda değiliz demiştik yayınlarımızda.
1: Evet.
0: Bugün çıktı o haberler mesela. Bizim iki hafta önce söylediğimiz şeyleri bugün insanlar haber diye yayımladılar diyeyim.
1: Evet.
0: Yani o bütün turnuvalarda bu böyledir. Yani basketbol turnuvası için de gidersen, voleybol için de gidersen sana bir yer gösterirler, bir otel gösterirler. İşte burada da bu saatlerde antrenman yapacaksın derler. Sen kabul de edebilirsin, etmeyebilirsin.
1: Bunu daha önce gösterirler tabii.
0: Tabii onu bir ay öncesine inerken gösterirler.
1: Ya yani şu var, sen bir ay önce oraya gidip bakarsın. İnsanlarla konuşursun, orada yaşayanlarla. Hı hı. Bir değerlendirme yaparsın. Dersin ki Haziran ayında burası 44 derece. Hocaya da söylersin. Dersin ki biz burada perişan oluruz. Hı hı. En güzeli ilk maçımız Vancouver'da. Biz 12 gün önceden Vancouver'a gidelim.
0: Gidelim.
1: Kendimizi Kanada'da o maça hazırlayalım.
0: En iyisi budur doğrusu. Paran varsa bunu yaparsın, paran yoksa.
1: Ki o olduğu kanaatindeyim.
0: Tabii bizim de, ben de.
1: Sonra da ikinci maçımız nerede? San Francisco. Oradan Vancouver'dan direkt San Francisco'ya geçersin. 6 gün ara var ikinci maç için. O maça San Francisco'da hazırlanırsın. İyice havaya da alışırsın. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Sonra da üçüncü maç için Los Angeles'a geçersin.
0: Bugün şöyle haberler çıktı işte. Ya biz Arizona'da kalmak zorunda değilmişiz meğer. Ya biz bunu söyledik iki hafta önce. Biz turnuvadan önce söyledik, kalmak
1: değil
0: zorunda
1: tabii,
0: değilsin.
1: Değil tabii. Bu bütün sen az önce söylediğin gibi bütün organizasyonlarda sana bir yer gösterirler. Sen dersin ki burayı ben beğenmedim.
0: Bu hakkım
1: var. Ben kendi imkanlarımla para vereceğim. Hı hı. Vancouver'da işte daha iyi bir tesis buldum, orada kalacağım.
0: Ya bunu mesela biz şeyde yaşamıştık, voleybolda. Avrupa Şampiyonası'nın yılını hatırlamıyorum. Ama şu son işte 6 yıl içinde bir Avrupa Şampiyonası'nda kızlar dediler ki odadan böcek çıktı. Oteli değiştirdik biz mesela. Dedik ki bir kere kızların hani canı sıkıldı bu gördüklerinden dolayı, hemen gece 10'da otel değiştirildi. Yine yakın bir yerden daha iyi, daha güzel bir otele geçildi. Federasyon dedi ki o zaman ben kendim ödeyeceğim kardeşim dedi odaların fiyatlarını. Aynı akşam içinde değiştirildi. Futbol için de bu geçerli, basketbol için de bu geçerli. Değiştirebiliyorsun, sana bir yer gösterirler. Beğenmedin mi? Değiştir, o sana kalmış. Futbolda da biz zaten bunu söylemiştik, değiştirebilirsiniz demiştik. Arizona çöl, işte iklimi farklı. Siz ilk maçı Vancouver'da oynayacaksınız. Git gel çok kilometre, yorucu. Hatta burada kilometreleri çıkarmıştık. Milli takım kaç bin kilometre yol yapacak, evet. Onları da tek tek çıkardık, söyledik, analiz ettik. Bunları federasyon da analiz etmiştir tabii ki. Yani bizim gibi sıradan gazeteciler diyelim, analiz ediyorsa federasyonun 10 kere analiz etmiş olması lazım.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Ama bugün bazı gazetelerde biz niye Arizona'da kaldık haberlerini gördüm ben. Çok garip geldi bana. Sanki yani yeni bir olaymış gibi, yeni bir gelişmeymiş gibi yazmışlar.
1: Maalesef.
0: Rakipler topu bize bırakıyorlar. Biliyorlar bütün zaaflarımızı demiş dinleyicimiz.
1: Biz i̇şte de ezberlenmiş bir oyun yapımız var.
0: Eveliyoruz, geveliyoruz. Hani dediler ya %70 küsur her iki maçta topla oynadık. Ama yine de işte 60 şut attık, gol atamadık. Ne yapalım? Nasip kısmet.
1: Evet.
0: Ama yani rakip seni böyle oynattı zaten. Rakip dedi ki sen topu ne yapıyorsan yap. Ben golümü attım zaten. Aynen, senin öyle. De benim savunmamı geçecek bir yeteneğin yok. Al dediler, topla istediğin kadar oyna. Yani bu senin yeteneğinden kaynaklanmadı. Rakibin oyun planından kaynaklandı topla çok fazla oynaman.
1: Bu da senin başına iş açtı.
0: Tabi oynadın ne yaptın? Yan pas. Bir baktım maç bitmiş.
1: Geçmiş olsun.
0: Elenmişsin iki maç sonunda. Haiti 1, sen 2 oldun.
1: Tunus'ta 3
0: oldu.
1: Çok erken elendik. İşin üzüntü veren tarafı bu.
0: Evet. Bir dinleyicimiz beni eleştirmiş. Geçeriz demiştiniz diyor. Evet öyle görüyor. Kağıt üstünde geçeriz diye gördüm ben
1: ya
0: de.
1: Bütün biz söylemedik ki onu. Sen söylemedin ki sadece. Dünyadaki bu işin yorumlarını yapanlar da söylediler.
0: Evet.
1: Türkiye bu gruptan çıkar diye.
0: İşte Thierry Henry'nin açıklamalarını biz burada okuduk. Türkiye iyi işler yapabilir dedi. Thierry Henry gibi adam.
1: Evet.
0: Ama olmadı. İşte Rafael van der Vaart'ın açıklamalarını okuduk. Türkiye iyi takım dedi. Geçer dedi, bir yerlere gelir dedi. Olmadı yani. Biz kağıt üstündekileri değerlendiriyoruz. Oyuncularımızın performanslarını değerlendiriyoruz. Mesela Avustralya milli takımı dediğin ekibe bakıyorsun. İkinci ligde, üçüncü ligde oynayan oyuncular.
1: Fakat Dünya Kupası'na tabii işte dediğin gibi farklı bakıyorlar.
0: Farklı bakıyorlar. Senin oyuncuların Real Madrid'de, Inter'de, şurada burada Juventus'ta oynuyor. Sen ikinci, üçüncü lig takımı oyuncularını yenerim diyorsun yani doğal olarak bunu. Demen de doğal.
1: Her maçı rakiplerin bir final maçı olarak görüyor. Hakiki onlar için bir final.
0: Sen iyi hazırlanmamışsın yani onu da göz önünde fizik, bulundurmak lazım.
1: Hem kafa olarak bence.
0: Kafa olarak da biz iyi değiliz. Gerçekten. Amerika bizi dörtler demiş. İşte o zaman sıkıntı olur.
1: Bir dinleyeceğiz. Umarım olmaz öyle bir şey.
0: Sıkıntı olur yani. Montella için de, Sayın Hacı Osmanoğlu için de sıkıntı olabilir ki federasyonda da değişim sinyalleri var.
1: Konuşuluyor. Evet. Tabii gelince ya böyle şeyler bir konuşulur. Acaba uzun sürer mi? Biliyorsun bizde bir anda transfer gündemi oturuverir.
0: Tabii unutulur gider diyorsun.
1: Değil
0: olur
1: mi?
0: Olur Türkiye'de. Bunlar konuşuluyor. Mustafa Eroğut mesela ismi çok geçiyor federasyon başkanlığı evet. için. Hatta ekibi hazır diyenler bile var. Yani oraya kadar işi getirmiş olanlar bile var. Bakalım yani orada bir değişim olacak mı? Sayın Başkan'ı da biraz gergin gördüm. O da haberdar tabii bu gelişmelerden dolayı.
1: Gayet normal.
0: O da normal. Bu arada Fransa-Irak maçının özetleri var ekranda TRT Spor'da. İkinci yarı Ercan abi yıldırım tehlikesi nedeniyle bayağı bir sarktı.
1: Geçtiğimiz sezon Dünya Kulüpler Futbol Şampiyonası'nda bu yıldırım ve yağmur dolayısıyla çok maç sarktı biliyorsun.
0: Çok.
1: Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yıldırım hani bizde sağanak yağmur yağar 2-3 defa şimşek çakar deriz ya.
0: Öyle değil orada.
1: Bu yıldırım fırtınası. Ya istediğin kadar paratoner olsun. Arka arkaya durmadan şimşek çakıyor. Hiç durmadan. Havada bir tetiklenme oluyor. Onun görüntülerini gördüm. Paratoner de yıldırımı çeker ama o riske kesinlikle girmediler.
0: Girmediler. En doğrusunu yaptılar.
1: Bence de.
0: İkinci yarı belki geç başladı ama
1: hava olayları Amerika'da
0: insan güvenliği
1: biraz daha önemli. Tehlikeli.
0: Tabii yani.
1: Kasırgaların yaşandığı ülke.
0: Doğusu da okyanus, batısı da okyanus olunca evet. Bayağı bir dediğin doğru kasırgalar ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Biraz dikkatli olmak lazım ki bu önlemi de almaları önemliydi bence. Dünya Kupası da olsa saatlerin sarkmasını göze aldılar.
1: Evet.
0: İnsan sağlığı her şeyden önemli. Ülke olarak da milli takım maçlarına hazır değildik, ilgisizdik diyor. Eskiden hayat duruyordu ama şimdi kimsenin umurunda değilmiş gibi bir hava seziyorum demiş.
1: O tabii o
0: saatle
1: biraz saatlerle ilgili.
0: Evet. Saat 6'da hayat zaten durgun.
1: Durgun ve

0: yeni başlıyor gün.
1: Ve de hafta sonuydu zaten.
0: Hafta sonuydu tabii.
1: Hem hafta sonu hem sabahın ilk saatleri Türkiye'de durgunluk son derece doğal. Ha mesela akşam saat 20'de olsaydı maçlarımız o zaman...
0: Çok 20, 21.
1: Çok farklı olurdu.
0: Tabii tabii.
1: O zaman gerçekten hayat dururdu bence ülkede. Ve şu da var, o zaman eleştiriler çok daha yoğun olurdu. İnsanların çoğu maç izlemedi çünkü.
0: O zaman doğru söylüyorsun.
1: Kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu herkes izleyecekti milli takımı. Şimdi ya insanların %80'i izlemedi milli takım maçlarını.
0: Öyle bir ortalama çıkarılabilir. Tabii. Doğru.
1: O zaman eleştiriler çok daha ağır olabilirdi. Belki de iyi olmuş bu saatlerde oynamak milli takım adına.
0: Yine de çok fazla oldu tabii.
1: Hı-hı. Şimdi bakıyorum. Program güzel oluyor demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler.
1: Galibiyet bizim için önemli. Tabii ki puan açısından demiş dinleyicimiz. Tabii ki önemli. Ama yani kolay da değil o maça hazırlanmak. Oyuncuların bu psikolojiyle o maça çıkmaları. Belki de kendilerini affettirme maçı olarak görecekler tabii.
0: Ya tabii bir de rakibin maça bakışı.
1: Rakip de nasıl bakacak?
0: Şöyle bakacak büyük bir ihtimalle, ev sahibi olarak iyi kapatmak istiyorum diyecek.
1: Belki rotasyon yapacak.
0: Ama fazla yapmaz.
1: Liderliği zaten garanti.
0: Fazla yapmaz ama.
1: Takımın dengesini bozmak istemeyebilir.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Psikolojiyi iyi bir kenara bırakalım demiş dinleyicimiz. Biz bir ömür çalışıp onların kazandığını kazanamıyoruz demiş. Bakalım. Sorumluluk Montella'dadır. Taktik üretemedi kapanan takımlara karşı demiş bir başka dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz yorumu için.
0: Takımın başarısızlığında önce tabii teknik direktöre sorulur.
1: Tabii.
0: Ya, takımı o hazırlıyor, o çalıştırıyor.
1: Hı hı.
0: Bunu kabul edelim.
1: Hı hı. Şimdi federasyon başkanı istifa etmeli mi demiş Ferhat Bey İzmir'den.
0: O kendi bilecek tabii onu.
1: O istifa kişiye bağlı. Bir
0: aynen.
1: A ligine çıkmak değil, orada başarılı olmak önemli. Montella'ya şimdiye kadar yaptıkları için teşekkür edilmeli ve yollar ayrılmalı demiş bir dinleyicimiz de. Aykut Kocaman gelsin milli takıma demiş bir başka dinleyicimiz. Bir Beşiktaşlı olarak bunu isterim demiş.
0: Hep beraber göreceğiz neler olacağını. Daha tabii Amerika maçı var, o daha bitmedi maç.
1: Turnuva bitti ama maçlar bitmedi.
0: Bitmedi. Ondan sonra neler olacağını hep beraber görürüz.
1: Takımlarında oynamayan futbolcular milli takıma alınmamalı demiş.
0: Genel prensip budur.
1: Burada katılıyorum.
0: Bu bir genel prensip.
1: Evet, bu genel bir prensiptir. Hatta yani Sané'nin durumu aklıma geldi şimdi. Sané düzenli oynamasına rağmen seviye olarak alt bir lige gittiği için alınmaması gerektiğini savunan çok iyi Alman vardı.
0: Evet.
1: Seviye olarak.
0: Hatta yorumcular.
1: Yorumcular vardı. İşte Nagelsmann ısrarla savundu.
0: Ve aldı.
1: Ve aldı, oynatıyor da.
0: Evet.
1: Sané'yi de oynatıyor ve verim de alıyor.
0: Bayağı Almanya'da reytingi yüksek yorumcular Nagelsmann'ı eleştirmişlerdi.
1: Evet. Ki biz oynamayanları aldık. Düşünün.
0: Ki Sané burada oynuyordu gayet de. Son dönemleri iyi geçti.
1: İyiydi. Sadece Galatasaray'da takım arkadaşları onu hala anlamadı. Teknik heyet de zannediyorum %100 nasıl verim alınırsa neden hala bilmiyor gibiler.
0: Bir çözüm üretilmesi gerekiyor.
1: Sané çok üst düzey bir oyuncu. Yani ilk haftalardan itibaren ben aynı şeyi söylüyorum. Sané bir işte Zaha değil. Bir Tete değil. Sané başka bir seviyede oyuncu.
0: Sané oyun zekası

0: olarak süper.
1: Süper bir oyuncu. Ama takım
0: arkadaşları. Bahsettiğin oyunculardan çok daha iyi.
1: Çok çok. Yani tartışılmaz. Ama takım arkadaşları onu net olarak anlayabiliyor mu? Bu bir soru işareti bende. Tesisle iyi sonuç alınabiliyor mu? Bunu bilmiyordum demiş dinleyicimiz. Hani Arizona'da kalmayabilirlerdi dedik ya.
0: Biz onu iklim olarak dedik. Tesis olarak. Tesis mükemmel.
1: Tesiste bir sıkıntı yok.
0: Ya şöyle, arada biyolojik ritim diye bir şey var.
1: Peki psikoloğumuz yokmuş milli takımda. Tek takım.
0: Spor psikoloğu.
1: Evet. Tek takımda bizmişiz. Onu bilmiyorum ben, biz miyiz değil miyiz
0: ben
1: ama.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Dinleyicimiz öyle yazmış. Ben onu bilmiyorum.
0: Bu işin bilimsel yol izleme metodunda ihtiyaç olan bir mevki. Spor psikoloğu. Diye düşünüyorum. Tek takım bizsek ona da eksiklik diyeceğiz.
1: O zaman eksiklik. Yani diğer 47 takımı ben bilemiyorum ama mesela şimdi kulüplerde bile, voleybol kulüplerinde bile spor psikoloğu kullanıyorlar. Oyuncuların gelişimi için.
0: Önemli. Diye düşünüyorum.
1: Yani çünkü Ercan abi çok önemli. Neden önemli sporda psikoloji? Çünkü günümüzde herkes, hemen hemen herkes aynı antrenmanı yapıyor. Değil mi? Futbolcusu aynı antrenmanı, tenisçisi, basketbolcusu, voleybolcusu.
0: Tabii.
1: Orada farkı yaratan psikoloji. Psikolojiyi eğer siz geliştirirseniz o sporcu gelişiyor. Mesela dünyanın en iyi 100 tenisçisini incelemişler. İlk 25'teki oyuncular psikoloji olarak diğerlerinden daha güçlü çıkmış. Aynı antrenman, aynı fiziksel kapasite.
0: Aynı hoca, aynı metotlar.
1: Aynı metotlar ama ilk 25'i, ilk 25'te tutan şey psikolojik olarak bir önceki hatayı hemen unutmaları, bir sonraki sayıya hemen konsantre olabilmeleri ve anı o an için yaşamaları. Yani her sayıyı ilk sayıymış gibi, özetle, veya son sayıymış gibi oynamaları.
0: Özetle meselelerle başa çıkmanın yoludur.
1: Evet,
0: psikoloji.
1: Yani inanılmaz bir hata yaptın diyelim ama onu hemen oradan, orada bırakabiliyor ilk 25'teki oyuncu. Diğer oyuncu ben nasıl yaptım aman derken
0: maçı kaybediyor.
1: Mesela. O yüzden çok önemli spor psikoloğu. Burada bir eksikliğimiz var mı bilemiyorum. Mesela ilk maçın ardından sabaha kadar uyumadık diyen oyuncularımız vardı. Şimdi bu bir psikolog tarafından çözülebilecek bir şey.
0: Demek ki bitti o maç orada çünkü.
1: Çözememişiz demek ki. Tabii. Maç orada bitti. Hemen senin bir sonraki maça konsantre olman lazım. Yenilmişsin. Önemli değil. Devam et. Yani biz orayı başaramamışız.
0: Turnuva zaten bunu gerektiriyor.
1: Tabii orada hemen unutacaksın. Kolay değil. Ama o unutmayı öğrenmen lazım. Sana işte psikolog bunu öğretiyor. Bir sonraki hamleni hemen geç. Asla bir önceki hatanda takılma. İsmail Kartal dönemi nasıl olur demiş dinleyicimiz. Geliriz birazdan İsmail Kartal dönemine. Batı'ya bakayım, yarış zamanı geldi mi gelmedi mi? Batı'dan da haber bekliyorum bir yandan. Oyuncularımızı fazla mı abartıyoruz acaba demiş dinleyicimiz.
0: Ya abartı demeyelim buna. Beklentimiz yüksekti. Öyle diyelim.
1: Beklentimiz yüksek. Fizik olarak niye bu kadar kötüydük demiş bir başka dinleyicimiz.
0: Ya bu sorulmalı. Teknik olarak. Neden böyleydik diye. Ya biz bunun cevabını ikimiz veremeyiz.
1: Evet.
0: Bunun teknik kadro verir bunu.
1: Bizlik bir durum değil bu ama teknik kadronun da buna bir cevap vermesi lazım. Belki de kendi içlerinde verdiler ama basına yansımadı, bilemiyoruz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Futbol önceden tahmin edilebilen bir oyun değil, kestiremiyoruz demiş dinleyicimiz.
0: Doğru tabii. O yüzden bayağı her zaman ilgi çekiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri erken gol bulursa işimiz zor demiş Bursa'dan Mehmet Bey, ki genelde öyle yaptılar.
3: Baskıyı kurup golü buldular.
0: Hemen baskı kuruyorlar. Ya oyun tarzları belli. Pres, dikine oynama, kanatların çok iyi işlemesi ve seni hataya zorlamak rakibi.
3: Neticesinde golü erken bulunca da rahat rahat oynuyorlar istedikleri gibi.
0: Hataya zorlamak derken bunu da veriyle söyleyeyim. Amerika'nın iki rakibi de iki maçta birer golü kendi kalesine attı. Bu hataya zorlama anlamına geliyor işte.
3: Şimdi bakıyorum yine yorumlara bir yandan. Var mı? Şimdi bazı oyuncuları Umut Nayır'ı, Bertuğ'u almamasını bana kimse anlatamaz demiş bir dinleyicimiz de.
0: Ya o oyun olarak bir benimsediği sistem var. O şu anda da o sistemde başarılı olamadı. Üç oyuncu da hareketli olarak düşünüyor forvet hattında. Klasik bir santrafor olayına pek sıcak bakmıyor. Ya da bu santraforlar benim istediğim oyunu oynayamaz diye düşünüyor. Öyle bir karar almış teknik direktör. Ben ona bir şey diyemem.
3: Şimdi dinleyicimiz de demiş ki Euro 2024'e ve Dünya Kupası'na Montella bizi götürdü. Oyun sistemi 4-6-0 ve bunda da başarılı oldu. Türkiye'de kaliteli santrafor olmadığı için böyle bir sistemi tercih etti. A Ligi'ne de bizi o çıkardı demiş. Biraz Montella'yı savunmuş bu dinleyicimiz de.
0: Önemli işler yaptı tabii o sıralarda. Dinleyicimize katılıyorum. Final yok ama tabii o normal. Mesela burada gruptan çıkamamak bu kadro için başarısızlık.
3: Başarısızlık, bunu net bir şekilde söyleyelim.
0: Ya kadromuz bu kadardı, ne yapalım diyemeyiz.
3: Evet. Yani burada Yeşilburun Adaları Curaçao gol atıyorsa, biz buradayız diyorlarsa, bizim de bir şekilde yani biz buradayız dememiz lazımdı. Diyemedik. Yani iki maçta kimse tahmin edemezdi bu takımın eleneceğini.
0: 1.90 dakikamız kaldı.
3: Evet. Biz 180 dakikada elendik gittik. İnanılır gibi değil gerçekten. Oynayanlar alındı da onlar ne yaptı demiş bir başka dinleyicimiz. Oynayanlardı yani, bizim mesela dikkat çeken bir performansımız olmadı oyuncularımızın. Herhangi birinin dikkat çeken bir oyunu olmadı maalesef. Ya şu doğru. Oyuncu da iyi oynadı dediğimiz bir, zaten iki maç oynadık elendik ama hani şu 45 dakikada da Ahmet iyiydi, Mehmet iyiydi diyebileceğimiz bir ortam olmadı.
0: Bütün oyuncularımız not ortalamalarının kendi kapasitelerinin altında kaldı.
3: Maalesef bunlar yaşandı. Şimdi tam da şimdi dinleyicimiz milli takım sevgisi kalmadı diye yazmış. Aklıma şu geldi. Kulüp takımları ve milli takım arasında bir tercih yapıldığında genelde herkes kulüp takımlarını tercih ediyordu. Son döneme baktığımızda bu başarılar gelmeden, işte Avrupa Şampiyonası oynadık, iyiydik. İşte Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıktık.
0: Evet,
3: En üst lige çıktık. Burada İşte Dünya Kupası bileti aldık. Sanki o milli takım havası tam yeniden yakalandı dediğimiz anda tepedaklak gittik. Bu da kötü oldu milli takım.
0: Çok.
3: İmajı açısından kötü oldu.
0: Ya havamızı kaybettik milli takım havasını.
3: Milli takım havası komple kaybedildi yeniden. Bu da iyi olmadı. İyi olmayan noktalardan biri de bu. Motive olmamışız demiş Tuğluhan Güler.
0: Ya olmak, ya burada artık teknik direktörün yapacağı bir şey yok. Bir oyuncu Dünya Kupası'na gidince sadece orada başarılı olmayı düşünmeli. En büyük kupa bu.
3: Ya hoca, daha büyüğü yok.
0: Daha tabii. Ne yapacak?
3: Daha büyüğü.
0: Ya Dünya Kupası'ndan daha büyük. Ya uzayda bir kupa yok başka. Yok. Bu gezegenin en büyük kupası. Dünyanın.
3: Bir kainat güzellik yarışması var Ercan abi.
0: Evet.
3: O kadar.
0: O da futbol değil.
3: O da futbol değil. Şimdi Arda Güler'in ve Hakan Çalhanoğlu'nun elendikten sonraki açıklamaları için ne dersiniz? Arda muazzam bir açıklama yaptı.
0: Arda'nın açıklaması tam bir öz eleştiri.
3: 10 numara.
0: Evet, Hakan biraz daha elenmenin verdiği şoku yaşıyordu bence. Ama Arda'nınki evet doğru.
3: Yani hayatımın

0: bence iyi anlattı. Arda'nın açıklaması kusursuzdu bence. Yani hem federasyon başkanımızın hem de Montella'nın bile örnek alması gereken bir açıklamaydı. Evet. Arda yaptı bu açıklamayı.
1: Çok iyi bir açıklamaydı.
0: Çok çok iyi bir açıklamaydı.
1: Ki bayağı genç.
0: En gençlerinden biri, belki de en genci, bilmiyorum.
1: En genci, evet.
0: Kenan Yıldız'la beraber. Öf. Geçen sene hazırlık maçında Amerika'yı 2-1 yenmiştik ama yani bu artık...
1: Şimdi hazırlık maçlarıyla...
0: Farklı.
1: Turnuva arasında bayağı bir fark var.
0: Bir de bu maçın da havası farklı olacak. Turnuvanın en boş maçı olacak. Hem birinin liderliği garanti, bizim de sonunculuğumuz garanti. Turnuvanın şu ana kadarki en boş maçı Türkiye-Amerika maçı.
1: Öyle gözüküyor.
0: Evet. En anlamsız maçı yani. Oynanmasa da bir şey değişmez, oynansa da değişmez.
1: Değişmez. Tabii ev sahibi bu arada taraftarları mutlu etmek ister.
0: O her zaman öyledir tabii ki.
1: Böyle maçlarda. Onu unutmayalım.
0: Ciddi bir eksiklik demiş Yeşilburun adalarından bile kötü olmak. Onların da puanları var. Goller attılar, puanlar aldılar değil mi? Yeşilburun adaları İspanya'dan puan aldı. Son maçında
1: Uruguay'dan
0: 2-2 puan aldı. Gayet iyiler.
1: Ya Yeşilburun adaları çıkarsa şaşırma.
0: Çıkabilirler.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki Erkan Bey, özel şirketlerde başarısızlık durumunda o departmanın personeli tek tek çağrılır ve sorun dinlenir. Milli takımımız dönüşünde federasyonumuz futbolcuları tek tek alıp dinlemeli, sorunu bulmalı. Gizlilik prensibi olmalı. Tabii ki bence sorun ya da sorunlar bu şekilde ortaya çıkacaktır demiş. Ama bu profesyonellikte var. Bizde var mı o profesyonellik? Bende de bir soru işareti var.
1: Ya şimdi takım, herkes kendi içinde bir durum değerlendirmesi yapmıştır zaten. Hı hı. Mesela bu sorunun cevabı, fizik kondisyonumuz niye iyi değil? Bu %100 konuşulmuştur.
0: Yani ligimizle mi alakalı ya da oyuncularla mı alakalı?
1: Ya da çok ağır, işte Galatasaraylı oyuncular, Şampiyonlar Ligi kadroda yer alan. Hı hı. Onlar çünkü son bir ayında Galatasaray'ın lig mücadelesinde de zorlu bir süreç vardı biliyorsun.
0: Çok zorlandılar onlar da. Finişe zor geldi Galatasaray, bunu net gördük.
1: Mesela bunu tamamen örneklemek için belirttim.
0: Bütün suç Tarkan'da demiş dinleyeceğiz. Takımı motive edecek bir şarkı yazmadı demiş.
1: Tarkan'ın şarkısı var. Eski miydi o? Ben de onu
0: düşünüyorum. O eskidi işte, yenisini istemişti. O olmayınca olmamış. Amerika'yı 5-0 yensek en iyi 3. olamıyor muyuz? Olamıyoruz. 10-0 da yensek olamıyoruz.
1: 150-0 da yensek olamıyoruz.
0: Olur, dördüncüyüz.
1: Evet. Çünkü genel averaj değil, ikili averaj var.
0: İkili averaj. Hem Avustralya'ya hem Paraguay'a kaybettiğimiz için ikisine de geçme ihtimalimiz yok.
1: Yok.
0: Onlar da birbiriyle oynayacağı için yine birbirlerine üstünlük sağlayacaklar bir şekilde.
1: Berabere kalsalar bile...
0: Dörder puan olacaklar. Yine biz yetişemeyeceğiz. Berabere kalsalar da Avustralya'nın averajı daha iyi olduğu için Avustralya çıkacak. Ya ikinci olacak. Yani biz... Dediğin gibi 150 tane de atsak biz dördüncüyüz.
1: Onun değişmeyeceği kesin.
0: Hı hı. Uzun zamandır turnuvalara katılmadığımız için bunu yaşadık. Ama biz 2 yıl önce Avrupa Şampiyonası oynadık.
1: Evet, Avrupa Şampiyonası oynadık.
0: Pek katılamadım.
1: Avrupa Şampiyonası da futbolun en zor organizasyonlarından biri.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani Avrupa'nın çok önemli takımlarıyla karşılaşıyorsun. Bir anda çeyrek finalde karşına Hollanda geldi mesela.
0: Hollanda'da kaç turnuvadır yenilmiyor Ercan abi.
1: Evet.
0: Yani penaltılarla eleniyorlar.
1: Mesela.
0: Genelde. Arda Hakan Kerem'i yetersiz buluyorum demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür edelim. Biz bunu geçen hafta cevapladık ya, Messi mi Maradona mı sorusunu.
1: Evet.
0: Kişiden kişiye değişir. Bana göre Messi, bana göre Maradona.
1: Maradona da artık sonuçlara göre de
0: Messi diyenler de vardır.
1: Yani Messi de oluyor tabii. Sonuçlara baktın.

0: Ve sonuçlara baktığında tabii ki.
1: Bütün rekorları kırıyor tek tek.
0: Evet, biraz kulüp haberlerimize geçelim. Sonrasında zaman kalırsa yeniden milli takıma döneriz. Kulüplerimizden de haberlerimiz var. Şimdi Lucas Torreira sözleşmesi biten Mauro Icardi ile ilgili bir açıklama yapmış Ercan abim.
1: Evet.
0: Demiş ki Galatasaray'la sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması. Hala bir dönüş olmadı Icardi'den. Diyor ki Torreira, Arjantinli golcü için, dürüst olmak gerekirse Icardi herhangi bir takıma uyum sağlayabilecek harika bir forvet ama Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Galatasaray'la sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması. Icardi'nin hayatı biraz çalkantılı. Burada China Suarez, Wanda gibi olaylarla işlerin nasıl karmaşık hale geldiğini biliyorsunuz. Siz Arjantinliler o tarafta bunları biraz daha yakından yaşıyorsunuz ama ben onunla İstanbul'dayım ve o harika bir insan.
1: Evet.
0: Şu an onu yanında çok iyi biriyle görüyorum. Hayatın tadını çıkarıyor ve benim en çok istediğim şey arkadaşımı iyi görmek. Vereceği karar onun için en iyisi olacaktır. Ona her zaman destek olmak önemli. Yani Arjantin basınına yaptığı açıklama bu. Geçen hafta da bir paylaşım yapmıştı, kalıyor
1: demişti ama demişti. Bugünkü açıklamaya göre kalmıyor. Belli değil.
0: Bugünkü açıklamaya göre belli değil, evet.
1: Geçen hafta sosyal medya paylaşımında kalıyor demişti.
0: Kalıyor demişti. Sekeda.
1: Evet.
0: Paylaşım yapmış.
1: Fakat bu açıklama daha ortada, belli değil. Hı hı. Pazartesi transfer başlıyor resmi olarak.
0: Evet.
1: Bu yüzden
0: hatta dün başladı galiba. Dün 22'sinde başlamıyor muydu?
1: Sanki pazartesi diye biliyorum.
0: 22 resmi. Haziran pazartesi dün.
1: Evet.
0: Dün başladı.
1: Evet, evet.
0: Dün başladı resmi.
1: Doğru. Bugün salı.
0: Hı hı. Dün başladı. Evet.
1: Şimdi sözleşmeler resmileşecek.
0: Hı hı.
1: Kardiye yapılmış bir teklif var Galatasaray Kulübü'nden. Onun bazı tabii şartları olmuştur. Ama şu ana kadar benim de gördüğüm bir anlaşma sağlansa açıklama yapılırdı.
0: Bugün de ben birkaç arkadaşıma sordum. Henüz bir anlaşma yok dediler.
1: Bu sefer fazla beklenir mi? Sanmıyorum. Sen?
0: Yani Galatasaray Icardi olsa da olmasa da bir tane forvet alacakmış. Yani bekleyebilirler bence Icardi'yi bir süre.
1: Yabancı kontenjanı tabii
0: ne olacak, hala bir orada da belirsizlik var.
1: Ya yani Kulüpler Birliği'nin genel anlamda düşüncesi 12 artı 2 diye. Artı 2. Ya yani 2 genç.
0: Yani bu seneki gibi.
1: 2 genç 12 artı 2.
0: Ya yani bu sezon uygulanan, evet, evet. 12 artı 2 diye aynısının devam etmesi.
1: Evet. Bunu istiyorlar deniyor. Bu konuyla ilgili bakalım Futbol Federasyonu tavrı ne olacak?
0: Yani Okan Buruk da konuştu. Biz aynı ifadeler, Okan Buruk'un kullandığı ifadeleri burada kullanmıştık. Genç oyuncuları yetiştirme ligi niye burası oluyor?
1: Hayır, yabancı genç oyuncuları bu lig niye yetiştirsin?
0: Evet.
1: Ben öyle bakıyorum.
0: Aynen.
1: Ya bizim ligimiz yabancı genç oyuncuları niye yetiştirsin? Çünkü o yaşlarda tarif edilen yabancı oyuncuların zaten bonservis bedeli 35-40 milyon euro.
0: Evet.
1: Oyuncuları aldın, tutturabilirsen, ya oyuncu tutturabilirse, başarılı olursa 70-80 milyon euroya, 100 milyon euroya satabiliyorsun. O lig bizim ligimiz değil ama.
0: Ya da şöyle yapacaksın, kiralayacaksın, şey varsa bir potansiyeli.
1: Evet.
0: Oyuncuyu yine sen yetiştiriyor olacaksın ama oynattığın zaman oyuncu, evet, sen de yetiştir.
1: Bir de oyuncuya iyi maaş vereceksin, uzun süreli sözleşme yapacaksın. Fakat o oyuncunun çok iyi çıkacağı, performansını çok iyi göstereceği anlamına da gelmiyor.
0: Evet.
1: Tekrar söylüyorum ya, yabancı oyuncuları 23 yaş altı biz niye yetiştirelim? Bizim oyuncularımızı yetiştirelim. Ben öyle düşünüyorum.
0: Hı hı. Fenerbahçe'den bir haber verelim. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş, yeni sezon öncesi diğer futbolcularla birlikte sağlık kontrolünden geçen isimlerden biriymiş.
1: Evet.
0: Mert Hakan Yandaş da. Bu da yeni sözleşme imzalayacak mı sorularını doğal olarak beraberinde getirdi. 31 yaşında Mert Hakan Yandaş, geçen yıl başlatılan bahis soruşturmasında tutuklanmış, ardından tahliye olmuştu. PFDK daha sonra deneyimli futbolcuya 12 ay men cezası vermişti. Bu cezada bir süre daha devam edecek Mert Hakan Yandaş'ın cezası, ama sağlık kontrollerinde yer aldı.
1: Evet.
0: Sözleşmesi de bitmiş durumda.
1: Ya buna kulüp karar verecek.
0: Bu da bir kafalarda bir soru işareti oluşturdu tabii ki. Yani şu görüntü herhalde devam edileceği yönünde yorumlara neden oldu.
1: Evet, tabii sağlık kontrolünden geçtiğine göre, değil mi?
0: Çünkü İsmail Kartal'ın onun liderliğini güvendiği yönünde haberler aldım ben kulüpten.
1: Evet.
0: Yani Mert Hakan'ı takımda görmek istiyormuş İsmail Kartal. Muhtemelen sözleşmede önümüzdeki günlerde yapılacaktır Mert Hakan'la. Yani çok büyük bir para istemeyecektir diye düşünüyorum Mert Hakan Yandaş.
1: Aynı kanaatteyim ben.
0: Yani bir şekilde Fenerbahçe'de herhalde kalacak, öyle bir görüntü var açıkçası. Şimdi Fenerbahçe'ye de Kocaeli Spor'dan bir resmi teklif gelmiş Omar Fayed için. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği isimlerden biri. Stoper, Mısırlı.
1: Mısırlı Omar Fayed. Acaba kiralık mı yoksa bonservis mi?
0: Şimdi 22 yaşında Omar Fayed.
1: Bayağı genç bir oyuncu.
0: Genç bir oyuncu. Şimdi Kocaeli basınında çıktığım haber... önümüzdeki günlerde de netlik kazanacak deniyor. Transfer görüşmeleri yapılıyormuş. Yine bir kiralama formülü olabilir diyor haberde.
1: Olabilir, olabilir.
0: Bugün Kocaeli gazetesinin haberi.
1: Transferde bayağı konuşacağız zaten.
0: Evet, transfer dedikoduları var. Leicester City forması giyen Wood Fayes'in de Fenerbahçe şartlarını sormuş Ercan abi.
1: Leicester bir alt lige daha düştü.
0: Hı hı. Ve sözleşmesinin bitmesine de bir yıl var Wood Fayes'in.
1: Orada bir gelişme olabilir. Hı hı. Bir alt ligde daha birçok oyuncu oynamak istemeyebilir. İngiltere'de genelde böyle oluyor biliyorsun.
0: Hı hı. 28 yaşında Wood Fayes, Belçikalı. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Monaco'da forma giymişti.
1: Evet.
0: 16 maçta süre almıştı. Malangsar, Kim Minje ve Nathan Ake ile de görüşmeler devam ediyor Fenerbahçe'de. Stoper pozisyonu için.
1: Kim Minje çok önemli.
0: Evet, Kim Minje tanıdık da bir oyuncu Fenerbahçe için.
1: Muazzam bir profesyonel bu arada.
0: Çok. Kim Minje, Malangsar, Nathan Ake.
1: Ake biliyorsun üçlü oyunda iş yapabilen bir stoper. Dörtlü de değil.
0: O zaman acaba bir sistem değişikliği mi olur?
1: Bilemem de ya, bunu herkes biliyor. Ben onun için bir hatırlatayım dedim.
0: Nathan Ake ismi de var çünkü. Galatasaray'da da Davinson Sanchez ismini biz söylemiştik. Como ilgileniyor diye, biraz daha ciddiye binmiş gibi.
1: Como Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
0: Evet.
1: Bu yüzden
0: iyi bir kadro istiyorlar.
1: İyi bir kadro istiyorlar. İyi bir teklif yapabilirler. Yalnız tabii Singo'nun sakatlığının biraz süreceğini biliyoruz.
0: 3 ay.
1: Evet.
0: 3 ay deniyor. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül. Şöyle bir baktığımızda bir 5 hafta kadar kaçıracak.
1: Belki şöyle düşünelim.
0: 4-5 maç kaçıracak gibi.
1: Daha geçen hafta oldu. Yani Eylül'ün belki o milli aradan sonra dönebilir.
0: Yani evet, belki 5 olmaz da 4 maç kaçırır,
1: evet,
0: ya da 3 maç kaçırır, ama sezon başında ilk birkaç maç olmayacak diyelim. Tam da acaba prim yapıyor mu Singo?
1: Bayağı iyi başladı bence.
0: Çok iyi başlayıp.
1: Çok talihsizlik bence.
0: Çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim
1: geçmiş
0: buradan.
1: Geçmiş olsun, evet.
0: Şimdi Davinson Sanchez'in bir açıklaması var. Diyor ki 3 sezonum daha var burada. Ailem mutlu, ben de mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum ve burada devam etmek istiyorum diyor Davinson Sanchez.
1: Önemli olan tabii oyuncunun görüşü.
0: Hı hı. Ama tabii bir Serie A teklifi, bir Como teklifi ki Como'nun da çok iyi bir projesi var. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Daha büyük hedefleri var. Daha da büyümeyi hedefleyen bir ekip Como. Fabregas gibi bir teknik direktörleri var. Geçen sene mesela Como'da üçlü savunmanın sağında Diego Carlos oynuyordu solak olmasına rağmen. Evet.
1: Peki şunu merak ediyorum. Como hiç Sanchez'le konuşmamış mı? Abi, habere göre yorum yapıyorum şu anda. Ben burada mutluyum dediğine göre Sanchez'in direkt olarak hayır ben burada mutluyum gelmek istemiyorum demesinden sonra bu haber haberleri kaybediyor.
0: Şimdi o fanatikteki haber şöyle, Davinson Sanchez bu açıklamaları yaptı diyor haber ama Como'dan da bir teklif bekliyor. Yani Galatasaray'da aldığı maaş civarında bir teklif gelirse Serie A'da düşünebilir diyor.
1: O ayrı tabii mali boyutunu değerlendirmek lazım.
0: Tabii yani iyi bir kontratla geldiler mesela.
1: Tabii.
0: Yani İstanbul güzel şehir ama Como da güzel yer. Como da yaşanır. Evet, sessiz abi, sakin.
1: O da Şampiyonlar Ligi'nde.
0: O da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Son hafta Şampiyonlar Ligi bileti aldılar. Yani iyi de bir takım. Benim oyununu çok beğeniyorum Como'nun. Gelişmeye de açık bir kulüp Como. Hani İstanbul'da güzel dedik, Como da güzel. Farklı güzellikleri var. Biri çok gürültülü, kaos güzelliği var. Diğeri evet. Sakin güzel.
1: Bayağı sessiz.
0: Çok sessiz, sakin, küçücük bir yer. Como. Şimdi İtalya'da da yeni bir dönem başlayacak Ercan abi. İtalya Futbol Federasyonu'nda Giovanni Malago başkanlık görevine seçildi malum. Takımın teknik direktörlüğü için Antonio Conte'nin adı ön plana çıktı. Sportif direktörlük için de adı geçen isim Paolo Maldini.
1: Çok iki büyük marka.
0: İki hafta önce İstanbul'da görmüştük.
1: Evet.
0: Maldini, Adan Safi'nin
1: çok yanında. Önemli İtalyan futbolunda iki büyük marka.
0: Antonio Conte'yi değerlendirmeye almış Malago. Roberto Mancini de seçenekler arasındaymış ama.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir de Trabzonspor'dan haber var. Bir beklenti aslında bu haber Ercan abi. Hani Ulay'ı çok iyi bir performans sergilemişti ya Fildişi Sahili formasıyla.
1: Evet.
0: Genç de bir oyuncu. Bir 50 milyon euro beklentisi oluşmuş Trabzonspor'un. Ulay'a bir teklif gelirse 50 milyonu acaba elden çıkarabilir miyiz noktasında bir beklenti içindeymiş Trabzonspor yönetimi. Fildişi Sahili'nin ileri gitmesi, işte Ulay'ın da birkaç daha iyi maç çıkarması durumunda neden olmasın?
1: Fildişi'nin tabii tur atlaması lazım.
0: Hı hı.
1: O önemli. Elenir giderse
0: o zaman o beklenti olmaz.
1: Olmama ihtimali çok yüksek. Ya o paralara çıkılmaz.
0: Şimdi Paris Saint-Germain, Barcelona ve Chelsea habere göre, ki haber Sabah gazetesinde, takip ediyormuş. Ulay'ı eğer iyi giderse belki bu takımlardan yüksek bir teklif alabiliriz düşüncesindeymiş Trabzonspor yönetimi. Yani kolay değil, elinde de büyük para.
1: Tabii. Ya yani bu olur mu olmaz mı? Bunu şöyle göster. Transfer dönemi ve Fildişi'nin Dünya Kupası'nda göstereceği performansa bağlı. Ulay'ın bundan sonraki maçlarda da göstereceği
0: performans
1: çok önemli. İyi başlangıç yetmez, devamının gelmesi gerekiyor.
0: Bir açıklama var İbrahimovic'ten, diyor ki Messi Pele'den de Maradona'dan da daha iyi diyor. Önümüzde de şu anda Maradona'nın görüntüleri var. Bu İtalya maçı öncesindeki ısınma Mercan abi.
1: Bu Napoli'nin bir maçı. Çünkü üstündeki
0: Napoli maçı değil mi?
1: Evet, bir Napoli maçı. O meşhur klasik ısınma.
0: Klasik ısınması. Herkesin önüne düşer sosyal medyada.
1: Evet.
0: Son dönemde. Rakipler hep onu izliyordu zaten, Maradona'yı ısınmalarda.
1: Yapacak hele, başka bir şey yok.
0: Ya Maradona çıkmış ısınıyorsa Maradona'yı izlerdiniz eskiden. Kendine has bir rutini vardı Maradona'nın. Şu anda da TRT Spor'da biz de izliyoruz yani gözümüzü ayırmadan. Ve İbrahimovic'in de o açıklaması geldi aklıma. Messi diyor Maradona'dan da Pele'den de Johan Cruyff'tan da iyi bir seviyede, farklı bir seviyede diyor.
1: İstanbul'da ben maçını anlattım Maradona'nın. Sevilla Galatasaray. Hı hı. Türkiye'ye gelmişti. Ve işin enteresan tarafı dün şunu düşündüm. Messi hiç gelmedi buraya.
0: Hiç gelmedi evet.
1: Ya maçını yapmadı hiç. Mesela Neymar geldi. Hı hı. Ronaldo geldi.
0: Mbappe geldi.
1: Mbappe geldi. Ama Messi'yi göremedi.
0: Messi gelmedi.
1: Evet.
0: Hiç ve yolu kesişmedi.
1: Yaş 38. Türk içine Avrupa kupalarında ne tabii milli maç olarak Dünya Kupası'nda da eşleşmedik.
0: Eşleşmedik.
1: Olmadı.
0: Olmadı. Messi olmadı. Az önce bir dinleyicimiz sormuştu ya Messi mi Maradona mı diye. İbrahimovic cevap vermiş olsun dinleyicimize. Ona göre Messi. Yeni jenerasyon için Messi'dir ama hani 40'ın üstünde yaşıyor olanlar için.
1: Benim için şu anda Messi neden? Rekorları kırıyor.
0: Rekorları kırıyor.
1: Maradona tamam bir ikonik oyuncu. Hı-hı. Büyük oyuncu. Ama biz Pele'yi seyredemedik.
0: Pele'yi seyredemedik doğru. Ama hani o Ronaldo yani ya Maradona'nın başka bir bende etkisi var bilemiyorum. Rekorlar tabii ki Messi rekorları kırdı. İşte dün de olumsuz bir rekor da kırdı, olumlu bir rekor da kırdı.
1: Evet.
0: 7 penaltı kullanan, en fazla penaltı kullanan oyuncu oldu Dünya Kupalarında ama 3 kaçırmayla da en fazla kaçıran oyuncu
1: oldu.
0: Oldu ve Dünya Kupaları tarihinin de attığı 2 golle Miroslav Klose'ye geçerek en golcü oyuncusu oldu.
1: Şuna dikkat ettim.
0: Ama Mbappe de peşinden bırakmıyor.
1: Bırakmıyor. Bir de Mbappe 26 yaşında.
0: Geçebilir.
1: Öyle düşünelim.
0: Evet.
1: Ve şu an bu turnuvada bile geçebilir.
0: Olabilir.
1: Çünkü Mbappe Dünya Kupalarını çok seviyor. Geçen Dünya Kupası finalde hat-trick yaptı. Düşün.
0: Evet.
1: Ya Mbappe bir anda 4 gol atarsa şaşırmam.
0: Atabilir. Atar yani.
1: O Mbappe de öyle bir oyuncu.
0: Yani Haaland da atıyor. Bu 3 dev gollerini atıyorlar.
1: Evet.
0: İkişer üçer atıyorlar valla.
1: 2 gol var galiba aralarında. Ya da 3 Messi ile şu anda. 2 galiba.
0: O yüzden bu Dünya Kupası'nın sonuna kadar biz bu yarışı da bir yandan konuşacağız. Ama tabii herkesin görüşü farklıdır. Bir dinleyicimiz demiş ki bence Maradona demiş.
1: Olabilir herkesin.
0: Benim de hani kıyaslasam Maradona derim. Ama Arjantin için de müthiş bir keyif değil mi? Yani Maradona'nın üstüne bir de Messi çıkardılar.
1: Ya her ülkede olmayacak bir olay.
0: Yani iki tane.
1: Jürgen Klopp diyor ki bir daha Messi gibi bir oyuncu gelir mi? Çok zor diyor. Fakat Arjantin Maradona'dan sonra Messi'yi çıkardı.
0: Messi'den sonra belki başka birini çıkaracaklar.
1: Evet. Belki Gonzalez diye biri çıkacak değil mi? Bütün rekorları kıracak.
0: Yani evet. Maradona'nın yediği tekmeleri Messi yemedi demiş dinleyicimiz.
1: O zaman futbolda tabii oyuncu koruma, bu dinleyicimiz bu yönden haklı.
0: Haklı.
1: Oyuncu koruma metotları gelişmemişti. Şimdi en ufak harekete hemen sarıyı ya da kırmızıyı görüyorsun.
0: Hele hele yıldızsa daha acımasız olabiliyor.
1: Yıldızları tabii FIFA'nın bu konuda genelgesi vardı.
0: Evet. Yıldızsa diyor daha da koruyacaksın diyor.
1: Hemen diyor kartı çıkaracaksın diyor.
0: Aynen. Ama Messi, yani Maradona'nın da harbiden yediği tekmelerin haddi hesabı yoktu.
1: Yok, yok.
0: Orada katılıyorum dinleyicimize. Şimdi de Messi, 20 sene önce de Messi'ydi diyor. 20 sene önce Messi 18 yaşındaydı. O zaman Messi değildi ya. Allah nazarlardan saklasın.
1: Değil
0: Messici
1: mi?
0: Dinleyicimiz. Karakter ve sporcu ahlakı bakımından Ronaldo demiş. Devamlılık bakımından Messi demiş. Bir başka dinleyicimiz.
1: Ronaldo'nun oyun estetiği vardı biliyorsun. Cristiano Ronaldo'nun. Hı hı. Rakibi geçme, mükemmel birebir de harika çalımlar. Son yıllarda bunlar yok oldu.
0: Çünkü yaşlandı Ercan abi, çabukluk gitti. Onlar için çabukluk gerekiyor.
1: O çalımları özlüyoruz.
0: Evet, o çabukluk gidince çalımlar da bitti. Bence Maradona demiş Ercan Bey. Çünkü o futbolun tanrısıydı demiş.
1: Yeri ayrı tabii Maradona'nın da. Rekorlarda da Messi tekrarlayayım ben.
0: Rekorlarda da Messi.
1: Dün de Arjantin'de Messi'nin 26 metrelik bir heykeli açılış yapıldı.
0: Değil mi?
1: Bir de o var tabii.
0: Bir de o var. Onu da unutmayalım. Bu tartışmaya devam ederiz. Şimdi Beşiktaş'ta Ercan abi az önce Aliler de bu konuyu konuştu. Sana da sormak istiyorum. Gündeme gelen isim Sofyan Amrabat. Şimdi ne diyorsun yani Fenerbahçe'den bilgi almış Beşiktaş Sofyan Amrabat için. Real Betis'te durumunu takip ediyormuş faslı oyuncunun. Dünya Kupası'ndan sonra da netleşecekmiş. Yani Amrabat bir ihtiyaç mıdır Beşiktaş için?
1: Demek ki ihtiyaç görüyorlar. Acaba Amrabat'ı alıp...
0: Ndidi ile yollar mı ayrılacak?
1: Evet. Akla o geliyor. Olabilir mi?
0: Yani bilemiyorum. İtalyano'nun beğendiği bir isimmiş Amrabat.
1: Evet.
0: Bilemedim yani. Amrabat kötü oyuncu değil. Ama şimdi Ndidi de var, Amrabat var.
1: İkisi fazla olur değil mi?
0: İkisi de oyun kuramıyor.
1: Amrabat bir tık daha iyi kuruyor.
0: Bir tık, evet.
1: Onu söyleyebilirim.
0: O zaman herhalde Ndidi ile yollar ayrılacak diyorum
1: ya
0: ben.
1: Ya da Ndidi'ye bir teklif olduğu iddia ediliyordu Suudi Arabistan'dan.
0: Orada bir gelişme mi var?
1: Orada mı acaba bir gelişme var? Bunları önümüzdeki günler bize gösterecek.
0: Real Betis'te yakından takip ediyormuş. Geride kalan sezonda 23 maçta süre buldu. Bir gol attı Amrabat.
1: Gol yollarında tabii ki Real bekleneni veremiyor ama görev adamı anlamında başarılı bir futbolcu.
0: Evet, çok sakatlığı da olmuyor genelde.
1: İstikrarlı.
0: Amrabat. İstikrarlı bir isim. Sofyan Amrabat. Şimdi bugün bir haber çıktı. Sözcü de Ercan abi. Gol sıkıntısı çeken milli takımda devşirme bir santrafor için girişimlere başlandı habere. Ryan Brewster bu isimde.
1: Ya hiçbir ülkede net olarak A milli formaya giymeyecek. Evet. Onun belirli bir yaş kategorisi var. O yaş kategorisinde de tercihini yapacak.
0: Şimdi Mehmet Arslan haberin altında imzası bulunan isim, yılların gazetecisi, tecrübeli abimiz Mehmet Arslan, yani benim abim diyeyim, diyor ki Montella'nın ciddi bir şikayeti var santrafor konusunda. Türkiye'de ben Cenk Tosun'dan sonra bir santrafora sahip olamadım diyor. Deniz Gül'ü yeterli görmüyor. Bunun için bir formül geliştirmiş Türkiye Futbol Federasyonu. Bu formül ne kadar hayata geçer, ne kadar geçmez bilemiyorum ama devşirme modeline gidebilir TFF açıklamasında bulunmuş Mehmet Arslan. Büyük olasılıkla siyahi bir forveti hazırlıyorlar ve akıllara da bir isim geliyor. 2022'de Stefan Kuntz'un milli takım teknik direktörlüğü yaptığı zamanda da gündeme gelen Ryan Brewster. Kuntz o dönemde bir paylaşım yapmıştı. Milli takımımıza yeni oyuncular kazandırmak için yaptığımız çalışmalarda Sheffield United Blackpool maçını izledik demiş ve iki takımın kadrolarında Türk milli takımında oynayabilecek tek oyuncu olarak da Ryan Brewster öne çıkmıştı. Kıbrıslı bir Türk annenin çocuğu.
1: Evet.
0: Ryan Brewster. Babası Barbados vatandaşı, İngiltere'de doğmuş ancak A milli takıma hiç çağrılmamış. İngiltere, Barbados ve Türkiye milli takımları arasında bir seçim yapma hakkına sahipmiş. Benim de tanıdığım bir isim değil.
1: Kaç yaşında?
0: Brewster. 2000 yılında doğduğuna göre 26.
1: Bu yaşa kadar İngiliz futbolunda bir ağırlığı var mı?
0: Yok. 1.80 boyunda Chelsea altyapısından yetişmiş. 2020-2021 sezonunda Liverpool 23 yaş altı takımından Sheffield United'a 26 milyon euro karşılığında transfer olmuş.
1: Ama bir ağırlık ya da adından bahsettirip işte İngiltere'de çok golcü bir oyuncu var tarzı ben okumadım yani. Sen okudun mu?
0: Yok, okumadım. Bana da yani Ne bileyim, çok da zorlama geldi.
1: Bana da öyle geldi.
0: Ryan Brewster. Ama birkaç soru da geldi bu konu üstüne de, hani bir cevaplayayım dedim ben de. Ayrıntılarını vermek istedim dinleyicilerimizle soru da gelince. Ama yani biraz bekleyip görmemiz lazım. Bu bana çok sıcak bir konu gibi gelmedi açıkçası.
1: Bana da.
0: Sergen Yalçın'ın açıklamalarını dinledin mi? Yeniden Sports'ta
1: gördüm,
0: yayınına
1: gördüm.
0: Başladı. Evet, gördüm. Sergen Yalçın. Orada da güzel ifadeleri var. Yine kendi tarzında ifadeleri var. Sergen Yalçın'ın, biraz da Sergen Hoca'yı dinleyelim. Neler söylemiş? Ben dedim ki diyor, taraftar isterse giderim. Taraftar istedi gittim. Bana yapılanları İtalyano'ya yapmayın. Bırakın adam işini yapsın diyor. Sergen evet. Yalçın.
1: İstedi gittim diyor.
0: Yani bana şans vermediniz diyor. İtalyano'ya şans verin demeye getiriyor.
1: Evet.
0: Sergen Yalçın. Beşiktaş böyle nereye gidecek? Hoca değiş, hoca değiş, başkan değiş, hoca değiş, hoca değiş, başkan değiş. Nereye gidecek Beşiktaş böyle? Ne olabilir yani? Ne beklenti içinde olacak Beşiktaşlılar? Sürekli değişerek bir yere varamayız diyor.
1: İstikrar. Onu belirtiyor tabii, değil mi?
0: Evet, istikrar, sürekli değişerek bir yere varamayız demiş. Biz kurulu bir kadroya geldik, kadroyu biz kurmadık. Bu kadroyla bir hedef konulamayacağını ilk toplantıda başkana da söyledim. O kadar kötü müydü kadrosu Beşiktaş'ın Sergen Hoca geldiğinde? Hiçbir yani hedef konulamayacak bir kadro muydu?
1: Maç kaybetmeye alışmış bir kadroydu, değil mi?
0: Psikolojik olarak biraz dağılmıştı bence o takım.
1: Bence de.
0: Yenilmeye alışmıştı. Ki büyük takım için en büyük kabustur bu.
1: Tabii tabii. Ve onların düzelmesi mümkün değil diye düşünüyorum.
0: Bir serzenişi var. Diyor ki, ben diyor Beşiktaş'ta göreve başlarken bir kredimin olduğuna inanarak başladım. 2-3 senelik bir planlama yaptık. Bu kadro zaten bir hedef göremez. Bu kadro rakiplerinin %60-70 gerisinde dedik.
1: Zirve mücadelesi yapan takımların.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın %60-70 gerisinde bu takım. 2-3 yıl ben kalırım diye düşündüm. Bir kredimin olduğunu düşündüm. Bu 2-3 yıllık zaman zarfında ben bir takım inşa edecektim diyor. Ama bu şans bana tanınmadı. İstifam istendi diyor. Ben de istifa istenince gerekeni yaptım diyor Sergen Hoca.
1: Yapacak bir şey yok. Seyirci de artık çok sabırsız. 4 yıldır erken havlu atmaktan. Bu yüzden böyle bir bunalım yaşandı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Sergen Hoca açıklamalarına devam ediyor. Diyor ki, bu takım 18-19 maç kaybetmedi. Öyle başarısızlık var falan demeyin. Sonuçlar açısından başarısız olabiliriz ama yapılanma olarak %100 başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Devre arasında yaptığım değişimi Türkiye'de hiç kimse yapamaz. Çok iddialı burada.
1: Evet.
0: Sergen Hoca.
1: Evet.
0: Diyor ki, çok ciddi bir değişim yaptım ben diyor. Farkımı ortaya koydum. Beşiktaş'ta eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım televizyona, YouTube'a çıkıyor. Dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar dedi. Eski takım arkadaşlarına da bir sitemde bulundu Sergen Yalçın. Kısaca açıklamaları böyle.
1: Devre arası tabii, yalnız onu zor durumda bırakan Sergen Yalçın'ı kupadan Eren Bek oldu.
0: Kupa alınsaydı kalırdı.
1: Bence de. Sonuçlara bağlı ya bizde böyle şeyler. Kupa alınsa gerçekten kalabilirdi.
0: Oyunculara da değindi. Mesela diyor ki, Çerni konusunda beni eleştiriyorlar ama 30 maçta ilk 11 oynattım ben onu diyor. Bir hoca futbolcuya niye kafayı taksın diyor. Rafa Silva konusunda da beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa Silva ne yıldızmış, nerede oynamış, ne yapmış, geçmişini de çok iyi biliyorum dedi. Muçi konusunda da yanlış yapmadığını söyledi.
1: Evet. Kendi ifadeleri bu. Tabii ki bu ifadeleri kamuoyu değerlendirecek. Ama Muçi bu sene çok iyi bir sezon geçirdi.
0: Trabzon'da çok iyi bir sezon geçirdi.
1: Onu söyleyebilirim. Çağni oyundan çıkmasını kabul etmiyordu. Mutlu olmuyordu oyundan çıkarken, ki hiçbir oyuncu mutlu olmaz.
0: Montella'ya da bir eleştiri getirdi. Milli takım büyük takım hocası olmak bir başarı kriteri olması lazım. Olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Ama böyle bir şey yok. Montella hangi başarısıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var? Demiş. Burada da Montella'yı eleştiriyor. Bu tarz açıklamalar geldi Sergen Yalçın'dan. Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın. İçini de döktü son yayınında. Ben bunu net bir şekilde hissettim. Yani tam anlamıyla bir iç dökme yayınıydı Sergen Hoca'nın yayını.
1: Merak edilenleri açıkladı.
0: Bunu söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle. Şimdi Fenerbahçe için de İsmail Kartal'ın kanat oyuncusu istediği raporu verdiği yazıldı bugün gazetelerde. Birkaç gazetede birden vardı. Orta sahadan memnun ancak iki kanadada etkili oyuncular istemiş.
1: Hücum kanadı mı?
0: Hücum kanadı.
1: Hücum.
0: Hücum kanadı istemiş. Şimdi böyle olursa acaba...
1: Yani Nene ve Kerem mesela.
0: Nene ve Kerem için yedek kulübesi mi görünecek?
1: Vallahi ya da Muriç'le beraber bir şey mi düşünüyor, sistem mi düşünüyor?
0: Orta saha transferi mesela istememiş. Yeterli orta saham demiş ki Fenerbahçe'nin çok iyi bir orta sahası var zaten.
1: Orta saha dolu.
0: Evet.
1: Bir stoper gerekiyor. O şart. Belki kanat savunma olarak da kastetmiş olabilir.
0: Kanat savunma. Evet.
1: Ya onlar da hücuma çıkan oyuncular. Hı-hı. Tabii ki. Kanat savunmaların oyun kurması. Mesela Semedo oldu mu sence Fenerbahçe'nin
0: sisteminde? Olmadı.
1: Olmadı.
0: Bence olmadı. Yani şöyle söyleyeyim, beklenti altında kaldı. Çünkü benim çok beklentim vardı Semedo'dan.
1: Benim de.
0: Çünkü Premier Lig tecrübesi olan, yani evet, bildiğimiz
1: takımında kadrosunda.
0: Yani bildiğimiz bir oyuncuydu. Neler yaptığını gördüğümüz, bildiğimiz bir oyuncuydu Semedo. Aynı performans burada olmadı, devam etmedi.
1: Nedense bir türlü başarılı olamadılar.
0: Evet. Bir türlü başarılı olamadılar. Şimdi Galatasaray'ın gündeminde Bernardo Silva vardı biliyorsun. Bernardo Silva Real Madrid'e gidince Bruno Fernandes için de Galatasaray girişimleri hızlandırdı ama çok ağır bir fatura ile karşı karşıya kaldı Galatasaray. Hem Manchester United cephesinin hem de Bruno Fernandes'in istekleri bir hayli fazla.
1: Bruno Fernandes'i almak çok zor.
0: Ya öyle bir görüntü var.
1: Onu söyleyeyim. Kolay değil.
0: Şimdi piyasa değeri 35 milyon euro. İngiliz ekibinden 12 milyon euro kazanıyor zaten. Osimhen'in maaşını istemiş Galatasaray'dan. 21 istemiş.
1: Türkiye fiyatı diyoruz.
0: Türkiye fiyatı.
1: Evet. İki katını istemiş kazandığı.
0: İki, evet.
1: Ne yakın.
0: Hemen hemen iki katını istemiş. Dediğin doğru. Bu talebi de Galatasaray çok yüksek bulmuş. Manchester United'da 31 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euro bonservis talep etmiş.
1: Manchester United.
0: Evet. 50 milyon euro. Piyasa değeri 35.
1: Satmaya niyetleri yok demek ki.
0: Evet. Birinin gelmeye niyeti yok oyuncunun. United'ın da satmaya niyeti yok diyebiliriz.
1: Bu
0: görüntüler. Bu haberden onu çıkarıyoruz.
1: Tabii bu anlama geliyor.
0: Tabii biz satmıyoruz. 50 milyon. Çok büyük para. Devre arasında Galatasaray'a daha yakınmış aslında. Çünkü orada Amorim'le beraber bütün takım çöktü. Fernandes de çöküşteydi.
1: Ama Premier Lig'de ligin ikinci yarısında asist kralı oldu.
0: Ama ikinci yarı bambaşka bir.
1: Bruno Fernandes vardı.
0: Evet, Bruno Fernandes vardı. Yani Carrick'le yeniden doğdu. Bruno Fernandes.
1: Bunu rahatlıkla vurgulayabiliriz.
0: Omar Marmuş ara transfer döneminde de gündeme gelmişti, hatırlayacaksın. Yeniden doğru. Gündemde Galatasaray'da. Olur mu olmaz mı?
1: Satın alma opsiyonlu kiralık mı olabilir?
0: Hı hı.
1: Onun da bayağı mali anlamda değerinin yüksek olduğunu biliyoruz.
0: Evet. Yani Icardi'den bir cevap bekleniyor. Marmuş yine gündeme geldi. Satın alma opsiyonuyla kiralama masadaymış şu anda Ercan abi.
1: Evet, bizim dediğimiz gibi değil mi?
0: Hı hı. City'de düzenli forma giyemeyeceği için acaba demiş Galatasaray yönetimi bir fırsat olur mu?
1: O olabilir. İkincisi tabii Marmuş'un görüntüsü de önemli. Onu da belirtmeden edemeyeceğim.
0: Şimdi City 75 ödedi. 75 milyon ödedi Marmuş'a. Biraz daha sabreder mi ya da yeni teknik direktörü de görmek ister mi City'de? Bence ister.
1: Daha City Maresca'yı açıklayamadı. Çünkü Chelsea ile o tazminat problemleri var. Onu hallettikten sonra
0: açıklanacak.
1: Açıklanacak diye bekleniyor. Teknik direktörün de bir görüşünü almak isterler.
0: Mutlaka.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, son bölüme geldik. Beşiktaş'ın Slovakya'daki kamp programında karşılaşacağı rakipleri Ercan abi belli olmuş. 6 hazırlık maçı oynayacakmış Beşiktaş.
1: Bayağı iyi.
0: Slovakya'da kamp yapacak. Şimdi Beşiktaş az önce açıklama yaptı. 26-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde takımımız bir araya gelecek dedi Beşiktaş.
1: 27 Haziran, evet.
0: 27 Haziran Cumartesi, yani 4 gün sonra. İlk antrenman pazar günü, 28 Haziran pazar günü akşamı gerçekleştirilecek. Yurt dışı hazırlık kampı içinde 1 Temmuz çarşamba günü Beşiktaş Slovakya'ya hareket edecek. Slovakya'da 6 hazırlık maçı oynanacak. İlk maç 2 Temmuz perşembe günü. Takımların isimleri bilindik değil, o yüzden yazmıyorum, söylemiyorum. 5 Temmuz pazar bir başka hazırlık maçı. 10 Temmuz'da Beşiktaş 35'er dakikadan iki devre halinde iki farklı takımla hazırlık maçı yapacakmış mesela. Biri 18'de, diğeri 19.30'da. Salı günü de yine aynı gün içinde iki hazırlık maçı oynayacakmış. Yine kısa süreli Dinamo Malzenice ve Spartak Tırnava'yla.
1: Evet.
0: Yani 10 Haziran Cuma günü 18'de Matersburg'la 35 dakika, 19.30'da Widzew Łódź'la yine 35 dakikadan iki devre maç yapacak. Salı günü de Malzenice ile ve Spartak Tırnava'yla da yine hazırlık maçları oynayacak. Kısa kısa maçlar oynayacak Beşiktaş, programı açıkladı siyah beyazlar. Yani 4 gün sonra toplanıyor Beşiktaş ve Avrupa mesaisi içinde çok bir zamanları yok.
1: Evet, buna hazırlanacaklar tabii.
0: Hazırlanma süreleri de çok olmayacak. Şimdi bakıyorum başka mesaj var mı diye dinleyicilerimizden. Şimdi Fenerbahçe'de diyor şampiyonluk için Ferdi'yi getirmek lazım diyor. Ferdi bizim hem Türk rotasyonunda elimizi güçlendirir diyor, hem de sol bek problemini çözer demiş. Kaptanlık bile veririm diyor.
1: Doğru, ama İngiltere'de memnun olduğunu açıkladı röportajda.
0: Brighton'da yılın oyuncusu seçildi değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Ferdi Kadıoğlu.
1: En başarılı oyuncusu oldu.
0: Evet. Bruno Fernandes için de bir dinleyicimiz diyor ki bu parayı Valverde'ye verseler daha mantıklı diyor.
1: Valverde almak kolay değil. Real Madrid'den eğer giderse de yine o tarz bir takıma gitme ihtimali çok yüksek.
0: Satılmış Bey diyor ki federasyon başkanı da Montella'da devam etmeli diyor. İstikrar önemli diyor.
1: Ya istikrar tabii ki, ama oyunun sisteminin artık ezberlendiği ve bu takımın da pozisyona girmekte zorlandığını yayının başında konuşmuştuk seninle. Biraz istikrar bence de önemli. Oyun içinde de değişim gerekiyor.
0: Sergen Yalçın'ın biraz tecrübeli isimlerden ders çıkarması lazım demiş bir dinleyicimiz. Fatih Terim'den, Şenol Güneş'ten, Aykut Kocaman'dan hiçbir görevi bıraktıktan sonra kulübün aleyhine bir yorum yaptı mı diyor mesela.
1: Kulübün aleyhine derken pek kulüp aleyhine değil yorumlar.
0: Yani Sergen Yalçın'dan bir durum değerlendirmesi olarak ben yorumladım. Yani işte kredi istedim, o istediğim kredi taraftar tarafından çok da verilmedi bana diyor mesela.
1: Evet, evet.
0: Yani kulübü eleştirdiği bir bölüm
1: ben
0: yok,
1: göremedim.
0: Yoktu yani, evet. Kulübü eleştirmedi Sergen Yalçın. Çok konuştuk, kıyasladık diyor. 80 milyonluk ülke iki maçta havlu atmamalıydı diyor.
1: Yazık oldu. Yapacak bir şey
0: yazık
1: yok.
0: Oldu. Yazık oldu.
1: Galiba. Oyunda böyle şeyler var.
0: Sergen Yalçın'ın açıklamalarını seyrettim. Ama gülerek seyrettim demiş. Beşiktaş taraftarı kadar sabredebilen bir topluluk yoktur. Beşiktaş taraftarı gerekli krediyi verdi demiş Sergen Yalçın'a mesela.
1: Ya baştan söylediğim gibi kupadan elenmek çok ağır bir darbe oldu.
0: Şimdi Sörlot haberi bende yok. Barcelona ile imzaladı diyor bir dinleyicimiz ama.
1: Bende de yok şu anda.
0: En son Juventus konusu soruldu. Juventus konusunda da bir yorum yapmamıştı Sörlot. Bakıyorum ben. Sörlot konusunda bir Barcelona haberi var mı diye. Yani yorum yok dedi Juventus sorusuna ama Barcelona bende yok.
1: Evet, açıkçası. Markaya hemen düşerdi.
0: Dinleyicimiz bir yerde gördü demek ki ama doğruluğunu teyit etmesini ben tavsiye ederim. Şu anda ben bir yerde görmüyorum. Sörlot evet. Barcelona'ya gitti haberlerini. Ama Fenerbahçe'den 15 istediği haberlerini gördük. Hani Juventus 4 milyon euroya anlaşmıştı Sörlot'la ya da haberler en azından böyleydi evet. Ama Fenerbahçe talip olunca 15.
1: Türkiye fiyatı ortaya
0: çıktı. Türkiye fiyatı 15'ti Sörlot'un.
1: O zaman da oyuncu bir tutturamadı mı bütün eleştiri okları üstüne dönüyor. Öyle bir risk var.
0: Çok büyük para tabii. Öyle oyuncu da mi? Parayı almadan gitmez.
1: Kesinlikle.
0: Son kuruşuna kadar alır o parayı. Kupadan elenmeseydi Sergen Yalçın kalır mıydı? Çok merak ediyorum demiş dinleyicim.
1: Kupayı alsaydı, ya kupayı alıp Beşiktaş Müzesi'ne gitseydi kupa, o ihtimal bayağı yüksek olabilirdi. O zaman bakış çok farklı olurdu bence.
0: Evet.
1: Hep öyle olmadı mı?
0: Hı hı. Daha farklı olurdu tabii yani o hani biz... Şimdi ligde kötü maçlar arka arkaya oynuyordu. Beşiktaş işte puan kaybediyordu, yeniliyordu, berabere kalıyordu. Orada Sergen Yalçın'ın sığındığı liman neydi? Türkiye Kupası'ydı.
1: O da olmadı.
0: Diyordu ki biz Türkiye Kupası'na odaklandık artık. Ligde yapacağımız bir şey kalmadı. Ama kupadan da elenince kredi orada tamamen bitmiş oldu.
1: Ligde bazı maçlarda deplasmanda tabii ki bayağı performansta bayağı düşmüştü. Değil mi?
0: Evet düşmüştü. Maç fikstürlerinin bu kadar artması futbola ilginin artmasına mı azalmasına mı yol açıyor demiş. Ya çok yayınlanıyor olması bence biraz yani ya, yoğunluğu azaltıyor.
1: Tribünler doluyor evet. Diyelim. Bunu kabul edelim. Doluyor çoğu maçta. Dünyayı kastediyorum tabii. Avrupa'da da aynı korular var. Yoğun maç takvimi. Ama televizyonlarda nasıl reytingler o tartışmaya açık. Hı. O yoğunluğu biraz kaybediyor olabilir.
0: Ben evet reyting konusunda televizyonların eskisi kadar istediğini aldığını düşünmüyorum futbolda. Çünkü her yerden izlenebiliyor artık. Her takımı izleyebiliyoruz. Her futbolcu hakkında istediğimiz zaman bilgi sahibi olabiliyoruz.
1: Ya, televizyondan bile maç seyretmek isteyen seyirci seçici oldu.
0: Ya benim küçüklüğümü hatırlıyorum Ercan abi. Bir hafta beklerdik ki İngiltere'den bir maç izleyelim.
1: Tabii tabii. O zaman da seyirci şimdi seçici oldu. Ya bu maç iyi bu maç kötü diyebiliyor.
0: Tabii şimdi ya açıyorsun aynı gün istemediğin kadar maç var.
1: Onlardan birini seçiyor.
0: Evet.
1: Ya da ikisini.
0: Hı hı.
1: O maçlardan biri kötü gidiyorsa geç saate yakın olan bu sefer dijital kanallara dönüp hemen dizi ya da film izliyorlar. Ya artık seyircinin istekleri de farklılaştı.
0: Hı hı.
1: Bunu biliyoruz.
0: Şimdi Daha ne kredisi verecek Beşiktaş taraftarı demiş Sergen Yalçın'a. Öldük kahırdan demiş bir dinleyicimiz Serkan Bey. Ya son yıllar Beşiktaş taraftarı için gerçekten de sıkıntılı geçti. Bunu kabul edelim. Çok erken havlu atıldı.
1: Çok doğru.
0: Dün Arjantin 2-0 kazandı. Avusturya karşısında Ercan abi. 2 gol yine Messi'den geldi. Yine 90 dakika sahada kaldı. Toplam 5 gole ulaştı. Messi'nin bu performansına ne diyorsun? Şimdi Ronaldo'cular da diyor ki bizim Ronaldo işte bayağı bir gölgede kaldı.
1: E kalmadı mı?
0: Kaldı.
1: Yani bu ikisini değerlendirdiğin zaman bayağı geride
0: çok
1: kaldı.
0: Çok geride kaldı hem de. Yani Messi bir de penaltı kaçırdı.
1: E kaçırmasa iki maç hat-trick.
0: 90 artı 7'de serbest vuruş. Atabilirdi onu da atabilirdi.
1: Bir anda 4 gol.
0: Yani. Değil mi? 3-3 evet. 6 gol olacaktı iki evet. maçta.
1: Yani hayır penaltı değil o serbest vuruşta gol olsa.
0: Serbest de olsa penaltı da olsa 4 gol atmış evet. olacaktı. Lionel Messi ve sahada da kalıyor. Müthiş de bir saygı duyuyor takım arkadaşları ona.
1: Ve Ronaldo şöyle, Arjantin'in bütün oyuncuları Messi ile beraber oynamanın konsantrasyonunu üst düzey yaşıyorlar. Portekiz'de bunu göremedik.
0: Portekiz'de bunu göremiyoruz.
1: Ya yani Messi'nin takım arkadaşları hep yanında, dikkat ediyorsun değil mi?
0: Evet. Şimdi bugün saat 20'de Portekiz-Özbekistan maçı var.
1: Merak ediyorum ben de performansını Ronaldo'nun bu akşam.
0: İlk 11 bekliyorsun değil mi?
1: Ben bekliyorum.
0: Ronaldo. Ya ben de bekliyorum ilk 11 yine Ronaldo'dan. Yani Özbekistan karşısında da favori zaten. Portekiz açık ara favoriyim.
1: Ya Portekiz farklı kazanıp iyi oynayıp biraz da moral kazanmak isteyecek. Ronaldo gol atmak isteyecek. Bunları da unutmayalım.
0: L grubunda da İngiltere ve Gana
1: 23'te başlıyor maç.
0: Karşı karşıya gelecek. Yani
1: İngiltere iyi başladı. Bunu kabul edelim.
0: İyi başladı.
1: Rahat bir galibiyet Hırvatistan karşısında 4-2. Gana maçında da kadro olarak favori İngiltere gözüküyor.
0: Daha önceki tek karşılaşma 2011'de oynanmış. 1-1 berabere bitmiş iki takım arasında.
1: Evet.
0: İngiltere'nin de Afrika takımlarına karşı Dünya Kupası'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberliği var, yenilgisi yok. Bu da bir gösterge.
1: Gösterge.
0: Şansı tutuyor.
1: Tutuyor.
0: Gana Avrupa takımlarına karşı oynadığı son 7 maçın 4'ünü kaybetmiş, ikisini kazanmış, birinde de berabere kalmış.
1: Kötü karne.
0: Kötü bir karnesi.
1: İngiltere 90'da var. Mesela çeyrek finalde Kamerun'u eledi. Yarı finale yükseldi. Dediğin gibi senin verdiğin istatistiği güçlendirici bir veri söyledim.
0: Şimdi bakıyorum ben mücadeleye. Yani İngiltere'nin galibiyetine de %78 denmiş. %78 oranında galip gelmesi bekleniyor İngiltere'nin bu mücadelede, ama ben seyredilebilecek bir maç olarak görüyorum bu maçı.
1: Ben de.
0: Yani merak ediyorum.
1: Keşke İngiltere Gana biraz daha erken olup Portekiz 23'te olsaydı.
0: Aynen. Sanki saatler değişik olsaydı çok daha iyi olurdu bizim için. Çünkü İngiltere Gana maçı izlenecek bir maç bana kalırsa. Bir de gece seansına bakalım istersen. Gece seansında da saat 2'de Panama Hırvatistan.
1: Evet.
0: Pek izlemeye gerek yok gibi. Sabah 5'te Kolombiya Demokratik Kongo. Gece evet. seansı biraz zayıf.
1: Zayıf kalmış doğru.
0: Zayıf, zayıf. Yani biz bu İngiltere, Gana ve Portekiz, Özbekistan'la günü noktalayalım sanki.
1: Öyle gözüküyor.
0: Öyle görünüyor. Şimdi Gattuso'yla ilgili bir haber var Ercan abi. Lazio'nun başına geçti Gattuso. Ne diyeceksin yani?
1: Ya Gattuso bir sürü takımın başına geçti şu ana kadar. En son İtalya milli takımının da başındaydı. O müthiş teknik direktörlük kazanımlarını gösteremedi.
0: olmadı bir türlü, evet. Hatta Dünya Kupası'na götüremezsem İtalya'yı terk ederim dedi. Lazio ile anlaştı. Yani evet. O sözünde de pek duracak gibi görünmüyor.
1: Evet, Gattuso. Roma'ya gitti. Roma'da Lazio'yu çalıştıracak.
0: Evet. Lazio'nun teknik direktörü oldu. Roma'da hayatına devam edecek. Bakalım. Bugünlük programın sonuna geldik Ercan abi. Yarın tekrar burada olacağız. Belki biraz geç başlayabiliriz. Çünkü filenin Efeleri'nin maçı var. Yarın Çin'le oynayacağız. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Yoğun da bir Çin analizi yapmıştım aslında. Zamanımız olsaydı değerlendirirdim. Servis karşılaması zayıf. İyi servis atarsak kazanırız o maçı bence. Hatta set de kaybetmeyebiliriz. Umuyorum ki benim dediğim gerçekleşir.
1: Başarılar dileyelim voleybol milli takımımız.
0: Evet, rahat bir galibiyet alırız. O maç saat 14'te. O maçın akabinde biz yine burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Radyo Spor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve ağırlıklı olarak Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmaları konuşacağız. Dün akşam başlayan maçlar az önce sona erdi. 5'te başlayan mücadelede K grubunda Kolombiya ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelmişti ve favori olan taraf Kolombiya maçı kazanmayı başardı. Tabii kazanırken skor 1-0, gol dakika 76'da Munoz'dan geldi, takımın sağ beki. İlk maçta da gol atan isimlerden biriydi. Bu maçta da gördüğüm kadarıyla net bir fırsatı değerlendirememiş karşılaşma içerisinde ama 76'da ayağına gelen fırsatı değerlendirdi ve Kolombiya rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Demokratik Kongo'da kalecinin performansı tabii dikkat çekiciydi. 9 isabetli şut var Kolombiya'dan. Bunların 8'i kurtarıldı ama tabii ki Eloy Rumuno rekorunu yakalayacak ya da yaklaşacak bir performans olamadı. Demokratik Kongo işin hücum tarafında bu karşılaşmada beklentileri karşılayamadı ve onlar da ikinci maçından puansız ayrıldı. İki maç sonunda bir puanı oldu Demokratik Kongo'nun. Kolombiya'da bu grupta şu anda 2'de 2 yaptı. İlk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup etmişlerdi. 1-0 bu maçın sonucu. Ve son maçlara grup lideri olarak giriyor Kolombiya ve son maçta Portekiz'le oynayacaklar. Bir beraberlik grup liderliği için yeterli olacak. Ama Portekiz kazandığında Kolombiya'yı puan olarak geçmeyi başaracak. Gece 2'deki L grubundaki maçta Hırvatistan Panama'yı deplasman diyorum ya. Bak nasıl ezberden konuştum. Boşluğuma geldi. Deplasman tabii. İki takıma da deplasman.
1: İki takıma da deplasman ama.
0: Ne güzel kalıplarım var bak. Sağda görünce takımı deplasman dedim.
1: Ben de şey diyorum ya, ağırladı.
0: Değil mi? Ağırlıyor. Bir dil alışkanlık demek ki. Hiç yani düşünmeden ağzından çıktı. Hırvatistan 1-0 kazandı. Çok zevksiz geçen bir ilk yarı gördüğüm kadarıyla istatistikler. Bir takımın bir şutu isabeti yok ilk bölümde. Ama ikinci yarıda 54'te Budimir sağdan yapılan ortada kalecinin boşa çıkması hatası. Arka tarafta boş kaleye topu yuvarlıyor ve Hırvatistan'da 1-0'lık galibiyete taşıyor. Bugün oynanan karşılaşmalardan çok az gol oldu yani Portekiz maçını bir kenara bırakırsak. 1-0 Kolombiya, 1-0 Hırvatistan galibiyeti. Hırvatistan'da ilk maçı İngiltere'ye 4-2 kaybetmişti. Bu maçı kazanarak gruptaki iddiasını sürdürdü. Panama'da iki maç sonunda elenen takımlar kervanına katıldı. 5. takım oldu elenmesi kesinleşen. Onlar için de aslında Dünya Kupası çok kötü başlamadı Gana maçındaki oyun. Bu maçtaki oyun da öyle çok kötü olarak lanse edilmedi güçlerini düşünürsek. Ama onlar da elenmekten kurtulamadılar. Talihsiz bir turnuva başlangıcı oldu Panama açısından. Günün golsüz biten tek maçında da İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldılar. Bu da günün en sürpriz sonucu oldu. İngiltere Hırvatistan maçının ikinci yarısındaki oyunla çok beklentiye sokmuştu açıkçası insanları. Ama bu karşılaşmadaki oyunda bir o kadar eleştirilecek bir oyun. Bizim rekorumuzu kırmış İngiltere. Topla %78.9 oynayıp gol atamayan Dünya Kupası'ndaki hani ilk ülke olmuş bu kadar yüksek topa sahip olup gol atamayan. Biz %78.5 ile o rekoru kırmışız. İngiltere daha da üzerine çıkmış maçta. Onların da sadece 3 isabetli şutu var 90 dakika içerisinde. Gana ilk maçta da kalesini gole kapamayı başarmış. Son bölümde attığı golle Panama'yı 1-0 mağlup etmişti. Şimdi İngiltere önünde de gol yemeden bir puan aldılar ve gruptaki puanlarını da 4'e yükselttiler. Şu anda L grubunda İngiltere ve Gana'nın 4'er puanı var. İlk iki sıradalar. İngiltere averajla önde 2'ye 1. Son maç İngiltere'nin Panama'yla, Gana'nın Hırvatistan'la. Buradan İngiltere yine çok büyük ihtimalle liderlik alacak. Gana'da Hırvatistan'la berabere kalabilirse grup ikinciliği olacak. Ama Hırvatistan kazanırsa da Hırvatistan ikinci olup Gana'da en iyi 8 üçüncüden biri olarak adını son 32 turuna yazdıracak. Declan Rice maçta bir sıkıntı yaşamış. Maç sonu sekerek stattan ayrıldığı söyleniyor. Maçlara dair detaylar var. Hırvatistan maçında da var. Modric 200. maçına çıktı. Birazdan daha detaylı onları konuşuruz. Ve günün en gollü karşılaşması akşam seansında 20'de Portekiz-Özbekistan maçıydı. Cristiano Ronaldo nihayet turnuvaya başladı. 6. dakikada Cancelo'nun ortasında yakın direkte topa dokundu ve Portekiz'i 1-0 öne geçirdi. 17. dakikadaki frikikte herkes Ronaldo'nun vurmasını beklerken, ki bu da çok normal bir beklenti. Bununla ilgili de yine Barış Gerçeker çok ilginç bir istatistik paylaştı. Bir anda Nuno Mendes topa vurdu. Kaleci de şaşkın. İzleyenler şaşkın. Gol oldu 2-0. 39'da da bu sefer Bruno Fernandes'in çok iyi zamanlı pasında Cristiano Ronaldo sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı ve uzak köşeye çok güzel dokunuşla skoru 3-0'a getirdi. 2 gole ulaştı. İkinci yarı, ki ilk yarının sonunda da Ronaldo'nun aslında kaleciyle karşı karşıya kaldığı ve aşırttığı pozisyon da çok iyi bir pozisyondu. Orada top çizgiden çıktı. İkinci yarı Ronaldo'nun yine girdiği pozisyonlar var. Bir duran top organizasyonu daha gördük Portekiz'den. O da gerçekten çok iyi çalışılmış ve uygulanmış bir pozisyondu. Orada da kaleciyi geçemedi Ronaldo. 2 gol de kaldı. İkinci yarıda Nematov'un kendi kalesine attığı gol duran topta ve son bölümde de Rafael Leao 87'de iyi bir son vuruşla maçın skorunu belirledi. Portekiz Kongo beraberliğinden sonra bu maçta kendini buldu. 2 maç sonunda 4 puan, az önce bahsettim. Son maç Kolombiya olacak. Portekiz kazanırsa da grubu lider olarak bitirecek. Evet, dünün ve bugünün sonuçları bu şekilde. Artık ikinci tur, ikinci maçlar grup aşamasında bitti. Şimdi grupta son karşılaşmalar oynanacak. Bugün hemen başlıyor orada da karşılaşmalar. Akşam seansında 22'de B grubunda son maçlar oynanacak. Bosna Hersek, Katar ve İsviçre, Kanada mücadeleleri var. Gece 1'de C grubunda son maçlar Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya. Ki Brezilya'da Neymar'ın bu maçla birlikte süre alması bekleniyor. Ve 4'te de A grubunda Çekya, Meksika ve Güney Afrika, Güney Kore karşılaşmaları var. 6 karşılaşma birden oynanacak. Dünya Kupası'nda yine keyifli bir gün futbol severleri bekliyor. Dünya Kupası ile ilgili haberler bunlar. Dünya Kupası sadece de aslında bugün çok fazla notum var. Kulüp takımlarından transfer haberleri dün biraz fazlaydı. Gün içerisinde de arttı. Onları not aldım. Torreira'nın yurt dışında yine verdiği bir röportaj var. Resmileşen transferler oldu Süper Lig içerisinde. Onları da programın ikinci bölümünde göz atacağız diyelim. Şimdi şarkı ve reklam aramızı verelim. Ardından maçları konuşmaya başlayalım.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz Dünya Kupası karşılaşmalarını konuşmaya başlıyoruz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Az gollü son 3 maç geçti. 0-0, 1-0, 1-0 akşam seansında. Güzel bir saatte biz tabii o maçı canlı olarak herkesin takip edebileceği bir saatteydi 20'de. Portekiz-Özbekistan ama diğer maçlar pek keyifli geçmemiş. Hani 1-0 olur, çok pozisyon olur. O Kolombiya maçı galiba. İngiltere-Gana'da da, Panama-Hırvatistan'da da çok keyifli bir oyun yok. Ama Kolombiya-Demokratik Kongo galiba biraz da ayrılıyor o karşılaşmalardan.
1: Kolombiya'nın son bölümünü izledim. Orada Demokratik Kongo'nun hücumda çok etkisiz kaldığını söyledi spiker arkadaşımız. Hatta işte kaleciye neredeyse hiç top gelmedi dedi. Son bölümde bir tane kaleci bir kurtarış yaptı bir şutla. Onun dışında Demokratik Kongo hücumda etkisiz kaldı dedi. İzlediğim bölümde Kolombiya'nın bir şeyi yoktu. Gerçi hani golden sonra tabii o bölümü izledik ama bir şey yapamadı. Ne derler? Hücumda bir etkinlik gösteremedi. Belki ilk yarıda herhalde.
0: İlk 20 dakikada Kongo kalecisi Empassi'nin 5 kurtarışı varmış ki 98'den bu yana ilk kez ilk 20 dakikada 5 kurtarış yapan bir kaleci çıkmış ama Kolombiya'nın da XG'si toplam 20 şutta 1-0-3 gözüküyor, evet. Sadece.
1: Onlar da çok etkili olmuşlar demek ki.
0: Düşük kalmış. Bir baskı var anladığım kadarıyla ama.
1: Şutlar da var ama.
0: Şutlar da var ama net gol pozisyonu, kaçan net pozisyon 2 gözüküyor. Burada offside'dan iptal olan 2 golü gördüm 1-0'dan sonra. Kolombiya'nın onlar vardı. Ama baskı kursa da çok net gol pozisyonu üretemeyen bir Kolombiya olmuş. Kongo önünde çok şaşırtıcı değil. Kongo ilk maçı da Portekiz önünde çok iyi kapanmıştı ama hücumda biraz daha iyi gözükmüştü. Bu maç sanki o Portekiz maçının gerisinde bir performans Kongo'dan geliyor. Ben de oyunda Kongo galibiyeti yazmıştım 1-0'la ama iddiada da yenilmez demiştim. Onlar tutmadı. Kolombiya favori olduğu maçı 1-0 kazanmayı başardı. Golü atan da Munoz, takımı sağ beki.
1: Evet, evet.
0: İlk maçta da hücuma iyi bir bindirme, Diaz'ın müthiş bir pası vardı ilk maçta. Burada da top önünde kalıyor, vuruyor. Galiba savunmaya çarpıp kaleci kontupiye de kalıyor pası. Kalecinin solundan ağlarla buluşuyor.
1: Ama Kongo ve Özbekistan için güzel bir haber var. İkisi de elenmedi. Henüz. Kongo hele son karşılaşmada Özbekistan'ı mağlup edebilirse 4 puanla çok büyük ihtimalle çıkar. Çünkü avarajları da -1. Kazandıkları zaman en kötü 0 avarajla olacaklar. 0 avaraj ve 4 puan 12 takım arasındaki ilk 8'e girmeye yetecektir. Özbekistan kazanırsa Özbekistan'ın avarajı çok kötü olduğu için işi biraz daha zor. 3 puan ve eksi avarajla bitirecek. Çünkü -7 avarajları. Ama sonuçta Özbekistan da ilk Dünya Kupası'nda 3. maçta da hala bir şey yapabilirse, bir galip gelebilirse bakacak yani, bir şansı olabilir belki.
0: Matematik olarak o şansı var. Olması lazım. 3 evet. Puanla da çıkabiliyor. Tabii, olması lazım. Averajı kötü olsa da.
1: Evet, çünkü şu an Cape Verde, yani Yeşilburun, Cape Verde dediğime bakmayın, 2 puanla 6. basamakta. En iyi 3.'ler arasında. Yine 2 puanlı Belçika var. Çekya var 1 puanlı. O yüzden şansları var. Yani iki takım da dün tabii istediklerini yapamadı. Özbekistan çok zayıf kaldı Portekiz önünde. İşte Kongo'nun sen hücum performansından bahsettin. Ama buna rağmen son maça taşımaları şanslarını güzel. Kolombiya'da grup liderliği yolunda büyük bir adım attı. Portekiz'le berabere kalabilirlerse grup lideri olacaklar. Çıkmaya garantilediler iki maç sonunda. Onlar için de gayet iyi.
0: Onlar da 2014'de de benzer bir başlangıç yapmışlar 2'de 2 ile. O turnuvadan sonra burada da 2'de 2 ile bir başlangıç. Portekiz'in normalde tabii grubu lider bitirmesi bekleniyor ve çeyrek finaldeydi galiba. Yolları Arjantin'le kesişiyordu. Eğer bu tablo değişmezse Kolombiya ile Arjantin'in yollarının kesişmesi muhtemel. Portekiz başka bir tarafa gidebilir ama Portekiz'de tabii ikinci maçta bir özgüven depoladı. Çok farklı gözüktü Portekiz. İkinci maç, yani duran top organizasyonları, akan oyundaki tabi rakibin de zayıf olmasının payı vardır ama böyle galibiyetlere de ihtiyaç duyuyor takımlar. Son maç bakalım, Kolombiya önünde Portekiz'in daha baskılı oynadığı bir maç oynanması muhtemel gözüküyor. Kolombiya'da Luis Suarez transfer döneminde adı Hakan Safi ile birlikte Fenerbahçe için geçmişti. İlk maçta da gol atamadı değil mi Luis Suarez? Yok. Bu maçta da golü yok. Diaz bu maçı, o da boş geçti. James Rodriguez, Arias, aslında iyi bir hücum hattı var Kolombiya'nın ama Beck Munoz burada işi çözen isim oldu. Davinson Sanchez ilk 11 çıktı karşılaşmaya ve 90 dakikada sahada kaldığını görüyorum. Partneri de Lukumi ki Lukumi'nin de adı hem Beşiktaş'la hem Galatasaray'la geçti. Son iki transfer döneminde sol ayaklı bir stoper partnerlik Davinson'da düşünülüyordu ama şimdilik yolu Türkiye'ye düşmedi bu oyuncunun. Bir de maçla ilgili not olarak dün Genç abi de bahsetmiş. Biliyorsun bu Demokratik Kongo'nun ikonik bir taraftarı var. Michel Kuka Boladinga tribündeki yerini bu maçta birlikte almış. İlk maçta yokmuş vize problemleri sebebiyle. Bu maçta yer aldı, hatta ekranda gelmiş maç esnasında görüntülerini ben de gördüm. Özelliği ne bu ismin bilmeyenler için? Ülkesinin ilk başbakanı Patrice Lumumba'yı andıran bir duruş sergiliyor. Maç boyu aynı şekilde duruyor bu taraftar. Ki o bahsettiğimiz ilk başbakan da 1961'de suikaste uğruyor. Onun anısına maç boyunca bu taraftar hareketsiz kalıyor. Çok da ilgi çeken bir isimdi. En son Afrika Uluslar Kupası'nda bayağı gündem olmuştu. Dünya Kupası'nda renklerinden biri olacak gibi gözüküyor.
1: Güzel. Bu da görmedim henüz o taraftar. Bir taraftar gördüm, o mu diye emin değilim ama.
0: Duran bir taraftar. Sahili böyle havada. Duran. Zaten gördüysen odur. Görmemişindir büyük ihtimalle.
1: Yani olabilir.
0: Şu an hala aradaysan o çok net kendini belli ediyor çünkü. Kongo'nun ikonik taraftarı. Peki maçla ilgili başka not yoksa diğer maça hızlıca bir geçiş yapalım. Panama-Hırvatistan mücadelesi gecenin o da keyifsiz karşılaşmalarından biri. 1-0 bitti mücadele. Karşılaşmanın ilk yarısında istatistiği söyleyeyim. Panama'nın bir şutu var, isabeti yok. Hırvatistan'ın iki şutu var, isabeti yok. Gol beklentisi toplamı iki takımın 0.14 sadece.
1: Pardon. İlk yarı oynanmamış.
0: İlk yarı 0.1. Evet, 14 bile değil. 0.14 bile değil. 0.10.
1: Tek korner var ilk yarıda.
0: Rakip ceza sahası topla buluşma 5-8.
1: Evet. Gerçekten ilk yarı oynanmamış gibi.
0: Kart yok. Pas yüzdeleri 80-88. Ortalar var aslında 11-15. Bayağı orta denemesi olmuş. Ama bir şey çıkmamış oradan. İkinci yarı başlangıcında Hırvatistan erken bir dakikada golü buluyor. Sağdan Stanisic'in ortasında arka direkte Budimir golü atıyor ama maçın yine tempo kazandığını söylemek güç istatistiklere bakınca. Hırvatistan ikinci yarıda da 4 şut çekebilmiş. 2 isabeti var, 1 gol. Panama'nın 7 denemesi var. 1 isabeti var ama golü yok. Daha baskılı gözüken taraf ama gol atamadı. Onlar da ilk maçta da gol atamadılar. Bu maçta da atamadılar. Ve 2 maç sonunda elenen 5. takım oldu Panama. Biz biliyorsunuz elendik. Ürdün elendi, Haiti elendi, Tunus. Şu ana kadar elenmesi kesinleşen ülkeler. Ama Panama burada biraz daha hani oynadığı oyunla elenmesi arasında hani bir talihsizlik olan takımlardan biri. 2 maçta toplam kalelerine 4 isabetli şut gelmiş. Çok az turnuvanın ortalamasına bakınca, hatta iyi sayılabilecek bir istatistik. Ama hücum tarafını çözemeyince Panama'da İki maç sonunda elenmekten kurtulamıyorlar. Son katıldıkları Dünya Kupası'nda da iki maç sonunda elenmeleri kesinleşmiş. Ama bu turnuva, o turnuvayı tabii hatırlamıyorum. Daha iyi gözüktükleri bir turnuvaydı. Sana bir soru sorayım. İki maç sonunda kalesine en az isabetli şut gelen takım hangisidir ve kaç şut gelmiştir desem?
1: Elenen takımlar değil, bütün takımlar içerisinde.
0: Tabii tabii, hepsi devam eden, elenmeyen.
1: Arjantin, bir şut.
0: Bravo. Doğru. Arjantin, evet. Bir şut. İki maç sonunda Arjantin'in kalesine sadece tek isabetli şut.
1: Emilio Martinez'i görmedim ben bu Dünya Kupası'nda.
0: Evet.
1: Sen gördün mü?
0: İşte yan toplarda falan kurtarışta
1: görmedik. Görmedik yani, adamı görmedik. Yani evet. Ben okumamıştım bu istatistiği. Ama hani başka bir şey olamaz diye düşündüm gerçekten.
0: İkinci sırada İspanya ve Fransa var. Kalelerine ikişer isabetli şut gelmiş. Kanada ve ABD üçer isabetli şut gelmiş. Meksika, İskoçya, Almanya ve Panama'da dörder isabetli şut. Aslında 9 takım saydım. Panama burada defansif anlamda iyi takımlardan biri ama bu saydığım 9 takım arasında da elenen tek takım konumunda. Çünkü hücum performansı orada belirleyici oldu onlar açısından. Hırvatistan'da da Luka Modrić bu karşılaşmayla birlikte 200. kez Hırvatistan milli takımı formasını giyiyor ve tarihe geçiyor. Daha yeni Messi işte 200'ü geçti Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda 200'ü geçen ikinci oyuncu oldu. Lionel Messi'den sonra Luka Modrić, ona da maç sonunda büyük bir sevgi gösterisi olmuş futbolcular tarafından. Özel bir şey sonuçta 200. maç, bir de Dünya Kupası'na denk gelmesi onun için önemli bir başarı ve pek futbolu bırakacak gibi de gözükmüyor. Luka Modrić değil mi? Bırakacağı ile ilgili, gelecek sezonla ilgili Milan'la anlaşması gerçi ne kadardı bilmiyorum ama öyle bir hava yok Modrić'te şu anda.
1: Yani oynuyor. Geçen sene de biliyorsun Allegri özellikle sezonun ilk bölümünde Modrić'le alakalı çok iyi şeyler söylemişti. Performansıyla alakalı olarak. Yani ben de en son bir şey duymadım bırakacağına dair.
0: Evet öyle gözüküyor. Maçta da %88 pas isabet oranı sağlamış Luka Modrić. Orta sahada yine dikkat çeken bir performansı var. Tecrübeli oyuncunun. Hırvatistan'da ilk maç 2 gol attı İngiltere ama kalesine 4 gol görünce puansız ayrılmak durumunda kalmıştı. İkinci maç burada hata yapmadılar. 1-0 kazandılar. Onlar da artık gruptan çıkmak için bir fırsat yakaladılar. Zaten gruptan rahat çıkmaları bekleniyordu. Son maçta Gana ile oynayacaklar. Gana gerçi işte 2-2 maçta gösterdiği savunma performansıyla dikkat çekti. Hırvatistan'ın işi kolay olmayacaktır. Hırvatistan'da hücumda zorlanan bir takım aslında. Hücum gücü onların yıllardır. Hani santrfor çıkarmakta zorlandılar. Kanat rotasyonları öyle çok güçlü değil. Gana'da iyi savunma yaptı. 2 maçta kalesine gol görmedi. Bakalım o maç nasıl bitecek ama şimdiden böyle 0-0 bitebilecek bir karşılaşma gibi de gözüküyor. Gana-Hırvatistan mücadelesi. Şimdilik tercihim bu olurdu maçla ilgili de maç günü bakalım.
1: Olabilir.
0: Düşüncelerimiz değişebilir.
1: Olabilir.
0: Ama Hırvatistan'a galibiyet gerekiyor grupta ikinci olabilmek için. Beraberlikte Hırvatistan 4 puana yükselecek. En iyi üçüncüler arasına
1: girer.
0: Girer. Ama hani çapraz eşleşmeler onlar tabii değişiyor. Onlar ikinci bitirince kimle eşleşecekler, isteyecekler mi istemeyecekler mi o hesaplarda yapılır. Son karşılaşmalarda farklı sonuçlar da görebiliriz. Bugün başlayacak bakalım nasıl olacak. Hırvatistan'ı da Gana karşısında izleyeceğiz. Diyelim 7.30 saatlerimiz. Birkaç mesaj okuyayım. Hadi mesaj da gelmiş. Öyle reklam arasına gideyim. Ganalı büyücü ile ilgili bir mesaj görüyorum. İngiltere'ye reklamdan sonra girmek istiyorum. Okuyacağım. Murat Sevin o da yine İngiltere maçındaki büyücü ile alakalı bir tweet atmış. Bayağı ilgi çekmiş büyücü konusu. Kane bir de son dakikada kaçırınca tabii daha da dikkat çekti. Ronaldo ile ilgili mesaj var. Ronaldo'yu da tabii ki konuşacağız. Günün şarkısı çalınca anlamsızca yolumun üzerinde olmayan merdivenlerden koşmaya başladım. Rocky gibi demiş İzmir'den. Salim Çağlar motive olmuş şarkı seçimiyle birlikte. Gaziantep'ten Mustafa, Dünya Kupası'nın saatlerinden dolayı bir türlü motive olamıyorum. Ya bende bir tuhaflık var ya da milli takımdan dolayı soğudum demiş.
1: İkisi de.
0: Yani ikisi de olabilir. Saatler de kötü.
1: Üçü de, sizde de bir tuhaflık olabilir. Hiçbir ihtimali göz ardı etmeyelim. Şaka bir tarafa. Tabii yani saatler zor saatler. 1'de, 4'te, 5'te, 6'da maçlar başlıyor yani. Normalde çalışan biri için.
0: Nasıl havaya girsin yani?
1: Hani imkansız maçta saatler. Akşam 1-2 tane maç izleyeceksiniz ya da 1,5 maç izleyeceksiniz. O kadar. Milli takımın elenmesi hakikaten herkesin ilgisini azalttı. Ondan sonra normal yani. Böyle hissetmesi çok normal.
0: Ali Erem'i tebrik ederim. Dün yayında Ronaldo 2 gol atar demişti diyor dinleyicimiz Yaşar Usta. Ve Mustafa Demirkaya da, o da Ganalı büyücüden bahsetmiş. Gelen mesajların yarısı Ganalı. Bak yeni geldi Ganalı şamanlar. Kane'e büyü yapmışlar. Erdem Emin Küpoğlu'da takımlarımızdan transfer verir yok mu demiş. Var ama programın sonuna doğru o haberlerden bahsedeceğiz diyelim. Araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
5: Radyo Spor.
4: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
6: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden günaydın. Herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Asırk. İstanbul'da trafik yoğunluğu bu saatlerde yaklaşık %60 bandına ulaştı. Anadolu yakasında Avrupa'ya doğru 2. köprüde Ataşehir'den Kavacık'a yoğunluk. 1. köprü için ise Göztepe'den köprüye trafik yoğunluğu içindeyiz. Tünel trafiği kötü değil. Anadolu yakasında Kartal Kozyatağı yoğunlukları artarken Ankara yönünde de Pendik'te yoğunluk görmeye devam ediyoruz. Avrupa'da E5'te Çobançeşme'de Avcılar istikamette bir kaza var. Kısa süreli bir yoğunluk oluşturuyor. Aksi istikamette hem Avcılar hem Haliç geçişleri Mecidiyeköy'e doğru yoğun. Hem de Bahçeşehir ve Hastal 2. köprü istikametli yoğun. Ayrıca bugün Hastal'da bir de yol çalışması nedeniyle bir şerit daralıyor. Şehrin kuzeyi Marmara otoyoluysa tamamen sakin. Ankara'dayız. Bir kaza noktası var. İnönü Bulvarı Ümitköy yönünde Milli Kütüphane alt geçit girişinde bir trafik kazası meydana geldi. Bunun haricinde merkezde yine Turgut Özal Bulvarı'nın Ankomol gerisinde yoğunluklar oluşurken çevre yolunda da Karacaören Sapağı'ndan sonrası yine İstanbul istikametli kalabalığı göstermeye başladı. İzmir'de sabah trafiği yeni yeni hız kesmeye başladı. Özellikle çevre otoyolu tüneller öncesi kalabalıklaştı. Bornova yönünde Anadolu Caddesi'nde ise kısa süreli liman istikametli kalabalıklar görüyoruz. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.37 saatlerimiz, hatta 38 oldu şimdi. İngiltere-Gana maçıyla devam edelim. Herkesin favori olarak gördüğü İngiltere-Gana önünde gol atamadan puan kaybetti. Kalesinde de gol görmedi İngilizler ama rakibini açmakta bir hayli zorlandı. Harry Kane takımın yıldızı, ilk maçta da iki golle dikkatleri üzerine çekmişti. Geriliğine Kerim mi rekorunu kırmıştı?
1: Evet, eşitlemişti onar golle.
0: İşlemiş miydi? Kıramamıştı, egale etmişti. Bu maçla birlikte o zaman kırması bekleniyordu. Benim de beklentim Kane'in gol atacağı bir karşılaşma olmasıydı ama olmadı. Hatta olmamayı geçtim. Opta'nın paylaştığı istatistiğe göre Harry Kane 90 dakikadan fazla oynadığı karşılaşmalarda, bir büyük turnuvada en az topla buluştuğu maçı oynamış. Kaç kez topla buluşabilmiş Harry Kane?
1: Bilmiyorum ama ilk yarıda ceza sahası içerisinde iki kez topa dokunabildiğini biliyorum. İlk yarıda Harry Kane sadece iki kez ceza sahası içerisinde topa dokunabilmiş. Toplamı 27 mi?
0: 19.
1: O şeyden Ronaldo'dan, düşün. Ronaldo'dan yüksek hemen söyleyeyim dedim. Yani. 25'te yüksek
0: ben
1: söyleyeyim
0: anladım.
1: Dedim.
0: 27 direkt yanlandı bende. 25'ti çünkü Ronaldo'nun.
1: Yani 25'ti Ronaldo.
0: Çok eleştirildi Ronaldo.
1: Aynen.
0: 19. Kane'le ilgili de eleştirileri bekliyorum senden.
1: Evet.
0: 19 çok az gerçekten. Harry Kane Ronaldo'ya göre çok daha fazla geriye gelen. Zaman zaman videolarını, fotoğraflarını görüyorsunuz. İki stoper arasına girip oyun kuran bir oyuncu. Hem Bayern'de hem İngiltere'de. Tabii. İlk maçtan da o sekans vardı. Stoperler arasına girdi.
1: Reklama git istersen. Harry Kane'le ilgili bir şey söylemeyeceğim. Eleştiri yapmayacağım.
0: Evet. 19 çok az yani.
1: Sessiz kalma hakkımı kullanacağım.
0: Bir de üzerine sonda 87-88'de ayağına da çok iyi bir fırsat geliyor. Belki izlemişsindir sen.
1: İzledim. Yani o fırsat tabii Harry Kane için normalde

0: o top döndükten sonra Harry Kane'in ayağına gelmesini istersin açıkçası o pozisyonda. Ama yeteri kadar kapatamadı. Bir de ters ayağına geldi tabii.
1: Tabii sol ayakla vurdu.
0: Sol ayağına geldi. Ama normalde Harry Kane klasında bir oyuncunun gol yapmasını beklersin o pozisyon. Onun dışında zaten hani İngiltere'nin işte O'Reilly ile direkten dönen bir tane kafası var o pozisyonun başında. Saka'nın bir tane şutu var. Madueke'nin birkaç denemesi var. Onun dışında İngiltere hakikaten Ghana'nın o böyle şey gibi savunmasını aşmakta, duvar gibi savunmasını aşmakta inanılmaz zorlandı.
1: İngiltere maçta %78.8 topla oynadı. Girişte bahsettim. Bir Dünya Kupası maçında bu kadar yüksek topa sahip olup gol atamayan takım oluyor İngilizler. Bizim rekoru kırdılar. %78.5'miş bizim Paraguay maçındaki topla oynamamız ve gol atamamamız burada mevzu bahis. İngilizler de bizden daha fazla topla oynayıp gol atmayı başaramamışlar. Bu anlamda, olumsuz anlamda Dünya Kupası tarihine geçtiler. Ve bu karşılaşma da 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarısında isabetli şut atılmayan ilk maç olmuş. İkinci maçta hemen ardından Panama-Hırvatistan maçı. O maçın da ilk yarısında isabet yok. Bu gece maç izleyenler için keyifsiz bir futbol vardı.
0: Şimdi tabii hemen İngilizler bir eyvah ne oluyoruz moduna girmişler. Açtım ben de baktım neler konuşulmuş, neler yazılmış. Tabii şöyle doğru, güzel ve haklı bir yorum var. İyi bir tespit var. Şimdi ilk karşılaşmada İngiltere'ye pres yapmaya çalışan bir Hırvatistan. İngiltere'nin işini kolaylaştıran bu presle bir Hırvatistan var. Mesela o karşılaşmayı büyük ihtimalle Ghana'nın çok tecrübeli bir teknik direktörü var. Carlos Queiroz. Büyük ihtimalle analiz etti. Kendi takımına baktı. İngiltere'ye baktı. Ve dedi ki biz bu şekilde oynarsak İngiltere bize de 3-4 tane gol atar. Ve hani otobüsünü çektiği bir karşılaşma oynadı İngiltere karşısında. Ve İngiltere'yi de çaresiz bıraktı. Bunu da maç sonunda söylemiş. Hani gayet de memnunmuş. İngiltere'nin hemen hiçbir şey yapamadığını söylemiş. 2-3 kere basın toplantısında. Şimdi onu gördüm. Diğer tarafta İngiltere açısından tabii hani kanattaki performanslar biraz eleştiriliyor. Özellikle Gordon eleştiriliyor. Hatta formasını kaybedebileceğini söylüyorlar. Tuval onu iki maç karşılaşmada da 11'de oynattı. Madueke'yi tercih etti. Hani Rashford ve Saka'nın turnuvanın ilerleyen bölümünde İngiltere'nin kanat opsiyonlarını alacağını söylüyorlar. İşte dün Madueke oyunda kaldı. Onun yerini değiştirdi. İlk yarıda da bir iki pozisyonda hani Madueke zorlamıştı. Saka girdikten sonra biraz hareket getirdi. Ama Gordon şu ana kadar hani Barcelona'ya transfer yapmış bir oyuncu olarak, iyi de bir oyuncu olarak biraz hayal kırıklığı yarattı. Onu söylemek gerekiyor. Ama en az hani İngiltere kadar konuşulan, sen gördün mü bilmiyorum, Konsa'yla adının bir pozisyonu var.
1: Ghana'nın penaltı bekliyor. Yani görmedim, okudum da. Yani Quaresma'da var, bu Dünya Kupası'nda ne yapıyor gibi bir şey demiş.
0: Kahve içmeye mi gittiler diye sormuş maç sonunda. Haklı bence. Yani tekrarını izlediğin zaman zaten pek bir topa müdahale yok. Bir de Konsa kardeşim sen ne yapıyorsun uçarak öyle adamın arkasından gelmeler falan. Hani çok şanslıydı İngiltere o pozisyonda penaltı olmadığı için. Hatta işte Wayne Rooney demiş ki bence penaltı.
1: Bir tane dizine doğru direkt tabii canım, baldıra yani doğru bir, şey bir müdahalesi var Konsa'nın.
0: Bir de gelişine bak. Gelişi de penaltı. Hani hiç evet, şey yapmasan topla, hani topa mı dokundu, adama mı dokundu diye göremesen dahi
1: topa dokundu diye bir şey yok yani.
0: Orada penaltıyı çalıp VAR'a bile şey yapabilirsin yani pozisyon. Hani VAR'ın omuzlarına bile atabilirsin o yük. Yani penaltıyı ver. Çevirecekse VAR çevirsin. Mesela VAR'ın devreye girmemesi de çok konuşuluyor. Wayne Rooney penaltı demiş. Daha önce İngiltere adına Dünya Kupası'nda maç yöneten eski bir hakeme sormuşlar. O da bir İngiliz olarak çok mutluyum penaltı verilmediği için ama demiş bu pozisyon penaltı. Hmm. O da o şekilde yorumlamış. Yani Ghana'nın bir tane penaltısını dün yediler. Hani büyücü Kane'e büyü yaptı falan ama orayı kaçırmış. Kendi takımın hakkını yediler. O pozisyon İngiltere için de hani şu söyleniyor. Bu kadar yüklenirken tabii arkada boşluklar bırakılabilir ama acaba İngiltere'nin bu aşil tendonu olabilir mi denmiş. Ona ben çok katılmıyorum çünkü Ghana'nın neredeyse bütün maç boyunca hücum etkinliği çok sınırlı, çok zayıf kaldı. Bir iki kere çıkabildiler ancak. Yani burada genel olarak işte bu tarz sıkışan, körelen karşılaşmalarda böyle bir şeye ihtiyaç oluyor. Bir hani sirahına ihtiyaç oluyor. İngiltere'de hani Rashford gibi, Kane gibi, Gordon gibi, Saka gibi, Madueke gibi bu işi yapabilecek oyuncular var. Ama sahneye çıkmayınca da işte İngiltere'de şey yapamıyor. O kilidi kıramıyor. 0-0 bitti karşılaşma.
1: Rodgers oyuna giriyor, Eze giriyor hücum olarak opsiyon.
0: Ya o kaptırılan top da Eze kaptırdı topu yani. Şey o pozisyonun başında. Ghana'nın pozisyonunun başında Eze topu kaptırdı. Faul bekledi. Orada da bir şey yoktu. Ama son karşılaşmanın Panama ile olması İngiltere'nin yine hani grubu lider bitireceğinin işareti.
1: Opoku kart görmeden karşılaşmayı ya. Tamamladı. Inaki Williams Ghana'da kart gören tek oyuncu. İngiltere'de de Declan Rice 41'de bir kart görüyor. Rice'ın da maç sonu sekerek soyunma odasına gittiği görüntüler var. Onun da gruptaki son Panama maçında oynayamayabileceği söylenmiş. İngiltere açısından kayıp ama tabii Panama elendiği için Rice'ın eksikliği çok fazla hissedilmeyecektir o karşılaşmada. Ama grup aşaması sonrası Rice bu takım için önemli. Orta sahada da İngiltere'nin alternatiflerine bakıyorum. Mainoo var merkezde. Evet. Jordan Henderson gözüküyor. Başka da bir merkez böyle bir oyuncu yok. Dün Eze'yi oyuna alıyor ama gole ihtiyacı olduğu için Anderson'ı çıkarıp Eze'yi almış. Orada opsiyonları Tuel'in bu iki isim bakalım hangisini tercih edecek. Büyücüden işte dinleyiciler çok bahsetti. Görüntü de geldi bir tane ekrana. Sosyal medyada gördüm. O büyücünün kendisi mi bilmiyorum ama tribünde de bir şeyler yapılıyor İngiltere'ye karşı. Etkisi yani Kane oynadı ama işte o sondaki pozisyonda başarısız oldu. O pozisyonu genelde büyücüye yormuş futbol severler. Maçla ilgili dikkat çeken bir istatistik yine Opta'dan gelmiş. Jordan Ayew, o da artık belli bir tecrübenin üzerinde bir futbolcu. 2026 Dünya Kupası'nda en çok defansif baskı üreten diyeyim ya da uygulayan oyuncu olmuş. 204. Bu maç 121 kez. Panama maçında da 83 kez bunu yapmış.
0: Evet. Kariyeri boyunca zaten böyle bir oyuncuydu. Çok mücadele etti ileri uçta. Tam aslında seni sevdiğin oyuncu. Gerçekten çok iyi pres yapar ama az gol atar. Öyle hani kariyerinde çift haneyi geçtiği azdır diye düşünüyorum. Vardır da. Bakayım bir. Ben de merak ettim şimdi. Ama gol az atar.
1: Ya benim niye bir golü az atan oyuncuya karşı?
0: Ben yok sen pres yapar ya onu seversin ya. Pres
1: seviyorum ama sırtı dönük bayağı oyun içinde olması
0: şey
1: da benim
0: yani,
1: için önemli.
0: Yani mücadele eder. 34 yaşına gelmiş. En son çift haneye ulaştığı yıl 2014-2015. Mert Elam daha üniversite öğrencisi.
1: Değilim mezunum.
0: Şaka yapıyorum canım.
1: Ama yeni mezun. Yakınlarda mezun.
0: O zaman 12 gol atmış. Fransa Lig 1'de. Ondan sonra zaten Premier Lig'e gidiyor. Premier Lig'deki çok uzun kariyeri boyunca çift taneye ulaştığı sezon yok. Hı hı. Ben daha çok onu Palace döneminde takip ettim. Yok yani hani geçen sene 6 gol, 5 gol, işte 4 gol, 4 gol, 3 gol, 1 gol, 9 gol, 1 gol, 7 gol. Öyle bir arkadaş.
1: Görev adamı işte. Ne? Tam bir görev adamı.
0: Ya iyi oyuncudur da hani işte bir santraforun gol sayıları olarak daha fazlasına çıkması gerekir.
1: Bu maçta Ghana'da Thomas Partey süre buldu. İlk maçta vize problemi sebebiyle oynayamamıştı. Bu maçta 90 dakika sahada kaldı. İlk maçın
0: vize problemi ama Kanada ile alakalı.
1: Tabii Kanada'ya aldı. Hani Kanada almadı.
0: Amerika ile alakalı.
1: Zaten Amerika ile olsa bu maçta da oynayamazdı. Yirenki ilk maçta golü atan oyuncu, o da ilk 11 çıkıyor. 90 dakika sahada kalmış. Ama bu maçta bir golsüz geçti. Gol atamadı. Semenyo takımın yıldızlarından 90 dakika sahada kalan isimlerden biri.
0: O da bir
1: biri.
0: Pozisyonda sol taraftan güzel aktı. Aslında tam da istediği pozisyondu. O pozisyonu gördüğümü bilmiyorum.
1: Yok.
0: Karşısına Bellingham geldi. Bellingham'ı geçse şutunu atacak. Belki gol de atacak. Çok iyi bir yerdeydi çünkü. Etrafında kimse yok. Bellingham topa kayarak müdahale etti. Tertemiz. Topu aldı. Ondan sonra yoluna devam etti. Yani Semenyo'da Bellingham karşısında daha iyisini yapabilirdi. Ama Bellingham bayağı temiz bir müdahale yaptı. Olmadı.
1: Ahmet

0: futbolcu herhangi bir itirazda bulunmadıysa problem yok. Onu söyleyelim. Kural böyle. Batuhan Ergüven, büyücü bundan sonra hakeme de el atar demiş. Ona bir ders oldu, evet. Penaltı pozisyonunda hakemin vermemesinden sonra 3. maçta hakemle ilgili de bir büyü gelebilir büyücüden. Mehmet Ünlü, Gana'nın Portekiz'e de Arjantin'le eşleşme ihtimali var mı demiş. O büyücü Messi ya da Ronaldo'ya da büyü yapar kesin diyor. Bir sonraki maç Hırvatistan'la, orada bir büyü gelebilir. Sonra evet, da
1: bu
0: gelebilir.
1: İşler büyülü olsaydı Gana'nın 4 dünya şampiyonluğu, 6 tane de Afrika Kupası şampiyonluğu olurdu. O yüzden bu konuyu bence çok uzatmamıza gerek yok yani.
0: Bir de şey diyorlar ya, bu işler dual olsaydı işte Suudi Arabistan şöyle yani. Olurdu. Yani hep klişe.
1: Hepsi doğru bunların yani.
0: Şeyler tabii ki. Bu işin ciddiyetinden değil, bence herkesin şey geyik olduğu için hoşuna gitmiş bu büyücü konusu. Bakıyorum diğer mesajlara. Tarihte meşhur bir Almanya-Cezayir maçı vardı. Bu akşam Kanada-İsviçre maçında tekrarlanılır mı diye sormuş dinleyicimiz Atilla Bey. Neydi o Almanya-Cezayir maçı tarihteki meşhur?
1: Bilmiyorum neyle alakalı olarak söylüyorum.
0: Son maç genelde beraberliğe mi şey yapıyorlardı?
1: O yüzden mi söyledi?
0: Bilmiyorum, genelde gruptaki son
1: Almanya
0: maçlar.
1: Almanya Cezayir arasında ben öyle bir şey hatırlamıyorum ama.
0: İsviçre-Kanada'da ne ihtimali var peki?
1: Ya şimdi İsviçre-Kanada'ya bakmadım, bakayım ama ben anlayamadım tam olarak. Almanya-Cezayir beraberliğe mi yatmış? Öyle bir şey mi var?
0: İsviçre-Kanada'da beraberlikte iki takım da beşer puanlı oluyor ama burada berabere kalmalarını gerektirecek bir şey yok. İsviçre yenmek için oynar Kanada önünde diye düşünüyorum. Dinleyicimiz biraz daha açarsa daha iyi olur.
1: Beşer puana çıktıklarında, berabere kaldıklarında, Bosna ya da Katar kazandığında yakalama ihtimalleri kalmıyor. Ama zaten Katar'ın averajı eksi olduğu için, yani Katar kazansa dahi İsviçre ile berabere kaldığı için genel averaja bakılacak ama İsviçre'yi geçemeyecek. Bosna Kanada ile berabere kaldı. Bosna'nın averajı eksi 3, Kanada'nın 6. Yani tersi senaryoda
0: ya, bu takımların yenilmesi çok büyük şey değil aslında.
1: Bir şey olmuyor
0: üçüncülük
1: yani.
0: Üçüncülük için.
1: Burada. Yani bir alakası yok.
0: O yüzden İsviçre yenmeye çalışacaktır. Beraberliği oynamaz.
1: Grup
0: İsviçre
1: liderliğini isteyen aynen kazanmak için oynar. Tam anlamadım ben de.
0: Dinleyicimiz
1: belki
0: yazarsa.
1: Kaçırdığımız bir şey vardır da.
0: Olabilir. Dinleyicimiz yazarsa aydınlanırız biz de. Turnuva bittiğinde en iyi 11 listesi yapılacaktır muhakkak. Peki şu anda turnuvaya katılamayan yıldızlardan bir 11 yapabilir miyiz? Yapmasak daha iyi. Bu turnuva öncesinde yapılabilirdi de şu an turnuva 11'i yapılabilir.
1: Turnuvaya katılamayan yıldızlardan Dünya Kupası'nın ortasında 11 yapmak da dinleyicimizin aklına iyi gelmiş.
0: Evet, ben de hani
1: unutmayalım o güzel insanları der gibi.
0: Mesajı
1: hani şu ana kadarki en iyi 11.
0: Şu ana kadarki en iyi 11'di soracak diye
1: o
0: başladım.
1: Şey, unutmayalım bu güzel insanları, bu güzel futbolcuları, turnuvaya katılamadılar ama hı-hı, turnuvanın ortasında onları bir hatırlayalım diye büyüklük gösterdi kendisi, sağ olsun.
0: 82'deki Almanya-Avusturya maçından bahsediyorlarmış. Beraberlik tamam, ikisini üst tura atacak, ceza eleniyordu.
1: Tamam.
0: O nedenle anlaşarak hücum yapmadan berabere bitirmişlerdi karşılaşmayı.
1: Tam o doğru. Almanya-Avusturya İşte. Maçı var. Doğru. Cezayir'e eledikleri doğru. Ama Almanya-Cezayir maçı yok.
0: Son olarak Bellingham nasıl maçın adamı oldu onu anlamadım ben diye sormuş dinleyicimiz Murat Erdoğan. Bellingham da anlamamış maç sonu. Diyor ki bana bu ödülü niye verdiler anlamadım.
1: Birine Ganalı, vermeleri gerektiği için.
0: Ganalı bir oyuncuya verseler daha iyiydi demiş Bellingham yani. Çok net
1: doğru,
0: bir şekilde
1: doğru söylemiş.
0: O da bunu ifade etmiş dinleyicimizin anlamadığı gibi. Bellingham da şaşırmış. Ama öyle vermişler yani. 7-54 ara vakti. Aradan sonra da Portekiz'i, Ronaldo'yu biraz öveceğiz. Ali abi burada bir mola alabilir. 10 geçerek damına kadar yukarıda kahvaltısını edip
1: ben gideyim. Ben gideyim 9'da geleyim.
0: Ben
1: Ronaldo konusu kapandıktan sonra geleyim. Ronaldo ama ben konuşalım. Dün söyledim Ronaldo gol atacak, 2 tane gol atacak diye. Televizyonda da söyledim. Hı-hı. Kayıtları da var.
0: Var canım, hatırlıyoruz. O kadar
1: ondan
0: değil.
1: Sonra o yüzden rahatım.
0: Peki, aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: kömbüye geçene. Beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz sıra geldi. Cristiano Ronaldo ve Portekiz'e. Portekiz ilk karşılaşmada Demokratik Kongo önünde berabere kalmıştı. Öne geçtiği karşılaşmada Neves'in kafa golüyle. Vissa'nın golüne engel olamamış. Hücumda da bir hayli zorlanmıştı. Cristiano Ronaldo'yu topla buluşturmakta zorlanmıştı. Ronaldo gerçi ikinci yarı yakın direkte iki pozisyona girmiş. İkisinde de başarı sağlayamamıştı. Ama bu karşılaşma, Özbekistan mücadelesi Portekiz için çok daha sorunsuz geçti. Çok daha sorunsuz. Aslında diğer maç da sorunsuz başlamıştı golle. Buradaki başlangıç da golle oldu. Dakika 6'da Cancelo'nun ortasında Cristiano Ronaldo ön direğe doğru hareketlendi. İlk maçtakinden farklı olarak biraz daha rahat pozisyonda topla buluştu. Daha rahat buluşunca da gol vuruşunu yapabildi. Hatta golden önce de Nuno Mendes'in soldan yaptığı ortada da çok az farkla topa dokunamadı ya da dokunsa bile çok istediği gibi dokunamamıştı Cristiano Ronaldo. Orada da gole yaklaşmıştı. Ama çok sürmeden 6. dakikada golünü atmayı başardı. Golden sonra da tabii çok büyük bir sevinç gösterisi yaşadı. Yedek kulübesine doğru gitti. Orada takım arkadaşları kutladı. Bütün takım adeta kenetlendi o golle birlikte. Hafta içi biliyorsunuz Ronaldo'nun ilk maçtaki performansından sonra ortalık biraz yangın yerine dönmüştü. Sosyal medya karıştı. Neves'in açıklamaları, işte kız arkadaşı, Ronaldo'nun ablası, Bruno Fernandes'in açıklamaları, yok paylaşımlar, beğeniler. Portekiz'in içinin pek huzurlu olmadığı biliniyor. Bunu dün Luis Figo da, Portekiz futbolun efsane isimlerinden biri, o da bahsediyor. Portekiz milli takımında diyor bazı oyuncular Ronaldo'yu istemediği açık ve net diyor Luis Figo. Böyle bir tablo var Portekiz'de ama bu karşılaşma özelinde o savaş baltaları sanki gömülmüş gibiydi. Gayet paylaşımcı bir Cristiano Ronaldo karşılaşmada. Ne oldu Ali abi? Bir Cristiano Ronaldo'yu övünce hemen bir ters baktın ama.
1: Yok Mustafa, ya.
0: İzin verirsen öveceğim Cristiano Ronaldo'yu biraz bu karşılaşmada.
1: Tunç abi mesaj atmış da, Tunç Kayıcı Amerika'dan dinliyorlarmış.
0: Evet. Hüseyin abi de yazdı. Beraberler herhalde.
1: Ha, selamlarımızı getirin ona da.
0: Aynen. Şimdi Ronaldo, dediğim gibi bu maç çok daha paylaşımcıydı. 17. dakikadaki frikikte topun başına geçti ve frikikten önce bayağı da kalabalıktı topun başı. 5 oyuncu falan vardı. Bir konuştular, ettiler. Birileri geldi, birileri gitti. Ve herkes gibi ben de Cristiano Ronaldo'nun topa vurmasını bekledim. Bu beklentinin ne kadar haklı olduğunu da gösteren bir istatistik var. Onu da söyleyeyim. 2010 Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarından bu yana Portekiz'de frikikten şut çeken oyuncular ve sayılarını şimdi söyleyeceğim. Gördün mü bu istatistiği?
1: Yok, görmemiştim.
0: Cristiano Ronaldo 51 şut. Bir gol. Bu maça kadar olanları hadi söyleyeyim. Miguel Veloso 1 şut. 0 gol. Bruno Fernandes 1 şut. 0 gol. Rafael Guerreiro 1 şut. 0 gol. Yani 54 şutla sona eren frikiğin 51'inde Ronaldo imzası var.
1: Gerçekten paylaşımcı bir insan ya.
0: Diğer oyuncular 1. Ali abi dur ya. Bir dur lütfen. Bir, kendini bir frenle. Bugünlük bir ara ver. Yarın devam ederiz tekrar Cristiano Ronaldo.
1: Tamam ya, övün. Bugünlük, Ronaldo'yu övün.
0: Bugün öveceğiz çünkü paylaşımcıydı. Bu geçmişteki paylaşımcı olmadığı zaten görüyoruz. O yüzden de veriyorum. O yüzden de zaten herkes topun Ronaldo'nun tarafından kullanılmasını bekledi. Kaleci de onu bekledi. Nuno Mendes topa gelirken atlayacağını herkes düşündü ama Nuno Mendes vurdu. Kaleci de reaksiyon göstermekte zorlandı ve top ağlarla buluştu. Bu tabii belli ki çok çalışılmış, planlanmış bir şey. Zaten maçın devamındaki organizasyonları görünce Portekiz'in bu duran toplara bayağı çalıştı. Anlaşıldı. Hatta şunu düşündüm. Gerek var mıydı mesela bu maçta bu setleri harcamaya diye? Sonuçta maç o anda da 1-0'dı. O ikinci yarıdaki Bruno Fernandes Ronaldo organizasyonunda da skor zaten artık 4-0 falandı büyük ihtimalle. Hani diğer maçlara saklasalar daha iyi olmaz mıydı diye, daha böyle ihtiyacı olduğu anda, hani acil durumda camı kırınız oluyor ya, öyle bir set olarak düşünemez miydi diye düşündüm ama onlar öyle düşünmedi. Başka setleri de olabilir. Ve çok iyi bir uygulamayla Nuno Mendes golü attı. O da ilk şutu tabii serbest vuruştan büyük turnuvalarda ve ilk şutunda golü atmayı başardı. Ronaldo harici frikik golü atan ilk oyuncu oldu 2010'dan bu yana büyük turnuvalarda. 2-0 oldu. 39'da da Cristiano Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı. Bruno Fernandes'in çok iyi pasında. Ronaldo'nun da tabii koşusu orada çok iyi. Çok zamanla offside'e yakalanmıyor. Bu arada offside çizgisi geldi mi sonra ekrana Cristiano Ronaldo'nun ikinci golünden sonra? Ben görmedim.
1: Ben de görmedim.
0: Bu konuda bir şey zaten konuşuyoruz. Hani bir eleştiri var. Pozisyon tekrarları kritik. Offside'ların bazıları ekrana getirilmiyor diye. Bu acaba offside olur mu diye düşünmüştüm. Sonra geldiyse de ben kaçırmış olabilirim. Ama orada offside'da değil Cristiano Ronaldo. Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve son vuruşu da gerçekten bence üst düzey bir kalite. Topa çok sert vurmadan kalecinin ayağının bitişiğinden uzak direğe doğru yerden yuvarlıyor ve maçta skoru 3-0'a getiriyor.

0: İlk yarının bitiminde de bir pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Aşırtıyor topu çok kısa mesafede. Kaleci çünkü çok iyi kapatıyor. Topun dibine giriyor Cristiano Ronaldo. Aslında kaleye gidecekken Özbek savunması orada da araya giriyor. İlk yarıdan hat-trick yapabilirdi Cristiano. Ama olmadı. İkinci yarıda pozisyonları yine var. O duran top organizasyonu Bruno Fernandes'i. O da mesela çok iyi. Orada da Ronaldo bu sefer topa vuracakmış gibi geliyor. Atlıyor üzerinden. Biraz duraksıyor. Yürür gibi yapıyor. Birden hızlanıyor. Fernandes barajın üstünden aşırtma bir pas veriyor Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo da vuruşunu yapıyor ama kaleci orada yine açıyı çok iyi kapatıyor. Ronaldo bir penaltı bekledi ama açıkçası ben tekrar da öyle penaltılık bir şey göremedim. VAR'dan da bir uyarı gelmedi. O pozisyonda harcandı. Ama hani Ronaldo'nun maçındaki servisleri, topla buluşması, vücut dili, işte frikiklerdeki paylaşımı daha önce görmeye alışık olmadığımız bir Ronaldo profili gördük. Bu da tabii ki Portekiz için iyiye işaret. Böyle bir Ronaldo çok daha faydalı gözüküyor. Hem kendi gollerini attı hem işte paylaşımcı bir Ronaldo gördük. Skorda gelince Portekiz için o tüm eleştiriler şimdilik rafa kaldırıldı. Bakalım turnuvanın devamında nasıl olacaklar ama bu maç iyi sinyaller geldi Portekiz'den. Tabii en önemli istatistiği de unuttum. Ronaldo 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu tarihte. Rekor kırdı ve bu rekor da hani çok mümkün değil kırılması. Ancak egale edilebilir gibi gözüküyor. Yani 7 turnuvada gol atmayı başarabilecek bir isim. Hani olabilir. Mesela Ronaldo 2003'te milli takım kariyerine başlıyor. 2002'deki Dünya Kupası'nda oynasa ki o zaman 17 yaşında olacaktı. Gol atsa 7 turnuva yine olmayacak iş değil. Hani 17 yaşında 21, 25, 29, 33, 37, 41. 7 turnuvada oynayıp gol atabilir bir futbolcu ama çok zor. Kolay kolay da kırılmayacaktır. Bu açıdan Ronaldo kırılamayacak bir rekorun sahibi olmayı başardı bu golleriyle birlikte.
1: Evet, tebrik ediyoruz Cristiano Ronaldo'yu. Gerçekten senin de dediğin gibi yani belki egal edilir ama kırılması çok mümkün gözükmüyor zaman içerisinde. Ha, yarın öbür gün FIFA Dünya Kupalarını 2 senede 1'e indirirse.
0: Ya evet, o zaman unuttum ben.
1: O zaman öyle doğru. Bir şey olabilir ama onun dışında çok kolay
0: doğru,
1: değil bak, tabii FIFA.
0: Ben 4 sene için söyledim bunu, doğru.
1: Yani parayı nereye götürecek, ne yapacak bilmiyoruz ama daha çok paraya ihtiyaçları olduğu için yapabilirler böyle bir şey.
0: Dün Infantino şey demiş, o smolalarının bizle hiçbir alakası yok. Evet. Bizim herhangi bir gelirimiz yok oradan demiş. Evet, tamamen oyuncuların ihtiyacı için koyduğumuz bir kural.
1: Aynen öyle. Ya, dün tabii karşılaşma öncesine şöyle bir gittiğinde oluşan hava, Portekiz'in ilk karşılaşmadaki işte aldığı skor, ondan sonra Özbekistan'ın gücü, her şeyi düşündüğünde şartlar Portekiz için rahat bir galibiyet. Ronaldo için güzel bir akşamı işaret ediyordu açıkçası. Çünkü Portekiz'in hani Ronaldo şöyle Ronaldo böyle tartışmasının dışında çok acayip bir kadrosu var. Ve durup dururken de turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilmedi Portekiz. Sadece merkez orta sahası bile turnuvanın en iyi merkez orta sahası olarak değerlendiriliyor. İşte dün mesela karşılaşma öncesinde okurken Ruben Dias'ın bir sakatlığı var. Aslında bu karşılaşma için risk edilmeyebilir diye konuşuluyordu ama mesela Ruben Dias'ı da direkt olarak oynattı. Hani normalde Özbekistan'ı her halükarda Ruben Dias olmadan da mağlup edersin değil mi?
0: Evet.
1: Son karşılaşmaya saklamayı düşünürsün. Ama belli ki hani dünkü mücadelede herhangi bir sürpriz ihtimali olmasını hiç istemiyor Portekiz, hiç düşünmüyor. O yüzden mesela Ruben Dias tam olarak hazır olmasa da ki Martinez söylemiş yani Ruben Dias tam olarak hazır da değil demiş.
0: Niye çıkarmadı o zaman? Ben de onu anlamadım. Bilmiyorum. Devre arasında gitti Neto ile Cancelo'yu çıkardı. Dias 90 bilmiyorum. Dakika sağda
1: ya da
0: kaldı.
1: İşte şeyden hani olduğundan daha şey söylendiğinden daha iyi durumda Ruben Dias. Bunun yanında işte ilk karşılaşmada Portekiz'in kanat organizasyonları, Portekiz'in genel hücum organizasyonları pek beğenilmediği için kanatta bir şey yapması gerekiyordu. Neden kanatta bir şey yapması gerekiyordu? Aslında o da çok basit. Şimdi Portekiz milli takımına bakın. Portekiz milli takımına baktığında ben sana söyleyeyim. Sen teknik direktörsün. Dün bunu biraz da televizyonda da anlatmaya çalıştım. Portekiz milli takımına baktın. Yani Vitinha'ya mı dokunursun? Neves'e mi dokunursun? Bruno Fernandes'e mi dokunursun? İleride Ronaldo'ya mı dokunursun?

0: dokunursun. Yani bu oyuncular adeta dokunulmazlıkları var. Beklerine baktığın zaman beklerine de dokunabileceğin bir takım değil. Yani şimdi sen Nuno Mendes'e dokunursan adama deli derler. Sağ bekte hani Cancelo zaten o da zor dokunabileceğin bir oyuncu. Artı ona dokunsan da hani neyi değiştirir? Bu durumda olağan şüpheli olarak iki tane kanat oyuncusu kalıyordu. O yüzden de hani onlardan ikisi de değişebilirdi. Belki bir tanesi kesin değişecekti. O yüzden de Felix'i tercih etti bir önceki karşılaşmaya göre.
1: Neto'nun da yerini değiştirdi. Soldan sağa.
0: Evet, buna katılırsın herhalde. Yani Portekiz milli takımıyla alakalı olarak yani çok radikal bir şey yapmayacaksan hani Ronaldo'yu kenara koymak gibi böyle anormal hani kimsenin beklemediği bir şey yapmayacaksan kanatlara dokunacaksın. Orada da Bernardo Silva ile Neto vardı. İşte Bernardo'yu bu karşılaşmada kenara çekti. Dediğin gibi Neto'nun da yerini değiştirdi. Yani Roberto Martinez ilk karşılaşmanın ardından gece uykusu kaçmamıştır. Ne yapacağı belliydi adamın.
1: Aslında bizim de yapabileceğimiz bir şeydi. İlk maç Barış solda başlamıştı. İkinci maç Yunus'u sağda oynattı. Barış'ı alsa sola da işte Kenan gelmişti. Felix girdi. Bizim de Arda kanat gibi oynuyordu ilk karşılaşmada. Bernardo gibi. İkinci maç baktı olmuyor. Saf bir kanat aldı. Benzer şeyler yaptık yani.
0: Yani Portekiz'in 11'ini görünce ben şaşırmadım. Büyük ihtimalle Özbekistan'ın teknik direktörü Cannavaro şaşırmamıştır. Beklediği bir şeydir. Hani Özbekler için maça iyi başlayıp biraz direnci yüksek tutarak Portekiz'in telaşlanmasını, belki Portekiz'in paniğe itmesini gerektirecek bir oyuna ihtiyaç vardı. Ama Demokratik Kongo maçında olduğu gibi Portekiz gene çok erken bir gol buldu. İkinci golü de çok zamanlı buldular. Zaten hani böyle bir takım 2-0 öne geçtikten sonra maçı kaybetmesi ya da maçın dengeye gelmesi çok kolay değil. Portekiz de maçın sonuna kadar çok çok rahat bir karşılaşma oynadı. Özbekistan'ın şanssızlığı 2-0'dan sonra bulduğu çok güzel bir gol faul gerekçesiyle verilmedi. Faul vardı tabii orada. Hani orada da
1: akan oyunda vermesi gereken
0: bir faul. Çok tartışmaya mal verecek bir durum yoktu. O yüzden dün Portekiz için hani bence maça başlayacak 11'inden oyuna, skora kadar, Ronaldo'nun gol katkısına kadar her şey olması gerektiği gibi gitti. Ve işte Ronaldo'nun attığı iki golle adeta kendine gelmesi, Ronaldo'cu tayfanın bu gollerle yine kendine gelmesi Dünya Kupası için bence iyi oldu. Portekiz için de iyi oldu. Ronaldo için de iyi oldu. Çünkü yani şu maçta da örnek veriyorum, Portekiz 5-0 kazanıp Ronaldo gol atamasaydı kötü olurdu yani. Herkes için kötü olurdu. Bence akıl sağlığımız için, kupanın devamı için Ronaldo'nun goller atması iyi oldu. Güzel de goller attı. Bence iki golündeki vuruş kalitesi yüksekti. İlk golde kolay bir gol değil öyle. Çok iyi bir şut çıkardı. İkinci golde topu vurduğu yer çok iyiydi. İyi de goller attı. Sen de söyledin yani hat-trick de yapabilirdi. Biraz şansı yaver gitse. O yüzden Ronaldo'cu dinleyicilerimizi, Ronaldo severleri, Portekiz'i destekleyenleri kutluyoruz. Ama hani dün dediğim gibi çok böyle senaryo sanki baştan belli bir karşılaşma oynandı.
1: Semedo Fenerbahçeli isim. O da ikinci yarının başında Cancelo'nun yerine oyuna girdi. Leao'nun golünden önce de aslında Ronaldo'ya daha iyi bir pas atsa Ronaldo'yu hat-trick yaptırabilirdi. Top biraz da gerisine gitti. Savunma orada araya girdi ve Leao'nun düşen topu o da çok iyi değerlendirdi. O da ilk maçta oyuna girip çok etki bırakamamıştı. Bu maç ilginç bir değişiklik yaptı. Orta sahayı da boşalttı Martinez değişikliklerle. Fark ettin mi? Neves'i çıkardı, Bernardo'yu aldı, Vitinha'yı çıkardı, Leao'yu aldı. Merkezde kimse kalmadı adeta.
0: Skorla tabii alakalı.
1: Tabii 4-0'da o esnada değişiklikler olduğunda Leao girdi. 5-0'ı buldu. Trincao girdikten sonra da galiba Fernandes sol tarafa geçti değil mi? Bruno Fernandes sola yakın oynadı. Trincao böyle 10 numara gibi. Concesa sağ açık tercih edildi ki Concesa da ikinci yarının başında Neto'nun yerine oyuna girdi. Benim beklentim dün yayında galiba Felix ve Concesa demiştim ilk 11 için. Felix gerçekleşti. Concesa'yı da ikinci yarının başında oyuna aldı teknik direktör. Roberto Martinez Portekiz için işler şimdilik yoluna girmiş gözüküyor. Ronaldo'nun rekorları tabii o kadar fazla ki şimdi ben 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu dedim. Portekiz tarihinin de Dünya Kupaları tarihinin

0: elindeki en golcü oyuncusu oldu. Eusebio'yu geride bıraktı. 9 golü vardı Eusebio'nun. Ronaldo 10 oldu.
1: Doğru.
0: Bu 2 golle birlikte. Ve sadece grup aşamasında gol atan oyuncular arasında da 10 golle lider. Grup aşaması sonrası Ronaldo'nun hiç golü yok Dünya Kupası tarihinde.
1: Kolay çünkü Özbekistan'a, Litvanya'ya, Estonya'ya goller atmak.
0: Estonya mı vardı Dünya Kupası'nda?
1: Hayır, hep şeyde de öyle, elemelerde de öyle ya. He. Estonya'yı buldu, at 6 tane 7 tane.
0: Ama bak Ronaldo'cularda ne paylaşıyorlar? Dün bir tanesini likeladım. Arjantin'in de ne İspanya'ya, ne İngiltere'ye, işte ne
1: Fransa.
0: Fransa'ya attı. Golü yok. Bu saydığım ülkelere golü yok. Fransa'ya golü var. Messi'nin 2 golü var. Ama bu saydığım ülkede şimdi likelamıştım. Geri çekmiş de olabilirim.
1: Doğru doğru, öyle o ülkeleri ben de gördüm.
0: Hiç golü yok mesela Lionel Messi'nin, onu eleştiriyor. Yani burada vurmak isteyen iki tarafta da vuracak şey buluyor. Ronaldo'da da Messi'de de var yani. O yüzden çok o topa girmemek lazım bence. 10 gol oldu dedik. Grup aşamasında hepsini attı. Grup aşaması sonrası gol yok. Hatta ben YouTube'daki programda bir bilgi paylaşmıştım. Burada da paylaşayım. Manuel Neuer'in grup aşaması sonrasında Cristiano Ronaldo'ya göre daha fazla gol katkısı var. Böyle bir istatistik önüme düşmüştü. Neuer'in bir asisti var. 2010'da galiba Dünya Kupası'nda.
1: Asisti mi yok Ronaldo'nun?
0: Yok işte, hiçbir şey yok. 0-0. 5 maçı var. Aklımda kaldığı kadarıyla grup aşaması sonrasını söylüyorum. Golü ve asisti yok Cristiano Ronaldo'nun. Neuer'in bir asisti var kaleci olarak. O da işte yine büyük ihtimal Messi'cilerin
1: ben söylemiyorum
0: paylaştığı bir istatistik.
1: Mert Elam söylüyor.
0: Şimdi tabii gruptan çıkacak.
1: Ben söylesem yanlış anlaşılabilirdi bu
0: istatistik. Sen söyle. Net yanlış anlaşıldı. Ben daha tarafsız gözüküyorum bu konuda. Ki ben de Messi'ciyim de, ama Ronaldo'nun da hakkını verelim. 2 gol atan en yaşlı oyuncu oluyor Dünya Kupalarında. Messi o rekoru bu Dünya Kupası'nda kırıyor. Ama Ronaldo hemen bir maç sonra o da bu rekoru kırmayı başarmış. Daha önce de Roger Milla'daymış rekor. Ondan sonra da Giroud'daymış. Giroud'da 2022 Dünya Kupası'ndaki 2 golüyle aynı maçta tarihe geçen bir performansa imza atmış. Cristiano Ronaldo açıklamaları vardı. Onları da reklamdan sonra paylaşayım. 8-17 saatlerimiz ardından sonra Ronaldo açıklamalarıyla buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursa Next.

0: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya, sığmaz koca bir asra. Bir çağ başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeliğe, Çılgın'a, bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında. Milyoner. Bankam.com bank
1: kartıma gir. Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.

28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e

0: gel, heyecana ortak ol.
1: Sporda eğlencenin kadresi milyoner.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponla 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz. Ronaldo'nun açıklamayla devam edeceğim dedim. Şimdi mesajları okurken bir dinleyicimiz Roger Milla hala en yaşlı oyuncu diye okumuştum gol atan ama siz Ronaldo oldu dediniz. Ben mi anlamadım demiş. Benim az önce paylaştığım istatistik en yaşlı gol atan iki gol birden atan en yaşlı oyuncu Ronaldo oldu. Tek gollerde Roger Milla hala rekorun sahibi, orası kesin. Ronaldo bu listede ikinci basamağa yükseldi. Pepe'ydi diğer oyuncu. Pepe'yi, milli takımdan arkadaşını geride bıraktı Cristiano Ronaldo. Ama iki gol atan en yaşlı oyuncu Cristiano Ronaldo. Hat-trick yapan en yaşlı oyuncu da Mehmet Ünlü sormuş. Lionel Messi. Şimdi Ronaldo ne demiş karşılaşma sonrasında? Benim önümdeki notlar üzerinden gidecek olursak. Çalışana Tanrı yardım eder diyor Cristiano Ronaldo. Zor ve karanlık bir haftaydı. Sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum demiş Cristiano Ronaldo. Emekli olmam gerektiğini söylüyorlardı ama ben buradayım diyor. Dışarıdan gelen sesler hep böyle olur. Biz bunu kontrol edemeyiz. Devam etmeli ve hep birlikte olmalıyız diyor Cristiano Ronaldo. Farklı röportajlarda sanıyorum gün içerisinde Messi'nin golleriyle ilgili sorular geliyor Cristiano Ronaldo'ya ama Ronaldo'nun özetle dediği şey Messi'yi umursamıyorum oluyor. Türkçe'ye böyle çevrilebilir. Mbappe de goller atıyor demiş bir yerde. Hani ben kendime bakıyorum diyor Cristiano Ronaldo Messi soruları üzerine. Var mı bir yorumun?
1: Şimdi ben de başka bir yerden açıklamalarına bakıyorum. Senden farklı bir şey bulabilir miyim diye eleştirmek için. Nereden yakalarım diye araştırıyorum. Burada
0: Messi'yi umursamıyorum Ronaldo'yu demiş. Ondan eleştirebilirsin bence zorlasan.
1: Yani Messi'yi umursamıyorum büyük ihtimalle o şekilde söylemedi.
0: Tabir olarak Türkçe öyle belki çevriliyor ama.
1: O çok bence doğru bir şey değil. Yani zaten Messi'den ziyade kendime bakıyorum tarzında söylemiştir onu büyük ihtimalle. Bakın bunu da yaptım, Ronaldo'yu da korudum gene. Daha ne yapayım?
0: Öyle ama hakkını vereceksin.
1: Yanlış tercümedir diye. Valla Ronaldo'nun neden eleştirildiği, nasıl eleştirildiği çok ortada. O eleştiriler de haksız eleştiriler değil. Ronaldo eğer o eleştirilerden, bence haklı olan eleştirilerden bir şey çıkartırsa zaten Messi'nin gördüğü saygıyı her yerde görür. Mesela Luis Figo'nun açıklaması çok güzel bence. İyi tespitler yapmış Ronaldo ile alakalı olarak. Diyor ki hani o milli takıma geldiğinde

0: özellikle daha yaşlı oyunculara karşı çok saygılıydı. Ama şu an o saygı öne göstermiyorlar diyor. Şımarık oyuncular var diyor milli takımda. Peki bu neden oluyor? Durup dururken oyuncular şımardığı için olmuyor. Mesela Arjantin'de şımarık genç yok mudur? Sizce vardır. Ama oyuncu gruplarının lider oyunculara yaklaşımı daha farklı gözüküyor. Bunun sebebi de işte Ronaldo'nun belki takım içinde yaptıkları, belki soyunma odasında yaptıkları, belki antrenmanda yaptıkları, belki de o oluşan imajla beraber oyuncuların da biraz bundan etkilenmesi. Ama Ronaldo'nun çözmesi gereken bu. Onu çözdüğü anda zaten Ronaldo'nun tüm karşılaşmaları da Messi'nin karşılaşmaları gibi olacak. Yani o kaçınılmaz. Ortada çok büyük bir oyuncu var. Ortada futbol tarihine geçmiş bir oyuncu var. Ve o saygıyı hak eden bir oyuncu var. Ama saygı dediğiniz şey de isteyerek, talep ederek olmuyor. Yani bana saygı gösterin demekle saygı gören birini görmedim ben bugüne kadar. Bana saygı göstermelisiniz diyerek de öyle bir şey görmedim. Ya da ben bunları yaptım. Hani kendini anlatarak da saygı gören birini açıkçası görmedim. Dolayısıyla Ronaldo'nun çözmesi gereken o. İşte sen dün ne diyorsun? Ronaldo'yu gördüğüm zaman diyorsun. Daha paylaşımcı bir Ronaldo vardı diyorsun. Onu yaparsa zaten öteki kendiliğinden gelir. Kimse Ronaldo'nun attığı gollere, kariyerine, ona buna bir şey söylemiyor ki. Çalışkanlığına bir şey söylemiyor ki. Disiplinine bir şey söylemiyor ki. Ya onlara söylesen çarpılırsın zaten yani. Hani. Diğer tarafı halletmesi gerekiyordu. Gördüğümüz kadarıyla emekli olmaya da niyeti yok. Daha önünde yani bunu da düzeltmek için şey olacak, fırsat olacak gibi gözüküyor. Peki öyle bir niyeti yok yani senin söylediklerinden.
1: Yani tabii kaç yaşına kadar oynar bilmiyorum ben de. Bir sene daha oynayacağı kesin. Hani gelecek sezon bırakmayacak. Sözleşmesi de 2027 sonuna kadar. Yani bu sezonun sonuna kadar olması lazım. 2 yıllık imzalamıştı en son Al Nassr'la. Ama 2027'den sonra belki bir düşünebilir.
0: Messi'nin de sözleşmesi devam ediyor. Daha devam edecekler gibi gözüküyor.
1: Zaten Messi 2 yaş daha genç. Cristiano Ronaldo'ya göre yaş olarak biraz daha avantajı var. Ronaldo daha yaşlı ama devam edecek gibi gözüküyor. Ronaldo bu maçta 34 kez topla buluşmuş. Onu merak ettim. İlk maç 25'ti. Bayağı eleştirilmişti. Bu maçta 30 kaç dedim? 4.
0: 34.
1: 34. 7 şut çekmiş. 5 isabetliymiş bu şutların. Cristiano Ronaldo'nun 5 isabette 2 gol buluyor. Ve çektiği şutların hepsi de ceza sahası içinden gelmiş. Cristiano Ronaldo ceza sahası dışından bir şut göndermemiş Özbekistan kalesine. Şimdi son maçta da Kolombiya ile artık grup liderliği maçına çıkacak Portekiz. Kazanması gereken bir maç grup liderliğini eğer istiyorsa. Matematik orada çok net. Beraberlikte Kolombiya lider olacak. Mağlubiyette de Portekiz Özbekistan Demokratik Kongo maçındaki sonuca göre ki çok büyük ihtimalle averajı da iyi olduğu için yine orada Kongo ile sonuçta ilk maçta berabere kalmıştı. Averaj hesabı olur. Kongo Özbekistan'ı yenerse 4 puan olur. Portekiz 4 puan da kalır. Ama oradaki averaj şu an artı 5'e eksi 1. Portekiz'in lehine artı 6'lık bir averaj üstünlüğü var Portekiz'in. Grup ikinciliği çok çok büyük oranda garanti gibi gözüküyor ama dediğim gibi liderlik istiyorsa da kazanmaktan başka bir çaresi yok Portekiz milli takımının. Peki şimdi dinleyici mesajlarına bir bakayım. Ali abi sen okudun var mı dikkatini çeken benden önce okumuşsun?
0: Yo hani bir dinleyici demiş 1.000 gol atmadan bırakmayacağı kesin demiş.
1: 975 mi oldu dün? En son gördüğüm sayı oydu 975 gol.
0: Zaten onu
1: Cristiano
0: artık
1: Ronaldo.
0: çok rahat ulaşır yeni sezonda yani.
1: Suudi Arabistan Ligi'nde 25 ki turnuvanın daha devamı var.
0: Tabii
1: Birkaç
0: milli
1: gol daha
0: takımda da
1: atsa.
0: oynuyor.
1: Milli takımı Dünya Kupası'ndan sonra bırakmazsa orada da Uluslar Ligi karşılaşmaları 6 maç oynanacak. Yani rahatlıkla kıracak gibi gözüküyor. Bir sakatlık olmazsa ya da Suudi Arabistan Ligi'nde geçen yıl bir kriz yaşadı. 2 maç çıkmadı, oynamadı. Öyle bir kriz olmazsa rahat kırar.
0: Evet.
1: Dün Portekiz maçına bir daha oynamış dinleyicimiz de tam anlamadım cümleyi. Yatmış. Ben de dün maça ilk yarıda Özbekistan 6 faulden fazla yapar. 6 ve daha fazla faul yapar oynadım. O
0: O
1: gol
0: oldu, değil mi?
1: iptaliyle birlikte geldi. Orada da faul düdüğü oldu ya sonuçta. O 6. faal oldu. Rahat geldi. 30. dakikaların başıydı herhalde. O geldi ama dün diğer maçlarda ne İngiltere'de ne Hırvatistan'da ne de Kongo-Kolombiya maçında bahislerim gelmedi. Onu da söyleyeyim. Bir tek Portekiz'den güldüm.
0: Benim de gelmedi. İngiltere'de ama herhalde 2.5 gol altı ya da KG yok oynamayan birinin İngiltere maçından sağ çıkması pek mümkün değildi. Hı hı. Hani İngiltere kazanır ve gol yemez. İşte ilk yarı bir ve gol olmaz. Bir ve yok gibi tercihler. Ne bileyim her iki yarıdan bir tanesi berabere biter gibi bir tercih oynamadıysan oyunculara dönüyor iş. O zaman işte hani kornerlerde belki İngiltere'nin korneri üzerinden gitmiş olabilirsin. Belki oyuncuların faulü üzerinden gitmiş olabilirsin. Ama zor yani İngiltere-Gana maçından sağ çıkmak bir şey için. Ne derler? Bahis sever için dün kolay değildi.
1: Ben mesela ilk maçta Rice hem faul yapar hem faul alır oynamıştım. Hırvatistan maçında. Gelmemişti bu arada. Yani öyle bir şey bu maçta deneseydim belki oradan tutturdum.
0: Evet aynen öyle bir. Yani çok öyle bir şey özel lazım. Bir tercih yapman gerekirdi. Spesifik bir tercih yapman gerekirdi. Yoksa sürpriz çünkü İngiltere-Gana. Hırvatistan maçında hani Hırvatistan galibiyeti düz denemiş olabilir insanlar. Kolombiya maçında denemiş olabilirler. Ben dün mesela bizim tahmin oyununda iki karşılaşmada da bir şeyler olabileceğini düşünüyordum. Ama duygularımı karıştırmadım işin içine ve favoriler tek farklı kazanır diye düşündüm. Ama mesela iddia yazarken bu karşılaşmalarda ben goller bekliyordum. Hani Hırvatistan ilk maçtaki oyunu artı savunmasını düşününce goller olur diye düşünüyordum. İkisini de 2.5 gol üstü yazdım. İkisi de tek golde kaldı. Dün sağ çıkamadık yani.
1: Evet dün zor geçti. Oyunda da ben de Hırvatistan maçında bir farklı galibiyet dedim ama Kongo maçında bir sürpriz, bir fark yaratayım dedim. 1-0 Kongo galibiyeti yazdım ama fark daha da açıldı.
0: Önce kaçıncılığa düştün?
1: Şu an mı? Kaçıncılığa düştüm hemen bakalım. Dün ilk 100'deydim ama bugün olmayabilirim. 108.'yim şu anda ben.
0: 108.'sin.
1: Evet. Son maçtaki 1-0'lık iddialı tercihimle. Onu düz yazsam ilk 100'ün içindeydim. Yani düz bir Kolombiya galibiyeti desem.
0: Ben 25. basamaktayım.
1: Sen bayağı yükselmişsin yine.
0: 25. basamakta konferans ligi mücadelesi veriyorum.
1: Ben ne yapıyorum? Kümede kalmam mı?
0: Sen artık sezon başındaki hedefin neydi? Önemli olan ilk 100 müydü senin de hedefin?
1: Ben öyle senin gibi bir hedef koymadım.
0: Hedeften uzak değilsin.
1: Hedefe yakınım canım. Evet. 108.
0: Bir maça ama bakar. Hedef koymadım diyorsun. Bilmiyoruz yani senin ne olduğunu bilmiyoruz. Anlamıyoruz.
1: Ben sezon içinde hedef belirleyeceğim.
0: Sezon içine geldik artık ya.
1: İşte 200 o zaman şu an.
0: 200.
1: Şu halimle ne diyeceğim zaten yani.
0: Puanın kaç sen onu söyle.
1: 79 puanım var.
0: 79 çok da az değil
1: puan. Lider 100 puanda Özgür Bağ. 99 puanlı Serkan Ertaş ve Mustafa S. 38.
0: Evet.
1: Kayseri'li dinleyicimiz herhalde. Orada da evet bayağı bu son maçlarla yükselenler var. Mesela bir dinleyicimiz 96 basamağa gelmiş. 69 basamak birden yükselerek 96. olmuş. Adam evet. Şeyi bilmiş. Kolombiya, Kongo 1-0'ı bilmiş. Panama, Hırvatistan 1-0'ı bilmiş.
0: Evet. İngiltere tabii bilememiş. Şeyin 22 puanlı en fazla puan alan şey olmuş. O yüzden
1: evet,
0: orada.
1: Kullanıcı 22 puan. Bonus şeyi de olacak herhalde onun. Güzel, keyifli bir mücadele var. Bugünün maçlarını yazdım mı diye bakıyorum. Yazmamışım. Şimdi reklama gidelim. Ben maçları bir doldurayım aklımdayken. Sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize
4: bize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgeleri

0: Sizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Radyo Spor.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
7: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk %70'lerde seyrediyor şu dakikalarda. Anadolu yakasında Dudullu bağlantı yolu Libadiye'ye doğru orta şeritte bir kaza meydana geldi. Ambarlı parseller yönünde bir araç arızası var. Bu noktalara dikkat. Bugün İstanbul'da bir konser düzenlenecek. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 60 yıllık rock efsanesi Scorpions İstanbul'a geldi ve bu akşam saat 21'de düzenlenecek konser öncesinde stadyum çevresinde önlemler alınabilir. Radyo trafiği takip etmenizi önlemler rica ederiz. Köprülerde Avrupa'ya doğru Çamlıca Rampa'dan Ümraniye'den köprü 1 ve 2 trafiği var. Avrasya Tüneli trafiği Göztepe'de başlayacak. Anadolu'ya doğru tünel ve köprülerde yoğunluk yaşanmıyor. Nakkaşbeylerbiye, Kuzguncuk ve Kavacık katılım yoğunlukları var. İstanbul'da şu anda son dakika haberleri bu şekilde. Ankara'ya baktığımızda ise Ankara'da şu dakika itibariyle yoğunluk %70'lerde. 5 kaza noktası var. Celal Bayar Bulvarı'nda gar yönünde, Eskişehir yolunda Polatlı'ya doğru, Ayaş yolunda Ayaş yönünde, İvedik Caddesi'nde merkeze doğru ve 13. caddede Güvenli Caddesi'ne doğru kaza meydana geldi. Detaylar 88.4'te. İzmir'de ise bir kaza var. Çevreyolu Karşıyaka istikameti Bayraklı Bornova katılımında bir kaza meydana geldi. Bölgeyi kullanacakların yavaş ve dikkatli olmalarını rica edeceğiz. Ayrıntılar Radyo Trafik uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar, kazasız güvenli sürüşler.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.41 saatlerimiz Dünya Kupası'ndaki maçları ve en sonda Cristiano Ronaldo ile Portekiz'i konuştuk. Artık hani Ronaldo ile ilgili daha söyleyecek bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Belki günün diğer haberlerinden bahsetmek gerekebilir Ali abi. Sen sabah sıcak bir haber paylaştın. Aslında akşam açıklama olmuş. Ben önüme düşmemişti. Didier Deschamps, Fransa milli takımı teknik direktörü. O da annesini kaybettiği haberini almış. Ve takımının antrenmanlarında ve son Norveç karşılaşmasında takımının başında olamayacağı dün Fransa Futbol Federasyonu tarafından söylendi. Cenaze için ülkesine gidecek. Onun yerine geçici olarak da yardımcısı Guy Stéphane görev alacak son Norveç karşılaşmasında. Federasyondan da tabii ki bir başsağlığı mesajı gelmiş açıklamada. Böyle bir durumda oldu. Dokun'un en son biliyorsunuz çocuğu oldu bu arada. Dün o da paylaşımı yaptı. Geri dönüyor ya da dönmüş olmalı bu sıralar. O da bir olay olmuştu. İşte doğum, ölüm hayatta var. İnsanoğlu var olduğu müddetçe de olmaya devam edecek. Bunlar özel şeyler. Hani olumlu ve olumsuz anlamda ama hayatın gerçeği. O yüzden bu tarz anlarda. Mesela ölümle ilgili kimse bir yangın yapmıyor değil mi? Hani neden gidiyor cenazesine de Deschamps annesinin bu Dünya Kupası falan. Dokudaki doğum gibi olmadı
1: yani
0: sanki.
1: Yani
0: ölüm daha şey.
1: Çok farklı tabii şimdi. Ötekiyle daha önünde çok bir hayat var. Her zaman onu
0: görebilirsin. Ama da özel bir şey ya doğum.
1: Hani. Özel tabii de yani doğum, öteki ölüm. Artık son. Hani son görev olduğu için o şekilde yaklaşılıyor.
0: Evet. Neyse. O da bir konu Didier Deschamps.
1: Ya sonuçta işte sen o gün söyledin, konuştun yani, anladın mı? Gitmek istiyorsa, takım, federasyon izin veriyorsa, takımın o an o oyuncuya çok ihtiyacı yoksa, oyuncu da öyle hissediyorsa gitsin tabii. Ne olacak yani? Kim ne diyebilir? Buralarda kimseyi baskılamaya ya da kendi düşündüğü şekilde hareket etmeye zorlayamazsın. Bu dünyanın en yanlış işi olur. Belki başka bir oyuncu eşi doğum yaptığında işte takımım çok kritik maçı var, ben takımla kalmak istiyorum diyebilir.
0: Oluyor zaten. Futbolda da babasını kaybediyor, örnek veriyorum. Takımla kalıyor, oynayacağım aynen diyor, gitmeyeceğim diyor, aynen sonra gideceğim yani diyor.
1: O yüzden rahat olmak lazım bu konularda. Kim nasıl istiyorsa o şekilde davranabilir. Sonuçta onun hayatı. Onun yaşadığı özel bir durum. Hatta çok özel bir durum. Dolayısıyla bir şey söylemeye gerek yok yani.
0: Dünün yine benim gözüme çarpan haberlerinden bir tanesi FIFA bu eleme turu karşılaşmaları başlamadan önce, yani grup aşaması sonrasındaki maçlar başlamadan önce bu penaltı atışlarından önceki o para atışı kuralını değiştirmeyi düşünüyormuş. Neden? Çünkü hatırla Paris Saint-Germain Arsenal mücadelesinde ben o penaltı atışlarındaki para atışını da çok bilmiyormuşum. Orada ilk defa gördüm. İki farklı para atışı yapılıyor. Hem ilk kim kullanacak, bir evet, de hangi kaleye açılacak. Evet. Ayrı ayrıymış.
1: Evet.
0: Hani tek yaptın, biri birini seçti, diğeri diğerini seçti değil. İkisini de Arsenal kaybetmişti orada. Hem Paris Saint-Germain taraftarının olduğu kaleye atıldı, hem ilk Paris Saint-Germain atmayı seçmişti. Şimdi oradaki o örnekten sonra burada FIFA bu kuralı değiştirmek için harekete geçmiş. Ve IFAB'a bu kuralın değişmesi ve tek bir para atışı olması için başvuruda bulunmuş. Martin Ziegler, bir İngiliz gazeteci sanıyorum, onun haberi. Çünkü 2'de 0 yapıp hem rakip taraftar önünde hem genelde de kazanan ilk atmayı tercih ediyor penaltılarda. İlk atanların başarı yüzdesi daha yüksek. Bunun önüne geçilmesi için bir kural değişikliği konuşuluyormuş Dünya Kupası özelinde. Sen biliyor muydun bu kuralı? Ben iki ayrı yapıldığını mesela gerçekten bilmiyordum Arsenal maçına kadar. Normalde tek değil mi çünkü maçın başındaki şeyde bir taraf topla oynamayı seçiyor, diğer taraf kaleyi seçiyor kaybeden falan.
1: Ben de dikkat etmemiştim. Ama bugüne kadar kaç tane seri penaltı atışı yapılmıştır futbolda? Sayısız. İşte Arsenal'ın başına geldi diye herhalde değildir bu. Öyle düşünmek istemiyorum. Ya da artık bardağı taşıran son damla mı? Ya da ne kadar önemi var ki bu kuralı değiştirmeye çalışıyorlar. Yani bazı şeyleri çok anlayamıyorum ben. Hani bugüne kadar mesela sayısız seri penaltı atışında hiç mi bir FIFA'lı yetkilinin dikkatini çekmedi bu durum? Bir adaletsizlik olduğu da şimdi akıllarına geldi.
0: Ya da bu kural mesela hep böyle miydi acaba? Yeni mi böyleye döndü de? Mesela önceden
1: tamam, o da güzel bir soru.
0: Onu da bilmiyorum. Hani hiç bilmiyorum.
1: Böyle müthiş çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani sen rakip taraftarların olduğu kaleye penaltı atarken çok mu büyük baskı altında hissediyorsun kendini? Bana çok geçmiyor bunlar. Mutlaka etkileri vardır ama yüzde olarak baktığımda hani penaltı atışlarının kaderini etkileyecek şeyler olmadığını düşünüyorum ben. Hı hı. Ama eğer haksızlık olduğunu düşünüyorlarsa değiştirsinler.
0: Yani ama çok... hani şey mantığı bana garip gelmişti. Ne yalan söyleyeyim, hani iki ayrı para atışı olması niye ha. tek değil? Hani biri kazanır ilk ben atacağım der, diğeri de kaleyi seçer mesela. Bence daha mantıklısı bu diye düşünüyorum. O yüzden kuralın değişmesi bence
1: değiştirsinler
0: çok... fena değil. Yani çok futbol değişmese de çok büyük bir etkisi olmayacak ama sanki bu az önce önerilen hali daha mantıklı gibi geliyor bana da. Ama böyle bir gündemden benim de haberim yoktu o Şampiyonlar Ligi finalindeki karşılaşmaya kadar. Bir diğer haber Brezilya'dan vereyim. Brezilya'da da Neymar iki karşılaşmada süre bulamamıştı sakatlığını tam olarak atlatamadığı için. Ama dün Ancelotti de açıkladı. Oynayabilecek seviyeye geldi ve İskoçya maçında da süre bulabilir Neymar. Tabii oyuna sonradan girip süre bulması bekleniyor. Yıldız oyuncunun ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Bu arada Ancelotti de o sosyal medyadaki Endrick yangınından haberdar. Dün onunla ilgili de espriyle karışık bir şeyler söylemiş. Hani Neymar'la birlikte Endrick'in de oynaması durumu konuşulur gibi bir şeyler demiş. O akım gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Sabah takip ettiklerimden Burak Balaban yine o akıma bir göndermede bulunmuş. Gördünüz mü ya o akımı? Ali abiye gösterdim, o çok görmemiş. Genelde Twitter'ı daha şey kullanan bir isim. Hareket edersen Endrick'i oynatmak zorundayız diyor tweette. Ve altında da Ancelotti 2 nokta üst üste video var. Kongo'nun o hareketsiz duran tribündeki ismi paylaşılıyor. Böyle espriler yapılıyor. Bunun çeşitli türevleri yani o kadar fazla var ki sosyal medyada böyle altına tıklasanız bu tarz videoların birinin herkes benzer esprileri yapıyor. Endrick'le ilgili ve işte bizde Can Uzun'la ilgili olabilir demişti geçenlerde Doruk Keskin ama turnuva bizim için bitti. Bir de Denis Sundav için yapılıyor. O da Almanya'nın yedek oyuncusu ama ilk 11'de iki maçtır şans bulamıyor ama oyuna sonradan girip acayip etki ediyor. Bu da turnuvanın güzel detaylarından biri. Neymar'dan başladık. Bir de Rafinha o ikinci maçta sakatlık yaşadı. İlk yarıda oyuna devam edememişti. Bu karşılaşmada sakatlığı sebebiyle olmayacak. Demiş ki Rafinha da sosyal medya paylaşımında dönmek için her şeyi yapacağım diyor. Fakat Brezilya'da da
1: o haberler doğru mu?
0: Onu söyleyeceğim şimdi. Bu Twitter'ın da güzel tarafı mı diyeyim artık? Bütün o yabancı hesapların tweetleri Türkçe olarak önüme düşüyor.
1: Evet, görebiliyorsun.
0: Bir tıklayınca da hepsi önüme düştü. Rafinha'nın ekonomik krizde olduğu, iflas noktasına geldiği, eşinin harcamalarından kaynaklı ki videolar paylaşılmış mesela. Eşi çok lüks bir karavan satın almış. Rafinha'ya sürpriz yapıyor. Rafinha'nın böyle surat kireç gibi. Böyle sevinmiyor adam. Ne yaptın sen der gibi. Falan böyle videolar.
1: Bir anda bak görmesem de Rafinha'nın surat ifadesi aklıma geldi. Onu şey yapabiliyorum. O yüzden güldüm.
0: Evet, yani böyle videolar sonra servis edildi. Şeyler konuşuluyormuş ya. Enteresan geliyor da aslında biz de alışığız böyle. Mesela Rafinha menajerlik şirketiyle çalışmıyormuş. Normalde babasıyla çalışıyormuş. Son dönemde kayınpederine dönmüş. Menajerlik işlerini babasını alıp kayınpedere vermiş. Bu duruma babası bozulmuş. En son maçı ikisi aynı locada ama farklı yerlerde izlemişler gibi böyle hani sosyal medyaya bir girdim.
1: Ah Rafinha.
0: Böyle şeyler var. Bizim gibi yani. Bizim de böyle detaylar çok konuşuluyor.
1: Ben de okudum bunları. Çünkü
0: yıllık... Ama eşi yalanlamış bu arada bunları.
1: Herhalde doğrulayacak hali yok.
0: Yani.
1: Yıllık 10 milyon euro civarında bir rakam kazanıyormuş sadece Barcelona'dan. Bunun reklam anlaşmaları var. Sonuç

0: cumhurun büyüklüğünü idare etmekte çok zorlanıyorlar. Sonra da hayatları zora giriyor.
1: Ama futbolda bu kadar para kazanmaya devam ederken ekonomik olarak zorlanan olmuyordu genelde. Bıraktıktan sonra
0: çok,
1: oluyordu.
0: Çok güzel söyledin.
1: Ben bu kadar aynen. En zirvedeyken ekonomik krize giren ilk defa duyuyorum.
0: Aynen, çok güzel söyledin. Rafinha o şekilde ayrılıyor. O zaman futbolu bıraktıktan sonra kendini düşünsen.
1: Neler olur yani. Adriano gibi falan.
0: Valla üzücü. Hani,
1: doğruysa tabii.
0: Doğru gibi gözüküyor ya.
1: Valla eşi de şey demiş. Dün onun da açıklamasını buldum resmi. Bize hani şu an kazandığımızın %10'u bile zaten çok rahat yeter falan. Rahat hıza getirmiş. Özetle.
0: Rafinha Müge Anlı'ya düşer bu konuyla demiş dinleyicimiz. Evet. Yani inşallah öyle bir şey yoktur. O zaman inşallah doğru değildir diyelim. Geçelim, ne diyelim şimdi yani.
1: Çünkü bizde de bazı şeyler abartılıyor. Şimdi Brezilya'da da belki abartılıyordur. Bilemiyoruz tabii tam doğrusu nedir. Ama işte haberlerde böyle. Dünya Kupası'nda Brezilya böyle şampiyonluk adaylarından biri ama konuşulan konulardan bir tanesi Rafinha'nın ekonomik durumu, eşi yok, kayınpederinin menajerliğini üstlenmiş olması gibi gibi şeyler orada da konuşuluyor. Rafinha'da bu maç yok. Neymar oynayacak seviyede. Bakalım 3. maç İskoçya mücadelesi.
0: Direkt Neymar'la başlar mı?
1: Başlamaz yani. 11'de. Yani onu açıkladığını bilmiyorum da.
0: Bugün muhtemeline.
1: Tabii Rafinha sakat diye Neymar'la başlar mı diyorsun herhalde.
0: Tabii tabii.
1: Rafinha'nın sakatlığında.
0: Bakayım muhtemeli, merak ettim şimdi nasıl yazmışlar mesela muhtemeli.
1: Bu maç bu gece miydi?
0: Evet. Yok.
1: Gece 1'de. C grubu.
0: Ryan yazmışlar.
1: Ryan oyuna girdi Rafinha'nın yerine değil mi? Sakatlıkta zaten ikinci karşılaşma.
0: Ryan, Cunha, Vinicius. O şekilde yazmışlar ileri üçlüsünü.
1: Diğeri kim? Dörtlü yok mu onlarda?
0: Üçü yazmışlar. Paqueta Casemiro, Paqueta, Bruno Guimaraes.
1: Paqueta'yı merkez gibi bir şey yapmışlar. 4-3-3 gibi dizmişler o zaman. Daha 10 numara gibi ya Paqueta, o yüzden.
0: Aynen.
1: Dedim ama. Evet. Cunha'ya ikinci maçta döndü Ancelotti. Dün Doruk Keskin, yine Esport yorumcularından bugün çok andım kendisini, ama şöyle bir tespitte bulunmuş. Bence o da kıymetli bir tespit. Dünya Kupası'nda iyi başlayamayan takımlar diyor, ikinci maçlarla birlikte farklı fikirler üretmeye başladılar diyor. Mesela işte takımları yazmış önceki tweetinde. Brezilya, Hollanda, İspanya, Uruguay, fil dişi kazansa da Portekiz. Hepsi ikinci maçlarda farklı şeyler denediler diyor. Bunları da detaylandırmış sonraki tweetinde. Mesela Breze diyor, Santrfor tipini değiştirdi. Cunha Firmino'culuk yaparak derinleşti diyor. İşte Hollanda Dumfries'in etkini artırmak için Malen'ı sağa kaydırdı. Brobbey ile önde başladı diyor ki Brobbey 2 gol attı. Dumfries 2 asist birden yaptı. İspanya Pedri'yi 10 numaradan 8'e çekti. Ona Olmo gibi bir ceza sahası içi oyuncusu soktu diyor. Uruguay devre arasında o değişikliği zaten hemen yaptı diyor ilk karşılaşmada. Fil dişinden bahsediyor. 4-3-3'den 4-3-3'e döndüğünden bahsediyor. Portekiz'de yine Bernardo'yu kesip bir kanatla ikinci karşılaşmaya başlıyor diyor. Aslında biz de yapmadık değil. Biz de Arda'yla başlamıştık. Yunus'la başladık. Biz de o değişikliği yaptık ama Santrfor'da mesela beklenen belki o değişikliği yapmadı Vincenzo Montella, ama o da birkaç dokunuş işte beki değiştirmek gibi yaptı.
0: Belki orada en verim alınamayan bölgede değişiklik yapılmaması bir eleştiri konusu olarak bunlardan farklı dile getirilebilir. Yani biz kanatlarda oyuncuları değiştirdik, pozisyonları değiştirdik. İşte kanatlarda örnek veriyorum, Kenan mesela girdikten sonra biraz bir şeyler yaptı. Hani sol kanadımızı hareketlendirdi. İlk maçta da bunu gördük. İşte Barış Alper sol önde oynadı, merkezde oynadı, sağ önde oynadı. Sağ önde oynadığı zaman biraz katkı verdi. Yunus pek katkı veremedi. Oralarda hani inişli çıkışlı grafikler oldu, performanslar oldu ama santrafor konusunda hep tek düze gittik çok uzun süre.
1: 8.55 bir ara vaktimiz var, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber

0: apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet
2: Dünya Kupası'ndan haberlerle bir kez daha karşınızdayım. Dünya Kupası grup aşamasında ikinci maçlar tamamlandı. L grubunda İngiltere Gana ile 0-0 berabere kaldı. Rakibini açmakta zorlanan İngilizler 4 puanla son haftaya lider giriyor. 4 puanlı Gana da bir üstür için büyük bir avantaj yakaladı. Grubun diğer maçında Hırvatistan Panama'yı Budimir'in golüyle 1-0 mağlup etti. 40 yaşındaki Luka Modric Hırvatistan formasıyla 200. maçına çıktı. K grubunda Portekiz, Özbekistan engelini 5-0'la geçti. İlk maçı boş geçen Cristiano Ronaldo attı 2 golle "Ben de buradayım" dedi. Yıldız oyuncu 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti. Grubun diğer maçında Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni Munoz'un golüyle 1-0 mağlup etti ve 2 maç sonunda 6 puana ulaşarak gruptan çıkmayı garantiledi. 6 puanlı Kolombiya gruptaki son maçını 4 puanlı Portekiz karşısında oynayacak. Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar bu akşam başlıyor. Günün programı şu şekilde: saat 22 Bosna Hersek Katar, İsviçre Kanada, gece 1 Fas Haiti, İskoçya Brezilya ve sabaha karşı 4 Çekya Meksika, Güney Afrika Güney Kore.

0: 9.01 saatlerimiz Dünya Kupası'ndan haberlerle devam ediyordum. Bir dinleyicinin yazdığı az önce böyle göz ucuyla dikkatimi çekti. Ne güzel dinliyordum. Milli takım dediniz, kapatıyorum demiş. Milli takım tabii iki maç sonunda elenince bayağı da tepki çekti. Hatta şöyle devam edeyim. Sabah gördüm milli takım maç için işte ABD'ye de işte maçın oynayacağı şehre Los Angeles mı işte. Oraya gidiyor. Otelin önünde galiba toplanan bazı taraftarların tepki gösterdiği video var. Yağız Sabah paylaşmış. Uzaktan ama böyle ne diyeyim belki 30-40 metreden Montella'ya bağırıyorlar. Bazı beepler var. Küfürlü şeyler de var herhalde. Montella'ya go home deniyor. Yok işte liyakatsiz takım deniyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da bir tepki olmuş. Dinleyiciden gelen bir mesaj gördüm otel önünde. Milli takım böyle bir tepki görmüş. Zaten çok az sayıda kişi karşılamaya da gitmiş milli takımı. Ve gidenlerin büyük bir kısmı da herhalde tepki göstermek için orada hazır bulunmuşlar. Havamız pek iyi değil. Haliyle tabii ki iki maçtaki hem performans hem sonuçtan dolayı normal evet, yani.
1: Hayal kırıklığı büyük oldu. Hayal kırıklığı büyük olunca tepkiler de büyük oldu. Dün biraz konuştuk. Bu takımın tabii tamamen böyle yok edilmesi ya da darmadağın edilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Evet, kötü bir turnuva oynadık. Evet, beklentimiz çok yüksekti. O beklentiyi karşılayamadı bu takım. Fakat bu takımın potansiyeli hala duruyor. Aynı yerde duruyor potansiyeli. Çok genç bir kadromuz var. Ya da umut bağladığımız çok oyuncunun yaşı çok iyi seviyede futbol açısından. O yüzden bu oyuncu grubuyla uzun süre devam edebiliriz. Burada asıl olan, dün de biraz konuştuk. Milli takım neden böyle bir turnuva geçirdi? Nerede hata yaptık? Onu doğru tespit edebilirsek, ki zaten bu bizim en az toplum olarak yaptığımız şey, hatalardan ne yazık ki istenilen seviyede dersler çıkartamıyoruz. Yani bu sosyal hayatta da böyle, ne yazık ki depremde de böyle, kazalarda da böyle. Olduktan sonra büyük bir yangın oluyor. Ondan sonra her şey 3-5 gün sonra normale dönüyor. Bunu atlatabilirsek, bu bakış açısını biraz değiştirebilirsek, bu milli takımla daha uzun süre övünebiliriz. Evet, eleştirelim. Fakat eleştirirken de dediğim gibi yakıp yıkmaya, oluşan mevcut düzeni tamamen yok etmeye gerek yok. Dün de dile getirdim, yani burada teknik direktör katkısı alamadık turnuvada. Bu kesin. Onun dışında beklentimiz olan oyunculardan o katkıyı alamadık. Milli takım içerisinde çoğu kişinin böyle nasıl söyleyeyim, hem mantığına hem kalbine uymayan şeyler var. Onu da herkes görüyor, farkında. Federasyon başkanı ile ilgili sıkıntı var. Aslında bunu söylediği zaman da nerede sıkıntı yok ki diye düşünüyor insan. İşte potansiyelinde sıkıntı yok bu takımın. Bu takımın yeteneğinde sıkıntı yok. Orası kesin. O yüzden de biraz daha oraya odaklanmak gerekiyor. Çok fazla bunlar şey yapılacak, ne derler, çekinilecek şeyler değil. Eğer bir sıkıntı varsa milli takımda liyakatla alakalı olarak, o kısım halledilir. Teknik direktörün katkı veremeyeceğini düşünüyorsanız teknik direktör değişikliğine gidersiniz. Eğer teknik direktörün hani takımı buraya kadar getirdi, bundan sonra da kredisi olması gerektiğini düşünüyorsanız o şekilde devam edersiniz analiz yaptıktan sonra. Bunlar var futbolun içinde. Ama milli takımın da mesela Amerika karşısında kadrosu, rakibin şartları ya da genel durum ne olursa olsun iyi bir performans göstermesine de ihtiyacımız var. Yani milli takımda iki maçı kaybettik, tamam artık bizim işimiz bitti, bu maçı da oynayalım, artık işimize bakalım tarzı bir görüntüyü insanların çok kabul edeceğini zannetmiyorum. Daha da artar tepkiler. Yani o yüzden oyuncular da biraz böyle bir şey devşirip, bir sorumluluk hissedip sahaya çıktıklarında o milli takım formasını taşımanın ağırlığını göstermeleri gerekir. İşte hep anlatıyorum ben, yani iki maçı kaybettiysen üçüncü maçı kaybetmemeye çalışacaksın. Spor bundan ibaret. Yani ben iddiamı kaybettim, üçüncü maçı kaybetsem ne olur diye dersen, o zaman bu eleştiriler çarpı 3 olur cuma günü. Yani bu kesin. Gördün mü bizimkiler zaten belliydi derler. Bir gol atamadan turnuvadan elendik derler. Buna izin vermeyeceksin de. Spor böyle bir şey. İşte Ronaldo ne diyor? Hani ben çalışmaya inanıyorum diyor. Ondan sonra işte çıktım, gollerimi attım, geri döndüm falan diyor golleri attıktan sonra. Golleri attık, şey yaptıktan sonra, görevini yaptıktan sonra işini kolaylıyorsun. Yani bugün mesela Portekiz kötü bir maç geçirmiş olsaydı, Ronaldo kötü bir maç geçirmiş olsaydı, bugün neler konuşulacaktı. Ama onun önüne geçmenin tek yolu var, başarılı olmak sporda. Fakat geçmiş başarısızlıklar yüzünden de onu bahane ederek, yani işte olmadı, yapamadık, bu turnuvada başarılı değiliz. Amerika maçının önemi yok. Hayır, var. Amerika maçının önemi var. Bunu anlaması lazım mesela oyuncuların. Ona göre artık kim oynayacaksa, teknik direktör kimi seçecekse, ona göre bir kadro seçip bizi gururlandıracak bir şekilde veda etmesi gerekir bu milli takımın turnuvaya. Ben mesela onu bekliyorum. Yani çıksınlar, o potansiyeli, o yeteneği göstersinler ev sahibi takım önünde. Kazanabilirsin, berabere kalabilirsin, gene kaybedebilirsin ama en azından biz cuma günü burada maç bittikten sonra senle diyelim ki ya burada oynadık işte. Hani gördün bak, milli takım iyi işler yapabiliyormuş. Ne güzel hücumlar yaptık, gol attık, gol yedik ama onu bize söylesin bu milli takım. Ve potansiyeli olduğuna göre bunu da yapabilir hani milli takım. Bir şeyden bahsetmiyoruz. Hani hiç gücü olmayan bir takımdan böyle bir beklentimiz yok. Hani bunu yapamayacak bir takım vardır. Burada hamasetle, hayal satarak insanlar konuşur. Öyle bir durum yok ki. Takımın potansiyelini herkes biliyor. Herkes farkında. Yeteneğinin herkes farkında. Geriye ne kalıyor? İş disiplini kalıyor. O sorumluluğu hissetmek kalıyor. Aynı zamanda sorumluluğu almak kalıyor. Onu da ben cuma günü bekliyorum. Umarım onu da görürüz. Göremezsek ondan sonra sen gene bir bayağı bir şeyi, eleştirilerin dediğim gibi artarak yapıldığını görürsün.
0: Muhtemelle ilgili dün bir haber vardı Takvim Gazetesi ama o dün bayağı paylaşıldı. Bugün bakmadım. Muhabirlerden orada olan muhabirleri takip ediyorum ama onlardan da bir muhtemel görmedim. Bakalım. Bizim maçımız da işte bir sonraki mi gün oluyor tabii.
1: Cuma günü.
0: Cuma sabahı.
1: 5'te.
0: 5'te. Daha tabii maça var. Bugünkü antrenmana da tekrar bir bakmak lazım. Ama kafasında Montella'nda bir şeyler şekillenmeye başlamıştır. ABD maçı 11'i konusunda. Şimdi bugün 3 grupta toplam 6 karşılaşma olacak. Ertesi günde bizim maçımız sabaha karşı 5'te olacak. Dün işte Ali abi bir yoklama yaptı. Kaç kişi kalkıp maçı izleyecek diye. Pek rağbet yok gibi milli takıma. Karşı dayandı Amerika'da yok. İşte son maçı izleme niyetiyle turnuvaya gidip izlemeden geri dönen kişiler olduğundan, ki Ali abi yakın çevresinden de bahsetti. Başkaları da bahsetti. Pek bir havamız yok son karşılaşma için. Umarız orada Ali abinin dediği gibi o sorumluluğu alan ve bunu sahada performans olarak gösterebilen bir milli takım izleriz. Şunlar olsun yani, bunlara razıyız. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Bu maçını beklediniz, elenmeyi beklediniz. Hani yine milli takım kazansa bile bir eleştiri tonunda şeyler gelir. Bunlara razıyım ben. Bunlar olsun ki yeter ki. Bu da iyi bir şey. Diğerinden daha iyi sonuçta. 3 maçı kaybettin, gol atamadan elenmek, onunla ilgili eleştiriler farklı. Son maçı kazandın. Hani neredeydiniz, niye oynayamadınız? O serzeniş daha hoş, daha tatlı bir serzeniş. Umarız öyle bir gün olur. Cuma günü biz de sıcağı sıcağına hemen programa gireceğiz. Karşılaşma 5'te, evet. 7 gibi biter. Biz de, Aykut abi de olacak değil mi? Cuma sabahı bir
1: olacak diye biliyorum.
0: Organizasyonu yoksa. Türkiye'nin
1: diğer çeşitli, bir şeyler anlatmayacaksa.
0: Rize'de, Kütahya'da falan yoksa. Aykut abiyle birlikte milli takımı sıcağı sıcağına konuşacağız. Şimdi dinleyici mesajlarına bir göz atalım. Aslında diyor dinleyicimiz, beklenti yüksek değildi. Aklı başında kimse kupayı alacağız diye beklemedi. Gidebildiğimiz yere kadar gideriz dedik. Milli takımın elendiği seviye ve şekil bakımından çok düşük olduğu için eleştiriler bu kadar ağır demiş. Zaten evet, İbrahim Hoca Osmanoğlu harici öyle şampiyonluk, final diye bir hava yoktu ama kimse de grupta iki maçta yeniriz de demiyordu. O yüzden zaten bu hayal kırıklığı oldu insanlarda. Denizli'den Kasım Bey bir tweet atmış ki, tweet diyorum, mesaj atmış ki çok uzun. Yani takdir edersiniz ki bu kadar uzun mesajları okumak bizim için çok kolay değil. O yüzden okuyamayacağım. Bursa'dan Erdem, söylediklerinizin futbolcuların nezdinde karşılığı olduğunu düşünüyor musunuz? Hepsi çoktan tatil ve transfer moduna geçmiştir diyor. Valla umudum, ümidim Ali abinin dediği gibi ben de şu an kendimi onların yerine koysam tatil moduna geçmeye korkardım. Çekinirdim. Yani zaten Türkiye'de bu kadar fazla eleştiriliyor milli takım. Bir de son maç önemsiz, zaten elendik, tatili düşüneyim, yok transferi düşüneyim dersen, hadi dedin, o da olabilir. Bir de performans veremezsen yandı gülüm, keten elbe olmaz yani. Çok daha sert eleştiriler gelir. Bunu da futbolcular bence istemeyecektir. İstemez. Kim ister yani böyle bir şeyi? Bilinçli şekilde kimse gelsinler beni eleştirsinler, kötü oynayayım demez. Burada Montella'ya, kaptanlara tabii çok büyük iş düşüyor mental olarak. Psikologumuz yokmuş. Onu Montella'dan öğrendik. Ona bir iş düşemiyor o yüzden, ama Montella burada ve takım kaptanları o motivasyonu takımda yaratmalı. Kaptan olmayanlar da bu arada tecrübeliler, gençler, Arda da sonuçta sorumluluk alan bir isim. Mesela bu ara çok atıfta bulunamadım. Yeni bölüm yayınlamadım Merih Demiral. Çok da eleştirildi o YouTube videoları, ama Hakan Çağanoğlu genelde maç konuşmalarında soyunma odasında kim yapar? Kaptan ve teknik direktör yapar. Ama onun kaptanlığı döneminde Hakan zaman zaman diğer oyunculara da bu motivasyon konuşmalarını yaptırmış. Belli bir tecrübenin üzerindekilere tabii. Gençlere değil. Daha onlar diyor çok daha küçükler. O sorumlulukları vermek istemiyorum diyor. Mesela Arda, Kenan gibi oyuncular değil, ama işte Kerem gibi, Merih gibi. Merih de kaptanlık yaptı. Abdülkerim bir maçtan önce o motivasyon konuşmalarını yapmış. Mert Günok yapmış. Böyle bir yöntemi var. Belki bu maçta da böyle bir ateşleyici bir şeye ihtiyaç duyulabilir. Sadece maç önü soyunma odası konuşması değil. Antrenmanlar, otel, yolculuk, seyahatler, mental olarak belli dokunuşlara ihtiyacımız var gibi. Umarız o dokunuşlar yapılır ve sahada da tabii ki karşılığını görürüz ABD önünde. Yani burada şey demeyin, hani bu maç önemsiz elendik. Bir kere ülke puanı için de önemli. Buradan kazanacağın puanlar da senin FIFA'daki sıralamanı ve elemelerdeki ilk torbada olmanı, işte kolay rakiplerle, zor rakiplerle oynaman bu maçlardan da geçiyor. O yüzden bizim en iyi takımımızla, yine yani galibiyeti alabilecek en iyi oyuncularla sahaya çıkmamız gereken bir karşılaşma. ABD gibi rotasyon yapacağımız yok. Şu oyuncular oynamadı, ben işte isim de vermeyeyim hadi, şu oyuncu oynatayım, bu oyuncu oynatayım diyeceğin bir maç değil. Galibiyete en yakın oyuncu grubu hangisi ise onların oynaması gereken bir karşılaşma. Semih, Deniz veya Umut Nayır neden oynamaz? İlla ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yedeği mi olması gerekiyor demiş Santrfor için. Valla bu saatten sonra Santrfor'da eğer Deniz'in oynamasını istiyorsak, Deniz'in Porto'da herhalde bir numaralı Santrfor olması gerekiyor. Ya da bir transfer yapacaksa gittiği takımda bir numaralı olması ve bütün sezon oynaması gerekiyor. O senaryoda Deniz bizim birinci Santrfor'umuz olabilir önümüzdeki dönemde biz Uluslar Ligi'nde. Ki geçen sezon Samu'nun sakatlığında Deniz ilk 11'de bayağı başladı. Bayağı da performans verdi. Acaba Porto'da Farioli'nin düşüncelerini değiştirebilir mi yeni sezon başlangıcında? Biliyorsunuz mesela geçen sene Arda özellikle o kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla Xabi Alonso'nun dikkatini çekip ilk 11'deki yerini almıştı Bellingham'ın da sakatlığında. Bir daha da kolay kolay bırakmadı. Deniz'e de o fırsat geldi ve Deniz de çok iyi değerlendirdi. Onun düzenli oynaması milli takımdaki oynama ihtimalinde daha da arttırır. Ama eğer yine yedek kalacaksa, onar 15'er dakikada oynayacaksa orada değişen pek bir şey olmayabilir. Açıkçası öyle düşünüyorum ben. Uğur Pekşen çok yazdı, okuyalım. Kuraçan'ın 1'le puanı var. Allah aşkına bir puanımız bari olsun demiş. İnşallah 3 puanımız olur. Bir puan da kesmez. 3 puanımız olsun. Milli takım kolay Amerika vizesi veriliyor diye gitmiş Dünya Kupası'na. 10 yıl vizeleri var artık demiş. Samsun'dan Ümit, milli takımın bazı oyuncularını eğlenirken sosyal medyada gördüm yeni giden sonra. Eğer durum böyleyse diyor, çok ciddi, sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ben eğlenen oyuncu videosu görmedim sosyal medyada, ama kastınız ne? Yani bu oyuncular da maçtan sonraki 96 saati de somurtarak geçecek halleri yok. Arada güldükleri sekanslar olmuştur. Bu da hayat devam ediyor, o kadar da değil. Orada da bir şeyimiz yok. Ama bizde bunlar tabii dikkat çekiyor yani. Kaybettiğim bir maçtan sonra mesela futbol takımında, kulüp takımında rakip oyuncuyla bir gülüşmen bile, vatandaşınla mesela karşılaşıyorsun, sohbet ediyorsun, forma değiştiriyorsun. O bile batıyor insanlara. Bizde batmasını anlıyorum ama biraz da anlamakla birlikte siz de şey düşünün yani, kendinizi onların yerine koyun. Yani 96 saat 5 gün somurtacak mısınız? Yani hiç güldüğünüz an mı olmayacak? Sonuçta bu futbol bir de. Hani bahsettiğimiz şey futbol yani. Kazanırsın, kaybedersin. İyi zaman olur, kötü zaman olur. Yani hayatta çok daha önemli şeyler var futboldan. Bunu hep söylüyoruz. Aile diyoruz, ilişkiler diyoruz vesaire. O yüzden o kadar da fazla anlam yüklememek de bence lehimize olur. Bugün hat-trick yok, iyisiniz demiş dinleyicimiz. Dikkatli takip ediyor demek ki Musa Bey. Evet, bugün hat-trick yok, iyiyiz. Neden yokuz? Çünkü Milletler Ligi'nde erkeklerde ikinci etap karşılaşmaları başlıyor. Polonya'da milli takımımız saat 14'te Çin'le karşı karşıya gelecek. Biz de Sport'ta ortak yayında maçı Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlayacağız. O yüzden bizi duyamayacaksınız saat 14'te. Ama şöyle bir öneride bulunabilirim. Tabii maçı dinleyecekseniz dinleyin. Radyo Spor'da ona bir itirazım yok ama bizim YouTube'da bu hafta programımız yayınlandı yine pazartesi günü. Bizi özlerseniz öğlen Lucky Analiz YouTube kanalını açın. Orada hat-trick saati kadar neredeyse 35-40 dakikalık bir programımız var. Orada da hat-trick tadında bir program yapıyoruz. Onu dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz YouTube'dan. Hazır reklamı da böyle araya sıkıştırayım. Evet, 9.18 olmuş. Reklam vaktimiz geldi de geçti. Araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Fiyenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin Sultanları'nı gönülden destekliyoruz.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

0: Opel Frontera elektrik 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
1: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
7: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten sizlere Bitcoin'in fiyatını paylaşacağım. Şu anda bir Bitcoin 62.780 dolardan işlem görüyor. Dünkü seviyesini korudu Bitcoin. Herhangi bir yukarı veya aşağı yönlü hareketi yok son 24 saatte. TL olarak da 2.916.843'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümüne geldik. 9.23 saatlerimiz Dünya Kupası'nda grup aşamasında bugünle birlikte artık son karşılaşmalar oynanmaya başlayacak. Saat 22'de B grubunda Bosna-Hersek Katar ve İsviçre-Kanada mücadeleleri var. B grubunda ilk iki maçlar sonunda Kanada ve İsviçre 4'er puan toplamışlardı. Kanada artı 6 averajla İsviçre'nin 3 averaj önünde grupta liderlik koltuğunda girdi son maça ve bu maçı berabere bitirdiği senaryoda Kanada grubu lider olarak tamamlayacak. İsviçre liderlik için galibiyet gerekiyor. Buradaki matematik basit. Katar-Bosna-Hersek'te de matematik basit. Üçüncülükte iddiaları olması için, en iyi üçüncü arasına girmek için Bosna-Hersek ve Katar'a beraberlik büyük oranda yetmeyecek. O yüzden onların da kazanması gereken bir mücadele. Bu mücadele kazananın şansı çok çok yüksek. 4 puan çıkarır üçüncülüklerde. Ama 2 puanın yeteceğini ben düşünmüyorum. O yüzden matematik bu iki karşılaşmada çok net gözüküyor. Oranlar nasıl peki? Bosna-Hersek Katar'da Bosna galibiyeti 1.27 sadece. İsviçre-Kanada'da da beraberlik olabilir ya, 2.88 verilmiş. Turnuvadaki herhalde beraberliğe şu ana kadar verilen en düşük oran bu karşılaşmada. 3'ün altında bir oran genelde olmuyor. Ama Paraguay-Avustralya maçındaki oran
3: Kaç? Ben işte 1.71-80 falan demiştim.
0: O kadar değil de 2.06. 2.06. Paraguay-Avustralya maçı.
3: Normal.
0: Öyle Mısır-İran 2.48. Cezayir-Avusturya 2.12. O karşılaşmada Avustralya-Paraguay'dan sonraki
3: evet,
0: en düşük
3: beraber puan oranı. Çünkü 4'er puan olacak onlarda. Cezayir-Avusturya'da.
0: Avusturya o maçta enteresan beraberlikler olabilir. Bu turda bayağı bir olabilir. İki takıma da yarayan sonuçlar oluyor çünkü. Peki diğer maçta da hızlıca söyleyeyim. İskoçya, Brezilya, Fas, Haiti C grubunda son karşılaşmalar. Burada da Brezilya ve Fas 4'er puanla girdiler son karşılaşmalara. İskoçya'nın 3 puanı var. Ve A grubunda da Meksika ile Güney Kore'nin olduğu grupta da Çekya, Meksika, Güney Afrika, Güney Kore maçları var. Meksika 6 puanla zaten grup liderliğini garantilemişti. Burada ikincilik için bir mücadele var. Güney Kore ama çok büyük avantaja sahip.
3: Evet. Oranlarla alakalı tabii şimdi son karşılaşmalar olduğu için sen de az önce söyledin. Oranlar kazanması beklenen takımlar lehine oldukça düşük. Burada ya alternatiflere gitmek lazım ya da biraz daha risk almak lazım. Mesela Bosna-Katar mücadelesinde ilk yarıdan belki bir Bosna-Hersek üstünlüğü beklenebilir. İsviçre-Kanada'da sanki ilk yarı sıfır direkt olarak denilebilecek bir alternatif gibi gözüküyor.
0: Ben Bosna-Katar için bir alternatif daha sunabilir miyim tabii ya ki. Ali abi? Şimdi iki takımın da ne olursa olsun galibiyete ihtiyacı var ya. Hı hı. Belki ilk yarıda hani gol olmaz ama ikinci yarıda ilk yarıya göre daha fazla gol olur diye bir şey
3: olabilir,
0: var.
3: Olabilir, gayet güzel.
0: Seçenek var. Aklıma o geldi. Ben gayet onu güzel deneyebilirim bu karşılaşmada.
3: O da olabilir. Brezilya'nın İskoçya'yı ben mağlup edeceğini düşünüyorum. İskoçya bayağı beklentilerin altında kaldı futbol olarak. Brezilya kazanır ve 2.5 gol üstü olabilir bu karşılaşmada.
0: Çünkü düz galibiyeti 1.21 çok az.
3: Evet. Haiti de zaten çok tek taraflı bir karşılaşma.
0: 1.07 Fas'ın oranı.
3: Evet, orada da ilk yarı 1 ve 1.5 gol üstü gibi tercihler yapılabilir. Ya da işte özel seçeneklerdeki alternatifler değerlendirilebilir. Bugün biraz daha şeyin içine girmek lazım gibi, özel seçeneklerin ya da alternatif seçeneklerin içine girmek lazım gibi. Çünkü 1.02'de hani istediğiniz oranları yakalayamama ihtimaliniz yüksek gözüküyor.
0: Evet, özel seçenekler de şu anda Bosna, Katar, İsviçre, Kanada, İskoçya, Brezilya'da fazlasıyla açılmış. Hı hı. Diğer maçlar herhalde gün içinde eklenecek o seçenekler.
3: Şimdi biz de seninle onlara detaylı bakarız programlardan sonra. Yani iddia.com'da dileyenler de o alternatif seçenekleri yazarlar bölümünde senden benden okuyabilirler. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Çekya, Meksika'da oranları da söyleyeyim. Meksika grup liderliği garanti olsa da 1.74'lük bir oran var. Hı-hı. Çekya tabii, onlar da ilk iki maçın hayal kırıklığı yaratan takımlarından oldular. Bu turnuvada dün gördüm. Avrupa'dan gelen o başaltı takımların pek iyi bir turnuva geçirememesi, bizim, Avusturya'nın, işte, evet, Çekya'nın.
3: Çekya bayağı kötü ama.
0: Hani Çekya taştan goller buldu sadece.
3: Evet, oyun olarak bayağı kötü gözüküyorlar. Yani Güney Afrika'yı yenememeleri zaten büyük skandal. O yüzden Çekya'ya ben güvenmezdim.
0: Evet, iddialı olur yani bugünkü maç için Çekya'ya güvenmek. Ama belki bir yenilmezlik seçeneği değerlendirebilir mi? Çifte şans.
3: Yani Meksika ev sahibi, rotasyonla oynasa bile oyuncular da bayağı hırslı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Sen yani girmeyeceksin belli ki.
3: Ben girmem. Ben Meksika tarafında olurum o maçta. Güney Kore, Güney Afrika'da da zaten Güney Kore çok net.
0: Evet, Güney Kore oranı da 1.53. Direkt fena bir oran değil. Yani diğer Brezilya, Fas galibiyetlerine kıyasla 1.53 iyi bir oran gibi gözüküyor. Ben de burada bu bahsi deneyebilirim. 6 maç oynanacak ve A, B, C gruplarında grup liderleri, ikincileri, üçüncüleri, her şey belli olacak. Ama en iyi üçüncüler için tabii ki grup aşamalarının bitmesi gerekecek. Onu da hatırlatalım. Yarın karşılaşmalar 23'te başlayacak. Bugün 22'de başlıyor. Yarın 23. Gece 2 ve bizim maçımız sabaha karşı 5'te olacak. Böyle maç saatleri tabii ki dönem dönem değişiyor. Bugün voleyboldan bahsettik. Milletler Ligi'nde finalin efeleri Çin karşısında saat 14'te olacak. İddiada favoriyiz Çin önünde. 1.29 galibiyetimiz oranı. Enteresan geldi bu.
3: Hatta biz Çin'den daha yukarıdayız ya.
0: Yukarıda mıyız? Aha. Erkekler sıralamasında. Evet. Hadi ya. Evet. Ben de tekrar kontrol etmek ihtiyacı hissettim. Hani kadınlarda Çin bizden... Evet, Çin kötüymüş erkeklerde. 24.'üymüş.
3: Biz 14 ya da 15'iz.
0: 12'ye çıkmışız. Ha. O son ilk etapta 2 galibiyet aldık biz. Fransa'yı ve Kanada'yı mağlup ettik. Ki 4'te 0 olabilir demiştim ben burada.
3: 4'te 2'ye bitirdik. İyi bitirdik.
0: Konuştuğumuzda bayağı iyi bitirdik. Şimdi Çin

0: önünde de favoriyiz. Bir galibiyet kaçınılmaz ama tabii devamı bizimkiler için nasıl olur? Orada ev sahiplerinden Polonya'yla oynayacağız ki onlar dünyada şu anda 2 numaralar. İtalyanlar 1, Polonya 2. Ama milli takımda filenefeleri de gelişiyor. Onlara da başarılar dileyelim. İddiadaki oranı da söylemiş olduk. O zaman bu bölümü kapatalım. Reklam arasına gidelim. Aradan sonra da Dünya Kupası'yla ilgili çok az bir haber kaldı. Kulüp takımlarından haberleri toparlayarak bitirelim.
1: .356 Luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net. Radyo
2: Spor. Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Eylül akar çeşme yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
8: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
1: Günaydın tekrar yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Şu anda Yenidoğan Mezarlığı Çekmeköy yönünde motosiklet ve otomobilin karıştığı yaralanmalı kazada şu anda bekleyiş devam ediyor. Bölgede yoğunluk var. Geriden gelenlerin dikkatini aynı zamanda Hadımköy bağlantı yolu Alkent ışıklarda tem yönünde bir kaza meydana geldi. Şirinevler'deki kazada bekleyiş devam ederken Basın Ekspres Çoban Çeşme kavşağında Atatürk Havalimanı yönünde bir kaza meydana geldi. Buraya dikkat. Bir de araç arızası var. Çoban Çeşme yan yol Şirinevler yönünde. Bölgeyi kullanacakların dikkatine diyelim. İstanbul'da yoğunluk ortalaması şu dakikalarda %70'lerde seyrediyor. Ankara'ya geçtik. Ankara'da yoğunluk %60 artı bir kaza var Bostancık Caddesi'nde merkeze doğru. Bu noktaya dikkat. İzmir'de ise yoğunluk ortalaması %40'larda iki kaza var. Çevre yolunda Buca istikametinde Anadolu Caddesi'ne Karşıyaka'ya doğru meydana gelen kazalara müdahaleler devam ediyor. Detaylar radyo trafik uygulamamızdan. Herkese iyi yolculuklar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.

0: 9.37 saatlerimiz, programın son bölümündeyiz. Bir mesaj vardı Ulay için, ne söylersiniz diye. Ulay de Almanya maçındaki performansıyla gerçekten dikkatleri üzerine çekti. Dünyada da gündem oldu, yalan yok. Ulay'ı bayağı konuşuldu performansıyla. Mesela onlardan biri Ulay'ı beğenen Thomas Frank. Brentford'dan ve Tottenham'dan tanıyorsunuzdur teknik direktör. O da yorumculuk da yapıyor, yazılar da yazıyor bu Dünya Kupası için ve yazısında Trabzonspor'un orta sahancısı Ulay'ı artık kendi gözlerimle gördüm ve takım Almanya yenilmiş olsa da gerçekten çok iyi işler yaptığını düşündüm. Dönüşlerini, topu öne oynama şeklini ve hareketliliğini beğendim. Teknik olarak çok güçlüydü. Yine söylüyorum, biz bir oyuncu hakkında bu tarz eksiksiz bir izlenim ancak onu kendi gözlerinizle izlediğinizde edinebilirsiniz. Bunun başka bir yolu yok diyor. Benzer ifadeleri Alman oyuncular için de kullanmış. Yani onları da tabii ki biliyordum ne kadar iyi olduklarını ama canlı gözle izlemek farklı diyor. Ulay da iz bırakmış. Üçüncü maçta da zaten eğer bir sakatlığı yoksa Ulay'ı ilk 11'de başlayacaktır. Zaten son Almanya maçında oyundan dahi çıkarmadı hocası onu. O da Trabzonspor için büyük bir kazanım olacak. Türkiye'deki bonservis ekonu acaba kırar mı diye de ümitlenecektir Trabzonspor. Çünkü 30'lar yani, falan konuşuluyor zaten.
1: Bir iki maç daha oynaması lazım ama iyi şekilde performans gösterirse bence değil, rakamlar
0: bir de gol falan atarsa
1: o senaryo olur. Şimdi herkes takip ediyor, herkes biliyor. Sezonun ikinci arasında bir düşüş. Şimdi Dünya Kupası'nda daha iyi bir performans ama biraz daha kendini göstermesi lazım. Eğer öyle olursa sevdiği rakamlar çok rahat verilir.
0: Fildi Salih'in de son karşılaşmasını bulmaya çalışıyorum. Aklıma getiremedim ama.
1: Kurosawa olması lazım.
0: Ha, bir de öyle mi? Öyle bir karşılaşma mı? Bakayım. Evet. Doğru. Onlar ilk maç Ekvator'la oynadılar. 1-0 kazandılar. Almanya maçını 2-1 kaybettiler. Kurosawa'yla son karşılaşma. Maçta uygun bir maç aslında. Şimdi şov yapmak için. Aynen. Bakalım Ekvator maçında gerçi Kurasa'da kalesinde gol görmedi. 7 gol yedikten sonra Almanya önünde. Onların da pek şeyi
1: ama
0: yok.
1: Çok pozisyon verdi.
0: Tabii. Çok 15 kurtarış zaten. Tabii. Başlı başına maçın seyrini anlatıyor. Fil dişinden dün Singo ile ilgili bir açıklama geldi. Onun da böyle 3 ay kadar sahalardan uzak kalacağı konuşulurken haber açıklama birkaç günlük dinlenme ve tedavi sürecinden geçecek denmiş Singo için.
1: Galatasaray için çok iyi haber.
0: Rahatlatan bir haber oldu. Galatasaray da okuduğum kadarıyla tabii riske girmeyin demiş Singo için ama o işler öyle olmuyor. İhtiyaç varsa orada riske girecektir fil dişi de ama ikinci maç, üçüncü maçta süre alması beklenen bir oyuncunun. Doku geri döndü dedik. Evet, benim Dünya Kupası'ndan haberlerim bunlar. Biraz kulüp takımı şey yapalım mı?
1: Tabii ki.
0: Dünün resmi haberinden başlayayım önce. Edin Visca Başakşehir'e geri döndü.
1: Evet ya.
0: Sürpriz. Ben acaba antrenör olarak mı geri döndü diye böyle yani haberi görmüştüm, tıklamamıştım. Bir içime kurt düştü. Futbolcu olarak mı? Teknik direktör, antrenör ekibine falan mı diye futbolcu olarak dönmüş tabii Edin Visca. Ama bu 10+4'te bir hakkını Visca'dan kullanmak da riskli bir tercih. Oyuncunun sakatlığını falan.
1: Yani 10+4 olmasa da çok
0: o da riskli. Evet, ama
1: 10+4 olunca çarpı 100 oluyor.
0: Baktım da onun üzerinde şeyi var. Oyuncusu var bir de yabancı olarak. Başakşehir herhalde birkaçı da yolları ayıracak. Günün enteresan bir gelişmesi oldu.
1: Pek akla yatkın değil.
0: Evet, bana da hiç. O yüzden antrenör gibi düşündüm zaten. İyi ki de ama yok, futbolcu olarak bir yıllık bir sözleşmeyle edinmişçe Başakşehir'e geri döndü. Başakşehir'in sürpriz bir transferi oldu. Ön tarafta geçen sezon genelde Harit'i Feyzullahevi kullanıyordu. Yusuf Sarı ve Brnić diğer adaylardı kanatlarda. Yani burada bir Yusuf mu yerli oluyor? Tabii. Yusuf yerli. Diğer 3 oyuncu yabancı herhalde. Oralardan bir ya da birkaç oyuncu gidecek Başakşehir'de. Çünkü o sınırlamada ileride mesela Selkis'i var 30 üzeri. Nuno da Costa'sı var 30 üzeri. Bayağı yani kurala uymayan oyuncusu var. Artı dörde girmeyen. O yüzden riskli bir tercih. Ama Başakşehir'de de bir gönül bağı var tabii Edin Visca'nın. Dünün resmi gelişmesi buydu. Diğer gelişmelerde Torreira yine Boca sorulmuş. Lucas Torreira ama bu sefer bence vermesi gereken cevabı güzel vermiş. Hı. Gördün mü açıklamasını?
1: Gördüm.
0: aklında kaldığı kadarıyla iyi vermiş mi sence? Şimdi okuyacağım ama.
1: Yani aslında genelde benzer şeyler söylüyor.
0: Ama daha hani, böyle sinyal veriyor bu
1: sefer.
0: Amadan
1: sonra söylüyor genelde. Hani ben diyor mesela işte Boko, River Plate'i seviyorum falan, oynamak isterim tabii. Ama diyor ondan sonra Galatasaray, benim çok iyi bir sözleşmem var falan. Bu kez biraz daha ilk tarafın şeyini kapatmış. Hani kapısını kapatmış. Ama Galatasaray için söyledikleri değişmiyor yani. Torreira'nın. Sen biraz sinirlendin Torreira'ya zamanında ama.
0: Evet, hoşuma gitmedi.
1: Biliyorum onu. Ama hep aynı şeyi söylüyor. Benim iyi bir sözleşmem var. Orada mutluyum. Ha, bana çok değer veriyorlar. Hani o sözleşmeyi tamamlamak istiyorum diyor. Bunu defalarca söyledi Torreira. Ama bir taraftan da hani belki şey gibi düşünebiliriz bunu. Hani bizim oyuncular yurt dışına gittiği zaman böyle bir geri getirme gayretimiz oluyor ya illa. Hı hı. Her transfer döneminde ya da her röportajda. Hani her gidene bir soruyoruz. Dönüş döner mi? Belki Torreira'ya da öyle bir şey var. Hani baskı var. Tamam, Torreira Uruguaylı, Arjantin takımları için adı geçiyor ama hani orada bilinen, o coğrafyada bilinen ve iyi bir oyuncu olduğu için öyle bir talep var ki her seferinde aynı şeyi soruyorlar adama da yani. Hani benim sana her sefer, her gün aynı soruyu sormam gibi böyle. Mert olacak mı? İşte sen bir cevap veriyorsun. Her gün geliyorum. Mert olacak mı? Yani bir yerden sonra artık otomatik cevaplar gibi gözüküyor. Ama yani Torreira burada gerçekten mutlu. Ben hep anlatıyorum ya, onun bir şeyine katılmıştım. Bir sponsorluk görüşmesine katılmıştım. Orada işte soru cevap yaptılar. Adamın verdiği cevaplardan anlıyorsun zaten yani. Hani burada kulübün ona davranışından çok mutlu bir kere. Bence en önemli şey o. Kıstas o. Sözleşmesinden ayrı mutlu. Ya da işte hani belki son yapılan transferlerle belki biraz daha az kazandığını düşünebiliyordur ama hani genel olarak söylüyorum bunu. İyi bir sözleşmesi var. Belki Galatasaray daha da iyileştirecek. Yani adamın hani böyle büyük bir ailevi bir sorun bu kulüpte, hani bir teknik adam değişikliği olur, yeni teknik adam beğenmez Torreira, istemez.
0: Bielsa gibi takmıyorsa.
1: Aynen. Bir şey, öyle bir şey yoksa mutlu yani burada adam hani. Biraz o taraf beyhude bir çaba içerisinde gibi gözüküyor.
0: Bir dinleyici de böyle açıklamalar yapa yapa sözleşmeyi kapıyor gibi şeyler söylemiş. Hani bir
1: zannetmiyorum ya. Onu da
0: sinyal verip yani. Boka'ya falan Galatasaray'a bir mesaj mı demiş. Öyle düşünmüş. Cevabı şu soruya. Soru da şu. Torreira'ya sonra. Son zamanlarda Boka'da oynama yaklaştın mı? Hayır diyor Torreira. Asla yakın olmadım. Bazen bunları söylediğimde benim için hayal satıyor bile diyorlar. Bunu kulübe duyduğum sevgiden ve aşktan dolayı söylüyorum ama aynı zamanda içinde bulunduğum gerçekliği de anlıyorum. Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Daha tamamlanması gereken 2 yılım var ve muhtemelen de sözleşme ineceğiz. Orada çok mutluyum. Bana ve aileme gerçekten çok iyi davranıyorlarken başka takımlar hakkında konuşmak çok haksızlık olur. Niyetim olabildiğince uzun süre Galatasaray'da kalmak. Sonrasında bir gün Boca ihtimali gerçekleşirse isterim. Olmazsa da ne yapalım? Demiş Lucas Torreira. Bence güzel bir açıklama diğer açıklamalarından. Ben farklı bir yere koydum. Icardi konusu sorulmuş ki Icardi ile ilgili geçenlerde bir hafta sonuna girilirken Cuma günü müydü yayında konuşamadık. Kalıyor diye tweet attı.
1: Doğru.
0: O kalıyor tweet'i de İspanyolca Pique'nin zamanında kim için atmıştı Pique? Messi için mi atmıştı? Sequeda diye. Orada çok şey olmuştu, markalaşmıştı kalıyor ibaresi o İspanyolca. Benzerini yaptı. Ama Galatasaray'dan ve Icardi'den herhangi bir şey yok hala sözleşme konusunda. Torreira da diyor ki dürüst olmak gerekirse Icardi herhangi bir takıma uyum sağlayabilecek lanet olası derecede harika bir forvet. Ama Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Galatasaray'la sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması demiş. Şampiyonluk kutlamalarında da Icardi'nin kalması için bir şeyler yapılmıştı futbolcular tarafından. Torreira zaten çok seviyor, yakın arkadaşı. Ama dediğim gibi henüz resmiyete dökülmüş bir ayrılık veya bir sözleşme inleme yok Mauro Icardi ile. O da enteresan yani. 24 Haziran'a geldik. Icardi konusu hala netleşemedi Galatasaray'da. Dünya Kupası Icardi'yi konuşmamızı ya da sosyal medyada Icardi'nin daha fazla konuşmasını şu an engelliyor.
1: Kesin.
0: Dünya Kupası olmasa biz şu an konu yokluğu çekiyor olsak her güne Icardi konusu. Geçen sezon her gün Osimhen konuşuyorduk biz. Değil mi? Alınacak mı, alınacak mı, ne olacak falan diye. Şimdi Icardi'yi konuşuyor olurduk ama yok, bir gelişme yok. Onun haricinde Beşiktaş'ta Nübel şu anda kaleci transferinde bir numaralı aday olarak gözüküyor Alman filebekçisi. Dün hem Alman kaynaklar hem yurt içindeki kaynaklar Nübel'i yazdılar. Oyuncu da sıcak bakıyormuş. Stuttgart'ın geçen sezon kalesini koruyordu. Kiralık olarak Bayern'den gitmiş. Bayern'den de önümdeki bilgi beni yapmıyorsa 3 yıldır kiralık gözüküyor orada.
1: Hmm.
0: 2023'te bir kiralama gözüküyor. 2026'da dönüyor gözüküyor. 3 yıl boyunca her sezon herhalde anlaşma yenilenmiş. 3 yıl kiralık çünkü yok şu anda. Stuttgart'ın file bekçisi. Bayern'de Neuer'in sözleşmesi uzatıldı. Bir yıl daha oynayacak. O yüzden orada forma giyme şansı yok. Beşiktaş'ta ilk 11'i garanti. Gerçi Stuttgart'ın da garanti ama orada tercihi nasıl olur? Biliyor musun bu kaleciyi hiç?
1: Yani çok ezberimde olan bir oyuncu değil açıkçası. Ama yazıldıktan sonra okudum. Genelde referanslar olumlu olmuş. Onunla alakalı olarak. Fakat bonservis bedeli olarak bir şey yazıyor mu orada?
0: Onunla ilgili görmedim. Transfermarkt değeri 12 milyon euro. Yaşı 29.
1: Evet, 10 milyon euro civarında konuşuluyor. Bonservis bedeli olarak. Öyle bir rakam okudum ben de. Hatta Almanya'da Sky'da da bu haber verildi. Onlar da 10 milyon euro civarında bir şey yazdılar. Söylediler. 29 yaşında bir kaleci, tabii kalecilik için işte bu Dünya Kupası'nda gördük yani 37 yaşında 41 yaşında kaleciler çok iyi performanslar gösterdiler. Eğer doğru bir kaleci 29 yaşında tercih edebilirseniz yani 4-5 sene kalenizde iyi yüksek performans alma olasılığınız var. Burada önemli olan doğru kaleci, uyum sağlayacak kaleci. Dediğim gibi referansları iyi ama ben bir şey diyemeyeceğim açıkçası.
0: Ersin'in de takımdan ayrılma niyeti var. Yurt dışından teklifler olduğu söyleniyor. Beşiktaş bir de ikinci kaleciye bakmak durumunda olabilir. Emre Bilgin tabii diğer aday ama Trabzon'un yaptığı gibi yapar mı? Emre Bilgin hani genç, nispeten genç. Emre de artık tecrübelendi gerçi, yıllardır var da. Yoksa daha deneyimli bir ikinci kaleci mi arar? İki transfer mi yapar o bölgeye? Alttan birileri geliyor mu? O da bir şey, gündem yani, olur. Ersin'in gittiği senaryoda.
1: Emre Bilgin'e tam güveneceklerini zannetmiyorum. Normalde yapmaları gerekir. Ama zannetmiyorum öyle bir şey yapılacağını.
0: Lig içinden böyle deneyimli, evet, bir yerli aynen kaleci artık.
1: Tecrübesiz ve genç görürler Emre'yi. Emre'yi yine 3. kaleci konumuna iter. Halbuki yani Beşiktaş eğer Ersin'i gönderecekse, Ersin Beşiktaş'tan ayrılacaksa direkt olarak Ersin'in yerine Emre'yi hazırlaması gerekir. Emre yetenekli bir kaleci. Kiraya gitti geldi. İşte Beşiktaş'a geri döndü. Bu tarz oyuncuları aslında kulüpler bir anlamda da tam olarak şans vermeden bence biraz harcıyorlar. Şimdi tekrar Emre'nin 3. kaleci olması demek aslında Emre'ye de git demek yani.
0: Hı hı.
1: Artık senin burada işin yok. Çünkü işte Beşiktaş kaleci rotasyonu tamamen değiştirirken Emre de hani yeteneği belli olan bir isimken eğer kendini yer bulamıyorsa çocuk ne yapacak yani? Ya da ne bekliyorsunuz o kaleciden? Çünkü yabancı bir kaleci getirdiğin zaman şimdi konuşulan standarta baktığında ortalamanın üzerinde bir kaleci gelecek Beşiktaş'a ve en az 3 senelik bir kontratla gelecek. Yani aslında işleri iyi giderse Beşiktaş'ın

0: Onana'dan istediği cevabı alamadı ve Wolverhampton'dan Jose Sa'yı gündemine aldığı haberi. Bu da çok hoşuma gitti. Trabzon'un transferleri, mantığı, politikasını çok beğeniyorum. Jose Sa tabii yaşlı diyebileceğimiz bir isim. 33 yaşında gerçi kaleci için. İşte yaşlı diyebilirsiniz, normal de diyebilirsiniz. Ama çok da beğendiğim bir isim. Trabzon'un ilgilenmesi orada da dikkatimi çekti, hoşuma gitti. Onan olmazsa Jose Sa iyi bir alternatif. O da Dünya Kupası kadrosunda Portekiz'le birlikte yer alıyor ama Diego Costa oranın tartışılmaz bir numaralı kalecisi. O haberi de bir araya sıkıştırayım. Bu Sequeira şeyi Pique'nin Neymar için söylemişti. Ondan 10 gün sonra Neymar 222 milyon euroya PSG'ye gitmişti demiş.
1: Pek başarılı bir
0: Mecliz.
1: öngörü olmamış demek ki.
0: Evet, ben o kadar detay hatırlamıyorum. Ben Messi gibi kalmış aklımda da. Neymar için demiş, bir de gitmiş adama. Pique demişken de geçenlerde Arjantin'in maçıydı. Shakira ekranlara geldi.
1: Doğru.
0: Zaten ilk gün de çıkmıştı. Klonu mu yok işte dublörü mü Shakira'nın kendisiyle pek alakası yok denmişti. Gerçekten de çok bildiğimiz Shakira gibi değil yani. Zaman, yıllar onu etkilemiş haliyle. Biraz yaşlanmış. Yanında oğlu darlıyordu en son.
1: Hiçbir şeyi önemsemeyen Mert Elam'ın Şakira'nın yaşlanmasına verdiği tepki.
0: Evet. Vallahi bilmiyorum. Şey oldu görünce.
1: Şakira'nın yaşlanması Mert Elam'ı kötü yönde etkilemiş.
0: Gençliğimizin önemli sanatçılarından
1: Önemli
0: biriydi.
1: sanatçılar.
0: Shakira. Dünya Kupası şarkılarıyla gönüllerde
1: Ay.
0: taht kurdu. O yüzden onu görünce de öyle geçmişe gittik. Peki nereden geldin? Pike deyince Shakira hemen akıllara geldi. Pike deyince insan aklına Shakira geliyor. Başka kim gelecek?
1: Benim Puyol aklıma geliyor Pique
0: Pike
1: deyince.
0: Puyol mu?
1: Bir de Puyol'un Pique azarlamaları geliyor.
0: Hmm.
1: Ondan sonra Shakira geliyor. Şey çok hoş ya. Pique bazen dalıp gidiyordu diyor ya maçlarda. Hani mesela maça nasıl dalıp gidebilirsin? Ama o kadar zor bir oyun ki. Hani tüm 90 dakika boyunca konsantre olmak. Yani o dalıp gitti dediği hani konsantrasyonu dağılıyor. Oyuna çok konsantre değil. Puyol'un onu uyarması, hani kendine gel demesi, uyan demesi güzel bir not bence. Keşke herkesin Puyol gibi bir şeyi olsa. Ne derler? Hem iş arkadaşı olsa, hem böyle hayatında öyle biri olsa. Sen böyle dalıp gittiğinde bir kendine gel diyecek birileri lazım. Pique enteresan adam ya. Her yaptığıyla yani o futboluyla da öyle. Ondan sonra tercihleriyle de öyle. İşte Shakira ile olan
0: Yatırımları,
1: ilişkisi. Efendim?
0: yatırımları, futbol
1: Hani onu söyleyeyim. Aynen
0: yatırımları.
1: yatırımları, aldığı eğitim, o şu bu. Hepsi böyle. Enteresan bir adam. Bayağı da şey yani futbol dışında belli ki kafası çalışan biri. Orada pek uyumuyor gibi. Sahada uyuyordu ama saha
0: Değil
1: dışında
0: mi?
1: pek uyumuyor
0: Evet.
1: gibi.
0: Geçen de o Andorra'nın mı sahibiydi İspanya 2. liginde de yaptığı açıklamayla çok ağır bir ceza aldığı haberini okumuştuk kendisiyle ilgili. Bu kupada bir dublör varsa o da Infantino'dur demiş
1: Her yerde
0: Serkan.
1: olduğu için mi?
0: Evet, adam nasıl her maça yetişiyor ben hala anlamıyorum demiş. Valla güzel bir tespit. Ama herhalde yakın yerlere gidiyordur öyle. Her maçta da yok tabii
1: Ya
0: Infantino da.
1: altında özel jet vardır, ne olacak? Oradan oraya uçuyordur yani.
0: Bir de Amerika yani böyle her yerde yakın değil ya. Bir de Kanada, Meksika falan maçlar
1: İşte
0: oralarda.
1: şöyle düşünün, 5-6 saatlik uçuşlar. Hani en uzak yeri 5-6 saatlik uçuş olarak düşünün. En doğudan en batıya gidersen o kadar bir süre, o da azdır yani yaptığı. Sonuçta o da belli bir şey üzerinde, hani kafasına göre New York'tayken bir dakika ben gideyim Los Angeles'taki maçı izleyeyim demiyor yani. Hani batı tarafına yakınken o taraftaki maçları izliyor.
0: O
1: Ondan
0: zaten
1: sonra
0: çoktan planlanmıştır.
1: aynen
0: Nereyi,
1: öyle.
0: ne zaman nereye gideceği bellidir adamın. Evet, 9.55 olmuş. Programın sonuna gelmişiz. Kulüp takımlarından haberleri toparlayayım demiştim. Bir kısmını okudum, bir kısmı kaldı artık yarına.
1: Evet.
0: Kısmet diyelim.
1: Hatırlatmamızı yapalım. Saat 14'te Milletler Ligi'nde voleybolda erkek takımımız Çin'le karşılaşacağı için biz de biliyorsunuz Milletler Ligi'ni Radyospor'da Esport ve Esport Plus'la ortak yayında veriyoruz. Bugün hat-trick olmayacak. O hatırlatmamızı yapalım. Yarın bir aksilik olmazsa sabah tekrar görüşmek üzere diyelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Fiyenin sultanları sahaya

0: çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
10: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
10: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
11: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Telefon hattımızı açtık şu an itibariyle. Gündemle ilgili konuşmak istediğiniz bir konu varsa, belki farklı bir gündem siz belirlersiniz. 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Bir de tabii ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Şimdi aslında dünün ayırdığım bir konu vardı. O konunun üzerine bugün Milliyet Gazetesi'nde de enteresan bir başlık var. Bu adamlarla ava giderseniz demiş. Aynen başlık bu. Manşet bu. New York Times amirlerimizi değerlendiren bir yazı kalemi almış. Philip Hay diye bir arkadaş. Diyor ki, yani hakikaten dünyaya rezil olduk ya. 62 şuttan gol çıkaramayan ay yıldızlarla dalga geçmiş bu vatandaş. Golf oynasalar daha iyi olurdu. Bu adamlarla ava giderseniz kesinlikle arkalarında durun yorumunu yapmış ya. İnanılmaz bir şey. New York Times'ta bile dalga konusu olduk. Bir başka konu daha var. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu dünkü Milliyet Gazetesi, ben aslında gündeme almıştım fakat dün hakikaten çok yoğun bir gündemimiz vardı. Bu konuyu bugüne de konuşmamız gerekiyor. Bu Arizona'daki kampla alakalı. Ya arkadaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, şimdi hepimizi şikayet ediyorsun. Sayın Akın Gül'e şikayet ediyorsun. Sayın Adalet Bakanı'na şikayet ediyorsun. Seni eleştirenler varmış falanlar filanlar. Onlarla ilgili herhalde bir yasa çıkmasını da istiyor herhalde. Bizlerle ilgili bir yasa falan çıkmasını tahmin ediyor. Çünkü eleştiriye açılan bir dava olduğunu duymadım ben. Hakaret, küfür olursa yani o farklı bir şey. Onunla ilgili ya Arizona'daki olayla ilgili kampın diyor zorunlu olmadığı ortaya çıkmış. Yani sen amili takımı inanılmaz sıcaklığın olduğu bir yere götürüyorsun. Hafif böyle biraz para harcasan kampı çok daha farklı bir yerde yapabildiğin ortaya çıktı. Niye bunu yapmadınız? Çöl sıcaklarına götürdünüz milli takımı. Niye çöl sıcaklarına götürdünüz amillileri? Bak haber şöyle, dinleyicimizi alacağız. Türkiye bile yandı diyor Milliyet Gazetesi'nin dünkü haberi bu. Dün ben gündeme almıştım ama tabii ki yoğunluktan konuşamadık. Arizona gerçekleri ortaya çıktı. Milli takımımızın FIFA mecbur etti denilen Arizona kampının aslında zorunlu olmadığı, kavurucu sıcağa rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun değiştirme hakkını kullanmadığı ortaya çıktı. Abi niye değiştirme hakkını kullanmıyorsun ya? Niye kullanmıyorsun? Buna karşın Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya olmak üzere 6 ülkenin kendine uygun koşullar sunan kamp merkezlerine gittiği ifade edildi. Çölle kaplı yoğun sıcaklık nedeniyle insan fizyolojisini etkileyen Mesa kentteki Arizona Atletik kampının FIFA'nın önerdiği ancak amili takım yetkililerin ise buna itiraz etmediği vurgulanmış. Değişiklikler talep edip gerçekleştiren Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya dışındaki tüm ülkelerin FIFA'nın önerdiği tesislerde çalıştığı ifade edilmiş. Yani Türkiye bu tesisin dışında çalışmak istese bazı aktiviteler için, ne bileyim, bazı şeyler için biraz para ödeyecekti. Ya biz niye çölde çalıştık ya? Niye bizi çöle mahkum ettiniz? İnfluencerları götürünceye kadar onların uçak masrafları, oteller, konaklamalar, yemeklerini karşılayıncaya kadar buraya niye harcamadınız parayı? Şimdi bunu söylüyoruz, gene mahkemeye verileceğiz. Hakikaten ya, enteresan ya. Ya ülkeye dalga geçirdik ya. Resmen dalga geçiriyoruz şu anda ya. Her dakika açıklama yapıyorsunuz Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Kusura bakmayın. Arizona kampı ya. Biraz para verseniz çok daha farklı. Belki de bu sıcaklarda tam anlamıyla çalışamamanın vermiş olduğu sıkıntıyı yaşadı millilerimiz. Bunun suçlusu o zaman biz değiliz, sensin. Sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu. Dinincim var. Şimdi Sinan kardeşim mesaj atmışsın. Güzel. Dün dedim ki hatta bazen her dakika mesaj atan bazı arkadaşlarımızın devamını okuyorum. Onları okumayayım. Diğerlerini okumak istediğimi belirttim. Sinan demiş ki işte mesajı gönderdim. Tık. Altında mesaj görüldü, tık. Okunmadı, kırmızı. İşte o yüzden okumadım sevgili kardeşim. Farklı farklı arkadaşların mesajlarını okumak istediğimden dolayı devamlı mesaj atan bir, başta sen olmak üzere birçok dinleyicimizin mesajlarını dün okuyamadım. Diğerlerini okumak istedim. O yüzden kaynakları. Sakın yanlış anlama sevgili kardeşim. Yoksa bizde öyle şey yok. Bir geçen gün biri daha yazmış tweetimin altına. Ya bana engelli miyim, yasaklı mıyım diye. Yok abi dedim. Nedim Küçük yazmış. Yok dedim. Nedim abi öyle bir şey yok. Ya Twitter'dan da yazdım. Bizde öyle bir şey yok. Küfür, hakaret olmadığı sürece biliyorsunuz bizim herkese saygımız, sevgimiz sonsuz. Günaydın.
12: Günaydın Aygün Hocam.
11: Günaydın. Biraz bekletti, kusura bakma.
12: Estağfurullah. Zevkle dinledim yorumlarınızı. A'dan Z'ye de katılıyorum. Federasyonun üzerine düşeni yapmamakla tutun da seçimlere kadar hepsinde altına imza atarım. Federasyon başkanı gerçekten son derece, artık bir şey demek istemiyorum ama bu kadar da bu milli takımın bu hava koşullarını ben ilk defa sizden duydum, böyle değiştirilebilecek veya daha uygun bir yer.
11: Dün Milliyet Gazetesi'nin sür manşetiydi bu maalesef.
12: Evet yani maalesef. Şurada da buna katılıyorum. Milli takım gerçekten bir o kadar yavaş oynuyorduk ki bu doğrudur. Yani sıcak hava insanın...
11: Abi çöl sıcakları diyorlar orası için ya. Çöl sıcakları.
12: Fizik kurallarını insan... Hani kendimiz biraz dışarıda çok 30-35 derecede dolaştığımız zaman şöyle bir bitkinleşiyorsunuz yani. Demek ki bu fizik olarak milli takımımızı etkilediği
11: kesin.
12: Ben buna katılıyorum ve bu anlamda da federasyonu eleştiriyorum. Aynı zamanda tabii burada sadece sıcak hava koşullarıyla değil de biraz hocaya da burada değinmek istiyorum. Montella'ya da. Montella ciddi hatalar yapmıştır. Özellikle 10 kişi kalan Paraguay maçında ikinci yarıya yani bir forvetle çıkamamak, bu da Montella'nın ciddi bir hatasıdır. Yani ikinci yarıya ben iki değişiklikle çıkar, Can Uzun olur, Deniz Gül olur bilmiyorum ama ciddi tam bir forvet olan bir santraforu koyarak yani orada gördünüz o kadar baskı kuruyoruz ya diyoruz ama istenilen neticeyi bir türlü alamadık. Ben Türk halkı olarak ben de hayal kırıklığı yaşadım. En azından bu gruptan öyle veya böyle kesinlikle çıkmalıydık ki Dünya Kupası'ndaki oynayan takımları görüyoruz. Hani yani bizim çok çok altımızda olan takımlar 32'ye kalacaklar. Bu anlamda ben üzüntülüyüm. Ve bunun sorumlusu olarak da bir federasyon, iki hoca, üçte oyuncuları sıralamaya koyarsak bu şekilde sıralıyorum. Yani bir federasyon, iki hoca, üçüncü de maalesef oyuncularımızın da özellikle bazı oyuncularımızın kendi kulüplerinde verdiği performansı milli takımda verememeleri de ben de ciddi hayret uyandırıyorum. Milli takım için söyleyeceklerim bu kadar. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim Aygün Hocam. Zaman zaman da katılıyorum Ankara'dan. Bugün de
11: bağlanamadınız.
12: Evet ilk ben düştüm. Şimdi Fenerbahçeli olarak da bizim biliyorsunuz Aykut Hoca ile İsmail Hoca arasındaki bu yaşanılan polemik. Aziz Yıldırım'ı...
11: Alo. Gitti mi dinleyici? Alo. Aziz Yıldırım dediniz. Çekmeyen bir yere mi gittiniz? Alo. Vallahi düştü hattan ya. Kusura bakmayın bizden kaynaklanmıyor. Tahmin ediyorum yolda. Geldi ses geldi. Bizden alakalı değil. Buyurun dinliyorum sizi. Buyurun.
12: Tamam. Aziz Başkan'ın seçilmesi son derece mutlu etti ama Aykut Hoca ile İsmail Hoca seçimi konusunda yaşanılanları ben kulüp yönetimimize ve Aziz Başkan'a yakıştıramadım. Daha doğru bir strateji uygulanabilirdi.
11: Kesinlikle katılıyorum. Doğru.
12: Özellikle Aykut Hoca gibi bir ben kulüp efsanesi diyorum. Futbolcu olarak da, hoca olarak da ben Aykut Hoca'yı zaman zaman eleştirsem de artılarının daha çok olduğu ve yerli hocaların içerisinde de gerçekten farklı bir yeri olduğu kanısındayım. Özellikle 2010-2011 şampiyonluğu sonrası, 2012'deki dik duruşu, o dağılmış kadroyu tekrar o playoff'a götürmesi, Avrupa'da yarı final oynatması... Fenerbahçe'nin
11: toparlayalım reklama da gideceğim. Hızlı toparlayalım Fenerbahçe'nin.
12: Konyaspor'da ben başarılı bulanlardanım Aykut Hoca'yı. Sadece İsmail Hoca'ya karşı değilim ama İsmail Hoca'nın getirilişi Aykut Hoca'nın bu şekilde yani devre dışı bırakılarak yakışmadı. Yani bu peki. Yoksa İsmail Hoca'ya itirazım yok. Ama Aykut Hoca'ya da bunun yapılmasını şık bulmadım. Teşekkür ediyorum.
11: Ben teşekkür ederim. Kendinize yeni çok iyi bakın.
12: Başarılar diliyorum. Fenerbahçe şampiyonluk bekliyoruz inşallah.
11: Peki, çok teşekkürler. Şimdi şunu söyleyeyim ondan sonra da araya gidelim. Dinleyici alacağız. 10.30'dan sonra sevgili Hakan Can, 11'den sonra da sevgili Orhan Can bizlerle beraber. Bugün Can, Hakan Can, Orhan Can. dün bir dinleyicimiz yazmıştı galiba. Kaya Çilingiroğlu'ydu değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Telefona bağlanan değildi değil mi? Bir dinleyici galiba mesaj yazmıştı. Yayından sonra sevgili Kaya abiyle konuştum. Yarın bizle beraber olacak. Telefonda bir bağlantı yapacağız sevgili Kaya Çilingiroğlu'na. Onu da söyleyelim. Yani siz ne isterseniz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Doğru değil mi Yücel? Şu ana kadar 2026 Dünya Kupası'nda elenmesi kesinleşen ülkeleri sayıyorum arkadaşlar. Bakın iyi dikkat edin. Elenen ülkeler kesinleşen. Haiti, Tunus, Ürdün, Panama ve Türkiye. Helal olsun diyorum ben size sevgili TFF Başkanımız. Bizi şikayet edinceye kadar gereğini yapmanızı beklediğimiz Sayın TFF Başkanımız ve Sayın Hocamız diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor.
7: Reklam.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
14: Kredi? Radyo Spor.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
17: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
18: Akakçe.
19: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar.

0: Bilgisayarınız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Tabii sabah bir video da izledim. Onu da söyleyeyim. O video üzerinden de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani gazetelere baktığın zaman milli takım şöyle karşılandı falan filan diyorlar ama video öyle değil. Yani video farklı. Videoda milli takım kampa geliyor, şeye geliyor işte. Oynayacağı Los Angeles'a geliyor. Polis daha fazla. Taraftarlarda tepki gösteriyorlar. Hatta diyorlar ki Hacı Osman'a görüyorlar. Başkan gel bizi tehdit et, buradayız diyorlar. Arkasından Montella'ya defol diyorlar. Liyakatsızlar diye futbolculara bağırıyorlar. Utanın, dönün ülkeye diyorlar. İşte Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere bazı futbolculara tepki, bazılarına da destek anlamında alkış tutuyorlar. Bunları da söylememizde fayda var sevgili arkadaşlar. Yani iki farklı gazetelere bakarsan, bazı gazetelere bakarsan milli takım çok farklı karşılanmış gözüküyor. Bazı yerde videolara bakarsan da olayın çok daha farklı noktada olduğu gözüküyor Los Angeles'ta. Günaydın.
4: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam. Günaydın.
4: İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet Arkaş abi'den.
3: Ahmet hoş geldin kardeşim.
4: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin?
3: Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin Ahmet?
4: Sağ ol abi. Allah razı olsun. Abi milli takım hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum.
3: Söyle kardeşim.
4: Abi şimdi en son oynadığımız Paraguay maçı değil mi? Abi şimdi ilk yarı adamlar 10 kişi kalmış zaten. Doğru mu abi?
3: Doğru.
4: Yani mesela ikinci yarı mesela bir tane defans eksiltebilirdi Montella. Yani risk alabilirdi. Mesela ikinci yarının başında hemen mesela kimi söyleyeyim mesela Ferdi Kadıoğlu'nu çıkarıp oraya hemen direkt şeyi atabilirdi. Deniz Gül'ü atabilirdi. İlk yarının en kötüsü bence Arda Güler'di abi. Çok top kaybı yaptı, çok top ezdi, yıkıldı. İkinci yarının başında yani çıkması lazım abi. Yani dokunulmazlıkları mı var anlamadım. Real Madrid'de oynuyor diye. Kim kötü oynuyorsa çıkaracaksın abi. Doğru. Mesela onu çıkarıp onun yerine de yani Can Uzun'u alabilirdi. Sağ açıkta da mesela Yunus da kötüydü abi. Mesela Yusuf Sarı neden milli takıma alınmaz abi? Mesela ben Galatasaraylıyım. Kaan Ayhan'ın orada ne işi var abi? Adam gelmiş 32-33 yaşında. Ya alsana gençlerden birkaç tane. Aral Şimşir'i al. Yani geleceğe yatırım yap abi. Ondan sonra İrfan Can Kahveci'nin ne işi var? Yani adamlar zaten oynamadı. Mesela Demir Ege Tıknaz'ı alabilirdi. Oynatabilirdi. Hı hı. Ondan sonra abi bilmiyorum ya bizim. Yani Melih de bence kötüydü abi. Arabistan'a gittikten sonra sanki bayağı bir geriye gitmiş. Ya yani Montella...
3: Doğru.
4: Montella mümkünse yani kovulsun abi. Çünkü yanlış anlaşılmasın abi. Sen 10 kişi kalmış takıma. Yani ikinci yarı koskoca nereden baksan.
3: Hala korkarak oynuyorsan diyorsun. Hala korkarak oynuyorsan.
4: Evet abi. Risk alacaksın abi. Adamlar 70 dakikaya. Sen o adamlar 10 kişi. Sen varınla yoğunla yükleneceksin abi. Gerekirse 3 tane forvet koyacaksın abi. Gol atmak için. Yani haksız mıyım abi?
3: Doğru.
4: 1-0 yenilmekle. Doğru. 3-0 yenilmenin arasında bir fark var mı abi?
3: Yok.
4: Yok. En azından bir gol atsaydık belki kurtarabilirdik yani.
3: Doğru.
4: Ama hiçbir şey yapamadı yani. Mesela Fatih Terim ne yaptı abi? Donk'u forvete attı uzun boylu diye. Hatırlıyor musun abi?
3: Hatırlıyorum. Donk attı. O maçta, defanstan çıkardı evet. Donk attı. Doğru söylüyorsun.
4: Evet abi o maçta da gol atmıştı Donk. Yani hiçbir şey bilmiyorsan uzun boylu kim baktı abi? Orta açmıyor. Mesela Kaan Ayhan o işlerde iyiydi. Kafa bu işleri fena değildi. Koy abi ileri. Orta açıyorlar. De ki sen sadece kafa vur orada abi. Bekle gerekirse.
3: Peki.
4: Ya bilmiyorum abi ben yani Montella'yı yani kesin kovulması lazım.
3: Peki.
4: 10 kişi kalmış takımda gol atamıyorsa.
3: Peki. Çok teşekkürler. Sağ ol. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
4: Sağ olasın abi.
3: Sağ ol. Çok mesaj var. İyilik. İyilik iyidir demiş. Sonu 19.07 bitiyor telefonu. Ne kadar güzel bir numara bulmuş. 19.07 ile bitiyor telefonu. Aygün abi formalar aldık. Sabah 5'te kalktık. Türk insanı olarak hazırlandık. Bunlar bilerek hazırlanmamıştır. Bilerek yapmışlardır. Her şey bilerek. Yok çocuklara sahip çıkalım. Yok onlara sahip çıkalım. Hiç kimsenin Türk insanına dalga geçme hakkı yok. 11 futbolcu birden başka antrenör olmak üzere Futbol Federasyonu bir daha takımda oynamamak şartıyla gönderilsin. Hiçbirinin umurumda değil. Hiçbiri demiş dinleyicimiz. Günaydın Aygün abi, Almanya'dan Devrim Kocaman. Burada Alman TFF Başkanı'nın konuştuğunu hiç duymadın ama bizimkiler Mobese'de bile konuşuyorlar neredeyse. Amcam Aykut Kocaman'ın milli takıma ancak Aykut Kocaman milli takıma getirelim bence demiş. Sevgili dinleyicimize teşekkürlerimizi sunalım. Dinleyicimiz var değil mi? Günaydın. Alo, günaydın.
0: Günaydın. Alo. Aygün Bey, nasılsınız?
3: İyiyim, nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Teşekkürler.
0: Serdar, ben İzmir'den arıyorum.
3: Hoş geldiniz Serdar Bey, buyurun.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aykut Kocaman'la ilgili konuşmak isterdim.
3: Tabii ki, buyurun. Buyurun, estağfurullah, buyurun.
0: Şöyle ki, yani kendim bildim bilir Fenerbahçe diyeyim. Öncelikle hani büyük bir çoğunluğun bence söylediklerim sesi olacak gibi düşünüyorum, inanıyorum. Şudur, Aykut Kocaman futbolculuğunda bizim bir efsanemizdir. Bunu herkes kabul ediyor. Hani davranışlarıyla, futbolculuğuyla, başarılarıyla Fenerbahçe'nin efsanesidir. Hocalığı şimdi 4 sezon görev yaptı. Bir lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 Avrupa'da yarı final.
3: Doğru.
0: Tamam. Bunlar da hemfikiriz.
3: Doğru.
0: 4 sezonun ikisinde en çok gol atan takımın hocasıydı. Diğer 2 sezonda da en çok gol atan ikinci takımın hocasıydı.
3: Doğru.
0: Tamam. Bakın istatistikler. Yani demek ki defansif oynatıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bir Alex vakası var. Ayrı koyuyorum. O hakikaten onları vardır. İnsan beşer şaşar. Ya biz yani Aykut Kocaman'dan ne bekliyoruz, ne istiyoruz? Bu adam daha ne yapmalıydı? Ve seçim döneminden önce çoğu kongre üyesinin ben Aykut Kocaman hoca olarak takımın başına gelecek diye de bakın bir kısmının ya da diyeyim ben size oy attığını düşünüyorum. Ya Aziz Yıldırım'ın başkanlıktan Ali Koç'a başkan devresinden sonraki dönemde de Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın yanında olduğunu desteklediğini de gördük. Birçok noktada gördük. İşte fotoğraflar, Aziz Yıldırım'ın doğum günü şudur budur. Ya Oğuz Çetin'le olan arkadaşlığı belli. Ya ne oldu da yani hani böyle oldu? Basit. Çünkü bir kalıba sokulmak isteniyor. Aykut Kocaman da bu kalıplara girmek istemeyen, duruşu olan, omurgası olan bir adam. İsmail Hoca'yla kimsenin problemi yok. İsmail Kartal da bu camianın evladıdır. Sıkıntı yok, problem yok. Ama Aykut Kocaman'a yapılan, yani en hafif tabirle diyorum ben size, saygısızlıktır, terbiyesizliktir. Ya bunları söylemek istedim. Peki. Bunun dışında da son bir noktaya temas etmek istiyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu konusunda Fatih Terim alternatif olarak gösteriliyor ve şöyle deniyor. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu işte ilkokul mezunu. Efendime söyleyeyim şudur budur. Ya Allah'tan Fatih Hoca ortaokul mezunu. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
3: Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Evet. 23 olmuş. Dinleyici almaya devam edeceğiz. Çok mesaj var arkadaşlar ya. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Fenerbahçe demiş. Aygün Bey selam. Üsküdar'dan Mustafa Fenerbahçe Beko Şeylerkin'le anlaştı diyorlar. Doğru mu demiş. Devam edelim. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
5: Günaydın Aygün Bey.
3: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
5: Yener.
3: Buyurun Yener Bey, hoş geldiniz.
5: Nasılsınız abi?
3: Sağ ol, iyi misiniz siz? Hoş geldiniz.
5: Sağ ol abi. Öncelikle dediğim çıktığına üzüldüm abi.
3: Keşke çıkmasaydı.
5: Milli takımla ilgili hatırlıyorsan abi, dedim sıfır çeker gelirler, gol bile atamazlar.
3: Keşke çıkmasaydı.
5: Yani dedim yani. Ama gerçekten bu çocuklara bir şey olmuş Aygün abi.
3: Ne olmuş peki?
5: Yani bu çocuklar, bu villalar, primler açıklanmadan önce çatır çatır topu gidiyor. Doğru mu abi?
3: Doğru, doğru.
5: Yani bu villalar açıkladıktan sonra takıma bir şeyler oldu. Onu demek istiyorum. Bir de Sayın Hacı Osmanoğlu'na ben dönüşten al buradan iki tane Tok'un el arabası götüreceğim.
3: Ne onlarla arabası? Karşısında. Ne?
5: El arabası var. Tok yeni el arabası çıkarmış.
3: Ha, el arabası. Anladım.
5: Evet. Tok yeni el arabası çıkarmış. Yaklaşık 100 kişi toplanıp el arabasına karşılayacağız onu. El arabasına koyup federasyon Rıva'ya götürüp oraya bırakacağız onu kendisini. Yani futbolun tesisinden anlamayan bir kişi Türkiye futbolu yönetiyorsa bizim halimiz böyle olur abi. Yapacak bir şey yok. Yazık oldu. Yani bugün izliyorum nice takımlar gerçekten bizim takımın 10 kat gömlekleri altında puan alıyorlar. Biz bir önce siz açıkladınız kim abi? Panama. Doğru mu abi?
3: Doğru. Maalesef doğru.
5: Yani bunlar hepsi biz de bunların içindeyiz abi.
3: Maalesef.
5: Ya olur. Bizim bize bu rekorlar bize yakışıyor zaten abi. Çünkü yani dünyada hiç gol atamayan bir takım ilk defa bize gol atar. Yani bunlar bizim milli takımın özgüdür yani. Anlatabildim mi abi? Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Diyeceğimiz bu kadar. Peki. Abi. Hayırlı yayınlar abi.
3: Sağ ol. Görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Bir dinleyici alalım, sonra reklama gidelim, Hakan abiye bağlanalım. Son bir dinleyici alalım. Ondan sonra da yavaş yavaş Hakan Can'a bağlanalım. Geçen hafta yoktu zaten biliyorsunuz Hakan Can. Onu da tabii soracağız. Neden yoktun diyeceğiz. Öyle yok. Kaçamak yok. Sonra da diyor ki Hakan abi süre az diyor. Günaydın.
6: Günaydın Aygın abi. Murat Koca Adam İstanbul.
3: Merhaba, hoş geldin kardeşim. Murat.
6: Hoş bulduk abi. Dün ne kadar kolay bağlandıysam bugün de bir o kadar zor bağlandım ama yine teknik mavi düşürmek.
3: Dinliyorum seni kardeşim. Dinle.
6: Dün ilk bağlanandım, kendimi çok şanslı hissettim. Acaba dedim şansım bugün yaver gider mi diye. Abi gerçekten iş açısından bereketli bir gün geçti, onu paylaşayım.
3: Güzel
6: başlıyor.
3: Hadi inşallah, evet, inşallah kardeşim.
6: Evet abi, şimdi benden önce bağlanan tabii dinleyicileri de dinliyorum da gündemimi ona göre değiştirdim. Ama önce bir sorum olacak ya, bu Milliyet gazetesinin manşeti gerçekten çok ilginç. Tamam, bir akıl tutulması yaşanmış.
3: Arizona'da... olan? Arizona mı şey mi? Bugünkü New York Times'daki yazımı. İki tane başlık var bugün de.
6: Arizona. Ya abi tamam, bir akıl tutulması olmuş. Bu kamp yeri seçilmiş de. Abi hiç mi bir ekipte aklı başında adam yok, itiraz etmemiş ya bu sıcakta kamp yapılması için? Hani biz uzaktayız. Arada 12 saat var, bilmiyoruz da. Abi bir tane akıllı adam yok mu ya bu ekipte?
3: Demek ki yok.
6: Ya gerçekten abi akıl tutulması.
3: İnfirüzyonları da götürünceye kadar kamp yerini değiştir, onların parasını ödeyinceye kadar kaç kişi götürmüş onu da bilmiyoruz. Bunda araştırılması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu Amerika'ya kaç davetli götürdü? Ne kadar para harcandı? Kimin otel parası, kimin araba parası, kimin yemek parası, kimin uçak parası ödendiyse açıklaması gerekiyor. Ben bunu soruyorum.
6: Kesinlikle. Yani hesap sorulmalı diyorlar ya. Bence bunların hesabı gerçekten sorulmalı.
3: Aynen. Yani halkı akım Sayın Adalet Bakanı şikayet edinceye kadar ben de Sayın Mehmet Şimşek diyorum. Sayın Bakanım diyorum, Türkiye Futbol Federasyonu harcamalarını kontrol edin diyorum. Madem siz biz Akın Gürlüğe şikayet ediyorsunuz, ben de Sayın Maliye Bakanıma söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Amerika'daki harcamalarını inceleyin diyorum, bu kadar net. Sen bana bunu söylersen ben de sana bunu söyleme hakkım var, doğru mu?
6: Doğru.
3: Sonuna kadar doğru.
6: Yerden göğe kadar haklısın. Bir abi şöyle bir şey. Şimdi bağlanan arkadaşları dinliyorum da ya... Arkadaşlar istatistik tutuyor. Ya Arda'nın orada ne işi var? Onun burada ne işi var? Ya bu takım oyunu. Eğer bu takım olamamışsa bu arkadaşlar. Çünkü takım oyununda bir kişinin abi kötü oynadığı zaman açını diğer iki arkadaşı, üç arkadaşı kapatır. Doğru. Şimdi eğer istatistik tutacaksak, hani bunu taraftar gözüyle bakacak olursak, hani kulüp taraftarı gözüyle bakacak olursak çok güzel bir istatistik var. Uğurcan'a da 4 tane şut geldi, 3'ünü gol yedi abi. Böyle bir istatistik yok. Hani dağları taşları kurtaran, şampiyon yapan Uğurcan, Galatasaray'ı şampiyon yapan Uğurcan, abi 4 şutun 3'ünü gol yedi. Hani o zaman Uğurcan'ın ne işi var demek lazım. Hı hı. Bence bu açıdan bakmayalım, böyle düşünmüyorum bu arada. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı hı. Bir de işte Aykut Kocaman milli takımın başına gelsin, abi sakın gelmesin. Bak bu zihniyetle bakacak olursak biz Aykut'u harcamayalım milli takımda. Aykut Kocaman Fenerbahçeli camianın evladı olarak kalsın, milli takımda abi eleştirilmesin. Bir beraberlikle gönderirler abi.
3: Çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
3: Kısa bir ara.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo
7: Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Radyo Spor.
10: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
11: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
3: Reklam.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, bugün canlardan gidiyoruz. Sevgili Hakan Can ve daha sonra da Orhan Can. Sevgili Orhan Can bizlerle beraber olacak. Çarşambaları can katsın dedik. Ne diyorsun?
6: Sonra da Sibel Can'ın şarkısıyla veda ederim.
5: Şahane. Sibel Can sonra. Hattımıza spor yazarı sevgili Hakan Can var. Hakan abi, iyi. Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Beğenler, yorumlar, hype ve puanlar çok çok önemli. Tabii ki en önemlisi abone olmak diyelim. Hakan'a hoş geldin.
6: Hoş bulduk Aygün'üm. İyi yayınlar diliyorum kardeşim.
5: Bizim çocuklar Los Angeles'ta. Tabii ben videosunu izledim. Videoyu izleyebildim mi bilmiyorum. Gelen yani çok fazla bir taraftar yoktu. Gelen taraftar özellikle tepkide gösterdiler. Başkana gel bizi tehdit et. Buradayız. Montella git. İşte liyakatsızlar, utanın. Dönün ülkeye. Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere bazı futbolcular tepkiler vardı. Bazı futbolculara da alkışlar vardı. Oradan başlayalım istersen sevgili Hakan abi. Ne dersin milli takımla ilgili? Şu ana baktığımız zaman tahmin ediyorum, demin de onun bir resmini de çektim. Oradan da sana soru sormak istiyorum. Maalesef elenen takımlara baktığımızda, ülke anlamına baktığımızda Haiti, Tunus, Ürdün ve Panama ile beraber Türkiye'de şu anda veda eden, vedası kesinleşen ülkelerden bir tanesi.
6: Maalesef yani hepimiz üzgünüz. Muhtemelen en üzgün olanlar da futbolcular. Çünkü bu turnuvada başarılı olma halinde, olmaları halinde dünyada bilinirlikleri, tanınırlıkları daha artacaktı. Ülkede gene baş tacı olacaklardı. En büyük yıkımı yaşayan grubun futbolcular olduğuna hiç şüphem yok. Ben açıkçası hem sevgi göstermek hem de tepki vermek için havaalanına gidecek ekolden olmadım hiç. Görevimiz gereği havaalanında çok arkadaşımızı karşılamalara gönderdik, uğurlamalara gönderdik ama gel bizi tehdit et, çok provokatif bir davranış, çocuklara hakaret ettiğimiz ifadeler. Bence çok yanlış davranmış. Bu bir hak mıdır? Haktır. Ama iyi bir şey yapmamışlar yani.
5: Ama orada
6: hiçbiri çözüme katkı sağlayacak şeyler değil.
5: Orada şunu söylemek istiyorum. Tabii burada şu da var yani. Özellikle milli takımda kendilerini eleştirenleri, işte Sayın Adalet Bakanı'na şikayet etmeleri, onlarla ilgili yasa çıkartma, belki de yasa mı çıkartılmasıydı? Tam anlayamadım da bir şey diyemiyorum. Yani o da hoş olmadı. Yani federasyon başkanının
6: hiç hoş olmadı. Yani hakaret davasını açarsın.
5: Aynen.
6: Keyfine bakarsın.
5: Aynen.
6: Sen kurumsal olarak Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerin bile dava açmalarını zaptu rapt altına almaya çalışırken televizyonda ya da sosyal medyada yorum yapan insanların yasa eliyle susturulmaya çalışılmasını da doğru bulmuyorum. Başkan ya kendini tam ifade edemedi ya da çok delice bir şeyin peşinde. Çünkü burada yapılacak iş bellidir. Hakaret eden insana dava açılır. Ben federasyon başkanının da bugüne kadar pek dava açmadığını duydum. Annesi konusunda çok hassas, annesi konusunda edilen küfürlerin takipçisi olduğunu biliyorum da bu eleştiriyle başa çıkmayı tüm kulüp başkan ve yöneticilerin, federasyon başkan ve yöneticilerin, teknik direktörlerin, sporcuların öğrenmesi lazım. Ve hukuktan da dışarı çıkmamak lazım. Hukuki haklarını kullansınlar. Biz yaptığımız tüm yayınlarda kardeşim eleştirinizi adabınızla yapın. Küfretmeyin, hakaret etmeyin. Kanunda cezası olan ifadeleri kullanmayın. Ondan sonra bu hakaret ettiğiniz insanlara gidip bir de yalvarıyorsunuz. Bir de o küçücük bütçelerinizden delice paralar ödemek zorunda kalıyorsunuz. Avukatlara, davayı açan sporcuya, hakeme, yöneticiye. Yapmayın yani. Küfür bir hak değildir. Protesto bir haktır. Çok provokatif olmuş senin söylediğin kadarıyla. Hadi bizi tehdit etsene kısmı. Hı hı. Çünkü yani İbrahim Hacı Osmanoğlu o federasyon başkanı kimliğinde olmasaydı çok farklı şeyler yaşanabilirdi. Ama sporcuları ezmenin de bir anlamı yok. Montella'ya hakareti, Montella'ya protestoyu da anlıyorum ama belki o arkadaşlar Montella C Avrupa Ligi'nde bizi C'den A'ya çıkartırken, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatırken, Türkiye'yi Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra tekrar taşırken de belki aynı görüşteydiler. Olabilir. Hep daha iyisini istediğim insan. Ama bu kadar büyük başarıların ardından iki tane üst üste kötü maç oynandı diye teknik direktörün istifaya çağrılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Montella büyük hatalar yaptı mı? Yaptı. Bugüne kadar kendisini başarıyla getiren sistemden rakiplerin oyun planına göre vazgeçmeyi bilmesi gerekiyordu. Bizim milli takımımızda bir tane santrafor var. Bir.
3: Maalesef.
6: Yani. Denizgül. O da yedek. Yani Enes'in durumunu bilmiyorum, sağlık durumunu ama Umut Bayır pekala alternatif olarak alınabilirdi. Bertu alternatif olarak alınabilirdi. Nitekim 60 dakika kendi ceza alanının içinde en az 8 kişiyle bulunan, zaman zaman 10 kişiye çıkan rakibi çözmenin yolu o pozisyonda oynamayı bilen oyunculardan geçer. Hatta çift santrofora bile dönebilirdik ki Montella bunu tercih etmedi. Bunu tercih etmeyince de bu eleştirilerle karşılaşması doğal ama biz dünyada ileri bir futbol ülkesi değiliz. İtalya her anlamda bizden önde, maddi, manevi, uluslararası başarı falan. Son 3 dünya şampiyonasına katılamıyorlar. Hiç savaş çıkar Türkiye'de olsa.
3: Aynen. Ne federasyon başkanı kalır, ne şey kalır, hepsi gider. Hakan abi, dün...
6: abi, çok güzel bir yaz geçirmeyi hedeflemiştik. Hepimizin maalesef sorunları var, maddi, manevi. Futbol bütün bunlardan kaçış fırsatı vatandaşımız için, bizim için.
3: Olmadı.
6: Eğlenceli süreyi bize veremedi bu çocuklar maalesef.
3: Hakan abi, dün Milliyet'te manşette bir haber vardı. Bugün bir tane daha haber var. Onu da sana soracağım. Yani FIFA mecbur etti dediler Arizona'yı ama aslında öyle değilmiş. Yani biz çölde kaplı yoğun sıcaklık nedeniyle insan fizyolojisini etkileyen Mesa kentinde kamp yaptık. Aslında çok daha cüzi bir miktar para ödeyip farklı bir yerde de kamp yapabilirmişiz. Bu anlamda da bir eleştiri var. Neden bunu milli takım tercih etmedi veya UEFA TFF tercih etmedi anlamış değilim. Ne diyorsun bununla ilgili?
6: Bunun için Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerinde, sağlık kurullarında, öyle bir sağlık kurulu var ki tepeden tırnağa böyle 45 kişi alayı profesör bir ön çalışma yapıp bir rapor yazmışlar mı federasyon acaba?
3: Bence yazmamışlar ki.
6: Yani jet lag'dan kurtulmanın yöntemleri, ne kadar zamanda uyum sağlarsın, ısı değişikliğinin futbolcunun fizyolojisi üzerine etkileri, bunu minimize etmek için hangi bölgede, hangi tarihler arasında kamp yapmak lazım yazmışlar mı? Yok. Ben tahmin etmiyorum yazıldığını. Yani maalesef bu işte gazetecilere düşüyor. Bundan sonra mesela böyle saat farkının çok olduğu, iklim farklılıklarının olduğu ülkelere gitmeden 3 ay önce aman dikkat manşetiyle
7: uyarmak lazım.
6: Uyarmak lazım çünkü insanlar işini yapmıyorlar. Liyakat denen işte bu. Bu federasyonun başkanı bilmez, yönetim kurulu üyeleri bilmez ama sağlık kurulu bilir. Sağlık kurulu bir rapor yazdıysa ve bu ciddiye alınmadıysa
7: zaten
6: büyük bir skandal. Yazmadıysa birader siz orada niye duruyorsunuz? Siz neye yararsınız? Öte yandan milli takımın teknik heyeti içinde de bu işleri bilecek nitelikte insanlar olması lazım. Ya biz oraya gideceğiz ama ne olursa ne olur inceleyip Montella'ya ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine dolayısıyla bu bilgileri verip bu ön hazırlığı doğru yaptıracak insanlara ihtiyaç var. Ben de sana başka bir soru sorayım. Cevabını bilmiyorum. Muhtemelen sen de bilmiyorsun ama Dünya Şampiyonası'na eşleri ve çocuklarıyla giden kaç tane milli takım var?
5: Ve sana şunu sana söyleyeyim. Dün bir yerde gördüm. Eşleri dışarıda alışveriş yapıyorlarmış. Kahkahalar atıyorlarmış ve bundan dolayı çok tepki var.
6: Ya kahkahalar atacak tabii ya insanlar.
7: Hakan abi ya ülke kanı ağlarken. Ülke kanı ağlarken.
6: Ülke de kanı ağlamıyor falan. Ülke
7: futbolda. Kızgın. Futbolda
6: ülke
7: bu kadar.
6: Kızgın, ülke çok kızgın. Ama futbolcuların eşleri zengin. Mutlu, sağlıklı. Kendi aralarında espri yapıp eğlenebilirler yani. Ne otel odasına kapanıp 24 saat yüzünle mi dolaşmalarını bekliyorsun?
7: O aynen. Zaman şöyle sana söyleyeyim. Senin sorunu abi ben bak ben futbolcu olsam bir eşimi götürmem. İki eğer maç kaybettimsem eşime derim ki otelden çıkma derim. Aynen söylüyorum. Şimdi Hakan abi.
6: Ya da hareketlerine dikkat et.
7: Veya öyle derim yani şimdi.
6: Dersin tabii denir bu ama ben seni götürmüyorum hanım çocuk. Ya herkes gidiyor işte Ahmet'in eşi de gidiyor Mehmet'in eşi de gidiyor.
7: O yanlış tabii ki. Götürmeleri yanlış.
6: Güzel neyse bilmiyorum belki bütün ülkeler böyle hareket ediyordur bilemem.
7: Ben yani bilmiyorum. Ben de bilmiyorum.
6: Sanmıyorum.
7: Yani ben de sanmıyorum.
6: Orası Dünya Kupası organizasyonu.
7: İnfluencer'ı götürmüşüz Hakan abi. İnfluencer götürmüşüz bir sürü. Ya ben
6: şimdi... Götürüyoruz çünkü o influencerlara çok ihtiyaç var demek ki. Dünya Kupası'nı gazetecilerden değil influencerlardan takip ediyoruz. Reklam veren de influencerlara veriyor. Diyor ki adamın 2 milyon takipçisi var, 5 milyon takipçisi var.
7: Milli takımın influencer'a mı ihtiyacı var Allah aşkına Hakan abi ya?
6: Milli takımın ihtiyacı yok işte. Reklam sektörünün ihtiyacı var. Maalesef işte. Federasyon götürmemiştir onları.
7: Dün mü evvelsi gün mü Serdar Ali Çeliker tahmin ediyorum. Eğer yanlışsa düzelsinler beni ne olursun. Bir video yayınladı Hakan abi. Belki izlemiş olursun veya belki sosyal medyada görmüş olabilirsin. 1 milyon dolarmış galiba prim, katılma primi. Sonra demiş ki ya ben bunu çok söyledim 500 verelim demiş. Niye böyle söyledin demiş. 250'sini peşin vermiş. 250'sini dönüşte verelim demiş. Ya bu da enteresan.
6: Şahane. Yani bir defa primin düşmesine çok sevindim. Ama burada suçlanacak en son insanlar
7: futbolcular.
6: Futbolcular. Hı-hı. Çünkü sen daha yenisin bilmezsin. 2002'yi yaşamamış olabilirsin. 2002'den beri milli takımların uluslararası katıldığı üst düzey turnuvaların neredeyse tamamında prim polemiği yaşandı. Hı hı. Yaşatıldı, yaşandı. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetenler hep dediler ki futbolcularımız bize bu mutluluğu yaşattıysa en iyisini hak ediyor. Sonra da iflata kaçılmaya başlandı. Türkçe karşılığını bulamadık. Çocukluğumdaki terimle kullanıyorum. 2002'de prim tartışmaları vardı biliyorsun.
7: Biliyorum.
6: 2016'da yine prim tartışmaları vardı. Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri sonrası Fatih Terim 6-7 tane ilk 11 oyuncusunu kadro dışı bırakmış hatırlıyorsun. Evet. Orada da iyi hale futbolculara kaldı. Oradaki mesele prim bize az prim verdiğiniz meselesi değildi. Çünkü oradaki mesele bazı futbolcuların Burak Yılmaz gibi o primden hiç faydalanamamış olmasıydı katılım priminden. Orada malzemecilere, staffa verilen primlerin düşük olması üzerine futbolcular gene ceplerinden para toplayıp onlara para dağıtmışlardı.
7: Burada da aynısı olmuş Hakan abi. Burada da aynısı olmuş.
6: Ama 6 ayını kaybetti Türkiye. Tartışmalarla.
7: Doğru.
6: Futbolcular çok yıprandı. Hoca çok yıprandı. Verelim de verelim, verelim de verelim. Ama Selçuk inanın attığı golle biz İzlanda'yı yenip finallere katılmadan önce de mesela bir Hollanda maçı oynadık grupta. Gruptan çıkma şansımız %3. O maça 300 bin euro prim verildi mesela.
7: Evet ya.
6: Şimdi İspanya Avrupa ve Dünya Şampiyonlarına katılma primi vermiyor futbolcularına. Hatta ilk 8'e kalana kadar prim vermiyor. İngiltere Futbol Federasyonu futbolcu sendikalarıyla yaptığı anlaşmanın ardından bütün maçlara galibiyetlere 2500 pound prim veriyor ve 2007'den beri tek bir İngiliz futbolcu prim almıyor. Futbolcular Birliği'ne gidiyor para. Sosyal sorumluluk projelerinde kullanılıyor.
7: Ne kadar güzel bir şey.
6: Bazı ülkeler şimdi diyor ki bizim federasyon başkanlarımız eskiden beri Yıldırım Demirören, Haluk Ulusoy, aklınıza kim geliyorsa bu başarılı olup finallerde kaldığımız turnuvalarda bizi UEFA'dan ve FIFA'dan bize turnuvalara katılım ödülü geliyor. Bu para futbolcuların hakkıdır. Biz onlara paylaştırıyoruz. Ama mesela Almanya, ekonomik anlamda bizden çok daha iyi durumda olan Almanya, üçüncülükteki maçları ortalama 25 bin kişiyle oynayan Almanya, UEFA'dan gelen gelirlerin %40'ını oyuncularına prim olarak dağıtıyor. %60'ını kendisi ihtiyaç görülen yerlerde kullanıyor. Sistem içinde kullanıyor. Artık bu dünya şampiyonası dönüşü bu da bir karara bağlanmalı. Ve çocuklar dünya standartlarında hak ettiklerinden fazla para almalı ve para üzerinden eleştirilmeli. Ve de Türkiye Futbol Federasyonu gene dünya standartlarının üstünde prim dağıtmalı. O paralar Türk futbolunda kullanılabileceği ve gerçekten sorun çözülecek o kadar çok alan var ki orada kullanılsın. Bir ibret alalım da bir sonuç yaratalım. Bu çocukların paracıymış gibi anlatılması rahatsız edici bir şey. Şöyle bir haber çıksaydı mesela, manipülatif haber. Doğru dünyayı dolaşana kadar bir tur, yalan 55 tur atar diye bir laf var.
7: Doğru.
6: Futbolculardan büyük isyan, futbolcular çok bozuldu. 1 milyon diyordunuz, 500 bin euro verdiniz. Takımı olumsuz etkiledi diye bir yalan atsa biri.
7: İnanır herkes.
6: Herkes inanır, biliyor
7: musunuz? Herkes inanır.
6: Futbolculara da hakaret eder, işine gelen federasyon başkanına hakaret eder. Şunu bir standarda bağlayalım abi, yani bir ders çıkartalım. Kapalı savunmaya hücum etme dersini teknik direktörler çıkartsın. Yöneticiler de şu dersi çıkartsın. Bizim bundan sonraki prim sistemimiz budur. Bunun dışında milli takıma gelecek oyuncular artı prim beklemez kardeşim.
7: Vatan için gelsinler,
6: forma için gelsinler. Zaten çocuklar onun için gidiyor oraya.
7: En güzeli bu, doğru. Çok kısa bir ara, aradan sonra sevgili Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklamımız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
8: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
9: Kredi? Radyo Spor.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
13: Bankam.com bank kartıma gir. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da dinleyebilirsiniz. Aygün Bey yayınlar, TFF Başkanı villa vereceğine kamp yerini değiştirseydi demiş Emre, İstanbul'dan Emre Bey. Bugün Milliyet'te bir haber daha var. New York Times gazetesi bir yazı yazmış Hakan abi. Bir kalem, milli takımı değerlendiren bir kalem, yazıyı kaleme almış. Diyor ki 62 tane şut attık, hep bunda övünüyoruz ya. 62 şuttan gol atamayan Ay Yıldızları'yla dalga geçmiş New York Times gazetesindeki Liam Term diye bir arkadaş. Golf oynasalar daha iyi olurdu. Bu adamlarla ava giderseniz kesinlikle arkalarında durun diye yorum yapmış. Ne diyorsun? Ne hale geldik maalesef ya.
2: Final cümlesi okumasaydım.
1: Bu adamlarla ava giderseniz kesinlikle arkalarında durun. Sizi de vururlar diyor.
2: Ben şimdi çok güzel bir espri de haddini bilsin.
1: Aynen.
2: Yani ne hale düştünüz kardeşim işte. Yani aşamadık. Kapalı savunmayı aşamadık. Her maçta oynadığınız gibi oynadık. Gol atamayınca çok sırıttı. Bu kadar rakip yarı kale sahasına yakın pozisyon oynayıp da bu kadar az sayıda pozisyon üretmek de Montella'nın çözmesi gereken bir sorundu. Çünkü yani bu kötü oyun da bile yani bizi tatmin etmeyen, bizi güzel sonuçların ardından baktığımız zaman ilk maçta Arda Güler rahatlıkla gol yapabileceği iki pozisyonu, çok sıkışık pozisyonlardı ama deniz vuruşu yapma şansı vardı. Kaçırdı. Kerem Aktürkoğlu kalecinin üstüne vurdu. En net pozisyonuydu maçın. Bir iki tane daha böyle sayabiliriz. İkinci müsabaka, ilk maçta direkten iki direğe çarpıp dönen top var. İlk maçtaydı değil mi o?
1: Evet.
2: İkinci maçta. İlk maçta Abdülkerim'in şutu, ikinci maçta Mert Murat'ın şutu iki direğe çarptı. Nerit o pozisyonu ya da bir santrofor o pozisyonu kaçırmazdı, gol atardı. Yani Melih de kaçırmazdı aslına bakarsanız, böyle direğin hemen dibinden dışarıdan. Bize çok sayıda pozisyon da geldi gol ettirebileceğimiz ama bizi şans da terk etti. Hangi şans terk etti? Romanya maçında Romanlar kaçırdı. Arda Güler şahane bir ara pası yaptı. Ferdi'nin koşusunu ödüllendirdi. Ferdi de harika bir gol atınca bir Kosova ile oynamaya hak kazandı.
1: Doğru.
2: Onda Romanya gol atmış olsaydı belki başka şeyler konuşuyorduk. Belki dünya şampiyonasına katılma hakkını kaybetmiştik. Bilemeyiz. Hep Abdullah Avcı kullanır. Anlar. Futboldaki anlar. O anlarda Talip de bizim yanımızda olmadı. Montella'nın santraforsuz oyun takıntısına rağmen.
1: Sence...
2: Ama yani bu arkadaşlar bu kadar... Ama giderseniz arkasında durun bunların. Vurabilirler. Şahane bir espri olmuş.
1: Golf oynasalar daha iyi olurdu. Bu adamlarla aba giderseniz kesinlikle arkalarında durun. Yorumu yapmış abi. New York Times'a bile. Hakan abi, sence Montella'yla devam edilmeli mi?
2: Bence edilmeli abi. Bence edilmeli. Bence kim teknik direktör olmalı?
1: Aykut Kocaman.
2: Memleketin yarısını karşısına aldım. Başka?
1: Yani bak
2: başka.
1: Ben sayarım abi, yani bir sürü sayarım yani.
2: Sayarsın, hepsine de ben 55 tane şey sayarım.
1: Bu hane sayarsın, doğru. Onu da sayarsın.

0: Sayarsın.
1: Yani hayır. Sen de sayarsın. Ben de sayarım. Mühim olan memleketinin genel kabulü. Montella'yı bile menajerlerin kucağında olmakla ve kulüplerin nabzına göre şerbet vermekle suçlayan kitle, Fatih Terim, Aykut Kocaman'ı, Sergen Yalçın'ı, Abdullah Avcı'yı, işte aklına kim geliyorsa, Nuri Şahin'i, onun takımı var, onu saymıyoruz. Şenol Güneş'i suçlamayacaklar.
0: Suçlayacaklar.
1: Suçlamadılar.
0: Suçlarlar.
1: Aslında Mehmet Büyükekşi'nin eğrisi doğrusuna denk gelen tek doğru kararı bu oldu. Biliyorsun Abdullah Avcı ile anlaşılmıştı. Bilim yolu için iki defa sunum yapılmıştı. Herkes bilgilenmişti. Ki bence en doğru isimdi. Sonra adam baktı ki her taraftan boğuyorlar. Fatih Terim düşünüyorlar olmuyor. Şenol Güneş'i düşünüyorlar olmuyor. Onu düşünüyorlar, bunu düşünüyorlar olmuyor. Filmin sonunda ya hadi Montella'yı deneyelim. Adam da Avrupa şampiyonasına Avrupa Ligi'ne takımını taşıdı. O mütevazı takımı iyi de futbol oynatıyor dendi. Hakan Çağlanoğlu'nun kresi, Murat Sancağ'ın kresiyle Montella'ya geldi. C'den A'ya taşıdı bizi.
0: Doğru.
1: Avrupa şampiyonasına gittik. Dünya şampiyonasına katıldık. Yenemediğimiz çok takımı yendik. Ve yani ilk başarımız olduğunda adam kovacaksak biz kurumsallıktan, gelenekten, derinlikten falan bahsedelim. Ben olsam devam ederim. Devam etmeyenlere de saygı gösteririm. Çünkü ben kendim söyledim şeyi. Bugüne kadar onu başarıyla getiren santroforsuz oyun fikrinden vazgeçmedi. B planını uygulayamadı. Milli takımda gerçek pozisyonu santrofor olan bir tane futbolcu var. Deniz Gül, o da daha bebek.
0: Devşirme yapabilir miyiz? Devşirme.
1: Devşirme yapabiliriz. Ben devşirmeye hayatım boyunca özellikle futbolda hep karşı oldum. Ama dünya futbolunda gerçeği bu. Ama kimi devşireceğim? Nereden bulacağım? Ne zaman milli takımda oynama yeterliliğine sahip olacak? Bunlar teknik konular. Devşirme yapılabilir. Ama Deniz Gül 2 sene sonra zaten, Bertuğ Yıldırım 2 sene sonra zaten yabancı bir santrafor aratmayacak, devşirilmiş bir santrafor aratmayacak niteliğe kavuşmuş olabilir. Hayalimizde, hedefimizde zaten o.
0: Ryan Berster bu 2022'de Kant döneminde 26 yaşındaki forvet için bir girişimde bulunmuş. O zaman da Kıbrıslı bir Türk annenin çocuğu, aynı zamanda dünyaya gelen Brester'in babası da Karayip ülkesi olan Barbados vatandaşıymış. Bu yetenekli oyuncu için İngiltere, Barbados ve Türkiye milli takımlar arasında seçme yapma hakkına sahipmiş bu çocuk. Yani ikna edilirse Ryan Berster İngiltere'de forma giyiyormuş.
1: Vallahi dinleyenler gene bana ağır eleştiri yapmasınlar lütfen. Hiç bildiğim bir futbolcu değil.
0: Ben de bilmiyordum. Ben de bugün gazetenin birinde gördüm.
1: Yani Deniz Gül kadar, Deniz Gül kadar bile bilmediğim bir oyuncu.
0: Doğru.
1: Deniz Gül işte, milli takımda gördüğümüz için uluslararası platformda izleme şansına sahip olduğumuz için bir fikrimiz var. Ama Deniz Gül hakkında bile yeterli bilgiye sahip değilim. Bu 26 yaşındaki arkadaşla ilgili bilgiye hiç sahip değilim.
0: Aynen, ben de öyleydim. Ben de gazetede gördüm.
1: Yani devşirme yapılacaksın. Oraya gelip Şeyin Erkin'in milli takımda, basketbol milli takımda eski dönemde yaptığı katkıyı vermek.
0: Aynen yani. O şekilde vermek lazım. Yani. Doğru.
1: Bilmiyorum.
0: Hakan abi.
1: Yapılsın ya da yapılmasın demem. Kendini inkar etmem anlamına gelir. Bilmiyoruzdur.
0: Hakan abi, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Hakan Can abi?
1: Son olarak Aygün, Kocaman'ı Fenerbahçe'ye layık görmezken insanlar senin milli takıma önermeni de çok yüreklice bir şey olarak buluyorum ve destekliyorum. Bu insanlar bizim değerlerimiz.
0: Sahip çıkılması lazım. Ben de aynı şeydeyim.
1: Fenerbahçe'nin de başarısız dönemleri oldu. Fatih Terim'in de başarısız dönemleri oldu. Avcı'nın da başarısız dönemleri oldu. Sergen Yalçın'ın bu sene Beşiktaş'ta oldu. Neymiş de işte küme düşme hattında bırakmış takımları. Ben Aykut Kocaman'a Oğuz Çetin'in büyük bir saygısızlık yaptığını düşünüyorum. 4 haftalık ön çalışmadan sonra.
0: Aynı
1: çok büyük bir kalp kırıklığı bıraktılar arkada. Çalışmak istemiyorsanız da çalışmazsınız kardeşim, ama bunu da Aykut Kocaman gibi önde Fenerbahçe ile geçmiş bir insana 2 gün öncesine kadar görüşüp 2. gün televizyondan teknik direktör ismi duyulmazsın. Bu ayıp.
0: Doğru.
1: Hiç yakışmaz.
0: Doğru.
1: Onu söylüyorum. Genç Aygün, tatile ne zaman çıkıyorsun? Çok para biriktirdiniz. Yücel de mikrofonunu yaptırın. Yok abi ben yaptırmadık falan diyor ama parayı bulduğunuz kesin. Ne zaman tatil?
0: Abi zenginler genellikle sıcak aylarda çıkmaz. Biraz daha böyle kışa doğru çıkar. Biz tabii, kayak tatilini daha çok tercih ediyoruz abi.
1: İlk başlıyor. Avrupa kupaları başlıyor da. İşinin başında olman lazım.
0: Biliyorum biliyorum. Abi ben büyük ihtimalle bu sene biraz tatil zor abi Hakan abi. Zor.
1: Biraz daha emekliliğe para biriktir.
0: Az kaldı. Çok teşekkürler tekrar Hakan abim benim. Sağ ol. Görüşmek üzere. Saygılar tekrar.
1: O zaman tekne benim.
0: Sende bu sene. Sende.
1: Bir de kaptanı gönderirsin. Tamamdır.
0: Zaten hep içen 7/24 orada abi kaptan.
1: Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Zengin olmak. Ne güzel bir şey.
0: Görüşmek üzere abi. Kendine çok iyi bak. Saygılar tekrar. Sağ olasın. Evet, attığımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalını takip edersiniz. Orhan Can abiyle bağlandık ama çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can'la sohbete başlayacağız. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası dün ve bugün K ve L gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti. K grubunda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 ve Kolombiya, Demokratik Kongo'yu 1-0 mağlup etti. L grubunda Hırvatistan, Panama'yı 1-0 yenerken İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı.

0: İnternet TürkNet. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Orhan abi, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Günaydın.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Hoş geldin abi.
2: Ben de konuşuyorsun değil mi?
1: Tabii sendeyiz abi. Sendeyiz. Hakan abiden şey yaptık, reklama geçtik. Şu an sendeyiz Orhan abi.
2: Valla Hakan yine döktürdü, dinledim.
1: Hakan abinin kalemi de sağlam. Döktürmesi de aynı senin gibi. Senin de kalemin çok sağlam abi.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Hemen milli takımdan başlamak istiyorum. Aslına baktığın zaman biz neden başarısız olduk? Oradan başlayalım. Oyuncu tercihlerinde mi hata var? Veya şimdi, biz çocuk mu gözümüzde ben, büyüttük? Buyur abi, sen de söz.
2: Hatırlayacaksınız, size daha önceki bağlantılarımızda özellikle Aygün Özepe'nin programına hep şunu söylemiştim ben. Neden yabancı hoca tercih ediliyordu, ettiler? Şuydu, menajer baskısı olmasın, kulüp baskısı olmasın, özgürce karar versin. Bontella'nın ilk geldiği zamanı hatırla. Lucescu da böyleydi. Zaten bu takımın iskeletini Lucescu kurdu. Hiç evet. Kimse ben yaptım, şey yaptım falan diye palavra atmasın. Ama Montella bildiğini okuyordu. O zaman da takım iyi gidiyordu. İyi top oynuyordu. Fakat ben Türk'üm dedi ya.
1: Evet, ben Türk'üm dedim.
2: O da Türkleşti. Bu sefer ne oldu? Oynamaması gereken insanları almaya başladı. O baskıyı zaten aldığı, seçtiği kadrodan görebiliyoruz. Yani.
1: Menajer baskısı mı diyor, demeye çalışıyorsun Orhan abi?
2: Hem de kulüp baskısı. Oyuncum niye oynamıyor? Hem kulüp hem menajer. Bu döngüye girdiğin zaman işte bunun altında kalırsın, ezilirsin. En zayıf fizikle gidersin. Bak, hepimiz şuna bilmiyor muyduk? Yani içimizden geçiyordu ama dile getiremiyorduk, korkuyorduk. Ya olursa, olmasın Allah'ım diyorduk. Yani başarısız olmasın milli takım.
1: Doğru.
2: Ama olacağını biliyorduk. Hissediyorduk. Neden? Seçtiği oyunculara bak abi, hak etmedi. Taş gibi birkaç çocuk var. Bunlardan bir tanesi Fransa'da yılın kalecisi seçilen Berke. İşte Aral var. Şimdi Beşiktaş'ın rakibi oldu Aral'ın takımı.
1: Aral, evet.
2: Aral var. Can'ı hiç oynatmadı. Can bak son 15 dakika bilmem ne giriyor. Çocuk döktürüyor. Neden almıyorsun bunu? Ve santroforsuz oynuyordu. Bütün bu sonuçları, hani Einstein bir lafı var. Ya aynı deneyden aynı sonuç çıkar. Aynı deneyi bir daha tekrarlayıp başka bir sonuç beklemek harbiden şeylik, aptallık yani. Bu kadrodan da bu olacağını hepimiz biliyorduk. Yani bütün sporu yakından takip eden spor severler, futbol severler hepimiz. Ama diyorduk ki biz Türk'üz ya, ülkemiz başarılı olsun. Olmasın inşallah. Yensin çocuklar. Ama olmayacağını, böyle bir fırtınanın olabileceğini hissediyorduk. Hissediyorduk. Ve böyle oldu. Kapanan bir takıma karşı hiçbir senin taktiğin yok. Dünkü maçları seyrettiniz mi? Portekiz'i seyrettiniz mi? Evet, duran toplardan nasıl çalışmışlar? Ronaldo'ya attıkları topu gördünüz mü yani? Dün mesela yani bir duran top organizasyonu. Şak diye adam barajın arkası tarafına şey yapıyor. Bizde bir tane var mı? Bir tane var mı? Ya da Avustralya maçında 1.90'lık defans oyuncularının arasında kısa boylu bir forvet koyuyorsun ya. Bana bunu birisi izah et.
1: Yani uzun 1.90'lıktan adamları biz maalesef ortalarla gol atmaya çalıştık. Topu yere indirme yerine ortalarla gol atmaya çalıştık.
2: O da nedir? O da hem zaten senin o mevkide oynayan oyuncu kısa, hem de orta atıyorsun ona. Onu yakalaması ya tabiatın akışına aykırı bir şey. Adam müsaade etmez ki. Ancak milyonda bir tesadüfen düşecekti çocuklarımızın önüne. O da vuracak, gol olacak. Ya sonra da bak bunu bile bile sonra da işi yaradana bağlamak ya çok komik oluyor abi. Yaradanın ne suçu var ya? Sen başarısızsan ya, yaradan nasip etmedi. Ne şeyi var yani, böyle bir şey olabilir mi?
1: Böyle mantık olur mu ya?
2: Böyle bir mantık olabilir mi? Sen başarısız olan sensin. Yaradanın ne suçu var? Ne karıştırıyorsun onu? Yani nereden baksan Ahmet Kaya'nın dediği gibi tutarsızlık. Nereden baksan ahmaklık. Bunu biliyorduk. Seçtiği oyunculardan, ilk milli takıma çağırdığı oyunculardan tahmin edebiliyorduk. Zaten bir oyun planında olmadığını da biliyorduk. Yani çık oyna yavrumla olmaz öyle. Geldiğinden beri zaten santrofor kabul etmeyen bir hoca.
1: Sence Montella'yla devam edilmeli mi yoksa yerliyle mi devam edilmeli Orhan abi?
2: Ya yerli ya da değil. Ben şunu söylüyorum. Forma adaleti sağlayacak aç bir hoca lazım. Aç. Paraya aç değil. Şimdi aparttan çıkanlar var biliyorsunuz. Bütün yüren balıkları gibi kayaların arasından çıktılar. Ben buradayım, ben buradayım diye herkes bir şekilde bir mesajlar gönderiyorlar. Çünkü bu başarısızlık cuma günden sonra iyice yani Türkiye'ye dönülecek. Hikaye bitti. Milyonlar harcandı, reklam filmleri çekildi. Herkes patladı biliyor musunuz?
1: Evet, herkes patladı.
2: Herkes ve çok da iyi bir gruptu yani. Ya
1: bu gruptan çok rahat çıkardın.
2: Allah aşkına Aygün. Neydi? Ortaokul çocukları bile ben bu gruptan çıkabilirim derdi yani.
1: Aynen.
2: Üçüncü olan çıkıyor yani. Evet. En azından bir tur daha çıkabilecek bir durumdaydın yani.
1: En iyi üçüncülerden çıkardın, doğru söylüyorsun.
2: Evet yani onu bile beceremiyorsun be. Ya bu tarihe geçmiş Haiti 1, biz 2, daha bir maçın var, elenmeyi garantiledi. Toplam 3 maç. Bu büyük başarı. Yani eksi olarak, utanç olarak başarı. Daha bir maçın var, oynanmamış. Ve elenmeyi garantiliyorsun.
1: Abi çok da fazla eleştirmemek lazım. Biliyorsun Sayın Akın Gürlü'ye göreve çağırdı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu konuyu konuşalım ama istersen çok kısa bir aramız varmış galiba. Kısa bir ara, aradan sonra Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sevgili Orhan Can'dan milli takım konuşmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir ara.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Radyo Spor.
7: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
8: 25 yıldır sana Maksimum.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
12: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Orhan abi, söz sende tekrar. Kusura bakma, reklama gitmemiz gerekiyordu.
13: Yok yok, eski bir yayıncı oldum.
12: Biliyorsun sen bu işleri.
13: Bilirim yani. Bol bol yayınlayayım. Allah iki katını versin.
12: Amin cümlemiz abi.
13: Helal paranın iki katını versin. Ama.
12: Amin abi, doğru doğru.
13: Ya bu sabah kalktım. Milli takım maç için şeye geliyor. Otobüs. Ya,
12: video izledin mi Orhan abi? Video izledin mi?
13: Evet izledim. Anlatayım mı?
12: Buyurun.
13: Polisler daha fazla, Amerikan polisleri o kadar önlem almışlar işte, motosikletli falan. Ve birazcık da az sayıda taraftarlar tepki gösteriyorlar. Ya ne kadar hüzünlü değil mi? On binlerin karşıladığı milli takımın durumuna bak abi.
12: 5-6
13: kişi. Milli takım
12: 5-6
13: abi bu. Ya bu şey değil, ne diyeyim ben, biraz amiyane konuşayım mı? Boru değil ya, milli takım ya. Uğruna ölüme gittiğimiz takım ya. Yani o şekilde ve taraftarlar işte tepki gösteriyorlar. Tabii ki Mert alkışlanıyor. Mert'e sevgi gösteriyor.
12: Kaleci Orkun'a, Altay'a vardı. Orkun'a vardı galiba. Kaleci Orkun, Altay'a da vardı. Hakan Altay'a, Çalan ona çok tepki vardı.
13: Altay'a var. Ama ne kadar hüzünlü bir şey. Yani ve polisler daha fazla. Siz bu coşkuyu öldürmeye ne hakkınız var ya? Bak futbolcuları şey yapmıyorum. Suçlamıyorum. Onlar görev veriyorlar. Sahaya çıkıp çocuklar oynuyorlar. Ha bir de idman da yok biliyor musunuz? Yani bir daha güzel bir kamp bölgesi seçebilir. Diğer milli takımların şeyleri geliyor, doğru düzgün kamp gibi devam ettiriyorlar. Ya Gana milli takımını gördün mü abi?
12: Gördüm.
13: Bak son şeyini. Dur, ben sabah erkenden kalktım bunu dedim. Ay günü anlatmam lazım dedim.
12: Anlat abi. Gana milli takım nesini?
13: Gana milli takımının forma mesaisi. Formaları çamaşır makinelerinde yıkıyorlar. Yıkıyor, bu görüntüsünü paylaşmışlar. Paraları yok. Sizin yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda arkadaş ya. Her türlü imkan veriliyor ya. Devlet seferber olmuş. Konvoyla göndermiş sizi ya. Ne konvoy hem de. Dünyanın görmediği bir konvoy ya. Bir de şunlara bak abi. Bir ülke daha vardı. Eski otobüslerle gelmişti.
12: Gana mı?
13: Hatırladın mı?
12: Gana mı, kim acaba?
13: Ya bir şey adaları. Adalardan bir tane.
12: Ha, Kroçya neydi adın adı ya, ben de onu şey diyeyim. Bilmediğimiz. Bizim Akvadat'ın çalıştırdığı takım. Dik Advokat.
13: Evet. Yani bir onlara baktı, çıkıp aslanlar gibi oynuyorlar. Hele İran milli takımı abi. Savaştaki çocuklar abi. Her türlü aşağılandılar. Amerika'ya sokulmadılar. Maç günü getirildiler. İşte
12: her türlü hakarete maruz kaldılar.
13: Evet, her türlü, ama çıkıp aslanlar gibi toplarla oynadılar yani. Bir de güzel not bırakmışlar soyunma odasında.
12: Onu da sevgili Serdar Akçar'a, biz MK Haber'de onun haberini yaptık. NTV'de maalesef, NTV'de biraz emeğe saygı gösterin arkadaşlar. Serdar Akçar onu MK Haber'de açıkladı. Serdar Akçar'a geldi hocam. O mektup sevgili Serdar Akçar hocamıza geldi. MK Haber TV'de onu açıkladı hocam. Hatta aynı mektubu alıyorlar, kendi haberi gibi veriyorlar. İnanır gibi değil ya NTV'de. İnanır gibi değil ya. Sevgili Serdar Akçar yaptı haberini.
13: Serdar Hoca'ya helal olsun. Serdar Hoca'm. Gerçekten de çok güzel bilgiler veren bir sosyal medyada, yani değeri kaybedilmiş bir hoca.
12: Evet ya.
13: Ve ders anlatır gibi anlatıyor bazı şeyleri, pozisyonları. Bazı şeyleri ben ondan öğreniyorum. Mesela yeni gelişmeler oluyor.
12: Orhan abi, İFAP'ta arkadaşları var ve her pozisyonu soruyor. Yazışıyor anında. Gelen cevaba göre sana bilgi veriyor.
13: İşte ben takip ediyorum zaten ve bayağı da şey yapıyorum. RT mi deniyor ona?
12: RT yapıyorsun
13: ondan,
12: evet.
13: RT yapıyorum. Öğreniyoruz ondan, çünkü bazı kurallar değişik. Bu sene mesela hangi o kurallar Türkiye'de uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Serdar Hoca gerçekten ufkumuzu açıyor. Yani bir de Türkiye'de böyle bir şey var. Emek hırsızlığı.
12: Maalesef.
13: Bu çok oldu.
12: Çok.
13: Koy sosyal medyaya, sosyal medyada anında çalıyorlar. Ben size bir şey anlatayım.
12: Söyle Orhan.
13: Eski gazete Hürriyet'teydim, epey oldu. Bir yazı yazmıştım. Haber, maç yazısı değil, haber yapmıştım. Hı hı. Kapakta benim de fotoğrafım var. Yani Orhancan diye bir küçük bir fotoğraf var. Yazıyor hani imza gibi, muhabir imzası gibi. Aynı zamanda da o zaman Web TV müdürüyüm. Ya herkes aldı bunu, kullandı sosyal medyada. O kapağı değiştirme gereği bile çalmamışlar. Hatta bizim
12: Sevgi resmini Oğuz'a çalarak mı kullanmışlar haberi?
13: Evet. Oğuz'a demiştim ki, Oğuz ya haberi çaldılar, tamam, kaynak da göstermiyorlar. Koca Hürriyet bu. O zaman da Hürriyet yani. Ha, gerçek Amiral Gazete. Neydi? Beni de çalmışlar dedim.
12: Hırsızlık da değişik bir boyut. Haber çaldı.
13: Evet, beni de çalmışlar dedim ya adam. Bari benim o başka bir kapak yap koy. Nasıl Orhan abi kızmaz demişler herhalde.
12: İçimizden biri bir şey demez demişlerdir belki. Orhan abi ses çıkarmaz demişlerdir.
13: Belki de öyle bir, ama yani artık işe şimdi bunu hoca özel gelmiş bak. Bu özel. Serdar Hoca'ya özel bir haber gelmiş.
12: Abi ya, yazı geldi ya, yazı geldi. O yazdıkları kağıt geldi. Bir tane böyle not abi, şey de yok, A4 de yok. Bir not defterine yazmışlar. Not
13: bak
12: defteri.
13: O fırtına öyle ki. Ben gazeteciyim, haberciyim. Demek ki Serdar Hoca'dan onu yakalayamamışım ki, Serdar Hoca'nın haberi olduğunu ben sizden öğreniyorum şu anda.
12: MK Haber'de verdik abi. Orhan abi sen de araya geliyorsun MK Haber TV.
13: Hayır, o kadar böyle fırtına var ki yani sosyal medya denilen şeyde. Sanki bir başkası çıkmış gibi. Ben işte oradan görüp biraz takip etmeye çalıştım. Takdir de ettim adamları. Dedim ya, bir de teşekkür ediyorlar o kadar aşağılanmalara rağmen. Bizi ağırladığınız için, her şey için teşekkür ederiz diyor. Savaştaki ülke diyoruz.
12: Ve İnsan adamlar Meksika'da abi. Adamlar Meksika'da kamp yapıyor. Amerika'ya girişleri yasak. Meksika'da kamp yapıyor. 24 saat izinleri varmış. 25 saat olursa tutuklanacaklar. 24 saat izinleri var. Uçağa biniyorlar Meksika'dan. Maça geliyorlar. Maçını oynayıp uçağa binip Meksika'ya tekrar geri dönüyorlar.
13: Evet. Şeyin de sorgulanması lazım. Böyle bir ortamda bütün dünya ülkelerinin birleşip protesto etmesi lazım. Yani bana göre o zaman Amerika Birleşik Devletleri en büyük terörist. Sen kimsin, neye göre? Spor bu ya. Spor yapılıyor arkadaş ya.
12: Maalesef.
13: Herkesten haraç alma nedir yani ya? Kadar yapan. Alman milli takımını da aradılar biliyorsunuz. Köpekler.
12: Evet, Alman milli takımı da arandı. Bizim milli takımımız ise elini kolunu sallayarak girdi ama başarı yok. Orhan abi, bu primlerle ilgili ne diyorsun? Primlerle ilgili. 1 milyon dolar dedi. Sonra ben demiş ki çok dedim demiş. 500'e indirmiş. 250'sini giderken vermiş. 250'sini dönüşte vereceğim demiş. Ve artı villa. Ne diyorsun?
13: Abi bak. Türkiye'nin en büyük kulübü Aygün. En zengin kulübü. Yanlış söyledim. Türkiye'nin en zengin kulübü iki tanedir. Bir tanesi federasyon. Aslında hani kulüp derken tırnak içerisinde söylüyorum. Hı hı. Öbürü de hipodromcu atçılar.
12: anladım at şey. Jockey kulübü. Jockey kulübü.
13: Yani, paranın çok olduğu, herkesin yatırım yaptığı. Bir defa milli takımın federasyonu, ya yani milli takımın git arka tarafındaki sponsorlara bak abi, sponsordan geçilmez. Doğru. Yani para sorunu olmayan bir yer. Ya kimin parasını kime veriyorsunuz? Kocaman Fransa, dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın, işte diğer ülkelerin dağıttığı primleri biliyoruz biz. Ya toplam bir 500 bin, toplam 1 milyon daha, toplam. Adam başı veriyorlar bunlar ya. Villa veriyorlar, sebep başka. Alttan.
12: Böyle bir şey sebep başka.
13: Verilmeyecek ve alamayacaklar o villayı. Hiçbir zaman da. Ama kimin parasını kimden veriyorsun? Şeyi doğrulatamadım. O da doğru. O da büyük bir skandal. Bu Dünya Kupası'na gidilen paranın da dağıtılacağı. Eğer bu doğruysa, siz kimin parasını kime veriyorsunuz? Bu daha önce bir başarısı olmadan Avrupa Şampiyonası'nda yaşandı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hocanın kapısı neydi? Fatih Terim diyor hocam.
12: Fatih Hoca'ydı.
13: Evet. Onun odasını basmalar. Basma tırnak içerisinde. İki arkadaş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu insanın, hatta o arkadaş bir gazetecinin boğazını da sıkmıştı.
12: Evet. Şimdi o arkadaşı takıma... söyleyelim biz. Uçakta arkadaşın Arda Turan. Söyleyelim.
13: Tamam, söyleyelim. Bilal abinin boğazını
12: sıktı. Bilal Güneş'in boğazını sıktı. Doğru.
13: İşte daha başka bir sürü vukuat da var da, yani bu insan şimdi milli takımla özdeşleştiriliyor. Tamam, herkes hata yapabilir ama bazı hatalar affedilmez. Bazı hatalar unutulmaz. Siz toplumun önündeki insanlarsınız, rol modeller. Size bakıp bu genç çocuklar, küçük çocuklar, gençler, ergenler gelişecek, örnek alacaklar. Siz kötü bir örneksiniz. İyi futbolcu olabilirsiniz ama kötü bir insansınız. Kötü örneksiniz, kötü şeyler yaptınız. Çok iyi futbolcuydu. O ayrı bir şey. Bu şey için de geçerli. Diğer işte efsane, bu hani Sergen Yalçın için de söyleyebilirim, diğer oyuncular için de söyleyebilirim, Tanju için de söyleyebilirim. Bunların futbolculuklarını tartışamayız ki. Çıkmışlar, kendilerini dünya çapında ispat etmişler. Herkes saygı duymuş. Ama kişilik, hayata bakış, yaşam tarzı, bu başka bir şey. Aygün.
12: Doğru.
13: Şimdi o şeyde, kupada, turnuvada ne rezillikler yaşandı. Hatırla, yine 1-2, 3. maç Macaristan maçıydı galiba. Macarlar da çok güçlüydü. Tribünler istifalar ediyor. Türk milli takımı ıslıklandı ya. O utanmazların yüzünden. Niye? Daha maça çıkmadan prim kavgaları var.
12: Ya 300 istemeyiz, 500 olsun, jipler, mipler, neler konuşuldu?
13: Tabii 470'er lira mı ne işte, 500'e yakın veriyor. Buna bu kadar verdiniz. Bakın, Parti Hoca'nın odasının basılması, o zaman çıkan sızan haberlere göre girmesi, içeride hesap sorulmak durumu şu. Kendisi 475 bin almıyor da bize bu kadar alıyor diyor. O da arkadaşı Burak, buna niye diyor 275 veriyorsun? Onun hakkı için şey yapıyor. Kavga var. Ha, ya milli takımda prim olmaz abi. Olmaz. Milli maç bu. Milli. Askerlerimiz o ay yıldızlı bayrak için bir küçücük maaşa ölüme gidiyor. Maaş almayan Mehmetçikler vefat ediyor. Şehit oluyor ya.
12: Doğru.
13: O bayrak için ölüyor ya.
12: Doğru.
13: Hayatını gencecik yaşta bırakıyor. Toprağa giriyor çocuk. Siz kimsiniz de şeysiniz? Primler istiyorsunuz. Sonra ne yaptınız? Başarı da olsa verilmeyecek. Verilmemesi lazım.
12: Abi bunda bir tane ülkenin diyecek ki primini sizin kardeşim, kim değiş gelirse gelsin, kazanma primin 50 bin dolar veya 100 bin dolar, neyse. Bunun üzerine çıkamazsın abi.
13: Abi vermeyeceksin ya. O zaman gelme milli takım.
12: Ha, para başka düşünüyorsan takım, gelme milli takım. Ondan haklısın. Para
13: ya için... gelme milli takıma ya. Burası milli takım.
12: Doğru.
13: Burada ruhunla oynayacaksın. Marşlarınla konuşacaksın. Veriliyor, onu vereceksin. O zaman siz paralı askersiniz. Parayla sizi çalıştırıyoruz. Ücretin ne kadar ödeyeyim de bana da oyna özel o zaman. Öyle der insanlar.
12: Sonra doğru
13: milli
12: gider,
13: takım
12: doğru.
13: Abi bu. Bu burada para ne ya? Para ne? Ben inanamıyorum böyle bir şeye ya.
12: Doğru.
13: Bunu çıkartan, ilk çıkartan bir defa hatalı. 2002 sonra... Dünya Kupası'nda oldu bu.
12: Arkası
13: söküldü. Parayla çalıştırıyorsanız bunların millilikleri nerede abi?
12: Sonuna kadar katılıyorum. Orhan abi yavaş yavaş sona geldik. Son bir dakikamız. Ekleyeceğin son bir şey var mı sevgili Orhancan? Programımızın sonuna geldik çünkü son bir dakika.
13: Sadece milli takımla kalıyorsak söyleyeceğim bu, hani bu kadar işte. Ama maalesef Türkiye'ye yazık ediyorlar. Bir milli oyuncu bir defa yani Gana'dan utansınlar. Diğer milli takımlardan utansınlar.
12: Haiti'den utansınlar. Kuraçsaya'dan evet. Utansınlar. Yeşilburnu adalarından utansınlar. Doğru söylüyorsun.
13: Evet onlardan utansınlar. Yani şu şeyde son maç işte sabahleyin Amerika'dan videolar düştü sosyal medyaya. Şu karşılanma görüntüleri bile yüreğimizi paramparça etti yani. Peki. Ama bunun bütün müsebbibi şeydi, o konuyu biraz yapmadık. Montella'dır Aygün.
12: Doğru, katılıyorum. Çok teşekkür ederim.
13: Kur'an hocam o. Bakın şimdi sorumlu o. Bu yayın kötü giderse sorumlu sensin.
12: Doğru.
13: Hesabı sen vereceksin.
12: Aynen.
13: Ne güzel ya. Ben mi vereceğim şimdi senin yayının kötüyse?
12: Hayır.
13: Sen beni seçmişsin, oyuna koymuşsun. Ben kötüyüm. Kötü kurgu yapmışsın.
12: Program golcü organize olmadan, edememişsin. Doğru söylüyorsun.
13: Tabii ki golcü olma. Abi Kenan ilk maçta ne zaman girdi? Arda bak
12: 85'te mi girdi?
13: Geçti mesela şeyden. Orkun'u 85'te girdi. Bir pozisyonumuz var. O da Orkun'un yarattı. Demek ki senin kurgun yanlış. Oyuncu seçimin yanlış. O zaman git memleketine. Dünyanın parasını kazandı. Sonra Adana'da ne yaptı ki? Ne başarısı var ki bu hoca? Sırf yabancı olduğu için getirildi biliyor musunuz?
12: Maalesef.
13: Böylece hani TFF üzerindeki, siz biliyorsunuz TFF'yi benden daha iyi bilirsin. Normal zamanlarda TFF'nin önü araba dolar biliyor musun? Karşı taraftan park yeri.
12: Biliyorum.
13: Bastı için çünkü para var. Paranın döndüğü yerde hareketlilik vardır. İşte bu şeyi savuşturmak için hani benim oyuncumu oynat. Şu Dünya Kupası'nda bile bakın şüpheler var bir sürü. A oyuncunun oynayıp B oyuncunun daha iyi olmasına rağmen oynamamasının bile dedikodusu var. Niye? B oyuncuyu oynatırsa fiyat yükselecek. Ona falan kulüp taliptir. Onu hoca oynatmıyor diye söylentiler çıkar, dedikodular çıkar.
12: Orhan abi,
13: bunun bir kısmı da doğrudur.
12: %100 katılıyorum ama bitirmem de gerekiyor. Son cümlen ne?
13: Yok, iyi yayınlar diliyorum.
12: Öpüyorum seni, kendine çok iyi bak. Süre yetmedi çünkü. Evet, hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can vardı. Çok da mesaj geldi Orhan abiye. Zaten milli takım üzerinden detaylı konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
9: Reklam.
14: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
15: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
6: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
8: Efendim herkese günaydın. Bugün günlerden çarşamba, tarih ise 24 Haziran. Son düzgün sunmuş olduğu Foto Finish başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, bugün İstanbul ve Elazığ yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Elazığ'da sevgili Menderes Avşar az sonra hattımızda olacak. Baktığımız zaman İstanbul ve Elazığ'da birbirinden güzel yarışlar bizleri bekliyor olacak. Yarış heyecanı İstanbul'da başlayacak. Saatler 14.00 gösterdiğinde 9 koşulu yarış programının ilk koşusu Maiden mücadele ile start alacak. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetikte. Sonrasında Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'da da saatler 17.45'i gösterdiğinde günün İlk koşusu Maiden mücadele ile start alacak. Dişilere mahsus 1200 metre kum pistte. Menderes Avşar hattımızda. Günaydın sevgili Menderes.
9: Günaydın Ufuk Bey. İyi yayınlar. Bizi dinleyenlere selamlar, saygılar.
8: Evet, Elazığ'dasın. Elazığ'da bugün nasıl bir atmosfer var? Hava ve pist durumu nasıl? Ve Elazığ ile alakalı değerlendirmelere geçmeden önce bu bilgileri senden alayım. Sonrasında değerlendirmelere geçelim.
9: Hava gayet çok güzel, güneşli. Dün akşam hafiften biraz yağmur serpildi ama şu anda hava çok güzel. Hem güneş hem de hafif bir serin hava mevcut.
8: Evet, o zaman günün ilk koşusunda başlayalım Menderes. Saatler 17.45'i gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak. Maiden, dişlere mahsus bir yarış. 1200 metre kum pistte. Neler aktarırsın günün ilk koşusundan başlayalım?
9: Birinci koşuda dönme Maiden'in... İlk yani ikiye bölünen Maiden'in ilk aya. Ben burada 5 at olarak önereceğim. Tabii ki ilk atım 11 numaralı Rezis Cade, Necmi Altın'ın bindiği Safkan. Ön planlarda tutuyorum. Arkasında 3 numaralı Goodbye. Sonrasında 2 numaralı Adamın Star. Onun ardından 10 numaralı Mistura. En son olarak da 4 numaralı Prenses Meltem olmak üzere. Burada toplamda 5 at olarak öneriyorum.
8: Evet, günün birinci koşusunda 11 numaralı Persian Jade, 3 numaralı Goodbye, 2 numaralı Andromeda Star, 10 numaralı Miss Jura ve 4 numaralı Prenses Meltem önerdi. Sevgili Menderes, günün birinci koşusunda sıralaması 11, 3, 2, 10 ve 4 şeklinde Elazığ'da birinci koşuda. Geldik ikinci koşuya, şartlı 4 mücadele, 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre kum pist, neler söylersin?
9: Burada da Ufuk Bey tabii ki son yarışını King of Lingo etiketi fotoğrafı avladı diyelim. Ama bu yarış tam yarış etikete gidecek. Ufak bütçeler için bir numaralı etiketi tek olarak öneriyorum. Rakibhanesine iki numaralı King of Lingo, yeterli olabileceğini düşünüyorum.
8: Evet, Mehmet Kaş Taşkaya idaresinde start alacak. Bir numaralı etiket, mesafenin de kısa olması avantaj dedi. Sevgili Menderes gidişat lehine dedi. Bir numaralı etiket alternatif Banco ismi ama bir isim rakibi olur. O da iki numaralı King of Lingo ki bu isimde baktığımız zaman rövanş mücadelesine çıkacak etiketle. Sıralaması bir Banco günün ikinci koşusunda ama rakip yazacaksanız iki numaralı King of Lingo'yu yazabilirsiniz. Evet, üçüncü koşuya geldik. Şartlı 5 mücadelede dişilere mahsus 4 yaş Araplar 1900 metresinde start alacaklar. 5 numaralı Gelinim Sinem'le 8 numaralı Uçan Ilgın'da koşuya küre olarak katılıyorlar. İkinci Altırgan'ın başlangıç ayı aynı zamanda neler söylersin?
9: Burada da bir dişi yarışı bana göre yani Elazığ'da 3 startını alıp da yani 4 startını alıp da 3 yarışını kazanan Safkan. Son yarışını zaten hiç kale almıyorum. 4 yukarı dişilere koştu. 3 numaralı Saft bugün için net banko olarak öneriyorum. Bir aksilik olmazsa kazanmasını bekliyorum.
8: Evet, 3 numaralı Saft 2. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında Hüseyin Altınkılıç'a start alacak. 3 numaralı Saft'ı banko olarak önerdi Menderes. Günün 3. koşusunda Elazığ'da 2. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında sevgili dinleyenler 3 Saft banko. Evet, geldik günün dördüncü koşusuna. Günün dördüncü koşusu da handikap 16 bir mücadele. 4 yukarı Araplar 1200 metre.
9: Burada da toplamda 4 at olarak önereceğim. Bir handikap 16. Yarışın gidişatı yol kırana yarama olasılığı çok yüksek. 8 numaralı yol kırana ilk at olarak öneriyorum. Rakibhanesinde 1 numaralı Berhan Beyli. Sonrasında 11 numaralı Tekir Bey. En son olarak da 13 numaralı Çalıştay olmak üzere yine 4 at olarak burada da öneriyorum.
8: Evet, günün dördüncü koşusunda 8 numaralı Yol Kıran sevgili dinleyenler ilk atı sevgili Menderes'in, 1 numaralı Berhan Beyli, 11 numaralı Tekir Bey'i ve 13 numaralı isim Çalıştay bu yarışta yeterli dedi. 4 isim önerdi. Günün dördüncü koşusunda rakamsal olarak sıralama 8, 1, 11 ve 13 şeklinde. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Kısa vade 7 mücadele, 4 yukarı Araplar 1500 metre kum pistte start alacak. Kısa vade 7 bir mücadele. Koşuda ayrı ayrı değil, 4 ekürü birden start alacak. 6 numaralı Sehar, 7 numara Doğan Kan, 11 numaralı Küheylan Bakura ve 11 numaralı Serokcan koşu ekürü olarak katılıyorlar. Neler söylersin?
9: Burada da kısa vade bir yarış. Yani bu atlar sürekli birbirini geçen safkanlar ama yarış çok süratli gideceği için biraz değişme olasılığı yüksek. O yüzden aksiliğe vermemek için 5 adı olarak önereceğim geniş kurvuda. Ufak bütçelerde ise 2 adı olarak önereceğim. Ufak bütçelerde 6 numaralı Sehar ve 8 numaralı Eski Kaleli olmak üzere 2 adı olarak yeterli olabileceğini düşünüyorum. Rakibhanesinde 4 numaralı Kral Ceveri, sonrasında 2 numaralı Hilvanoğlu, en son olarak da 1 numaralı 4 numaralı olmak üzere toplamda geniş kurguda 5 at olarak öneriyorum.
8: Evet sevgili dinleyenler, günün 5. koşusunda Menderes'in sıralaması 6 numaralı Sehar ekürü avantajıyla ön planda ama en ciddi rakibinin 8 numaralı Eski Kaleli olduğunu söyledi. Bu iki isim küçük ve orta ölçekli kuponlarda yeterli 6 ve 8 ama daha geniş kurguda 4 numaralı Kral Cevheri, 2 numaralı Hilvanlıoğlu, 1 numaralı Dörtnal Bey'ini yazabilirsiniz dedi. 6-8 ön planda, sonrasında 4-2 ve 1 günün 5. koşusunda sıralaması Menderes Avşar'ın. 6. koşuya geldik. Şartlı 5 mücadelede 1600 metre kum pisti 3 yukarı İngilizler sahne alacak Menderes, neler aktarırsın?
9: Burada 6. koşuda da birbirinden ayağına suratı safkanlar var. Tabii ki ilk atım 5 numaralı King Light olacak. Rakibhanesinde 2 numaralı King Dallas, sonrasında 3 numaralı Batımer, onun ardından 1 numaralı Boston Light, en son olarak da 6 numaralı Zephyr West olmak üzere yine 5 at olarak öneriyorum burada.
8: Evet, günün 6. koşusunda 5 isim önerdi Menderes. 5 numaralı King Lighting, 2 numaralı King Dallas, 3 numaralı Batı Mert, 1 numaralı Boston Light ve 6 numaralı Zephyr West önerisi var. Günün 6. koşusunda sıralaması 5, 2, 3, 1 ve 6 şeklinde. Evet, 7. koşuya geldik. Günün 7. koşusu da yine bir maiden mücadele. Dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1200 metrede start alacak. Zor bir koşu, ağır da bir favori var bu koşuda. Crazy River'e %51'lik oynanma oranıyla çok ağır bir favori. 63 kiloyla start alacak. Neler söylersin bu koşuda?
9: Burada da ufaklı biliyorsunuz Necmi Altın'ın ben kendim Doğu'da menajerliğini yapıyorum. Hı hı. 11 numaralı Mona Leyla'yı ben normalde tek olarak önerecektim ama ilk yarışı olduğundan dolayı biraz tedirginde kaldım. Ondan dolayı tek atamadım. Tabii rakiplerini yazdım. Ama ilk atım çok çok ön planda tuttum. 11 numaralı Mona Leyla'yı ilk at olarak öneriyorum. Rakibi hanesinde 1 numaralı Chris River. Sonrasında 2 numaralı Nagako. Onun ardından 12 numaralı Motich. Sonrasında 3 numaralı Light of Victory. En son olarak da 7 numaralı Deniz Lara olmak üzere toplamda burada da 6 at olarak öneriyorum.
8: Evet, günün 7. koşusunda 11 numaralı Mano Yela ön planda tuttuğu isim olduğunu söyledi Menderes'in. Bu ismi yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak. 11 numaralı Mano Yela ilk isim. Sonrasında 1 numaralı Crazy River ve 2 numaralı Nagaoka. Bu 3 isim küçük kurgularda yeterli. Ancak geniş oynuyorsanız 12 numaralı Mighty Acoustic, 3 numaralı Light of Victory ve 7 numaralı Deniz Lara'da yazabilirsiniz dedi. Sevgili Menderes, bu koşuda sıralaması 11-1-2 öncelikli, sonrasında 12-3 ve 7. Geldik kapanış ayağına. Günün son koşusu 15 isim start alacak. 7 numaralı Manny Moore'la 8 numaralı Face of Freedom koşuya ekürü olarak katılıyorlar. Neler söylersin kapanışta?
9: Kapanışta ufak bütçeler için yani bu kadar arasın olduğuna bakmayın. Çok çok özentili hazırlandı. Destek Çevi zaten Doğu ileride her zaman liste başında görüyoruz. 5 numaralı Grup Bakdit ufak bütçeleri de tek olarak öneriyorum. Rakip hanesinde 11 numaralı Exoma. Sonrasında 8 numaralı Fire of Prudent. Sonrasında 10 numaralı Urfa Kartalı. En son olarak da 9 numaralı Sleep of Sleep olmak üzere toplamda yine 5 at olarak öneriyorum.
8: Evet, günün 8. koşusunda 5 numaralı Grup Vakti 336 gün sonra piste çıkıyor ama Menderes kazanmasını bekliyor ve alternatif banko olarak önerdi. Menderes, geriye alınma sebebi neydi? Bilgin var mı?
9: Efendim Ufuk Bey?
8: Geriye alınma sebebi neydi 5 numaralı Grup Vakti'nin? Bilgin
9: geriye
8: var mı?
9: Geriye alınma sebebi şu şekilde, ufak bir pürüz çıkardı. Sadece at sahibi yani çok beklentisi olduğundan dolayı o yüzden yani kripto koşamadı. Bir de ufak bir belge sıkıntı vardı yani koşmamadan dolayı. Öyle bir aksilik de vardı. Yani zaten kendi kanıtlamış bir safkan. 3 yarış koştu. İkinci, birinci. Bir de yarış esnasında çok kolay giden bir safkan. Zaten padukta da yani görseli görülecek, fiziği eşkali çok güzel. Galibi da çok iyiydi. Ona dayanarak ufak bütçeleri de tek olarak önermek istedim.
8: Anladım. Yani ciddi bir sorunu yok. Hazır tamamıyla yok. Teknik sebeplerden dolayı start alamamış. 5 numaralı Grup Vakti sevgili dinleyenler. Alternatif bankosu Menderes'in. Ama rakip yazıyorsanız 11 numaralı Exosame, 8 numaralı Face of Freedom, 10 numaralı Urfa Kartalı ve 9 numaralı Slice of Life yazabilirler. 5 alternatif tek rakip 11, 8, 10 ve 9 şeklinde dedi sevgili Menderes Avşar. Menderes, teşekkür ederiz. Değerli vaktini aldım.
9: Ben teşekkür ederim Ufuk'a. Biz dinleyenlere kocaman selamlar, sevgiler.
8: Evet sevgili dinleyenler, Menderes Avşar hattımızdaydı. Elazığ yarışlarını değerlendirdi. Evet sevgili dinleyenler, bildiğiniz üzere bu hafta Gazi Haftası ve son düzlükte de Gazi Haftası'na özel çeşitli kampanyalar var. Bunlardan birisi de Gazi Koşusu'nun 100. yılına özel son düzlükten foto finish dinleyicilerine özel bir kampanya var. Hemen son düzlüğe üye olun, ilk yatırımınızı gerçekleştirin ve ardından Gazi 100 promosyon kodunu kullanın. Gazi 100 promosyon kodunu kullandıktan sonra hesabınıza 100 TL son düzük puan yatacak sevgili dinleyenler. Yapmanız gereken, kampanyalar bölümüne giriyorsunuz. Gazi 100 SD puanı almak için orada üyeliğinizi başlatıp ilk yatırımdan sonra büyük harflerle Gazi bitişik olarak rakamla 100 yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. 100 kişiyle sınırlı sevgili dinleyenler bu kampanya. Şimdiden hemen başlayın. Tekrar ediyorum, büyük harflerle Gazi, rakam olarak da 100 yazıyorsunuz bitişik olarak ve bu kodu girdikten sonra, promosyon kodunu girdikten sonra hesabınıza 100 TL yükleniyor. Tabii ki bununla da bitmiyor. Gazi Koşusu heyecanına özel kombine bahiste 100 artı orana 100.000 TL hediye sizleri bekleyecek. minimum 100 TL'lik oyun oynamanız gerekiyor. Diyelim ki oynadığınız 100 oranı bulduğunuz takdirde 100.000 TL SD puan, yani son düzlük puan da hesabınıza geçecek. Bunlar için muhakkak ama muhakkak kampanyaya katıl butonuna tıklamanız gerekecek. Yine Gazi Koşusu haftasına özel sabit ihtimalli oyunlarda 500.000 TL hediye, yine son düzlükte altılı ganyan kuponlarda ekstra 100.000 TL'ye varan kazanç ve yine sevgili dinleyenler oynamış olduğunuz kuponlarınız 5'te kalsa bile 1000 TL'ye kadar %25 iade hesabınıza geçmiş olacak. Son düzlükte kampanyalardan yararlanmak için muhakkak yapmanız gereken sevgili dinleyenler kampanyalara katıl butonuna tıklamanız gerekiyor olacak. Evet, çeşitli mesajlar da var. Londra'dan yazmış sevgili Doruk Çağımlı, Londra'da olduğunu belirtiyor. Çağımlı Ekürüsü'nün küçük veliahtı diyelim kendisine. Babası Murat Çağımlı'ya da buradan selamlarımızı iletelim. Annesi Filiz Hanım'ı da unutmayalım tabii ki. Güle güle gitsin, güle güle gelsin. O da genç oyuncu futbolcularımızdan biri, ilerleyen dönemlerde umut vadeden bir kaleci adayı diyebiliriz sevgili Doruk Çağımlı için. Evet, geldik İstanbul'a. Veli Efendi Hipodromu'nda hava ve pist yarışlara uygun sevgili dinleyenler. Müthiş bir atmosfer var. Gazi heyecanı yavaştan yavaşa hissedilmeye de başladı Veli Efendi'de. Günün birinci koşusunda 6 numaralı Süper Han'dan başlayacağım. Ertuğrul Can Kılıç'a start alacak. Pist ve mesafe lehine. Kazanmasını bekliyorum ama bir rakibi var bana göre, 4 numaralı Harp sevgili dinleyenler. 6 numaralı Süper Han ve 4 numaralı Harp ön planda tutuyorum. Bana göre bu iki isim ayrımsız yazılmalı. Tek bir rakibi var, aradan gelecek ama iyi durumda olduğunu biliyorum. 5 numaralı Scar Jeever, ona da yazarak günün ilk koşusunu geçebiliriz. Birinci koşuda sıralamam 6-4 öncelikli, sonrasında 5 yazabiliriz. Evet, günün ikinci koşusuna geldik sevgili dinleyenler. Bir handikap 16 mücadele, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetik pistte boy göstereceği yarışta sürpriz başlangıcım var. O da 7 numaralı Ray Escorpion. Benim bugün öncelikli olarak sizlere önereceğim isim 7 numaralı El Rey Escorpion olacak. 4 numaralı The Chosen müthiş yarışlar yapmaya başladı. Pis ve mesafede lehine, en ciddi rakibi o olur. Ancak 2 numaralı Şafak Ateş ve kazanmış olduğu 2 yarıştan sonra sentetik pistte ilk defa start alacak olan 3 numaralı Enterprising Rock muhakkak değerlendirilsin. Günün ikinci koşusunda 4 isimle geçtim. Sıralamam 7, 4, 2 ve 3 şeklinde. Evet, günün 3. koşusuna geldik. Şartlı 3 mücadele sevgili dinleyenler. 1300 metre sentetik pistte koşulacak. 2 numaralı Aslanlıova benim öncelikli ismim. Bana göre bir kere çim sentetik koştu ama bana göre bu at sentetikte daha iyi koşacaktır. Bugün ben etkilik olmasını bekliyorum. 2 numaralı Aslanlıova'nın Salih Çelik'le foto yönde geçebileceğini düşünüyorum. Ama 4 numaralı Gümüş Su son koşusunu kazandı. O da çok etkili koşacağını düşündüğüm bir isim. Bir de 1 numaralı Starşah var ki bugün o da ilk defa sentetik piste çıkıyor. Orijin itibariyle yapabilir potansiyelde. O yüzden onu da yazalım. Günün 3. koşusunda benim sıralamam 2, 4 ve 1 şeklinde olacak. Geldik günün 4. koşusuna. Aynı zamanda 2. altılı ganyanında başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. Şartlı 5 koşuda 2100 metre sentetik pistte 8 numaralı Fışfış'la başlayacağım. Vermiş olduğu yaklaşık 5 aylık bir ara var. 4,5-5 aylık bir ara var ama bence iyi durumda. İdman görüntüsü onu gösteriyor. 8 numaralı Fışfış. 6 numaralı Platform bu pistte bayılır. Vedat Abiş'le start alacak. Muhakkak değerlendirelim. 2 numaralı Acuntay bir tık yarış hızlanırsa sonlarda çok etkili gelir ve hatayı da affetmez. 2 numaralı Acuntay, son olarak da 1 numaralı itaatsiz diyeceğim. Bugün için rakiplerine zorlu anlar yaşatabilir ki o da ilk defa sentetik pistte çıkacak. Bence iyi de koşacak. 1 numaralı itaatsiz de

0: Ama bir at daha önereceğim size. O da 2 numaralı pehlivan kızım. Bu iki ismin yanına bir at yazacaksanız muhakkak onu değerlendirelim. 5. koşuda sıralama 5, 3 ve 2 olacaktır. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Baktığımız zaman kupalı bir mücadele, Yücel Birol koşusu. Kısa vade handikap 24 mücadele, kısa vadeli handikap 24 mücadelede start alacak isimler. Yarış hızlı gidecektir, muhtemeldir. Görüntü onu gösteriyor. Sonlardan etkili gelecek isimler var ki 5 numaralı King Rüzgar geçtiğimiz yarışı çok kolay kazandı, güzel kazandı ve ben bugün gene kazanacağını, gidişatın tamamıyla lehine olacağını düşünüyorum. 5 numaralı King Rüzgar bugün benim net bankom 6. koşuda. Evet sevgili dinleyenler, geldik günün 7. koşusuna. Gördüğü yarışlardan sonra çok iyi duruma geldi bu isim. 6 numaralı No Word pis ve mesafe lehine çıktığı gibi bitirebilir. Çok sert tempoları var. Rakipleri ona ayak uydurmakta zorlanıyor bu ismin. 6 numaralı No Word önceliğim ama 3 numaralı Brother Louis ve 4 numaralı Mercier'de en az onun kadar iyiler. Sevgili dinleyenler, bu 3 isim yani 6-3-4 benim önceliğim ama son dakika bir duyumum var. 2 numaralı Girolamo ile alakalı. 7. koşuda son dakika uyarısı olarak 2 numaralı Girolamo'yu da eklersek bu koşuyu geçebiliriz. 7. koşuda rakamsal sıralamamı tekrar edeyim. 6-3-4 öncelikle, sonrasında 2 yazabiliriz. Evet, maiden mücadele 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede 8. koşuda start alacaklar. 4 numaralı Craig Jack son yarışından müthiş bir ikincilikle ayrıldı. Bugün için tırnağının ucunda diyebiliriz. 4 numaralı Craig Jack'in kazanmasını bekliyorum aslında ve benim bugün alternatif bankom 4 numaralı Craig Jack olacak ama bir rakibi var. O da 3 numaralı Watershed. Bu iki ismi eğer geniş kurgu yapıyorsanız bu iki ismi muhakkak değerlendirin. En az hatayı yapan kazanacaktır bu koşuda ama benim dediğim gibi alternatif bankom 4 Craig Jack. Tek bir rakip var, 3 Watershed 8. koşuda. Evet, geldik kapanış ayağına. Veli Efendi Hipodromu'nda 5 numaralı Yetim Amca, 1 numaralı Al Mutanabi, 8 numaralı Tuna Adam, 12 numaralı Yalı Kızı sevgili dinleyenler, 17 numaralı Salahiyet ve 14 numaralı Baba Tuna. 6 isim ayrımsız önerelim günün kapanış ayağında. Tekrar ediyorum, rakamsal sıralamam 5, 1, 8, 12, 17 ve 14 şeklinde olacaktır. Sevgili dinleyenler, son düzgün sunmuş olduğu foto finişin sonuna geldik. Son kez ben size promosyon kodunu vereyim. Büyük harflerle Gazi100 yazıyorsunuz sevgili dinleyenler. Gazi100, 100'ü rakamla yazıyorsunuz bitişik olarak. Bunu yazdıktan sonra promosyon kodunu sizlere ilk yatırımı yapan ilk 100 kişiye tam 100 son düzük puan armağan oluyor. Tekrar edeyim, Gazi100. Evet, yarın günlerden perşembe, yarın yine ben mikrofonların başında sizlere sesleniyor olacağım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızı

0: performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Radyo Spor.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Radyo Spor.
10: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
8: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
9: Evet.
8: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, mesajlarınızı bekliyoruz. Transfer gelişmelerini aktaracağız. Ronaldinho 46 yaşında tekrardan futbola geri döndü. Ronaldinho Serie C takımı Ravenna FC ile anlaşarak futbol hayatına tekrardan geri dönüş yaptı. Ronaldinho genellikle bu takımın PR çalışmalarında kullanacak. Zaman zaman maçlarda forma giyecek. Bunu da belirtelim. Aykut Kocaman Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sıcağı sıcağına bu açıklamaları sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Aykut Kocaman'ın açıklamalarını paylaşacağım. Ajans Spor'dan detaylı bir şekilde de takip edebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Aykut Kocaman bilindiği üzere Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilmişti. Fakat son anda Fenerbahçe ile anlaştı. Anlaşma olmamıştı imza sürecinde. Fenerbahçe konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hemen o açıklamaları paylaşıyorum sevgili dinleyenler. 1 Mayıs 2000 Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde. 1 Mayıs 2026'da Aziz Yıldırım'ın davetiyle başlayan süreçte Fenerbahçe'nin planlama, transfer ve kadro yapısı üzerine Oğuz Çetin'le çalışma yaptık. Teknik kadro sürecinde uzlaşı ararken 16 Haziran'da yapılan telefon görüşmesinin ardından iletişim ansızın kesildi. Hemen kontrol ediyorum açıklamaları. Gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe menfaatleri her şeyden önce gelir. Bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum. Hemen. Sonrasında Aykut Kocaman seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olmaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Aykut Hoca'nın açıklamalarını sizlerle paylaşıyorum. İsterseniz tam bir metin halinde paylaşalım. Anadolu Ajansı'nda yer aldı bu açıklamalar. Detaylı bir şekilde paylaşacağım sevgili dinleyenler. Çünkü Fenerbahçe ile ismi sıklıkla anılmıştı. Aykut Hoca'nın anlaştığına dair bilgileri paylaşmıştık. Yaşanan süreçte olay imza aşamasında olmamış, anlaşma imza aşamasında gerçekleşmemiş ve yerine gelen isim İsmail Kartal olmuştu. Aykut Kocaman bugün Anadolu Ajansı'na yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın detaylarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ben de bu açıklamaları paylaşıyorum. Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde. Son bir aylık zaman zarfına ilişkin kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur. Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna ve medya aracılığıyla yansımış ve tarafın bu yolla bilgi sahibi olmuştur. Kısacası Aykut Hoca ne demek istiyor? Aykut Hoca diyor ki Oğuz Çetin, futbol direktörü Oğuz Çetin'le görüşmemiz oldu, çalışmamız oldu, transfer sürecini konuştuk, her şeyi konuştuk, teknik ekip konusunda uzlaşma sağlayamadık, uzlaşma zeminini aradık. Fakat bir anda ansızın iletişim kesildi diyor ve İsmail Kartal haberini, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe teknik direktörü olduğunu basın aracılığıyla, medya aracılığıyla öğrendiğini ifade ediyor. Bunu da paylaşmış olalım. Aykut Hoca'nın açıklamalarını isterseniz detaylı bir şekilde Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ajans Spor'da haberin detayları yer alıyor. Bunu da paylaşmış olalım. Şimdi sevgili dinleyenler, çok kısa bir aramız var. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Aslan olacak.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor.
4: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Eylül Akarçeşme Çeşme Yatgın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Birazdan Ertuğrul Aslan olacak. Ertuğrul Aslan'la gündemi değerlendireceğiz. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Hattımızda birazdan konuğumuz Ertuğrul Aslan olacak. Ertuğrul Aslan'la Bandırma Spor'u konuşacağız. Birazdan hattımızda konuğumuz olacak. Bağlantı sağlanırsa Batıkan kendisini arıyor. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Bağlantı sağlanmış hattımızda konuğumuz. Sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Aslan. Ertuğrul Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim Salim kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Siz teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
3: Teşekkür ederim Salim. Başladık, 2 gün oldu. Şu anda biraz kadro derinliği açısından sıkıntılarımız var ama burada o yüzden biraz erken topladım takımı. Şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah istediğimiz, arzuladığımız kadroyu bir an önce kurup çalışmalarımıza daha tam kadroyla devam etmek istiyoruz. Öncelikle ilk hedefim bu.
2: Peki hocam, yapılan transferler de var. Kadroya takviyeler oldu, yerli ve yabancı. Bunun da altını çizmiş olalım. Bolu Spor'dan eski talebeniz Roik geldi. Yusuf geldi. Yeni sezonda hocam hedefler nelerdir? Transfer çalışmaları devam edecek mi? Neler söylersiniz?
3: Öncelikle şunu söyleyeyim yeni sezona girerken. Önce geçmişe bir teşekkürle başlamak istiyorum. Çünkü bu kulüp son yıllarda çok önemli bir gelişim gösterdi. Playoff mücadeleleri, kritik maçlardaki koyduğu karakter, taraftarın her koşulda desteği, bizim bugün bulunduğumuz noktayı hazırladı Salim. Emek veren öncelikle tüm oyunculara, teknik ekiplere ve camiaya çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii yeni sezonda hedefimiz bu birikimi daha ileriye taşımak. Daha disiplinli, daha istikrarlı ve son ana kadar yarış içinde kalan bir takım istiyorum ben. Geçmişten gelen emeğini boşa çıkarmadan Bandırma Spor'u üzerine koyarak devam etmek en büyük sorumluluğumuz. Taraftarımıza da burada ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman bu takımın yanında oldular. Onların heyecanını şu anda hissediyorum. Bir an önce sahada bunun karşılığını vermek için mücadele edeceğiz. Bunun buradan sözünü vereyim. Tabii ki de kadroya gelecek olursak Yusuf'la Liço'yu kattık. Yani Bolu Spor'dan. Liço benim talebem. Yusuf da takip ettiğimiz genç. Ümraniye Spor'da 19 tane çok maç oynadı. Şunu söylemek istiyorum. Hani benim yaratmak istediğim takım sahaya son ana kadar mücadeleyi bırakmayan, inatçı, mücadeleci bir takım yaratmak istiyorum. Taraftarımıza heyecan veren. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ertuğrul Aslan, sohbetimiz devam ediyor. Peki hocam, transfer çalışmalarınız devam ediyor. İsim sormayacağım ama hangi pozisyonlara takviye yapacak Bandırma Spor?
3: Salimciğim, şu anda sol bek, sağ bek pozisyonda, sağ stoper ve sağ kenara bir öncelikle buralara oyuncu bakıyoruz. Tabii görüştüğümüz oyuncular var. İstediğimiz oyuncular var. Şartların oluşmasını bekliyoruz. Biliyorsun ekonomik problemler de ülkenin malum çoğu kulüp sıkıntılarda. Biz çok inceleyip sık dokuyup yapımıza uygun oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Hedeflerimiz var. Önceliğimiz sahada disiplinli, mücadeleci gücü yüksek ve oyundan kopmayan bir takım oluşturmak. O yüzden ligimizi de biliyorsun, hani çok kolay olmayacak, uzun bir maraton. Ligimizde çok kaliteli takımlar, özellikle küme düşen takımlar, büyük camialar, ikinci ligden çıkan takımlar, büyük camialar ve ligde kalan takımlar çok zorlu bir lig bekliyor. Biz öncelikle hedefimiz sadece sonuç almak değil, her hafta bu oyunumuzu geliştirmek, oyun kimliğe oturan bir ekip olmak ve iç sahada taraftarımızı arkamıza alıp güçlü bir takım oluşturmak hayalimiz var. İnşallah da bunu başaracağız.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ertuğrul Aslan sohbetimiz sürüyor. Hocam, geçtiğimiz sezon Bolu Spor'daydınız. Ligi bilen bir teknik direktörsünüz. Ligi tanıyan bir teknik direktörsünüz. Daha önce yanlışım varsa düzeltin, uzun yıllar Antalya Spor ve Borussia Dortmund'da Nuri Hoca'nın ekibinde yer aldınız. Hatta Nuri Hoca'nın Almanya'da Borussia Dortmund'a götürdüğü tek Türk teknik direktör sizsiniz. Doğru değil mi hocam?
3: Evet.
2: Peki hocam, bu sezon Bandırma Spor'da hedefler nelerdir? Ligin özellikle de bu sezon özelinde daha zorlu olabileceği konuşuluyor. Katılıyor musunuz bu yorumlara?
3: %100 katılıyorum. Öncelikle Nuri Hoca ile tabii çok değerli 4 yıl geçirdim. Kendisi evet. Benim kariyerimi oluşturmamda çok büyük emekleri var. Her seferinde de söylüyorum, buradan da sizin aracılığınızla. Borussia Dortmund gibi bir kulübe buradan hani bir Türk teknik direktörü götürmek de çok kolay bir şey değil. Orada bana inandı, güvendi. Beni oralara götürdü. O Avrupa tecrübesini bizzat oradaydım ben. Bana benim teknik adamlığımı oturtmamda çok büyük artıları oldu. Kendimi hazırlamamda. Şimdi kendimi çok hazır hissediyorum Salim. Dediğin gibi ligde de geçen sene bir tecrübe edindim. Bu sene senin sorduğun soruya gelecek olursa gerçekten hiçbir maç kolay değil. O yüzden her karşılaşmaya final gibi hazırlanmamız lazım. Çünkü 20 takımla birlikte oynayacağız. Ve gerçekten Süper Lig'den düşen takımlara baktığımız zaman Antalya Spor, işte Karagümrük Spor ve Kayseri Spor. Bunlar Antalya ve Kayseri çok büyük camialar. Hem taraftarı olan hem ligi uzun süre havasını solumuş. Bunların hedefi Süper Lig olacaktır. Baktığın zaman şimdi Karagümrük kadrosunu koruyor. Geçen sene işte bu ligde playoff oynamış takımlar var. Eroku var. İşte keza Keçiören takımı var. Tendik takımı keza öyle, Bodrum takımı. Yani yeni çıkan, alttan çıkanlar, baktığın zaman Bursa Spor gibi bir camia geldi. Bence lige renk katacaklarını düşünüyorum. Çok güzel bir lig olacağını, yani seyir zevki takip edilen bir lig olacağını bekliyorum. Ama biz her karşılaşmaya final gibi hazırlanıp özellikle iki saha maçlarında taraftarımızın desteğiyle güçlü bir kimlik ortaya koymak istiyoruz. Kısa vadeli hedefimiz tabii ki de playoff potasında kalmak, ama uzun vadede bir kulübün yeri Süper Lig diye düşünüyorum. Bunun için de disiplinli oyun, takım ruhu ve mücadele bu ligin olmazsa olmazı Salim. Ve ilk günden oyuncularıma da şunu söyledim. Mesajı da verdim. İstediğim şey her maçta Bandırma Spor armasının ağırlığını hissetmeleri.

0: bunu ben de dahil olmak üzere bütün takımın taşıması gerekiyor. Taraftarımıza da buradan şunu söylemek istiyorum. Sizlerin aracılığıyla bu yol uzun ama birlikte yürürsek hedefe ve onların istediği, hayal ettiği güzel bir takım yaratmak istiyorum.
1: Hocam, ifade ettiğiniz gibi birincilik bu yıl zorlu olacak. Bandırma Spor'da da göreve başladınız. Transfer çalışmaları sürüyor. Kadronuzda bulunan önemli genç oyuncular da var hocam. Bunları da sormak istiyorum size. Bunlardan birisi Emirhan. Emirhan'la ilgili planlamanız nedir? Kadroda kalacak mı? Bandırma Spor'a bilindiği üzere Torino'dan gelmişti. Torino genç takımından gelmişti. Birçok genç oyuncu var. Yeni yerli kuralı özellikle de genç oyuncuları teşvik ediyor bu noktada. Oynamasını teşvik ediyor. Neler söylersiniz? Kontrol ettiğimde hocam.
0: Enes Aydın var. Bizde Yusuf'u aldık. Enes evet, Aydın var. Enes Cimre Emre var. Bizde milli takım oyuncusu.
1: Evet.
0: Çok güzel bir yere geldin. Teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğun için. Öncelikle zaten bu günümüz futbolunda gelişen bu Avrupa'da sen de görüyorsun artık yaş ve oyunun hızı arttıkça çok yaşlı kadroların başarılı olamadığını görüyoruz. O yüzden genç oyuncuların önemi bir kat daha arttı. Eğer başarılı olmak istiyorsan, heyecan veren, tempolu bir futbol oynamak istiyorsan zaten takımın yaşını ona göre ayarlaman lazım. Ben heyecanlıyım Emirhan'la, Enes'le, Yusuf'la, bu oyuncularla çalışacak olmaktan. Tabii ki onları geliştirmek istiyorum. Onlara değer katmak istiyorum. Onlar bizim oyunumuza değer katacaklar. Biz de onlara değer katacağız. Ve Türk futboluna şu an zaten milli takımda şu an oynamaya başladı. Onun da hedefi A milli takıma, buradan A milli takıma yükselmesi. Bizim hedeflerimizle oyuncuların hedefleri örtüşürse benim her zaman şunu yapmak istiyordum zaten. Hayallerimden biri genç oyuncuları oynatabilmek. Bunun için hem bizlere görev düşüyor hem de oyunculara. Sırf genç oyuncu oynatmak için de ben oyuncu oynatmak istemiyorum. Onların hazır olup bu formayı benden almaları lazım. Bizde bu oyuncularda kaliteleri var, bu kaliteleri. İnşallah bu sene onların kaliteleriyle bizim oyunumuzda daha da güçleneceğini düşünüyorum. Çok daha iyi yerlere gelip Türk futboluna inşallah Emirhan gibi, işte Enes gibi oyuncuları kazandırmak istiyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ertuğrul'la sohbetimiz sürüyor. Ertuğrul hocam, yeni sezon öncesinde kamp programı da belli. Kamp programıyla ilgili neler söylersiniz?
0: Saat 22'sinde toplandık biz. Burada 2002 şu anda bir antrenman yaptık. Yavaş yavaş transferlerimiz de aramıza katılıyor. Bazı oyuncuların özel işleri var biliyorsun. Yurt dışından özellikle gelen oyuncuları toplamak kolay olmuyor. Bu yüzden de biraz erken başladık. Onlar da yavaş yavaş geldikten sonra işte burada ayın ikisine kadar çalışacağız. Ayın ikisinde buradan izin vereceğim oyuncularıma 2 gün. Sonra Bolu'da tekrar toplanacağız. Orada 10 günlük bir hazırlık dönemimiz oldu. Birinci etap. Sonra yine bir iznimiz olacak 2-3 gün. Sonra tekrar Bolu'da bir 10 günlük yine bir ikinci etap kampımız olacak. Orada da takımımızı oluşturup orada son istediğimiz kadroyu görüp Bandırma'ya bir hafta kalıp artık maçımızı beklemeyi planladık. Planlarımız bu şekilde.
1: Hocam peki taraftara mesajınız ne olur? Bandırma Spor taraftarına, Radyo Spor aracılığıyla.
0: Ya benim taraftara vermek istediğim mesaj şu. Yani geçmişten gelen 6 senedir bir kimlik oluşturdular ve özellikle final maçlarındaki Bandırma Spor seyircisinin heyecanını ben orada birebir bizzat yaşadım. Gördüm. Nedenle takımlarına bağlılar. İnşallah onların bu heyecanına benim de oluşturmak istediğim güçlü oyunla onların beklediği sahada Bandırma Spor armasının ağırlığını hisseden ve her maça favori olarak çıkan, içeride dışarıda oyunu domine etmeye çalışan, bunun için mücadelesini gösteren takımı yenilse de maçtan çıktığı zaman gerçekten mutlu olan bir taraftar. Benim mesajım onlara, böyle bir takım yaratmak istiyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli. Yani dediğim gibi her maçın favorisi olan ve yenildiği zaman bile takımından bu maçtan keyifle evine dönen, en azından takımımız bu mücadeleyi gösterdi, bugün olmadı demelerini istiyorum. Tüm enerjim, heyecanım, hırsım, bir an önce liglerin başlamasını hayal ediyorum. Çünkü bir an önce o taraftara bu güçlü oyunu göstermek istiyorum. Benim mesajım sizlerin aracılığıyla bu.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ertuğrul Afsan'dı. Ertuğrul Hocam, hemen bir soru var. Kontrol ediyorum. Selamlarını göndermiş dinleyenlerimiz Bandırma'dan. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun mesajlarınız için. Antalya'dan Ümit ben. Ertuğrul Hocama selamlar. Taraftarlar olarak onu çok seviyoruz. Yakından takip ediyoruz. Keşke Antalya Spor'da devam etseydi diyor. Antalya Spor'da da çalıştınız hocam. Antalya Spor taraftarı da güzel mesajlarını iletmişler. Bunun da altını çizelim. Selamlarını iletiyorlar.
0: Yani çok teşekkür ediyorum. Hani Antalya benim için hani
1: Sivas. Sizin siz Sivaslısınız ama hocam.
0: Memleketim ama tabii ikinci memleketim gibi oldu. Çok uzun yıllar orada hem futbol oynadım hem de antrenör olarak.
1: Evet.
0: 8-9 yıl bir hizmetimiz oldu. Yani artık onların bir evladı gibi oldum. İşte eşim oralı, Antalyalı. Damatlarıyım. Benim için çok özel bir camia Antalya Spor. Her zaman bana sevgilerini gösteriyorlar. Ama bizler profesyoneliz. Bugün Bandırma Spor'la anlaştım. Tüm enerjim Bandırma Spor için olacak. Onlara da buradan mesajım. Antalya Spor'un her zaman yeri Süper Lig. Her zaman iyi günde de kötü günde de destek oluyorlar. Şu an kötü bir süreçten geçiyorlar. Onlara da yeni sezonda başarılar diliyorum.
1: Evet. İzmir'den Ayhan Bey yazmış hocam. İyi yayınlar. Hocama selamlar. Ertuğrul Hocama selamlar. Bandırma Basketbol Süper Ligi'ne çıktı. Sıra Bandırma Spor'da, hocamız ve takımına başarılar diliyorum demiş. Bandırma Spor'un da hocam basketbol takımının bu sezon Süper Lig'de olacağını paylaşalım. Güzel dileklerini iletmiş hocam.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum kendisine.
1: Mesajını okuyamadım dinleyenlerimiz, kusura bakmasınlar. Tüm herkesin selamını ilettim hocam. Yani okuyamadığım kişiler kusura bakmasınlar lütfen. Çok teşekkür ederim hocam size. Zaman ayırdınız, yayınımıza bağlandınız. Hem size hem ekibinize başarılar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Salim. Özellikle hani bizi futbol severlerle buluşturuyorsun. İlginden, alakandan dolayı sana ayrıca teşekkür
1: ederim. Rica ederim hocam. Sağ olun.
0: Onlarla buluşmak, onlara senin aracılığına hem hedeflerimizi hem hayallerimizi hem de vizyonumuzu aktarmak sayende bunu gerçekleştirebiliyoruz. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere hocam. Bandırma'ya selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Bandırma Spor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Aslan'dı. Hem transfer çalışmaları, hem Bandırma Spor'un hedefleri, hem de taraftara mesajını gönderdi. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aramızın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder. Çek, çek, çek.
2: Deniz
4: ödediğinize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de. Bankam, bank,
5: kartıma bin. Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam. Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte transfer gündemini ve Dünya Kupası'nı konuşacağız. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Hüseyin Mecit selamlarını göndermiş. Ben Hüseyin Mecit. Hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Bizim Galatasaray'dan haber var mı? Kim alıyor? Kim alıyor Galatasaray? Kimler gidiyor? Batıkan kardeşime selam olsun. Allah sizleri hep iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Teşekkür ederim Hüseyin'e. Batıkan da selamını aldı Hüseyin kardeşim. Galatasaray ile ilgili transfer gelişmelerin ikinci bölümünde hattımızda müsait olursa Nevzat Dindar olacak. Nevzat Dindar'la konuşacağız. Bunu da paylaşmış olalım. Bu bölümde transfer gelişmelerini şöyle yapacağız. Yaşanan transfer gelişmelerini konuşacağız. Değerlendirmeler alacağız. Bunlardan bu transfer gelişmelerinin neticesinde gittikleri takımda başarılı olabilir mi bu futbolcular? Bunları değerlendireceğiz. Kiminle? Ramazan Çelik hocamızla. Ramazan hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyiyiz. İşte ölü sezon bekliyoruz. Hazırlanıyoruz yeni sezona. Görüşmelerimiz evet. Devam ediyor.
0: Nasıl hocam bu süreçte oyuncu takibi devam ediyor özellikle de uygulamalar aracılığıyla?
1: Evet, oyuncu takiplerimiz devam ediyor. Zaten sezon içerisinde izlediğimiz oyuncular da vardı. Onların değerlendirmelerini yapıyoruz. Yeni sezonla ilgili çalışma sistemimizle ilgili bazı değişiklikler yaptık. Onların çalışmasını yapıyoruz. Ekiplerimizde ufak tefek değişiklikler yaşanıyor. Onlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni sezona hazır bir şekilde başlamak istiyoruz. Bakalım hayırlısı olsun.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik, sohbetimiz devam ediyor. Hocam isterseniz Dünya Kupası ile ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Henüz gol atmayı başaramadık, puan da alamadık. Ve son maçımız Cuma günü sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Milli takımımızın hayal kırıklığı yaşatan performansını bekliyor muydunuz?
1: Beklemiyordum. Yani herkes gibi ben de beklemiyordum. Uluslararası düzeyde çok fazla oynayan oyuncumuz olmasına rağmen bence bu şu anki Dünya Kupası seviyesinin biraz fiziksel anlamda ve yani mental anlamda da bence altında kaldık. Yani oynadığımız iki tane maç var. Evet, dediğiniz gibi gol atamadık. Belki her iki maçta da oyun üstünlüğü değil ama yani pas yüzdesi, oyunu rakip sahada oynama gibi yüzdelerin bizde olmasına rağmen ama oyunu hiçbir şekilde açamadığımızı ve fiziksel olarak yetersiz olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani özellikle işte son Paraguay maçına baktığımız zaman birçok sıkıntı yaşadık. Oyun içerisinde çok fazla değişkenliklerin yaşanmadığı, oyuncu performanslarının çok öne çıkmadığı bir maç oynadık. İlk maç da aynı şekilde. Geçiş hücumlarından sürekli gol yedik. Yani genel olarak baktığımızda beklenenin altında kaldık. Bu performansı hiçbirimiz beklemiyorduk. Ben de beklemiyordum.
0: Evet.
1: Ama yapacak artık şu aşamadan sonra çok fazla yapacak bir şey yok. Son maçı bekleyip ondan sonraki süreçte nelerin değiştiğini hep beraber yaşayacağız, göreceğiz bakalım.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik, sohbetimiz devam ediyor. Peki Ramazan hocam, Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki maçlar tamamlanmak üzere, bunun da altını çizelim. Grup aşamasında maçlar tamamlanacak. Bu noktada hocam favori olarak ön plana çıkan takımınız var mı? Bu takımlar final oynar diyor musunuz? Özellikle de Messi'nin performansı yaşına rağmen büyülüyor. Bunu söyleyelim. Yaşına rağmen büyüleyici bir performansı var. Kaldığı yerden devam ediyor. Fransa'nın tempolu oyunu. Neler söylersiniz hocam? Sizi cezbeden hangi takım oldu?
1: Ya ben Arjantin takımını gerçekten beğeniyorum. Yani baktığın zaman Fransa takımı çok iyi, İspanya takımı çok iyi. Ben bu üç takımdan bir tanesinin dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum. Gerçekten de dediğiniz gibi Messi'nin çok farklı bir performansı ortaya çıktı. Yine Fransa takımında birçok oyuncu yine aynı kez var. Zaten bu seviyeleri defalarca yaşamış birçok oyuncu var. Dünya Kupası atmosferini yaşamış birçok oyuncu var. Bu saydığımız kulüpler İspanya'da, Fransa'da, Arjantin'de Dünya Kupası'na bence en yakın üç takımdan biri diye düşünüyorum. Bir tanesini söyle dersen kalbimden Arjantin geçiyor. Ama bu üç takımdan bir tanesinin dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum. Hem oyunsal anlamda hem de mental anlamda hazır oldukları için.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ramazan Çelik sohbetimiz sürüyor. Hocam, Messi'nin ben bir Dünya Kupası daha oynayabileceğini düşünüyorum. Katılır mısınız?
1: Messi, evet, fiziksel olarak bence de Dünya Kupası oynayabilecek fiziksel kapasitede, ama işin mental tarafıyla ilgili tabii bir dahaki Dünya Kupası'nda uzun bir süre var. Bu süredeki mental olarak kendini hazır hissedecek mi, hissetmeyecek mi? Burayı hesaplamak lazım. Yoksa fiziksel anlamda zaten çok kilo almaya müsait bir oyuncu değil. Zaten çok profesyonel bu oyuncular. Bu anlamda mental olarak kendini iyi hissettiğinde oynamak isteyeceğini düşünüyorum Ronaldo gibi. Ama tabii bu bir süreç, dediğim gibi. Bu süreci artık kendi kafasında nasıl değerlendirecek, işin futbolun neresine kadar devam edecek, sonrasında neler yapacak, kendi kararı. Ama dediğim gibi fiziksel anlamda ve mental anlamda iyi ise kesinlikle ben de oynayabileceği düşüncesindeyim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik. Hocam, yani bu dönemde Arjantin kazanırsa, yanlışım varsa düzeltin hocam, Uruguay'dan sonra üst üste iki kez kazanan ülke olacak.
1: Evet, doğru.
0: Yani kontrol ettiğimde Uruguay bunu başarmıştı. Onun dışında başaran var mı? Hemen kontrol edelim hocam. Düzeltiyorum. Yani bu noktada hocam, düzeltiyorum hocam. İtalya ve Brezilya iki kez üst üste kazandı.
1: Evet.
0: Ve İtalya ve Brezilya'dan sonra da tekrardan bu başarıyı sergileyen takım olarak.
1: Evet. Arjantin takımı yani turnuva oynamayı çok iyi biliyor bir defa. Yani oyun kimliği çok böyle net oturmuş bir şekilde görünüyor. Zor maçları kazanma kültürü var. Yani ne olursa olsun içeride oyunu çözebilecek, işte Messi'nin dışında da birçok oyuncu var. Takım savunmasını bir defa hücumdan daha güçlü yapıyorlar. Bence de Arjantin takımı ben çok favori görüyorum.
0: Yani hocam Fransa da ön plana çıkıyor. Bunun da
1: ya Fransa çizelim. Takımı... Evet, Fransa takımının mesela maçlarını takip ettim. Fransa takımı belki de en geniş oyuncu havuzuna sahip takım. Fiziksel güç ve atletizm seviyeleri gerçekten üst seviyede. Her maçın kaderini değiştirecek yıldızlara sahip bakıyorsunuz. İşte birçok oyuncu var. Fransa da tabii çok önemli bir takım yani. Bu seviyeleri çok iyi bilen bir takım. Ya İspanya'ya bakıyorsunuz. İspanya'da mesela bana göre futbol kalitesi açısından en etkileyici ekiplerden biri yani. Topa sahip olma ve pozisyon oyunu çok gelişmiş bir takım. Ancak eleme maçlarında bazen üretkenlik sorunları yaşasalardı, ama bence İspanya'da önemli takımlar arasından biri.
0: Evet. Peki hemen şunu sormak istiyorum size hocam. Fransa'nın motorik güçleri de çok yüksek yani. Özellikle de Paris Saint-Germain bu noktada üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi kazandı. Paris Saint-Germain'in oyuncu havuzundan önemli isimler var Fransa kadrosunda. Bununla birlikte Mbappe'nin performansı da gayet iyi. Real Madrid kötü bir sezon geçirdi ama Mbappe iyi başladı hocam. Bilmem katılır mısınız?
1: Kesinlikle katılıyorum. Yine aynı şekilde Dembele de çok iyi. Yani işte birçok oyuncular var. Olise, işte Saliba. Yani bence çok önemli. Çok gerçekten de skor etkisi yaratacak. Takımın seviyesini bir anda yükseltecek birçok oyuncuya sahipler.
0: Bir de hocam yani ben Fransa-Senegal maçını izleme imkanı bulmuştum. Fransa-Senegal maçında gözlemlediğim şuydu. Bir anda hocam oyunun yönünü değiştirebiliyorlar. Özellikle de ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri çok hızlı oluyor.
1: Evet.
0: Ve bu noktada da şunu söylememiz gerekiyor hocam. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri muazzam. Ve sonradan oyuna giren oyuncular da katkı sağlıyor Fransa'da.
1: Kesinlikle öyle. Bir de kenar oyuncularına bakıyorsun mesela. Kenar oyuncularındaki oyuncuların birebir üstünlüğü çok fazla. Hücum geçişlerindeki hızı da çok iyi. Fransa takımı çok fark yaratacak bir takım. Ama işte Dünya Kupası çok farklı. Atmosfer çok farklı. Bütün bu saydıklarımızı Arjantin takımı için de sayabiliyoruz. Yani belki Arjantin takımına baktığımızda yani Messi çok ön plana çıkıyor. Sanki bireysel bir oyuncunun üzerinden dönüyormuş gibi gözüküyor ama Arjantin takımının hücumdan daha çok savunma gücü çok daha yüksek. Evet. Yani böyle bir artıları da var. Bence çok keyifli bir yarış olacak.
0: Evet. Hocam transfer gelişmelerini paylaşacağım sizinle. Yorumlarınızı merak ediyorum. Galatasaray'ın Can Uzun'a karşı bir isteği var. Can Uzun'u son olarak A milli takımımızın oynadığı Paraguay maçında ikinci yarıda izleme imkanı bulduk. Can Uzun Galatasaray'ın aradığı profilde bir oyuncu mu? Katkı sağlar mı?
1: Can Uzun uzun vadede düşündüğümüzde bence Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Oyunu tutabilen, işte oyuncu eksiltebilen, basit oynayan, o teknik seviyesi çok üst seviye bir oyuncu. Bence kısa vadede olmasa da uzun vadede çok büyük katkı sağlayacağını düşündüm. Bence Galatasaray'a faydalı olabilecek tarzda bir oyuncu diye düşünüyorum. Bence Galatasaray böyle bir transferi değerlendiğinde farklı olabilir diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ramazan Çelik sohbetimiz sürüyor. Hocam, özellikle de Dries Mertens'ten sonra 10 numara pozisyonunda kilit açmakta zorlandı Galatasaray bazı maçlarda. Bu noktada katkı sağlar mı?
1: Ya sağlayabilir tabii ki ama ya Mertens çok daha gole yakın bir oyuncuydu. Yani Can Uzun'la karşılaştırdığımda Mertens biraz daha ceza sahası etrafında oynamak isteyen, oralardan hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla çok net şutlar atan tarzda bir oyuncu. Asist özelliği Can Uzun'un biraz daha Mertens'e göre fazla. Ama Mertens'in gol yüzdesine baktığınız zaman daha fazla. Tabii daha deneyimli bir oyuncu. Bence tam olarak Mertens etkisi alamayabilir Can Uzun'dan. Ama oyunun farklı yönlerinde. Çünkü Galatasaray takımı topa sahip olmak isteyen, işte ön alanda baskı yapmak isteyen, kanatları etkili kullanan bir takım. Rakip sahaya yerleşen bir takım görüntüsü de veriyor. Can Uzun buralarda pozisyon üretme konusunda bence Galatasaray'a katkı sağlar. Ama Mertens etkisi verir mi derseniz bence vermez.
0: Evet hocam, Mertens profilinde bir oyuncuyu bulabilmek de gerçekten zor hocam.
1: Zor tabii. Yani zor bulsanız da çok maliyet konusu ortaya çıkıyor bu defada.
0: Yani fayda maliyet anlamında da Galatasaray'a ciddi katkılar sağlamıştı. 1+1 yıllık sözleşmeyle gelmişti. Sonrasında toplamda 3 sezon Galatasaray'da oynadı. 3 sezonda da katkı sağladı.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani Galatasaray takımı mesela Kevin De Bruyne'nin de ismi geçiyor.
0: Evet hocam, dün ben haberini yapmıştım. Onunla ilgili de değerlendirmenizi rica edeceğim. Galatasaray'a önerildi. Napoli'de oynuyor. Uzun yani yıllar City'de oynadı. Ne dersiniz hocam?
1: Ya şöyle, aslında geniş kapsamda bakmak lazım. Şimdi Okan Buruk oynattığı sistemde De Bruyne bu takıma ne kazandırırsanız, işte dediğim gibi ön alanda baskı yapan, geçişleri hızlı oynayan, kanatları işte etkili bir şekilde kullanmak isteyen, rakip sahaya yerleşen bir takım görüntüsü var Okan Buruk'un takımında. Tabii şimdi bu yapıda gençlik dönemindeki De Bruyne kusursuz bir eşleşme olabilirdi bence. Yani çünkü pas kalitesi çok iyi durumda, oyunun yönünü değiştirme de gerçekten çok iyi. Yani dünyanın en iyilerinden biri. Derin koşulara attığı toplar çok iyi, duran top kalitesi yüksek. Fakat yani riskler var. Yani benim kendi düşüncem şu, yaş olarak Galatasaray takımı Türkiye'de artık birçok şeyi ispat etmiş bir takım. Şimdi baktığınız zaman 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşamış. Artık Galatasaray taraftarının beklentisi de, camianın beklentisi de Avrupa'da daha önemli başarılar elde etmek. Tabii ki Türkiye'de çok önemli onlar için ama bu anlamda da artık dünya futbol çok değişti. Çok fazla geçiş oyunlarına döndü. Bu anlamda Galatasaray temposunu etkileyecekse eğer, fiziksel anlamda Avrupa'dan bahsediyorum. Çok ben katkı sağlamayacağını düşünüyorum. Yani onun yerine daha yüksek dinamizmle oynayan, hem oyunun iki tarafında oynayan, geçiş oyunlarında oynayan, Avrupa deneyimi olmuş bir 8 numara almaları bence Galatasaray takımı için çok daha farklı olacak. Şimdi Mertens örneğini veriyoruz. Türkiye Ligi'nde gerçekten çok büyük işler yaptı. Çok önemli katkılar da sağladı. Kevin De Bruyne geldiğinde yanında iki koşan oyuncuyla oynadığında belki o fiziksel durumunu tölere edip onun yüksek performansını sağlayacaksınız ama Avrupa için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Türkiye Ligi'nde için düşünüyorsak evet, Galatasaray'a çok faydalı olur ama Galatasaray artık sadece Türkiye'yi düşünmek zor durumunda kalmamalı bence. Zaten bütün camianın da beklentisi bu. Eğer Avrupa'da daha önemli başarılar elde etmek istiyorsanız bence Avrupa deneyimi olan, çok daha yüksek dinamizme sahip bir 8 numara almaları Galatasaray açısından daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Hatta hocam 8.5 numarada diyebiliriz.
1: Yani diyebiliriz, evet. Ama kesinlikle Avrupa deneyimi, uluslararası şampiyonlarda oynamış, bu seviyeleri çok iyi bilen, aynı zamanda da yüksek dinamizme sahip bir 8.5 gibi bir oyuncu gerekiyor bence.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, bağlandınız.
1: Rica ederim.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ramazan Çelik'ti. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından Ferhat Kızıltaş bizlerle birlikte olacak.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
7: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar

0: yapıyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Hattımızda bu bölümde konuğumuz Ferhat Kızıltaş. Ferhat hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Dün bir haberim vardı. Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşebilir. Bunun ismi de Ahmetcan Kutucu. Ahmetcan Kutucu ile ilgilenen takımlar var. Yapmış olduğun haberde Çorum FK ve Iğdır FK detayını paylaştın. Evet. Son durum nedir? Ahmet yani Kutucu'nun transferinde.
1: Ahmet Kutucu zaten hani bireysel çalışmanı sürdürüyor. Onun haricinde Galatasaray yeni sezon çalışmanı yer alacak ama Süper Lig'den kendisine ilgi var. Zaten daha önce Kocaelispor ve Göztepe'nin ilgisi olduğu yazılmış. Ben yeni iki tane takım duydum. Yeni sezonda Süper Lig'e çıkma hedefi olan Hikmet Karaman futbol direktörlüğünde Kenan Koçak'la beraber de iyi bir yapılanma kurmak istiyor Iğdır FK. O yüzden evet. Ahmet Kutucu'yu Galatasaray'dan transfer etmek istiyorlar. Ve Süper Lig'in yeni bir başka ekibi Çorum FK'da Ahmet Kutucu ile ilgileniyor. Ama bu süreç tabii ki oyuncunun kararı henüz net değil. Galatasaray için de biraz orada sanırım beklenecek.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler Ferhat Kızıltaş. Ferhat, Can Uzun transferinde son durum nedir?
1: Can Uzun'la ilgili ben geçtiğimiz günlerde bir gelişme girmiştim şu şekilde. Oyuncunun ailesi ve kendisi Dünya Kupası sürecinden dolayı bu süreci şu an unutturmak istediler. Yani oyuncunun motivasyon kaybı yaşamaması açısından. Şu an bakıldığında da ailesi, hani babası evet çok iyi bir Galatasaraylı ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hani Bundesliga'da üst seviyede biraz daha kalmayı ailesi uygun görse de Galatasaray'ın niyeti samimi olursa gerçekten hani oyuncuya yönelik iyi bir teklife gidilirse burada ben Can Uzun ikna edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü ben daha önce biraz küçük bir gelişme de olabilir bu iddia. Can Uzun'la ilgili mesela Bayern Münih'in de Can'ı takip ettiğini, hatta Can'ın Musiala'nın menajeriyle çalıştığını, hani Bayern Münih için gelecek vaat eden bir potansiyel oldu ve takip edildi. Ama burada tabii ki oyuncunun sürekli oynaması lazım gideceği takımda da. Ama Galatasaray için zaten Okan Buruk ilk seçeneği yazmış durumda. Gelirse de ilk 11'de oynatmayı düşünüyor. 20 yaşında olduğu için Sayın Başkan Dursun Özbek de bu transfere sıcak bakıyor. Çünkü bir sonraki satışı mümkün olan oyuncu almak istiyor Galatasaray artık. Yani yüksek bonservis vereceksen bu oyuncu bana bir sonraki satıştan bonservis getirsin fikri var. O yüzden şu an için ilk hedef Can Uzun olsa da ben biraz daha bu sürecin uzayacağını düşünüyorum.
0: Yani Can Uzun transferinin uzayacağını düşünüyorsun. Ya Dünya Kupası tamamlanıyor.
1: Tabii.
0: Bizim adımıza.
1: 35-40 milyon euro aralığında Frankfurt'un bırakacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük önem veriyorlar Can'a. Geçen sene transfer ettiler, 2 sene önce.
0: Evet.
1: Sakatlık yaşamasa belki bu seviyeleri hiç konuşmayacaktık. Yani oyuncunun bu sakatlığı belki de piyasasının bu kadar çok artmamasına neden oldu. Ondan dolayı Galatasaray'ın alacaksa da bu dönem alması son şansı olabilir. Yoksa bir sonraki sene bu işler biraz daha çıkmaza girebilir.
0: Evet, yani bu noktada bu işler biraz daha zorlaşabilir ifade ettiğin gibi. Peki Galatasaray'ın planladığı transferler nelerdir?
1: Yani Galatasaray aslında şu an dört büyükler arasında en rahat takımlardan bir tanesi. Sadece ben Mauro Icardi ile ilgili artık sürecin yavaş yavaş bitme noktasına geldiğini,

0: gelecek haftalarda da bu konuyla ilgili net adımların atılacağını, muhtemelen Icardi Galatasaray birlikteliği sonlanacak. Zaten herkes kendini bu birlikteliğe hazırlanıyor yani. Bu ayrılığı hazırlıyor. Galatasaray net bir santrafor daha alacak. Sonrasında bir kanat transferi, diğer tarafta Lemina ile devam edilme ihtimali yüksek olduğu için zaten prensipte anlaşıldı. 7 Temmuz'daki kamp çalışmaları öncesi o durumda belli olacak. Yani ben şu an için Galatasaray'ın iki transfer yapacağını ama Roland Salah, Gabriel Sara, Davinson Sanchez, çünkü bu oyunculara inanılmaz ilgi var. Bu oyuncuların transferi sonrası da Galatasaray totalde 4-5 tane net transferle sezonu tamamlayacaktır. Hani yeni sezonu hazırlanacaktır.
1: Peki Anadolu kulüplerinden var mı kulağına gelen transfer
0: gelişmeleri? Anadolu kulüplerinden benim duyduğum şu, Okan Hoca devre arası da söylemişti geçen dönem. Hatta biz o pasta pasta vardık. Yani evet. Şu an mesela Galatasaray seviyesinde olabilecek Anadolu'dan futbolcu çok az. Sadece Alanyaspor'dan Ümit Aktay o listeye dahil edebiliriz. Galatasaray'ın bir ilgisi oldu. Devre arasında Alanyaspor 8 milyon euro istedi. Ama yaz dönemi için Alanyaspor'un bu rakamı çok yukarıya çıkardığını ben öğrendim. Evet. O yüzden Galatasaray'da ondan dolayı çok sıcak bakmıyor ama biraz daha yurt dışındaki oyunculara, hatta yurt dışındaki gurbetçi isimlere, ben geçen de söylemiştim. Mesela Hoffenheim'de oynayan Muhammed Damar, Galatasaray'ın takip ettiği bir yerli oyuncu. Bonservisi Freiburg'da olan, geçen sezonu kiralık Heidenheim'de tamamlayan Eren Dinkçi.
1: Evet.
0: Sağ kanat ve orta saha oynuyor. Yani Galatasaray'ın yerli adaylar arasında bu isimler yer alıyor.
1: Evet.
0: Şu an için.
1: Çok teşekkürler Ferhat. Zaman ayırdın, yayınımıza bağlandın. Görüşmek üzere. Hoşça kal. İyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ferhat Kızıltaş'tı. Şimdi saat başı at yarışı bantı ve haberlerimiz var. İkinci bölümde hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz hocamıza sorularınızı gönderebilirsiniz. Yaklaşık bir 6-7 dakika sonra görüşmek üzere.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası dün ve bugün K ve L gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti. K grubunda Portekiz Özbekistan'ı 5-0 ve Kolombiya Demokratik Kongo'yu 1-0 mağlup etti. L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 yenerken İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden çarşamba, İstanbul'da gündüz, gece Elazığ'da programlarımız mevcut. Dördüncü koşu ile birlikte ikinci altılı gayen İstanbul'da 15.30'da start alacak. İlk ayak keyifli bir mücadele. Gökhan Kocakaya çok formda. 4 numaralı Ersan Şah'la kazanma ihtimali yüksek. Gökhan Kocakaya adeta ben hangi ata binersem bineyim kazanırım dercesine bir form yakaladı. Bu anlamda bu safkanda tam kantarmasına göre. 3 numaralı Akbelhan, 2 numaralı Acuntay, 6 numaralı Platform, bu isimler formda. Bir de bu yarışın diğer bir yüzünde ise 1 numaralı İtaatsiz var. İtaatsiz ilk kez burada start alacak. İlk kez sentetik koşacak. Zaman zaman start makinesinde yaramazlık yapıyor. Ama önemli bir avantajı var. Gidişat avantajı. Eğer bugün bunu yaşarsa, yani ben İstanbul pistinde bir gövde gösterisi yapayım, çıkayım bu yarışı İstanbul seyircisinin önünde keyif yaparak izleteyim, keyiflerine keyif katayım derse İtaatsiz de ekleyeceğiz. Sıralamam 4, 3, 2, 6, 1 şeklinde. 8 numaralı Fışmış aradan dönüşleri iyi yapamadığını düşünüyorum. Ama bu kez iyi hazırlanmıştır. Yazıp yazmamayı size bırakıyorum. Keza Sancar'da, 9 numaralı Sancar'da Ali Yıldız tarafından kusursuz hazırlandı. Gözlük ilavesine geri dönüldü. Bu safkanı da yine ekleyebiliriz. İkinci ayakta 5 numaralı Gozbams için. Ekip arkadaşlarım da güveniyor. Ben de güveniyorum. Önde bekleyecek. Gozbams'ın kardeşi Masterpiece'di. Uzun mesafe performansı harikaydı. Gozbams'ın tek dezavantajı ne derseniz, üçlülerin bu dönemde kolay kolay yarış kazanamadıklarını düşünüyorum büyüklerinin arasında, ama Gozbams için bugün bu fikrimi değiştiriyorum ve yalnız başına bırakıyorum. 6. koşu altılı gayenin 3. ayağında 1 numaralı Meke Fire benim favorim. 4 numaralı Seni Sana Dikkat, 5 numaralı King Rüzgar, 7 numaralı Mr. Gino ve 8 numaralı Mr. Blood. 1 hatta 2 numaralı Black Pablo'yu da bunlar içerisinde katmakta fayda var. 1, 4, 5, 7, 8 ve 2 altılı gayenin 3. ayağı için. 4. ayakta 4 numaralı Mercier, Ali Selimoğlu ile konuştum. Çok formda. 6 numaralı Nowhere ve 5 numaralı Zimbatron yine eklenebilir. Süratli bir yarışın sonlarını ise Girolamo dikkat çekici bir performans sergileyebilir. 4, 6, 5, 2 şeklinde değerlendiriyorum. 5. ayakta ise 2 numaralı Legacy of Henry, 4 numaralı Cracker Jack, 8 numaralı İnşirah, 2, 4, 8 ön planda değerlendirdiğim isimler ağır kilosuna rağmen, 1 numaralı Aslan Sayımı da bunlar içerisinde daha etmekte fayda var. 2, 4, 8, 1 ve 3. Son ayakta 5 numaralı Yetim Amca'nın 3.lüğündeki performansına bayıldım. 12 numaralı Serdeniz ve 1 numaralı Almutanabi'de, 12 numaralı Yalı Kızı ve 1 numaralı Almutanabi'de rakip olarak görüyorum. 5, 12 ve 1 şeklinde son ayak içinde önerimlerimi sizlere bir kez daha belirteyim. 5, 12 ve 1. Son ayaktaki tercihlerimiz. Bu şekilde İstanbul programını tamamlar. İlerleyen vakitte Elazığ programında görüşünceye dek hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Salim kardeşimin yayınlar. Skovol sen Başakşehir haberi doğru mu demiş. Bunu teyit edemedim. Dün de gelmişti bu mesaj. Teşekkür ederim Ayhan Bey mesajın için. Bu konuyu teyit edemedim. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Saat 13.10 civarında hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunu da paylaşmış olalım. Gelen soruları kontrol ediyorum. Transfer gelişmelerini aktarıyoruz. İlgimi çeken bir haber var. Bununla ilgili de hatta bir bağlantı yapabiliriz programımıza. Türkiye Futbol Federasyonu Bolu Spor'un harcama limitini 0 TL olarak belirledi. İlginç bir haber. Sevgili dinleyenler, Bolu Spor'un harcama limiti 0 TL olarak belirlendi. Ajans Spor'dan aktarıyorum. Önemli bir transfer gelişmesi. Ayhan Şensoy'un haberi. Kaynakta verelim. Atletico Madrid, La Liga temsilcisi Atletico Madrid, Galatasaray'ın santraforu, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için 120 milyon euro bütçe ayırdı. Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez takımdan ayrılmak istiyor. Alvarez'in menajeri oyuncusunun Barcelona'da oynamak istediğini ve transfer için kolaylık beklediğini Madrid kulübüne iletti. Atletico Madrid daha önce Barcelona'nın 100 milyon euroluk teklifini kabul etmemişti.

0: Julian Alvarez için bonservis beklentisi Atletico Madrid kulübünün 130 milyon euro sevgili dinleyenler. Atletico Madrid yönetimi Arjantinli forvetten gelecek bonservis parasıyla Osimhen'i transfer etmek istiyor. Temmuz ayının ilk haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid kulübü resmi görüşmelere başlayacak. Ajans Spor'dan haberin detaylarını okuyabilirsiniz. Ayhan Şensoy imzalı haberi aktardık. Victor Osimhen çok önemli bir golcü. Galatasaray'a 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kutlu Akpınar'ın da bir haberi var Victor Osimhen'le ilgili. Bunu da aktaralım. Arap Yarımadası'ndan Victor Osimhen'e ciddi bir ilgi var. Galatasaray'a gelmeden önce de El Hilal'in net bir teklifi vardı Victor Osimhen için. Hem oyuncu maaşı noktasında hem de bonuslar noktasında çok yüksek ücret önerildi. O dönem Inzaghi'nin net istediği isimlerden birisiydi. Fakat Osimhen'in tercihi Galatasaray oldu. Bunun da altını çizelim. Saatlerimiz 13.10 sevgili dinleyenler. Adana'dan Tevfik Türk selamlarını göndermiş. Teşekkür ederim. Tevfik Türk'e teşekkür ediyorum. Galatasaray'da 10 numara transferi var mı diyor. 10 numara olarak düşünebiliriz. Galatasaray'a daha çok 8-8.5 numara oynuyor. İlk bölümde de konuşmuştuk. Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla önerildi. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Como'dan Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez için resmi teklif var. İtalya Serie A ekibi Como, Davinson Sanchez için 15 milyon euroluk teklifte bulundu. Bilindiği üzere Como tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir proje takımı olduğunu vurgulayalım. Teknik direktörlük görevinde ise Como'da sevgili dinleyenler. Kendisini Barcelona'dan hatırlayacağız, Arsenal'dan hatırlayacağız. Önemli bir futbolcuydu. Cesc Fabregas bulunuyor. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. Transfer Ateşi programındasınız. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Salim. İyi yayınlar. Herkese hayırlı günler.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam, size hemen özel bir soruyla başlamak istiyorum. Bana da devamlı soru geliyor. Dün de zaten hattımızda konuğumuz Ertan Zeybek'ti, Adana Demirspor Başkanı. Evet. Bu hafta içerisinde Menderes Bey bağlandı, Adana 01 FK Başkanı. Adana futbolunda şu anda toplamda 4 takım profesyonellikte mücadele ediyor. Adana Demirspor, Adana Spor, Adana 01 FK, Yaz Sigorta, Adana Adalet Gücü.
1: Evet.
0: Hocam, Adana futbolunun şu anki durumu gerçekten iç açıcı değil. Yakın dönemde Adana Spor'da, Adana Demirspor'da Süper Lig'de oynadı. Neler söylersiniz Adana futbolunda yer almış isim olarak? Adana 01 FK'da, Seyhan Belediyespor'da, Adana Demirspor'da ve Adana Spor'da görev aldınız. Uzun yıllar futbol oynadınız.
1: Bu dönemde tabii Adana futbolu çöküş içerisinde. Sanki bir sihirli el Adana Spor'u, Adana Demirspor'u yani bitirin demiş gibi bir sihirli el. Adana'da futbol maalesef her şeyde, sanayide, tarımda olduğu gibi futbolda da Adana nibe vurdu sevgili Salim. Bir de şu var, yani Türkiye'ye baktığınızda da yani şu an transfer piyasasında 5-6 tane kulübün halinde çok böyle, sen yakından takip ediyorsun, çok böyle transfer canlı gitmiyor yani, ekonomi kötü olduğu için. Bir de artık yani şahısların kulüpleri götürmesi çok zor ya Salim. Yani rakamlar çok büyüdü. İnanılmaz derecede büyüdü rakamlar. Piyasa çok kötü. Yani bir de dipsiz kuyu futbol ya. Dipsiz kuyu. Ya bakın işte 3 büyük takımlar, 4 büyük takımlar hepsinin borçlarını şöyle düşünsene ya. Büyük takım oldukları için gelirleri de yüksek. Buna rağmen çok ciddi borç içerisindeler. Ama bakıyorsun işte Adana FK, işte 2 ay önce biz orada görevliydik. Menderes Başkan tek başına arkadaşlarla birlikte götürmeye çalıştı ama zor, zor, çok zor yani. Bugün ikincilikte şampiyonla oynamak istiyorsan 200 milyon TL lazım. Olamadın bir daha.
0: Evet.
1: Yani en kötü 200 milyon TL. 400 harcayanlar oldu bu sene. Yani dolayısıyla Adana futbolunda yani artık bizim ülkemizde herkes ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Ama haksız rekabet olunca işte bir bakıyorsun X takım Tepe Bilgi

0: anormal paralar harcarken bir başka takım para bulamıyor. Sahaya çıkacak parayı bulamıyor neredeyse yani. Bunun örneklerini gördük. Dolayısıyla üretmek zorundayız, yetiştirmek zorundayız. Evet. Bunu yapamıyoruz biz. Hep hazır. Yoklukta ancak gençlere şans verebiliyoruz. Onun dışında yani hep hazırdan nereye kadar, büyük paraları nereye kadar harcayacaksın işte. Malum ortada bak, Eskişehir, Bursa, Adana Demirspor, Adana Spor, yani yazık günah, birçok da Denizli gitti, mahvoldu gitti Denizli Spor. Evet. Avrupa'da temsil ediyordu bizi. Yok, Gaziantep Spor bitti, yok. Buna benzer yani. Zonguldak Spor yıllarca Süper Lig'de çok ciddi başarılar elde etti. Bak nerelerde şimdi. Eskişehir Spor ona keza. İşte Bursa Spor yeni canlandı. Büyük cami olduğu için, çok büyük cami olduğu için canlandı.
1: Onun Kocaeli Spor buna bir örnek hocam.
0: Tabii işte bunlar büyük, çok büyük camialar yani. Helal olsun Eskişehir Spor gibi, Kocaeli Spor gibi, Bursa Spor gibi takımlar. Yani dibe vurmuşken canlandılar. Ama işte camiada da sahiplenme oluyor sevgili Salih. Bugün Adana Demirspor diyorsun. Süper Lig'deyken 33 bin kişilik Adana Şehir Stadı full doluyordu. İşte geçtiğimiz sezona bak. Yani kaç kişi geldi maçlarına, Adana Spor'un maçlarına, yani 100 kişi sayamazsınız ya. Yazık günü. Ama Bursa Spor'da ne oldu? 3. Lig'deyken full. Eskişehir Spor'da full. Yani Bal Ligi'nde full oynadı ya. Böyle olunca tabii insanlar ciddiye alıyor sizi. Ama tribüne taraftar gelmeyince, taraftar sahiplenmeyince ne oluyor? Kaderine terk ediliyor.
1: Peki hocam, hemen şunu sormak istiyorum size. Gelen mesajlar da var. Salim Bey, iyi yayınlar. Reşat hocama sorar mısın? TFF Başkanı ve Fatih Terim için düşünceleri nelerdir? Diyalogla ilgili neler söyler demiş. Ahmet Uluçay yazmış Adana'dan.
0: Ahmet kardeşimiz buradan cevap vermiş olayım. Ben Fatih Terim'in federasyon başkanı olacağını düşünüyorum. İşte cuma sabahı son maçında oynayacak, ülkeye dönecek bir takım. Yani olmuyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile olmuyor. Olmazdı da zaten. Olmazdı da. Daha böyle üstuğu, daha iyi olan, daha hakim olan, geçmişi daha temiz olan insanların gelmesi lazım. Ben Fatih Terim'in Dünya Kupası'ndan sonra, yani cuma günü döndükten sonra Fatih Hoca'nın federasyon başkanı olacağını inanıyorum nedense.
1: Yani hocam, Fatih Hoca ile konuşmanız oldu mu?
0: Yok. Yani Adana'ya geldiğinde zaman zaman görüştüğüm oluyor. Evet. Bizim burada, sen de biliyorsun, Savaş çok duygulu ve çok gazetesinin sahibi biz. Onunla çok yakınız. Onlar da kanka zaten Fatih Hoca'yla.
1: Evet.
0: O hastayla geldiği zaman görüşebiliyoruz hocayla. Bence de yakışır ya. Fatih Terim yakışır yani. Gelmiş geçmiş Türk futbolunun en önemli figürü teknik direktör olarak. Dolayısıyla böyle bir teknik adamın artık yaşı da geldi. Federasyon başkanı olması bence çok doğru olur diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, bir görüşmeniz olmadı. Ben Savaş abiyle en son konuşmuştum. Savaş çok duygulu da, bizleri dinliyorsa Savaş abiye de selamlarımızı iletelim. Kendisi milli takım maçlarımızı takip etmek üzere Amerika'daydı. O dönem konuştuğumuzda sağ olsun hocanın cumartesi günü tekrardan video çekeceğini söylemişti Paraguay maçından sonra. Kısa bir görüşmemiz olmuştu. Fatih Hoca ile de en son Kurban Bayramı'ndan mesajlaşmıştım. Bizleri de dinliyorsa Fatih Hoca'ya da selam olsun. Düşünceniz federasyon başkanı olacağı noktasında, olması gerektiğini düşünüyorsunuz.
0: Aynen öyle, aynen. Ya artık yeter Salim ya. Yani böyle iş adamlarından federasyon başkanı olur mu ya? Böyle bir saçmalık olur mu yani? Yani zengin iş adamı diye, lobisi var diye, iktidara yakın diye federasyon başkanı oluyorlar. Böyle bir dünya yok ya. Ya Yıldırım Demirören'e düşünsene bir. Yani Beşiktaş'ı batırdı gitti. Federasyon başkanı oldu sonradan. Yani enteresan değil mi yani? Yani çok başarılı başkan olursunuz. Tamam, eyvallah, ama batırdı Beşiktaş'ı neredeyse. Gitti federasyon başkanı oldu. Yani Fatih Hoca futbol oynamış, içinden gelmiş, teknik direktörlük yapmış. Futbolun ne anlama geldiğini, o futbol topunun ne anlama geldiğini en iyi bilen insanların başında. Bence büyük bir ihtimalle Fatih Hoca olacak.

0: Federasyon başkanı.
1: Hocam kamuoyunda hep şu var. Futbolu futbolun içinden gelen yönetsin şeklinde bir yaklaşımımız var. Bu noktada başarı sağlanabilir mi? Ne dersiniz?
0: Ya birçok şeyi değiştirmesi gerekecek. Yani kim gelirse gelsin federasyon başkanı olarak birçok şeyi değiştirmesi gerekecek. Ama Fatih Hoca bu işin içinde olan bir insan. Evet. Dolayısıyla Türk futbolunda neler oluyor, neler bitiyor, ne olması gerekiyor, bunların hepsini yakından bilen bir insan. Yani bizim gerçekten de bir sistem ortaya koymamız lazım. Yani bakın hiçbir sistemimiz yok. Yani hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Oyuncu üretemiyoruz, tesis yapamıyoruz. Yani statlarımız tamam, güzel oldu. Birçok ilimizde yeni statlar yapıldı, eyvallah. Ama tribünler boşaldı, kulüplerin parası yok, gelirleri... Yani ikincilikte 7 milyon gelir mi olur ya? Yazık günah ya. Yani bu kulüpler nasıl yaşıyor? Bir tane oyuncu istiyor. İyi bir oyuncu almak istiyorsanız 20'den aşağı gelmiyor size zaten. 7 milyon yıllık 7 milyon gelirle ikinci takımlar nasıl yaşayacak? Üretmek zorundasın abi. Üreteceksin. Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Üreteceksin. Ha diyeceksin ki kardeşim. Ya tamam biz kendi ligimizde oynayalım. Avrupa'da gidelim, mücadele edelim ama yenilirsek de, elenirsek de, gruptan yani büyük başarılar olmasın. Bize olmasın. Bir 10 sene, 15 sene Avrupa'da zaten başarı yok. Galatasaray'ın aldığı UEFA Kupası'ndan sonra bir başarımız var. Zaten yok. Dolayısıyla olmasın abi. Vermeyelim. Büyük paraları vermeyelim yabancı oyunculara. Biz yetiştirelim, üretelim. Bir 15 sene sabredelim. Teslere ağırlık verelim. Teknik adamlarımızı geliştirelim. Oyuncularımızı geliştirelim. Ortaya bir sistem koyalım. Gerekirse yabancı sınırlandırması yapalım. Vermeyelim yani. Büyük paralar harcamayalım. Kulüpleri borca sokmayalım. Kendimiz yetiştirelim ya. Ne olacak? Gelmeyecek mi? Seyirci gelmeyecek mi o zaman? Ama bir takım alıp milyon dolarları bonservis ücretleri veriyor. Oyunculara anormal rakamlar. Öteki takım ne yapacak? Öteki takım da yani rekabet edebilmek için o da kendine göre büyük paralar harcıyor. Ve sonra ne oluyor? Ha, büyük takımlar ayakta kalıyor öyle böyle.
1: Evet.
0: Ama Anadolu kulüpleri gidiyor. Batıyor yani. Yok oluyorlar. Biz yetiştirmek zorundayız.
1: Evet. Hocam dinleyenimizden gelen sorular var. Hemen İstanbul'dan Rahim Bey yazmış. Trendyol Süper Lig'e çıkan takımlarımızdan bahseder misiniz demiş. Bu sezon Trendyol birincilikten Süper Lig'e yükselen takımlar Amespor, Çorum FK, çok önemli başarıya imza attılar. Erzurumspor, FK. Neler söylersiniz hocam bu takım, bu üç takım üzerinde?
0: Şunu söyleyeyim. Amespor ve Çorum FK evet ekonomik anlamda desteklenen kulüpler. Amespor özellikle çok ciddi destekler alabiliyor. Çorum FK başkanı anormal paralar harcıyor. Yani onların bu sene ligde tutunacaklarını düşünüyorum ama Erzurumspor bayağıdan beri, uzun zamandan beri ekonomik sıkıntılar da yaşıyor. Tabii ki Erzurumspor'un Süper Lig'de olması o bölgeye de bir heyecan katar. Erzurumspor'u severim ben, Allah şehrini de çok severim ama evet. Sıkıntılı girecektir diye tahmin ediyorum.
1: Erzurumspor'da da hocam futbol direktörü Muzaffer Bilazer oldu. Bunu da paylaşmış olalım kendisi.
0: Oyunculuk da yaptı.
1: Oyunculuk da yaptı. Muzaffer Hoca'ya da hayırlı olsun diyelim. Hayırlı bu arada ilginç bir bilgi verebilir miyim hocam?
0: Tabii ki.
1: Bunu çok kişi bilmez ama hakkını teslim edelim. Muzaffer Hoca bilindiği üzere Erzurumspor'da sportif direktörlük, teknik direktörlük görevinde bulundu. Erzurumspor'un hani hatırlarsınız transfer yasağı olduğu dönemler vardı, ligde kalmıştı.
0: Evet, evet.
1: Ardından o takım transfer tahtasını açtı, şampiyon oldu. O dönemdeki transfer planlamasını da yapan kişilerden birisi. Başkan Ahmet Dal'la birlikte, teknik direktör Hakan Hoca ve Serkan Hoca ile birlikte. Bu noktada maliyet fayda anlamında da güzel işlere imza attı. Hayırlı olsun diyelim Muzaffer Hoca'ya. Zaman zaman Radyo Spor'da yayınlarımıza da bağlanıyor.
0: Hayırlı olsun
1: diyelim. Bizleri de dinliyorsa selamlarımızı iletelim.
0: Ya tabii o şehri bilen, takımın, kulübün yapısını evet. bilen, saha içini, saha dışını bilen bir insan. Aldığı görevlerde de başarılı da oldu. Düzgün de bir insan. Dolayısıyla böyle bir insanı tekrar başa getirmek
1: evet.
0: Doğru bir karardı bence.
1: Yani bir de hocam

0: şu yönü var. Çoğu kişi bilmez ama yani şu an aktif olarak çalışan teknik direktörlerin de gözüne güvendiği ender insanlardan birisidir Muzaffer Hoca. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sizin de yakın arkadaşınız Orhan Hoca da yine o şekildeydi. Orhan Kaynak hocamız.
1: Evet, evet. Allah mekanını cennet eylesin.
0: Allah mekanını
1: öyle
0: cennet eylesin.
1: Öyle bir değeri kaybettik. Yani acımız hala içimizde. Mekanı cennet olsun diyelim. Tabii ki göz önemli Salim. Yani kulüpleri zaten batıran ya da başarılı kılan gözler. Doğru gözler. Çünkü transferden geçiyor her şey.
0: Bu dönemde bekliyor musunuz böyle scouting transferleri? Yerli kuralı da yerli, yani yeni yabancı kuralı yerli oyuncuyu da teşvik ediyor. Bekliyor musunuz? Beklediğiniz var mı?
1: Ya scouting sistemi ülkemizde maalesef sadece adıyla duruyor ya. Adıyla evet. Duruyor yani. Yani transfer sezonu başladığında evet scouting sistemi olan kulüpler bile maalesef yapamıyorlar yani. Onu menajerlerin önerdiği oyuncuları değerlendiriyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla doğru olan o aslında ama maalesef uygulanmıyor ülkemizde.
0: Ne yazık ki hocam, doğru olan önemli bir departmana sahip olunması. Tabii. Trabzonspor'da olay hocam. Fil dişinde şu an forma giyiyor. Singo'yla birlikte fil dişinde forma giyiyor olayı. Son Almanya maçında da en çok reyting alan oyunculardan birisiydi. İsmi Barcelona ile anılıyor. Ben bunun haberini yapmıştım. Barcelona izleme ekibi olayı takip ediyor. Leipzig'ten teklif geldi. Olay ile ilgili bir transfer bekliyor musun hocam? Dünya Kupası'ndaki maçları da izliyorsun.
1: Evet. Yani Almanya maçı.
0: Barcelona olabilir mi?
1: Ya neden olmasın? Yaşı çok genç ve çok rahat. Oyun zekası, top tekniği çok gelişmiş. Sorumluluk alabiliyor, inisiyatif kullanabiliyor. Yani müthiş bir yetenek. Koşuyor da, hani sadece topla ilişkileri iyi değil. Koşuyor da takım savunmasında katkı da sağlıyor. Almanya maçında da bence müthiş oynadı. Singo da çok iyi oynadı sakatlanana kadar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani bu Dünya Kupası'ndan sonra Barcelona mı olur, başka bir takım mı olur bilmiyorum ama çok ciddi teklifler gelir olayla. Yani bu performansını devam ettirirse. Çünkü çok çok rahat saha içerisinde. İnanılmaz rahat.
0: Hocam önemli bir transfer gelişmesi var. Galatasaray Bruno Fernandes transferinden vazgeçmiş değil. Galatasaray kırabileceği kadar Bruno ve Manchester'ın inadını kırmaya çalışacak demiş. Ali Naci Küçük'ün haberi, Bruno Fernandes Manchester United'da uzun yıllar forma giydi. Portekiz milli takımında oynuyor. Neler söylersiniz hocam? O
1: yani çok
0: bu
1: zor.
0: Bir boşluk konuşuluyor ya mesela. Bu boşluk ya, Dries Mertens'ten boşalan bir boşluk. Doldurabilir mi?
1: Yani Bruno Fernandes'i alabilmek öyle kolay bir şey değil Salim. Yani bu sezon yanlış hatırlamıyorsam en iyi orta saha oyuncusu seçildi İngiltere'de.
0: Evet.
1: Yani böyle bir oyuncuyu Manchester United'dan kopartıp getirmek öyle kolay değil. Yani Osimhen transferi yaptı Galatasaray ama Osimhen kulübüyle sıkıntılıydı, sorunluydu. Bonservisi yüksekti. Bir boşluk vardı. Onu iyi kullandı Galatasaray. Çok da ciddi paralar yani, 75 milyon euro. Az para değil. Ama Bruno Fernandes yani çok zor ya. Çok zor ihtimal.
0: Hocam yani kontrol ettiğimde Transfermarkt verilerine göre Bruno Fernandes'in piyasa değeri, güncel piyasa değeri 35 milyon euro. Kulübü Manchester United'la sözleşmesi çok özür dilerim hocam. 30 Haziran 2027'de sona eriyor fakat sözleşme opsiyonu bulunuyor. Kulübü Manchester United'ın 1 yıl sözleşme opsiyonu bulunuyor. Bu sezon dediğiniz gibi kariyer sezonlarından birisini geçirdi. 37 maçta toplamda görev aldı. 9 gol, 22 asist yaptı. Bu 22 asistin hocam sadece birisi FA Cup'ta, 21'i Premier Lig'de.
1: Yani bir orta saha oyuncusu için
0: 3203 müthiş. Dakika süre almış hocam. Önemli bir süre. Yani, 31 yaşında.
1: Yani artık 31 yaş falan yaşlı sayılmıyor be Salim.
0: Messi'yi, evet, Messi'yi görünce evet hocam.
1: Ronaldo'yu gördün işte. Yani 39 yaşında, 42 yaşında, 41 yaşında neler yapıyorlar. 31 yaş genç sayılıyor artık.
0: Evet. Yani yıldız futbolcular için aynı kanadayım hocam.
1: Eskiden 30'a geldin mi tamam gitti işin, öyle gözüküyordu. Ama şimdi yok abi, oynuyorlar oyuncular.

0: kendilerine bakıyorlar ya.
1: Evet.
0: Çok iyi bakıyorlar kendilerine.
1: Hocam, Aykut Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili de bir yorumunuzu rica edeyim. Sonrasında teşekkür edelim.
0: Yani sebep ne olursa olsun bence Aykut Kocaman'la anlaşmalıydı Fenerbahçe. Aykut Kocaman orada olmalıydı. Evet, İsmail Kartal da Adana Spor'da biz kısa bir dönem oynadık İsmail Hoca'yla. Hatta kaptanıydım yani İsmail Hoca'nın da. Fenerbahçe'den gelmişti. Yani o da artık bu şansını iyi değerlendirmeli bence. İyi bir grafik sergiledi Fenerbahçe'de. Ama şampiyon olamadı. Bu bence son şansı İsmail Hoca'nın da. İyi bir Fenerbahçelidir. Önemli olan takımı iyi programlamak, doğru transferler yapmak. Yoksa Fenerbahçe'nin elinde iyi oyuncular, çok iyi oyuncular var. Ama doğru mevkilere, doğru oyuncu planlamasıyla tabii iyi bir kamp dönemi. Fenerbahçe her zaman şampiyonluğun favori takımlarından bir tanesidir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Bir dinleyenimiz yazmış. Salim, Bruno Fernandes Real Madrid'le anlaştı. Dün akşam Portekiz maçını anlatan spiker söyledi diyor. Bernardo Silva Real Madrid'le anlaştı ve resmi açıklama yapıldı. Ben de dinleyenimiz yazdıktan sonra haberleri kontrol ettim. Bruno Fernandes ile ilgili, Real Madrid'le ilgili bir haber göremedim. Şubat ayında, evet, Şubat ayında sadece gördüm hocam Bruno Fernandes ile ilgili haber. Muhtemelen Bernardo Silva hocam.
0: Evet, evet.
1: Hem spikerin hem de dinleyenimizin demiş olduğu oyuncu. Çok evet. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hayırlı günler.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz'dı. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
8: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
8: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımla

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Radyo
1: Spor. Reklam. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Nevzat Dindar olacak. Gelen sorular var, bunları da cevaplıyorum. Salim Bey merhaba, Ankara'dan Orhan ben. Olası bir Amerika Birleşik Devletleri yenilgisinde milli takımda bir şeyler değişir mi? Son yapılan açıklamadan yola çıkarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun son yapmış olduğu açıklamadan yola çıkarak bir değişim olacağını düşünmüyorum. Salim Bey, Beşiktaş, Fenerbahçe'den Amrabet ve kaleci Livakovic ve bir futbolcu daha sanırım transfer görüşmesi olabilir mi? Benim şahsi fikrim, iki oyuncuya da olumlu bakıyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz? Livakovic şu anda Hırvatistan milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Benim düşüncem Livakovic ilk tercihi Hırvatistan olabilir. Çünkü Dinamo Zagreb onun var olduğu kulüp. Dinamo Zagreb'de uzun yıllar oynadı. Bunun altını çizelim. Bununla birlikte Amrabat konusu var. Amrabat, Beşiktaş şartlarını sordu Amrabat'ın. Fenerbahçe cephesi ise Amrabat'la ilgili kararını Dünya Kupası'ndan sonra bildireceğini söyledi. Fenerbahçe'de orta saha bölgesinde oyuncu kadrosunu değerlendirdiğimizde İsmail Yüksek, Kante ve Genduzi var. Bu noktada Amrabat Beşiktaş iddiası nasıl gündeme geldi? Erdem Akbaş'ın haberiydi. Erdem'e de selam olsun. Bilindiği üzere Sofyan Amrabat Fiorentina'da kariyer sezonunu geçirirken teknik direktör kimdi? Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano'ydu. Italiano'nun bu transfer döneminde yapmış olduklarını hemen gözümüzün önünde şekillendirdiğimizde Vlahovic'e gidildi. Vlahovic de bilindiği üzere sevgili dinleyenler teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan talebesi. Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyebilirim. Beşiktaş kampa gidecek. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda olan bazı isimler var. Taylan Bulut. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alıyor. Ayrılacağı ifade edilmişti. Gökhan Sazda, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan. Bunun dışında kontrol ettiğimde genç oyuncular var. Toplamda bu liste 15 kişilik. Bunu da söyleyelim. 15 kişilik bir listeyle gidecek Beşiktaş kamp dönemine. Birçok futbolcuya Beşiktaş yönetimi kendinize takım bulabilirsiniz dedi. Musrati, Tayyip Talha Sanuç, bununla birlikte João Mário, aklıma gelen isimler. Birçok isimle de yollar ayrılabilir. Bunu da söyleyelim. Hattımızda birazdan müsait olursa konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ulaşamadık mı? Tamam. O zaman hemen kontrol edelim. Müsaitse Cihangir Güner'i arayabiliriz. Cihangir abi bizlerden telefon bekliyordu. Özellikle de bu bölümde kendisiyle birincilik, ikincilik ve alt liglerdeki transfer gelişmelerini konuşacağız. Ve transferde özellikle de ben çevremden aldığım bilgiler şu transfer noktasında sevgili dinleyenler. Alt liglerde daha az hareket olduğu yönünde bunun da sebebi yerli oyuncuların yüksek ücret talep etmesi. Yerli oyuncular yüksek ücret talep ediyor. Bundan dolayı da transfer piyasası alt liglerde çok durgun. Ali AFK'da önemli gelişmeler var. Bilindiği üzere Ali AFK'da teknik direktörlük görevine sevgili dinleyenler, teknik direktörlük görevine yakın dönemde Çağdaş Çavuş getirilmişti. Çağdaş Çavuş görevinden istifa etti. Sportif direktörlük görevine sevgili dinleyenler, bilindiği üzere gelen isim Erdem Özgenç'ti. Erdem Özgenç'le birlikte de birçok kez yayınlar yaptık. Erdem Özgenç sportif direktör olmuştu. Erdem Özgenç'in de istifa ettiğine dair bilgiler var. Ali AFK önemli isimlerle anlaşmıştı. Fakat bu anlaşmalar iptal oldu. Yönetimsel anlamda sıkıntılardan dolayı. Ali Ağa'nın yapmış olduğu transferler sevgili dinleyenler bu noktada Ali AFK'nın yapmış olduğu transferler bu noktada iptal oldu. Bu gelişmeyi de aktarmış olalım. Batıkan müsait olursa İbrahim Uslu ve Cihangir Güler arayabiliriz. İbrahim de telefon bekliyor. İbrahim Uslu ile birlikte Süper Lig'deki ve birincilikteki kulüplerimizin transferini konuşacağız. İbrahim Uslu da yakından takip ediyor Anadolu kulüplerini sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol edeceğim. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. 0538 052 1487 sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattımız. Instagram üzerinden gelen soruları kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Ali Bey yazmış. Kolay gelsin Salim abi, yayınlar diyor. Teşekkür ederim Ali Bey'e mesajı için. Mesajlarınızı bekliyoruz. Hattımızda konuğumuz İbrahim Uslu. İbrahim hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim, sen nasılsın? Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Yakından takip ediyorsun transfer gelişmelerini. Bu sezon Eyüpspor, Başakşehir, Kasımpaşa takımlarını takip ettin. Fatih Karagümrük takımlarını takip ettin. Transfer piyasasında biraz durgunluk var İbrahim. Neler söylersin? Sen de uzun yıllardır muhabirsin.
1: Şimdi transfer piyasasında bu sene durgunluk var. Evet, bunun en büyük sebebi ekonomik sebepler. Sadece Süper Lig olarak bakmayalım. Yani alt liglere baktığımızda da şu an hiçbir hareket yok. Çünkü herkes ekonomiden şikayetçi. Ki alt liglerde de piyasa fazlasıyla yükselmiş. Tabi bu Süper Lig'e de sirayet ediyor. Şimdi az önce takımları saydın. Başakşehir sessizle derinden gidiyor. Mesela Visca ile sözleşme imzaladı. Bu transferin aslında ana sebebi bir vefa borcu. Çünkü Visca Başakşehir ile güzel işlere imza attı, iz bıraktı. Başakşehir'i Başakşehir yapan isimlerden bir tanesiydi Edin Visca. Tekrar yarım kalmış hikaye Başakşehir'de tamamlanacak. Kasımpaşa'ya döndüğümüzde de maliyeti uygun çıkış arayan genç futbolcuları transfer ediyorlar. Ve evet, özellikle Afrika'dan birçok genç yeteneği kadrosuna kattılar. Tabii kapalı kutu, ne yapıp yapmayacakları sezon içerisinde belli olacak. Yani yeni yıldızlar da doğabilir, küme düşmenin adayı da olabilir. Çünkü ne çıkacağını bilmiyorsunuz ama bir yatırım söz konusu Kasımpaşa tarafında. Eyüp tarafına geçtiğimizde, geçtiğimiz sezon çok güzel bir tarih yazıldı adeta. Herkesin düşme gözüyle baktığı takım bir şekilde o arkadaşlık, o sevgi ortamını sağlayarak takımı ligde tutmayı başardılar. Futbolcusundan teknik adamına, taraftarından yönetimine. Orada bir birliktelik sağlandı ve Eyüp Spor ligde kaldı. Fakat bu sene ne yapılacak? Atilla Gergin'le yollar ayrıldı. Özhan Pulat ismi fazlasıyla konuşuluyor.
0: Evet.
1: Yani bir futbol sever olarak Özhan Pulat ismi beni heyecanlandırdı mesela. Çünkü
0: evet,
1: dünya piyasasında birçok genç oyuncuyu takip eden bir profil. Ve Özhan Hoca'nın bünyesinde her şey var. Analizinden, taktiğinden, tekniğinden, liderliğinden.
0: Gerçek bir futbol emekçisi. Yani bunu ben mübalağa yapmak için söylemiyorum. Yakından tanıdığım için söylemiyorum. Gerçekten bu işe kafa yoran, yani ben bizzat şahidim, sen de şahitsin. Gece 3.30'da beni arar, seni arar. Yeni bir oyuncu keşfettim der. Oyuncuya bakarsın. Fransa 3. ligindedir. Oyuncuyu kontrol edersin. Bundesliga'da amatör kümededir. O oyuncular gelir Türkiye'de damga vurur. Uzağa gitmeyelim İbrahim. Hatay Spor'da çalıştığı dönem. Aaron Bupenza, mekanı cennet olsun, Hatay Spor'un kasası doldu. Bertu Yıldırım'ı Hatay Spor'a kazandıran isim şu anda 12 milyon euro konuşuluyor.
1: Bir de Bertu'yu gençlikten kazandırdı. Yanlış hatırlamıyorsam Sarıyer'den bünyesine kattı.
0: Evet, Sarıyer'den o dönem 500 bin TL'ye geldi diyebiliyorum. Çok uygun evet, bir fiyata geldi.
1: Daha El da uygun bile olabilir.
0: El Kabi UEFA Kupası ya da Konferans Kupası'nı kazandı. Yani böyle futbol emekçisi insanlara vardı. Türk futbolunda ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Ya bir de şöyle, Özhan Hoca'yı biz mesela yayına da aldık. Spor'da. Mesela herkesi etkiledi. Futbol görüşü, anlatışı, o liderliği, o ses tonu. Sıkmadan futbolcuya duygularını geçirebiliyor. Evet. Bunu niye vurguluyorum? Şimdi amatör de olsa...
0: Ne diyordu Klopp? Futbolda teknik direktörün başarısının sırrı %60, %70 iletişimdir.
1: Ya Salim, şimdi Z kuşağı mesela çok sıkılıyor böyle toplantılardan, futbol konuşmaktan. Sahaya çıkıp direkt evet, futbol oynamaya odaklı. O yüzden iletişim fazlasıyla güçlendi. Yani Özhan Hoca ile konuştuğunuzda öyle bir taktik verirken bile seni sıkmıyor. Bu da futbolculara geçiyor ve bir arkadaş gibi. Yani Özhan Hoca'ya inşallah bu şans verilir. Yani Eyüp Spor'la adı geçiyor. İnşallah olur çünkü performansını ben de merakla bekliyorum.
0: Sen Eyüp Spor'u da yakından takip ediyorsun. Hatta seni de tebrik ederim. Eyüp Spor ligde kalacak dedin ve kaldı.
1: Ya işte az önce aslında biraz vurgu yapmak istedim. Herkesin düşme gözüyle baktığı takım Ben yakından incelemeyip sporu gittim, röportajlar yaptım, maçlarını hep takip ediyorum. Dikkatimi çeken ilk şey şu oldu. Futbolda kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama sevdiği zaman başarı gelir. Başarının anahtarı evet, kesinlikle öyle. Sevgidir. Bunu da ben sadece yorum olarak söylemiyorum, kendim de yaşadım. Yani futbolun profesyonel amatörü bence olmaz. O kramponu giydiğinizde bakmak önemli değil, görmek önemli. Ben de amatör kariyerimde mesela bir dünya şampiyonluk yaşadım. Hepsinin şifresi sevgiydi. Yani birbirini evet. sevdikten sonra futbolda her şeyi başarabilirsin. Ben o gözle bakıyorum. Ev Spor'da da ilk haftadan bu ışığı gördüğüm için Alspor yayınında buna dile getirdim. Hatta birkaç kişi beni arayıp ya büyük risk alıyorsun, Ev Spor ligde kalamaz, düşecek ilk aday falan diye itiraz eden telefonlar da aldım. Ama ben evet. gördüğümde dile getirme taraftarıyım. Nitekim yanılmadık da. Ama evet. dediğim gibi orada kritik cümle bu büyük bütçelerle mücadele ederken sevgi kazandı yani. Ev Spor o şekilde ligde kaldı.
0: Gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol edeceğim. İbrahim, teknik direktör konusunda gelişmeleri aktardın Eyüp Spor'la alakalı. Teknik direktör arayışı devam ediyor. Gündemdeki en güçlü aday teknik direktör Özcan Pulat. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
1: Valla Özcan Pulat'la bence Eyüp Spor'un hedefleri uyuşuyor.
0: Evet.
1: Özcan Hoca mesela maliyeti düşük, genç oyuncuları takip eden bir profil aynı zamanda. Scout gözü olduğu için ki bu konuda bence Türkiye'nin en başarılı isimlerinden bir tanesi. Eyüp Spor'un durumu da malum. Yani böyle düşündüğünüzde direkt mantığa oturuyor. Bence o iş olur gibi. Bir futbol evet. sever olarak, bir medya çalışan olarak benim de aklıma yatıyor. Olursa da bu sene Eyüp Spor yine ligin sıkış takımlarından bir tanesi olabilir.
0: Evet. Çok teşekkür ederim İbrahim. Var mı transfer gelişmesi peki kulağına gelen yakın dönemde?
1: Şimdi yani daha çok birincilikte şu an transferler oluyor. Son olarak İnegöl Spor'dan Kerem Dönertaş Bandırma'ya imza attı. Bursa Spor 3 tane yurt dışından transfer yaptı. Ve Bursa Spor bile şeyden, ekonomiden dem vuruyor. Yani maliyetler çok yüksek. Acelemiz yok. Zaten 3 tane oyuncu aldık. 2 tanesi için de acele etmeyeceğiz dediler. Yani şu an herkes beklemede. Dünya Kupası'ndan sonra transfer dönemi bence fazlasıyla hareketlenecek.
0: Çok teşekkür ederim İbrahim değerli düşüncen için. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Salim abi merhabalar. Sarıyer'den Ömer ben. Sarıyer'in transferleriyle alakalı düşüncelerin nedir? Sanki yerli oyuncu kalitesi biraz düşüş mü gösterecek bu sene? Yani yapılan transferlere baktığımda maliyet fayda anlamında iyi transferler olarak ön plana çıkıyor ama Sarıyer Başkanı Emre Bey de ifade etti yayınımızda. Sarıyer'de yalnızlaştırıldığını söylüyor. Zaman zaman da kendisiyle konuşuyorum. Sarıyer bu noktada yalnızlaştırılıyor diyor. Ve destek bekliyor. Özellikle de Sarıyer'in geçtiğimiz sezon ligde kalması bence maliyet fayda anlamında çok önemli bir başarıydı. Eyüp Spor için konuştuklarımızı Sarıyer için ve Ümraniye Spor için söyleyebiliriz. Geçen sezon özelinde birincilikte. Salim Bey, ilk iki maç sonunda Dünya Kupası 2026'dan elenen takımlar Haiti, Tunus, Türkiye, Irak, Ürdün, Özbekistan. Ligimizi ve yerimizi bilelim. Çok uçmayalım bence bundan sonra. İzmit'ten Ali Çelebi yazmış. Selamlarını iletmiş. Ali Bey'e de bizler selamlarımızı gönderelim. İzmit'e selamlarımızı iletelim. Ne yazık ki elenen takımlar arasında ülkemiz de var. Bir puan alabilseydik son maça en iyi üçüncülük şansımızı götürecektik. Ne yazık ki olmadı. Olmayınca olmuyor. Futbol bu. Hatalarımız var. Bu hatalardan ders çıkarmak lazım. Oscar Wilde'ın dediği gibi tecrübe insanların başarısızlıklarına verdikleri isimlerdir. Bizim adımıza kötü ve acı bir tecrübe oldu. Gönül isterdi ki milli takımımız gruptan güle oynaya çıksın ama olmadı. Artık ben şunu gözlemledim. Dünya Kupası'nda da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yayınımızda hep paylaşıyorum. Çıkmış olduğum yayınlarda söylüyorum. Oyun gücü, oyun gücü, oyun gücü. Yeşil burun. Haritada yerini bulamazsınız fakat inanılmaz bir mücadele örneği sergiliyorlar. Dönüp bakıyoruz. Yani üzüntüm şu bir de milli takımımız mücadele ediyor. Dünya Kupası arenasında beklentimizi karşılamadı. Dünya Kupası'ndaki mücadelemiz beklentimizi karşılamadı ancak dikkatinizden kaçmamıştır. Milli takımımız sadece Dünya Kupası'ndaydı, organizasyondaydı. Bir hakem gönderemedik. Düşünebiliyor musunuz ya? Bir hakem

0: konuşmak istiyorum. El Salvador dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Ancak nüfusu da çok çok azdır. Ancak gelin görün ki hakem gönderdiler. Tebrik ediyorum. Çok da iyi maç yönetti. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda hakemlerimiz de olur diyelim. Yayınımızı noktalayacağız. Benden sonra 14-15 diliminde voleybol özel yayınımız var. Bunu da paylaşmış olalım. Şimdi yayını bitiriyoruz. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
6: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
0: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Tanıtıcı reklam.
7: Vestel şu konuda nokta atışı bir tespit yapmış. Biz voleybol ülkesiyiz. Bakın mesela henüz grup maçlarındayız ama her maç olduğu gün adeta hayat duruyor. Planı olan iptal ediyor, ekran başına kilitleniyor. Herkes birlikte parklarda, bahçelerde kızlarımızı izliyorlar. Mesele sadece voleybol olmaktan çıkıyor. Aynı heyecanı aynı anda yaşamak, birlikte sevinmek, birlikte üzülmek oluyor. Bu takım uzun zamandır bize sadece maç izletmiyor. Bir araya gelmeyi, aynı duyguda buluşmayı yeniden hatırlatıyor. Voleybolun daimi destekçisi Vestel'de grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol takımımıza başarılar diliyor ve her zaman olduğu gibi onları gururla desteklemeyi sürdürüyor.
3: Tanıtıcı reklam.
0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
8: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
9: Merhaba.
8: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
9: Merhabalar abi. Merhaba.
8: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
8: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
3: Tanıtıcı reklam.
10: Servisi kullandılar. Gizem karşıladı. Hande'ye çevirdi. Hande topu kaldırdı. Vargas ve inanılmaz bir smaç. Set sayısı maç bizim. Millilerimiz zafer için oynuyor. 86 milyon onlarla coşuyor. Türkiye'nin sahibinden.com'u voleybol milli takımları ana sponsor olmaktan gurur duyuyor. Çünkü bu en sahi gurur.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Radyo

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
2: Restel milli heyecanı sunar.
3: İki takım da şu anda yerlerinde hazır. Slobodan Kovac heyecanlı son taktiklerini veriyor ekibimize. Orada Efe ve Adis yanında Kovac'ın. Evet, serviste Ahmet Tümer'le başlıyoruz değerli izleyenler. Filenin efelerine başarılar diliyoruz. Esport ve Esport Plus ekranlarında maçın anlatımında ben Batuhan Herdem sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Wang Bin ilk sayıyı aldı. Onun işte özellikle 4 numaradan yaptığı hücumlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bilhassa orta oyuncularımızın burada hareketli kalması çok kritik olacak. Açıları kapatmak adına bazen hatta üçlü bloklarla da Wang Bin'in üzerine çökmeye çalışabiliriz. Şimdi de servisi kullanıyor Wang Bin. Murat 4 numaraya doğru sayıyı almayı başardık. Hücum sayısı Efe Bayram'dan geliyor. Eşitlik sayısını aldı Efe Bayram. İtalya'da forma giyiyor Efe. Cisterna voley takımında. En son 2021-22 senesinde ülkemizdeydi. Halkbank forması giyiyordu. Daha sonra İtalya ve Katar maceraları oldu. Bu defa biz 2 numaradan Adis'le hücumu tamamladık. Tam olarak istediğimiz gibi Adis Lagumcuyam. Dünyanın en iyi çaprazlarından bir tanesi, gerçekten çok fiziksel bir oyuncu Adis Lagumcuyam. Bu sezon Viyener'le %35 ile hücum ediyor. Burada da etkili biçimde hücumu yaptı, sayıyı almayı başardı. Murat Yenipazar kullandı servisi. Birazcık uzun kaldım. Sayı Çin'in oluyor. Yani uzun servislerle, kısa servislerle farklı yerleri manipüle ederek karşı sahada zorluklar çıkarmaya çalışacağız. Orta hücumuna gittik. Bediran Bülbül. Burada teması elde etti Bediran. Vital aynen. İtiraza gitti. Yani evet, Vladimir Simonovic sayıyı bize verdi ama yani burada biraz top sanki uzağından mı gitti diye düşünmedim de değil. Pozisyona bir bakmak lazım.
4: Dorita.
3: Vital aynen işte şu anda hakemlerin yanında. Genel olarak biraz itirazları da sever Vital aynen. Kendi takımıyla da bol bol diyaloğa girer. Yani sistematik hücum odaklı Orta Avrupa anlayışını taşıyor ama asıl imzası tabii ki takımı psikolojik olarak iyi biçimde yönetmesi ve birazcık sahne kişiliği diyebiliriz Vital aynen'e. Oyuncuları çok iyi motive ediyor. Baskıyı da güzel yönetiyor. Burada itirazları haklı çıktı. Bedirhan'ın hücumu doğrudan dışarıya gitti ve sayı Çin'in oluyor. Peng Shikun kullanacak servisi. Onun servislerine dikkat etmemiz lazım. Maç başına 1.75 servis sayısı üretiyor Peng Shikun. Orta hücumuna kalktık. Bu kez Bediran Bülbül çok daha net. Herhangi bir tereddüte yer vermeden işte burada blokta gecikince hücum sayısını almayı başarıyor. Uhani'nin üzerinden. Efe Bayram kullanıyor servisi. İşte Slobodan Kovac ekranlarda. plasa geldi. Yetişemedi orada topa Berkay. Cihan Çuan. Burada smaca gidecek gibi yaptı. Güzel sakladı. İyi bir fake geldi. Bir anlık anlaşmazlık. Avantaj topu Çin'de olacak. Baskıyı kurdular serviste. Orta hücumuna da geldi ve sayı aldı Wuhan Lin. Viyener'deki ilk sayısı, aynı zamanda Çin'de ilk kez milli takım formasını giyiyor Wuhan Lin. Ve ilk sayısını almayı başardı. Lagum Jia. Adis hücumu yapmıştı. Ters pozisyonda kaldılar. Adis ilk topu kaldırdı. Murat'tan geri aldı. Bloktan sekiyor. Tekrar Çin hücumunu izleyeceğiz. İki numaradan geldiler. Paralelde Berkay karşılıyor. Murat iyi bir noktada topla buluştu. Tek elle kaldırdı. Devamında hücumda Gökçen Yüksel. Bu kez sayıyı Çin'e verdi Vladimir Simonovic. Oyuncularımızın itirazı vardı. Hakemin çok yakınında bir pozisyon. İşte Gökçen Yüksel. Challenge'a gitmedik. İyi ki de gitmedik. Temas yokmuş. Murat hızlı hücuma kalktı. Sol eliyle geldi Bediran Bülbül. Yani güzel bir yaratıcılık, iyi bir doğaçlama Bediran Bülbül'den. İşte normalde tabii sağlak bir oyuncu, sağıyla gidiyor gibi oldu ama soluyla bitirdi. İşte gördük, burada zaten sağ eliyle servis atıyor sağlak bir oyuncu Bediran. Adis plaseyi bıraktı, nefis bir plase Adis Lagumci'ye. 6-5. Farkı 1'e indirdik Adis'le. Ondan da güzel bir fake. Avuç içiyle tam istediği noktaya bırakıyor plaseyi, Çin'in havuzuna doğru. Topu dibe daldırıyor adeta Adis Lagumci'ye. İyi bir servis geldi. Köşeden yaptılar hücumu. Hileyi. Sayıyı almayı başardı. Shandong Songshan'da forma giyiyor o da. Hileyi. 2024-2025 senesinde Çin Ligi'nin en iyi smaçörü seçilmiş bir oyuncu. Yedi beş. İki sayılık üstünlüğü var rakibimizin. Daha setin çok başındayız. Murat'tan pas. Bloktan sekiyor. Dışarıya gidiyor Gökçen Yüksel. Sayıyı almayı başardı Gökçen. O da geçen sezon Galatasaray forması giymeye başladı Gökçen Yüksel. Daha önce Arkas'taydı. Güzel karşıladık. Burada şimdi eşitliği bulma imkanımız var. İyi de bir pas geliyor. Bir kez daha Gökçen'i arka alanda karşıladı. Hile iyi. Tekrar avantaj topunu alacağız. Murat istediği noktada topla buluştu. Orta hücumuna kalktık ve eşitlik sayısını buluyoruz. Ahmet Tümer. Isınmaya başladık maça. İşte çok temiz. Özellikle savunmada çok disiplinliyiz. Ve burada Ahmet Tümer, yani Murat yeni pazarda nefis bir açı bırakıyor burada Ahmet'e. Pası birazcık uzatarak bloktan kaçmasını sağladım. Üçlü bloğumuz vardı, hemen dublaja geldim. Adis Lagumci'ye. Yine üçlü bloktalar. Adis hücumu yapacak Gökçen. Bloğun içine girdi Gökçen Yüksel. 8-7. Öne geçiyoruz Çin karşısında. Burada işte bloğun arasından geçmeyi başarıyor. Duvarı kırıyor Gökçen. Şulobodan Kovac da böyle seviniyor. Az önceki sayıya. Adis kullanıyor servisi.

0: Maç başına onun da 1.5 servis sayısı var. 4 numaradan geldiler. Blue omuz yerinde. Nefis bir blok sayısı. Wang Bin'i de durduruyoruz orada. Onu bozmamız önemli. Çin'in hücumlarını tıkamak anlamına gelir bu ve Çin molayı alıyor.
1: Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Reklam.
0: Evet, Çin'e üst üste sayılarla molayı aldırdık. Vital Aynen hemen yanına çağırdı oyuncularını. Önce işte hücumumuzla rakip bloğu, üçlü bloğu aşmayı başarmıştık. Sonrasında bir de blok sayısı gelince Çin de biraz nefeslenmek istedi. Adisla Gumcia her türlü sayı var diyor. Sayının her türlüsü var bizde diyor. Bir de servis sayısı. Hücum, blok. Şimdi de ace. Müthiş bir spin veriyor yalnız. Çift taneyi bulduk. 3 sayıya çıkardık farkı. Adisla Gumcia. Bir servis sayısı daha bu defa. Çapraza doğru kullandı Adis. Az önce 5 numarayı zorlamıştı. Şimdi 1 numaraya doğru. Bu kez de Lile'yi avlıyor. Adis Lagumci'ye.
1: Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Reklam.
3: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Evet, mola haklarını tamamladı Çin. Üst üste iki ace'in ardından, çünkü mola dönüşünde de ard arda servis sayıları gelince dengeleri iyice dağıldı. Adis Lagumci'ye. Bu kez arka alanda karşıladılar. Wang Yebin'den pas. Wang Bin'de bitirdi. Maça pazör pozisyonunda Wu Jai başlamıştı. Wang Hebin az önce ikili değişiklikte Wen Jihua ile beraber oyuna dahil oldum. Servisi kaçırıyorlar. 12-8. Hu Hanlin ilk kez Çin'de milli forma şansını buldu. Geçen senenin en iyi orta oyuncusu seçildi Çin liginde. 2008 doğumlu Hu Hanlin. Güzel bir kombinasyon yaptılar. Lile'yi. İşte burada arka alandan hücuma kalkıyor Lile'yi. Bloksuz yapıyor hücumu. Murat pasını verdi. Murat yeni pazar. Sonrasında da bloktan dışarıya sekti Efe Bayram'ın hücum sayısı. Tamam. 13-9. Ahmet Tümer kullanıyor servisi. Ahmet'ten de iyi bir servis ve çizgiyi yakaladı Ahmet Tümer. Üçüncü servis sayımız.

0: Müthiş bir servis. Müthiş bir servis. Yani zaten maç öncesinde Adis de söylemiştim. Servis yoğunluğumuz yüksek olacak diye Ahmet Tümer de bu Viyenel'deki dördüncü eysini buluyor. İlk hafta Kanada karşısında iki servis sayısı vardı. ABD'ye karşı da bir ace bulmuştum. Şimdi Wang Bin üçlü blok yerinde. 15-9. Şov yapıyor Efeler. İlk sette kabus gibi çöktük Çin'in üzerine. Yani her yerde varız. Her masada varız. Burada da blokla alıyoruz sayıyı yine. Feyle Bediran'ın bloğu. Çok kuvvetli, çok sıkı. Sızıntı vermedik orada. 15-9. Yine büyük bir servis gelecek mi Ahmet? Bu kez taktik servis kullandım. Şimdi Wang Bin plaseyle açtı. Çok dikkatli orada Adis. Avantaj topu Çin'de olacak. Yine Wang Bin hazırlıkta. Orta hücumuna geldiler. Bloktan sekti. Pası verdi. Chu Zong Shuai. Wang Bin bloğa takılıyor. 16-9. Harika oynuyor milliler. Harika. Bir blok sayısı daha. Yani burada işte Adis arka turda tabii. Çok da uzun boylu bir oyuncu Adis Lagumchi'ye. 2-11 boyunda. Hani bu tarz kütleli, fizikli oyuncuların yere inmesi de çok kolay değil ama Adis de savunma katkısıyla bu sayıya yardımcı oldu. Şimdi de savunmadaydı Adis. Murat şimdi Adis Lagumchi'ye doğru. Adis'ten hücum hatası geliyor bu kez. 16-10. Ahmet Tümer. Ellerine sağlık Ahmet. Wang Bin gidiyor servise değerli izleyenler. O da 3 servis sayısı buldu şu ana kadar ki Küba maçında bunların tamamı gelmişti. O gün iyi servis atmıştı Wang Bin. Adis Lagumchi'ye. Bu kez hataya yer yok. Bloğun dış tarafını yakalıyor Adis Lagumchi'ye. Wang Bin. Top yere indi. Wang Bin'in sayısı. Berkay. Bloktan sekti Adis'in hücumu. Şimdi Li Lei. Bloklarımız harika işliyor. Adeta Türk duvarı oluşturduk Çin karşısında. Beşinci blok sayımız oldu. Şimdi burada tabii ki skorboardun, tabelanın baskısıyla beraber bir an önce bitirmek istiyor hücumlarını ama bloğumuz hakikaten müthiş işledi. Burada da tepede buluşmuştuk. Evet. Olmadı. Bediran önce hücumu yaptı. Fileden seken topa da ayağıyla müdahalesi ikilemiş oldu Bediran Bülbül. 18-12. Keyifli bir voleybol oynuyor millilerimiz. İşte top biraz gerisinde kaldım. İyi alamadık manşeti. Adis yine de bitirdi bloğun içinde Adis Lagumchi'ye. Bir anda pek istekli olmadan hızlı hücuma kalkmış olduk. İşte burada ikili bloğu var. Li ve Hu'nun. Banda hafifçe deli top. Wuhan Lin tekrar topu aldım. Gökçen yapıyor savunmayı. Tekrar Gökçen yüksel çaprazla bitirdi. 20-12. Çok güzel bir açı Gökçen Yüksel. Evet, Lee Yongchen oyunda. Bloktan sektim. Adis, Murat Yenipazar, tekrar Adis Nagumci'ye. Murat yalnız sanki dörde gidecek gibi veya ortaya gidecek gibi yönlendi. Son anda işte pası. Çok da ölçülü. Kaptandan. Tabii oyuna da henüz ısınamadı Lee Yongchen. Hemen yetişemiyor orada. Bloğu ikilemek için. Bedirhan'dan servis. Lee'yi karşıladı. Bloktan sekti. Şans da burada biraz Çin'in yanında. 21-13. Fark 8 açılış setinde. Polonya etabına güzel bir başlangıç yapmak üzere. Filenin efeleri. Liley. Servis hatası Liley'den. Servislerde ikinci hatası oluyor bu. Çin milli takımının. Setten sadece 3 sayı uzaklıktayız. Harika bir servis. Bir servis sayısı daha. Adis Nagumci'ye. Çin'in servis karşılama problemlerini çok iyi değerlendiriyor. En son Kanada maçında da 3 ace'i vardı Adis'in. Bugün de 3. servis sayısını buldum. 23-13 farkı çift tanelere taşıdık. Orta hücumunda Lee Yongchen. Çin'in 14. sayısını kaydediyor ilk set. Oo, dışarı göndermiş. Dışarı göndermiş. 24-13. Top doğrudan dışarıya gitti. 11 set sayısı şimdi. Hilmi oyuna girdi. Adis kenarda. İşte Murat Yenipazar. İkili değişikliğe gitti takımımız. Hilmi ve Kaan Gürbüz oyundalar. Evet, servis hatası çok rahat geçti ilk set gerçekten bizim için. Evet, yani az önceki pozisyon, evet. Yani sayının aşağıdaki skorboardda bize verilmesine açıkçası şaşırmıştım. Yani Çin almış gibiydi zaten orada. Şimdi set sayılarını buluyoruz zaten. Serviste Çin attı. Oradan da ayıkabilirdik. Efe Bayram. Hata yaptı. 24-15. Hala bol bol kredimiz var ilk sette. On set sayısından ilkini değerlendiremedik sadece. Evet, ben Zihua'yı da tekrar kenara aldı. Vital Aynen. Vucay'ı tekrar oyunda. Berkay, Hilmi, şimdi Kaan'a blok sayısı geldi Çin'den. Peng Shikun. Biennale'de 4. blok sayısını alıyor Peng. Hilmi, orta hücumu Ahmet. 4 numaradan geldik. Efe Bayram bu kez seti bitiriyor değerli izleyenler. 25-16, pek fazla krize girmeden çok rahatça, özellikle setin başından sonra gaza basarak bitirdik. Birazdan ikinci sette tekrar birlikteyiz.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla eSport ve eSport Plus

ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
3: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
5: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
2: Radyo Spor.
1: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
2: Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
7: Lee Yongjan. Bu kez ilk 6 içerisinde Wu Jae tekrar pasör pozisyonuna geri döndü. Onun servisleriyle başlayacağız. İlk sette 14 hücum sayısı bulduk. 4 blok sayımız ve 4 servis sayımız var. Çin ise sadece 9 hücum sayısı ve 1 blok sayısı elde edebildim. 6 sayıyı da bizim hatalarımızdan aldılar. Bu da maçtaki 7. sayıları oluyor bu departmandan. Filenin efeleri ise göbeğini biraz daha kendi kesti. 25 sayımızın 22'si bizzat oyuncularımızın katkısıyla geldi. 3 hatası var Çin'in. Servislerde hata yapmışlardı. Bir de hücum hataları bulunuyor. Adis Nagumji'ye açılışı yaptım. İkinci sette kardeşim Mirza da kadroda. Smaçör pozisyonunda o da Mirza Nagumji'ye. Ortaya geldiler ama eller büyüdü yine. Wang Bin takıldı burada bloğa. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyiyordu Adis Lagumji'ye. Ülkemizde ilk olarak Galatasaray ve Arkas formalarıyla izledik. Daha sonra uzun bir İtalya kariyerini geride bıraktı ve tekrar Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla geri döndü Adis Lagumji'ye. Bloktan sekti. Chu Zong Shuai, Wu Jai, 2 numaradan geldiler. Jian Chuan. İkinci setin başında iki çaprazın savaşı olarak geçiyor. Son iki sayı. Burada işte güzel bir pas. Bedirhan bloğa uzak kaldı. Vital aynen de aynen böyle devam etmesini istiyor takımının. Murat Yenipazar. Adis Lagumji'ye bloktan dışarıda. Akıllıca bir hücum Adis'ten. Hem Adis hem de Mirza.

0: da tabii boşluk asıllı sporcular. Bosna Hersek'in erkekler voleybolda bir milli takımı yok değerli izleyenler. Yani milli takımı olmayınca o yetenekler de buraya geldiler. ...14 yaşında ailesiyle birlikte Saraybosna'dan Türkiye'ye taşınıyorlar. Çok güzel bıraktı yine Adis Lagumcu'ya. 2014'ten beri Türk vatandaşlığı var Adis'in. 2.11 boyunda, smaç yüksekliği 3.65. Hani tam bir klasik patlayıcı, pasör çaprazı profili var. Avrupa'nın yükselen oyuncularından, hatta belki de en iyilerinden bir tanesi diyebiliriz. Ortadan geldiler bu kez Peng Shukin'le. 2 numara Berkay karşılıyor. Murat Yenipazar pasını verdi. Blok sayısı geldi Çin'den. Alttan bloğa doğru gitti tabii Gökçen orada. Blok tepesinde kaldım. Peng Shikun. Bir an. Orada bekledi Berkay. Adis. Burada hücuma çevirdik ve sayıyı almayı başardık. Gökçen Yüksel'le. Çok zor pozisyon. Güzel bir yere de geldi top işte burada. Adis'in neredeyse omzuyla, hatta bütün bedeniyle müdahale etmeye çalıştığı bir top. Bedirhan'dan da sekti. Sistem dışı mı? Sistemin en dışı. Ama yine de sayı. Onlar da sistem dışına çıktılar burada. Ve blok sayısı geldi. Wang Bin bloğa takıldı. Bloklara karşı alçak hücumlar gerçekleştiriyor. Çok yükselemedi burada işte blokta. Hücumda düzeltiyorum. Wang Bin. Şu anda deneyim sahaya biraz daha ağır basıyor. Zue Jihong'u oyuna dahil etti Vital Aynen. Wang Bin kenara geldim. Wang Bin'i bozup oyun dışına aldırmak çok değerli tabii ki. Çok güzel bir fake geldi Efe Bayram'dan. İkinci topta hücuma kalkacak gibi yaptı. Daha garanti bir yola gitti. Adis'e verdim. Yani her şeyi çok rahat yapıyor şu anda takımımız. Gününde olduğunda gerçekten çok tehlikeli bir takım olduğunu biliyoruz filenin, nefelerinin. Vital aynen de.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Evet, Polonya'dan canlı yayınımız devam ediyor. Keyfimiz yerinde. Bedran Bülbül kısa bir servis kullandı. Bloktan sekti. Arkada savunmayı yapan Efe Bayram. Sonrasında Gökçen'in hücumu. Chuzong Chuai. Savunmayı yapan isim. Opsiyonlar vardı ama iyi değerlendiremediler. Gökçen Yüksel şimdi karşısında üçlü blok var. Bloktan sekti ve Gökçen'in sayısı yine. 21 yaşındaki smaçörümüz. O da bugün epey bir skor katkısı yaptı. Gökçen Yüksel. Altıncı sayısını kaydetti. Adis 12 sayıyla maçın en skoreri. Gökçen de Adis'in ardından takımımızda en çok sayı kaydeden oyuncu. %50 ile top öldürüyor. %30 efektif hücumlarda Adis de %60'a %53 gibi çok acayip rakamlara sahip şu an itibariyle. Lee Yongchen 8-4'e getirdi skoru. Slobodan Kovac şu ana kadar mola kullanmadı. Mola kullanmasını gerektirecek herhangi bir durum ortaya çıkmadı. Orta hücumu Ahmet Tümer. Güzel yükseldi. Yine ortayı da kontrol ediyoruz. Köşeler, orta, yani ön tarafta her türlü cephede üstünlük elimizde gözüküyor. Chuzong Chuai karşıladı. Van Kebin'den pas. Şimdi pası veren Gökçen Yüksel. Adis Lagumci'ye bloktan sekti. Acele etmedi Adis. Gökçen yine üçlü blok var karşısında. Bloktan dışarıya sekti. Yedinci sayısını kaydediyor Gökçen. Özellikle yani bugün Berkay Bayraktar'ın performansını da bir kenara yazmak lazım. Libero da müthiş savunuyor. Bir kez daha...
0: Reklam.
2: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Radyo
0: Spor. Reklam.
1: Adis de servis. Evet. File teması. Hatta yok, top taşıma. Acaba buna top taşıma çalar mı diye düşündüm. O yüzden hani file teması var gibi bir fikir yürüttüm ama hakem Vladimir Simonovic hiç asla itirazları da kabul etmiyor. Yani biraz ağır bir karar diyebiliriz. Hani yeni kurallarla beraber tabii top taşıma ya biraz daha dikkat ediyorlar ama oyun devam da edebilirmiş. Adis'in servisi. File'de. Kovac Tapia olabildiğince temiz toplarla Adis'i hareketlendirmeye çalışıyor. Hainan'de. Kendi takımında hücumlarda onu hedef almaya çalıştı ama savunmada da ne kadar kritik olabildiğini gösterdi Adis. İlk setteki performansıyla temas bulunmuyor. Gökhan Yüksel hücumda hatayı yaptı. Hücumdaki ikinci hata sadece Gökçen'in. Woo! 6 numaradan kalktık hücuma. Efe Bayram. Tertemiz bitirdi Efe. O da 6. sayısını kaydediyor. %80 ile top öldürüyor şu ana kadar Efe Bayram. Gökçen serviste. Servisi fileye girdi. Gökçen Yüksel'in. Bir Gökçen servis kullandı. Murat orta hücumuna kaldırdı takımı. Murat Yenipazar. Ahmet Tümer alıyor sayıyı. Güzel bir bağlantı kuruyorlar orada. Ahmet Tümer'le ikisi. Takımımızın kaptanı Murat Yenipazar. Son iki sezonu Ziraat Bankkart'ta geçirmiştim. Önümüzdeki yıl Halkbank'ta oynayacak. Deneyimli pasör. Efeler Ligi'nin MVP'siydi 2024-2025 sezonunda. Ahmet Tümer yine köşeden ace'i bulmaya çalıştım. Servis çizgisinde oldukça agresif

Ahmet Tümer. De onların servisi çizgiyi yakalıyor. Mu bayağı bir sevindiler. Evet, bu top içeride gibi. Daha net bir açıdan bakalım. İçeride yani. Sayı Çin'in 13-9. Evet, bir şekilde momentumu vermemek lazım. Ne olur ne olmaz. Vital Aynen de takımını iyi ateşleyebilen bir antrenör. Dikkat etmek lazım bu tip servislere. Murat filadan uzaklaştı. Adis'in ellerindeyiz. Emin ellerdeyiz. Emin ellerdeyiz. Adis Lagumci'ye. Ya, müthiş bir smaç. Yani 3 metre gerisinde neredeyse 4-4,5 metreye yakın bir yerde arka ayağı 4 metreye yakın diyelim. İnanılmaz çıktı hücuma. Murat Yenipazar serviste. Üçlü hücum turundayız. Kaptan servisi kullandı. İyi bir kombinasyon yarattı. Çin hücumu. Onlar da çift taneleri buluyorlar. İçeriye kaçtı. Savunmada ilk kez karşılamada böyle bir hata yapıyoruz. Efe Bayram canı sağ olsun. Murat Yenipazar tek elle kaldırdı. Top taşıma kararı çıkıyor yine. Vladimir Simonovic. Ne kadar katı olduğunu az önce görmüştük. Şimdi Efe Bayram. Çok daha iyi bir servis karşılama. Dolayısıyla daha iyi bir servis ve dolayısıyla smaç geldi. İşte ikili blok arasından geçti. Bu hücumunda Efe Bayram maç başına 9.75 sayı ile oynuyor Efe. Uzun gönderdi burada servisim. İkinci sette servis hatalarımızın sayısı birazcık arttı gibi. Üçüncü servis hatası geldi takımımızda. Hatta dördüncü servis hatası. Şu anda notlarımı kontrol ettim. Tabii Çin'de serviste daha agresif olmaya çalışıyor. Hala daha avantajlı olan taraf biziz. Biz de o agresyonu yitirmeme gayretindeyiz. Ayağımızı gazdan çekmiyoruz. Bediran Bülbül. Zue Jihong karşıladı. Karşılıklı işte servis hataları, istatistikleri ekrana geldi. Murat Yenipazar iyi noktada buluşmuştu. Ahmet Tümer. Bloktan dışarıya gitti. Farkı tekrar dörde çıkarıyor millilerimiz. Burada yine hızlı pasla hareketlendirdi Murat Yenipazar. Ahmet 6 sayı. Chuzong Shuai zorlandı servis karşılamakta. İyi hücuma geldi. Ben Jihua. Antene doğru da yakındı tabii bloklar. Biraz daha çaprazı kapatmayı hedeflediler. Chuzong Shuai. Wang Yebin'den pas. Bloktan sekti. Şimdi Murat C noktada buluşu topla ve çok da güzel bir pasla Gökçen'i hareketlendirdim.

Kaptan birçok farklı opsiyonu kullanıyor. İşte Gökçen, Adis, Ahmet, Efe her biri hücuma katılıyor ki zaten maç başında takımın genel istatistiklerini saydığımda da fark etmişsinizdir. Herkes çok skorer oynuyor. Filenin Efe'lerinde. Kaan oyuna girdim. Kaan Gürbüz. Murat Yenipazar kenarda. Adis'in servislerinden sonra pasör değişikliği de olacak. Adis de yerini bırakacak. Hilmi Şahin'e. Evet, şimdi hücumları biraz daha uzatarak bloğun daha dağınık olduğu anları yakalamaya çalışıyor tabii ki. Onlar için de ilk sette biraz daha panik havası hakimdi. Burada daha sakin gözüküyorlar içeriye kaçan topta. Lee Yongchen sayıyı almayı başardı. 18-16 ve Slobodan Kovac maçta ilk kez mola hakkını kullanıyor.

0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: 16 ile girer misiniz diye. Belki ilk setten sonra pek hoşumuza gitmeyebilirdi ama çünkü ilk seti 25-16 ile bitirmişti millilerimiz. Ama tabii ki avantajlı konumdayız. Şnobodan Kovac da molada biraz toparlamaya çalıştı takımı. Zue Jihong, Hilmi 4 numaraya doğru harika bir hücum. Gökçen Yüksel sayı almayı başardı. Gökçen tabii Slobodan Kovac, Adis gibi, Murat Yenipazar gibi oturmuş isimlerin etrafına genç köşe oyuncularını da yerleştirip onları yıpratmadan tecrübe kazandırmak istiyor. Gökçen de aslında burada millilerin yatırım yaptığı oyunculardan bir tanesi. Üçlü blok. Tekrar hücuma kalkıyorlardı. Burada dördüncü dokunuş olacak ve 20-16 moladan üst üste iki sayıyla dönüyoruz. Rahatlıyoruz. Hiç paniğe gerek yok. İyi oynayan taraf biziz. Sadece birazcık hız kestik. Gökçen'den bir de ace geliyor. Gökçen'in ace'iyle farkı 5'e çıkarıyoruz. Adeta paralize oldu Çinliler. Mükemmel noktaya tam iki oyuncu arasına doğru gönderdi servisi Gökçen Yüksel. Kimse bir santim bile hareket edemedi. Ardından da serviste hata ama buna varız. Şu anda zaten önde olan tarafız. Yang Baoqi ilk kez oyuna giriyor. Çin milli takımında Li Yongchen'in yerine sahada Yang Baoqi. Hilmi biraz uzaklaştı. Paralelde Kaan Gürbüz. Normalde 2 numaradan solak hücumlarla çaprazı da güzel keser Kaan. Ama sağ tarafta işte solak bir oyuncuya sahip olmak orada paraleli de çok güzel açıyor bizim için. İçeriye doğru kapattı. 22-17. Ahmet Tümer. Güzel geldi hücuma Ben Zihua. Durdurması kolay değildi.

0: 4 sayılık bir fark var. Bekliyoruz. Birazcık bekliyoruz. Bakalım. Pilot kameradan göremedik. Bu açıdan netlemek kolay değil. Nitekim sayı da bizim. Hani o perspektif yanıltıcı olabiliyor. Evet, yine teker teker yaptı değişiklikleri. Şlobo'dan Kovac, Kaan'ın servisini de değerlendirmek istedi. Şimdi Murat yeni pazar oyuna giriyor. Hadis Lagumcu'ya da ön turda. ...23-19 setten 2 sayı uzaklıktayız. Murat, Adis ve Adis'in sayısıyla 5 set sayısını buluyoruz. Çin karşısında. Efe Bayram serviste. Chuzong Shuai. Avantaj topunu alacağız. Bakalım burada bitirebilecek miyiz? Berkay Bayraktar, Murat Yenipazar, Gökçen'e döndü ve Gökçen Yüksel'le 25-19'a getiriyoruz skoru. İkinci sete de noktayı koyuyoruz. Çin karşısında harika iki set. Neredeyse kusursuz iki set. Ve şimdi 2-0 öndeyiz.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
4: hepelim. Havada karada çekerim. Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
5: hepelim. Havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve

0: Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
0: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Radyo Spor.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Galatasaray'la anlaştı. 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Uzun süredir transfer etmek istedikleri hem Galatasaray hem de milli takım için başarılı olacağına inandıkları bir oyuncu olarak tanıtmıştı onu Sarı Kırmızılılar. Kovac'ın da ilk 6'da önem verdiği, değer verdiği, hücumları da genelde üzerinden kurguladığı bir oyuncuya da dönüştü ki Çin tarafına da korku salmış gözüküyor. Gökçen Yüksel. Çin bu sete de ilk sayıyı alarak girdi. Murat'ın bloğundan sekmişti. Burada serviste zor karşılamışız. Berkay. Efe Bayram. Efe Bayram. Blok teması var. Top dışarıda. Sayı bizim. Blokları da gerçekten çok iyi kullanıyoruz. Murat kullandı servisi. İkili blok var. Top dışarıya gidiyor. Samet Baltacı oyunda millilerimizde. İşte 4 numarayla 2-10 uzunluğa sahip Samet Baltacı. Burada işte Efe ile birbirlerine bakıyorlar. Topun nereden nasıl gittiğini anlayamadılar muhtemelen. 2-1 önde için Efe karşıladı. Murat şimdi hücumu Gökçen'le yapmıştık. Bloktan da dışarıya gittim. İlk iki seti kaybettikten sonra üçüncü sete fena bir başlangıç yapmıyor Çin milli takımı. Yu Yuantai servis kullanıyor. O da maç başına 9.2 sayı buluyor takımında. Yine Efe servis karşıladı. Adis'in hücumu karşıladı Çin savunması. Plasayı bıraktılar. Berkay yetişti ama sonrasında o top çıkmıyor. Van Zihua. Çin'in dördüncü sayısını kaydediyor bu sette. Yani Vital aynen de daha önceki molalardan birinde rakibi yere düşürün diyordu. Hani böyle alçak toplar göndermelerini, plaselerle zorlamalarını istiyordu takımının. Beşinci sayıya izin vermedik burada. Bloğun içine girdi Samet. Samet Baltacı. O da ilk kez oyuna girdi. Geçen seneyi Halk

0: Balta geçirdi Samet Baltacığım. Ben Zihuam. Block out. Yani tam elinin içinden geçmiş Gökçen'in ama itiraz da gelmedi. Oyuncularımızdan Peng Shikun. Yine 5 numaraya doğru kullanmış servisini. Gökçen de rakibi işaret ediyor. Teması var Ben Zihuan'ın. Vital Aynen'den de bir itiraz gelmedi. 5-3. Samet Baltacı. Geçen sene Efeler Ligi'nin en iyi blok yapan oyuncusu seçildi. Samet Baltacı. Serviste hatayı yapıyor. İlk hafta forma şansı bulamamıştı pek fazla Samet Baltacı. 6-3. Çin üstünlüğü var. Evet, yine sayıyı birazcık bekleyeceğiz. Yani çok da büyük bir farkla gitmedi. İşte burada Mert Matić de oyuna girmiş. Milli takımımız da oyuna girdi. 31 yaşındaki orta oyuncumuz ortalarda değişikliğe gitti. Slobodan Kovac farklı kombinasyonları da kullanmaya çalışıyor. Sayı Çin'in oldu. Murat tek elle bıraktı. Murat Yeni Pazar. Zor pozisyonda. Sayıyı almayı başarıyor. Hakem bize verdi. Sayı bizim. Şu anda Çinli oyunculara itiraz ediyor. Murat Yeni Pazar. Teknik bir dokunuş. Müthiş bir dokunuş. Hani iki parmağı etmiş. Sadece topun açısını değiştiriyor. Haftanın en iyi sayılarından bir tanesi olabilir. İçeriye doğru karşı top ve Efe Bayram. Zaten ilk topunda yere değdiğini işaret ediyor. Vladimir Simonovic. Gökçen Yüksel'den ace geliyor. Evet, top zeminde. Top zeminde. Yu Yuantay yetişemedi. Farkı bire indirdik. İlk sette de biraz ağır başlamıştık. Sonrasında toparlamıştık. Bu sette de benzer bir hikaye olabilir. Gökçen. Bu kez fileye yakın gitti. Ayaktan da sekiyor ama sayıyı almayı başardı. Zue Jihong. Zue Jihong'un sayısı. O da Hong Kong'da forma giyiyor. Çin Ligi'nde geçen sene en iyi servis atan oyuncu oldum. Adis Lagumcia. Elleri yakaladı. Bloğu yakaladı. Top dışarıda. 8-7. sette ortaların eşleşmesi belirleyici oluyor. Burada çizgiyi yakaladı Mert Matić. Onunla birlikte seviniyoruz. Viyener'deki ilk ace'ini buluyor Mert Matić. Müthiş. Harika bir servis ve Çin'e molayı aldırdı Mert.
1: Reklam.
2: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Şu anda iyi oynuyoruz, lütfen bunu kesmeyin dedi. Ve araya gelen ace'leri de durdurun artık diye bir serzenişte bulundu takımına. Çünkü ne zaman ritim bulsalar bu harika servislerle onların ritmini bozmayı başardık. Ve öndeyiz şimdi 3. sette de. Mert Matić bu kez serviste hata yapıyor. Matić. Efe Bayram, iyi manşet. Ardından Samet Baltacı'nın hücumu. Çizgiyi yakalıyor. Efe'ye de ayrıca tebrikler. Burada Murat Yenipazar tam orada beklemiyordu belki de Samet'i ama hemen çok çabuk karar verdim. Wang Hebin az önce Vital Aynen onu da kenara çekti. Özel konuştu Wang Hebin'le. Yu Yuan Tai. Şimdi biraz daha hızlanmaya çalışıyor şimdi hücumlarında. Çift tanelerde eşitlendik. 10-10. Berkay, Murat, orta hücumu. 6 numaradan Gökçen Yüksel. Pipe hücuma kalktı Gökçen. Murat Yenipazar. O kadar iyi sakladık ki burada hücumu. Gözler Samet'e dönmüşken Gökçen aldı sayıyı. Efe Bayram. Yine derine doğru 5 numaraya kullandı servisini. Bloktan sekti arka alanda. Murat Yenipazar savunmayı yaptı. Berkay pası veriyor. Adis Lagumcu'ya plaseyi bıraktı. Wang Hebin, onlar da sistem dışı hücuma gittiler. Şimdi Wang Hebin, pipe hücuma bu kez Çin kalktı. Sayı alan Yuan Tai oluyor. Uzun rallilerin sayısı biraz daha arttı. Murat Yenipazar, Adis istedi topu, bloktan sekti, file teması bulunuyor. Sayı bizim. Rally daha fazla uzamadan. İşte burada inişte, evet teması görüyoruz zaten, yakalıyoruz. Challenge'a gidiyorlar. Vital Aynan bunu bir mola gibi de değerlendirecek şimdi elbette.
1: Reklam.
2: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Reklam.

0: bloktan içeriye düştü top. Sayıçi'nin. Servis hata yaptı şimdi de Çinliler. Evet, bu hatayla beraber Adis Lagumcu'ya servis çizgisine geri döndüm. 13-12. Onun etkili servisleriyle beraber farkı açmayı başarmıştık ilk iki sette ama bu kez çabuk çıkarıyorlar onu servisten. Orta hücumunda Lee Yongchan. Çok agresif hücum ettiler. Burada Adis'ten de özür diliyor. Lee Yongchan. Zue Jihong. Servisi kullanan oyuncum. Güzel çektik manşeti. Murat Yenipazar tekelle yine güzel pas verdi. Ardından da top dışarıda. Tekrar öndeyiz. Murat Yenipazar. Kaptan bugün çok özel işler, şık işler yaptı gerçekten. Berkay Bayraktar'ın tam üzerine geldi top. Orada çok yapacak bir şey yoktu. İşte Wang Hebin orta hücumlarında özellikle Lee Yongchan'ı kullanmaya gayret ediyorlar ki onun da maç başına 4.7 sayısı var. Kendi performansının üzerine çıkıyor gibi Wang Bin'i oyunun dışına ittik. Ama diğer oyuncularından katkı almaya çalışıyor Çin. Ki Wang Bin onların en skorer oyuncusu. Yang Bao Qi servis hatayı yaptı. Servisi uzun kalıyor bu hücum ve farkı ikiye çıkardık. Şimdi farkı ikiye çıkardık Ben Jihuan'ın hatasıyla. Mert Matic. Az önce bir reisi de vardı Mert'in. 6 numaradan 3'üme kalktılar ama blok yerinde Efe Bayram. Efe Bayram kutluyor burada hücumu, sayıyı. Hücumun üzerine yaptığı blue. Efe Bayram. Süper bir blok ve Çin molayı aldı.
1: Reklam. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Mola dönüşünde hücum sayısını alıyor Çin. Yu Yuan Tai

tam olarak istediği oldu. Vital Aynen'in burada momentumu yavaşlatmak istiyordu tabii ki. Efe Bayram ilk savunmayı yaptı, topu karşıladı. Sonrasında hücumda dışarıya gidiyor Efe'nin smacı. 17-16. Oo, burada temas var. Temas var ama keşke yani görememişiz. Adis Nagumci'ye. Hakem de göremedi. Biz de yakalayamadık. Hani challenge'a da gidemedik orada. Yani bu acayip açıları bulmakta. Üstüne yok gerçekten Adis Nagumci'nin. Murat Yenipazar. Servisi kullandı. Van Gebin. Ardından da Wen Jihua. Plase ile havuza indiriyor topu. Efe Bayram bloktan sekti. Şimdi hücumu tazeledik. Murat pasını vermişti Adise. İyi bir pasta gelmedi. Bloğumuz yerinde. O kötü pas sonrasında. Oh, ama top tabii dışarı sekti. Çok da iyi bir pas alamamıştı Wen Jihua. Moladan döndükten sonra beraberliği buluyor. Çin takımı burada tam banda değdi. Yani tam içeriye düşecek gibiydi. Blok doğru işi yaptı ama şans yanımızda değil. Adis blokta yumuşuyor. Wang Hebin pipe hücum. Murat'tan savunma. Efe pası yükseltti. 3 metre gerisinden yaptık hücumu. Şimdi tekrar Çin hücumda ama bu kez blok sayısı Samet Baltacı. 19-18. Öyle kolay kolay öne geçmek yok. Olmasın da. Adis burada blok sayısını alıyor. Bir de blok sayısı ekledi hanesine. Adis Lagumci'ye. Efe Bayram serviste. Van Gebin 3 metre üzerinden verdi pasını. Bir kez daha bloğumuz yerinde. Bir kez daha bloğumuz yerinde. Yerli yerinde duruyor. Tuğlaları dizdik. Duvarı ördük yine. Bu kez Samet Baltacı. Yani Allah söyletmiş diyelim az önce. Nasip de varmış. Samet Baltacı'ya bir blok sayısı şu dakikalarda. Berkay'dan savunma. Tekrar hızımızı bulduk. Adis Lagumci'ye. Hızlandık. Süratlendik. Bırakmıyoruz. 21-18. Üst üste 3 sayıyla Çin sıkıştırmaya başlamıştı. Ama şimdi set sonuna doğru adım adım ilerliyoruz. Damalı bayrağı görmeye çalışıyoruz. Efe Bayram. Efe Bayram. Servis çizgisindeki oyuncu Chuzong Shuai'yi karşılamıştı. Berkay'dan müthiş bir refleks, ardından da Samet'ten aynı refleks file de geldi. Van Gebin 6 numaradan geldiler. Bu top çizgiyi buldu sanıyorum. Şlobo'dan Kovac'ı da buldu. Yani keşke o da takımın bir parçası sayılsa top oyunda kalırmış. Hadi devam edin diyor Kovac. Berkay karşıladı servisi. Murat kısa mesafede kaldırdı. Şimdi Wen Jihua karşısında üçlü dev var orada. Devler var. 22-19 Samet Baltacı.
Yani Çinliler ne zaman blokta bizi test etmeye çalışsa cevaplarını aldılar. Samet bu set boyunca oyundaydı, şimdi kenarda. Kaan Gürbüz oyuna giriyor. Serviste Kaan. Solak servis. Şimdi Wen Jihua blokta sekti. Hemen Lagumcu'ya müdahaleyi yaptı. Gökçen de hücuma çıktı. Buradan da hücum devşirdik. Gökçen Yüksel 23-19. Şıkır şıkırız bugün. İlk set 25-16, ikinci set 25-19. Burada birazcık sıkıştırmaya çalıştı artık Çin takımı bizi ama yine ışığı görüyoruz artık set sonuna doğru. Kaan Gürbüz yine paralelde bir numaraya doğru kullandı. Blokta sekti, yetişemiyor orada. Murat Yeni Pazar. İyi deneme, alkışlar da kaptana geldi burada. Van Kebin kenara geldi. Mert Matić oyunda, millilerimizde de. Kaan Gürbüz kenarda yerinden. Murat Yeni Pazar orta hücumuna kalktık. Blokta yumuşadı. Şimdi Yu Yuantai'den pas ama tekrar blok yerinde ve 4 maç sayısı. 4 maç sayısı Addis Lagumcu'ya. Kritik yerde maç sayılarında günün en iyi servisçisi Addis serviste ama top da filede. 24-21. 3 maç sayımız daha var. Servis Zue Jihong'dan, Murat'tan pas, orta hücumu Mert bitiremedi. Çin için fırsat var ama dışarıya yolladılar. Bu seti de 25-21 ile alıyoruz. Maçı kapatıyoruz. Polonya etabına harika bir başlangıç. 25-16, 25-19, 25-21 diyordum ama geçen Filenin Sultanları kadın milli takımımızın Çin'le maçında da Cao Yong'un itirazlarıyla birazcık ekstra bekleyişlerimiz olmuştu. Hatta bir itirazından haklı da çıkmıştı. Ondan çok daha rahat bir maçtayız öncelikle. Çin burada İtiraz etmişti ama temas bulunmuyor. 25-21. Az önce dediklerimizi tekrar edebiliriz. 25-16, 25-19, 25-21 set skorlarıyla 3-0'la bu haftanın açılışını yapıyoruz değerli izleyenler. Polonya etabına süper başlıyor Filenin Efeleri. Ellerinize sağlık, tebrikler diyelim. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından tekrar geri dönelim.

0: Gel Milli Heyecanı sundu.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında hep
5: evim, havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
7: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
5: İyi günler, iyi yolculuklar değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden İlker Saygı. Ben İzmir, Ankara ve İstanbul'da trafikte neler var? Şöyle bir başlıklara yer verelim bu bölümde. İzmir'de çevre yolu Buca yönünde Dökümcüler hizasında sol şeritte bir trafik kazası meydana geldi. Yoğunluk devam ediyor. Yeşildere Caddesi Karabağlar yönünde Atatürk Anıtı hizasında bir trafik kazası var. Bu bölgenin de yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da faal olarak trafiği olumsuz etkileyen şu anda bir kaza ihbarı ya da arıza ihbarı yok. Umarız da olmaz, takip ediyoruz. İstanbul'a gelince Cevizli Bağ yan yolda, D100 yan yolda Şirinevler yönünden bir kaza bilgisi var. Silivri'de E5'te her iki yönde de çalışma var ama İstanbul yönü daha yoğun. Halıcıoğlu Ok Meydanı Caddesi'nde de Haliç yönünde bir kaza var. Ağır hasarlıdan da bölge oldukça yoğun. Bunlar bazı özet bilgiler. Daha fazla detayı yayınlarımızda, Radyo Trafik uygulamamızda ve radyotrafik.com'da bulabileceğinizi hatırlatıyor. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
4: Radyo Spor.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
7: Şimdi bir numarada itaatsiz box'a doğru yöneltildi. Görüntüde 6 numaralı platform

Bir numaralı itaatsiz içinde arka kapaklar kapatıldığı yerini aldı bu safkanda. 6 numaralı platform box'a yöneltilecek.

0: 6 numaralı platformda yerini aldı. Yarış başlamak üzere. Start verildi. İstanbul'da 4. koşuyla beraber 2. altılı ganyan başladı değerli izleyenler. Çıkıştan sonra 5 numaralı Saad'ın kasırgası rakiplerinin yaklaşık 3 boy kadar gerisinde kaldı dış kulvardan. 1 numaralı itaatsiz öne atak yaptı, aldı liderliği, farkı da 4 boya kadar çıkardı. İçeride 9 numaralı Sancar var. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Ersan Şah. 3 boy kadar geride 2 numaralı Acuntay. 2 boy kadar geride içeride 8 numaralı Fış Fış. Dışta 6 numaralı platform. 6 numaralı platformun yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Akbelhan, onun 2 boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı Yağız Han Bey, son sırada ise 5 numaralı Saad'ın kasırgası. Yarışın liderliği 1 numaralı itaatsizde, fark yaklaşık 4 boy kadar. İkincilikte takipte 9 numaralı Sancar var. Sancar'ın 4 boy kadar gerisinde 4 numaralı Ersan Şah. 3 boy kadar geride 2 numaralı Acuntay. 2 boy kadar geride dış kulvarda 6 numaralı platform. İçeride 8 numaralı Fış Fış. Onun 1,5-2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Akbelhan. 1 boy kadar geride 5 numaralı Saad'ın kasırgası. Son sırada bu kez 7 numaralı Yasan Bey var. Yarışın liderliği yine 1 numaralı itaatsizde, fark yine 4 boy kadar. İkincilikte 9 numaralı Sancar takipte 4 boy kadar geride. 4 numaralı Ersan Şah yer tuttu, onun 2 boy kadar gerisinde içeride 8 numaralı Fış Fış. Dış kulvarda 2 numaralı Acuntay 1 boy kadar geride. Ortada 6 numaralı platform 1 boy kadar gerisinde içeride 5 numaralı Saad'ın kasırgası. Dış kulvarda 3 numaralı Akbelhan, 7 numaralı Yasan Bey ise son sırada öndeki rakiplerini takipte. Safkanlar düzlüğe doğru yaklaşıyor. 1 numaralı itaatsiz liderliğini koruyor. 9 numaralı Sancar farkı azaltmaya başladı. İkincilikte takipte 2 boy kadar geride 4 numaralı Ersan Şah. 3.likte onun 1 boy kadar gerisinde içte 8 numaralı Fış Fış. Yarım boy kadar geride dışta 2 numaralı Acuntay. 1,5 boy kadar geride dışta 6 numaralı platform. İçeride 5 numaralı Saad'ın kasırgası. 2 boy kadar geride 3 numaralı Akbelhan. 7 numaralı Yasan Bey son sırada. Son 400'e yaklaşılırken orta kulvardan 9 numaralı Sancar geldi. İçerideki 1 numaralı itaatsizi yakalayıp yarışın liderliğini aldı. En dıştan 4 numaralı Ersan Şah'ın, onun dışından 8 numaralı Fış Fış'ın atakları var. Son 200'e yaklaşılırken şimdi 4 numaralı Ersan Şah asfaltta liderliği aldı. Dıştan 8 numaralı Fış Fış geldi. 4 numaralı Ersan Şah ve 8 numaralı Fış Fış arasında liderlik mücadelesi var. Asfaltta 8 numaralı Fış Fış öne geçti. İçeride 4 numaralı Ersan Şah, dışında 8 numaralı Fış Fış mücadelesi son 50'de de sürüyor. 8 numaralı Fış Fış mı yoksa 4 numaralı Ersan Şah mı? 8 numaralı Fış Fış koşuyu kazandı. 4 numaralı Ersan Şah koşudan ikinci olarak ayrıldı değerli izleyenler. 6 numaralı Safkan platform koşuyu üçüncü olarak tamamlarken 2 numaralı Acuntay dördüncü, 3 numaralı Akbelhan da koşunun beşincisi oldu. 8 numaralı Fış Fış Özcan Yıldırım'la İstanbul'daki dördüncü koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Radyo Spor.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
6: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Ercan abi hoş geldin.
7: Herkese iyi günler, hoş bulduk.
6: Evet, az önce filenin efeleri Çin'i mağlup etti 3-0 net skorla ve Milletler Ligi'ndeki 3. galibiyetimizi almış olduk. 5. maçımız, 3. galibiyetimiz gayet iyi bir başlangıç diyebiliriz.
7: Sen tabii voleybolda değerli dinleyicilerimiz maçı dinledi. Erkeklerde genel anlamda son durumumuz nedir? Biraz bilgilendirelim değerli dinleyicilerimizi.
6: Şimdi ilk haftada 2 galibiyet 2 yenilgimiz vardı. İlk haftada çok zor maçlar oynadık. 2 galibiyet bizim için gerçekten iyiydi. Bu yorumu yapabiliriz. Bu hafta Polonya'da oynuyoruz. Saatler bize daha uygun, daha rahat izleme şansımız da olacak filenin efelerini. Rakiplerimizden ilki Çin'di. Bugün ya dün de zaten yayının sonunda söylemiştim ben, yani iyi servis attığımız takdirde Çin bize rakip olamaz demiştim. Öyle oldu. 3-0'lık bir net galibiyet aldık. Çok iyi servis kullandık. Şimdi diğer rakipler Arjantin, Polonya ve Belçika. Polonya tabii çok üst düzey bir takım. Dünya bir numarası, ev sahibi ve 4'te 4 için oynayacaklar kendi evlerinde. Polonya maçı çok zor maç. Bunu kabul edelim. Ama diğer iki rakibimizden de ben galibiyet alabileceğimizi şahsen düşünüyorum. Hem Arjantin'i hem Belçika'yı yenebiliriz. Belçika ilk haftada bir galibiyet, 3 yenilgi almıştı. Arjantin 4 maçını da kaybetmişti.
7: Evet.
6: Arjantin'de özellikle set sonlarında oynama problemi var. Biz bu problemi tecrübemizle değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Setler kafa kafaya ilerlese bile. Belçika karşısında da hücum organizasyonu bakımından biz daha üstünüz. Servis karşılaması iyi bir takım Belçika. Ama hücum varyasyonlarında bizden gerideler. Bir oyuncuları var, Regers. Hücum yükünün %40'ını üstleniyor. Onu durdurduğumuz takdirde ben Belçika'yı da geçebileceğimiz kanaatindeyim. Oyun planımızı buna göre kurmamız gerekecek büyük ihtimalle. Polonya maçı dediğim gibi zor maç ama 3 galibiyet bizi toplam 5 galibiyet sayısına ulaştırır ve son haftada alacağımız 2 galibiyetle de finalleri bile görme şansımız olabilir.
7: Peki erkeklerde biraz uzun vadeye baktığımızda voleybol mini takımımızda Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar kategorisindeki şanslarımızı masaya yatırdığımızda hangi yorumu yapacağınızı?
6: Şimdi Olimpiyat oyunlarına hiç gidemedik zaten erkeklerde. Böyle bir handikapımız oldu. Ama şu anki kadromuz bunu başarabilecek güçte. Bunun için de Milletler Ligi'nde alacağımız her galibiyet, her set değerli. Çünkü set kaybetsem bile alacağım puanı etkiliyor.
7: Doğru.
6: O yüzden 3-0'lık galibiyetler çok çok önemli, çok çok kritik olacak. Özellikle bizden daha yukarıda olan takımlara karşı alacağımız galibiyetler bizi ciddi anlamda dünya sıralamasında yukarıya taşıyacak ve dünya sıralamasında da ilk 10'da olmak olimpiyat biletini almak anlamına
7: geliyor. O şansımız
6: geliyor.
7: Var mı sence?
6: Bence var. Mesela ya çok zor bir maç ama hani diyelim ki örnek veriyorum Polonya'yı yendiğimiz takdirde, dünya bir numarasını yendiğimiz takdirde bu bizi müthiş bir şekilde yukarı atar. Bu tarz galibiyetlere ihtiyacımız olacak ama finallere gitmek, finallerde ekstra oynayacağımız maçlar olacak. Orada alacağımız bir galibiyet finallerde yine bizi dünya sıralamasında yukarıya atar. Ama asıl amaç bizim için şu aşamada Milletler Ligi'nde kalıcı olmak ve her sene galibiyet sayımızı artırmak. Geçen sene 3 galibiyetimiz vardı. Bu sene 3 galibiyete 5 maçta ulaştık. Bunu büyük ihtimalle daha da yukarılara taşıyacağız diye düşünüyorum. Bu da bizi hem dünya sıralamasında hem de Avrupa Şampiyonası'nda, dünya şampiyonası'nda daha iyi kurallara getirecek. Daha rahat rakiplerle oynayacağız. Bu jenerasyonun bu gücü var mı? Bence var. Genç de bir takımız. Potansiyelimiz de var. Bu potansiyel bizi yukarı taşır diye düşünüyorum. Olimpiyat neden olmasın? Yani olimpiyat şansımızın da olduğu kanaatindeyim.
7: Daha da var değil mi? 2028.
6: 2 yılımız var olimpiyat için. Yani direkt olarak turnuva üzerinden de, yani olimpiyat elemeleri üzerinden de gidebiliriz olimpiyata. Dünya sıralamamızla da gidebiliriz. Her türlü yolu deneyecek tabii ki Efeler olimpiyat oyunlarına gidebilmek için. Ama bu kadro birçok şeyi başarabilecek durumda.
7: Umarım, hani, umarım başarırlar.
6: Tabii bu birçok şey derken hani Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu değil. Yani sultanlar seviyesinde değiliz erkeklerde. Yavaş yavaş zaten sultanlar da buraya bir günde, bir yılda, iki yılda gelmedi. Son 10 yıllık periyoda baktığımızda adım adım geldik. İşte Avrupa Şampiyonası'nda gümüş aldık, ev sahipliği yaptık, işte bronz aldık. Adım adım yükselerek belli bir seviyeye geldik. İşte Vargas'ı devşirdik, bir kademe daha yukarıya çıktık vesaire. Erkeklerde de yani adım adım ilerleyeceğiz. O yüzden bugünden yarına büyük başarılar beklemeyelim. Ama bu takım her geçen gün üzerine koyarak gidiyor. Bunun bence keyfini çıkarmakta fayda var. Ya,
7: Voleybol Federasyonu çok başarılı bence. Sistemini yerleştirip uyguluyor ve takımlar dediğin gibi adım adım başarılara doğru gidiyorlar.
6: Tabii kulüp takımları öncelikle başarıları yakaladı. Mesela işte ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 2011'de Vakıfbank kazandı. Sonra Fenerbahçe Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Eczacıbaşı yine aynı şekilde Dünya Kulüpleri kazandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Bu başarılar neyi beraberinde getiriyor? Başarı demek ilgi demek. İlgi gelince çocukların da altyapılara gelme sayısı artıyor. Yani 10 çocuk geliyorsa eskiden, bundan 15 yıl önce, şimdi 100 çocuk geliyor. Altyapılarda yer bulunmuyor. Bu da tabii ki rekabeti arttırdığı için daha üst düzey oyuncu yetiştirmenize vesile oluyor. Mesela Rus oyuncular çıkmışlardı 2000'li

0: yılların başlarında arka arkaya Grand Slam'ler kazanmışlardı. İşte Miskina Roland Garros'u kazandı 2004'te, devamında Sharapova kazandı 2004'te, aynı yıl Kuznetsova Amerika açığı kazandı. Miskina İstanbul'a geldiğinde sormuştum, demiştim ya işte ne oldu bir anda Rus tenisçiler böyle parladı, arka arkaya Grand Slam şampiyonlukları. Çok tenisçi var. Bu çok tenisçi demek, çok rekabet demek. Sürekli olarak biz birbirimizle oynuyoruz. Çürük yumurtalar eleniyor. En güçlüler ayakta kalıp devam edebiliyor, demişti. Şimdi altyapılarda da durum böyle. Çok oyuncu olunca, çok sporcu olunca dolayısıyla en iyiler hep daha yukarıya çıkacak. Bu da başarıya getirecek. Altyapılar burada son derece önemli. Bunu voleybolda kurduk, bu sistemi. Diğer branşlarda maalesef olmadı.
1: Maalesef.
0: Hala buralarda biz emekleme dönemindeyiz. Bu şekilde eğer biz de futbolda, basketbolda buraları başarabilirsek, bu altyapılara olan ilgiyi artırabilirsek, 80-85 milyonluk ülkeden neden işte Avrupa şampiyonu takımlar, dünya şampiyonu takımlar çıkmasın?
1: Aynı kanaatteyim.
0: Futbola geçelim, voleybolu konuştuk. Efelere başarılar dileyelim. Bundan sonraki maçlarında da en az iki galibiyet daha beklediğimi söyleyeyim bir kez daha. Şimdi bugün gündeme bomba gibi düşen açıklamalardan biri Aykut Kocaman'dan geldi Ercan abi.
1: Doğru, okudum ben de.
0: Diyor ki Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, ben de diyor televizyondan öğrendim diyor İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin anlaştığını. Şöyle bir açıklama yapmış. İstersen okuyayım, belki takip etmemiş dinleyicilerimiz olabilir. Son bir aylık zaman zarfına ilişkin kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur dedi Aykut Kocaman. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur. Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
1: Doğru.
0: Diyor Sayın Aykut Kocaman. Çeşitli vesilelerle daha önce dile getirdiğim gibi bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetim tercihlerini kullanmıştır. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum, diyor Aykut Kocaman.
1: Gerçekler neler yaşandı, bunu öğrendik. Yönetim bir tercihte bulunmuş. İşte bir gece öncesinde Oğuz Çetin'le görüşmüş Aykut Kocaman.
0: Evet.
1: Ondan sonra da herhalde Oğuz Çetin yönetimle görüştü. Burada yardımcılar ya da teknik kadro ile ilgili bir anlaşmazlık olduğunu görüyoruz. Yönetim herhalde bazı isimler üzerine olumsuz baktı. Ve bu yüzden de bu anlaşmanın değil İsmail Kartal'ın tercih edildiğini gördük.
0: Evet.
1: Şöyle ya, bu o akşam söylenebilirdi tabii.
0: Şöyle bitiriyor açıklamasını Sayın Aykut Kocaman, diyor ki bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum, diyor. Yani diyor ki kişisel kırgınlıklar önemli değil, önemli olan Fenerbahçe'nin başarısıdır.
1: Ya Fenerbahçe'ye hiçbir kırgınlığım yok. Kişisel olarak tabii üzüldüğü hususlar olduğunu ben vurguladığını görüyorum.
0: Evet, ya bunu tahmin etmek de zor değil.
1: Metnin alt tarafında zor değil. Artık ama olan oldu, olay bitti. Şu an itibariyle Aykut Kocaman da açıklamasını yaptı. Artık yeni sezon içinde takımı İsmail Kartal hazırlıyor. Hatta topuk yerlesine ulaştılar bugün.
0: Evet, Fenerbahçe

0: İsmail Kartal'la yoluna devam edecek. Hatta benim şöyle duyumlarım da oldu. Hani bu görüşmeler esnasında Aykut Kocaman'la Fenerbahçe'nin bu yeni yönetimi arasındaki görüşmeler esnasında bazı oyuncularla Aykut Kocaman'ın bizzat görüştüğü. Hatta Giras ile bizzat görüştüğü yönünde de duyumlarım var. Hani oyuncuları ikna etme konusunda, kendi planlarını anlatma konusunda da Aykut Kocaman bayağı bir teşriki mesai harcamış.
1: Bahsettiği gibi 1 Mayıs itibariyle esasında bir çalışma var.
0: Evet. Yani uzun süreli bir çalışma
1: Evet
0: varmış.
1: ve bu uzun süreli çalışmanın sonunda ya kulübün en son sözü kulüp söylüyor bu gibi
0: Evet, Aykut
1: işlerde.
0: Kocaman da bunun altını çizmiş zaten.
1: Ya
0: Son
1: en
0: sözü
1: son
0: kulüp
1: söz,
0: söyler
1: evet
0: demiş.
1: yönetim kurulda toplanmıştır. Ona göre bir karar alınmıştır. Dedi az önce söylediğim gibi bu tercih Fenerbahçe kulübü yönetimin tercihi. Onun için yapacak bir şey yok Aykut Kocaman adına.
0: Demek ki bir noktada
1: Bir anlaşmazlık
0: bir
1: oldu.
0: anlaşmazlık oldu ki İsmail Kartal'a gidildi. Aykut Kocaman da diyor ki önemli olan diyor Fenerbahçe'nin başarısıdır diyor. Kişisel kırgınlıklar söz konusu bile olamaz diyor. Yani söz konusu Fenerbahçe ise kişisel kırgınlıklar bir kenara bırakılmalı diyor Aykut Kocaman. Bu açıklama da bence değerli çünkü çok fazla polemik konusu olmaya başlamıştı. Son noktayı koyması açısından bu
1: Doğru söylüyorsun.
0: polemiklere Aykut Kocaman'ın bu açıklaması bence yerli yerine oturmuş bir açıklama oldu diye düşünüyorum. Şimdi milli takımımızla ilgili de bazı haberler gelmeye başladı. Bazı gazetelerde çıkan haberler var. Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Montella ile yola devam edileceğini dile getirmiştim. Ama şimdi Şenol Güneş isminin de yazılmaya, konuşulmaya başlandığını görüyorum.
1: Ve tabii şu var, ne olarak görev alınacak? Montella ile yola devam ediliyorsa. Benim aklıma o soru geliyor Mehmet. Bir idari anlamda mı bir görev verilecek Şenol Güneş'e? Bir de aynı mevkiye sahip iki önemli isimden bahsediyoruz. Biri şu andaki teknik direktör Montella, bir yeri de çok büyük hizmetleri olmuş Türk futboluna Şenol Güneş. İkisinin de görevi aynı. Mutlaka bir görüş ayrılığına doğru gidilebilecek, eğer o öyle olduğunu düşün. Bir görüş ayrılığı yaşanacağı kesin. İkisi de teknik direktör çünkü.
0: Şimdi bir ifadeyi ben tam anlamadım. Akşam gazetesinin ifadesini tam anlayamadığımı söylemek isterim burada. Diyor ki gazete haberinde Türkiye Futbol Federasyonu Güneş Montella formülüyle önümüzdeki turnuvada başarıyı yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bu nasıl bir formül mesela Güneş
1: Benim
0: ve
1: dediğim formül.
0: iki teknik direktörlü formül mü?
1: Yok. Ya birisi mutlaka ya koordinatör olacak. Futboldan
0: Ya da futbol aklı mı olacak?
1: ya ama bunu Montella kabul eder mi? Şu anda milli takım teknik direktörü Montella. Yani acaba daha mı yetkili olacak? Son söz kimde olacak? Ya bu başarı getirir mi? Açıkçası ben pek sanmıyorum. Senin
0: Şöyle,
1: de fikrini merak ettim.
0: şimdi acaba şimdi aklıma şey geldi. Sen bunu deyince Hamit Altıntoplu model mi?
1: O
0: Hamit Altıntop'un
1: modelde
0: pozisyonuna mı?
1: büyük başarı geldi mi öyle bir?
0: Yok, gelmedi.
1: Ya şu anda voleybol milli takımında bizim kadınlarda Santarelli değil mi?
0: Evet.
1: Teknik sorumlu koç.
0: Evet.
1: Onun üstüne başka birini Eda Erdem de geldi mesela. Bıraktı voleybolu. O da üst düzey olarak geldi. Direktör.
0: Ne olacak?
1: İyi olur mu?
0: Olmaz. Olmaz.
1: Ya bir anda takımın her şeyi Santarelli. Ama direktör olarak da Eda Erdem var. Şimdi hangisi koç? Hangisi karar verecek? Aynı örneği de Şenol Güneş Montella ikilisi için de söyleyeceğim. Mutlaka bazı şeylerde, hususlarda bir karışma olabilir mi? Olabilir.
0: Ya olabilir yani o benim kafama yatmadı. O yüzden hani sesli düşünüyoruz burada. Değerlendirmeye çalışıyoruz ne olmuş olabilir diye. Biraz bekleyip görmek lazım sanki. Benim kafama oturmadı bu
1: Benim
0: haber.
1: de.
0: Yani tabii ki haberleri biz burada değerlendireceğiz. Değerlendirmek bizim işimiz ama kafamıza da oturmayan yerler var. Bunu da dile getirmek zorundayız. Dinleyicilerimiz bir formül bulabilirlerse yazabilirler bize. WhatsApp hattımız tabii ki açık her zaman olduğu gibi. Onların düşüncelerine çok değer veriyoruz. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Bizim göremediğimiz bazı noktaları belki de onlar görebilirler.
1: Evet.
0: Ama bana çok mantıklı gelmedi.
1: Aynı kanaat.
0: Bu oluşum bana pek mantıklı gelmedi.
1: Yani bu oluşumdan söylemek diyelim istedim. Ki oldu bir başarı gelir mi tartışmaya çok açık bir husus.
0: Yani evet. Bakalım başka haberlerimize. Hacı Osmanoğlu'ndan Infantino'ya bir sistem gitmiş. Aramış Hacı Osmanoğlu FIFA Başkanı Infantino'yu ikinci yenilgiden sonra.
1: Evet.
0: Demiş ki bu ikili averaj kuralı nedeniyle biz elendik. Bu kural adaletsiz demiş. Bundan sonraki turnuvalarda bu uygulama gözden geçirilsin demiş.
1: Öyle bir istekte tabii ki bulunabilirsin FIFA'ya. Yani bu gayet normal olabilir. Ama turnuva başlamadan önce bulunmak, itirazda bulunmak
0: daha mantıklı.
1: Daha olumlu.
0: Yani sen elendikten sonra bir anlamı yok bu itiraz.
1: Ya turnuva başlamadan bir ay önce bu zaten hangi averajın kullanılacağı belli.
0: Belli. Kendini ona göre hazırla.
1: Bir senedir de bellidir. Onu tabii, söyleyeyim. O bir sene öncesinden ya da turnuva başlamadan iki ay öncesinden yazılı olarak bunu belirtebilirsin. Buna katılan ülkeler de olabilir. Ya da o ülkelerle bir lobi faaliyeti yapıp o lobi sonrasında diyelim ki 10 ülke başvurdu. FIFA'ya 15 ülkeye de turnuvaya katıldı. Ya bu genel averaj olması lazım. İkili averaj olmaz diye. O yüzden geç kalınmış bir adım bu.
0: Yani iş işten geçtikten sonra bu kural değişse ne olur? Bizim için değişmese ne olur?
1: Hayır, şu anda turnuva oynanıyor. Turnuva oynanırken hiçbir şey değişmez biliyorsun.
0: Ya tabii şu anda değişmesi mümkün değil. Bundan sonraki turnuvalar için değiştirin demiş de. Peki ben de Hacı Osmanoğlu'na sormak istiyorum. Diyelim ki kural değişti. Bu bir sonraki turnuvada bizim aleyhimize bir sonuç da doğurabilir. O zaman ne olacak?
1: Aleyhimize bir sonuç doğurma ihtimali olduğu gibi aleyhimize de olması ihtimal dahilinde.
0: Tabii diyelim aleyhimize bu sefer sonu. Bu sefer onu da mı değiştirin
1: yok
0: diyecek. Yani nedir? Olmaz. Ya kural kuraldır. Sen ona göre oynayacaksın. Diğer takımlarla aynı kurala tabisin. Çok gereksiz bir hamle olmuş diye düşünüyorum. Bu sefer
1: aynı
0: de yani diyelim ki ikili averaj kalktı. Genel averaja bakılmaya başlandı. Biz 6-0 kaybettik İspanya'ya. 2 tane 1-0 kazandık. Elendik diyelim. Bu sefer de diyecek ki genel averaj niye oldu? İkili averaj benim yendiğim takım benim üstümde yer aldı diyecek evet mesela. Örnek veriyorum.
1: Ama böyle işte. Genel averajında o an sana getirdiği artılar var.
0: Artı da olabilir, eksi de olabilir eksi işte. De bunu bilemezsin ki. Belki bu turnuvada sen bu sistemle belki de çıkacaktın iki maçını da kaybetmesen. Kaybeden sensin, gol atamayan takım sensin yani. Haiti ile aynı duruma düştün.
1: Doğru.
0: Yani burada kuralla falan açıklanacak bir durum değil. Biz çok şimdi kötü bir duruma düştük yani.
1: Dün de konuştuk. Bizim bir ay önce konuştuğumuz konu gazetelerde de haber oldu.
0: Biraz geç oldu ama.
1: Kamp yeri. Ya bu bizim elimizdeydi olay.
0: Ya örnekleriyle anlattık biz burada ama gazeteciler, gazeteci arkadaşlarımız biraz geç kaldılar bu konuyu dile getirme konusunda.
1: Ya mecburiyet yok olayda.
0: FIFA'nın tabii yere mecburiyet yok. Aynı istediğiniz yerde kamp yapabiliyorsunuz. O size kalmış bir şey.
1: Biraz daha fazla bütçe ayırmanız gerekebilir o kadar.
0: Ne tabii yani o bütçeyi siz ya Türkiye Futbol Federasyonu'nun da parası var yani burası mesela Gana milli takımını gördün mü Ercan abi? Gana milli takımı futbolcuları maç bitiyor çamaşırlarını makineye atıyorlar yıkıyorlar bir sonraki maçta kurusunu da giyelim.
1: Öyle formaları değil mi?
0: Evet.
1: Ya bu
0: biz parayla oynuyoruz yani futbolcularımıza işte villalar, milyon dolarlar, reklam filmleri, bilmem neler.
1: Ya bu onlarda malzemeci eksikliğini bile gösteriyor.
0: E tabii yani adamlar.
1: Bütçeleri yok çünkü.
0: Bu şekilde Dünya Kupası oynuyorlar. Curaçao işte camları açık eski nostaljik otobüste geliyor. Hani biraz belki tarihi bir gönderme ama zaten ekonomisi de belli bir ülke. İşte Haiti ekonomisi belli bir ülke. Şimdi bu haldeyken biz de elenmeyi kusura bakmasın Hacı Osmanoğlu da yani averaj sistemine bağlayamayız yani.
1: Evet tabii canım.
0: Bağlamamamız lazım.
1: Elenmememiz gerekiyordu.
0: Elenmememiz gerekiyordu tabii. İkinci maçın sonunda elenen nadir ülkelerden biriyiz. Üç takım var galiba.

0: var.
1: Evet.
0: Ve onlardan biriyiz. İkinci takım olduk zaten Haiti'den sonra. Yani burada bir sorumluluk alması gereken bir insan varsa bir Hacı Osmanoğlu, ikinci Montella'dır. Artı yani Arizona'yı da dediğimiz gibi biz burada çok konuştuk, değiştirebilirdik. Ama ben Arizona yüzünden elendiğimizi de düşünmüyorum.
1: Yok canım, Arizona sadece olsa bile bir etken.
0: Yani yüzde kaçtır? Beştir, ondur.
1: Yani %5, 7 ya da %8 ama bir etken.
0: Yani belki.
1: Şöyle.

0: gittiğinde vücut etkilenir.
1: E o zaman bu da Hacı Osmanoğlu'na yazar.
0: E tabii canım ya, kamp yerine ayarlayana yazar.
1: Tabii canım. Yani orada bir etken varsa bu da Sayın Hacı Osmanoğlu'na ve yönetimine yazar yani. Kimseye yazmaz.
0: Ya burada coğrafya bilgisi iyi olanlar ve o konuda iklim ve meteoroloji uzmanlarıyla konuşsam bu mevsimde Arizona'ya gidilmezler.
1: Ercan abi, ona bile gerek yok. İki tane Amerikan filmi izlemiş olsan Arizona'nın çöl olduğunu bilirsin zaten. Ya, hiç, ya zır cahil olman lazım. Arizona'nın Arizona, değil mi? Çöl olduğunu bilmemen için mağaranda yaşıyor olman lazım yani.
0: Arizona maalesef çöl.
1: Çöl canım, onu uzman olmaya gerek yok yani. Dinleyicilerimizden de yorumlar var. Ama dünkü tabii Gana İngiltere maçına da değinmeden geçmek istemiyorum. Gana'yı yani paketlediler.
0: Penaltı verilmedi.
1: Net penaltı.
0: İngiltere yine klasik uyutan futboluna dönmüştü. Onu söyleyeyim.
1: Uyuduk değil mi? Saat de geçti biraz.
0: Saat de geçti. O klasik uyutan futbolu. Ancak maçın son anlarında bir top direkten döndü. Hı-hı. Kafa vuruşu. Bir de Harry Kane önüne düşen topu inanılmaz kötü vurdu, dışarı attı. Maçta fazla heyecanlığın yoktu ama Gana'nın penaltısı var nasıl uyarmadı, hayret.
1: %100 penaltı. Hakem 40 metre geride kaldı. Kontratakta yetişemedi. Maçın orta hakemine bir sözüm yok benim. Oradan göremez
0: pozisyonu. Yetişemedi tabii canım.
1: Kontratakta 40 metre geride kaldı. Orada maçın orta hakemine diyeceğim hiçbir şey yok ama var. Çok yani açıların hepsini izledik. Çok bariz bir penaltıyı es geçti.
0: İnanılmazdı o.
1: Evet yani Gana'nın.
0: Ben penaltı bekledim.
1: Ben de bekledim. Gana'nın hakkı yendi. Gana teknik direktörü de herhalde VAR'dakiler kahve içmeye gitti. Kahve molası vermişler dedi. Çok net penaltı çünkü. Tartışmaya kapalı.
0: Bence bayağı bir Dünya Kupası'na yakışmayacak bir hata. Olmaz öyle çok, şey Dünya Kupası'nda.
1: Çok büyük bir hata gerçekten. Yani bu kadar da önemli bir noktada böyle büyük bir hata. Yani belki de Gana elenecek bu hatayla.
0: Evet. İngiltere'de kalacak.
1: Belki de İngiltere'de kalacak. Ya da yollar değişecek. Rakipler değişecek.
0: Tabii.
1: Yani çok büyük hata gerçekten. İzlemeyenlere de tavsiye ederiz. İzleyebilirler o pozisyonu. Ama ben yurt dışındaki yorumculara da baktım. Yani herkes penaltı diyor.
0: Herkes. Ya penaltı demeyen yok.
1: Net penaltı pozisyon. Niye böyle bir şey oldu bilemiyorum. Yani VAR niye müdahale etmedi? Herhangi bir bilgim yok.
0: Ben büyük bir hata olarak değerlendiriyorum konuyu.
1: Kesinlikle. 48 takım arasında 44. sıradayız. Puan alamayan 8 takım, gol atamayan 4 takımdan biriyiz.
0: Evet. Ya şimdi bu Dünya Kupası'nı unutalım. Diyeceğim.
1: Unutalım evet. De daha Dünya Kupası ilk haftasında elendik.
0: Amerika maçı var. Ya gol atalım en azından değil mi?
1: Gol atalım evet. Gol atalım.
0: Ya da yenilmeyelim.
1: Ya da bir ya puan alalım ya gol atalım, bir şey yapalım yani.
0: Evet. Ya. Puansız bari ayrılmayalım.
1: Evet. Bir şeyler yapmak lazım. Gol atamadık ama Hakan Çalhanoğlu kaptanımız diyor. Kendisiyle ve takımla gurur duyacağını açıkladı diyor dinleyicimiz.
0: Yapacak bir şey yok. O öyle açıkladı. Onun görüşü o. Fakat hiç de iyi oynayamadık.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam ve yarın sabah A, B ve C gruplarında oynanacak maçlarla devam edecek. Bu akşam saat 22'de İsviçre ile Kanada ve Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya gelecek. Gece saat 1'de C grubunda Fas ve Haiti, İskoçya ve Brezilya mücadele edecek. Sabaha karşı saat 4'te de A grubunda Güney Afrika ile Güney Kore ve Çekya ile Meksika karşılaşacak.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
1: Şu boy kadar gerisinde 5 numaralı Goosebumps yer tuttu. Goosebumps'ın dışına da 13 numaralı Sangadı atak yaptı. 1-1,5 boy kadar geride bariyer dibine yakın 3 numaralı Victor Lane dışında 6 numaralı Black Ruby. Daha sonra da içeride 9 numaralı Wading Sunny'de dışta 7 numaralı Interval. 1,5 boy kadar geride 10 numaralı Primus. Dışına 14 numaralı Holy Berry geldi. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Licolica. Son sıradaysa 1 numaralı Nevacan var. Yarışın liderliğini 1200 metre start yerine doğru girilirken de sürdüren Safkan 2 numaralı Pehlivan Kızım oldu fark 2 boy kadar. Dışta 8 numaralı Mariscal 3 boy kadar geride 12 numaralı Sarılar Kızı var. 12 numaralı Sarılar Kızı'nın 2 boy kadar gerisinde içe yakın 5 numaralı Goosebumps dıştan şimdi 11 numaralı Clarice öne gelme çabasında. Daha geride 13 numaralı Sangadıs var dış kulvarda ilerliyor 1,5 boy kadar geride. Orta kulvarda 6 numaralı Black Ruby içe yakın 3 numaralı Victor Lane. En dış kulvarda ilerleyen Safkan 4 numaralı Licolica 2 boy kadar geride dışta 7 numaralı Interval içeride 9 numaralı Wending Sunnyday 3 boy kadar gerisinde 10 numaralı Primus 1 boy kadar geride 4 numaralı Nicolica içeride ise 1 numaralı Nevacan var. Kısraklar düzlüğe yaklaşıyor. İçerideki 2 numaralı Pehlivan Kızım lider durumda. Dışta 8 numaralı Mariscal var. Bariyer dibinde 2 numaralı 12 numaralı Sarılar Kızı 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Wading Sunnyday. Daha geriden 13 numaralı Sangadıs'la beraber 3 numaralı Victor Lane'in ve içeriden 9 numaralı Wading Sunnyday'in de ataklarıyla son 300'e yaklaşılıyor. İçerideki 12 numaralı Sarılar Kızı yarışın liderliğini aldı. Dış kulvardan tekrar 2 numaralı Pehlivan Kızım gelme çabasında ortadan 8 numaralı Mariscal'in içeriden 9 numarada Wading Sunnyday'in atakları var. Son yüze yaklaşılırken dıştan gelen 9 numarada Wading Sunnyday içerideki 12 numaralı Sarılar Kızı'yla olan farkı kapattı ve şimdi 9 numarada Wading Sunnyday öne geçti. Bariyer dibinde 12 numaralı Sarılar Kızı var. 9 numarada Wading Sunnyday önde kaldı. 9 numarada Wading Sunnyday koşuyu kazandı. 12 numaralı Sarılar Kızı ikinci. 8 numarada Mariscal üçüncü oldu. 10 numaralı Primus ve 3 numaralı Victor Lane'de dördüncülük için fotoyu beraber geçti değerli izleyenler. 9 numaralı Wading Sunnyday Hışman Çizik'le İstanbul'daki 5. koşuyu kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
4: Radyo Spor.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sizlerden de yorumlar geliyor. Başkan Montella'yı göndermek için bu yolu seçti sanırım demiş Sinan Bey.
1: Ya bu yol tabii bir haber. Böyle bir karar alınmadı. Bu bir haber üzerine bir değerlendirme yapıyoruz.
0: Bak, çok güzel bir yorum geldi. Dinleyicimiz diyor ki, şimdi Hacı Osmanoğlu ikili averajı eleştirdi ya. O zaman diyor TFF başkanı olarak diyor biz Süper Lig'de neden ikili averajı uyguluyoruz, onu kaldırsın diyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Çok mantıklı.
1: Biz de genel averaja dönelim.
0: He, yani eğer ikili averaj problemse, yani bunlar kulüp. Bunlarla bizim elenmemizin hiçbir alakası yok. Güneş haberlerini dillendirip Montella'ya bıraktıracaklar sanırım diyor.
1: Montella
0: bilmiyoruz.
1: Tazminatını verirlerse gider. Onun dışında bıraktıramazlar.
0: Ben gidiyorum demez.
1: Tabii ben gidiyorum demez.
0: Ne kadardı onun sözleşmesi?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Ona bir bakayım Ercan abi izninle.
1: Yani o konuda
0: ben hatırlayamadım çünkü Vincenzo Montella'nın.
1: Açıklandı mı acaba sözleşmesinde?
0: Sözleşme detayları nedir?
1: Sözleşmesi
0: 2028. 31 Temmuz 2028. Tabii. 2 yılı daha var. 2 yıllık parasını ister.
1: Net olarak ister.
0: Çünkü Avrupa Şampiyonası sonrası bir uzatma oldu sözleşmesinde. Evet. 2028'e kadar uzatılmış. Bu da bir ekonomik külfet tabii. Bunu kabul eder mi Sayın Hacı Osmanoğlu bilemiyorum ama bir yani halkımız diyeyim, futbol konuşan gazeteciler, yorumcular veya işte futbol insanları değil de halkımızın bir beklentisi var. Yani bir şeyler olsun istiyor halk. Yani biri
1: doğru
0: hesap versin istiyor.
1: Evet. Bir transfer haberi daha var ama voleybolda. Naz Akyol.
0: Evet, Naz Aydemir.
1: Nasıl oldu ve neyi düşündüler transfer?
0: Ya Naz'ın
1: çok deneyimli bir voleybolcu.
0: Çok deneyimli bir.
1: Ve eski takımına döndü.
0: Eski takımına döndü. Vakıfbank'a yeniden döndü. Cansu ile beraber oynayacaklar. Onun tecrübesinden faydalanmak istiyor. Ve yeni pasörlerin de yetişmesinde Naz'ın çok büyük faydası olacağını düşünüyor Vakıfbank, ki Naz Türk voleybol tarihinin belki de en iyi pasörü. Tarihsel açıdan baktığımızda. O yüzden böyle bir planlamaya gittiler. Az pasör bence Cansu olur. Ama gelecek planlaması açısından, yeni pasörlerin yetişmesi açısından da takıma liderlik, ablalık yapma açısından da Naz'ı bir şekilde kullanmak istiyor Giovanni Guidetti.
1: Ya şu da var. Demek ki hem pasör dinlenmesi de maç içinde çok önemli.
0: Tabii, yani tecrübeli bir pasörle de dinlendirecek Cansu'yu zaman zaman.
1: Bence o zaman iyi bir hareket oldu.
0: Yerinde bir transfer diyebiliriz. İşte Eylül Akar Çeşme Yatkın gitti Galatasaray'dan Vakıfbank'a. Vakıfbank'tan Ayça Galatasaray'a geldi. Bazı değişiklikler oldu takımlarda. Bunları da programlarımızda değerlendiririz Ercan abiyle haftalarda. Şimdi evet, Sayın Başkan üzerinden eleştiriler bir hayli fazla. Ben de yorumları seçerek gidiyorum. Teşekkür ediyorum yorumlar içinde. Mesela liyakat olmalı. Federasyon Başkanı mesela Mustafa Denizli olmalı.
1: Mesela.
0: Demiş bir dinleyicimiz. Kendi düşüncesini dile getirmiş. Bu tarz yorumlar görüyoruz.
1: Şöyle bir şey var. Futbol Federasyonu'na keşke değerlendirmeyi yaparsak. Ya futbolun çok içinde olan, yıllarını futbola vermiş şahsiyetlerle yola devam edilse çok daha iyi olur gibime geliyor. Ya bu da naçizane benim düşüncem.
0: Aynı kanaatteyim Ercan abi. İşte Mustafa Eröğüt ismi daha önce de dile getirdim burada.
1: Evet.
0: Çok gündeme gelmeye başladı. Fatih Terim diyenler var ama Fatih Terim çok Galatasaray'la özdeşleştiği için biraz zor görüyorum ben bunu. Ki bence doğru insan Fatih Terim ama bazı kulüpler mesafeli yaklaşabilirler. Onlara da yani hak verebilirim. Ama doğru insan, doğru profil olarak baktığımda Fatih Terim diyebilirim.
1: Evet.
0: Ben de yani futbol insanı olarak.
1: İşte Mustafa Denizli adı.
0: Mustafa Denizli. Neden olmasın, olabilir. Oscar Çöllerde diye bir çizgi film var. Arizona'da geçiyor demiş. Çok Serdar Bey. Doğru ya, dediğim gibi yani iki tane film izlesen Arizona'nın çöl olduğunu bilirsin zaten. Yani sorun Arizona sayer. Arda Turan gelsin milli takımın başına demiş.
1: Arda Turan.
0: Antep'ten Hasan Bey.
1: Tabii Arda Turan konuşulabiliyor. Öyle görüyorum ben de haberlerde. Fakat burada mesele teknik direktörün 2 yıllık sözleşmesidir.
0: Onu vermekten çekinir mi?
1: Ay, onu verecek ki sözleşme feshi olacak.
0: Tabii yani, ama onu işte vermemek için devam etmek ister mi, yoksa verelim bu...
1: Ya şimdi bir de istikrar
0: tepkileri azaltalım.
1: Şu anda büyük tepkiler var ya. Biz Amerika maçında oynayacağız, döneceğiz. Aradan ya biraz ateş sönecek. Eylül'e kadar, Eylül'de tekrar Avrupa Uluslar Ligi başlıyor. Yani Eylül'e kadar hemen İbre, takımların son hazırlıkları, işte transfer haberleri, yapılan transferler, gelen oyuncular, giden oyuncular ve derken bir bakacağız Avrupa Kupası ön elemeleri zamanı gelmiş. Milli takımı bayağı az konuşacağız. Hep böyle olmuştur. Öyle değil mi?
0: Tabii. Şimdi beklentinin çok büyük olması hayal kırıklığının da çok büyük olmasını beraberinde getirdi. Çok büyük beklentilerle gittik biz. İşte bu takım şöyle bir takım, böyle takım, çeyrek yaparız, yarı yaparız, işte şimdi, dark horse bilmem ne, evet, derken 2 maçta elenmek çok üzdü halkımızı.
1: Şöyle bir

0: anlayış oluştu kamuoyunda. Kurallar çekildi. Bizim rakiplerimiz belliydi zaten. Hı hı. İşte Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay. Paraguay Güney Amerika'nın en güçlü takımı değil dediler. Şöyle bir, o zaman da biz programda konuşmuştuk. Bu Paraguay her sene Brezilya, Arjantin, Uruguay ile oynuyor. Çili ile oynuyor. Hı hı. Bu takım öyle çok kötü bir takım değil.
1: Ya sen anlattın burada, dedin ki bu takım kendi evinde Brezilya'yı da yendi, Arjantin'i de yendi. Evet. İyi takım dedin, dikkat edilmesi gerekir dedin. Biz Paraguay'a kaybettikten sonra futbol yorumcularına baktım. Aa, bu takım iyi takımmış. Bunlar Brezilya'yı, Arjantin'i yenmiş noktasına, evet, o zaman geldiler. O
0: geç kalan.
1: Futbol yorumlayanlar oldu. Da çok enteresan.
0: Evet, onun dışında Avustralya'nın nasıl oynayacağını biz daha bir ay önceden biliyorduk. Tamamıyla fizik ve kompakt bir görüntüye sahip Avustralya ile karşılaşacaktık. Hı hı. Bu analizleri mutlaka teknik direktör ve ekibi de yaptı. Ama istedikleri gibi olmadı. O oyunu döndüremedik. Yani lehimize döndüremedik. Hı hı. Belki onlar da istediler. Fakat maalesef olmadı.
1: Maalesef olmadı. Bugün Los Angeles'tan bazı görüntüler geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na bir tepki vardı. Türk taraftarlardan. Montella'ya bir tepki vardı. Gördün mü o
0: ben
1: videoları?
0: Takım... Ben voleybol maçını seyrediyordum. Hı-hı. Diğer maçlara baktım. Bizim Çin'i yayınımızda da naklen verdik zaten. 3-0 mağlup ettiği maç. Onun dışında da diğer Dünya Kupası maçlarına özetlerine bakıyordum. Pek girmedim, bakmadım.
1: Şimdi orada o görüntülerde şimdi Montella iniyor. Sayın Başkan iniyor otobüsten. Zaten çok az Türk seyirci var, taraftar var. Hani 10 kişi diyelim. Orada bir tepki geliyor Sayın Montella'ya ve Hacı Osmanoğlu'na. Hatta işte bir taraftar diyor ki başkan gel bizi tehdit et, buradayız diyor, gel diyor. Sayın Hacı Osmanoğlu biraz şey yapıyor oradan, serzenişte bulunuyor. Sonra bir açıklama yapıyor mikrofonlara. Ve o açıklaması da yine büyük tepki çekti. Çünkü açıklamasında kullandığı ifadeler, yani Sayın Başkan konuştukça bu tepkiler daha da artıyor. Katlanarak,
0: evet,
1: artıyor.
0: Evet.
1: Yani Sayın Başkan'ın da bir danışmanı varsa, yardımcısı varsa bence konuşmamasının daha doğru olduğunu söylemesi lazım. Çünkü ifadesinde diyor ki, bugün birçok yerde de haber oldu. İşte bizim en büyük üzüntümüz diyor. Oradaki taraftarları göstererek işte bunları üzmek diyor. Sonra toparlayacak, evet, Türk halkını üzmek. Bunlar ifadesi mesela çok tepki çekti.
0: Orada taraftarın üzüldüğünü anlatmak istiyor ama tabii cümle ve kelime kurulumu yanlış olmuş.
1: Kelime kurulumu yanlış oluyor. Daha da fazla tepki büyüyor. Yani Hacı Osmanoğlu'nun konuşmaması şu aşamada özellikle çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ya da bir açıklama yapacaksa bunu yardımcılarıyla ya da danışmanlarıyla yazılı yapması bence daha doğru olacaktır.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Benim kanaatim.
0: Benim kanaatim
1: bilir
0: de öyle.
1: Tabii ki. Bakıyorum yine yorumculara. Hayal ettirdikleri başka, yaşattıkları başka milli takımın demiş.
0: Bu sefer olmadı.
1: Bu sefer, ha, olmadı. Savaş Bey... kupayı alacağız deyip 6 günde eğlenmek olmadı demiş bir başka dinleyici.
0: Ya şimdi mantıklı olarak düşünelim bu konuyu Mehmet Senli de. Ya, kupayı alacağız düşüncesi ve diğer takımları göz önüne getirdiğinde sen de ben de uzun yıllardır bu takımları takip ediyoruz. Hı hı. Uluslararası turnuvaları kaçırmamaya çalışıyoruz. Bizim alma ihtimalimiz zaten Avrupa'da ve dünyada bu işlerle ilgilenen yorumcular tarafından da yüzdeye vurulduğunda çok düşüktü.
1: Tabii.
0: Ya yani 18, 19, 20. sıraya falan alıyorduk ya Türkiye kupayı alırsa diye.
1: Hı hı.
0: Bunu ben de biliyordum, sen de biliyordun. Bizden,
1: evet,
0: kabul edelim bunu, daha oturmuş, daha başarılı, daha iyi oyunculardan kurulu. Şimdi Fransa'nın takımı şimdi oynayacak forvet anlamında bizden daha başarılı. Onları daha önce yendik mi? Yendik.
1: Yendik.
0: Berabere de kaldık. Ama şu anda biz

0: Bizden daha başarılı. Arjantin mesela. Bizden daha iyiler. Öyle çok takım var.
1: Çok bizden iyi olan çok takım. Portekiz iyi, İspanya iyi, Fransa iyi, İngiltere iyi, Almanya iyi sayabiliriz. Çok ya sayabiliriz.
0: O Yeşilburun oyun iştahı bizden iyi mesela.
1: İyi, iyi.
0: Ya burada oyuncu karşılaştırmıyorum. Oyun iştahından bahsediyorum.
1: Dün bahsettik burada. Tam bir savaş var aslında.
0: Sahada. Saha mücadeleyi etkinde. Açtık. Artık savaş var.
1: Tabii. Tabii yan anlamlarıyla kullanıyorum bu kelimeyi. Tabii. Yanlış anlaşılmasın. Şeye ben karşıda değilim yani. Hedefi büyük koymaya karşı değilim. Hedefi büyük koymak sporcuyu da motive eder ve seni de aslında ileriye atar.
0: Hiç kimse karşı değil.
1: Hedefi ona. Büyük koyabilirsin ama.
0: Hedefin büyük olur. Kimse buna karşı olmaz.
1: Karşılığını da vermen lazım ama.
0: Önemli olan oyuncuların kafa olarak buna hazır olması. Sen hedefi büyük koyabilirsin. Fakat bizde bilmiyorum oyuncular bu konuda istenileni veremediler. Tabii burada kim oluyor? Sorumlusu teknik direktör oluyor. Teknik ekip. Başka kimse değil.
1: Yeşilburun Adaları İspanya'nın olduğu grupta 2 puan alıyor. Biz 2 maçta eleniyoruz demiş dinleyicimiz. Ayıptır, yazıktır, günahtır demiş.
0: Çok üzüldük canım buna.
1: Evet ya çok üzüldük gerçekten. Şimdi tabii cuma sabahı maç varken biz o maçı konuşacağımız yerde başka şeyler konuşmak durumunda kalıyoruz ya. Dinleyicimiz de buna dikkat çekmiş. Biz o maçı böyle heyecanla konuşacakken demiş, heyecanını yaşayacakken neler konuşuyoruz demiş. Gerçekten de haklı.
0: Yani şöyle haklı. Hayalimizde ne vardı? Biz Amerika ile liderlik maçına çıkarız.
1: Evet, hayalimiz oydu.
0: Ya biz zaten çıkmayı garantileriz ama Amerika ile liderlik maçına çıkarız.
1: Son maçımız Amerika ile liderlik maçı olur derken.
0: O hesapları düşünüyorduk. Maalesef olmadı.
1: Ve şu anda yani Dünya Kupası'nın en anlamsız maçı olacak o maç. Sonucu ne olursa olsun ne Amerika'nın sıralaması değişecek ne bizim sıralamamız değişecek. 10-0 Amerika kazansa da bir şey fark etmeyecek. Evet. 10-0 biz kazansak da bir şey fark etmeyecek sıralama açısından.
0: Maalesef olmadı.
1: O yüzden yani halkımızın da yani o maçın reytingi de muhtemelen çok çok düşük olur milli maç olmasına rağmen. Saat de kötü.
0: Hem saat kötü hem o gün cuma günü mesai okullar var. Tatile giriyor. Mesai var. Bir de tatil.
1: Aa doğru. Bir de tatile giriyoruz.
0: Öyle değil mi? Evet. Tatil. Karnesini alan büyük bir ihtimalle belki işte başka yerlere gidecek. Seyahat olacak. Hemen çıkar insanlar. Çoğunluk öyle oluyor. Hele büyük şehirlerde. Yazlık imkanı olanlar varsa.
1: Evet.
0: İşte halasının, anneannesinin, babaannesinin yanına gitmesi değil mi?
1: Aynen öyle.
0: O zaman da yapacak bir şey kalmıyor.
1: Trafikte belki rahatlar İstanbul'da. Bilmiyorum Mercan.
0: Genelde rahatlıyor.
1: Pazartesi bir bakacağız. O rahatlama var mı?
0: Sabah rahatlamaz da ama genelde rahatlıyor.
1: Evet gün içi belki rahatlar o okul evet. Servisleri vesaire olmazsa belki biraz bir nebze rahatlatabilir trafiği. Şimdi Jose Mourinho'dan bir Barcelona açıklaması geldi. Barcelona'da diyor 4 harika yıl geçirdim. Hiçbir olumsuz duygum yok. Inter'e gitmeden önce Chelsea ile başladığım dönemden itibaren onlara karşı Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlar oynadım. Sonra da Real Madrid'e geçtim. Sanırım kader bizi birbirimize rakip yaptı diyor.
0: Doğru. Ünlü İngiliz Robson'un ekibindeydi Mourinho.
1: Tercümanıydı.
0: Evet.
1: Robson'un tercümanıydı.
0: Evet. Uzun süre Barcelona kulübünde kaldı. Sonra işte teknik direktörlük konusu bayağı gelişti. Inter'le elemesi doğru ve şimdi de Real Madrid'le tekrar rakip olacak. Bu açıklaması ama şunu söylüyor açıklamada. Barcelona'ya karşı hiçbir kötü düşüncem yok diyor.
1: Olumsuz duygum yok diyor. Evet. Real Madrid'i sevdiğimi inkar etmiyorum. Geri dönmemin sebebi bu ancak Barcelona'ya karşı hiçbir olumsuz duygum yok. Onlara karşı oynamayı seviyorum çünkü futbolda en iyilerle oynamayı seversiniz. En iyiler sizin olduğunuzdan daha iyi olmanızı sağlar. Burada güzel doğru. Bir açıklama yapmış.
0: Evet. Bütün spor dallarında öyle. Mesele en iyilerle oynamayı yakalamak, o oradan bir şey almak. Belki kaybedebilirsiniz ama kazanırsanız müthiş olur.
1: Bu kişisel gelişim koçları var ya.
0: Evet.
1: Ya da kişisel gelişim kitapları oradaki çok sık kullanılan bir ifade geldi aklıma diyorlar ya. İşte 5 tane zenginle aynı odada kalırsanız siz de zengin olursunuz. İşte 5 fakirle aynı odadaysanız siz de fakir olursunuz. Şimdi bu burada da Mourinho'nun söylediği de çok doğru. Yani güçlülerle rekabet halinde olursanız bu da sizi güçlü yapar diyor.
0: Doğru. Hiç yanlış bir anlayış değil.
1: Kesinlikle yanlış bir anlayış olduğunu düşünmüyorum. Ben de. Fenerbahçe'de de Amara Diouf'un menajerinin burada olduğu haberini geçtiğimiz programlarda vermiştik. Anlaşma sağlandı Ercan 5
0: yıllık
1: abi.
0: Bir anlaşmaymış galiba.
1: Uzun soluklu evet. Bir anlaşma, resmi anlaşma yapıldı. İmzalar atıldı. Oğuz Çetin'in de bir açıklaması var. Diyor ki Oğuz Çetin, farklı bir planlamamız var diyor. Amara Diouf için. Genç bir oyuncu, onu yavaş yavaş diyor takıma adapte etmeye çalışacağız. Farklı planlama yaptık onun için dedi.
0: O belki bir Avrupa takımına kiraya verebilirler. Hı-hı. Öyle değil mi?
1: O da olabilir.
0: Her şey olabilir.
1: Yani hemen bugünden takıma adapte olacağını ben de düşünmüyorum. Bir şekilde onu belki Türkiye için de hani görelim gelişimini diye daha yakın bir coğrafyaya verebilirler. Türkiye için de bir takıma verebilirler. Yurt dışında verebilirler ama bir planlama yapıldığını söyledi.
0: Evet.
1: Diouf için hayırlı olsun diyelim, uzun soluklu bir transfer. Diouf da bir açıklama yaptı. Dedi ki çok mutluyum dedi böylesine büyük bir camiada olduğumuz için. Oğuz Çetin çok güzel şeyler söyledi benim için. Bana güvenmesi çok önemli. Transfer sürecinde bana yardım etti. Bana olan güvenlerini sahaya yansıtacağım. Ondan hiçbir şüphem yok. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Açıklamasında bulundu Diouf'ta. Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun. Genç bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Evet.
1: Genç bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş'a geçelim biraz da son bölümde. Beşiktaş'ın çünkü golcü operasyonunda aday sayısı 2'ye indi. Haberi var bugün Sabah gazetesinde. Evet. Dušan Vlahović ve Pavlidis. Vangelis Pavlidis.
0: İkisi de çok yüksek bedelli oyuncular.
1: Olma ihtimalleri yani.
0: Ya olabilir. Olmayacak bir şey diye söz konusu değil ama bedelleri yüksek. Tabii,
1: İlk tercih Vlahović'miş bu arada.
0: Evet. Ya Vlahović'in son sağlık durumu, sakatlık durumu, onlar ne olacak? Onları çok iyi araştırmışlardır tahmin ediyorum. Ve Pavlidis de sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu. Duvar evet. Paslarında başarılı bir isim olarak değerlendirebiliriz.
1: Bunun uzmanlarından biri sırtı dönük oyunun gerçekten.
0: Avrupa futbolunda öyle evet. Evet. Bunu kabul edebiliriz.
1: Vlahović için de 8 milyon euroya kadar imza parasında Beşiktaş'ın çıktığı, görüşmelerin devam ettiği söyleniyor.
0: Evet.
1: Vlahović'ten eğer bir olumlu dönüş olmazsa Rota Pavlidis'e dönecek deniyor. Yani
0: Vlahović büyük bir ihtimalle işte acaba bana daha İngiltere lig olarak söylüyorum ya da İtalya'da başka bir takım onları bekliyor bence.
1: Ben de o kanaatteyim. İyi bir oyuncu ama geçen sezonki sakatlıklarının çok iyi incelenmesi lazım.
0: Evet.
1: Çok ciddi sakatlıklar yaşadı çünkü.
0: O sakatlıklar sonucu da ancak ligin son haftalarında oynayabildi.
1: Evet.
0: O yüzden biz şimdiden söyleyelim. Ya bizim bilgilerimizi verelim.
1: Evet, aynen öyle.
0: Çünkü isim oynamıyor, oyuncu oynuyor.
1: Daha ayrıntılı raporlar muhtemelen ilgilenen kulüplerde vardır diye düşünüyorum. Tabii. Yani ezbere ben oyuncunun kalitesiyle ilgili en ufak bir şüphem yok. Vlahović'in kalitesiyle ilgili. Ama sakatlık problemlerinin ciddi araştırılması gerekiyor.
0: Evet, bence de. Aynı kanaatteyim.
1: Dursun Özbek de bir açıklama yaptı. Divan Kurulu açıklaması. Diyor ki 4 senedir şampiyonuz diyor ama bazı yerlerde yine eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi kapatmak için bu transfer döneminde hamleler yapacağız. Finansal açıdan doğru yönetildiğimizi düşünüyorum. Çünkü gelirlerimizi çok artırdık. Harcama limitleri açıklandı. Rakiplerimizle aramızdaki fark da kulübün doğru yönetildiğinin diyor evet. Bir kanıtıdır diyor.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe ile 40, Beşiktaş'ta da 90 milyon euro civarında bir fark var harcama limitinde.
0: hem o hem de bir de tabii Sayın Dursun Özbey'in başka bir açıklaması da vardı o konuyla ilgili. 30

0: milyon euro da UEFA'dan para gelecek Şampiyonlar Ligi için.
1: Evet, o da artı olarak eklenecek bu harcama limitlerine. Bugün kısayız Ercan abi, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum herkese, iyi günler dilerim.
1: Dinleyicilerimiz yine bizi yalnız bırakmadılar, onlara da teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Araç alacaklar, dikkat! İkinci elde fırsat zamanı Ermat 2'de. Bu cuma ve cumartesi, yani 26 ve 27 Haziran'da seçili araçlarda gerçek indirimler sizi bekliyor. Üstelik avantajlı kredi seçenekleri de cabası. Güvenilir ikinci el araçların adresi Ermat 2 Gazi Emir ve Ermat 2 Çiğli plazalarına gelin. Hayalinizdeki araca şimdi daha yakın olun. Detaylı bilgi için 0232 253 66 66 Ermat Grup. Bizden araç almak çok kolay.
5: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
6: Eylül Akarçeşme Yatgın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Salih Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
7: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
8: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
11: Şampiyonla son düzlükte.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Svar bir boy kadar geride dışta 4 numaralı Selis Han. 2 boy kadar geride orta kulvarda 9 numaralı Winner Gets It All. 4 boy kadar geride 1 numaralı Make Fire. Dışında 3 numaralı Isambuga.

0: 2 boy kadar geride içeride 2 numaralı Black Pablo. Dışındaysa 5 numaralı Kik Rüzgar. 4 boy kadar geride 10 numaralı Diamond Brothers. Düzlüğe doğru yaklaşıyor Safkanlar. İçerideki 6 numaralı Mambo Forever lider durumda. Dışta 7 numaralı Mr. Gino var. 2 boy kadar geride içeride 8 numaralı Starblood, dışında 4 numaralı Selisan. 1.5-2 boy kadar geride 9 numaralı Winner Gets It All. Onun 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Make a Fire. 1.5 boy kadar geride dışarıda 3 numaralı İstanbul'u, içeride 2 numaralı Black Pablo. Daha sonra 5 numaralı Kick Rüzgar ve 10 numaralı Diamond Brothers sırasıyla düzlüğe çıkıldı yarışta. Orta kulvardaki 7 numaralı Mr. Juno'yu dıştan gelip 8 numaralı Starblood yakaladı. Son 200'e yaklaşılırken 8 numaralı Starblood liderliği aldı. Daha geriden 2 numaralı Black Pablo geldi. İkinciliğe girdi. En dıştan da 4 numaralı Selisan atakları var. 2 numaralı Black Pablo aldı liderliği. Ortada 8 numaralı Starblood, dışta 1 numaralı Make a Fire var. Son 50'ye yaklaşılırken dıştan 1 numaralı Make a Fire geldi. İçteki rakiplerinden 1 numaralı Make a Fire liderliği aldı. 2 numaralı Black Pablo tekrar tazeledi. 2 numaralı Black Pablo kazandı. 1 numaralı Make a Fire ikinci, 8 numaralı Starblood koşuyu üçüncü olarak tamamladı değerli izleyenler. 4 numaralı Selisan dördüncü, 5 numaralı King Rüzgarsa koşuyu beşinci olarak tamamladı. Altıncı koşuyu 2 numaralı Black Pablo Ahmet Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
3: Nisine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor. Nisine, başka bir seviye.
4: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Boyalı Alan'a hepiniz hoş geldiniz. Boyalı Alan'da ben Özer Çelik Süngü basketbol gündemini konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Tabii ki konuklarımla da birlikte. Artık NBA'de çok büyük bir takas oldu, tabii ki buna değineceğiz. NBA draftı gerçekleşti dün geceyi sabaha bağlarken. Basketbol Süper Ligi'nde ligimize noktayı koyduk. Dünya Basketbol Şampiyonası ön elemeleri için takımımız ısınmaya kampa şimdiden girmiş durumda. Avrupa Basketbolu'nda önemli haberlerimiz var, detaylarımız var. Hepsini konuşacağız. Şöyle son geride bıraktığımız haftada ve haftalarda basketbol dünyasında neler oldu bakıyor olacağız. Sevgili Anıl Yazar da hattımızda. Anıl, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Özer, yayınlar.
4: Teşekkür ederim. Tabii ki seninle birlikte önce Basketbol Süper Ligi'nden başlayalım isterim. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu. İlk maçı Beşiktaş Gen kazanmıştı, fakat sonrasında Fenerbahçe Beko geriden gelip geri kalan 3 maçı da kazanarak seriyi 3-1 kazanan taraf oldu. Öncelikle sence nasıl bir final serisi izledik, onu sorarak başlamak istiyorum. Sonrasında biraz daha takımlar özelinde de konuşacağız.
5: Yani açıkçası iki yorgun savaşçının böyle son anlarda ayakta kalmaya çalıştığı bir final serisi oldu. Tabii Fenerbahçe'nin de bazı sakatlıkları ve problemleri vardı ama Beşiktaş'a oranla çok daha sağlıklı bir Fenerbahçe Beko vardı. Hani Beşiktaş zaten Euro Cup sonrasında bir ciddi mental düşüş yaşamıştı. Bir de üstüne üstlük playofflarda arda arda gelen sakatlıklar, yani ana rotasyonundan Beşiktaş 4 oyuncuyu kaybetti. Son olarak Fenerbahçe serisindeki Matthews'un sakatlığını da düşündüğümüzde, yani Zizic, Kamagate, Brinton Lamar ve Matthews 4 tane direkt ana rotasyonda, hatta ilk 5'in içinde olan oyuncularını kaybetti ve çok büyük bir yara aldı. Bu anlamda seride ilk maçı kazanması Beşiktaş'ın aslında değerliydi ama serinin ilk maçını kazandığında da ben arkadaşlarımla yaptığım mesela sohbetlerde yine de Beşiktaş'ın sağ avantajını elde etse de şampiyonluk ihtimalini çok küçük görüyordum. Çünkü zaten birçok oyuncu artık tükenmiş vaziyetteydi ve sonrasında serinin bir şekilde Fenerbahçe'ye yine ben döneceğini düşünüyordum. Çünkü daha sağlıklı taraf Fenerbahçe Beko'ydu. Belki tabii şartlar daha başka olsaydı, daha sağlıklı bir Beşiktaş olsaydı, Fenerbahçe Beko'nun da geçen seneki Fenerbahçe Beko Beşiktaş geyini eşleşmesini düşündüğümüzde aslında bu sene bana kalırsa Beşiktaş'ın çok daha ciddi bir şekilde seriyi kazanma şansı vardı ama dediğin gibi arda arda gelen sakatlıklar ve o sakatlıklarla birlikte çok çok daralan rotasyon, yani son maçtı galiba ya da son iki maçta olabilir. 8 kişiydi galiba Beşiktaş'ın rotasyonu, yani kağıt üzerinde 10 kişilik bir kadro vardı ama sanırım 8 ya da 9 kişiyi kullandı mesela Dušan Ivković. Bu şekilde Fenerbahçe Beko gibi bir takımı mağlup edebilmeniz çok zor. Bu arada Beşiktaş bence yine bu kadar dar bir rotasyona rağmen son iki maçının serinin yine çok iyi oynadı bana kalırsa. Yani özellikle son maç
4: Kesinlikle.
5: Son topta kaybedilmiş bir maç. Sadece belki maçın son bölümünde, özellikle son 2-3 dakikalık bölümünde daha diri kalan bir Fenerbahçe vardı ve o kritik anlarda şu tercihlerinde bu anlamda hem mental olarak da diri kalmanın etkisiyle daha iyi seçen bir Fenerbahçe vardı. Beşiktaş aslında son maçı biraz son 2-3 dakikadaki hem yorgunluk hem de mental yorgunlukla birlikte de kaybetti. Mesela Yiğit Arslan'ın bir maçın son dakikasının içerisinde birebir zorlayıp da kaybettiği bir top var. Yani aslında burada bir fiziksel yorgunluğun yanında mental bir yorgunluk da öne çıkmıştı Beşiktaş'ta. Ve bu sebeple de seriyi kaybetti siyah beyazlar, ama açıkçası bir basketbol sever olarak son iki maç özelinde Beşiktaş'ın ortaya koyduğu mücadele tam anlamıyla bir karakter göstergesiydi. Yani hakikaten hani Pjevic zaten bundan bahsetmişti maçın ardından. Tam anlamıyla Beşiktaş'ın orada karakter koyduğunu söyleyebiliriz. Belki sezonu bu anlamda kupası tamamlamış oldular. Ama sezonun geneline baktığımızda Beşiktaş G'nin mücadelesinin herhalde hem birçok basketbol sever tarafından hem de sanırım bütün taraftarları tarafından geçer notu aldığını söyleyebilirim. Tabii ki toplu genişler, çıkışlar yaşadı ama en azından sezonun son anında bu en zorlu döneminde bu kadar eksiğe rağmen bu mücadele verebilmek de Fenerbahçe Beko'ya karşı oldukça değerliydi.
4: Kesinlikle, yani söylediğin gibi şimdi bir yandan Beşiktaş gain'e genel konjonktürde baktığımızda bu kadar, bu takımın Dušan Anipjević'le beraber yakaladığı havayı düşündüğümüzde gösterebileceği bir kupa olsun istiyor insan, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü ne olursa olsun, yani ben sporda başarıyı kupalar üzerinden tanımlayan bir insan değilim. Ama hani biraz daha dönem olarak baktığımızda, yani Beşiktaş'a Dušan Anipjević dönemi olarak baktığımızda, ki hani bu basketbol şubesinin Ergin Ataman'ın Euro Challenge kazanan kadrosundan biridir ki en başarılı basketbol dönemi herhalde bu. Bilmiyorum, hani sen aksini söyler misin?
5: Ben de aynı fikirdim.
4: Ya bu dönemleri abi, en azından hani sezon olmasa da dönemleri temsil eden bir tane kupa olması gerektiğini hep ben düşünüyorum. Hani Euro Cup'a da ben özellikle bundan ötürü çok yüksektim Beşiktaş için. Hani bu dönemde bu sezonun da kupasız geçmesi o anlamda beni biraz üzdü, ama Beşiktaş kesinlikle ama kesinlikle son derece başarılı bir sezon geçirdi. Bunu söylemek lazım. Yani sezonun başında bir Beşiktaş genç taraftarını siz çevirip, yoldan çevirip deseniz ki Euro Cup'ta final oynayacaksın, Basketbol Süper Ligi'nde de son Euroleague şampiyonu olan takıma finalde kaybedeceksin. Bence yine zaten bunu birçok Beşiktaş genç taraftarı iyi bir sezon olarak nitelerdi diye düşünüyorum. Hani bunun da göz ardı edilmemesi lazım. Bunu söylemiş olalım. Şimdi şampiyondan başlayalım istiyorum. Sonra Beşiktaş'ı yine geri geçeriz. Fenerbahçe Beko'da tabii ki sezonu kupasız geçmemiş oldu yine. Şarnas Yaskevicius'a ligi arka arkaya 3. sezonda da kazandılar. Ve bununla beraber de şu anda takım içerisinde de gidenler var. Sence Fenerbahçe Beko nasıl bir sezonu geride bırakıyor? Önümüzdeki sezonu giderken onları neler bekliyor? Şunları tabii ki söyleyelim. Nando De Colo sezon ortasında bir transferdi. Bu sezonla beraber basketbol kariyerini noktaladığı çok önemli bir figür. Bir Avrupa basketbol efsanesi, bir Fransa basketbol efsanesi. Devon Hall zaten sezon içerisinde belliydi. Olimpia Milano ile anlaşmıştı. Onunla yollar ayrıldı. Cam Birch'un sözleşmesi bitti. Kulüp onunla da sözleşme yenilemeyeceğini açıkladı. Ve resmi olarak geldi mi haberi bilmiyorum. Sen onu eğer resmiyse abi lütfen söyle, ama hani gayri resmi olarak da olsa Marcus Bingham transferi de artık iyi deneyiye evet, hazır durumda. Fenerbahçe Beko'daki gelenleri gidenleri sen nasıl yorumlarsın?
5: Yani bu anlamda zaten Fenerbahçe'de birçok oyuncu için sen de bahsettin, sözleşmesi bitenler, ayrılanlar var. Zaten genel menajer Derya Yanner de bunu söylemişti. Yani bu yaz kadromuzda ciddi değişiklikler yapabiliriz diye söylemişti ki aslında gidişat da hem şu anda ayrılan isimlere baktığımız hem de sözleşmesinin sona erdiği oyuncuları düşündüğümüzde hem de ayrılması muhtemel isimler var. İşte mesela NBA tarafından takip edilen bir Tarık Biberovic durumu var.
4: Yani Tarık için NCAA daha büyük bir tehdit şu noktada NBA'den.
5: Evet, o da var tabii. Ek olarak onu da eklemek lazım. Yani bunları düşündüğümüzde Fenerbahçe Beko'nun aslında kadro yapısının ciddi anlamda değişeceğini öngörebiliriz burada. Burada tabii işte Trent Forrest hamlesini de unutmamak lazım. İşte senin söylediğin Marcus Bingham eklemesi yapılıyor. Bunlar hani kağıt üzerinde şu anda ilk yapılan eklemeler gibi duruyor ama sanki işte Marcus Bingham eklemesinin yanında bana kalırsa bir tane daha uzun alacağını ben düşünüyorum yine Fenerbahçe'nin.
4: Ki Bengo'yla da yollar ayrılıyor bu arada. Resmi haber geldi mi o konuda, onu da kaçırmış olabilirim ben, ama Bengo'yla da yollar ayrılacak gibi gözüküyor.
5: Evet, zaten ondan da sakatlıktan nedeniyle çok fazla yine hiç neredeyse hatta değerlendirememişti Fenerbahçe Beko. O yüzden ben de

0: bir de senin de bu eklemenin ardından kesinlikle oraya bir, hatta belki işte bu haberi düşündüğümüzde bir hamle daha yine uzun boylu alana gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Trent Forrest hamlesi zaten, şimdi ben biraz ona değinmek istiyorum. Yani mesela Trent Forrest çok iyi bir oyuncu, ama o konuda bir kimsenin zaten şüphesi yok, ama sanki mesela Terrence Horton Tucker'la birlikte düşündüğümüzde Fenerbahçe beşini şu anda aynı anda oynadıklarında sanki böyle birbirlerinin oyununa aslında biraz ket vurabilecek bir profile de sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz Terrence Horton Tucker çembere atak ederek oynamaya çalışan, evet, bir oyuncu çoğunlukla. Trent Forrest sanki şutundan ziyade aslında bu özelliğiyle öne çıkan bir oyuncu bana kalırsa. Burada sanki Fenerbahçe Beko'nun işte Trent Forrest hamlesinin yerine ya da bunun yanında özellikle Taylor Norton Tucker'ın topu eline aldığı dakikalarda bölümde maçın içerisinde o yarı sahadaki alanı açabilmek için Tucker'a daha şut tehdidi olan bir oyuncu hamlesi burada yapması daha mantıklı olur diye ben açıkçası bir sormak isterim sana da.
1: Ya katılıyorum ben de sana. Trent Forrest yani kötü bir oyuncu değil, onu söyleyelim. Yani bir Euroleague kalitesi için gayet iyi bir oyuncu kendisi, ama bir üçlükçü değil. Yani bunu söylemek lazım. Horton Tucker'ın olduğu bir kadroya bir tane daha şut profili bu kadar düşük bir kısa oyuncu eklemek spacing açısından çok bence sıkıntılı bir durum ki. Hani Şarnas Yaskevicius'un da kafasındaki basketbol şemasında sahaya açmanın önemli olduğunu biliyoruz. Üçlük frekansının önemli olduğunu biliyoruz. Her ne kadar bu sezon Taylor Norton Tucker'ın bu kadroda bulunmasıyla beraber Şaras hücumdaki şemalarına bir değişiklik getirmiş olsa da hani onun kafasındaki ideal oyunda yine de en azından bir potaya atak eden, dört dışarıda spacing'i verebilen oyuncu tarzında bir dizilim olduğunu biliyoruz. Ben de bu anlamda söylediğin gibi abi, hani Trent Forrest'ın kafamda tam nereye oturacağını çözemiyorum bu takımda. Yani Horton Tucker varken bir hani Devonol ikamesi gözüyle çok bakan var benim görebildiğim kadarıyla, çevremde, en azından benim yakın çevremde. Hani o tarz bir sıçrama yapmasını bekleyecek Fenerbahçe Beko. Yani Devonol kadar güvenilir bir şut geliştirir mi Trent Forrest Fenerbahçe Beko'ya gelince, bence soru bu olacak diye düşünüyorum,
0: evet,
1: ben.
0: Evet, yani ben de aslında ona parmak basmak istemiştim. Yani Devonol'un gene bir şut istikrarı vardı, ama Trent Forrest'ın o istikrarı yakalayabilir mi Fenerbahçe Beko, onu alabilir mi, benim o konuda mesela şüphelerim var. Bunun yanında işte Tarık Liberoviç ile ilgili durumu sen az önce yine bahsettin. Mesela orada Liberoviç'i, Tarık Liberoviç'in de olası ayrılığının yanında orada forvet pozisyonuna yapılacak ekleme de, o eklemenin açıkçası profil de bence yine oldukça önemli olacak Fenerbahçe'nin. Burada yani Fenerbahçe Beko'nu sanki
1: ya bir de evet, şunu da söylemek lazım Anıl, çok affedersin lafını bölüyorum ama hani Fenerbahçe Beko'da bir başkanlık değişimi de oldu sonuç olarak, evet, basketbol şubeye artık yeni kişiler bakacak, yeni bir yönetim var Fenerbahçe Beko'da. Bu yönetiminde şu an için bu takıma nasıl bir bütçe belirleyeceği önemli bir soru. Yani Fenerbahçe Beko yakın dönemde bir Euroleague şampiyonu oldu, ama geride bıraktığımız Euroleague sezonunda Euroleague'in en pahalı 8 veya 9. bütçelerinden bir tanesi. Yani Euroleague'in en yüksek bütçeli ilk 4 takımından bir tanesi, bir Final Four takımı olmasına rağmen Fenerbahçe Beko Euroleague'in en yüksek bütçeli 4 takımından birisi değildi. Hani bu noktada gelen yeni yönetimin de Fenerbahçe Beko için, basketbol şubesi için daha doğrusu, ayıracağı bütçe de bence burada önemli olacaktır diye düşünüyorum ben doğrusu.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Yani burada biraz Fenerbahçe'nin sanki kadro, evet yani kadrosunda ciddi bir değişiklik olacak, ama burada sanki biraz bazı taşların da yani tam Yasikevicius'un belli bir oyun şablonu tabii ki var, ama burada sanki biraz böyle önceki yıllardaki Fenerbahçe basketbolunun da dışına çıkıp bir başkalaşım geçirebilir gibi geliyor bana, kadro ve basketbol profili açısından baktığımızda gelecek seneler adına.
1: Ya kesinlikle. Şimdi mesela birkaç tane isim var ki bunlar, yani işte örneğin Şaras'ın işte direkt Litvanya'dan getirdiği genç kart Ignas Sargunyas, Ritas'tan transfer. Evet. Tam bir Şarnas Ceskevicius transferi. Yani oyuncuyu belki çok Euroleague'de kullanmayacak, ama Süper Lig'de daha fazla kullanarak bir sene boyunca yetiştirmeye, pişirmeye çalışacak ve ileride ondan bir Euroleague seviyesinde oyuncu üretmeye çalışacak Fenerbahçe Beko için belki de burada. Hani Arthur Jagars için belirlenen planın bir benzeri. Jagars, evet, Fener'e transfer olduktan sonra ne yazık ki bir büyük bir sakatlık geçirmişti. Hiçbir zaman o ritmi tam olarak bulamadı, ama benzer bir deneme. Bunu anlıyoruz. Ama örneğin Trey Lyles ismi çok konuşuluyor takımla alakalı, evet, olarak. Mesela Trey Lyles kesinlikle çok yüksek bütçeli bir oyuncu olacak bu sezon, evet, geçirdiği Euroleague sezonu.
0: Tam da bana kalırsa ama Fenerbahçe'nin bana kalırsa ihtiyacı olan bir oyuncu. Yani az önce yani, uzun eklemesi yapması gerekiyor.
1: Tabii bütün takımların ihtiyacı olur.

0: Abi Trailers'a.
1: Tabii o kesin ama yani uzun, iki tane uzun eklemesi yapması gerektiğinden bahsetmiştik Fenerbahçe'nin. Aslında orada mesela bu sene Yantunen'den, Melli'yi zaten bir kenara koyuyorum. Yantunen'den o istediği şut katkısını da çok fazla alamadı Fenerbahçe. Mesela orada Lyons'un kesinlikle çok daha Fenerbahçe'nin o aradığı profile uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve çok da bence o az önce bahsettiğiniz iki uzun eklemesinden birinin tarzının da hatta böyle Lyons gibi yay gerisinden tehdidi de olabilecek bir oyuncu olacağını düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle zaten yani şu anda resmi olmasa da İtalyan kaynaklarında girdiğine göre Melli ile 2 yıllık bir sözleşme yenilenecek. Hani
1: evet,
0: resmilik kazanmadı bu ama yani Melli'yi 2 yıl bence bu takımda tutmak çok kıymetli. Ama bir yandan da yavaş yavaş Melli'siz hayatı da düşünmesi gerekiyor Fenerbahçe evet. Beko'nun. Melli'nin de sonuç olarak yaşı belli bir seviyeye geldi. Trailers transferi olursa bence net bir el yükseltmedir bütçesel anlamda. Çünkü Trailers'ın bütçesi ucuz olmayacaktır Real Madrid'de geçirdiği sezonun ardından. Yani kuvvetle muhtemel Trailers bir yeni Euroleague sözleşmesi yaptığında Euroleague'in en çok para kazanan 10 oyuncusundan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum ben. Bu hani net olarak piyasada bir yani ifade olacak, piyasaya bir mesaj olacaktır. Ama öte yandan da işin basketbol tarafına bakarsak yani Melli Trailers tarzı bir tandem spacing, basketbol IQ'su, switch savunması, versatility anlamında yani Avrupa'da eşi benzeri görünmemiş tipte de bir evet, tandem sunar. Onu da söylemek lazım.
1: Evet, çok üst seviye çıkar kesinlikle. Yani aslında o az önce bahsettiğim işte hani senin ortak takır Trent Forrest'ın birbirinin oyuna ket vurması durumunda işte tam da aslında ben bundan bahsediyorum. Yani o alanı açma konusu bence Fenerbahçe Beko için bu sezonun kadro yapılanmasında rakip sahadaki alanı açma mevzusu ve oyuncuların profillerinin o noktada seçilmesi bence çok daha belirleyici etken olacak diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle öyle. Buradan Fenerbahçe Beko defterini de kapayalım. Başka gelişmeler oldukça zaten programlarımızda konuşmaya devam ederiz. Çok ufakta Anadolu Efes'ten bahsedelim istiyorum. Anadolu Efes'te de biliyorsun ki aslında yine Fenerbahçe Beko'yu da bağlayan bir Shane Larkin tartışması söz konusu şu an için. Efes'te sen nasıl bir off-season bekliyorsun? Bunu sana soracağım ama öncesinde bir araya gidiyoruz.
2: Nesine'nin sunduğu seni Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
9: Boyalı Alan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özel Çelik Süngü, sevgili Anıl Yazar'la birlikte ülke basketbolunda takımlarımızı değerlendiriyorduk. Geride kalan basketbol Süper Ligi sezonunun ardından sizlerin de soruları varsa tabii ki WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Anıl, araya gitmeden önce sana tam Anadolu Efes'i soracaktım. Tabii ki son çıkan Larkin haberleri ışığında biraz daha değerlendirmeni isteyeceğim. Ama Efes tarafında tabii bir koç cephesinde de belirsizlik hakim. Sana topu öyle atayım.
10: Yani evet, o da çok ilginç mesela. Yani bugün 23 Haziran, düzeltiyor 24 Haziran. Ve yani koç cephesine de bir belirsizlik hakim olmakla birlikte aslında ben şunu söyleyebilirim Anadolu Efes için. Bu sezon biliyorsun 50. yıl ve çok ciddi bir aslında Efes bütçeyle de aslında bu sezona girmişti ama çok büyük bir hayal.
9: Fenerbahçe Beko'dan daha yüksek bir bütçeydi.
10: Tabii, Fenerbahçe Beko'dan daha yüksek, doğru. Ve çok büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlandı bu sezon. Sanki benim en azından çıkan oyuncularla Efes ile isim anılan oyuncularla ilgili çıkan haberlere de baktığımda ve Efes'in şu anki açıkçası işi bu kadar ağırdan aldığı süreci de biraz izlediğimde dışarıdan, sanki Anadolu Efes gelecek sezon veyahut da gelecek sezonlar için biraz böyle beklenti ve fazlasıyla bütçe düşürmeye doğru gidecek gibi duruyor. Yani bir Final Four adayı değil de öncelikle biz bir kendimizi yani klasik bir aslında bir öncelikle playoff hedefi koyacak ve aslında playoff'u yakalayabilirse bunu başarı sayacak sanki çizgiye o çıtayı bence aşağıya çekecek gibi duruyor Anadolu Efes. En azından benim gözlemim bu yönde. Yani fazlasıyla beklentiler de büyükçe düşecek gibi duruyor. Çünkü ihtimal alan oyunculara baktığımızda Efes'le veya işte Efes'e şu anda aslında neredeyse yeni sezon planlamasına dair çok somut adımlar atmadığını hala düşündüğümüzde beni bu ciddi manada bu düşünceye sevk ediyor ve aslında bu düşüncenin de yanında endişelendiriyordu diyebilirim. Çok sağlıklı bir çünkü süreç işlediğini ben düşünmüyorum. Çok geç kalınmış olduğunu düşünüyorum. Shane Larkin konusundan bahsettin. Sen Shane Larkin konusu yani kontratı nedeniyle Shane Larkin'in Anadolu Efes için bir de bu sezonki sakatlığını ve yaşını düşündüğümüzde bir hayli aslında ciddi manada
9: külfet haline geldi.
10: Ciddi bir külfet haline geldi. Şimdi Fenerbahçe Beko'nun ciddi manada bir ilgisi var ama burada sanırım Fenerbahçe Beko'nun ilk verdiği rakamı Anadolu Efes çok yeterli bulmamış diye okudum ben. Bunun yanında hatta Larkin için sanırım Dubai'nin de ilgisi varmış. Dubai'nin de Larkin için resmi teklifte bulunduğunu okudum. Yani burada hani Shane Larkin'in durumu ve Shane Larkin'in durumunun netleşmesinin ardından o Anadolu Efes'in bütçesine açılacak aslında alana göre biraz sanki Anadolu Efes hareket etmeye çalışacak gibi duruyor ama bu durumda da çok geç kalınabilir. Mesela şu anda Strazer'in ismi geçiyor Anadolu Efes'te. Sanırım o resmileşmedi ama resmileşmeye yakın gibi duruyor Strazer ismi. Hani kağıt üzerinde birkaç yerde mesela hani işte Anadolu Efes Larkin'i yeni Strazer'le dolduruyor gibi bir haber okudum ama bu tabii ki
9: mümkün değil yani.
10: Olan bir şey değil. Kesinlikle değil. Yani aynı profilde olan bir oyuncu değil. Aynı ağırlığa sahip olan oyuncular değil. Yani
9: tek ortak yönleri aynı mevkide oynuyor olmaları. O kadar. Yani başka bir şey söylenemez gerçekten bu konuda.
10: Kesinlikle öyle. İşte takımdan ayrılan birçok oyuncu var. Şimdi Cole Swider ayrıldı. Vincent Poirier zaten yine ağır bir sakatlık yaşadı. Onun sözleşmesinden çıkıldı.
9: Ya işte bunların... zaten tam onu diyeceğim. Hani bu takımda aynı zamanda çok ölü para var. Yani Poirier sezonu kapadı. Onun kontratından çıktı. Oraya yüklü bir miktar harcadı kulüp. Papayannis yine yani 2027 yılına kadar olmayacak. Evet. Bu da çok önemli bir eksi. O şekilde baktığımız zaman bunların hepsi geçtiğimiz sezon veya geçtiğimiz sezonlarda bu kulübe yüksek bütçeyle yapılan transferlerdi. Ya Orda Efes'in bir sakatlık şansı

0: Bu bence büyük bir soru işareti. Şimdi mesela Nick Wilder Webb de yine takımdan ayrılan oyunculardan biri. Eğer Anadolu Efes bana kalırsa mesela bütçe küçülecekse, hedefler küçülecekse aslında Nick Wilder Webb tam da hedefin oyuncusu olabilirdi. Yani ben mesela Nick Wilder Webb'e
1: küçük havuzdaki büyük balık.
0: Aynen öyle. Bir Final Four takımı kurarken bana kalırsa mesela ben Nick Wilder Webb'i takıma dahil etmezdim ama eğer benim hedefim bir playoff takımı olmak olacaksa önceliğim, açıkçası Nick Wilder Webb'i kadroda tutardım. Bunun yanında Isaiah Cordinier de mesela çok sağlıklı bir sezon geçirmedi. Bunun yanında Cordinier'in takımla ve kulüple uyumu konusunda da ciddi problemler olduğunu duymuştuk. Hani Cordinier'in durumu da aslında bu noktada yine Anadolu Efes'in yine bu yaz yapacağı hamleleri belirleyecek etkenlerden biri olacak. Yani çok aslında büyük belirsizlikler de olduğunu söyleyebiliriz Anadolu Efes için ve bu belirsizliklerle birlikte adım atma konusunda da her geçen gün Anadolu Efes aslında geç kalıyor diyebiliriz. Bu da tabii ki gelecek sezonun planlamasını önemli ölçüde olumsuz şekilde etkileyecek.
1: Kesinlikle katılıyorum ben de sana bu konuda. Efes'e dair ekleyeceğim başka bir şey yoksa olası bir Larkin Fenerbahçe ihtimali hakkında ne söylersin, bunu merak ediyorum.
0: Yani Larkin Fenerbahçe ihtimali hakkında mesela az önce konuşmuştuk. Trent Forrest'la Telen Orta Takır'ın mesela durumundan bahsetmiştik aynı anda sahada olduklarını. Yani Larkin tabii ki bu arada alan açma konusunda düşündüğümüzde dış şut tehdidi bana kalırsa çok çok daha fazla olan bir oyuncu, çok daha yüksek.
1: Burada peki bu takım içerisinde sence ilk 5'te düşünülen bir oyuncu mu? Yoksa hani Fenerbahçe Beko'da Şaras'ın ona biraz daha biçtiği rol sence bench'ten bir rol mü?
0: Vallahi bana kalırsa ikincisi. Yani bench'ten bence bir rol ben alacağını düşünüyorum. Çünkü hem yaş itibariyle temposu, bu Arda abi yaşadığı sakatlıklardan sonra temposunu ciddi manada düştüğünü açıkçası düşünüyorum. Ki Anadolu Efes'te de bu sezon aslında sakatlık sonrası dönüşünde playoff'larda da zaman zaman bench'ten geldiği zamanlar da oldu. Karşılaşma içerisinde de çok fazla hani Anadolu Efes'te playoff dakikalarına bakıldığında çok yüksek dakikalarda oynamadı. Sakatlık dönüşünde de ligdeki normal sezon maçlarında da aslında kenardan geldiği, böyle çok fazla oyunu ağırlığını koymadan kritik anlarda sahneye çıkmaya çalıştığı maçlar oldu. Bir de Fenerbahçe Beko'da Aras'ın sistemini düşündüğümüzde burada Larkin'in bana kalırsa daha çok bir bench'ten gelen ya, iyi bir oyuncu.
1: Bence burada direkt olarak bench'ten, yani işte Guduric tarzı, Dekolo tarzı bir veteran rol ya da McCollum tarzı, hani kesinlikle mikrodalga evet skoreri, yani hızlı ısınan skorer rolü tarzı bir şeyin düşünebileceğini kafamda ben speküle ediyorum. Yani Larkin'le alakalı bence şunu söylemek lazım Anıl. Shane Larkin iyi bir oyuncu. Halen iyi bir Euroleague oyuncusu. Shane Larkin şu anda Euroleague'de en çok parayı kazanması gereken 10 oyuncudan bir tanesi değil sadece. Yani Larkin'le alakalı değerlendirmeyi yaparken bence bu sene en hani göz ardı edilen konu bu oldu. Yani Larkin eleştirilerinin kaynağında Larkin'in kötü bir oyuncu olması yatmıyordu. Larkin kötü bir oyuncu değildi. Yalnızca Larkin artık bir takımın üzerine kurulacağı tipte bir oyuncu olmaktan çıkmıştı. Yaşı ve sağlık problemleri doğrultusunda.
0: Evet, evet,
1: yani Larkin ideal bir bütçede, doğru bir takımda halen çok kritik bir oyuncu. Yani bu takım Fenerbahçe Beko olmazsa, örneğin Dubai Basket olursa, Shane Larkin bir ilk 5 oyuncusu da olur diyelim ve evet, yarış arasına gidelim de sonra devam edeceğiz.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor. Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam ve yarın sabah A, B ve C gruplarında oynanacak maçlarla devam edecek. Bu akşam saat 22'de İsviçre ile Kanada ve Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya gelecek. Gece saat 1'de C grubunda Fas ve Haiti, İskoçya ve Brezilya mücadele edecek. Sabaha karşı saat 4'te de A grubunda Güney Afrika ile Güney Kore ve Çekya ile Meksika karşılaşacak.

0: 6 numaralı No Words yerini almak üzere. No Word yerini aldı. 6 tay hazır. Start verildi. 7. koşu İstanbul'da başladı değerli izleyenler. Liderlik için öne gelen Safkan ilk metrelerle birlikte içten yaptığı atakta, dıştan yaptığı atakta 6 numarada No Word oldu ve aldı liderliği. 6 numarada No Word. İkinciliğe içeriden 5 numarada Zimbatron girdi. Dışında 3 numarada Brother Lavi var. 2 boy kadar geride dışta 4 numarada Mercier. İçe yakın 2 numarada Cirilamo. Son sırada ise 1 numarada ABZ Pestar. Son 800'e yaklaşıyor taylar. 6 numaralı No Word yarış lideri, dışta 3 numarada Brother Lavi var. Yarım boy kadar geride içeride 5 numaralı Zimbatron yer tuttu. Onun 1 boy kadar gerisinde dışta 4 numaralı Mercier. 1 boy kadar geride içeride 2 numaralı Cirilamo. Dış kulvarda ise 1 numaralı AZP Star sırasıyla taylar düzlüğe yaklaşıyor. 6 numaralı No Word liderliğini koruyor. Dışta 3 numaralı Brother Lavi var. 1 boy kadar geride içeride 5 numaralı Zimbatron ortada. 4 numaralı Mercier, dışta 1 numaralı AZP Star. Son sırada kaldı 2 numaralı Cirilamo. Son 400'e girildi yarışta. 6 numarada No Word liderliğini koruyor. Orta kulvardan 3 numarada Brother Love takipte. Daha geriden 5 numarada Zimbatron'la beraber en dıştan 2 numarada Cirilamo'nun, 4 numarada Mercy'nin ve 1 numarada AZP Star'ın da atakları var. Son 100'e yaklaşılırken orta kulvardan 3 numarada Brother Love geldi. 6 numaralı No Word'ü 3 numarada Brother Love yakaladı. Dıştan da 5 numaralı Zimbatron'un atakları var. Dış kulvarda 5 numarada Zimbatron'u çağırdı. 3 numarada Brother Love var. 3 numarada Brother Love. Yarım boy farklı önde 3 numaralı Brother Love koşuyu kazandı. 5 numaralı Zimbatron ikinci, 2 numaralı Cirilamo üçüncü oldu değerli izleyenler. 1 numaralı AZP Star dördüncü, 4 numaralı Mercier'da koşuyu 5. olarak tamamladı. Müslüm Çelik de 3 numaralı Brother Love İstanbul'daki 7. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Nisine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nisine, başka bir seviye.
5: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Anıl Yazar'la birlikte Basketbol Süper Ligi'nin ardından takımlarımızı ve gelişmeleri konuşuyorduk. Anıl, Beşiktaş'la alakalı bir soru gelmiş. Beşiktaş Gay'nin Euroleague'e girme şansı acaba nedir sizler için diye. Bu konuyla ilgili son durum nedir? Senden alalım.
6: Yani benim bildiğim kadarıyla sanırım 26 Haziran'da bu durum kesinleşecek diye ben biliyorum. Son bir toplantıda, ama bu tarih de çok geç bir tarih açıkçası. Yani şimdi bakıldığında birçok takım transfer dönemine başladı. Artık transferlerini gerçekleştiriyor ve Beşiktaş'ta hani yani Euroleague oynayacaksa mesela buna göre bir transfer politikası izleyecekti. Ya takımdan ayrılan oyuncular varsa mesela bunların bazılarını takımda tutacaktı. Bana kalırsa bu çok geç bir tarih. Açıkçası burada yine hala Monaco'nun durumu sanırım.
5: Evet.
6: Belirleyici olacak durum Beşiktaş'ın durumu ile ilgili. Orada işte 28 takım durumu gibi böyle hedefler de varmış ileri yönelik, ama yani bana kalırsa çok geç kalınmış bir tarih bu. Yani Beşiktaş'ın ciddi anlamda gelecek sezonki planlamasını, yani sadece Euroleague'de oynarsa, Euroleague için konuşmuyorum, lig için de ciddi manada olumsuz şekilde etkileyecek bir tarih. Çok geç bir tarih. Yani Monaco'da bu arada tabii enteresan bir şekilde yani çok
5: Ligi kazandılar ama inanılmaz bir son oldu yine ya. Hakikaten akıl almaz bir şey şu Monaco'nun geçirdiği sezon.
6: Yani yine şampiyon olmaya başladılar. Fransa'daki yanılmıyorsak 3 kupayı da kazandılar bu sezon.
5: Evet,
6: yine.
5: Evet.
6: Çok enteresan bir sezon geçirdi Monaco anlamda. İşte Mike James'in yeniden dönmesi falan. Yani
5: döndü ama... Strasel formasıyla döndü. Strasel işte Mehdi Difalla'ya sahtekar dediği için 2 maç ceza aldı. Yani bu takımın bu sezon başına gelenleri, yani keşke hani birileri bu takımın belgeselini bu sezon yapıyor olsaydı, bence anormal şeyler görürdük doğrusunu söylemek gerekirse.
6: Kesinlikle yani burada açıkçası Beşiktaş'ın Euroleague'deki durumunun ben sanki çok gerçekleşeceğini düşünmüyor gibiyim. Çünkü Monaco ile ilgili de sanırım bir yatırımcı bulunmuştu ve o yatırımcıdan hani bir Euroleague yönetimi bir teminat istiyordu ve bu teminatı gösterebileceğini sanırım o yatırımcı, kulüp yatırımcısı ifade etmişti. Bir banka teminatı istiyorlardı. Yani bu noktada de şimdi Monaco'nun da ligi yine bir şekilde şampiyon tamamlaması Fransa'da açıkçası orada yine bir şekilde sanki Monaco devam edecek gibi duruyor. En azından ilk gözlem şu anda bu yönde ama dediğim gibi çok geç bir tarih. Yani eğer Beşiktaş bu sezon, gelecek sezon daha doğrusu Euroleague'de oynayacaksa dahi bu çok geç bir tarih. Monaco için de bu arada geç bir tarih ama hani Monaco'nun şu anda belli başlı bir Euroleague kadrosundan sahip olduğu oyuncular olduğu için belki bir şekilde bunu Monaco bertaraf edebilir bu durumu ama Beşiktaş eğer Euroleague'de oynayacaksa bence çok geç kalınmış bir tarih. Çok büyük bir dezavantaj olacak Beşiktaş için.
5: Ya katılıyorum ama Beşiktaş tabii ki burada ne olursa olsun o Euroleague biletini almak ister. Ama şu anda son görünen durum senin de söylediğin gibi yani Monaco yüksek ihtimalle kalmanın bir yolunu bulacak. Ama herhangi bir farklı senaryoda kapıda ilk bekleyen takım Beşiktaş Gain, onu söyleyelim. Evet. Anıl, sana son olarak da Jelko Obradovic'in Panathinaikos'a dönüşünü sormak istiyorum. Çünkü görünen o ki yani bu dönem spor aleminde biz hani bir eskiye dönme bağımlılığı içerisindeyiz. Hani evet, komşuya da sıçradı bu. Hani Akdeniz'e de yayıldı. Hani o anlamda Mourinho'yu da görüyoruz Real Madrid'de. Obradovic, Panathinaikos yeniden birlikteliği, neler söylersin?
6: Yani 14 yıl sonra yanılmıyorsam Panathinaikos'a döndü Obradovic ve zaten oranın efsanesi diyebiliriz bu anlamda. Yani hem Avrupa basketbolunun hem de Panathinaikos tarihinin zaten en iyi antrenörlerinden, en iyi koçlarından biri Obradovic. Şimdi burada bu Obradovic'in Panathinaikos'a dönmesi ve Panathinaikos'un yakaladığı havanın yanında bir de Obradovic etkisiyle ismi geçen oyuncular var mesela Panathinaikos'la birlikte. Bu çok çok açıkçası.
5: Gidenler de var.
6: Tabii gidenler de var. Bir Kendrick Nunn zaten istenmiyordu. Kesinlikle Obradovic tarafından istenmiyordu. Ama burada mesela Bogdanovic'i sanırım değil mi?
5: Evet.
6: İsmi geçiyor Panathinaikos'a ciddi şekilde. Hatta yakın çevresine ben Panathinaikos'la anlaştım, oraya gideceğim dediği bile söyleniyor. Yani bunların gerçekleşmesi halinde ciddi manada yani zaten şu anda Obradovic'in dönmesi ciddi manada o Avrupa basketbolundaki dengeleri tartmış durumda kesinlikle. Yani kartlar amiyane tabiri yeniden dağıtılıyor. Bir de Obradovic'in yanında Panathinaikos eğer işte Bogdanovic hamlesini de gerçekleştirebilirse ciddi manada Panathinaikos'un gelecek sezon çok güçlü bir kadroya sahip olacağını, çok ciddi bir takım olacağını, Final Four adayı ve şampiyonluk adayı bir takım haline gelebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda Olympiakos'un bu sezon işte hem Euroleague'de hem de Yunan Basketbol Ligi'nde açıkçası biraz belli noktalarda ittirildiği bir sezonu geride bıraktık. Yani Panathinaikos'un yeniden güçlü bir şekilde dönmesi de hem Yunan Basketbol Ligi için hem de Euroleague için de oldukça seyir keyfini artıracak durumlardan biri olacaktır. Bu noktada yani Panathinaikos zaten bu sezonda aslında bir Final Four adayıydı. Bir de dediğim gibi Obradovic etkisi ve Obradovic için yanında da bir Bogdanovic hamlesi olursa kesinlikle Avrupa Basketbolu'nda o anlamda kartlar yeniden dağıtılır ve bu da aslında diğer takımlar için de bir ateşleyici unsur olabilir. Çünkü onlar da o zaman aynı oranda kadrolarını güçlü kurmak, güçlendirmek, takviye etmek durumunda kalacaklardır.
5: Kesinlikle öyle. Jelko Obradovic geldi. Kendrick Nunn gidiyor. TJ Shorts Valencia'ya gitti. Bence çok ilgi çekici bir hamle.
6: Ben de Valencia'nın oyuncusu bu arada.
5: Yani, aynen öyle tam yani. Hoş geldin Jean Montero 2.0.
6: Kesinlikle. Tam yani orada
5: yani Pedro Martinez hocama en iyi oyuncular layıktır. Ben her zaman kendisinin arkasındayım bu anlamda. Farid gitti. Göreceğiz. Enteresan hamleler olacak. Kartlar yeniden dağıtılacak. Ergin Ataman bir Euroleague takımıyla bu sezon için, yani önümüzdeki sezon için anlaşacak mı? Hepimiz bekliyoruz, yoksa bir sene ara mı verecek? Bu da ihtimallerden bir tanesi. Bunları da konuşmaya, haberler oldukça değerlendirmeye devam edeceğiz. Anıl Yazar bizlerle birlikteydi. Bütün detayları da bu anlamda değindik Avrupa ve Türkiye basketbolunda. Anıl, var mı eklemek istediğin başka bir şey?
6: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
5: Teşekkürler. Ağzına sağlık senin de.
6: Teşekkürler. Sağ ol.
5: Evet, sevgili Anıl Yazar'la beraber biraz daha Avrupa ve ülkemizi konuştuk ama okyanusun öteki tarafında Amerika'daysa basketbol anlamında yine çok büyük gelişmeler var. Arka arkaya gerçekleşen tabii ki dün gece NBA draftı oldu. Ondan önce bütün NBA'nin gündemine düşen büyük bir takas oldu. Bunları konuşacağız ama öncesinde bir reklam arası.
4: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
1: AZP Star, Ciri Lamo, Bradley Lavi, Mercer ve Zimbatron hazır. 6 numarada Nowert için giriş hazırlıkları da tamamlanmak üzere ve

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol.
6: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
7: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
8: Araç alacaklar, dikkat! İkinci elde fırsat zamanı Ermat 2'de. Bu cuma ve cumartesi, yani 26 ve 27 Haziran'da seçili araçlarda gerçek indirimler sizi bekliyor. Üstelik avantajlı kredi seçenekleri de cabası. Güvenilir ikinci el araçların adresi Ermat 2 Gazi Emir ve Ermat 2 Çiğli plazalarına gelin. Hayalinizdeki araca şimdi daha yakın olun. Detaylı bilgi için 0232 253 66 66 Ermat Grup. Bizden araç almak çok kolay.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
10: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
12: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
13: Radyo Spor.
14: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
13: Radyo Spor.
15: Reklam.
16: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
17: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
18: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özel Çelik Süngü Boyalı Alanda sizlere eşlik ediyorum. Basketbolda artık Amerika kıtasına geçiş yaptık. Söylediğimiz gibi Amerika'da NBA draftı dün gece gerçekleştirildi. İlk turu, ikinci turu bu gece gerçekleşecek. İlk turda önemli yıldızlar tabii ki takımlara gitti. Kayda değer takaslar oldu. Ondan önce tabii ki gündemi sarsan büyük bir takas vardı. Herkesin beklediği Yunanistan yıldızı Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks'tan bir süredir takasını istediği konuşulmaktaydı. Kendisinin son uzun zamandır beklenen takası gerçekleşti ve 3 defa MVP olmuş oyuncu Giannis Antetokounmpo Miami Heat'in yolunu tuttu. Giannis'le birlikte tabii ki Miami önemli bir takas gerçekleştirdi. Artık onlar da el yükseltecekler tartışmasız bir şekilde. Bu takasın biraz daha detaylarını konuşacağız. Bu arada 2 defa MVP oldu Giannis Antetokounmpo. Onu düzelteyim ben bir an.

0: Şimdi Nikola Jokic'le karıştırdım. Sevgili dinleyicilerimizden özür diliyorum. İki defa NBA MVP'si olmuş. NBA şampiyonu ve NBA finaller MVP'si. Giannis Antetokounmpo Miami Heat'e takaslandı. Bu takas tabii ki çok uzun bir süredir konuşulmaktaydı. Beklenen bir takastı. Giannis'in Milwaukee'den ayrılması çok beklenmekteydi. Miami Heat'in en uzun süredir talip olan takımlardan bir tanesi olduğu bilinmekteydi. Miami Heat hiçbir zaman bu ilgisini gizlemedi. Ve günün sonunda bu takasta bu iki takım arasında gerçekleşti. Her ne kadar farklı takımlar son noktalarda tartışmaların içine girse de bu anlamda da tartışmaya en çok dahil olan takım Boston Celtics olmuştu. Onlar da finallerde MVP olan 2024 finallerini kazandıkları dönem takımın MVP'si olan finaller MVP'si Jaylen Brown'ı takasta Giannis karşılığı Milwaukee'ye önerdikleri söyleniyor. Fakat Milwaukee Boston Celtics'in takas paketindense Tyler Hero, Kelal Weir, Kasparas Jakučonis ve yılın en iyi 6. adamı seçilen Jaime Jaquez ve draft picklerinden oluşan, draft haklarından oluşan bir Miami Heat takas paketini kabul ettiler ve Giannis Antetokounmpo'yu Miami Heat'e göndermiş oldular Bobby Portis ile birlikte. Tabii ki bu takas çok önemli bir takas. Giannis Antetokounmpo NBA'in son 5 yılındaki en önemli 3 oyuncusundan bir tanesi büyük ihtimalle tartışmasız bir şekilde. Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo ve Yıldız Alexander şeklinde düşünebiliriz. NBA'in 2020'li yıllarına damga vuran oyuncularını tabii ki de. Miami Heat'e 32 yaşında geliyor. Giannis'in tabii ki kontratı ve yaşı doğrultusunda endişeler var. Burada tabii ki sorulması gereken soru aslında biraz daha şu baktığımız noktada. Giannis Antetokounmpo halen NBA'nin en değerli oyuncularından bir tanesi. Ama Giannis gibi bir süperstar alsa çok büyük bir bedel karşılığında Miami'nin yolunu tutmadı. Her ne kadar Miami kadrosunun yarısından fazlasını Giannis'i almak için boşaltmış olsa da. Bunun tabii ki birkaç sebebi var. Bir tanesi artık Giannis'in yaşı. Giannis Antetokounmpo 32 yaşında. İkincisi Giannis Antetokounmpo'nun tabii ki yaklaşık 3 sezonda kaçırdığı maç sayısı. Son 3 sezonda çok fazla maç kaçırdı Giannis Antetokounmpo sakatlıkları doğrultusunda ve bunlar kalf sakatlıkları olması tabii ki insanları birazcık korkutur nitelikte oldu. 2025-26 sezonunda yalnızca 36 maç oynadı. 24-25 sezonunda 15 maç kaçırdı. Playoff'ların tamamını 2024-25 sezonunda kaçırdı. İlk tura geldikten sonra onu unutmamak gerekiyor. Bunları hesaba kattığımız zaman tabii ki birazcık Giannis'in sağlığıyla alakalı endişeler var ve beraberinde Giannis Antetokounmpo'nun kontratı da bitiyor. Son 2 yılı var ki son yılı oyuncu opsiyonu. Onu takaslayan takımın yeni bir kontrat önermesi de gerekecek Giannis Antetokounmpo'ya ve bu kontratında $275 milyon yakın bir kontrat olması konuşuluyor şu an için. Yaklaşık 4 yıllık $275 milyon bir kontrattan tabii ki bahsediyoruz. Bu kontratla beraber Giannis Antetokounmpo 37-38 yaşlarına kadar bu kontratlara geçiş yapmış olacak. Yani Giannis Antetokounmpo'yu yalnızca şu an için almıyorsunuz. Önümüzdeki dönem için de ona büyük bir yatırım yapıyorsunuz. 35 yaşındaki Giannis Antetokounmpo'ya yılda $70 milyon vermeyi de bir bakıma şu anda onu alırken kabul etmeniz gerekiyor. Bu önemli bir risk tabii ki NBA takımları açısından. Çünkü Giannis şu an söylediğim gibi oynadığı zaman NBA'nin en kıymetli oyuncularından bir tanesi. Ama yakın dönemde bir sağlık endişesi var bu oyuncuyla ilgili olan. Ve aynı zamanda bu kadar fiziksel oynayan bir oyuncunun, bu kadar fizik kuvvete dayalı, atletizme dayalı oynayan bir oyuncunun 30'lu yaşlarını geçtikten sonra bu oyun kalitesini bu aynı standartta sürdürüp sürdüremeyeceği de birazcık NBA zümreleri tarafından elbette tartışılmakta. Yine kalp sakatlıkları burada biraz korkutuyor insanları ki anlaşılabilir de bir durum bu. Ama Miami tarafına baktığımız zaman ise bu takasta Miami için bütün bunlar kabul edilebilir risklerdi elbette. Çünkü artık bu takımın bir hamle yapması gerekiyordu. Bu takım son yıllarda çok vasat altı bir performansın içerisine mahkum olmuştu. Sürekli NBA'de play-in'e giden, play-in'den çıkan Big Tour denen veya play-in'den çıkamayan bir takım haline gelmişlerdi. Eric Spoelstra gibi NBA'nin en kıymetli koçlarından birine sahip olan, Pat Riley gibi NBA'nin en büyük winner'larından biri tarafından yönetilen bir kulübün ne olursa olsun ileriye doğru bir adım atmak konusunda sert bir hamle yapması bekleniyordu ve anlaşılabilir bir durumdu. Giannis karşılığında verdikleri oyuncular arasında tabii ki önemli, kıymetli isimler var ama hiçbiri yani Antetokounmpo'nun statüsüne yakın oyuncular da değil. Miami bu riski almayı kabul etti ve şimdi kadrosunu Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo ikilisi arasında şekillendirmeye çalışacaklar. Geçtiğimiz sezon All-Star seçilen Norman Powell bu takım için çok kritik bir oyuncu haline geldi. Powell bu sezon free agent, onu serbest oyuncu piyasasından yeniden takıma kazandırmaya çalışacaklar. Andrew Wiggins'in takıma yeniden dönme ihtimali var. 30 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu var. Tabii ki Miami Wiggins'in 30 milyon dolarlık bir kontratla takıma dönmesindense belki ona daha uzun süreli garanti bir para sunmanın yolunu arayacak ve onu bu takımda tutmaya çalışacak. Ve Giannis de Bam Adebayo ikilisi etrafında bu takımı şekillendirmeye çalışacaklar. Tabii öteki tarafta Boston Celtics'in bu takasa talip olması, Giannis Antetokounmpo'ya talip olması ve ıskalaması çok konuşuldu. Çünkü onlar da burada Jaylen Brown'u bir takasta kullanmaya çalıştılar. Ve Jaylen Brown'un bu takas dedikodularında adının geçmesinden ötürü mutsuzlaşabileceği ve takımdan ayrılmak isteyebileceği dedikoduları birdenbire Amerika kamuoyunda hız kazanmış durumda. Jaylen Brown da kariyer sezonundan tabii ki geldi. Jason Tatum, takımın bir numaralı oyuncusu olarak atfedilen Tatum'un aşil tendonunu koparması ve normal sezonun çok büyük bir kısmını kaçırmasından dolayı Brown geçtiğimiz sezon Boston Celtics'e liderlik etti. 56 galibiyetle bu takım Doğu Konferansı'nı ikinci sırada tamamladı. Jaylen Brown geçtiğimiz sezon NBA'de yılın en iyi ikinci karmasına seçildi. MVP sıralamasında 6. sıradaydı. 28 sayı ortalamayla oynadı. Kariyerinin en iyi basketbolunu oynadığı sezonu geçirdi. Ve bu sezonun sonunda playofflarda Boston büyük bir hayal kırıklığı yaratarak ilk turda elenmişti. Tabii ki Boston'ın da biraz Giannis'e talip olmasının bir sebebi de bu olarak gözüküyor. İlk turda Philadelphia'ya elenmiş olmaları. Ama tabii ki kariyer sezonundan çıkan süper yıldızlarını bir takasta bir parça olarak, bir pazarlık parçası olarak kullanmaları da o süperstar tarafından nasıl karşılanacak hepimiz göreceğiz. Amerika kamuoyundaki ilk haberler Jaylen Brown'un ve Jaylen Brown'un kampının bu gelişmeleri pek mutlulukla karşılamadığı yönünde. Yani ilerleyen günlerde Jaylen Brown'un artık Giannis olmayacak ama bir başka takasta Boston Celtics'te yollarını ayırması ihtimali oldukça gerçekçi bir ihtimal halini almış gibi gözüküyor. Bu noktada Celtics ne yapacak? Brown Celtics'e kalması durumunda bir huzursuzluk çıkartabilir mi? Boston Celtics buradan nasıl devam edecek? Şampiyonluğu kazanan ikili çekirdeğiyle, Jaylen Brown ve Jason Tatum'la ikili çekirdeğiyle. Bunlar da tabii ki Giannis takasının artçıları olarak öne çıkan önemli gelişmeler. Milwaukee Bucks tarafına baktığımızda tabii ki bir devri kapattılar. Takımlarının, kulüp tarihinin en başarılı, en değerli oyuncusunu yollamış oldular 13 sezonun ardından. Zor bir karar tabii ki bu. Bir takımın NBA'de bir takımın böyle bir karar alması kolay değil. Ama onlar da artık reset tuşuna basarken, yeniden başlatma tuşuna basarken makul yetenekler elde ettiler. Yani bu seneki drafttan 10 ve 13. sırayı aldılar Miami Heat'ten. Tyler Hero 26 yaşında bir oyuncu. Kontrat yılında, onu beğenmezlerse kontrat vermek zorunda değiller. Bu takım adına bir finansal esneklik demek. Tyler Hero aynı zamanda bir Milwaukee'li, bir Wisconsin'li, yerel bir oyuncu. Böyle bir oyuncuların genelde doğdukları takımlarda oynamaları tabii ki NBA'de her zaman iyidir. Yani o takımın bilet satması açısından da önemlidir. Bunu da söylemek lazım. Bu tabii ki güzel bir hikaye onlar için. Onlar da artık yeniden bir yapılanma içerisine girecekler. Ellerinde tabii ki böyle bir yapılanmaya girerken kendi draft haklarının olmuyor olması bence çok zor bir durum Milwaukee için. Yani Milwaukee'yi bu takası yaparken çok büyük bir kayıp içinde olmadığını söylemekle beraber Milwaukee'yi çok kolay yılların beklemediğini de söylemek lazım. Bana soracak olursanız da burada kişisel düşüncem, Boston Celtics'in önermiş olduğu takas paketi, Jaylen Brown ve iki tane birinci tur draft hakkı sanki Milwaukee için daha iyi bir takas hakkı olabilirdi. Daha iyi bir takas olabilirdi ama sanki Milwaukee yönetimi, Milwaukee burada Jaylen Brown ve draftlardansa genç oyuncular ve draft, daha fazla drafttan oluşan bir paketi tercih ettiler. Onların da tabii ki bunun sonunda nereye varacaklarını göreceğiz ve tabii ki değerlendirmelerimizi yapmaya da boyalı alanda devam edeceğiz. Ama bu haftalık bizlerden bu kadar. Gelecek hafta görüşene kadar. Hoşça kalın.
1: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor!
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın molekülü.

0: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
8: otobüs.
7: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
9: Bilyoner.
4: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
10: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
11: Umran Oto Expert.
12: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
13: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
14: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
15: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Baksa start verildi. İstanbul'da 8. koşu başladı. Çıkıştan sonra 5 numaralı Night Runner ve 6 numaralı Phantom Ruler 3-4 boy kadar kaybetti bu ikisi Afgan. 3 numaralı Watershed liderliği aldı içeride. 7 numaralı Crown Jewel dışta. 8 numaralı İnşiraf var. İnşiraf'ın yarım boy kadar gerisine 9 numaralı Zerina geldi. 1 boy kadar geride 4 numaralı Craig Gecek. 1 boy kadar gerisinde ilerleyen Safkan 1 numaralı Aslan Sayım dışına. 2 numaralı Legacy of Henry geldi. 4 boy kadar geride 6 numaralı Phantom Roller. Onun da 3 boy kadar gerisinde son sırada 5 numaralı Night Roller. Night Runner. Safkanlar 1-200 metre start yerine doğru yaklaşıyor. Yarışın liderliği dıştaki 3 numaralı Watershed'de. İkincilikte 8 numaralı Safkan İnşiraf var. Onun yaklaşık yarım boy kadar gerisinde. İçe yakın 7 numaralı Crown Jewel yer tuttu. 1 boy kadar geride orta kulvarda 4 numaralı Crack Ecek. Dıştan da şimdi 2 numaralı Legacy of Henry ona atak yaptı. Bariyer dibine yakın 9 numaralı Zerina var. Zerina'nın

0: Bir boy kadar gerisinde dışta bir numaralı Aslan Sayım. İki boy kadar geride 6 numaralı Phantom Ruler. Dış kulvarda son sıradaysa 5 numaralı Night Runner takipte. 3 numarada Watershed lider durumda. Orta kulvarda 2 numarada Legacy of Henry var. Dıştan ikinciye 4 numarada Cracky Jack atak yaptı. Üçüncülükte dış kulvarda 2 numarada Legacy of Henry. İçeride 7 numarada Chrome Jewel var. 2 boy kadar geride 8 numarada İnşirah. 2 boy kadar gerisinde 9 numarada Zerina. Zerina'nın 1,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Aslan Sayım. 2 boy kadar geride içeride 6 numaralı Phantom Ruler. Son sırada ise ilerleyen Safkan. Bu metrelerde değerli Zena 5 numarada Night Runner oldu. Yarışta düzlüğe çıkıldı. Yarışın liderliği yine 3 numarada Watershed'de fark 4 boy kadar. İkincilikte 4 numarada Cracky Jack var. Daha geriden 7 numarada Chrome Jewel'la beraber dıştan 8 numarada İnşirah'ın atakları var. Son 200'e yaklaşılırken yarışın liderliği yine 3 numarada Watershed'de fark 4 boy kadar. Orta kulvardan 4 numarada Cracky Jack öne gelme çabasında. En dışlı 3.lükte ise 8 numarada İnşirah var. Son 200 geride kaldı yarışta içerideki 3 numaralı Watershed lider ortadan şimdi 4 numaralı Cracky Jack temposunu yükseltti, yakaladı rakibini ve yarışın liderliği şimdi 4 numaralı Cracky Jack'te fark 1,5 boy kadar son metreler 4 numaralı Cracky Jack önde. 4 numarada Cracky Jack koşuyu kazandı. 8 numarada İnşirah ikinci. 3 numarada Watershed üçüncü. 6 numarada Phantom Ruler dördüncü. 9 numarada Zerina da koşuyu beşinci olarak tamamladı. 4 numarada Cracky Jack, Mert Gökalp Arslan'la İstanbul'daki 8. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. 8 koşu var. 2. altılı Ganyan 3. koşuyla birlikte 19'da start alacak. 6 numaralı Merhamet. Mehmet Doğan'la uyum içerisinde bugün kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. 11 numaralı Albenze süratli stiliyle etkili olacaktır. 12 numaralı Berranur dişilere mahsus, bu konuda hata affetmez. Ve 3 numaralı Salt ve 2 numaralı Neval Çiçeği'yle yine formunu yükseltmesini beklediğim isimler. 6 13, 11, 3 ve 2. İkinci ayak çok denk bir mücadele. 13 numaralı Çalıştay'la başlıyorum ama 1 numaralı Berhan Bey'li, 2 numaralı Irmak Bey'i, bunlar ağır kilolu safkanlar. 4 numaralı Özaras, İsa Katar var 32 gün aranın ardından geliyor ve 6 numaralı Asiyan. 13, 1, 2, 4, 6 her ne kadar ön planda olsa da 8 numaralı Yol Kıran bu mesafede hata affetmez. 9 numaralı Çılgın Heme iş sonlara kalırsa kötü gidişe dur diyebilir. 14 numaralı Tam Bir Savaşçı yine 21 gün ara ekibi müthiş aralıklarla geliyor. Bu safkana da dikkat çekmek istiyorum. Altılı Gayen'in 3. ayağında ben bugün bu risk alacağım. 2 numaralı Hilvanlıoğlu bir süratli yarışın hemen arkalarında konulmayacak Elazığ pistinde iyi koşuyor. Banko olarak önereceğim. 4. ayakta 9 numaralı Çağan'ı bir ikinci banko olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Mehmet Doğan çok formda. 5. ayakta ise 2 numaralı Nagoaka, 6 numaralı Cikendia, 10 numaralı Hello Kuti ve 9 numaralı Gayretli Kız. Gayretli Kız da hayatının ilk yarışını kazanarak başlayabilir. Dikkat diyorum. Sıralamam 2, 6, 10 ve 9. Son ayakta 10 numaralı Urfa Kartalı. Yine Mehmet Taşkaya tercihiyle benim favorim. Bu kez kötü gidişe dur diyebilir. 9 numaralı Cyrus of Life. 4 numaralı Golden Soul. Ve 11 numaralı Exome. Necmi Altın'la yine günün sürpriz adayıdır. 10, 9, 4 ve 11 bu koşudaki önerilerim. Günü tamamladık. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özel Çelik Süngü günün bültenini konuşuyor, değerlendiriyor olacağım. Tabii ki konuklarımla birlikte. Sizlerin de eğer soruları, görüşleri, yorumları varsa bizlere WhatsApp hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Tabii ki artık günümüz, bültenimiz Dünya Kupası olmuş durumda. Dünya Kupası'nda grupların son maçlarına geçiş yapıyoruz. Dünkü mücadelelerle beraber tüm gruplar ikinci maçlarını oynadılar. Bugün itibariyle artık A ve B grubunda ve C grubunda üçüncü maçlar oynanıyor olacak. Yoğun bir gündemimiz var bugün, tabii 6 maçlık bir bülten bizleri karşılıyor. Görkem Candan'la birlikte değerlendireceğiz. Görkem, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Özer, selamlar.
2: Sana önce şunu sormak istiyorum. Bir süredir tabii beraber yayında bulunma şansımız da olmamıştı. İki maç, tüm gruplarda ikişer maç oynandı. Her takım en az ikişer defa izledik. Şu ana kadar Türkiye'yi dışarıda bırakarak tabii ki sana bunu soracağım ama seni en etkileyen ve en büyük hayal kırıklığı yaratan takımlar hangiler oldu?
3: Şöyle hızlıca düşüneyim. Fransa zaten beklenileni verdi diyebilirim. Arjantin İyi diyelim. Yani Messi iyi diyeyim hatta. Şimdi Arjantin.
2: Yani Messi'nin iyi olması yetiyor zaten şu anda Arjantin'e görünen o ki.
3: Evet. Bunun dışında mesela ben Japonya'yı da beğendim. Hani biraz daha zirve takımın altı takımları konuşacaksak. Mesela Japonya'yı beğendim. İspanya ilk maç kötüydü ama ikinci maç kendini gösterdi.
2: İngiltere ilk maçı iyi oynadı. İkinci maçta görece daha donuk kaldı Gana karşısında.
3: Evet, aslında dün de biraz iyi oynasaydı İngiltere en iyi gördüğüm takım diyebilirdim. Ama sanırım şu an en iyi gördüğüm Fransa diyebilirim büyüklerden. Bilmiyorum katılır mısın?
2: Ya bence de Fas'ı nasıl buldun şu ana kadar turnuvada?
3: Fas'ı da beğendim. Hatta Brezilya maçında da iyi olan taraf bence onlardı. Yani Brezilya'dan daha iyi bir görüntü verdiklerini söyleyebilirim. İşte daha böyle zirve takımın altı bakacaksak, mesela Güney Kore'nin performansı da fena değil bence turnuvaya bakarsak. Evet. Afrika takımlarından fil dişi etkiliydi. Biraz Almanya karşısında iyi oynadılar mesela.
2: Bence orada çok etkileyici performansları vardı ki hani o grupta iyi işler yaptılar. Curaçao karşısında da kuvvetle muhtemel kazanıp ikinci çıkacaklar. O grupta bence Ekvator bir hayal kırıklığı yarattı. Yani Ekvator Almanya karşısında 3 puan alamazsa turnuvaya veda edecek. En iyi 3. bile olamayacak.
3: Evet, ben aslında yani Almanya fil dişi ilk 2'yi bekliyordum. Hatta yüksek ihtimalle seninle turnuva öncesi bir yayın yapmıştık.
2: Evet, orada da bunu söylemiştin.
3: Beklediğim gibi oldu. Fil dişi beni yanına tutmadı diyelim. Daha bitmedi ama olacak gibi. Burada bence en büyük sürpriz yeşil grup. Yani grubun iki ağır favorisiyle oynayıp, yani İspanya Uruguay'la oynayıp henüz yenilgi yaşamaması etkileyici bir performans yeşil grup adına. Ki gruptan büyük ihtimal çıkacak Suudi Arabistan'ı yenerse, ki belki de ikinci çıkacak yani. Öyle bir performans. Norveç 6 puan aldı.
2: Onların evet Senegal'i mağlup etmesi belki sürpriz olarak gözükebilir.
3: Evet, ben aslında bir tık acaba Senegal Norveç geçebilir mi diyorum ama Norveç beklediğimden iyi bir Norveç izlediğimi söyleyebilirim. Avusturya'yı beğenmediğimi söyleyebilirim. Bu grupta, çünkü Ürdün maçında da bence iyi bir Avusturya yoktu.
2: Belçika için ne dersin?
3: Belçika zaten her zaman bu hayal kırıklığı yaşatan takımlardan biri olduğu için çok şaşırmadım.
2: Ya ben kötü olmalarını bekliyordum da hani bu kadar da tabii biraz beni şaşırttı, doğrusunu söylemek gerekirse.
3: Evet ya, biraz da De Bruyne'nin de fiziken de biraz düştüğünü daha net gördüğümüz bir turnuva oldu bence. Belçika'da yeni jenerasyon gerekiyor gibi.
2: Evet.
3: Grubun bence biraz kolay olmasından gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Yani Yeni Zelanda ile oynayacaklar çünkü. Ama çok da ilerleyemeyecek bir Belçika görüntüsü var.
2: Yani Mısır, Ürdün'ü de mağlup etmesi durumunda, pardon Ürdün değil tabii, İran'ı mağlup etmesi durumunda grubu lider tamamlayacak. Şu an gitti yani ilerlediği görüntü o.
3: Aynen, grup liderliğini yani şu an ikinci olacak gibi gözüküyor, bakalım.
2: Evet.
3: Ben mesela şöyle bir takım daha, Hırvatistan da mesela İngiltere karşı iyi direndi ama Panama maçını ben beğenmedim. Zaten çok iyi bir turnuva beklemiyordum Hırvatistan adına. Gruptan çıkacaklar belki ama yine de onların da çok ilerleyebileceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Böyle en zayıf görünen, iyi performans gösteren takım da işte konuştuğumuz gibi Yeşil Burun'du.
2: Kesinlikle. Bence
3: Tunus'un bir hayal kırıklığı olduğunu düşünmüyorum. Genelde turnuvalarda zayıf kalıyor ama yani evet.

0: Maalesef milli takımdan daha kötü performans kim gösterdi dersen kesinlikle Tunus derim. Çünkü hiç yani sahanın hücumda da yoklar, savunmada da
1: Ki
0: yoklar,
1: yani
0: felaket.
1: onların beklentileri bizim yanımızda neredeyse hiç yoktu. Hani o
0: Evet
1: yüzden
0: tabii
1: de.
0: onlar bizim kadar üzülmemişlerdi büyük ihtimalle.
1: Evet ki hani onlar bile en azından gol atmayı başardılar.
0: Tabii
1: Bizim
0: öyle.
1: hani öyle bir başarımız da yok ama 60
0: Maalesef.
1: küştüğümüz var. Sonsuza kadar biz de yaşamaya devam edecek. Diyelim
0: Aynen
1: buradan istersen o zaman bültene geçelim. Bülten de yoğun
0: öyle.
1: keza bu gece, akşam ve gece 6 maçımız var. İsviçre Kanada B grubuyla beraber açılışı yapıyor olacağız bugün Dünya Kupası'nda. İsviçre ve Kanada grup liderliği için karşılaşacaklar. Sen ne beklersin bu karşılaşmada?
0: Turnuva öncesi sorsaydım ben biraz daha İsviçre bu maçta öne çıkan taraf derdim ama şimdi biraz arada kaldım, bir karşılaşma oldu. Çünkü mesela Katar'a puan kaybeden bir İsviçre var. Diyeceğiz ama Bosna'yı maçın 4 golle geçti ama yani orada da 1-0'dan sonra gelen kırmızı kartla biraz daha oyun açıldı.
1: Evet,
0: Yani
1: 75'e kadar oyun dengedeydi.
0: aynen çok da böyle bariz bir İsviçre oyunu görmemiştik diye düşünüyorum. Yani yine top onlardaydı ama özellikle gol pozisyonu anlamında. O yüzden Kanada mesela Bosna maçında biraz daha yani berabere kaldığı Bosna maçında çok da kötü görüntü vermemişti ki Katar'a zaten bir patlama oldu. 6 gollü. Tabii eksik kalmaları da etkiydi. Yani iki takım da defoları var. Özellikle savunmada da var bence. Bence tipik bir karşılıklı gol var maçı görüyorum ben bu maçta.
1: Kesinlikle ya, zaten Nesin uygulamasında da bir editoryal tutulma bu anlamda söz konusu. Dört yorumcumuzun dördünün de yorumu karşılıklı gol var olacağı
0: Çok
1: şeklinde.
0: iyiymiş. O
1: Gerçekten
0: zaman
1: Nesin'e de nadir gördüğümüz tipte bir hemfikirlik bu maç için söz konusu.
0: hemen bir yan tercih de verelim.
1: Ben bu
0: Doğru var.
1: maçın berabere bitmesinde beklerim, doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Yani olabilir tabii. Şöyle 2-2'lik bir beraberlik güzel olabilir bu
1: Evet, çünkü
0: maçta.
1: hani burada Bosna Hersek'in Katar'ı karşısında alması beklenen bir 3 puandan bu takımları koruyacak en net sonuç beraberlik olabilir. Yani beraberlikle bu iki takım da grubu ilk 2'de bitirmeyi cebine atacak. Hani averaj avantajı Kanada'da olacak. Bence bu da hani hesaplar doğrultusunda iki takımın da tercih edebileceği bir sonuç olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum ben.
0: Özellikle Kanada'yı da üzmemiş olur. Ev
1: Evet.
0: sahibi.
1: Evet. Ki ben de hani bu ev sahibi avantajını biraz yazıyorum açıkçası Kanada tarafına. İsviçre'yi de bu turnuvada çok beğenmediğimden dolayı.
0: Katılıyorum. Bir de işte şutları oynanabilecek bir maç gibi görüyorum ben genel. Çünkü bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Yani 23 şut var. Fena bir oranı yok bu arada. Böyle yan bahisler de çok var artık.
1: Evet.
0: Onları çok değerlendiriyorum ben turnuva boyunca. Yani böyle bu
1: Bayağı farklı bir zevk
0: maçtan
1: katıyor. 1447 farklı bahis var şu anda bu
0: evet,
1: karşılaşma için.
0: tek tek hepsine girmek aslında zor
1: Yani
0: tabii
1: tek tek
0: ama
1: hepsine girmek için çok fazla yayın saatine ihtiyacımız olur kesinlikle.
0: aynen. Ama genelde şutları bol, golleri olan bir maç beklediğini söyleyebilirim beraber
1: Katılıyorum ben de sana bu konuda. Ben aynı zamanda beraberlik seçeneğini de öne çıkartıyorum. İki takımın da gruptaki hesabından dolayı. Bu grubun diğer maçı aynı saatte başlayacak olan Bosna Hersek Katar karşılaşması. İki takım da birer puanda. Yani bu gruptaki tüm sıralar tabii ki erişilebilir noktada gözüküyor. İki takım da gruptan çıkma şansı var. Birer puandalar. Sen ne beklersin bu karşılaşmada?
0: Ya ben oranların da gösterdiği gibi Bosna'nın üstün olacağı bir maç bekliyorum. Yani şimdi sonuçlara baktığımızda Bosna Kanada'dan puan aldı. Katar İsviçre'den aldı ama Katar'ın İsviçre maçında aldığı puan biraz İsviçre'nin vurdum duymazlığından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü 1-0 iken inanılmaz pozisyonları harcayan bir İsviçre vardı. Neredeyse elini kolunu sallayarak pozisyona giren bir İsviçre vardı ama bir türlü ikiyi bulamadı. Son saniyelerde de dakikalarda da golü yedi. Bosna'yı evet her zaman direnç gösteren bir takım Bosna biliyorsun yani elemelerde de olsun maçlarda da olsun. Ben Bosna'nın bu maçta fark yaratacağını düşünüyorum ama galibiyetin oranı tabii ki çok cazip değil. O yüzden mesela burada da bir şöyle bir tercih var. Bosna bir gol atar, 5 korner kullanır özel tercihlerden.
1: Evet.
0: Buna gidebiliriz. Biraz daha farklı bir şey istersek hani Dzeko bir isabetli şut çeker, Bosna kazanır. Hani gol atar değil de isabetli şutu da Bosna kazanır. Bu da güzel gözüküyor. Yani Bosna üstünlüğüyle geçecek bir maç beklediğim için Bosna'nın şutları, Bosna'nın oyuncuların şutları, Bosna golü ve kornerleri gibi tercihlere gittiğim bir karşılaşma.

0: Katar'ın gol atmasını bekler misin bu karşılaşmada?
1: Yani şöyle bir tercih olarak almam aslında ama çok da şaşırtıcı bir sonuç olmaz. Ama hani ilk önerilerimden biri olur mu ona gitmem. Öyle söyleyeyim.
0: Katılıyorum ya ben de sana. Çünkü şu ana kadar hani Katar iki maçında da gol buldu ama biraz yanıltıcı da gözüküyorlar bu anlamda. Yani ben de Katar bu maça çıkarken net gol atar, bir KG maçı önümüze çıkar. Doğrusunu söylemek gerekirse söyleyemiyorum. Ben Bosna-Hersek galibiyetine son derece yakınım bu karşılaşmada. Ben onların İsviçre maçındaki 10 kişi kalmalarının büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. O ana kadar da çok iyi top oynuyorlardı. Bu maçta da ben onları galibiyeti daha yakın görüyorum. Buradan C grubuna geçelim. İskoçya, Brezilya ve Fas-Haiti karşılaşmaları var. Saat 1'de oynanacak bunlar. Burada istiyorsan biraz daha daha tatlı taraftan başlayalım. İskoçya, Brezilya'dan başlayalım. Brezilya, Haiti karşısında Cunha'yı 11'e koydu. Hücumda daha akıcı gözüktüler. Rafinha'nın bir sakatlığı var. Bu maçı kaçıracak. İskoçya karşısında sen neler bekliyorsun? Onlar da biliyorsun ki Fas mücadelesinde biraz 11'i değiştirmişlerdi. Ondan ağızları yandı.
1: Yani Brezilya'yı da henüz beğendiğimi söyleyemeyeceğim bu turnuvada. Hani 4 puan topladı belki ama Fas maçı zaten Fas'ın üstünlüğüyle geçen bir maçtı oyun anlamında bence. Haiti maçında da skoru 0 ama skorun gösterdiği kadar da buram buram bir Brezilya baskısı, çekilen şutlar vesaire çok görmedik. Hani yeteri kadar oynayıp 3 puanı alan bir Brezilya gördük ki. Tabii ilk yarıda skorun gelmesi, ikinci yarıda biraz daha ralantiye alınmasının da sebebi oldu. İskoçya zaten yetenek skalası düşük bir takım. Yani iyi oyuncuları var tek tek baktığında ama mücadele gücü yüksek anlamında iyi oyunculara gidiyoruz genelde. Haiti yendiler.
0: Zorlandılar.
1: Çok pozisyon da verdiler bu konuda.
0: Evet, evet.
1: Fas'a iyi direndiler. Düşündüğümden iyi direndiler. Ben Fas'ın biraz daha rahat kazanmasını bekliyorum. Hani erken bir golle kazandı ama maç boyunca sonuçta İskoçya hayali tutundu yani. 1-0 bir tane maç oldu. Yani yine İskoçya'nın puansız ayrılacağı bir maç izlememiz muhtemel çünkü gerçekten çok yükselemediğim bir takım benim İskoçya, öyle söyleyeyim. Burada ben biraz alternatif bir tercih olarak İskoçya kale vuruşuna gideceğim. Yani Brezilya'nın rakip kale daha çok yorumcuyu bir maç beklediğim için İskoçya'nın 7 kez avuç, yani Brezilya'nın 7 avuç kazanması, İskoçya'nın 7 kere kale vuruşu kullanması bana mantıklı geldi bu karşılaşmada. Çünkü kapanmayı da seven bir takım biliyorsun.
0: Evet, yüzden, kesinlikle.
1: Buradaki şimdi kazanırlarsa lider olacaklar gibi gözüküyor tabii. Yani
0: lider, burada daha en iyi üçüncüye tutunmaya çalışırlar gibi geliyor.
1: Yenerlerse Brezilya'ya geçecek yani bir ikinci hayali olabilir ama yine de dediğin gibi hani bir puan koparırsam net üçüncülükten giderim diyecekler. Kaybet fark yemezsem üçüncülüğüm iyi olur diyecekler. O yüzden yine çok cesur olmayacak bir İskoçya beklediğim için avutlarına gittim İskoçya'nın.
0: Bence mantıklı, güzel bir bakış açısı oldu bu. Grubun diğer maçına geçelim. Fas-Haiti mücadelesine. Fas tabii ki bu maçı kazanıp liderlik şansını korumak isteyecek Haiti karşısında. Hatta yakaladığı averaja göre Brezilya'nın üzerine çıkabilir.
1: Evet, iki takım arasında iki averaj fark var şu an. Yani dediğim gibi frene şöyle bir maç bekliyorum. Fas ne kadar frene basarsa öyle. Fas karar verecek bence bu maçta. Haiti Brezilya karşı 3-0 bitti ama yani orada bence Brezilya ikinci yarı gerçekten böyle el freni çekik bir Brezilya gibi oynadı. Fas bence eğer bir liderlik durumu için biraz daha istekli bir maç oynayacaktır diye düşünüyorum ben. Ki turnuvada da iyi oynayan bir Fas var.
0: Evet.
1: Ki son dünya kupası 4. Fas var. O yüzden burada da yani yine tabii oran, galibiyet oranı olmadığı için diğer karşılara bakarsak Fas şutlarına gittim ben mesela bugün. 17 tane Fas şutu izleyebiliriz bugün. Rakip kalede bol bol göreceğimiz. Haiti kalecisinin 4 kurtarışı Leside'nin. Bu da denenebilir bence bugün. Yani Fas şutları, Fas'ın rakip kalede olacağı, Haiti'nin kalecisinin ön plana çıkacağı. Çünkü biliyorsun ki öne çıkan kaleciler çok izledik bu turnuvada.
0: Evet, yani kalecilerin turnuvası oluyor şu ana kadar. Diyelim Fas'ın bastırmasını bekliyoruz. Averaj maçı olacak Fas için biraz da bu anlamda Fas'ın gollerinin de sayısı karşılaşma içinde takip edilebilir bir değer.

0: eğer taşıyacak. Şimdi bir araya gidelim, aranın ardından değerlendirmelerimize devam edelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya, sığmaz koca bir asra. Bir çağ başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeli'ye, Çılgın'a. Bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.

0: araç alacaklar. Dikkat! İkinci elde fırsat zamanı Ermat 2'de. Bu cuma ve cumartesi yani 26 ve 27 Haziran'da seçili araçlarda gerçek indirimler sizi bekliyor. Üstelik avantajlı kredi seçenekleri de cabası. Güvenilir ikinci el araçların adresi Ermat 2 Gazi Emir ve Ermat 2 Çiğli plazalarına gelin. Hayalinizdeki araca şimdi daha yakın olun. Detaylı bilgi için 0232 253 66 66 Ermat Grup. Bizden araç almak çok kolay.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol.
4: Sporda eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
5: Radyo Spor.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
10: Nesine Saatlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Görkem Candan ile birlikte Dünya Kupası müsabakalarını, maçlarını konuşuyoruz. Tabii ki Dünya Kupası'nda bugün yoğun bir bülten var. 6 maçlık bir bülten. Akşam 10'dan başlayan, gece sabaha karşı 6.30'lara kadar neredeyse devam eden. Fas-Haiti maçını en son konuşmuştuk Görkem. Orada da biraz daha Fas'ın tabii ki averaj kovalama ihtimalinden ötürü de...

0: Bilmiyorum. Yani çok yükselemedim yani Meksika 6 puan almasına rağmen.
1: Bence Güney Kore maçında Güney Kore gayet iyiydi.
0: Evet, Güney Kore'yi ben de zaten son yani çizgiden çıkan toplar vesaire var biliyorsun. Çekya'yı da çok beğenmiyorum. Çekya'da beğenmediğim takımlardan bir tanesi benim. Yani burada Meksika'nın ev sahibi avantajından dolayı yine yenilmeyeceğini düşünüyorum ben. Bu maçta Çekya'nın gruplarda veda etme olasılığı yüksek görüyorum ben.
1: Evet, yani bu anlamda çünkü onlara mutlaka bir galibiyet lazım. Yani burada peki sence bir karşılıklı gol veya Çekya'nın ilk golü değerlendirilebilir mi? Biraz daha gole muhtaç olan tarafın onlar olduğunu düşünürsek.
0: Yani ben Çekya golündense Çekya'nın alacağı riskle Meksika'nın gol bulacağını düşünüyorum. Biraz daha Meksika'ya
1: Çok doğru.
0: yakınım
1: Anladım, mantıklı.
0: bu maçta. Yani Meksika hani belki yedek çıkabilir. Yani rotasyonlu çıkan yedek çıkma anlamında
1: Ben
0: demeyeyim
1: rotasyon
0: ama
1: bekliyorum bu arada ya.
0: yine de ben rotasyonun da Çekya'ya zorluk çıkaracağını düşünüyorum bu maçta.
1: Evet,
0: Belki
1: bakalım.
0: alternatif bahisler ne olabilir diye düşünüyorum. Ya yani mesela Meksika'da eğer ilk 11'de başlarsa Kuyunu oynasın, bir isabetli şut çekeceğini düşünüyorum ben. Çekya'nın
1: Gayet
0: zayıf
1: gayet
0: olmasına
1: makul
0: karşı.
1: çünkü çok iyi bir geçiş oyuncusu o da. Yani
0: Evet, bir de yani tam hayal ettiğimiz gibi sen yani geçiş oyuncusu Çekya bastırmaya çalışacak, açıklar verecek falan.
1: evet, yani güçlü, hızlı, tam bu farkı yaratabilecek tipte bir oyuncu Quiñones. Eğer oynarsa bakılabilir kendisine. Doğru söylüyorsun sen de. Buradan grubun diğer maçı Güney Afrika ile Güney Kore arasında. Güney Kore'nin 3 puanı, Güney Afrika'nın 1 puanı var. Güney Afrika'nın galibiyeti elde etmiş durumunda ikinciliğe kadar sıçrama şansı var. Onlar da tabii ki bir yandan en iyi üçüncülük için mücadele, yani en iyi üçüncülük değil aslında grubu ikinci tamamlamak ya da gruptan hiç çıkamamak için mücadele ediyorlar. Biraz ya hep ya hiçbir durumda onlar da. Yani üçüncü olma şansları, hemen en iyi üçüncü olup gruptan çıkma şansları hemen hemen hiç yok. Ama Güney Kore'yi yenip Güney Kore'yi üçüncü yapıp kendilerini ikinci yaparak gruptan çıkabilirler. Enteresan bir denklem var. Benim de bu grupta beğenmediğim takım Güney Afrika oldu doğrusunu söylemek gerekirse, ama bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Evet, çok zayıf kaldılar. Yani Meksika maçında zaten yenilen golleri hediye ettiler hemen hemen. Yani Çekya maçında da puanı aldılar ama o da Çekya'nın da kötü olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Güney Kore, sen de demin söyledin yani Meksika'yı kaybederken yine iyi bir Güney Kore vardı ki ben zaten turnuvada başarılı olmasını beklediğim bir takımdı Güney Kore. Yani çıktıktan sonra eşleşmeye göre bir tur daha geçebilirler en az öyle düşünüyorum. Ben beraberlik yetecek Güney Kore'nin hayali yani ikinciliği alması için ama ben yeneceklerini düşünüyorum Güney Afrika'yı. Güney Kore'nin üstüne basmayacağını düşünenlerdenim.
1: Ben de katılıyorum çünkü bence üçüncülüğü risk etmek isteyen, yani ikinciliği almak isteyeceklerdir. Bana da biraz daha öyle geliyor.
0: Bir de şöyle yani beraberlik mesela iyi skor diyoruz ama beraberliği oynamaya çalıştığını varsayalım ki sanmıyorum. Güney Afrika'nın son dakikalarda bulacağı bir golle bir anda üçüncülüğe düşen bir Güney Kore görürsünüz yani. O yüzden bu riski hiç alacaklarını düşünmüyorum ki öyle bir mantalite olan bir takım da görmüyorum sahada. Oynamaya çalışıyorlar. Keyif veriyorlar. Yani şu en az 2 gol atarak Güney Afrika'yı yenmelerini bekliyorum. Mesela 2 ve 1,5 üçlü seçeneği değerlendirilebilir. 1,74 şu an.
1: Bence de güzel bir tercih. 2 ve 1,5 üst bu anlamda. Güney Afrika'nın burada gol bulması ihtimali ne kadar yüksek görüyorsun? Ben onları çünkü gol yollarında doğrusunu söylemek gerekirse her ne kadar oynadıkları maçlarda gol atsa da çok beğenmedim doğrusu.
0: Ya çok üretemiyorlar çok fazla.
1: Evet.
0: Güney Kore de bence iyi savunma yapabilen bir takım. Yani mesela yani Çekya'dan çok kötü bir gol yemişlerdi. Touch'tan yanlış hatırlamıyorsam ama genel olarak oyun anlamında baktığımızda fena değiller. Zaten Meksika'dan yedikleri golde kalecinin büyük hatası vardı ki o kaleci aslında çok iyi kurtarışlar da
1: Evet.
0: yaptı. ama Güney Afrika karşı gol yememeleri de muhtemel
1: Ya
0: diye düşünüyorum ben.
1: bana da biraz daha doğrusunu söylemek gerekirse öyle geliyor Görkem. Onu ben de seninle hemfikirim. Seninle beraber şöyle 6 maçlık yoğun bir bültene beraber bakmış olduk. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mıydı?
0: Yani aslında güzel 6 maçlı bir gün. Heyecan verici bir gün. Ama işte biraz da en son konuştuğumuz grubun biraz daha maçları kötü geçebilir gibi gözüküyor. Ama yine de bence 6 maçlı ilk gün umarım Mayıs anlamında keyifli bir gün olur.
1: Kesinlikle.

0: Kesinlikle öyle. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Görkem Can'dan bizlerle birlikteydi. Teşekkürler Görkem.
1: Ben de teşekkür ederim. Herkese bol şans. Sana da iyi yayınlar. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili Görkem'le birlikte gruplardaki maçları taraflar olarak değerlendirdik. Şimdi bir yarış aramız var.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Yaptı, 17 numaralı Salayek liderliği aldı. Dışından da 8 numaralı Tuna Adam geldi. En dıştan da 11 numaralı Cabire Sultan atakları var. 8 numaralı Tuna Adam ve 17 numaralı Salayek arasında mücadele var. Son metrelere yaklaşırken 8 numaralı Tuna Adam asfaltta lider içeride. 17 numaralı Salayek takipte. 8 numaralı Tuna Adam yarışı kazandı değerli izleyenler. 17 numaralı Salayek ikinci oldu. 2 numaralı Genç Yürek koşuyu üçüncü olarak tamamlarken 13 numaralı Serdeniz de koşunun dördüncüsü oldu. 8 numaralı Tuna Adam İstanbul'daki 9. koşuyu Salih Çelik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki Dünya Kupası'ndaki 6 maçı konuştuk. Burada kalan süremde ben birkaç tane oyuncu bahisini de öne çıkarmak istiyorum ama bugün basketbolda da bültende göze çarpan bir tane maç var. Ona da çok hızlı değinelim tabii ki. İspanya Ligi şu ana kadar devam ediyor. Valencia ve Barcelona orada final serisinde karşı karşıyalar. Valencia ilk maçta Barcelona'yı çok iyi üçlük atarak evinde Barcelona'ya karşı evinde mağlup olmuştu. Barcelona deplasmanda çok iyi üçlük atarak kazanmayı başarmıştı. Ben burada biraz daha bugün Valencia'nın deplasmanda dönmesini bekliyorum seri anlamında. Barcelona'ya karşı cevap vermesini bekliyorum. Bugün Jan Montero'nun da iyi bir performansıyla beraber Valencia'nın handikapla beraber denenebilen bir taraf olacağını düşünüyorum. Burada 3.5-2.5 handikaptan Valencia'nın handikap içinde kalması benim biraz daha bekleyeceğim tercih olur bu karşılaşmada. Artık ligleri tabii ki Avrupa ülkemizde, Amerika'da bitirdik. Avrupa'da da geriye bir İspanya ligimiz kaldı. Adriyatik ACB de bu anlamda bitiyor olacak. Adriyatik değil tabii ki, onu da düzeltelim. Bu anlamda artık son Avrupa basketbolunu izliyoruz. Buradan yeniden Dünya Kupası defterine dönelim. Dediğimiz gibi bugün 6 tane maçımız var. Ben burada birkaç tane oyuncu bahsinden de bahsetmek istiyorum. Fas Haiti mücadelesi tabii ki bence günün en gollü geçmeye aday mücadelesi. Fas'ın averaj içinde gollere ihtiyacı olduğunu düşünürsek ben bu karşılaşmada Brahim Diaz'ın en az bir asist yapmasının gayet iyi bir oran önerdiğini söylemek isterim. Bence Brahim Diaz'ın asist yapar oranı gayet iyi. Hani bu anlamda belki golünü bile deneyebilirsiniz. El Kabi yine burada gol atmak için ideal isimlerden bir tanesi olacaktır. Çekya-Meksika maçında bir Patrick Schick golü, ben Çekya'nın mutlaka gruptan çıkmak için saldıracağını ve golleri zorlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda da en olağan şüphelileri tabii ki de Patrick Schick. Bu anlamda bir Patrick Schick tercihi de gol anlamında düşünülebilir. Patrick Schick de bence buranın öne çıkan oyuncularından bir tanesi. Güney Kore, Güney Afrika maçında tabii iki takımın da belli oranda puanlara ihtiyacı var. Güney Kore'ye bir puan yetiyor olsa bile Görkem'in de az önce söylediği gibi çok 0-0'ı yönetmeyi bilen bir kadro yapısında değil Güney Kore. Japonya'ya nazaran. Onlar bence biraz daha burada yine de 3 puan almak için oynayacaklardır. Bundan ötürü ben pozitif bir futbol bekliyorum bu karşılaşmada. Bu karşılaşma üzerinde de bence yine Oh'un oynaması ve gol atmasını ben güzel bir ihtimal olarak görüyorum. 2.24 gibi bir oranı var. Bence bu iyi bir tercih olabilir. Kangin Lee'nin ben burada yine gole ve asiste yakın olan tarafta olan isimlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Yine tercihler arasında bulunabilecek isimlerden bir tanesidir kendisi. Güney Kore, Güney Afrika mücadelesi özelinde. İskoçya-Brezilya maçına geldiğimizde tabii burada yine biraz Brezilya'nın kimleri çıkartacağı üzerinden şekillenen bir denklem olabilir ama ben bu karşılaşma özelinde Cunha'nın ilk maçtaki verimliliğinden de yola çıkarak Mateus Cunha'nın gol atar ya da asist yapar, skora katkı verir, tabela yapar ihtimalinin güzel bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Igor Thiago tabii ki herkesin burada Brezilya'da yine ne yapar diye gözlemlediği oyunculardan bir tanesi. Şu ana kadar çok bir varlık gösteremedi. Ben bu karşılaşma üzerinde yine biraz sarı kartların da öne çıkabileceğini düşünüyorum. Lucas Paqueta, John McGinn bence buralarda sarı kart görmeye aday isimlerden, kart görmeye aday oyunculardan, oyuncular arasında yer alıyor bu karşılaşma özelinde de, onu söylemek lazım. Cunha özelinde Cunha'nın bir asistinin 3.40 oranı var. Ben burada biraz daha Cunha'yı gol atar ya da asist yapar şeklinde dengeleyip 1.65'ten daha düşük riskli bir tercih olarak da öne çıkarmak isterim. Mateus Cunha'nın ben bu karşılaşma özelinde tabela yapması ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bosna-Hersek Katar karşılaşması tabii ki iki takımın da kazanması gereken tipte bir mücadele olduğu için burada da yine öne çıkmaya aday oyuncular var. Yani burada tabii ki duygusal olarak davranıp bir Edin Dzeko golü her zaman konuşulabilir. Ama ben burada yine etkili performans anlamında Boston'un şutlarını burada belki oyunculardan bağımsız yine öne çıkarmak isterim. Bosna-Hersek tarafının ben burada Katar'a karşı daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Dzeko'nun golü de yine bence burada dikkat çekici. Edin Dzeko'nun da ben bu karşılaşmada skor tabelasına adını yazdırmasını beklerim. İsviçre-Kanada maçı benim için bu anlamda biraz daha öngörmenin zor olduğu maçlar arasında yer alıyor. Ben bol hani karşılıklı golün olduğu ve beraberliğin yüksek ihtimaller arasında bulunduğu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Çok Embolo'yu çağıran tipte bir maç olmayacaktır bence bu İsviçre adına. Burada belki bir Kyle'ların ihtimali bundan ötürü Kanada tarafında Embolo'nun durduğu, Kanada'nın bastırdığı, Larin'in ceza sahasına girip ihtimaller içerisinde bulunabileceği bir karşılaşma bizim önümüze çıkar mı diye de doğrusunu söylemek gerekirse düşünüyorum. Ben oyuncular anlamında da Larin'i ben Kanada maçında biraz öne çıkartıyorum. Bir de bu tür maçlarda kahramanlık yapmayı da seviyor Kyle Larin. Bugün de yapsa beni çok çok şaşırtmaz açıkçası. Kendi evinde oynanan bir karşılaşmada Kyle Larin 6 maçlık güzel bir bülten var sevgili dinleyiciler karşımızda. Ben Özer Çelik Süngün Esen Saatlerinde bana ayrılan süremin sonuna geliyorum. Lafı Emre Can Demirci'ye aktaracağım. Hoşça kalın, mutlu günler.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine.
2: Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Yüz yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya, sığmaz koca bir asra. Bir çağa başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeli'ye, Çılgın'a. Bu tutkuyu yüz yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.
10: Milyoner. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
13: Dükkanlar.
12: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle.

0: heyecanla oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Milyoner.
1: Araç alacaklar, dikkat! İkinci elde fırsat zamanı Ermat 2'de. Bu cuma ve cumartesi, yani 26 ve 27 Haziran'da seçili araçlarda gerçek indirimler sizi bekliyor. Üstelik avantajlı kredi seçenekleri de cabası. Güvenilir ikinci el araçların adresi Ermat 2 Gazi Emir ve Ermat 2 Çiğli plazalarına gelin. Hayalinizdeki araca şimdi daha yakın olun. Detaylı bilgi için 0232 253 66 66 Ermat Grup. Bizden araç almak çok kolay.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: ...28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol.
4: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
5: Radyo Spor.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
10: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Dünya Kupası'nda ikinci maçlarda geride kaldı ve bu akşamdan itibaren artık son grup mücadeleleri oynanacak ve turnuva ağacı son 32 turu ve geri kalan turlardaki eşleşmeler şekillenmeye, grup sıralamaları belli olmaya başlayacak. Tabii ki diğer maçın sonucunu bilmek bazı takımlara haksız avantaj sağlayabiliyor. Bu sebeple artık grup maçları aynı anda oynanacak. Kısaca hatırlayacak olursak 1982'de Gihon'da oynanan meşhur bir mücadele vardı. Batı Almanya ile Avusturya karşı karşıya gelmiş. Orada Almanlar 1-0 kazanmıştı. İki takım da karşılaşmaya ne istediğini bilerek, daha doğrusu neye ihtiyacı olduğunu bilerek gelmişti. Dolayısıyla iki takımın da pek bir şey yapmadığı, neredeyse 90 dakika boyunca top çevirdiği ve beraber yükselerek arada bir anlamda Cezayir'i yaktığı bir karşılaşma oynanmıştı. Dolayısıyla o günden bu yana olduğu gibi son grup maçları yine aynı anda başlayacak. İsviçre-Kanada mücadelesiyle başlayalım ilk olarak. Saat 22'de İsviçre-Katar mücadelesinde sürpriz bir puan kaybı yaşamıştı. Fakat Bosna-Hersek mücadelesinde bana göre yine aslında çok da iyi bir karşılaşma çıkaramamasına rağmen Manzambi ile Vargas'ın oyuna girmesinin ardından son 20 dakikada 4 gol bularak kazanmıştı. Kendi adıma zaten açıkçası Murat Yakın'ın Freiburg'da çok iyi bir sezon geçiren Manzambi'yi yedek tutmasını çok doğru bulmuyordum. Bosna-Hersek'e karşı oynadıkları 20 dakika esasında doğru kurguyla 3. bölgede ne kadar tehditkar bir ekip olabileceklerini gösterdi. Kanada ise Kone'nin çok talihsiz bir şekilde bacağının kırıldığı mücadelede Katar'a adeta gol olup yağmıştı. Bu karşılaşmayı kazanan takım lider olarak çıkacak. Beraberlikte ise Kanada lider oluyor. İsviçre ikinci olarak yükseliyor. Çünkü berabere biterse karşılaşma genel averaja kalacak iş. Orada da Kanada Katar'ı çok farklı yendiği için avantajlı konumda. Ben bu organizasyondaki tecrübesi ve kaliteli gol ayaklarıyla İsviçre'nin açıkçası biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Ama kendi evinde oynayan Kanada'da Jonathan David'in kendine gelmiş olması önemli. Larin'de oldukça iyi bir turnuva başlangıcı yaptı. Onların da skor bulması şaşırtıcı olmaz. Öncelikli tercihim İsviçre galibiyeti olacak. Fakat taraf bahsine yönelmek istemeyen dinleyicilerimiz için burada karşılıklı gollerinde iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. İkinci karşılaşmada yine bu grupta saat 22'de diğer mücadelede Bosna-Hersek'te Katar'ın düellosunu

0: izleyeceğiz. Aslında final maçları içerisinde en enteresan eşleşmelerden birisi olabilir bu karşılaşma. Çünkü iki takım da buraya birer puanla geliyor. Beraberlikte Katar yine genel averajdan dolayı sonuncu olarak olacak. Fakat Bosna'da üçüncü olarak bitirmesine rağmen 2 puanda kalacağı için en iyi üçüncüler sıralamasında çok ciddi dezavantaja sahip olacak. Dolayısıyla burada beraberliğin iki takıma da yaramadığını ve iki ekibin de galibiyet için oynayacağını söyleyebiliriz. Bosna Hersek ev sahibi Kanada ile berabere kalıp İsviçre'ye karşı son bölümde dağılarak kaybetmişti. Savunmada özellikle baskı altında kolay hata yapabildiklerini düşünüyorum ki bu karşılaşmada stoper Muharemovic'den de cezası sebebiyle faydalanamayacaklar. Katar ise çok kötü başladığı ve devamını da öyle getirdiği Kanada mücadelesinde kalesinde 6 gol görmüştü. Sol bek Ahmed'in yanı sıra orta sahada Madibo'nun yine onlarda da cezası bulunuyor. Sürpriz puan aldıkları bir İsviçre mücadelesi vardı ama orada bile kalelerinde çok fazla pozisyon verdiklerini söylemek mümkün. Kanada karşısında ise zaten uzun süre direnemediler ve gol yedikten sonra geri dönme ihtimalini çok düşük gördüğüm bir takım açıkçası. İsviçre karşısında da zaten son bölümde bir duran top golüyle biraz da şanslarının yardımıyla bana göre karşılaşmaya tutunabilmişlerdi. Açıkçası Bosna karşısında da özellikle galibiyete ihtiyaçları varken oyun disiplininden uzaklaşabileceklerini düşünüyorum. Ama diğer taraftan şu da bence önemli. Mevcut oyun kapasitesi anlamında Katar her ne kadar gole ihtiyaç duysa da bence riskli başlangıç yapmak istemeyecektir. Çünkü bir duran top olabilir, bir kontra atak olabilir. Golü yemedikleri sürece öne geçme şansları her zaman olacak. Benzer şekilde Bosna Hersek de rakibi kapandığı takdirde hücumda etkili olmakta zorlanabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda ilk bölümün biraz daha sakin geçebileceği kanaatindeyim. Ama ikinci yarı çok daha fazla aksiyon vaat ediyor. Ki ilk yarıda gol olsa dahi ikinci yarıda yine bu risk alma ihtiyacı devam edecektir. Ben bu sebeple burada ikinci yarının daha gollü geçmesini bekliyorum. Önceliğim en çok gol ikinci yarıda atılır bahsi olacak. Taraf bahsinde ise Bosna Hersek'in gollü galibiyetlerine daha yakınım. Günün üçüncü karşılaşmasında ve bir anlamda ikinci seansında gece saat 1'de İskoçya ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Gerçekten en azından kağıt üstünde çok güzel bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. İskoçya bana göre turnuvaya iyi başlayamadı. Haiti'yi mağlup etmeyi başardılar. Evet ama çok da iyi göründükleri bir mücadele değildi açıkçası. Biraz rakibin zayıf oluşu, bitiricilik konusunda problem yaşaması da İskoçların işini kolaylaştırmıştı diye düşünüyorum. İlk ciddi sınavda ise Fas'a karşı çok erken bir gol yediler. Adeta 1-0 geride başladılar ve geri kalan sürede de eşitliği sağlayamadılar. Esasında McTominay ve Shankland gibi oldukça formda isimlerle geldiler turnuvaya. Ama hücumda pek fazla varlık gösteremediklerini düşünüyorum ki zaten Shankland Fas mücadelesinde sürede bulamamıştı. Haiti devre dışı kaldı grupta. Onun da altını çizelim. İskoçya'nın ise 3 puanı bulunuyor. Dolayısıyla burada 1 puan dahi İskoçya için çok yüksek ihtimalle en iyi üçüncüler yarışında yeterli olacaktır. Tabii ki ilk ikide bitirme ihtimalleri bulunduğunda belirtelim. Kaybettikleri takdirde burada averajları da kötüye gidebilir. Hem 3 puanda kalacaklar hem averajları kötüleşecek. Dolayısıyla İskoçya'nın ben bu mücadelede yine temkinli bir oyun tercih etmesini bekliyorum. Brezilya cephesinde ise tabii ki efsanevi kadrolarla mücadele ettikleri, her kupada direkt favori olarak görüldükleri dönemlerin beklentisi yok. Kadro kalitesi olarak o seviyede değiller. Ama ben buna rağmen Brezilya'nın yine de oyun olarak hayal kırıklığı yarattığı kanaatindeyim. Ofansif anlamda büyük oranda Vinicius Junior'a bağımlı bir takım görüntüsündeler. Orta sahada ise yine yumuşak kaldıklarını düşünüyorum. İskoçya ofansif zaaflarına rağmen yüksek fizik gücü ve kalabalık orta sahasıyla Brezilya'yı bence zorlayabilecek bir takım. Güney Amerika temsilcisi favori olsa da ben oran itibariyle İskoçya'nın bu kadar zayıf görülmesini açıkçası biraz şaşırtıcı buldum. Burada 2 gollük handikap avantajıyla İskoçya galibiyeti değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani İskoçya kaybetse bile fark bir golde kalabilir diye tahmin ediyorum. Alternatif olarak sıkı bir mücadele beklediğim için burada devre beraberliğini de ön plana çıkardım. Grubun diğer karşılaşmasında yine Türkiye saatiyle bir de Fas'la Haiti karşı karşıya gelecekler. Fas kapanış mücadelesinde Brezilya ile puan puana geliyor. İki ekip de ilk ikişer maçlarını dörder puanla geçtiler. Kendi aralarındaki mücadele berabere bittiği için bu iki ekip puan eşitliğini koruduğu takdirde genel averaj devreye girecek. Orada Brezilya şu an için 2 gol önde. Eğer Brezilya İskoçya'yı yenerse Fas'a liderlik için ekstra gol averajı gerekecek. Öte yandan şunu da belirtmek lazım. Bu grubun turnuva ağacındaki eşi F grubu olacak. Yani Hollanda, Japonya ve İsveç'in bulunduğu grup. Dolayısıyla bu gruptan çıkacak takımlar üçüncü hesabını ayrı tutacak olursak oradan gelecek ekiplerle eşleşecekler. Bu bağlamda lider bitirmekle ikinci bitirmek arasında çok önemli bir fark olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü lider bitirip Japonya ile eşleşmek ya da ikinci bitirip Hollanda ile eşleşmek veya diğer ihtimaller çok da ciddi bir fark yaratmayacaktır. Diğer takımlar gerçekten oldukça güçlü. Haiti turnuvaya oldukça renk kattığını düşündüğüm takımlardan birisi. İmkanlar ölçüsünde iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Ama ilk iki maçta gol atamadan kaybettiler. Mücadele güçleri yüksek ama bitiricilik hattında gerçekten çok zayıf, çok problemli bir takım görüntüsüne sahip oldukları kanaatindeyim. Ben bu sebeple Fas'a karşı daha skor üretmelerinin zor olduğunu düşünüyorum. Kuzey Afrika temsilcisi burada bazı asların dinlendirebilir, rotasyona gidebilir. Ama yine de uygun rakibe karşı iki yarıda da en az birer gol atabileceklerini düşünüyorum. Bu açıdan cazip oranıyla Fas iki yarıyı da kazanır seçeneğini denemeye değer görüyorum. Yine alternatif olarak Fas her iki yarıda da gol bulur seçeneği de değerlendirilebilecek bir diğer tercih. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın Perşembe günü karşılaşmalarıyla görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Dünya.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Araç alacaklar. Dikkat! İkinci elde fırsat zamanı Ermat 2'de. Bu cuma ve cumartesi yani 26 ve 27 Haziran'da seçili araçlarda gerçek indirimler sizi bekliyor. Üstelik avantajlı kredi seçenekleri de cabası. Güvenilir ikinci el araçların adresi Ermat 2 Gazi Emir ve Ermat 2 Çiğli plazalarına gelin. Hayalinizdeki araca şimdi daha yakın olun. Detaylı bilgi için 0232 253 66 66 Ermat Grup. Bizden araç almak çok kolay.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Radyo Spor.
5: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
6: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yolların durumlarını aktarmaya devam ediyoruz. Üç büyük kentten. Başkentle başladığımızda Ankara'da %80 seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Konya yolu oldukça yoğun. Merkez yönü doğru Akköprü'ye gelmeden önce de bir kaza var. Bir de İstanbul yolunda Şaşmaz alt geçidinde Sincan yönünde bir arızalar bekliyor. İzmir'de de yoğunluk ortalaması %70 seviyeleri gösteriyor. Anadolu Caddesi Çeri yönünde tersane öncesi arızalı araç var. Çevre yolu da özellikle Gökdere çıkışından Bornova çıkışına Karşıyaka yönünde oldukça yoğun gözüküyor. Alıştığımız yoğunluklar bir de Gaziemir alt geçidinde havalimanı yönünde bir trafik kazası var. İstanbul'da da %90'lı seviyeleri aştı maalesef yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirmek isteyenler için 3. köprü her iki yönde rahat. 2. köprü Anadolu Avrupa geçidi rahat. Avrupa Anadolu geçidi ise 5. Levent'te başlıyor. 1. köprü Anadolu Avrupa geçidi Çamca Rampa'dan başlıyor diyebiliriz. Köprü çıkışında da burada Edirne Kapı'ya kadar yoğunluk sürecek. Avrupa Anadolu geçidi 1. köprü de Perpa'dan başlıyor. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa önünde tünel girişi rahat. Ama daha gerisinde E5'te tabii yoğunluklar Kartal Uzunçayır hattında etkisini gösteriyor. Avrupa Anadolu geçişi ise Samatya'dan itibaren yoğun durumda. Bunlar özet gelişmeler, hepsine daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 24 Haziran Çarşamba, saatler 18.33'ü gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda grup maçları artık yavaş yavaş sona eriyor. Bu akşam ve gece oynanacak 3 gruptaki maçlarla 3 grupta maçlar tamamlanmış olacak. Saat 22'de B grubunda Bosna Hersek, Katar, İsviçre, Kanada maçları aynı saatte. Gece 01'de C grubunda Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya maçları bizi bekliyor. 04'te ise A grubunda Çekya, Meksika, Güney Afrika, Güney Kore maçları oynanacak. A milli futbol takımında da sabah saatlerine yakın teknik direktör Vincenzo Montella ile Kenan Yıldız'ın bir basın toplantısı olacak. Ay Yıldızlar'da Cuma sabahı 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı maçta Dünya Kupası'nı tamamlamış olacak. Kulüplerde de bugün oldukça hareketli bir gündem vardı. Galatasaray'da Divan Kurulu'nda Başkan Dursun Özbek konuştu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kulübün mali yapısını üyelerle paylaştı. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, aslında Fenerbahçe'de Aykut Kocaman diyoruz. Tabii Fenerbahçe'de şu an bir bağı yok ama Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde en güçlü aday olarak kamuoyuna lanse edilmişti. Son anda ikili arasında bir anlaşmazlık yaşandı ve İsmail Kartal göreve gelmişti. Aykut Kocaman bugün sessizliğini bozdu. O süreçte neler yaşandığına dair yazılı bir açıklama yaptı. Yine Fenerbahçe'de transfer hareketliliği var. Birazdan bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayacağız bugün programa. Beşiktaş'ta transferler neden gerçekleşmiyor? Mali açıdan bir sorun var mı? Bu soruya da 19.15'te yapacağımız telefon bağlantısında yanıt arayacağız. 19.40'ta da Galatasaray'ın gündemi için bir telefon bağlantımız olacak. Bugün Türkiye içinden haberlerle programa start vereceğim değerli dinleyenler. Son bölümde ise hem Trabzonspor hem de Dünya Kupası'na dair haberlerle programda sizlere eşlik edeceğim. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Sizler de soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu akşam

0: Hocam kupa günlüğü programı yanlış bilmiyorsam 21'de Sport Plus'ta. Dolayısıyla kesintisiz 2 saat boyunca mikrofonun başında olacağım. Sizler de katılım göstermek isterseniz WhatsApp hattına soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Aykut Kocaman'ın açıklamaları çok dikkat çekiciydi bugün. Aykut Hoca şöyle diyor. Son bir aylık zaman zarfına ilişkin kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte Sayın Oğuz Çetin ile Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur. Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi 23:58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyunda medya aracılığıyla yansımış ve tarafın bu yolla İsmail Kartal'la anlaşıldığını öğrenmiştir deniyor ve devamında da İsmail Kartal'a başarı dilemiş, yönetimin aldığı kararda saygı duyduğunu aktarmış Aykut Kocaman. Sözcü gazetesinden İrfan 25 telefon attığında, İrfan abi merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Aykut Kocaman'dan böyle bir açıklamada kamuoyunda aslında beklenti vardı. Bugün geldi bu açıklama. Sen de hocaya yakın birisin. Hocayla da zaman zaman görüşmelerin oluyor. Ne dersin bu açıklamalar? Özellikle benim en çok dikkatimi çeken 30-40 yıllık arkadaşı Oğuz Çetin'den Sayın Oğuz Çetin diye bahsetmesi oldu. Sanki Oğuz Çetin'e biraz fazla kırılmış gibi.
1: Zaten şöyle söyleyeyim, açıklamada da ifade ediliyor. Yani bu süreci 1 Mayıs itibariyle Sayın Aziz Yıldırım'ın kendisini davet etmesi üzere Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'la beraber transfer çalışmaları, kamp süreci, yani bu nelerle yaklaşık 2 aylık bir süreçtir. Sayın Oğuz Çetin'le birlikte bu süreci yürütüyorlar. Ve teknik direktör Aykut Kocaman da zaten kırgınlığı buna. Teknik direktörün İsmail Kartal olacağı adında son gün televizyondan öğreniyor. Bazıları şunu söylediler, işte tatile gitti, telefonunu kapattı. Kesinlikle yalan, külliyen yalan, telefonu açıktı. Hatta son gün açıklamada ifade ettiği gibi 23:58'de Oğuz Çetin'le görüşüyor. Oğuz Çetin'le görüştükten sonra ondan sonraki süreçte irtibat, iletişim tamamen kesiliyor ve Aykut Kocaman teknik direktörü olacağını, teknik direktörün kim olacağını televizyondan öğreniyor. Hatta o gün sabah Fenerbahçe Kulüp internet sitesinden açıklama yapıldığında Aykut Kocaman arayarak hayırlı olsun diyenler oluyor. Ve Aykut Kocaman şunu söylüyor kendisini arayanlara. Yani normal prosedür herhalde, eğer açıklama olursa da ben İstanbul'a çağrılırım. İstanbul'a gider, orada işte imza süreci, gerekli prosedürler yapılır. Bunlar normal prosedür diyor. O gün de mesaj atıyor. Herhangi bir mesajına cevap almıyor Oğuz Çetin süreci de. Yani Aykut Hocaman'ın süreçte İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle ilgili herhangi bir şey yok. Hatta İsmail Kartal'la ilgili umarım başarılı olur. Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırır. Kendisine de başarılı diliyorum ifadesini kullanıyor. Ama 2 aylık bir süreç içerisinde transfer çalışmalarının yürütülmesi, hangi mevkilerde eksik var, bu mevkiler hangi oyuncudan transfer edileceği, kamp çalışmaları, Avusturya'da yapılacak kamp programı, hatta topuk yaylasına gönderecek malzemelerin listesine kadar ki süreç 2 aylık süreçte Aykut Kocaman ve yardımcılarıyla bu süreç yönetiliyor. Aykut Kocaman'ın kırgınlığı da tamamen bu noktada. Şimdi teknik heyetiyle ilgili bazı görüşmeler yapılıyor ama teknik heyet konusunda da bunlar, Aykut Kocaman şunu söylüyor, bunlar konuşulacak şeyler, bunlar çözülebilecek sorunlar diyor. Bunları çözüp konuşur ifadesini kullanıyor. Yani kamuoyuna yansıyan ilk başta işte Anadolu'dan futbolcu istedi.
0: İrfan abi izninle araya gireceğim ama orada ne oldu da koptu ilişki? Yani ona dair bir bilgi var mı? Aslında orası çok aydınlatılmadı. Yani Aykut Hoca da burada bir açıklama yapmış, saat de
1: Şöyle
0: vermiş, gün de vermiş.
1: Şöyle söyleyeyim, Aykut Kocaman aslında yine Fenerbahçe'ye çok fazla zarar vermemek adına, yeni polemikler yaratmamak adına süreci biraz üstü kapalı anlattığını söyleyebilirim. Çünkü bu süreçte özellikle az önce bahsettiğim

0: Fatih'in Oğuz Çetin'e çok büyük bir kırgınlığı var. Çünkü uzun yıllardır dost ve dostluğu olarak nitelendirdiği bir isimdi Oğuz Çetin. Ve bu sürece birlikte başladılar. Ve burada gerekli, bence burada en büyük şeylerden bir tanesi, hatalarımızı, süreci hep Oğuz Çetin üzerinden yürütüldü. Sayın Aykut Kocaman'ın bu süreçte Az Yıldırım'la birebir görüşmesi olmadı. Ve üçüncü kişiler aracılığıyla bu iletişimler yürütüldü. Ve o iletişim, oradaki süreç biraz sanki Az Yıldırım süreci, işte görüşmeler, işte teknik heyetle ilgili Sayın Aykut Kocaman'ın teknik heyetinde yer alacak isimler ve o süreçle ilgili Aykut Kocaman'ın görüşleri. Yani bunlar Az Yıldırım cephesinde veya Az Yıldırım'a nasıl aktarıldı? Bunlar soru işareti. Aykut Kocaman şunu söylüyor. Bir günde ne değişti? Bir gün, son 24 saate kadar yöneticiler de dahil olmak üzere birçok yönetici Aykut Kocaman'ın teknik direktör olacağını söylüyordu. Ama bir gün içerisinde farklı bir yani Sayın İsmail Kartal göreve getirildi. Dolayısıyla aslında bu çok fazla şey, artık bu süreç kapandı. Aykut Kocaman da gerekli açıklamayı yaptı. Bu süreçten sonra İsmail Kartal'a ve ekibine destek vermek gerekiyor. Onun başarılı olması için camianın onun etrafında birleşmesi gerekiyor. Sayın Aykut Kocaman'ın çok büyük bir kırgınlığı var. Özellikle sürecin bu şekilde yürütülmesi nedeniyle kırgın olduğunu zaten açıklamasında da net bir şekilde dile getiriyor.
1: Bu konuyu kapatıp o zaman güncele gelelim derim. Burada Fenerbahçe'de tabii şu an çok isim yazılıyor, çiziliyor. Ama anlaşma sağlanan, gördüğüm kadarıyla, iki isim var. 5 yıllık bir imza atıldı bugün Amara Diouf'la. Daha önce Vedat Muriç'te 3 yıllık kontrat yapılmıştı. Dinleyicilerimizin sorduğu bir soru. Amara Diouf A planda yer alıyor mu, yoksa kiralık bir yere gönderilecek mi diye sormuşlar.
0: Şimdi Amara Diouf Senegalli genç yıldız adayı, Mane'nin de veliahtı olarak değerlendiriliyordu. Çok Avrupa'da sakatlık, çok ciddi bir sakatlık yaşadı biliyorsun. Bir çapraz bağ ameliyatı olmuştu. O çapraz bağ ameliyatından sonra Ali Koç döneminde kadroya dahil edildi ve burada renovasyon, yine bir düzeltme operasyonu geçirdi ve yaklaşık bir yıldır da sahalardan uzaktı. Bu sakatlığını tamamen atlattı. Sakatlanmadan önce Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin yakın takibinde olduğu ve transfer listesinde yer alan bir isimdi. Bu yaşadığı ciddi sakatlığın ardından nasıl dönecek, o soru işareti. Ama genç bir oyuncu olduğu için 18 yaşında daha yeni girdi ve Fenerbahçe'de 18 yaşına girdikten sonra profesyonel sözleşme imzaladı oyuncuyla. Bunun, oyuncunun kampta göstereceği performans belirleyici olacak. Ama kendisiyle ilgili tüm scoutlar özellikle sakatlanmadan önce çok ciddi, çok olumlu raporlar veriyordu. Ama tabii ciddi bir sakatlık geçirdi. Nasıl kamp süreci onun için, topuk arasındaki süreç onun için belirleyici olacak. 16-4 kuralına uyması Fenerbahçe adına önemli bir avantaj. Ben A takım kadrosunda yer almasını bekliyorum Amara Diouf'un. Çünkü dediğim gibi potansiyelli bir oyuncu, yıldız adayı, ama ciddi bir sakatlığın ardından nasıl dönecek, o biraz soru işareti.
1: Diego Carlos konusunda İsmail Kartal takımda kalmasını istediğine dair haberler vardı. Hatta bu konuda da kampta görmek istiyordu Diego Carlos'u. Ama bildiğim kadarıyla sağlık kontrollerine gelmedi. Bu konuda son durum nedir? Oyuncu Fenerbahçe'de oynamak istemiyor mu? Yoksa bir anlaşmazlık mı var? Yani hani tarih konusunda.
0: Şöyle söyleyeyim. Diego Carlos hani takımda, yani şimdi Sayın İsmail Kartal tüm oyuncuları görmek istedi. Yani bugün 30 oyuncu, milli takımlarda bulunan oyuncular haricinde 30 oyuncu topuk yaylası ilk etap kamp çalışmalarına dahil edildi. Burada kiralıktan dönen tüm oyuncular da dahil, kiralıktan dönen oyuncular da buna dahil olmak üzere. Şimdi Diego Carlos'a ise telefonda herhangi bir ulaşım sağlanamadı. Yani oyuncuyla iletişim sağlanamadı. O kadar oyuncuyla temas kurmaya çalışıldı Oğuz Çetin tarafından, ancak oyuncuya bir türlü ulaşılamadı. Bu süreç devam ediyor. Oyuncuya ulaşmaya çalışıyor Fenerbahçe kulüp yetkilileri. Ulaşırlarsa oyuncu İstanbul'a davet edilecek. Normalde zaten oyunculara, tüm oyunculara bu talep gönderilmişti. Biliyorsunuz Şikrinyar'ın da önceki tekniğe tarafından kendisine fazla bir izin verilmişti. Bir haftalık daha bir izni vardı ama oyuncuyla görüşerek bu kampa erken dahil edildi. Diego Carlos sürecinde de Diego Carlos'la ancak şu ana kadar bir temas kurulamadı, onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe kulüp yetkilileri oyuncuyla temas kurup oyuncuyu İstanbul'a çağıracaklar. Diego Carlos'un amacı, Diego Carlos'un hedefi Como'da kalmak. İtalya Serie A'da kariyerine devam etmek. Como'nun Fenerbahçe'ye bir teklifi var. Oyuncuyu kadroda tutmak istiyor. Ama Fenerbahçe'nin de oyuncudan bir bonservis geldiği beklentisi var. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor. Şu aşamada Diego Carlos kalır mı? Ben pek kalacağını düşünmüyorum. Çünkü o bölgeye stoper transferi için çalışmalar sürdürüyor Fenerbahçe. O bölgeye Malang Sarı transfer etmek istiyor. Oyuncuyla görüşmelerde olumlu yönde ilerliyor. Eğer Malang Sarı transferi olursa Fenerbahçe Diego Carlos'u bonservis liste satmayı planlıyor.
1: Forvet konusunda bir gelişme var mı? Sergi Cirasi ile bir görüşme olmuştu. Dortmund'la da bir temas kurulmuştu ama sanırım sonuç çıkmadı orada.
0: Şöyle söyleyeyim. Cirasi transferinde Fenerbahçe biliyorsunuz Aziz Yıldırım seçim sürecinde hem Borussia Dortmund kulübüyle hem de Cirasi ile sözlü olarak anlaşmaya varmıştı. Ancak göreve geldikten sonra kulübün mali yapısını gördükten sonra Fenerbahçe oyuncu için 40 milyon euroluk bonservis bedelini ödemek istemiyor. Daha makul seviyelere, daha uygun bir bonservis bedeliyle oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Cirasi ile ise yıllık ücret anlamında her konuda anlaşma sağlanmıştı. 3 yıllık bir anlaşma Fenerbahçe oyuncuyla prensipte anlaşmaya sağlamıştı. Burada Borussia Dortmund'un bonservis konusundaki inadını kırmaya çalışıyor. Daha uygun maliyetle kadroya katmayı planlıyor. Eğer Borussia Dortmund bu şartları kabul ederse Fenerbahçe bugün yarın transferi açıklar ama dediğim gibi 40 milyon euro gibi bir bedeli de ödemek istemiyor Fenerbahçe. Daha uygun maliyetle oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor.
1: Musaba'ya gelen teklifler yazıldı. İsmail Hoca Musaba konusunda ne düşünüyor? Buna dair bir bilgi var mı?
0: Şimdi Fenerbahçe'nin önceliği sağ kanatta işte Greenwood gibi, Brahim Diaz gibi iki yıldız isim Fenerbahçe'nin şu anda sağ kanat transferi için ön planda. Greenwood için oyuncuyla ve oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Sayın Hakan Safi biliyorsunuz başkan adayıyken oyuncuyla söz prensipte anlaşmaya varmıştı. Yıllık 12 milyon euro net ücret. İşte bazı bonuslar da vardı. İşte Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'yle katılım. Gol atarsa işte gol sayısına göre bonuslar vardı. Burada yaklaşık 6 milyon euro toplam bonus gibi bir rakamlar söz konusuydu. Fenerbahçe eğer oyuncuyu da bu rakamların daha aşağısında daha uygun bir yıllık ücretle oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Eğer oyuncuyla bu konuda anlaşma sağlanırsa bu sefer Marsilya ile bonservis pazarlıklarına başlayacak. İşte eğer burada Greenwood transferinde bir sonuç alamazsa Brahim Diaz ismi gündemde, oyuncuyu da Fenerbahçe kadroya katmayı planlıyor. Dolayısıyla sağ kanatta Fenerbahçe şu anda sağ kanat öne transfer yapmak istiyor. Yani dolayısıyla Musaba yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen bir isim. Teknik direktör İsmail Kartal tabii oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etti ama İngiltere'den isteyen kulüpler de var. Şu anda yeni sezon kadro planlamasında Musaba öncelikli isim değil. O bölgede forma giyecek Brahim Diaz ve Greenwood için çalışmalar devam ediyor. Eğer iki oyuncudan bir tanesi kadroya dahil edilirse Musaba ile Fenerbahçe yollarını ayıracak.
1: Son olarak da Darwin Nunez'i sormak isterim. Darwin Nunez'le Fenerbahçe bir temas kurdum. Ocak ayında bir gelişme olmuştu eski yönetimin görevde olduğu zaman zarfında ama yeni yönetimin listesinde var mı Darwin Nunez?
0: Menajerler tarafından önerildi Fenerbahçe'ye. Birçok oyuncu öneriliyor Fenerbahçe'ye. Tabii burada Cirasi transferinde bir sonuç alamazsa Fenerbahçe alternatif isimlerine yönelecek. Alternatif isimler arasında Darwin Nunez de var. Tabii orada teknik heyetin görüş alındıktan sonra son karar verilecek.
1: Sözcü gazetesinden İrfan 25 konuğumuzdu. İrfan abi çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Şunu ekleyebiliriz. Lütfen. Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bugün ilk antrenmanda Şikrinyar ve Asensio geçen sezondan kalan sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı olarak çalıştı. Nene biliyorsunuz sezon sonunda sezon bittikten sonra bir fıtık operasyonu geçirmişti. Dolayısıyla o İstanbul'da kaldı. Tedavisini orada sürdürüyor. Çağrı Balta geçen sezon kadroya dahil edilmişti. Altyapıya dahil edilmişti. Ve Adem Yeşilyurt da karşıya kadar Fenerbahçe'deydi. İki oyuncuyla da profesyonel sözleşme imzaladı. Bu iki oyuncu da ilk kez Fenerbahçe ile antrenmanla çıktı. Tabii Topuk Yaylası kampı, ilk etap kamp çalışmaları bazı futbolcuların elenmesi açısından önemli olacak. İlk etapta orada teknik heyet, kiralıktan dönen oyuncuları da tüm oyuncuları görmek istedi İsmail Kartal. Oyuncularla ilgili kararını burada verecek ve Avusturya kampında daha bazı futbolcular işte burada, bazı futbolcular ki son karar verdikten sonra Avusturya kampına daha sayıda oyuncuyla gidecek. Şu anda 30

0: oyuncu Topuk Yaylası tesislerinde yer alıyor. Bunun içerisinde genç oyuncular var. Bunun içerisinde kiralıktan dönen oyuncular var. Bazı oyuncular ilk etap kamp çalışmaları sonrası eğlenecek, onu söyleyebilirim.
1: Adem Yeşilrut'un takımda kalma şansı var mı? O konuda ne düşünüyorsun? Merak ettim.
0: Genç bir oyuncu. O da gelecek vaat eden bir oyuncu. Neden olmasın? Şöyle, onlara şöyle örnek verebilirim. Hatırlarsan Jesus döneminde İsmail Yüksek'te TFF 1. Lig'de bir kiralık olarak forma giyiyordu ve Fenerbahçe sezon başı kampına dahil edilmişti. Kimse İsmail Yüksek'in takımda kalacağını düşünmüyordu ama Jesus onu hazırlık maçlarında oynattı. O da kendisine verilen şansı çok iyi değerlendirdi ve A milli takım ve Fenerbahçe'nin değişmez oyuncusu haline geldi. Dolayısıyla bu kamp işte bu genç oyuncular için çok önem arz ediyor. Adem Yeşilyurt'la Fenerbahçe'ye transfer olma sürecinde de oldukça yani kendinden o alt liglerde oynadığı maçlarda kendi adından söz ettiren yine 3 büyüklerin transfer listesinde giren bir isimdi. Dolayısıyla onların burada göstereceği performans onların takımda kalması adına önem arz edecek. Neden olmasın? Bence genç, potansiyelli bir oyuncu. Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Tabii ama şimdi böyle de bir durum söz konusu. Yönetim bu sezon tüm konsantrasyon bu sezon şampiyonluğa ulaşmak. Şampiyonluk hedefi dolayısıyla yola çıktı. Ve pek böyle genç riske almaya da bilir. Yani bazı oyuncuları kiralık da gönderebilir, genç oyuncuları yetiştirme anlamında, hani zaman kaybetmemek anlamında. Ama İsmail Yüksek gibi işte kendisine verilen şansı çok iyi değerlendirip bir anda kendisini A takım içerisinde bulup çok da iyi bir noktalara da gelebilir. Bunlar aslında tamamen genç oyuncuların elinde. Onların göstereceği performansa bağlı. Ve bu oyunculara da aslında şans verilmesi de gerektiğini düşünüyorum hayatım.
1: İrfan abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam.
3: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Bu aralar piyambiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Araç alacaklar. Dikkat! İkinci elde fırsat zamanı Ermat 2'de. Bu cuma ve cumartesi yani 26 ve 27 Haziran'da seçili araçlarda gerçek indirimler sizi bekliyor. Üstelik avantajlı kredi seçenekleri de cabası. Güvenilir ikinci el araçların adresi Ermat 2 Gazi Emir ve Ermat 2 Çiğli plazalarına gelin. Hayalinizdeki araca şimdi daha yakın olun. Detaylı bilgi için 0232 253 66 66 Ermat Grup. Bizden araç almak çok kolay. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz Neon11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon11'de.
2: Ne istersen ne 11.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Radyo Spor.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
1: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
7: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
8: Yalova'dan Harun Bey'in mesajı var. Aykut Kocaman iyi hocadır, kötü hocadır, o ayrı bir konu ama yaşanan süreçte Aykut Hoca'ya çok büyük ayıp edilmiştir diyor dinleyicimiz. Seattle'dan yazan bir başka dinleyicimiz ise geçen sezon da genç oyuncular alındı. Daha hani birkaç yıl içerisinde çok sayıda genç oyuncu alındı ama bir takım olmadığı için oyuncular orada kendilerine yer bulamadılar diyor. Hani iyi bir takım olup İyi bir takım kurup bunun üzerine genç oyuncular monte edilirse daha iyi olur ve bu oyuncularda ziyan olmaz demiş. Amara Diouf'un açıklaması var. Bugün imza töreninde konuştu. Sadio Mane Senegal'deki bütün genç futbolcuların olmak istediği isim. Mane'nin geldiği noktalara ben de çalışarak geleceğim. Sadio Mane'nin yerine oyuna girdiğimdeki duyguları tarif edemem. O an çok duygulanmıştım. Çünkü çocukluğumdan beri onu televizyonda seyrediyordum. Bana bugünleri gösterdiği için Allah'a şükrediyorum diyor. Adem Yeşilyurt konusunda tabii merak ediyor dinleyicilerimiz. Trabzonspor Ocak ayında çok istemişti. Sonra Fenerbahçe devreye girdi. Orada bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Alt liglerde özellikle yeteneğiyle dikkat çeken bir oyuncu ama fiziksel yetersizliğine vurgu yapıyor. Scout raporuna baktığımda fiziksel olarak yetersiz olarak görünüyor. Yani Süper Lig seviyesinde. Bu kamp döneminde de zaten o eksiklerini İsmail Hoca daha iyi görecektir. Ona göre bir belki özel program da hazırlayabilir Adem Yeşilyurt'a. Yetenek konusunda sıkıntısı yok ama işte taktik bilgisi Fenerbahçe seviyesinden yeterli olacak mı? O baskıyla mücadele etmede birçok denklemi var bunun. Şimdi 3. ligden gelip direkt Süper Lig'de oyuncu mu oynar diye soran olabilir ama işte geçmişte Kerem Aktürkoğlu örneği var. Erzincanspor'dan geldi 3. ligden Galatasaray'a ve oynadı. Burada az önce dinleyicimizin de paylaştığı gibi o denklemin içerisinde oyuncuya verilecek rol de önemli. Oyuncunun o role ne kadar hazır olduğu, o baskıyla nasıl mücadele edeceği birçok denklemi var bu işin. Potansiyelli bir oyuncu. Umarım ziyan olmaz birçok yetenekli gencimiz gibi Adem Yeşilyurt'ta. Biz de takip edeceğiz. Yarış vakti gelmiş, ardından devam edeceğiz.
7: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: 10 numaralı Yautu'yu izliyorum. Yautu'dan daha 4 puan kadar geride 3 numaralı Saft var. Saft'ın da 3-4 puan kadar gerisinde 12 numaralı Berra Nur'u görüyorum. Berra Nur'dan da 3-4 puan kadar geride 8 numaralı Uçan Ilgın. Uçan Ilgın'dan da 2 puan kadar geride 13 numaralı Ebişim. Daha sonra 1 numaralı Çuha Gülü. Çuha Gülü'den de 1,5 puan kadar geride 6 numaralı Merhamet. Grubun sonunda kaldı 9 numaralı Yaralı Akbaş. Bu şekilde kısraklar 1 metre start yerine doğru ilerliyor. 11 numaralı Albenze 3-4 boy kadar önde. 5 numaralı Gelinim Sinem ikincilikte. Gelinim Sinem'den de 3 boy kadar geride. 2 numaralı Neval Çiçeği var. Onun da 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Yautu'yu görüyorum. Yautu'dan da 3-4 boy kadar geride 4 numaralı Yenal var. Yenal'ın yarım boy kadar hemen içinde 3 numaralı Saft. Saft'tan 2 boy kadar geride 12 numaralı Berra Nur. Berra Nur'dan 4 boy kadar geride 6 numaralı Merhamet. Daha sonra 13 numaralı Ebişim ve 1 numaralı Çuha Gülü sırasıyla kısraklar son 600'e de girdi. 11 numaralı Albenze.

0: 5-6 boy kadar önde. Viraja da önde geliyor. 2 numaralı Neva Çiçeği ikincilikte. Daha sonra 10 numaralı Yatu. 12 numaralı Berra Nur'un ataklarıyla kısraklar virajı dönüyor. 11 numaralı Albenze virajı da 5-6 boy kadar önde döndü. Ortada 10 numaralı Yatu var. Bu şekilde kısaklar son 300'e giriyor. 11 numaralı Albenze koşunun liderliğini devam ettiriyor. 4-5 boy kadar geride içeride 10 numaralı Yatu, dışında 12 numaralı Berra Nur'u izliyorum. 11 numaralı Albenze son yüze de 4-5 boy kadar önde geliyor. 12 numaralı Berra Nur'un atakları var. 11 numaralı Albenze rakiplerine direniyor dışarıdan. 12 numaralı Berra Nur geliyor. Ancak 11 numaralı Albenze fotoyu buluyor değerli yarışseverler. 12 numaralı Berra Nur ikinci, 10 numaralı Yatu üçüncü, 6 numaralı Merhamet dördüncü olurken 3 numaralı Safta koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 3. koşuyu 11 numaralı Albenze Mehmet Doğan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
4: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.04 yaptık. Beşiktaş'a dair soruları da 19.15'te yapacağımız telefon bağlantısıyla yanıtlayacağız. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Yine soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu kura çekimiyle ilgili Fenerbahçe'nin bir tepkisi var. O haberle devam edeyim. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekim öncesi federasyondaki bu kura çekiminden sorumlu yetkililerle bir telefon görüşmesi yapmışlar. Görüşmede yıllarca Fenerbahçe'nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin vermeyeceğiz demişler. Konuyu yakından takip edeceklerini aktarmışlar. Burada bir temas kurulmuş. Fenerbahçe özellikle derbi tarihleri, Avrupa Kupaları maç dönüşü, Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ın iç sahaya özellikle denk getirildiğine dair bir tepkisi vardı. Bu konuda da federasyonda ki o işi yapanlarla temas kurulmuş. Bakalım kura çekiminden sonra yine o tablo oluşacak mı? Son 2-3 yılda hani sürekli Galatasaray'ın Avrupa Kupası maç dönüşü iç sahada oynaması lig maçını Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Yine derbi tarihinde de son 2-3 yılda sezonun ilk yarısındaki tüm derbiler Kadıköy'de oynandı. Sezonun ikinci yarısındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Rams Park'ta oynandı. Buna dair bir tepkisi olmuştu Fenerbahçe'nin. Cuma günü de yabancı kuralı konusunda kritik bir toplantı var İstanbul'da. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan önderliğinde Süper Lig kulüpleri ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yeni sezon öncesi yeni 3 takım da var Süper Lig'de oynayacak. O takımın başkanları da yetkilileri de olacak bu toplantıda ve yabancı kuralı konusunda en son benim bildiğim 12 takım 12 artı 2'nin devam etmesini istiyordu. Bu konuda beklentileri vardı Türkiye Futbol Federasyonu'nda talebin karşılık görmesine dair. İbrahim Hacı Osmanoğlu tabi Dünya Kupası öncesi çok güçlü bir konumdaydı ve Dünya Kupası öncesi de hemen liglerin tescil edilmesi, yine yabancı kuralını Dünya Kupası öncesi açıklaması değişmeyeceğine dair. Zaten aslında geçen yıllarda da bu kuralın böyle olacağı kulüplerle, kamuoyuyla paylaşılmıştı. Burada kulüpler için sürpriz bir şey yok ama kulüpler şimdi fark ettiler yani bunun kendileri için sorun olacağını. Geldiğimiz noktada da Cuma günkü toplantıda artık Süper Lig'deki 18 takımın başkanları, yetkilileri yabancı kuralı konusunda düşüncelerini aktaracaklar. Federasyondan ne beklediklerini de bir yazıya dökecekler. Ardından Ertuğrul Doğan da hem Trabzonspor hem Kulüpler Birliği Başkanı olarak bu talepleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na iletecek. İbrahim Hacı Osmanoğlu da milli takımla beraber zaten cumartesi ülkeye dönüyor. Pazartesinden itibaren artık biz yine kendi gündemimize döneceğiz.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam ve yarın sabah A, B ve C gruplarında oynanacak maçlarla devam edecek. Bu akşam saat 22'de İsviçre ile Kanada ve Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya gelecek. Gece saat 1'de C grubunda Fas ve Haiti, İskoçya ve Brezilya mücadele edecek. Sabaha karşı saat 4'te de A grubunda Güney Afrika ile Güney Kore ve Çekya ile Meksika karşılaşacak.

0: Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Araç alacaklar, dikkat! İkinci elde fırsat zamanı Ermat 2'de. Bu cuma ve cumartesi, yani 26 ve 27 Haziran'da seçili araçlarda gerçek indirimler sizi bekliyor. Üstelik avantajlı kredi seçeneği

0: Çiçekleri de cabası. Güvenilir ikinci el araçların adresi Ermatiki Gazi Emir ve Ermatiki Çiğli plazalarına gelin. Hayalinizdeki araca şimdi daha yakın olun. Detaylı bilgi için 0232 253 66 66 Ermat Grup. Bizden araç almak çok kolay.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
3: Maksimum. Radyo Spor. Reklam.
4: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.15 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Bir dinleyicimizin mesajı var. Bir Galatasaray taraftarı olarak federasyonun ikinci yarıdaki derbiyi bilerek Galatasaray'ın sahasını oynattığını düşünüyordum. Fenerbahçe orada şampiyonluk yaşasın diye böyle bir düşünceye kapılmış dinleyicimiz. İsmail Hoca ile alakalı şampiyon olmasa gider mi diye bir soru var. Yani Fenerbahçe'de İsmail Hoca daha önce 3 kez gitti şampiyon yapamayınca. Yine gidebilir, bu çok normal. Ve artık şey tabii, yani taraftar da böyle pek bir tepki göstermedi. Yani ne mutlu oldu, ne sevinen, ne üzülen. Hani böyle bir kayıtsızlık görüyorum İsmail Kartal tercihine dair Fenerbahçe'de. Geçmişte yaptıklarından dolayı mutlu olan bir kesim var. Sonuçta Fenerbahçe'nin son 3-4 sezonuna baktığımızda en iyi futbol herhalde tartışmasız 2023-24 sezonundaki o 99 puanlı sezondur diye tahmin ediyorum. Orada da İsmail Hoca'yı en çok şey konusunda eleştirdiler. İşte Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçına gerekli ilgiyi göstermemesi, oradaki kadro tercihleri ve o sezonda Konferans Ligi'ni Olympiakos'un kazanması. O İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe Galatasaray'ı deplasmanda yenmişti Süper Lig'de o sezon. Derbilerde de hiç fena oyun ortaya koymamıştı. Artık hani taraftar sanki biraz ya bir bakalım artık sezon başlasın. Neyi getirecek zaman? Şu an eleştiri de yok pek taraftarda. Hani bir motivasyon, üst düzey motivasyon da göremiyorum. Transferler konusu tabii çok soruldu. Bir kez daha altını çizeyim, az önce İrfan 25 de aktardı. Biraz işin mali boyutunu da inceleyip sık dokuyor Fenerbahçe yönetimi. Çok da böyle ani kararlar vermek istemiyor transferde. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da aynı durum var. Hatta sonra bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz Serkan Morova'yla. Ersin Destanoğlu

Buna 3 yıllık bir sözleşme sundu Beşiktaş yönetimi. Menajeri yıllık ücreti eksik bulmuş ya da az bulmuş diyeyim, eksik demeyeyim, az bulmuş ve şu an için bir anlaşma zemini sağlanamadı. Menajer tabii kendi de para kazanacağı için en yüksek teklifi oyuncuyu götürmek istiyor. Fransa'dan, İngiltere'den talipler olduğu yazılmıştı Ersin Destanoğlu için. Beşiktaş'ta da yeni sözleşme konusunda bir anlaşma sağlayamadı. Sofyan Amrabat konusunda Vincenzo Italiano'nun isteği vardı. Dün de sizlerle paylaşmıştım akşam saatlerinde programda. Bugün yeni bir gelişme olup olmadığını birazdan Serkan Morova'ya soracağız yayında. Forvet transferi konusunda da şu ana kadar Vlahovic ve Pavlidis gibi oyuncularla temas kuruldu ama Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamlarla hem oyuncuların hem de Pavlidis'in kulübü Benfica'nın istediği rakam arasında ciddi bir fark var. Kısa vadede o transfer de beklenmiyor. Bugün Sercan Dikmen'in bir haberi dikkatimi çekti. O da diyor ki yani mevcut şartlarda Beşiktaş taraftarı belki de hani en çok duyduklarında en rahatsız oldukları kelime sabır diyor Sercan haberde ya da yorumunda diyeyim. Ama sanki Beşiktaş taraftarının yine sabretmesi gereken bir süreç olacak gibi diyor transferde. Dün ben de Beşiktaş'ta yetkililerle konuştuğumda buna yakın ifadeler kullandılar. Özellikle Avrupa transfer piyasasında birçok kulüp şu an bekleme aşamasında olduğunu söylüyorlar. Oyuncular da tabii daha zaman olduğu için en iyi teklifleri bekliyorlar kendilerine. Temmuz 15'ini, 15 Temmuz sonrasını daha doğrusu bulacak gibi transferdeki gelişmeler Beşiktaş'ta da. Panama elendi Dünya Kupası'nda. Mourinho muhtemelen 12-13 Temmuz gibi takıma katılır. Orkun Kökçü de 13-14 Temmuz'da kampa katılacak Beşiktaş'ta. Bu iki oyuncudan Midtjylland maçlarında faydalanabilecek Beşiktaş. Milli takıma giden birçok oyuncusu o tarihlerde dönmüş oluyor. Tabii Güney Kore'nin devam etme olasılığı yüksek turnuvada. Oh'un durumu ne olacak? Oh gelmezse forvet konusunda bir sıkıntı yaşar mı Midtjylland maçın ama sanki Oh da o maça bir şekilde yetiştirilir. Yani takıma erken dönmesi istenir. İzni belki biraz kısa tutulur. Midtjylland maçına Oh da sahada olur diye düşünüyorum. Görünen o ki Beşiktaş da yine ilk transfer, ilk kamp dönemine, kamp programının yapılacağı o tarihlerdeki çalışmalara transferleri yetiştiremeyecek gibi. Teknik direktör Vincenzo Italiano da şu an için özellikle kaleci konusunun çözülmesini istiyor. Beşiktaş'ta genç kalecilerle sezon açılışını yapacak. Şu an mevcut sözleşmeli oyunculara baktığımızda Beşiktaş'ta kaleci yok. Geçen sezonu işte Ersin'le Vazquez'le tamamlamıştı. Ersin'in sözleşmesi bitti. Vazquez de kiralıktı ki eski takımı Roma'ya dönmüş oldu. Orada bir sıkıntı var. Davitaşvili konusu sorulmuş dinleyicilerimizden. Beşiktaş'ın bir yıldır gündeminde olan bir oyuncu. Bu sene özellikle sol açık mevkiine, forvet ve sol bek transferleri Beşiktaş için belirleyici olacak. Bu üç mevkiye de direkt 11'de oynayacak. Hani taraftarın tartışmayacağı isimleri getirmek istiyor Beşiktaş yönetimi. Bu oyunculardan biri de Davitaşvili, Fransa Ligi'nde oynayan Gürcü oyuncu. Ama gördüğüm kadarıyla orada da Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamla oyuncunun kulübünün istediği rakam arasında ciddi bir fark görünüyor değerli dinleyenler. Mesajlara bakayım şöyle bir Ankara'dan Tolga Bey'in mesajı. Aziz Yıldırım Başkan Galatasaray şampiyon demiş. İlk icraatı bu olacak herhalde diyor dinleyicimiz. Süper Lig fikstürü kurallarında bu usulsüzlük oldu mu? Oldu da FB'li sayın yöneticiler böyle bir şey istiyor demiş dinleyicimiz. Buna dair bir iddiaları var. Yani Fenerbahçeli yöneticilerin

0: eski yönetimlerinde, şu anki yönetiminde özellikle Galatasaray'ın Avrupa Kupası maç dönüş haftaları zaten belli oluyor önceden. Avrupa, yani Şampiyonlar Ligi'nde hangi hafta maç var, Avrupa Ligi'nde hangi hafta maç var, o önceden çok bilinen bir şey. Ve Galatasaray'ın da Süper Lig fikstüründe kollandığını düşünüyorlar. Aslında Beşiktaş'ta da Sayın Hasan Arat döneminde bir zerzeniş olmuştu bu konuda. Yani Galatasaray niye Avrupa Kupası maçlarının dönüşündeki ilk lig maçını kendi sahasında oynanıyor, bu planlı mı yapılıyor diye. Fenerbahçe yönetimi de şimdiden önlemini almış. Bu bakalım tesadüf müydü yoksa işte ayarlanıyor muydu? Bu kısmı da kurayı çekildikten sonra göreceğiz. Yeni sezon kurallarının çekimi yapıldıktan sonra göreceğiz. Dirkayt'la anlaştı. Sözleşme imzalanması aşamasındaki fotoğrafta Feridun Geçgel ve Mahmut Uslu vardı. Normalde Oğuz Çetin'in olması gerekmez miydi demiş dinleyicimiz. Yani Türkiye'de bu olmuyor. Ben geçmişte Sayın Ali Koç'a da sormuştum. Ersun Yanal'la imza töreninde hatırlarsınız ikinci döneminde. Dedim sizin bahsettiğiniz yönetim modeline göre şu an masada Demian Kumali'nin oturması gerekiyordu demiştim Ali Bey'e. O gün Ali Bey de bir savunma yapmıştı, o şekilde bir şekilde yanıt vermişti. Türkiye'de hakikaten şey ya, bu işte sportif direktör, futbol direktörü, yani Beşiktaş'ta da bana göre şu andan itibaren bir transfer olduğunda masada Sayın Önder Özen'in oturması lazım. Serdar Dal'ın oraya gelmemesi lazım normalde, ama yöneticiler seviyorlar bu işleri. Yani orada görünmeyi, gazetede fotoğraflarının çıkmasını. Biraz da bu yüzden yönetici olan insanlar var. Ben kabul edelim, Türkiye'de birçok insan futbol yöneticiliği adına duyurdu. Kaç milyar dolarlık insan olursa olsun, iş insanı olursa olsun, ama futbol yöneticiliğinin ciddi bir PR'ı var, tanıtımı var. Mahmut Uslu yıllardır orada ama hala fotoğrafta bulunmayı seviyor Mahmut Bey. Serkan Morova telefon hattındaymış. Serkan Bey merhaba.
1: Merhabalar Ayhan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ben biraz açılışı yaptım Beşiktaş'ta ama tabii taraftar da transferlerin gecikmesinden dolayı şikayetçi. Neden böyle oldu Beşiktaş'ta? Benim bildiğim biraz mali durumlar bu süreci getirdi. Beşiktaş yöneticiler de bunu aslında açık açık paylaşıyorlar. Beşiktaş'ın her kuruşunun değerli olduğunu ve o pazarlıkların da sıkı sıkıya yapıldığını söylüyorlar. Sizdeki bilgileri de almak isterim.
1: Şöyle açıkçası, yani maddiyattan dolayı çok fazla takıldığını düşünmüyorum ben şu anki durumların. Biraz Dünya Kupası sürecinin de bunda etkisi var ama aslında hikayeye biraz da şöyle bakmak lazım. Transfer dönemi biliyorsunuz resmi olarak açıldı, henüz daha birkaç gün oldu ve aslında tüm takımlara genel olarak baktığımızda Trabzonspor'u ayrı bir noktaya koyarsak aslında transfer döneminin çoğu takımın Beşiktaş gibi geçirdiğini söylemekte fayda var. Tabii bu noktada Beşiktaşlı taraftarların özellikle tepkisinin olmasının nedeni senelerdir artık transfer konusunda oluşan bu olumsuz tablodan dolayı bir an evvel transferlerin gelmesi, bir an evvel artık Beşiktaş'ta bir şeylerin değiştiğine dair bir inanca sahip olmak istiyor taraftarlar. Tabii ki burada siyah beyaz taraftarları da anlayışla karşılamak lazım ama henüz ben geç kalındığını şu an itibariyle düşünmüyorum. Temaslar var, özellikle Beşiktaş-Midland maçına kadar 3 bölgedeki transferlerini tamamlamak istiyor. Kaleci, sol bek ve bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda özellikle bu 3 bölge üzerinde yapılan görüşmelerde de belli aşamalar kaydedildiğini söylemek lazım.
0: Nübel konusunda bir ilerleme var mı?
1: Tabii ki, şöyle söyleyebilirim. Özellikle Nübel transferinde oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını ve Beşiktaşlı yetkililerin özellikle menajeriyle de yaptığı görüşmelerde ciddi bir mesafe kat ettiğini söylemekte fayda var. Ve oyuncu tarafı özellikle Bayern Münih'ten ayrılık konusunda da bir kolaylık istemiş durumda. Ve şu ana kadar gelen bilgiler Bayern Münih'in de bu transferde Beşiktaş'a bir zorluk çıkarmayacağı yönünde. Şu anda bu sürecin biraz ağırdan işlemesinin en büyük nedeni Almanya ile oyuncunun şu anda Dünya Kupası'nda yer alıyor olması. Aslında Beşiktaş ve Nübel arasındaki anlaşmada bir problem olmadığını, ancak sürecin biraz yavaş işlediğini söyleyebiliriz. Ben bu doğrultuda özellikle Midland maçına kadar Alexander Nübel isminin Beşiktaş'ta transferinin gerçekleşmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Siyah beyazlı yetkililer özellikle Ersin Destanoğlu'nun da sözleşmesi sona erdiği için oynayacağı bu UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmasına yeni kalecisiyle

0: birlikte çıkmayı hedefliyor. Tabii burada Almanya'nın kupadaki gidişatının da çok büyük bir etkisi olduğunu söylemekte fayda var.
1: Sol bek ve sol açık transferlerinde şu an yakın olarak gördüğün isimler var mı?
0: Sol bekte özellikle Monaco forması giyen Ouattara ismi öne çıkıyor. Beşiktaşlı yetkililer hem kulübüyle hem oyuncu tarafıyla bazı görüşmeleri gerçekleştirmiş durumda. Ve yine farklı bir transfer için de şunu söyleyebiliriz. Sol bekte tabii ki farklı adaylar da var. Ancak şu ana kadar Ouattara isminin önde olduğunu söyleyebiliriz. Genç bir oyuncu, özellikle kontenjana uygun olması nedeniyle Beşiktaş'ın mevcut kadro planlamasında şu anda en ciddi aday olduğunu söyleyebiliriz. Kulübüyle yapılan görüşmelerde, pazarlıklarda şu anda az bir fark olduğu söyleniyor. Yani 10 milyon euronun altında bir ücrete bu transferin bitmesini bekliyoruz. Özellikle oyuncu tarafının da çok yüksek maliyetleri olmadığını da söylemekte fayda var. Bence Beşiktaş'ın en hızlı gelebilecek transferlerinden biri yine Ouattara gibi gözüküyor. Onun dışında sol kanat transferi Beşiktaşlıların özellikle George Kevin Enkuzu'nun ardından bir türlü orijinal bir sol kanat oyuncusu olmadığını da düşünürsek en tabii ki önem verilen bölge haline gelmiş durumda ve burada açıkçası taraftarlara çıkan isimlerin de tatmin etmediğini gözlemleyebiliyorum. Davutoğlu, Llorente ve Trossard isimleri şu anda Beşiktaş'ın sol kanat için belirlemiş olduğu adaylar ve bu üç isim özelinde de görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyebiliriz. Burada Beşiktaş'ta Sayın Başkan Serdar Adal'ın özellikle bu üç isim arasından en çok Trossard'ı kadrosuna katmak istediği bilgisi de bizlerde şu an için mevcut. Trossard'ın da Belçika ile olan macerası Dünya Kupası'ndaki çok ilerlemeyecek gibi gözüküyor. Bu doğrultuda özellikle bu Dünya Kupası sürecinin ardından Trossard konusunda da ben ciddi bir gelişme yaşanabileceğini düşünüyorum. Çünkü oyuncuyla özellikle yapılan görüşmelerde senelik ücret vesaire konusunda bir pürüz olmadığını duydum.
1: Forvet konusunda da Pavlidis'le diğer tarafta da Vlahovic ismi ön plana çıkmıştı. Beşiktaş bu yaz bir forvet transferi yapacak görünen o. Bu oyuncular dışında başka isimler de görebilir miyiz?
0: Bu isimlere bir de Patrick Schick ismini ekleyebiliriz. Çünkü Beşiktaş'ın son iki sezondur çok fazla istediği bir oyuncuydu Patrick Schick. Ama şu anda bu üç isim arasından değerlendirme yaptığımızda özellikle Pavlidis ismiyle alakalı Beşiktaşlı yetkililere sorduğumuzda Portekiz basınında çıkan haberlere rağmen bize çok fazla böyle sıcak bir gündem olmadığı bilgisi söyleniyor. Ancak Vlahovic için ise durum şu an çok farklı. Beşiktaş Vlahovic transferini noktalamak istiyor. Özellikle Sayın Başkan Serdar Adalı da Vlahovic konusunda çok istekli. Oyuncunun henüz 26-27 yaşlarında olması Beşiktaş'ın transfer politikasına da oyuncuyu daha uygun bir hale getiriyor. Çünkü Sayın Başkan Serdar Adalı her seferinde transfer dönemlerinde bizlere şunu söylüyordu. Ben son kontratını vereceğim oyuncuları transfer etmek istemiyorum. Bizim para harcama konusunda bir sorunumuz yok. Gerekirse 20 milyon, 30 milyon bir maliyet altına girelim. Ancak Beşiktaş'ın o oyuncuyu yeniden satabilmesi lazım diyordu. Burada şu anda bonservisini de elinde bulundurmasından dolayı özellikle Vlahovic ismi Beşiktaş için çok cazip. Beşiktaş çok hatırı sayılır bir transfer teklifi de yaptı kendisine. Onu söylemekte fayda var ve Vincenzo Italiano'nun da eski öğrencisi olduğunu düşünürsek Vlahovic'in birebir bir görüşme yaptıklarını da Beşiktaş'taki projeyi de kendisine anlattığını net bir şekilde biliyoruz. Bu doğrultuda Vlahovic Beşiktaş üçgeni aynı zamanda Italiano'yu da o işin içerisine katabiliriz. Çok ciddi bir şekilde orada görüşmeler devam ediyor ve bence bu transfer gerçekleşirse siyah beyazların son senelerde ödemiş olduğu en yüksek maaşlı oyuncu da olabilir Vlahovic. Ancak şu ana kadar özellikle Sırp oyuncu kendisine Avrupa'dan gelebilecek teklifleri de bir yandan bekliyor.
1: Konuğumuz Serkan Morovay'dı. Beşiktaş'ın gündemini konuştuk. Serkan Bey çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ayhan Bey. İyi akşamlar diliyorum.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
4: De safkanlar son 200'e girdi. 8 numaralı yol kıran az farklar lider dışına sokuldu. 10 numaralı Lavistaka içeriden de. 7 numaralı bitirim seda geliyor. 10 numaralı Lavistaka'ya şimdi koşunun liderliğini aldığı farkı da bir boya kadar çıkarıp 4. koşuyu 10 numaralı Lavistaka'ya kazanıyor. 8 numaralı yol kıran 2. 7 numaralı bitirim seda 3. 1 numaralı Berhan Bey'li 4. olurken 6 numaralı Asiyan da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 4. koşuyu 10 numaralı Lavis Takaya Mehmet Doğan'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1. Bank Bank kartıma bir.
5: Araç alacaklar, dikkat! İkinci elde fırsat zamanı Ermat 2'de. Bu cuma ve cumartesi, yani 26 ve 27 Haziran'da seçili araçlarda gerçek indirimler sizi bekliyor. Üstelik avantajlı kredi seçenekleri de cabası. Güvenilir ikinci el araçların adresi Ermat 2 Gazi Emir ve Ermat 2 Çiğli plazalarına gelin. Hayalinizdeki araca şimdi daha yakın olun. Detaylı bilgi için 0232 253 66 66 Ermat Grup. Bizden araç almak çok kolay.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Reklam. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
1: Radyo Spor.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık. Şimdi reklam ve yarış arasındayken de bir fotoğraf gördüm.

0: gördüm. Sidiki Şerif ile Adem Yeşilyurt kampta böyle yan yana gelmişler. İkisi de 19 yaşında ama ikisi arasında acayip bir fiziksel fark var. Yani Türkiye'de bir altyapıda yetişen bir oyuncu ile Fransa'da altyapıda yetişen bir oyuncu. Tabii ki o sonuçta ırk olarak da farklı özellikleri olabiliyor insanların. O ayrı bir konu ama ciddi anlamda fiziksel fark var. O dikkatimi çekti. Yani bunun da üzerine eğilinmesi gerekiyor gibi. Türkiye'de böyle 16, 17 hatta 17, 18 yaşına geldiğinde oyuncuların normalde fiziksel olarak bir sıkıntısının olmaması lazım. İşte yurt dışında çok rahat görüyoruz o yaşlarda. Hani fiziksel durumdan kaynaklı oynamayan oyuncu görmüyoruz. Eğer yeterliyse oyuncu, taktiksel açıdan yeterliyse. Türkiye'de bunu aşamadı hala. Şimdi Galatasaray'ın gündemine geçeceğiz. Sevgili Ferhat Kızıltaş telefon attığında. Ferhat merhaba.
1: Merhabalar Ayhan abi, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Bugün divan kurulu vardı. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek üyelere, camiaya seslendi. Kulübün mali açıdan bir sorunun olmadığını vurguluyor Sayın Özbek. Transferlerde de kimse endişe etmesin. Gerekli oyuncuları alacağız. En iyi takviyeleri yapacağız diyor. Galatasaray'da neler oluyor? Tabii diğer takımlara göre biraz daha sakin bir transfer gündemi var. Satılacak oyuncular da belirleyici olacak, alınacak oyuncuları. Sendeki bilgileri paylaşırsan mutlu olurum.
1: Tabii. Yani şu an için zaten Galatasaray transferde çok fazla hareketli saatler yaşamıyor. Çünkü zaten hali hazırda kadrosu dolu. Bir satış gerçekleştirmedi. Çünkü o satışların gerçekleşmesi bekleniyordu. Ama tabii ki transfer dönemi daha yeni başladı. Çok uzun bir dönem bizi bekliyor yaz dönemi boyunca. Burada Gabriel Sara, Roland Salah'ı, işte bunun yanında Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumu, Noah Lang'ın kiralık sözleşmesi bitti, takımına geri döndü Napoli'ye. Yani bu süreçte Galatasaray'ın orada satacakları sonrası alacak kısmına girecek biraz daha transfer. Ama şu an Sayın Dursun Özbek'in açıklamalarına da baktığımızda Galatasaray'ın bence hani benim çıkardığım anlama göre net olarak ilk 11 seviyesinde iki transfer yapması bekleniyor. Ama diğer aşamada satışlar gerçekleştikçe Galatasaray o oyuncuların yerini doldurmaya başlayacak. Buradaki erzem ihtiyaçlar nedir? Bir kere bir tanesi sol kanat. Bir tane de 10 numara bölgesi. 8 numara için yapılan görüşmelerde şu an mesafe kaydedilemedi. İnanılmaz bonservisler konuşuluyor. Kamavinga ve Kerem Turam için. Kerem Turam'ın babası Lilian Turam zaten oğlunun daha elit liglerde kalması gerektiğini belirterekten bu transferi çok sıcak karşılamıyor. Ondan dolayı Galatasaray şu an frene basmış durumda. Zaten Dünya Kupası izleniyor. Dünya Kupası süreci var ama şunu net olarak söyleyebiliriz. Galatasaray'ın A milli takımın elenmesinden sonra Can Uzun'la ilgili süreci gelecek hafta biraz daha hareketlenecek. Orada şu an transferdeki ilk seçenek Can Uzun gibi görünüyor.
0: Can Uzun konusunda sevgili Ferhat, yani menajeri de yapılan görüşmelerde oyuncunun farklı liglerden beklentisi olduğuna dair bir durum söz konusuydu. Sanırım Dünya Kupası iyi geçmediği için şu an Can Uzun o beklediği teklifleri alamayacağı için mi Galatasaray tekrar harekete geçer diyorsun?
1: Yani esasında şöyle bir durum vardı. Can Uzun'un ailesi zaten çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisinin çocukken Galatasaray formalı fotoğrafları da var. Herkes bu yoldan doğal olarak biraz daha duygusal bir transfer süreci beklese de aslında futbolcunun ailesi bence daha profesyonel bakıyor şu aşamada. Çünkü oyuncu Bundesliga'da oynuyor. Geçen sene Şampiyonlar Ligi oynadı. Daha sonraki süreçte Topmöller'in ayrılışı sonrası Albert Riera geldi. Biraz ilk başta anlaşamadılar. Sonra bir sakatlık süreci oldu. Tekrar toparladı. Milli takım derken istediği şansı bulamadı Dünya Kupası'nda bence. Biraz da kısmen haksızlığa uğradı. Bu süreç tabii ki Can Uzun'un Frankfurt nezdinde piyasasının çok hareketlenmesini önledi. Onu söyleyeyim ben. Diğer tarafta Galatasaray 20 yaşındaki bir futbolcuya, bu ayarda bir oyuncuya 35-40 milyon euro ödenir mi tartışmalarını şöyle bir anlam çıkardı yönetim kurulu. Hani Can Uzun'a bu bonservis verilebilir. Verilirse de zaten bir sonraki transferlerinden bunu kendisi zaten bir sonraki satışından kulübe geri kazandırır. Potansiyel olarak çok olgun, çok yetenekli. Galatasaray'dan bir sonraki hamlesi daha farklı takımlar da olabilir. Okan Hoca da onay verdi. Gelirse ilk 11'e değerlendiririm diyebiliyor. Zaten 3 bölgede net olarak oynayabiliyor. 10 numara pozisyonu, sol kanat, santrafor,

0: buralarda da çok yetenekli. Ama ailenin, sizin de söylediğiniz gibi, ailenin ilk düşüncesi oyuncunun aslında daha elitliklerde mücadele etmesi gerekli. Ama Galatasaray burada çok iyi ve samimi bir şekilde bu transfere resmi olarak adım atarsa, net bir şekilde, bence aile orada ikna edilebilir oyuncuyla beraber. Şimdi bu yeni genç oyuncu kuşakları eskiye oranla biraz daha duygusal davranmıyorlar. Onu net bir şekilde söyleyelim. Biraz daha profesyonel yaklaşıyorlar. Çünkü mesela Kenan Yıldız, Can Uzun'un çok yakın arkadaşı. Çocukluk arkadaşı, beraber büyüdüler. Kenan Yıldız mesela Juventus aşamasında bile artık kendisine Juventus'un fazla geldiği öne sürülüyor. Yani düşük geldiği öne sürülüyor. Kendisi Juventus'un biraz fazla geliyor. Real Madrid gibi kulüpler konuşuyor artık Kenan Yıldız için. Şu anki aşamada Can Uzun'un da bence potansiyel olarak elit bir ligde kalıp daha yüksek seviyelere gitme ihtimali Süper Lig'den daha kolay görünüyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi cezbediyor. Doğru. Bugün hatta Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu olsa bence birçok kulvarda daha fazla tanınabilir. Ama ben kendisinin ilk etapta biraz daha Avrupa'nın elit liglerine öncelik verdiğini biliyorum yani. Ama Galatasaray'a da çok soğuk yaklaşmıyor.
1: Singo konusunda Fildişi Sahilleri Federasyonu'nun sağlık ekibinin açıkladığı, yani çok ciddi bir problem olmadığı yönündeydi. Galatasaray sağlık ekibiyle bu konuda konuşabildin mi? Hani onlar ne düşünüyorlar? Singo'nun sağlık, bu sahalardan uzak kalma süresi uzun olmayacak gibi sanki.
0: Yani zaten Singo'nun Kuruçay'la oynayacak olan maçta forma giymesi beklenmiyor. Singo da bir açıklama yaptı. Durumunun çok kritik olmadığını. Ben de bu süreçte Galatasaray tarafına sormaya çalıştım. Onlar da zaten iki kulübün birbiriyle bağlantına gittiğini söylediler. Yani Galatasaray zaten bu süreçte ilk günden itibaren ilgilendi. Hani sonuçta en değerli oyuncudan bir tanesi. Bonservis olarak da geçen sene 31 milyon euro ödemişti. Performansı da çok mutlu ediyordu. Bu arada onu söyleyeyim. Hani Okan Hoca zaten birçok yerde övmüştü. Son maçta da gayet çok iyi bir performans ortaya koydu. Ama yine Galatasaray'daki aynı bölgeden sakatlandı aslında. Çok fazla zorlamaktan dolayı. O bölgede oynadığında bindirme yapması, daha fazla bindirme yapması, ön alana destek olması bu tarz bir sakatlığı doğuruyor. Ama onun haricinde Singo'nun yapmış olduğu gibi, yani Galatasaray tarafı da bu durumun çok daha kötü bir süreç olarak görmediklerini belirttiler. Kuruçan başında oynamayacak ama muhtemelen biraz daha dinlendirilecek. Ama Fildişi'nin de Dünya Kupası'ndaki durumu biraz daha kritik. Sonuçta onların da çıkma ihtimalleri var. Şu an zaten ikinci durumdalar. Yani üçüncü bile olsalar en iyi üçüncü olarak da çıkabilirler. Yani Singo da burada Dünya Kupası'nı kaçırmak istemiyor. Dün yaptığı açıklamaya bakıldığında sanki bir forma şansı daha bulacak bu milli maçlarda. Yani o yüzden Galatasaray tarafında çok bir sıkıntı görünmüyor şu an için.
1: Satılmasını bekliyor musun Singo'nun bu yaz?
0: Ben açıkçası bu transfer döneminde Galatasaray'la beraber en çok Singo'nun Galatasaray'a bir bonservis getirmesini bekliyordum. Çünkü benim anladığım, Singo'ya aldığı fiyatın, hani Galatasaray'ın aldığı fiyatın üstünde çok böyle aman aman bir rakam değil. Yani mesela 35-40 aralığında bir teklif de gelse, ben Singo'nun Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini yüksek görüyordum. Çünkü en çok Napoli bu süreçte biraz ilgilendi. Onun haricinde İngiltere Premier Lig takımları kendisini radar aldı. Özellikle Ekvator maçı performansı Singo'nun muazzamdı. Orada
1: sevgili Ferhat, araya gireceğim. Ben Dünya Kupası öncesi Fildişi Sahilleri'nin Fransa'yı 2-1 yendiği hazırlık maçı var. O maçta da çok iyi oynadı Singo. Sonrasında dediğin gibi Ekvador maçında çok yüksek puan alan oyunculardan biriydi. Almanya maçında da ben beğendim. Almanya maçında Singo çıktıktan sonra da orada Almanya o kanattan daha fazla gelmeye başladı ve golü de oradan buldu aslında. Yani son golü. Dolayısıyla çok başarılı bir Dünya Kupası geçiriyor. Hani bu şekilde bir maça daha çıkıp ve bu şekilde bir performans ortaya koyarsa kesin bir talibi olacaktır. Hani talibi olan takımlar da ısrarlı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Ya ben Singo'daki durumu şöyle görüyorum. Çok lüks bir araba aldığınızı düşünün. Ama o arabayı çok uygun bir koşulda sahaya süremiyorsunuz. Çünkü yerinde daha mantıklı bir çözüm üretildi. Futbol zekasına daha fazla güvenilen Roland Salah'ı orada oynadı. Singo büyük maçlarda oynadı, Liverpool maçında mesela. Evet, çok iyiydi ama bence Galatasaray Singo'ya yer bulamadı biraz da. Stopere kaydırdı. Biraz zaman zaman Luyendama'yı hatırlatan hatalar da yaptı. Çünkü biraz orada maç sayısına ihtiyacı var. Sağ beke koyduğunuzda çok iyi oynuyor ama sağ bekte çok bindirme yapınca bu sefer de orada sakatlık sorunu ortaya çıkıyor. Yani o yüzden ben nedense Singo'da yani böyle bir satılma ihtimali yüksek görüyorum ama bu son sakatlık biraz kulüpleri orada ikilemde bırakabilir. Ama ben Galatasaray'ın Singo'ya iyi bir teklif gelmesi halinde yani aldığı fiyatın biraz üstünde satmaya sıcak baktığını düşünüyorum. Zaten fil dişiyle gayet iyi bir pazar alanı da buldu. Yani yerine giren oyuncu Due'ydi. Galatasaray'ın istediği sağ bek oyuncusuydu yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani Singo Galatasaray'ın bir sene önce çok fazla istediği o sağ bek oyuncusunun da önünde görülen bir isim şu an.
1: Türkiye'den Muhammed Taha Şahin ve Arda Okan Kurtalan gibi iki sağ bek Galatasaray'ın gündeminde. Hatta bir temas da kuruldu oyuncuların menajerleriyle ama bir aşama kat edildi mi?
0: Şu an için bir aşama yok. Galatasaray'ın Süper Lig seviyesinde kendisini çok kaliteli gördüğü isim sesi çok düşük. Sadece benim bildiğim bir tane stoper var yerli. Acaba olabilir mi dendi. O da ara transfer döneminde 8 milyon euro bonservis istenmişti. Bu yaz döneminde o rakam 10 milyon euroyu aştı. Ümit Akta'dan bahsediyorum, Alanyaspor'dan. Bunun haricinde mesela Göztepe'de yani Galatasaray Arda ile ilgili bir çalışma yaptı ama orada da beklenti çok yüksek olduğu için biraz geri çekinildi. Yabancı sınırından dolayı bu rakamların şiştiğini düşünüyor transfer komitesi. Orada belki Ahmet Kutucu Göztepe tarafında bir gelişme olursa Galatasaray o transferde Arda Okan'ı kadrosuna katabilir ama bonservis olarak iki takım da birbiri aslında dünyalar kadar fark var. Onu söyleyeyim yani rahatlıkla.
1: Son olarak da şunu soracağım. Renato Niega geçen sezonun Ocak ayı ara transfer döneminde takıma katılmıştı. Evet. Samsun Spor'un oyuncuya dair bir ilgisi olduğu konuşuluyor. Can Armando'yu da Bursa Spor'un istediğine dair haberler çıktı. Galatasaray böyle aldığı genç oyuncuları artık parlatıp belli bir seviyeye çıkaramıyor. Yani Okan Hoca'nın da bu konuda biraz sınıfta kaldığını düşünüyorum. Bu iki oyuncu konusunda verilmiş bir karar var mı?
0: Ya şunu söyleyeyim. Okan Hoca doğal olarak biraz daha baskı ortamı olduğu için bu genç oyuncuları kolay kolay sahaya süremiyor ama ben de Galatasaray'ın her zaman bu tarz değerleri sahaya sürmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından kısmen bir tane attığınızda şampiyonluk zamanı satabilecek bir değer üretiyorsunuz. Yani Naga'ya mesela Süper Lig'den değil de ben Portekiz'den bazı takımların Naga'yı yokladığını biliyorum. Özellikle kiralamak için. Hani Kasapia'dan daha üst seviye takımlar. Hani o yüzden Galatasaray'ın temel düşüncesi şu 2003-2004 kotasına uyan bir oyuncu zaten. Artı 4'te görülüyor. Orada zaten çok fazla oyuncu yok Galatasaray'ın. Hani kalsın yeni sezonda daha fazla süre verebilir düşüncesi var. Naga da zaten bireysel çalışıyor. 7 Temmuz'daki kampa da biraz daha erken gelecek. Benim duyduğum o şekilde. Yani Galatasaray'ın kesinlikle Süper Lig'den bir takıma kiralanması çok çok düşük bir ihtimal. Yani onu net bir şekilde ben söyleyeyim. Bu arada Ahmet Kutucu ile ilgili bir gelişme daha var. Çorum FK ve Iğdır FK Ahmet Kutucu'yu çok yakından takip ediyor. Kadrosuna katmak istiyorlar.
1: Can Armando Güner konusu kalacak mı yoksa kiralık
0: mı? Ben Can Armando'nun kalmasını beklemiyorum. Çünkü açıkçası bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama seviye olarak Galatasaray'ın çok gerisinde olduğunu düşünenler var yani onu söyleyeyim. Çünkü oyuncu da haklı. Maç oynamasına ihtiyacı var. O şansı çok bulamıyor. Durduğun yerde de gelişemezsin idmana çıkarak. Yani Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında ben Can Armando Güner'in çok olduğunu düşünmüyorum. En azından öyle söyleyeyim ki yanlış anlaşılmayayım yani. Ben takımda kalmasını beklemiyorum.
1: Konuğumuz Ferhat Kızıltaş'tı. Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Ferhat çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İyi akşamlar abi.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Araç alacaklar, dikkat! İkinci elde fırsat zamanı Ermat 2'de. Bu cuma ve cumartesi, yani 26 ve 27 Haziran'da seçili araçlarda gerçek indirimler sizi bekliyor. Üstelik avantajlı kredi seçenekleri de cabası. Güvenilir ikinci el araçların adresi Ermat 2 Gazi Emir ve Ermat 2 Çiğli plazalarına gelin. Hayalinizdeki araca şimdi daha yakın olun. Detaylı bilgi için 0232 253 66 66 Ermat Grup. Bizden araç almak çok kolay.
6: Bankam, bank, kartıma bin.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Radyo Spor.
10: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
12: Radyo Spor'da saatleri 19.56 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Chris Olay hakkında bir haber var. Trabzonspor'un gündemiyle devam edeceğim. Trabzonspor'un genç yeteneği Olay'ı uluslararası arenada sergilediği başarı oyunla Avrupa liglerinde önemli takımların dikkatini çekmeyi başardı. Fil dişi sahili formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren 2006 doğumlu orta saha oyuncusu özellikle Almanya karşısındaki oyunuyla Paris Saint-Germain scout ekibinin dikkatini çekmiş. Fransız basınında çıkan haberlere göre oyuncunun saha içindeki etkili oyunu ve potansiyeli Paris yönetiminin transfer listesine eklenmesine neden oldu deniliyor. Paris Saint-Germain sportif direktörü Luis Campos'un bizzat yakından takip ettiği genç oyuncu için önümüzdeki günlerde Trabzonspor'la bir temas kurulması bekleniyormuş. Tabi Fransa Ligi çıkışlı olduğu için oyuncunun altyapı durumunu da Paris Saint-Germain'in bilmemesi mümkün değil. Avrupa'daki birçok kulüp aslında özellikle ben

0: Lastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yayınımıza devam edeceğiz ama öncesinde bir İstanbul trafiğine bakalım, nedir ne değildir özet geçelim. %70'li seviyeleri anca düşebildi an itibariyle yoğunluk. İkinci köprü Anadolu Avrupa geçişi rahat ama Avrupa Anadolu geçişi Erantepe'den Kavacık'a kilit köprü çıkışında bir kaza bunun sebebi. Birinci köprü Anadolu Avrupa yönü rahat, Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'dan yoğun. Avrasya Tüneli her iki yönde akıcı diyebiliriz. Üçüncü köprüde de bir sıkıntı yok. Özet gelişmeler bunlar. Geri kalan tüm detayları Radyo Trafik mobil uygulamasından edinebilirsiniz. İyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho Lastikleri ile bir arada. Kumho Lastikleri yol durumunu sundu. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Yol durumunu da öğrenmiş olduk. Olay konusunda kalmıştık. Chelsea'nin de olayı için bir takibinin olduğunu paylaşalım. Paris Saint Germain, Chelsea İngiltere'den başka takımlarında olduğu konuşuluyor. Kuruçağı maçında da Chris Olay'ın yine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Dediğim gibi çok olumlu yorumlar var. Dünyaca ünlü eski yıldız futbolculardan Chris Olay hakkında ve birçok önemli kulübün scout ekibi de tabii Dünya Kupası'nı yerinde takip ediyor. Oyuncuları orada gözlemliyor, raporlarını tutuyor. Chris Olay de Almanya maçındaki performansıyla hani üst seviyede bir sınavı geçmiş oldu. Bugün Dünya Kupası'na dair The Guardian'ın bir haberi vardı. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Dünya Kupası'nda gösterdikleri performanslarla önümüzdeki günlerde İngiltere Premier Lig'e transfer olabilecek 5 oyuncuyu belirlemişler. Eyüp Boadadi Faslı 18 yaşında. Alex Freeman Amerika Birleşik Devletleri'nde forma giyiyor. Villarreal'de oynuyor oyuncu. Tarık Muharremovic Bosna Hersekli İtalya Ligi'nde Sassuolo'da kariyerine devam ediyor. Elia Jas Yeni Zelandalı ve Motherwell'de İskoçya Ligi'nde kariyerine devam ediyor. Diğer isim de şu an Manzabi, İsviçre milli takım oyuncusu, Freiburg'la Avrupa Ligi finali oynamıştı İstanbul'da. Bu oyuncuların özellikleri, Dünya Kupası'nda gösterdikleri performans ve yine kendi takımlarıyla geçirdikleri son sezon dikkate alınmış. Bu haberin ayrıntılarını birazdan paylaşacağım. Şimdi yarışa gidelim.
0: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Karım bu kadar gerilerinde. 7 numarada Doğan Kan var. Doğan Kan'ın ki bu kadar gerisinde içeride. 4 Nal Bey dışında 2 numaralı Hilvanlıoğlu'nu görüyorum. 2 bu kadar gerilerinde içeride. 5 numaralı Muş Fırtınası dışında. 8 numaralı Eski Kaleli. 2 bu kadar geride. 4 numaralı Kral Cevheri grubun 6-7 bu kadar gerisinde kaldı. Değerli yarışseverler, 4 numaralı Kral Cevheri bu şekilde Safkanlar virajı dönüyor. 9 numaralı Dede Yalaz virajı da az farklı önde döndü, dışına sokuldu. 7 numaralı Doğan Kan, içeriden de 1 numaralı 4 Nal Bey'in atakları var. Şimdi 7 numaralı Doğan Kan son 300'e girilirken liderliği aldı. 1 numaralı 4 Nal Bey ikincilikte, bu iki safkan arasında şimdi birincilik mücadelesi var. Şimdi 7 numaralı Doğan Kan bir boy kadar öne çıktı. 1 numaralı 4 Nal Bey ikincilikte, 7 numaralı Doğan Kan asfakla lider, içeriden 4 Nal Bey'le mücadeleyi bırakmıyordu. Gerilerden Kral Cevher'in atakları var. 7 numara Doğan Kan bir boy kadar önde. 7 numaralı Doğan Kan koşuyu kazanan isim oluyor. 1 numaralı 4 Nal Bey ikinci, 4 numaralı Kral Cevher üçüncü, 5 numaralı Muş Fırtınası dördüncü olurken 2 numaralı Hilvanlıoğlu da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 5. koşuyu 7 numaralı Doğan Kan Ahmet Hasan Bayar'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org

0: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
1: Yarış öncesi 5 oyuncudan bahsetmiştim. Dünya Kupası'nda gösterdikleri performanslarla bu yaz İngiltere Premier Lig takımlarının dikkatini çeken Ayoub Boadadi, ki faslı 18 yaşında Lille'de forma giyiyor. Oyuncu hakkında şöyle bir analiz var. Orta saha üçlüsünün en gerisinde yer alıyor ve sadece hızlı oynamakla kalmıyor. Aynı zamanda daha ilerideki bir pozisyondaki takım arkadaşını da topla buluşturabiliyor. Top hakimiyeti güçlü olan Boadadi merkezdeki pozisyonundan müdahale edebiliyor ve pas verdikten sonra da oyuna dahil olmaya çalışıyor. 1.85 boyu, tekniği ve futbol zekasıyla Lille'de uzun süre kalmayacak gibi denilmiş. Diğer oyuncu Alex Freeman, Mauricio Pochettino'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde çok güvendiği, şans verdiği 21 yaşındaki oyuncu, Villarreal'de görev yapıyor. Ve burada da sağ bekte gösterdiği performansla turnuvada geride kalan iki maçlar sonunda büyük dikkat çekmiş. Özellikle İngiltere Premier Lig takımlarının da dikkatini çekmiş. Villarreal'de çok uzun süre kalmayacak gibi görünüyor denilmiş. Ayrıca cesur ve sert bir kafa çarpışmasından sonra da Avustralya'ya karşı ikinci golü atmayı başarmıştı. Yakın mesafede karşı karşıya kaldığında sert savunmasıyla dikkat çektiği paylaşılmış. Tarık Muharremovic, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan bir oyuncuydu savunma bölgesi için. Sassuolo'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bosna Hersek milli takımıyla tabi İsviçre maçında kırmızı kart gördükten sonra İsviçre maçını farklı kaybetti Bosna Hersek. O maçta adamını kaçırması, kırmızı kart görmesi bir handikap yazılabilir ama hem Sassuolo ile gösterdiği performans hem 1.93 boyu topla ilişkisi burada ön plana çıkartılmış. Almanya'dan birçok takımın da transfer listesine girmeyi başarmış Tarık Muharremovic. Eli Just, Yeni Zelanda'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Motherwell'de İskoçya'da başarılı bir sezon geçirmiş. Şimdi de İngiltere'de Fulham ve Everton gibi takımların transfer listesine girmeyi başarmış. Fizik gücü olarak da İngiltere'yi çok rahat kaldırabileceği yazılmış. Sol ayağıyla da gol atabiliyor ve gol konusunda özellikle bir orta saha oyuncusu için pozisyon alması, gol pozisyonuna girmesi değerli diye analizde paylaşılıyor. Juan Manzabi aslında bu sezonun en dikkat çeken genç oyuncularından biri. Freiburg'la İstanbul'da Avrupa Ligi finali oynamıştı. İsviçre milli takımıyla da çok iyi bir turnuva geçiriyor. Bosna Hersek maçında 2 gol birden attı. Enerjisi yüksek bir hücum oyuncusu, orta saha oyuncusu. Ve İngiltere'de birçok takım bu oyuncuyu takibe almış. Şöyle bir bilgi de var hakkında. Kariyerinin ilk yıllarını Servette geçirdikten sonra Freiburg'a transfer oldu ve Bundesliga savunmacılarını çok zor durumda bıraktı. Hıza, güce ve yeterli kontrole sahip olduğunu gösterdi. Geçen sezonda 16 gol ve asist katkısı yapmış Freiburg'da. O da İngiltere'de birçok takımın transfer listesinde. Sizin dikkatinizi çeken bu turnuvada özellikle hani genç oyuncu olur ya da kariyerinin böyle ortası diyebileceğimiz 25-26 yaşlarında olur oyuncular oldu mu diye sormak isterim. Bu 5 oyuncu dışında grup maçları sonunda. Şimdi tabii bu listelerde bizim oyuncularımızın da olmasını çok isterdik. Maalesef bizim için çok kötü bir turnuva oldu. Bugün Amerika'daki yine birçok arkadaşla konuştum, kampı takip eden gazeteci arkadaşlarla. Onlar da tabii yeni yeni bilgiler de geliyor. Avustralya milli takımı 15 Mayıs'ta gitmiş Amerika'ya kamp için. Birçok ülke 22-23 Mayıs'ta erkenden gitmiş oraya, havaya, havasına, suyuna, iklimine alışmak için tabii. En geç gelen 48 ülke arasında Amerika'ya, yani Dünya Kupası'nın yapılacağı ülkeleri en geç giden ülke biziz. Ya burada da

0: Ciddi bir planlama probleminin olduğunu söyleyebiliriz. Uğurcan Çakır, Samet Akaydın gibi birçok oyuncumuz da zaten oraya alışamadıklarını, sabah erken saatlerde uyandıklarını, uyku problemi yaşadıklarını paylaştılar. Hani İbrahim Hacı Osmanoğlu da Paraguay yenilgisi sonrası çıkıp işte Allah nasip etmedi nezdinde bir cümle kurmuştu. Bu kamp yerinin seçimi konusunda da çok büyük eleştiri var federasyona. 1,5 milyon dolar bir para harcayıp işte İspanya'nın, Portekiz'in, Fransa'nın yaptığı gibi yapabilirdik deniliyor. Oradaki kampı takip eden gazeteciler söylüyor bunu. Dün TVNET'ten Mustafa Göksel'e bağlandığımızda Mustafa da paylaşmıştı yayında. Kamp yerini biz FIFA'nın seçtiği yeri belirledik ve orada da hava sıcaklığı çok dikkat çekici, 38-40 derecelerde neredeyse. Tüm bunlar bir araya geldiğinde de federasyonun organizasyon yapan ekibinin ciddi bir hatası olduğunu söyleyebiliriz. Vincenzo Montella pek sorumluluk üzerine almadı ama Vincenzo Montella'nın da bunu hesaba katması lazımdı. Bizim milli takım 2 Haziran'da Amerika'ya ulaştı. 7 Haziran'da hazırlık maçı yaptık ve 12 gün sonra Amerika'ya gittikten 12 gün sonra da ilk resmi maçımızı Avustralya ile oynamıştık. Halbuki birçok ülke turnuva başladığında 25 gündür oradaydı. Yani çok erken kamp yaptılar. Bunun da hani burada bir öz eleştiri yapılması gerektiği kanaatindeyim. Yani topu hep dışarı atmamak lazım, başkalarını suçlamamak lazım. Oyun olarak da işte kampı takip eden birçok meslektaşımız da yazılarını okuyorum. Çalıştıkları kurumdaki yazılarına bakıyorum. Onlar da oyuncuların hiçbir şekilde buraya hazırlanmadıklarını, zihinsel olarak da fiziksel olarak da hazırlanamadıklarını ve bunun da sahada kötü sonuçları beraber getirdiğini söylüyorlar. Tabii Cuma sabahı bizim için Amerika maçı sonrası Dünya Kupası bitmiş olacak. Artık turnuvayı dışarıdan bir izleyici gibi takip edeceğiz. Bizim için bir heyecanı kalmamış olacak. Geldikten sonra da bu tartışmalar bir süre devam eder diye düşünüyorum. Ama işte İbrahim Hacı Osmanoğlu ve mevcut federasyon yönetimi de burada başkalarını suçlamak yerine, eleştirilere tek tek yanıt vermek yerine biz neyi nasıl ya, neyi nerede yanlış yaptık kısmını da bir düşünmeleri gerekiyor kanımca. Çünkü sabah saatlerinde de bir görüntü düştü sosyal medya hesaplarına. Sizin de dikkatinizi çekmiştir belki. Los Angeles'ta Amerikan futbol takımı kafilesine, oyuncularına böyle tepki gösteriyor oradaki vatandaşlar. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir anlamda sataşma var dışarıdan. Ve İbrahim Bey de orada bir hareket yapıyor. Yani hiç hoş olmayan bir hareket yapıyor oradaki taraftarlara. Dolayısıyla bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da bunlar pek yakışmıyor. Daha dikkat edilmesi gerekiyor düşüncesindeyim. Vincenzo Montella'ya çok büyük tepkiler var tabii Türk futbol severlerden. Montella konusunda da Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut yönetimi devam kararı almıştı ama sanki önümüzdeki günlerde o karar da değişebilir gibi geliyor bana. Bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Şenol Güneş'e bir teklif yaptığına dair bir haber çıktı. Kurumun ismini not almayı unutmuşum. İbrahim Hacı Osmanoğlu Şenol Güneş'i federasyonda milli takımlardan sorumlu yetkili yapmak istiyormuş. Tabii bu şu anlama da geliyor. Yani şu an federasyonda milli takımdan sorumlu kişi Mecnun Otyakmaz. Mecnun Otyakmaz bu turnuva boyunca hiçbir yerde bir açıklaması olmadı. Hiçbir şekilde görünmedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Mecnun Otyakmaz arasında bir soğukluk olduğu, bir anlaşmazlık olduğuna dair yorumlar var. Bu şartlarda da peki federasyon ne kadar sağlıklı görevini yapacak? Bu da soru işareti.
1: Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.

0: getir. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler. Araç alacaklar, dikkat! İkinci elde fırsat zamanı Ermat 2'de. Bu cuma ve cumartesi, yani 26 ve 27 Haziran'da seçili araçlarda gerçek indirimler sizi bekliyor. Üstelik avantajlı kredi seçenekleri de cabası. Güvenilir ikinci el araçların adresi Ermat 2 Gazi Emir ve Ermat 2 Çiğli plazalarına gelin. Hayalinizdeki araca şimdi daha yakın olun. Detaylı bilgi için 0232 253 66 66. Ermat Grup. Bizden araç almak çok kolay.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonlar son düzlükte.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
9: Radyo Spor'da saatleri 20.17 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87, değerli dinleyenler. İngiltere basınında da bugün İngiliz milli takımının dün akşam Gana karşısında oynadığı futbol ciddi bir şekilde eleştirilmiş. Özellikle Maduike ve Anthony Gordon'a tepkiler yoğunlaşmış durumda. İki oyuncunun da kapalı, sert Gana savunması karşısında kanat mevkiinde yaratıcılık konusunda zayıf kaldıklarını düşünüyor İngiliz basını. Maçın oyuncusu Jude Bellingham seçilmişti Gana karşısında. Jude Bellingham da maçın ardından dürüst olmak gerekirse ben hak etmedim diyor. Gana'daki oyunculardan biri seçilmeliydi çünkü çok iyi defans yaptılar diye bir yorumu var. Dün hakikaten yani bir İngiliz oyuncusu biraz ceza sahasının çevresine yaklaşsa 3-4 kanalı hemen kapatıyordu. Öyle bir savunma yakın zamanda izlemedim. Yani hani Avustralya ve Paraguay bize karşı savunma yaptı deniliyor ya. Yani dün Gana'nın yaptığı savunmayı açmak, hani biz olsaydık herhalde hiçbir şekilde ceza sahasında topla buluşamazdık gibi geliyor bana. Çok iyi savunma yaptılar ve şu ana kadar da turnuvada istediği sonuçları aldılar. 4 puanla gruptan çıkmayı da garantiledi Kana. Gianni Infantino'nun açıklamaları var. Tabii işte sumoları, organizasyonda bazı yaşanan sıkıntılar, Amerika'nın gerek ülkelere, turnuvaya katılan ülkelere, gerekse futbol severlere karşı bu sert güvenlik tutumu diyeyim. Her ne kadar eleştirilse de Gianni Infantino demiş şu ana kadar Dünya Kupaları tarihinin en iyi turnuvası oluyor. Bir aksaklık yaşanmadı. Hakem hataları minimum seviyede, tartışmasız bir turnuva geçiriyoruz demiş Gianni Infantino. Yani aslında bir açıdan baktığımızda evet, saha içinde pek problem olmadı. Saha dışında organizasyon konusunda eleştiriler var. Özellikle Amerika'ya karşı ciddi tepkiler var ama saha içinde de teknolojiden hakemler en iyi şekilde faydalanıyor. Özellikle bu taç atışlarının hızlı kullanılması, kalecilerin topu o verilen süre içerisinde oyuna sokma zorunluluğu biraz daha böyle şeyin önüne geçti. Yani işte çok da şey olmuyor, tempo düşmüyor maçlarda. Bazı ülkelerin maçları da sıkıcı geçmiyor değil. O da tercih ettikleri futbol anlayışıyla alakalı. Hani Infantino'ya pek katılmam ama bu konuda pek bir şey diyemedim. Şu ana kadar işte fena bir turnuva olmuyor. Şimdi not aldığım haberlerden birkaçını daha aktarayım size. Tabii Lionel Messi için muazzam bir turnuva oluyor. 5 golle zirvede. Kylian Mbappe 4 gole ulaştı. Yine dünya futbolundaki çok ön planda olan oyunculardan biri Erling Haaland'ın Norveç milli takımıyla çıktığı ilk Dünya Kupası'nda 4 gole ulaşması ve tüm bunların konuşulduğu bir ortamda Cristiano Ronaldo geri planda kalmıştı. Özellikle Demokratik Kongo maçındaki bireysel tercihleri, biraz daha böyle kendi gol atmak istediğine dair eleştiriler vardı. Takımı geri planda tuttuğuna dair eleştiriler vardı. Dün Özbekistan karşısında Cristiano Ronaldo da 2 golle maça damga vurdu. 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Kırılması zor bir rekora imza attı. Maçın ardından da bir gazeteci Messi'nin attığı 5 gole ve turnuvadaki performansını soruyor Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo da gazeteciye sert bir tepki veriyor. Bu soruyu geç diye, bu soruya yanıt vermeyeceğim diye. Başka bir gazeteci soru sorarken de yani beğenmezsem sizin sorunuzu da yanıtlamam diye bir tepki göstermiş. Buradaki ifadesi de, özellikle yüz ifadesi, ne kadar baskı altında olduğunu gösteriyor aslında. Yani 41 yaşında kazanmadığı bir şey kalmadı kulüpler nezdinde. Milli takımda tabii hem Avrupa şampiyonluğu hem de dünya şampiyonluğu beklentileri vardı Portekiz milli takımıyla Cristiano Ronaldo'dan. Bunu başaramadığı için milli takım nezdinde, özellikle kulüp takımlarında zaten dediğim gibi yaptı, her şeyi yaptı ama o baskı çok net hissediliyor Portekiz milli takımıyla. Her ne kadar dün 5 gol atsalar da, her ne kadar kadro kaliteleri çok iyi bir orta saha kurgusuna sahip olsalar da, nedense böyle şampiyonluk adayları arasında göremediğim takımlardan, ülkelerden biri Portekiz. Dün Özbekistan'ın rakip olmasından dolayı bunu avantaja çevirip farklı kazandıklarını düşünüyorum. Ronaldo da attığı 2 golle en azından turnuvanın kalan kısmı için biraz daha rahatladı. Bakalım gol krallığı yarışına o da dahil olabilecek mi? Almanya'da da Kai Havertz eleştiriliyor. Tabii Deniz Undav'ın gölgesinde kaldı. Deniz Undav 2 maçta 3 gole ulaştı. İkinci yarıda oyuna girdikten sonra Fil Dişi Sahilleri maçının kazanılmasında da oldukça etkiliydi. Almanlar 2 maçta 9 golü attılar ve Kai Havertz'in özellikle Fil Dişi Sahilleri maçında yetersiz kaldığı yorumları Almanya'da çok yazılmış, çizilmiş. Kai Havertz de diyor ki elimden geleni yapıyorum, sürekli boş koşu atıyorum, o koşulara atılacak toplar da önemli diyor. çok pardon. Dolayısıyla bu eleştirileri çok fazla dert etmediğini söylemiş. Takım olarak iyi bir turnuva geçiriyoruz. Bunun gidebileceğimiz en üst noktaya kadar da gitmek istiyoruz şeklinde bir ifadesi var. Dünya Kupası'na dair birkaç mesaj da gelmiş. Belçika milli takımının yine hayal kırıklığını olduğunu söyleyen dinleyicilerimiz var. İran'ın zor şartlarda da olsa iyi mücadele ettiğini ve gruptan çıkacağını düşünen dinleyicilerimiz var. Amerika karşısında da Türkiye'nin bir şey beklemediğini söyleyen bir dinleyicimiz var. Cuma sabahı 5'te çok özür dilerim. Amerika maçıyla kupayı, turnuvayı tamamlamış olacağız. Ve tenisten bir haberle yavaş yavaş da programı noktalayacağım. Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep Sönmez, İngiltere'nin Eastern kentindeki turnuvada karşılaşacağı klasman 45 numarası Bejdek'in sakatlanması sebebiyle maçı hükmen kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. 24 yaşındaki milli tenisçi sonraki turda 3 numaralı seri başı Yelena Ostapenko ile mücadele edecekmiş. Bakalım orada nasıl bir sonuç alacak. Biz yayındayken Fransız L'Equipe gazetesinin geçtiği bir haber var. O haberi de paylaşayım hemen sizlerle. Mason Greenwood konusu. Yayının başında İrfan 25 de aktarmıştı. L'Equipe gazetesi az önce geçti bu haberi ve şöyle diyor: Mason Greenwood için Fenerbahçe Marsilya'ya resmi teklifini yaptı. Marsilya'nın beklentisi 55 milyon euro ama Fenerbahçe'nin teklifi 30 milyon euroda kaldı. Ciddi bir fark olduğu yazılmış. Bakalım o fark kapanacak mı? Fenerbahçe yani Mason Greenwood'a İngiltere'den de Tottenham'ın özellikle ciddi bir ilgisi var. Ama Tottenham'da o rakama çıkmamış. Yani Marsilya'nın beklediği rakama çıkmamış. Bakalım hangi kulüp bu transferi gerçekleştirecek. Alejandro Grimaldo Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir oyuncuydu. Grimaldo da İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'e transfer oldu. 23 milyon euro karşılığında Leverkusen 23 milyon euro bonservis bedeli alacak. Grimaldo önümüzdeki sezon Atletico Madrid'de forma giyecek. 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına anlaşmış İspanyol takımı. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bu akşam da derin pası noktalıyoruz. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle herkese güzel bir akşam diliyorum.
10: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi. Radyo
7: Spor. Reklam.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Radyo Spor. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
13: Donuyoruz Yüksel abi.
12: Bu havada.
13: İnternette donuyoruz.
12: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
14: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
15: Yüksel abiye, üst geçide bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
14: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
17: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
12: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
18: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra

0: Bosch, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
2: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Reklam.

0: köprü yasal bahisi bir tarih sunar.
1: Yaklaşık değerli yarı severler 6-7 boy kadar gerisinde. 3 numaralı Batı Mert, Batı Mert'ten de yine 7-8 boy kadar geride. 7 numaralı My Six Sense, onun da 5-6 boy kadar gerisinde. 11 numaralı Çeli ve Eza grubun sonunda 2 numaralı King Dalaz var. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 1 numaralı Boston Light hemen dışında. 5 numaralı King Lightning liderlik mücadelesinde 5-6 boy kadar geride. 6 numaralı Zephyr West var. Daha sonra 4 numaralı Green Girl'e 2 boy kadar geride. 8 numaralı Bay Barsan, daha sonra 9 numaralı Çağınım sırasıyla safkanlar virajı dönüyor. 1 numaralı Boston Light virajı 2 boy kadar önde döndü. 5 numaralı King Lightning ikincilikte. Gerilerden 4 numaralı Green Gölen atakları var. Bu şekilde safkanlar son 3

0: Girdi. Bir numaralı Boston Light liderliğini koruyor. Ortadan 5 numaralı King Lightning yüklendi. Onu yakalamaya çalışıyor. Bir numaralı Boston Light son yüze de lider geliyor. 5 numaralı King Lightning ikincilikte koşunun son 50 metresine doğru gidiyoruz. Bir numaralı Boston Light liderliğini koruyor. 5 numaralı King Lightning ikincilikte dışarıdan da 3 numaralı Batım Ert geliyor. Bir numaralı Boston Light koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Batım Ert ikinci. 9 numaralı Çağınım 3. 5 numaralı King Lightning 4. oldu. 7 numaralı değerli yarışseverler My Six Sense de 5. oluyor. Değerli yarışseverler 6. koşuyu 1 numaralı Boston Light Mehmet Taşkaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. E-Bayi.tzk.org.
4: Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 21'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese mutlu haftalar temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli bir günlük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Saat 21'e kadar ilk etapta sizlerle birlikte olacağım. Saat 21'de Kupa'da bugün programımız var. Esport'ta ve Esport'ta canlı yayına geçeceğiz. Orada arkadaşlarımız Çağla Özge Özkul, Ali Konoviç ve Emre Gürkaynağ'ın Kupa günlüğüne dair Kupa'da bugün programı var. O programı sizlere aktarıyor olacağız ama 21'e kadar da tabii sizlerle birlikteyim. Sonrasında program sonrası tekrar yine sizlerle birlikteyim. Evet, sizler de soru, görüş ve önerilerinizi 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Yazdığınız anda nereden yazdığınızda lütfen yazın, hangi ilden bizi takip ediyorsunuz. Bunu da yazarsanız çok çok mutlu olurum kıymetli dinleyiciler. Evet, bu yarım saat içinde tabii çok fazla gündem var ama önce bir kupa günlüğüne bakalım. Bugün neler oynanacak? O maçlara bir bakalım. Güzel maçlar var çünkü. Dünya Kupası elemelerinde malum. Bizim de maçımız var ama biz elendik. Haliyle tadımız, tuzumuz yok. Keyfimiz yok. Ne yalan söyleyeyim. Ama tabii Dünya Kupası'nda takip ediyoruz. Avrupa'da, dünyadaki yıldızları da yine takip ediyoruz. Diğer grupları da yakinen takip ediyoruz. İşimiz gereği. Bugün A grubunda Güney Afrika, Güney Kore mücadelesi var ve Çekya, Meksika mücadelesi yine 04'te başlayacak. İki maçın da başlama saati aynı olacak. Meksika biliyorsunuz 2'de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Bugün Çekya ile mücadele edecek. Olası bir beraberlikte yine Meksika grubu lider olarak tamamlayacak. Tabii Güney Kore'nin kazanıp kazanmamasına, gerçi hayır, özür diliyorum, düzeltiyorum. Her türlü sonuç Meksika'yı lider çıkaracak, onu söyledim. Çünkü Güney Kore'yi yenmişti Meksika ve Güney Afrika'yı da yenmişti. Çekya'nın 1 puanı var. Çekya bugün hani Meksika'yı da yense 4 puana çıkacak ve gruptan en kötü 3. olarak çıkmış olacak. Ya da bir beraberlikte Güney Afrika'nın puan alıp almayacağına bakacak. Ondan sonra artık gruptan çıkma şansını kendisi yaratmış olacak. Güney Kore'de bugün Güney Afrika ile oynayacak. Hani oradan alacağı bir beraberlik en kötü onları 3. olarak çıkarmış olacak. Ya da en iyi 3.ler arasına atabilir. Veya kazanırsa zaten 6 puana çıkmış olacaklar. Onu da iletelim. Bu iki maçın başlangıç saati 04 olacak. A grubunda böyle bir durum var. Bakalım artık bundan sonra, yani ikinci takımı göreceğiz. Üçüncü takımı da gruplar bittikten sonra en iyi üçüncüye girebiliyor mu A grubundaki üçüncü, ki bence girebilir. Eğer bir kazanan olursa, yani Çekya Meksika'yı ya da tam tersi Güney Afrika belki Güney Kore'yi yenecek. Kendisine 4 puan atmış olacak gibi bir durum olacak. Beraber bekleyip göreceğiz. Tabii bu durumda Güney Kore 3 puanda kalmış olabilir ya da kalacak olabilir. Bu da risk olur onlar için. B grubunda İsviçre Kanada'yı ağırlıyor. Bu güzel günün keyifli maçlarından birisi saat 21'de başlayacak kıymetli dinleyiciler. Bu mücadele İsviçre 4 puanda. Kanada yine 4 puanda. Bosna Hersek 1 ve Katar'ın 1 puanı var. Bugün iki takım da hani bir beraberlik iki takımı da üst tura taşıyacaktır. Kanada şu anda gol farkıyla averajda lider gözüküyor. İsviçre ikinci sırada. Eğer burada bir beraberlik alırsa Kanada lider, İsviçre ikinci olacak. Bosna Hersek Katar'ı yenerse 4 puana çıkmış olacak. Bu durumda onlar da yine en iyi üçüncüler arasında adını yazdırabilir. Veya Katar Bosna Hersek'i yenerse Katar en iyi üçüncü olabilir. Diğer maçlara da bakaraktan tabii diğer grupların maçları bittikten sonra bu belli olur. Ama sanki Bosna Hersek kazanacak ve kendisine en iyi üçüncüler arasına yazdıracak gibi gözüküyor. Kanada-İsviçre maçı da berabere bitebilir. Saat 22'de başlayacak mücadele. Ben oyuncu bahsi önereceğim. Biliyorsunuz kuponlarımı oynadığım yeri takip ediyorsunuzdur. Biliyorsunuz biz de bu arada şov yapıyoruz. Dünya Kupası başladığından beri gerçekten birbirinden muazzam kuponlar yine tutturuyoruz. Bunu da söyleyelim. Evet, saat 01'de yine 3 mücadele var. Özür diliyorum, 2 mücadele var. C grubunda İskoçya Brezilya'yı konuk ediyor sevgili dinleyiciler. Ve Fas Haiti mücadelesi var. İskoçya
Grupta 3 puanda, Brezilya 4 puanda ve Fas'ın da 4 puanı var. Fas Haiti'yi yendiği anda 7 puana çıkmış olacak ki muhtemelen yenecek gibi gözüküyor. Ama Brezilya-İskoçya maçı oldukça çekişmeli geçebilir. Yani burada çekişmeli derken işte yine Brezilya kazanabilir ama İskoçya da buradan en kötü 1 puan almak isteyecektir. En iyi üçüncüler arasına adını yazdırabilmek için ya da avantaj elde etmek için diyebiliriz. Çünkü bu 3 puan da İskoçya'yı aslında üst tarafa çıkarabilir. Belli olmaz. Başka gruplarda 2 beraberliği olan takımlar var. Şu ilk 2 maç sonunda 3. maçta da yenip yenmeyecekleri ya da puan alıp almayacakları belli değilken dediğim gibi burada da böyle bir durum olabilir. Ben Fas'ın farklı bir galibiyet almasını bekliyorum. Haiti karşısında ya da hani en az 2-3-0'lık bir galibiyet almasını bekliyorum. O yüzden Fas'ın buradan en kötü ihtimalle grup lideri olarak çıkabileceğini öngörüyorum. Kıymetli dinleyiciler, hatta ona da birazdan bakarız. İskoçya-Brezilya maçında da burada yine bir önceki maç denemiştim. Yine deneyeceğim. Vinicius kardeşime güveniyorum. Onun şutlarına güveniyorum. Eğer oynarsa bugün yine bol bol şutlar atacaktır. Caner kardeşim, Messi bir isabet daha, geçtik onu. Caner kardeşim kolay gelsin. Dün Ronaldo'nun 3 ve 4 isabet şutunun ekmeğini yedik. Bu akşam Bosna ve Fas'a güveniyorum. Fas gollerine güveniyorum. İyi yayınlar demiş sevgili Aydın abi İzmir'den. Peki Aydın abiye de selamlar, sevgiler olsun. Evet, şöyle bakıyorum. Evet, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi benim odağımdaki iki maç, hani böyle çok ön plana çıkardım. İki maçı sizler için söyleyeyim. Onlar da şunlar olacak. Birisi Fas-Haiti mücadelesi. Burada Fas'ın gollü bir galibiyet almasını bekliyorum. En az 2-3-0'lık bir galibiyetini bekliyorum. Grup lideri çıkmak isteyeceklerdir. Çünkü Brezilya karşısında kaybetmediler. Attıkları goller yani fazla olursa kazanır diye düşünüyorum. Fas 2.51 XG üretir ya da XG üretir, yani gol beklentisi üretir. 1.80 oranı var. Bence güzel. Dileyen bunu deneyebilir. Ben Fas'ın bol bol pozisyona gireceğini düşünüyorum. Hatta şunu hemen şöyle bir kaydedeyim. Bu şeyi hani başka hiçbir şeye girmeden atacağı şutlarla, ki isabetli şutlar atıyorlar.

0: Diaz yine hakimi, zaman zaman pozisyona giren oyuncu ki Saibari var. Bayern Münih'in yeni transferi, biliyorsunuz PSV'den transfer ettiler. O da yine gayet iyi mücadele ediyor, iyi oynuyor. Yani az şuttan ziyade isabetli şut atan bir takım Fas, topun kıymetini fazlasıyla biliyorlar. Haiti karşısında bol bol XG üreteceklerdir. Yani gol beklentisi üreteceklerdir diye düşünüyorum. Bol bol şut atarlar. Bir 10, 17, 18, 20 şut bekliyorum Fas milli takımından. Bu da ortalama 0,10 XG şut başına düşünürsek, yani sadece biz turnuvada 0,5 ortalaması ya da civarında attık. Şutlarımızın gol olma ihtimali düşüktü ama diğer takımlar 0,10 şeyini koruyor. İsabetli şut ya da nitelikli şut atıyorlar. Bize göre biz biraz daha dağlara taşlara vurduk. O attığımız 64 şutun hani bu kadar az gol beklentisi üretmesinin sebebi biraz buydu. Diğer taraftan bu hemen şöyle bakalım. Bosna-Hersek Katar mücadelesinde eğer varsa özel bahis, oraya da bakacağım. Bosna-Hersek tarafından şeyini kullanacağım. Mesela şöyle bakıyorum ilk yarı ya da yani ilk yarı demeyelim de, evet burada biraz ayrılmış bazı şeyler. Kale vuruşu olabilir. Bosna-Hersek'in bol bol şut çekmesini bekliyorum. İsabetli şut da çekeceklerdir. Burada da yine benzer bir şey bakabilirsiniz. Hemen şöyle bir takım şutlarına bakalım. Mesela Bosna-Hersek şut 15 şut çeker, 1.50, 17 çeker, 2 oranı var. Hani düz kaleyi bulsun ya da bulmasın 17 şut çekerine 2 oran verilmiş. Gayet güzel gözüküyor. Çeker diye tahmin ediyorum. İsviçre Kanada mücadelesinde çok şey bekliyorum ama tabii orada acaba ideal kadrolarıyla oynayacaklar mı? Birazdan kadrolar belli olur. Biz de bakarız. Mesela burada ne var? Kale vuruşlarına bakalım. Kanada'nın 7 kale vuruşuna 1.60 oran veriyor iddia.com'da. Toplam 14 kale vuruşuna 1.58 oran var. İsviçre'nin 7 kale vuruşuna 1.70 oran var. Toplam 15 kale vuruşuna 2 oran var. Hani bir beraberlik çıkar mı diye tahmin ediyorum. Olabilir. Kanada İsviçre kazanmak isteyecektir tabii. Grup lideri olup bir üst turda belki kendi yolunu, kendi kaderini kendisi belirlemek isteyecektir. Ve bence Kanada'dan da daha güçlü bir takım, daha iyi bir oyun oynuyor İsviçre milli takımı ama tabii ki belli olmaz. Selamlar, Dünya Kupası'ndaki yeni kuralları nasıl buldunuz? İstatistikler olarak topun oyunda kalma süresini uzattı mı, bu konuda fikirleriniz nedir? Şöyle, yeni kurallar güzel ama tabii hakemlerin, hani bazı hakemler çok net uyguluyor, bazı hakemler benzer şekilde belki eski alışkanlıkları gereği çok fazla tolerans tanıyorlar bazı oyunculara. Ya da işte bazı takımlara, öyle diyeyim. Ama ben olumlu buluyorum. Neden olumlu buluyorum? Çünkü olması gereken bir şey. Oyunun hızlanması gerekiyor. Oyunu soğutan oyuncuların bir şekilde dışarı çıkması ya da işte sakatlıklarda dışarı çıkılması, dışarıda beklenilmesi, bunlar önemli. Kalecilerin zaman geçirilmesinin engellenmeye çalışılması bence önemli. Hakemlerin, ama burada işte fiil olarak biraz daha şey yapılması gerekiyor. Size söyleyeyim. Biraz daha aksiyon alınması gerekiyor. İşte örnek veriyorum. Henüz kaleci zaman geçiriyor diye bir aksiyon ortaya çıkmadı mesela. Bu önemli. Ben bunun biraz daha ortaya çıkmasını bekliyorum. Bu arada dün oynanan maçlarda hemen size bilgisini de vereyim. Hani bu kuralların etkisi midir, değil midir bilemem. Ya da etkisinin ne kadar olduğunu bilemem. Takdiri size bırakacağım. Ama şimdi dünkü 4 mücadelenin istatistiklerini sizlere vereceğim. Sonra da yaklaşık 7-8 dakika sonra da zaten araya gideceğim. Şimdi dün Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Biliyorsunuz günün sürpriz olmayan maçlarından birisiydi. Ronaldo'nun gol atmasını bekliyorduk yine. Nitekim attı da, yanıltmadı bizi. Hatta 3 mücadeleyle alakalı bilgi vereyim size. Bir tanesine de siz bakarsınız. İlki Portekiz Özbekistan mücadelesi. 101 dakika top oyun, daha doğrusu maç oynandı ve 56 dakika top oyunda kaldı sevgili dinleyiciler. Ya bana sorarsanız düşük. Neden düşük? Çünkü hani bu değişen kurallara göre tacın işte hızlı atılması, kornerin aynı şekilde avutun, özellikle korner değil de avutun hızlı bir şekilde kullanılması, yerde yatan oyuncunun dışarı çıkması, hani yerde yatan oyuncu sayısının azlığı falan derseniz hani bu dakikaların biraz da 60'ın üzerine çıkması gerekiyor. Örneğin bir başka maç, Norveç Senegal mücadelesi, fiziksel mücadelenin önde olduğu bir maç ve yine 104 dakika oynanan mücadelede topun oyunda kalma süresi sadece 56 dakika. Bu da bence ciddi bir hayal kırıklığı ya da daha fazla olması gerekiyordu bu mücadelede. Ve Fransa tek taraflı oynadı, biliyorsunuz Irak mücadelesini, bir de yağmur nedeniyle çok fazla durdu oyun. Sonra yaklaşık bir iki saat sonra başladı bu maç. Burada da 95 dakika oynandı mücadele ve 65 dakika top oyunda kaldı. Yani biraz fazla kaldı diyebiliriz. Diğer maçlarda benim beklentimi karşılamadı. Evet, kupada bugün programı var kıymetli dinleyiciler. Birazdan, hatta şimdi oraya pas atacağız. Çağal Özge Özkul'un moderatörlüğünde Ali Konoviç, Emre Gürkaynak saat 21 itibariyle Esport ve Radyo Spor ortak yayınında sizlerle birlikte olacak. Biz saat 22'de tekrar burada olacağız.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir talihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir talihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
5: Ters Köşe.
4: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
5: Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
7: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.

0: hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün başlıyor.
2: Sevgili izleyenler merhaba. Esport ekranında sizlerle beraberiz ve aynı zamanda Radyo Spor'da da yayındayız. Ali Konaviç, Emre Gürkaynak'la birlikte kupada bugün diyeceğiz. Neler olup bittiğine bakacağız. Artık zaten zaman akışımız birbirine girmiş durumda. Bugünler, yarınlar, sabaha karşılar hepsi birbirinin içine girdi. Ama esasen buradan sonrası daha da hareketleniyor. İlk iki maçlarında grupların biraz daha aralıklar açıktı. Daha böyle yayılarak takvimleri görüyorduk ama bu sabaha karşı acayip bir tempoyla giriş var. 6 maç var gruplardaki. 3. maçların başlangıcında 3 grupla beraber açacağız. Nasıl? Hava durumu sizin taraflarda. Nasıl gidiyor tempo?
3: Yoğun ama bir yandan da güzel. Ya yani Dünya Kupası zaten evet yani bu kadar fazla maçla başlayınca ki bu kadar fazlasını da ilk kez deneyimliyoruz ama yani her zaman tabii ki grup aşamalarında çok büyük bir yoğunluk oluyor. Bana kademe kademe bir üzüntü geliyor genelde. İşte son maçlar öncesi artık maçlar aynı saatte hepsini izleyemeyeceğiz. O yoğunluk bitiyor gibi. Veya sonra işte yarı finallere doğru bir şey de kalmadı. 3 maç kaldı, 4 maç kaldı diye.
2: Aynen. Bu gecenin ortalarında zaten olur. Yarısını tamamlamış olacağız maç sayısını. Yani 48
3: evet,
2: maçtayız şu an.
3: Biraz üzücü. Ben çok de çok bıktırmadı daha beni yani.
2: Çok üzücü.
3: Gayet iyi gidiyor. Farklı farklı takımları izliyoruz yani her gece. Güzel bir imkan diyeyim buna.
4: Oyunlarda da bence yukarıya gidiş haliyle var. Yani ilk maçın stresi, ilk maçın matematiğinden sonra ikinci maç bazı takımlar ve bazı oyuncular bireysel olarak bir şeyleri ortaya koyma, kanıtlamak zorundaydı. Maalesef bazı takımlar bunu yapamadı ama evet. Yapan takımlar oldu ve tempoda oyun kalitesini de ben arttığını düşünüyorum. Gündemler de var, önümüzde de müthiş bir akış var.
2: Evet.
4: Dünya Kupası ya. Yani her haliyle çok keyifli.
2: Ya ne zaman buluşsak bir rekor bir şey, evet. Bir tarihe geçme hepsi böyle denk geliyor.
3: Haftada bir buluşuyoruz.
2: Haftada bir buluşuyoruz hepsinde bir şey var. Şimdi Ronaldo'ya geçmeden önce açılışı şöyle de yapmak isterim. Bugün 24 Haziran 2026 Lionel Messi'nin doğum günü. 39. yaşına resmi olarak adımını atıyor artık. Yavaş yavaş yaşlanıyor bu adam galiba.
3: Vallahi daha birkaç senem daha var minvalinde açıklamalarını okudum. Daha hani bir takıma, arkadaşlarıma yardım edebildiğim sürece oynayabilirim sinyali var. Ki birkaç sezon daha oynaması demek herhalde Miami'deki arkadaşlarına yardımcı olmaktan bahsetmiyor çok fazla. Yani bir tane daha gelir mi kupaya bilmiyorum, hayır diyemiyor insan açıkçası.
2: 22'den 26'ya sardığımız o döneme bakınca gerçekten önden konuşmak zor. Ali, Lionel Messi'ye bir mesajın var mı bu özel gününde?
4: Ya iyi ki doğdun diyelim. Hala çok özel, çok keyifli şeyleri bizlere yaşatıyor. Ya ben de hiç ihtimal vermiyordum turnuva öncesi. Gerçi Arjantin'de böyle beklemiyordum açık söyleyeyim ama ya şu noktadan bakınca artık bir sonraki Dünya Kupası'nda Messi olmaz diyemiyorum. Daha garip bir şey söyleyeyim. Messi bırakmadan Ronaldo da bırakır hissiyatı bana en azından şimdilik geçmiyor. Yani Ronaldo da o nefesi aldı. Az sonra detayları konuşuruz. Çok büyük bir moral oldu. Çok büyük bir motivasyon oldu. Kendi söylemlerine de yansıdı zaten. O baskıyı, o stresi nasıl attı. Yani bir Dünya Kupası daha oynamasalar dahi tarih oraya doğru gittikçe bu gündem sanki daha da böyle köpürecek gibi gözüküyor bana.
2: Yani gerçekten de 20 yılın en efsane iki oyuncusu ki Messi'yi gerçekten orada biraz daha da belki son yıllarla beraber ayırmak da gerekecek ama bazen kulüpler düzeyinde bazen işte efsane isimler düzeyinde o rekabetin ne kadar yaşattığı ve size daha uzun ömür eklediği de ortada belli olmaz diyorum ve Ronaldo'ya geçelim bence. Onu uzun uzun konuşmak gerekecek. 6 Dünya Kupası

0: aslında üst üste gol atmayı başardı ve bunu yapan ilk oyuncu oldu. Messi 2010 Dünya Kupası'nı bu anlamda boş geçmişti. O yüzden Ronaldo oraya yerleşti ve Dünya Kupalarında da 10 gole ulaşmış oldu kendi kariyerinde. Ondan da bahsetmek lazım. Evet, duyamadım ben ama. Ha, evet, öncesinde gazete küpürümüz varmış, onun uyarısı gelmiş. Onu manşeti bir görelim o zaman, manşetle beraber girişi yapalım. Zaten tam da bundan bahsediyordu Kuba'da bugün de. Bakın kim döndü dedik ve Ronaldo'nun kareleriyle beraber manşeti attık. Manşetin diğer başlıklarına da şöyle ufak bir değineyim. Ronaldo'yu zaten açarız ama Harry Kane lanete takıldı diyoruz. Büyüsü gerçi bundan sonrası için çözülmüş ama birazdan bir İngiltere'de yaparız nasıl geçti maçları diye. Turu sırası Kanada'nın ve Neymar oynayacak mı? Bunlar da bugünün artık 3. maçlar başlarken önemli gündem maddeleri Kanada ve Brezilya tarafında. Programımızın önemli bir bölümünde bunları ayıracağız zaten takvimde bugün bizi neler bekliyor diye. Manşet attığımız Ronaldo'ya ben girişi yapmıştım, sözü size bırakayım. Nasıl buldunuz Cristiano Ronaldo'yu?
1: Öncelikle çok rahatlamış bulduk. Bir kere her şeyden önce ilk golün akan oyundan ve maçın hemen başında gelmiş olması Ronaldo'ya çok büyük bir nefes aldırdı. Genel olarak takımın vücut dili de bence çok iyiydi. Bruno Fernandes'in ben golden hemen sonra ilk olarak baktığım şey Ronaldo'nun gol sevincinden çok Bruno Fernandes'in o yakın mesafeden vereceği reaksiyondu. Hem gole çok büyük bir reaksiyon verdi. Sonrasında Ronaldo'nun ikinci golde bir free kick organizasyonunda bütün dikkati üstüne çekip Mendes'e bırakması, o golden sonraki o takımdaşlık görüntüsü. Hatta merak ettim Instagram'daki postlarına bile baktım maçtan sonra. Orada da bir birlik captionıyla bir takım fotoğrafı, bir gol sevinci paylaşmış. Yani hem Portekiz'in buna çok ihtiyacı vardı hem Ronaldo'nun bence mutlaka akan oyunda bir gole ihtiyacı vardı. Çünkü penaltıdan atsaydı daha da köpüren, daha da komikleşen, daha da evet, baskı artıran garip bir gündem olacaktı. Yani maç içinde de oyun içinde de çok vardı Ronaldo. Sadece hani rakip Özbekistan vesaire deyip geçmemek lazım. Bir Dünya Kupası maçı. Rahatlıkla hat-trick yapabilirdi. Oyun içi etkinliği ilk maça nazaran çok daha olumluydu, çok daha iyiydi. Bruno Fernandes'in asist üzerinden gol atması bence kıymetliydi. Her şeyle Portekiz turnuvaya başladı diyebiliriz.
0: Emre, ilk iki maç arasının da oldukça uzun bir zaman dilimi içerdiğini düşünürsek Portekiz'in ve Cristiano Ronaldo'nun üstündeki o baskı da her geçen gün arttı gazetelerinde de. Yani biliyoruz Portekiz basında da sadece bunun üzerine gidildiğini. İkinci maç oynanmadan o bitmiyor çünkü. Ama Ronaldo kendisi de söyledi, o karanlık günlerin üstesinden birlik olarak çıkmayı başardıklarını ifade ediyor. Sen bu anlamda nasıl buldun?
2: Ya işte başka futbolcuların eşlerinin de tepkileri evet, olmuştu. Neves'e Figo'dan da biraz onu da kastederek işte Ronaldo ilk geldiğinde milli takıma bizim gibi oyuncular varken inanılmaz saygılıydı. Hiçbir zaman bir saygısızlık yapmazdı gibi açıklamaları oldu. Onu savundu. En sonunda bence kolay değildi ama birlik beraberliği sağladığını gördüğümüz bir Portekiz vardı. Rekordan biraz başlamak istiyorum. 6 Dünya Kupası'nda rekor. Yani bazı kırılamayacak diye gözüken, öyle kabul edilen, yıllardır, 40 yıldır, 30 yıldır duran rekorlar var. İşte en meşhuru belki Adebayo bu sezon yaklaşsa da Wilt Chamberlain'ın 100 sayısı geçilir mi geçilmez denen rekorlardan bir tanesi. Bu da bence biraz oraya yaklaştı. Çünkü 2006, yani bir kere Messi'nin tabii golsüz kupası olması, ilk 2006'da çok fazla genç ve yükselen bir oyuncu olmasına rağmen büyük bir yetenek olduğu bilinse de çok kullanılmayan bir oyuncu olması. Belki Arjantin kadrosunun o dönemki daha tecrübeli oyuncularının daha yetenekli olmasıyla Portekiz'e nazaran da açıklanabilir. Onu buradan mahrum bırakıyor. Burada Ronaldo tek başına. Düşününce hani kim yapabilir? Yamal gibi çıkış yapan, çok erken işte 16 yaşında ilk büyük turnuvayı oynayacak, 18'de de Dünya Kupası veya ilk 16'da Dünya Kupası'nda da oynayabilirdi yıllar denk gelse. Öyle bir oyuncu, üstüne çok dayanıklı bir oyuncu ve altısında da en azından bir gol atacağı için bir hücumcu çok büyük ihtimalle olması lazım. O yüzden tüm bunları sağlayacak bir oyuncu bulmak. Bir de tabii ülkesinin de düzenli olarak gitmesi işini kolaylaştırır bu oyuncunun. Yani çok az ülkeden az sayıda oyuncu arasında kırılabilecek, el değiştirilebilecek bir rekor. O yüzden Ronaldo burada bir süre rahat olabilir en azından. Messi'nin dokunamayacağı, yakında da yani çok kolay geleni olmayacağı bir rekor.
0: Böyle 6 Dünya Kupası'na gitmek zaten başlı başına bir mesele. Gol atmayı vesaire de geçtim ki turnuva başlamadan.

0: Önce bunu konuşmuştuk. Bu başka branşlarda da böyle işte hani Federer'le ilgili konuşuyoruz. Nadal sakatlıklara rağmen kariyerini çok uzatabildi. Şimdi Djokovic'le ilgili. Yani bunu çok az sayıda sporcu zaten süreklilik haline getirebiliyor. Dayanıklılık dedik. Ya en bana zor gelen kısmı o gerçekten. Bugün Messi 39 yaşında, Ronaldo 41'inden bahsediyoruz. Hani oynarsın hala da Dünya Kupası seviyesinde oynayamayabilirsin o yaşlara geldiğinde.
1: %100 ya, zaten Emre'nin dediği çok önemli. Bir kere 6 Dünya Kupası'na üst üste katılan bir ülke demek.
0: Evet.
1: Hem o ülkeye mensup olman gerekir, hem de genelde bu tarz ülkelerin oyuncu havuzu da çok geniştir. Yani Ronaldo gibi orada ikonik bir isim değilsen 6 tane üst üste kupaya çağrılamayabilirsin. Hani 6 üst üste Dünya Kupası'na kim gider dersen aklıma ilk bir kaleci gelir. Evet, spor doğru, biliminde, kaleci. Spor sağlık biliminde olağanüstü bir devrim olmazsa önümüzdeki yıllar
2: Ochoa
1: içerisinde.
2: Işte.
0: Ochoa.
1: Evet. Yani ki bugün oynayacakmış evet. Öyle bir durum var. Ya bu şöyle olabilir. Dediğim gibi az evvel hani Messi bir kupaya daha katılır ama orada da üst üste serisi olmayacak. 2010'da nasıl gol atamamış Messi ya Maradona takımında şimdi düşünüyorum da.
2: Maradona'ya yazar biraz duruyor.
1: O siyah giyen adamlar modeli enteresandı kulübede. Hatırlarsınız Maradona'nın. Çeyrek finalde denemişti o takım galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani Dünya Kupası'nda ülkesinin en genç golünü atan ve en yaşlı golünü atan iki oyuncudan bahsediyoruz. Hem Ronaldo için hem Messi için. İki golü arasında en çok zaman geçen oyuncular bunlar. 20 yıl 11 güne tekabül ediyor bu uzunluk gerçekten. 20 yıl önce nerede ne yapıyorduk hatırlaması çok güç ya.
2: 20 yıl çok fazla, çok ekstra.
0: Evet.
2: Yani.
0: Ve Roger Milla'dan sonra Dünya Kupası'na gol bulan da en yaşlı oyuncu oldu aynı zamanda. Milan'ın o golü de 94'te Rusya'ya karşı attığı meşhur goldü zaten. Oradan sonra da Ronaldo geliyor ve hiç de yaşlı hala göstermiyor.
1: Salenko'nun 5 gol attığı maç.
0: Evet.
1: Aynı zamanda.
0: Aynen. İşte böyle bir tarih daha yazıldı bütün bunlar olurken turnuva takviminde Ronaldo ile beraber. Çok kısa da şunu sorayım, Portekiz'in genel görüntüsü nasıl buldunuz 3. maçına girmeden önce?
2: Ya Özbekistan, bu arada dün Ali Erim de tam programın sonunda son 2 dakika kala direkt Ronaldo en az 2 gol atacak dedi. Hep böyle kariyeri bu cevapları verdi vesaire. Ben Özbekistan'ın hani biraz daha kapanır Portekiz'i kitlerse zor olabileceğini düşünüyordum. Yani onun da dediği çıktı, onu da
0: dinleyenler
2: hatırladım şimdi.
0: Dinleyenler pişman olmadı diye.
2: Evet, onu da söylemeden geçmeyeyim. Yani Özbekistan cidden hiç öyle en azından iyi savunma yapar vesaire bir görüntü vermedi açıkçası. İki maç, yani en kötü takımlardan biri tabii ki beklenti ve sonuç odaklı bakarsan en kötü takım değil ama çok dağınık gözüken, iyi savunmayla bir şeyler yapar derken iyi savunmayı da yapamayan bir takım konumundaydı. Portekiz'de de belli başlı, çok net zaten farklı olarak 11'de bir değişiklik var. Bernardo Silva ilk maçtan sonra kestiğini Roberto Martinez'in görüyoruz ki çok fazla orta saha karakterli oyuncu oluyordu. Bu
0: hepsi
2: da
0: bir arada
2: Demokratik oluyor. Kongo, üstü Özbekistan ne gerek var sorusunda beraberinde getiriyor. Felix mesela çok iyi bir sezon geçirdi mi? Geçirmedi. İşte Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun aynı takımda oynuyorlar, beraber oynuyorlar. Ama sırf onun varlığı bile, adam geçebilecek bir oyuncu bile, ekstra bir oyuncu bile bir fark yarattı. Özbekistan'ın da hatalar da yapan bir takım olmasıyla erken kırdıktan sonra Portekiz golü Ronaldo ile ilk golü erken bulduktan sonra çok daha rahat bir maç geçti onlar için. Asıl hani bu maçla beraber bir başlangıç yapmış oldular. Orada hani bir sonraki maçta bir kanatta Felix'i değil, Leao'yu görürüz. Bir tarafta Neto, bir tarafta Conceição'yu görürüz. Ama hani bu şekilde en azından daha gole, kazanmaya ihtiyacı olan maçları herhalde oynayacak Portekiz. Bernardo Silva da biraz daha turnuva boyunca hamle oyuncusuna dönüşmüş olabilir.
0: Ali, senin ekleyecek bir şeyin yoksa yavaş yavaş İngiltere'ye geçelim. Ama çok yavaş yavaş geçelim, maçın kendisi gibi olsun. İngiltere Gana karşı karşıya geldi. Zaten maçın temposu yani izleyicileri gerçekten çok yoracak cinstendi ve bir ek olarak su molasından, ilk yarıdaki su molasından hemen önce zaten işte bir sakatlık sebebiyle oyun uzun süre durdu, yaklaşık 3 dakika kadar. Ondan hemen sonra da su molası geldi. Orada böyle bir 6-7 dakikalık iyice hani artık ekran başında kalmakta izleyicinin zorlanacağı anlar da yaşandı. Aklıma şu geliyor, hani tamam bu molalar böyle var, hani bunu hızlıca kabul

0: üretmemiz lazım ki turnuvayı devam ettirebilelim kendimizle izlerken. Ama acaba böyle esneklikler olmuyor mu? Yani molaya 1-2 dakika kala böyle bir şey olup oyun uzunca duracağı bir anı en azından o çekilemiyor mu diye düşündüm ama maçın tek problemi de bu değildi zannediyorum.
1: Ya bunu ben kesinlikle önemsiyorum. Basketbolda bu var hatta. Evet. Yani televizyon molasından önce mola geldiği takdirde o molaya gidilmemesi gibi oyunun ritmini tamamen
0: bozacak. Çok harika
1: bozacak,
0: bir örnek var.
1: Şeylerden kaçınılabilir. Ya bence oradan sonra maçın izleme deneyimi zaten kötü gidiyordu. Kesin. Çakıldı. Yani Gana'nın zaten ne oynayacağını aşağı yukarı biliyorduk. Gana ya gariptir. Büyük oranda Panama maçında da hani tabii ki biraz daha üst düzey oyuncular, uluslararası oyuncuları vasıtasıyla daha zorladı ama ya Gana'nın bunu oynayacağını biliyorduk. Onların da çok işine geldi. Ha bu arada haklarını da teslim edelim. Bence o savunma rotasyonları, geçişleri, disiplini, her İngiliz oyuncu topu aldığı anda hem onun üzerinde iki oyuncu hem de kullanabileceği pas kanallarında ikişer oyuncuyu neredeyse gördük. Müthiş kapandılar. Ben o anlamda tebrik ediyorum. Harry Kane'in tabii yani şu gündem maçın tek eğlenceli yanı olabilir. Harry Kane'in maç içinde iki kere ufak da olsa sakatlık geçirmesi. Direkten dönen topu dağa taşa vurması.
2: Ama sakatlatmayacağım demişti.
0: Evet. Yani bu maçı kötü geçirecek sonra rahat geçirecek. Yani ciddi bir sakatlık dilemiyorum dedi. Hiç hayatınızda böyle bir şey okuyacağınızı düşünmüş müydünüz? Yani Ganalı büyücü. İki
2: yani dünya kupalarında okuyoruz
0: bir
2: ya.
0: Bir demeç geliyor. Aynen. Ancak dünya kupası yaşatabilir.
2: Geliyor cidden böyle bir şey.
1: İnanırsan önemsersin derler. O yüzden hani biz belki konuşmayalım böyle şeyler ama.
0: Burada dinleyicilerimiz için de okuyayım isterseniz hemen. Ben dünyadaki en güçlü spiritüel liderim. Şimdi Harry Kane'i serbest bırakıyorum. Böylece İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilir diye revize etti büyüyü. Ganalı büyücü Gana maçından önce Harry Kane'e büyü yaptığını ifade etmiş.
1: Ben sabah da söyledim yani büyücü de olsa vicdan.
0: Yani çok önemli. İnsandır diyorsun.
1: Yani hani Allah hilalle karşılaştırsın derler ya büyücünün dahi iyisini tercih eder.
2: İşte o yüzden en güçlü spiritüel lider o zaten. Ha. Başkası değil.
1: O iyi niyeti mi onun?
2: İyi niyeti belki.
0: Hepsini bir araya getirebilir.
1: Kalbin ekmeğini yiyor.
2: Sanki öyle geldi bana. Gana'daki büyücü piyasasına çok hakim olmamakla beraber. O hani güçlü spiritüel lider oradan geliyor olabilir o iyi yüreğinden.
1: Yani yorum yok.
0: Tabii bir de büyüyü çözmüş şimdi en azından. Harry Kane rahatlar mı?
2: Tabii son dakikada bu arada kaçan pozisyonda evet. Biraz acaba mı dedirtti. yani oyun içinde genel zaten üretmekte çok zorlanan bir İngiltere vardı ama yani son pozisyon hadi bir şekil orada Kane'in önüne düştü. 90-89 atabilirdi yani İngiltere. O kaçınca biraz büyücü geldi tabii akıllara.
1: Ben Bellingham beğeniyorum bu turnuvada ki ben turnuvanın açılışında İngiltere'nin ilk maç öncesi de konuşmuştuk bu programda. Onun ya getireceklerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Mevcut orta saha kurgusunun onun öne çıkması açısından önemli olduğunu yani avantajlı olduğunu düşünüyorum. Biraz da Gordon'u beğendim. Ya yalan olmasın hani İngiltere'de böyle tutunacak çok fazla bir şey yoktu bence ama zaten hani girdikleri pozisyonlar bir Jed Spence'in soldan getirip Gordon'un ekstra pas yaptığı pozisyon. Onun dışında da kaçan net ikiymiş zaten. Hani çok aklımda kalan Harry Kane'in pozisyonu ve o dışında çok da bir şey kalmadı. Ya baştan aşağı kısa sürede unutulacak bir maç gibi gözüküyor.
2: Ya bir de şimdi İngiltere'nin son maç, hadi belki her rakibe karşı zorluk yaşayabilirsin ama çok rahat geçmesi beklenen bir maç. İlk maç zaten Hırvatistan grup liderliği için hedef rakibin. Hı hı. Onu yenmişsin, çok iyi oynamışsın. Hadi ilk yarıda hep Hırvatistan cevabı da gelmiş olsa da ikinci yarıyla beraber pozisyon çok yüksek bir XG. Southgate sonrası yeni bir İngiltere dedirttikten sonra biraz herhalde zaten bu maçta kaybetmediğim sürece kaybetsem bile bir sorun yok diye de düşünmüş olabilir İngiltere. O yüzden Panama maçına da rahat gidecekler. Yani her grubun tabii ki zayıf geçmeye aday maçları oluyor. İşte bazısı son maç gününde olacak. Şimdi önümüzdeki maç gününde olacak. Bazıları çok daha iyi olacak hedefler doğrultusunda. Bu da böyle arada İngiltere için çok da yüksek bir anlam ifade etmeyen gruptaki diğer maçların da sonuçlarıyla beraber bir maç oldu. Ama tabii ki Tuhal'e de eleştiriler başladı. Evet. Zaten hep
0: Tuhal'e de konuştuğumuz şey. Galatasaray'da bir penaltı itirazları vardı. Onun için o ne çok düşünüyorsunuz? Bence de öyle. Penaltıdır ya, o yani.
1: Penaltı.
2: Ezri Konsa bayağı sert geliyor. Hani evet. İçerek götürerek de rakip oyuncuyu devam ediyor o aksiyona. Oradan penaltı çıkmadı. Yani VAR müdahil olabiliyorken işte böyle hatalar asıl şimdi yani VAR ortadayken de doğru devam hak yerini bulmayınca o zaman yani sıkıntı oluyor bence. Bu da onlardan biriydi.
0: Evet. Bu arada şöyle ufak bir geri saracağım. Cristiano Ronaldo ile ilgili şu anda YouTube canlı yayınında bir anket açtık. Sizce Cristiano Ronaldo turnuvayı kaç golle noktalar diye soruyoruz. 2-3 gol mü, 4-5 gol mü, 6-7 gol mü, 8 ve artı gol mü diye ankete katılımınızı bekliyoruz. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum.
2: Dün Messi'ye açılmıştı anket. Goller tabii ki zaten belli bir kısmını attığı için.
0: Zaten.
2: Yani son şık 10 artıyla gidiyordu. Ronaldo da oralara çıkmamış. Herhalde çok da çıkmaz ya. Ya evet iyiydi, evet çok özel bir oyuncu. Ama daha ne kadar devam eder bilemiyorum.
0: Şu an yayını izliyor olsan, chat'i açtın, kime oy kullanırsın? 2-3 gol, 4-5 gol, 6-7 gol, 8 ve artı gol.
2: 4-5 demek istiyorum ben.
1: Kolombiya maçı zor. 32. Bu arada çeyrekte galiba Arjantin var.
0: Tarihi de çok tarihi heyecan çok var şimdiden o olasılık.
1: Olayı için. Geliyor muhtemelen. İki tane daha atar ya.
2: Tamam,
1: bir tane 32 de atar, bir tane 16 de atar. Tamam, 4-5.
0: 4-5 golden yana oyumu bana da makul geliyor. Bu sürpriz olmayan bir yanıt gibi hissettirdi. İzleyicilerimiz bakalım ne düşünüyor, dinleyicilerimize de seslenelim. Şunu da hemen peşine ekleyelim.
2: Artık hani Portekiz grubu ikinci tamamlar mı bilmiyorum da ikinci tamamlarsa onların da ileriki yolu ekrana geliyor.
0: Kardeşim bu nasıl yol?
2: Hani İngiltere, İspanya, Fransa. Buradan zaten giderse cidden asıl hikaye öyle de yani
0: Ronaldo
2: olur yani.
0: Gol bulur mu bulmaz mı bir tarafa zaten çok gerçekten tehlikeli bir görüntü.
1: Ama Portekiz bence bu psikolojiyle bu momentumla Kolombiya'yı yenecektir. Yani bir de bu yolu da herhalde anlatıyordur oyuncularına.
0: Kolombiya da ama nasıl bir gösteri sundu ilk iki maçta size?
1: Ya Kongo'yu gol yemeden yenmesi beni açıkçası şaşırttı. Ben Kongo'yu ilk maçta çok çok beğenmiştim Portekiz'e karşı. O kontralar, Vissa, Bakan, bu bekleri kullanmaları, Masuaku solda, yine sağ taraftan stoperlerin sürekli takımı öne itmesi. Keyif almıştım Kongo'yu izlemekten. Onları gol yemeden yenmeleri olumlu anlamda şaşırttı ama ben dediğim gibi Portekiz'in o hani çeyreğe kadarki yolu da düşünerek onları yeneceğini düşünüyorum. Bence kazanacaktır.
2: Burada fizik farkı biraz ortaya çıkabilir. Kolombiya, Kongo'ya ve Özbekistan'a karşı yaşamadığını belki Portekiz. Hani herkes çatır çatır sezonlardan geliyor. Premier Lig'lerden, işte Şampiyonlar Ligi oynayan Paris Saint Germain'den kaç tane oyuncu var. O avantaj da Portekiz'in lehine işleyebilir. Bir de yani cidden herhangi bir takım şunu diyebilir. Tamam hadi ikinci olarak çıktık yolumuza devam ediyoruz da üst üste İngiltere, İspanya, Fransa o ne demek o zaten hani grupta elenelimden çok farkı yok bence. Tabii ki Portekiz oyuncu öyle düşünmez. Tabii ki
0: her şey de olabilir. Turları atlayabilir ama de çok zor bir yol.
2: Bu takım yani öyle ilerlerse yol üçünü birden yenme ihtimali yok bence Portekiz. Yani
0: biri geçse, iki geçse yani. Üçle takılırsın çekirgemizden.
1: Bu arada Kolombiya'nın tandemi gerçekten müthiş bir tandem ya. Yani Lukumi biraz üçlü stoperi gibi algılanır ama Sanchez'in uyumu da milli takımda her zaman
2: evet
1: çok iyi. Bekler de zaten hani Mojica'nın yaptığı tek şey var onu özel kılan. Avrupa'nın büyüklerinde oynamasını sağlayan. Çok iyi öne itiyor takım. Öbür taraftan Mourinho zaten yani çok iyi sezondan geliyor ve Kongo maçının da yıldızıydı diyebiliriz. Ya iyi durumda Kolombiya ama dediğim gibi Portekiz bence kazanacak final maçını ve 7 puanla.
0: 3. maç için bir ağırlık geliyor.
1: Lider olacaktır.
0: Az önce söylediğin senaryo vardı ya çeyrekte karşı karşıya gelebilirler diye Ronaldo ile Messi üzerinden daha çok okunacaktır. Halbuki Portekiz'in Arjantin'de gerçekten kupa için çok önemli bir yolculuğu var ama yani dünya tarihinde olabilecek en önemli karşılaşmalardan biri haline gelebilir bir spor eventi için söylüyorum bunu ama.
1: Ya sabah baktık tarihin en çok izlenen maçına 2022 finali Fransa-Arjantin.
0: Şimdi düşününce çok makul geldi.
1: Yani orada tabii espri çok belliydi. Yani ilk kupasını Messi mi alacak yoksa Fransa Mbappe ile buna müsaade etmeyecek mi? Ama yani esprisi bu kadar yüksek bir maç, hikayesi bu kadar yüksek bir maç ya spor tarihinde var mıdır? Varsa da chat'e yazılırsa, varsa da chat'e yazılırsa hani özür dileriz. Pekin Olimpiyatlarının açılışıymış uzun bir süre. En çok izlenen spor aktivitesi maç bazında değil onu geçmiş 2022.
0: Şimdi bir de yani teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha fazla bir yayılımı var izlenme gücü anlamında çok fazla mecradan çok fazla biçimde ulaşabiliyorsunuz.
2: Asıl oranın,
0: acayip olur ya.
2: O eşleşme olursa bilet fiyatlarına da bir bakmak lazım.
0: Yani o maça kimler girebilecek?
2: Kara borsa için işte aldığı önlemler var. Bileti geri satıyorsunuz, parasını alıyorsunuz. FIFA sonra ikinci el bilet gibi farklı bir yerden satıyor oralarda ama onun da bence bir yolunu bulup insanlar müthiş paralar kazanabilirler gibi
0: düşünüyorum. Hali hazırda Amerika'yı da düşününce orası hani böyle şey ünlü ve zengin şeyine yani, döner. Yani.
1: Kesin girebilecekler listesi çok dar. J.D. Vance'de falan bitiyor ki ondan da emin değilim yani. O koruma ekibi içinde kaynık dışarıda kalabilir. Trump bu arada.
2: Maçın olası şehri belli mi acaba o maçın?
1: Bir bakayım. Çeyrek muhtemelen bellidir.
0: Hatırlamıyorum.
1: Yolda. Bakarım hemen. Ya bu arada Jonathan Davis'i bu listeden lütfen çıkartalım. 4-4 de yapalım listeyi ya. Jonathan Davis çok kaçak varsın bu listede yani olmamalıydın.
2: Tek maç 3 gol Ali'yi
1: Katar'a biraz. Katar'a bir de ilk maçı mahvetti.
0: Peki işin sonunda Dünya Kupası gol krallığı nerede? Tabii bu da böyle tahmin programına doğru gidiyor benimki ama merak ediyor insan. Ya bence eğlenceli tarafları biraz.
1: Mbappe'nin Ürdün maçı var. Onu bir faktör olarak koyalım.
0: Ya Haaland'ın yolculuğu Mbappe'ye göre, Messi'ye göre belki görece kısa sürebilir.
1: Bu arada Ürdün değil ya, özür dilerim.
0: Norveç'in yolundan dolayı.
2: Zaten Norveç-Fransa var ya. Evet. Liderlik maçı. Ürdün. Yanlış Ürdün. Mı diyorum? Ürdün-Messi'nin evet, evet. maçı.
0: Norveç-Fransa, Ürdün Norveç-Fransa son maç var. Arjantin oynuyor.
1: Messi'nin Ürdün maçı var. Oradan bir hani artı 2, 7-4 belki Mbappe Norveç alsa 7-5'li gruptan çıksalar. Ora nereye bağlanır? Onu düşünüyorum. Haaland 4 golde de 4 tek dokunuş yaptı galiba bu orada. Yani gerçekten üretim orada hat safhada.
2: Tek dokunuş denemez bazı gollere de yani onlar.
1: Üst düzey dokunuş tabii
2: tek de. Tek dokunuş değil çatır çatır yani atıyor 90'a yani.
1: İnanılmaz da.
2: Öyle tek vuruş deyince biraz ayıp oldu Haaland'a.
1: Basite indirgemek olarak
0: söylüyorum. Gördüğünüz gibi tahminler yapılırken stüdyoda gergin al.
1: Deniz'in gol katkısı yani 60 dakikada falan 5 gol 56. katkısı oldu. 56 daha yani. Jonathan Davis dediğim gibi ben yorum yapmak istemiyorum. Ben bir de Gül Kaynak orada.
2: Jonathan Davis de karşı.
0: Burada Mbappe'nin yolu çok açık ya. Fransa'nın gidebileceği yer ve daha fazla maç oynama ihtimali ve bulma ihtimali golleri tabii şeyden. Messi zaten.
1: Asıl Mbappe bence şey Dünya Kupası kariyerinde yani büyük bir sakatlık ve şanssızlık olmazsa 22-23.
0: Tabii tabii.
1: 25'e kadar bir üst tavanı var. Asıl o
0: o Ronaldo o tarafında konuştuğumuz gibi. İşte dayanıklılık ve fiziksel olarak hep oraya gidecek yerde olacak mı? Kulüp kariyerinde yaşadıklarıyla yavaş yavaş vazgeçeceği bir kariyere dönebilir.
2: Ya burada bence Deniz Undav yani zaten iyi sezon geçirdi. Son maçta ilk 11'de bekleniyor. Almanya zaten gruptan çıkmayı garantilediği için. Hatta lider çıkmayı garantilediği için. Onun yine burada son grup maçında Ekvador iyi bir savunma takımı olsa da onların da kesin kazanması lazım. Yani hiç aslında o planla oynamış bir takım değil. Elemelerde çok iyiler. 18 maç sadece 5 gol yemişler Güney Amerika'da. İlk maç Fildiş'ine karşı son ana kadar direndiler. Sonra çok istedikleri gibi gitmiyor. Kurasal beraberliğiyle birlikte. Deniz'in onlara yine gol atabilir, biraz yükselebilir ama tabii ki ana planda hiçbir zaman olmayacak. Daha ziyade sonradan giren oyuncu
0: yine
2: olacak.
0: Yine ne yapacaksa kısa süreleri sığdırması lazım.
2: Yani bir şeyler yaratması lazım. David'e karşı aslında bir garezimiz yok da bu sezon çok fazla Juventus maçı anlatan isimler olduğu için. Onun yıpranması. Muhtemelen yani Spalletti de şoklar içerisinde izliyordur nasıl 3 gol attı diye.
0: Şimdi oraya gidince atarsın şeklinde.
2: Ama tabii yani Mbappe demek, Mbappe'nin daha yukarıda bitireceğini tahmin etmek şundan kolay. Çünkü Messi, evet takım oyunu hep bahsediyoruz. Yani Scaloni, hocanın taktikleri, Messi'nin en iyi yanlarını göz önüne çıkarmak için kurulu. Ama Mbappe yani o liseyle oynuyor. Her maç iki tane asist geliyor zaten. İki tane müthiş pas geliyor. O açıdan daha yukarıda bitirmesi çok kolay. O liseyle oynuyorsun. Şahane Dembele'yle oynuyorsun. Markola, Due. Yani o üstüreye dönen, üstürekten dönen topu gol olsaydı o lisenin. O kadar yakın bir mesafeden öyle bir aşırtma deniyor ki çok güzel olurdu ama asistlerle o da şimdilik devam ediyor.
0: Bir yandan yani günün haberlerinden kısa kısa söyleyeyim ve sonra bir araya da gideriz. İşte Didier Deschamps annesinin vefatı sebebiyle Fransa'ya gittiği için 3. maçta Norveç karşısında sahada olamayacak, onu da söyleyelim. Aslında turnuva ve futbol dünyası işte Jerem Dok'un çocuğu olacağı için kamptan ayrılıp ayrılmayacağıyla geçen o süreçte çok sarsılmıştı ve çokça şey konuşulmuştu, gündeme oturmuştu. Şimdi tam tersinden üzücü bir haber için aslında bir turnuvada ufak bir ayrılığı olacak Didier Deschamps. Onu da hatırlatmış olalım izleyicilerimize.
2: Doku da dönmüş zaten.
0: Evet gitti geldi.
2: Dönmüş, alkışlarla karşılamışlar.
0: Kendi zaten takım arkadaşları, takım teknik ekip güzel karşılamış.
2: Bir şey olmayacağı açıktı.
0: Ortalık yani, yandı boşu boşu.
2: O ekipteki hanımefendi acaba Döşan'a da bir şey

0: Haber miydi? Onu da yayınlardan
1: yasaklamışlar
0: kendisini.
1: Evet,
0: daha
1: geri çektiler yayınlardan.
0: Yokmuş.
2: Ya Fransa'da tabii teknik ekip de Deschamps'ın ekibi olduğu için çok oturmuş. Yani Stefan'la baktım, hocayla gelmiş zaten. 2012'de gelmiş. Bir de öncesinde birlikte Marsilya dönemi var. Hı. 2009'dan beri aralıksız birlikte çalışıyorlar. Zaten takımın durumu ve otomasyonu ortada. Yani çok zorlanacağını zannetmiyorum takımı kontrol etmekte.
1: İlkleri döndü ya, şimdi takımı işte Mbappe gerçekten yönetecek falan.
0: Yani Mbappe'ye karşı tabii böyle biraz son Real Madrid dönemiyle beraber böyle şeyler yakıştırılıyor. Özellikle o fırtına maçında ikinci yarı başlarken paspas şeyini bile nerelerin silinmesi gerektiğini söylüyor.
1: Orada tam bir şey hali yok mu? Hani esnaf şey gibi elini sıkıyor önce abi şuralarında suyunu alalım
2: ya,
1: diye.
2: Bu bence mimleri falan çok iyi takip ediyor. Hatta kampta böyle herkesin elini şey gibi şey Fransa diktatörü gibi elini sıktı. O mim olmuştu. Hatta soruldu işte bir gün bir cumhurbaşkanı olmak ister misin Fransa'ya? Ben öyle bir hayalim
0: yok
2: var
0: diyor.
2: Mı? Yok, yeteri kadar nefret ediyorlar benden zaten. Bir de oraları
1: oraya bulaşmayacak.
2: Bu arada Macron Ankara'da koşacak yer arıyordu. Buldum bilmiyorum. NATO zirvesi. Bulmuş mu?
1: Evet, Botanik Park'la Dikmen Vadisi'nin parkında ona uygun koşu yolları hazırlanmış.
2: İnşallah KVKK'dan.
1: Ankaralıların çok hareket alanı olmayacak gibi görünüyor o süreç boyunca. O zaman ufak bir mola verelim. Günü ve gündemi toparlamış olduk ama esas bugünün takvimine bakacağız. Saat 22 itibariyle 6 maç bizleri bekliyor olacak. Hepsine ufak ufak değineceğiz ama önce kısa bir aramız var.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
8: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
8: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
1: Son maçına girilirken grubun ne bekliyorsunuz maçlar başlarken? İsviçre-Kanada maçı tabii ki hayli önemli olacak ama Bosna Hersek ve Katar'ın hala bir şansı olabilir. Nasıl bakıyorsunuz gruptaki pencereye?
2: Ya ilk 11'lerde geldi, biraz kısa bir Bosna Hersek yapalım.
0: Hemen yap, Bosna Hersek uzmanı olarak.
1: Çok da Bosna Hersek.
0: İki Bosna Hersek maçında birlikteyiz.
2: Aynen öyle. Çok da keyif aldık ama yalan olmasın. Kanada maçının bir 30 dakikası dışında kötü bir Bosna Hersek vardı ama çok temkinli bir Bosna Hersek vardı. Bugün kazanmaları gerekiyor. Bence orada çok uygun bir biçimde ofansif bir yapı var. Bayraktarevic'i Alay Begoviç'in birini ilk 11, birini hamle kullanmıştı. Şimdi birlikte kullanıyor. İkisi de çok yetenekli oyuncular. Ama ben Bayraktarevic'in biraz Dünya Kupası tansiyonunun altında sorun yaşadığını, biraz ezilmek kötü bir kelime
1: hala
2: de.
1: Hala çok genç bir oyuncu.
2: Aynen öyle. Biraz zamanı, biraz kilometre ihtiyacı vardı. Ben bugün çok iyi oynayacağını düşünüyorum rakiple de düşünüldüğünde. Dzeko sanki günden güne daha iyi gidiyor. Uzun araların en çok yarayacağı isim olabilir Dzeko. Sakat geldi çünkü sezondan. Demirovic Kanada maçını kazandırabilecek bir golü kaçırdıktan sonra bence çok kötü bir İsviçre maçı oynadı. O da bir reaksiyon maçı oynayabilir. Daha ofansif bir bek olan Maliç var. Tandemde bir değişiklik var. Dedic'in kart sınırında olduğunu ve biraz yani dengesiz bir oyuncu olduğunu biliyor bence hoca ve bir knockout maçından önce kart cezası istemiyor. Maliç o yüzden koymuş
1: olabilir. Sakatlıktan değil diyorsun sen böyle bir şey öngörüldüğü için.
2: Ya ben şimdi okudum, sakatlığı olduğu için ilk 11'de olmayacağı yazılmıştı, evet, ama galiba oynayabilecek durumdaymış. Hem belki o anlamda risk etmiyor hem de diğer anlamda.
1: İki türlü. Evet,
2: aynen
1: mantıklı.
2: Öyle risk etmiyor. Ben Bosna Hersek'in kazanacağını düşünüyorum. Kağıt üzerinde kadar kolay olmayacaktır. Bir stres olacaktır ama Bosna Hersek bence Katar'ı beklendiği üzere mağlup eder ve bu gruptan çıkmayı bilir.
1: Emre, senin beklentin de bu yönde mi? Bosna
0: ya biraz öyle açıkçası. Ali de kanatlardan işte Bayraktarević ile Alay Begovic'in kullanımından bahsetti. Biri 21 yaşında, PSV'de oynuyor. Evet. PSV'de oynuyorken çok da büyük bir, yani hele de son iki sezondur Hollanda Ligi'nde en azından kurdukları dominasyon düşünülürse bir savunma yardımı yapmasına gerek yok. Alay Begovic daha 18 yaşında Salzburg'da oynuyor. Çok az takımlı zaten bilik. Onun da bilmiyorum yaptığı savunma yardımı, hele de Salzburg, Jesse Marsh, Matthias Jais'te zamandaki gibi Şampiyonlar Ligi'ne de gidemediği için onun da çok bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bence hocanın tercihi ikisinden biriydi. Burada ama riskleri alıyor. Bu da Katar'dan da belki işte bu oyuncular bir an o dikkati kaybederse, bir an o güvenliği kaybederse, işte Kolašinac çok hızlı bir oyuncu değil artık kariyerinin bu noktasında. Katar'dan da böyle sürpriz bir gol, maçı daha heyecanlandıracak belki erken bir gol, o tarz şeylerde görebiliriz ama ben de hem bekliyor hem de Dzeko'yla da beraber kazanmasını istiyorum. Çünkü işte kesinlikle arka arkaya maçlarda Messi, Ronaldo, üstüne Modric ki sanıyorum 200'den fazla milli maç oynayan 4 oyuncu var. 3'ü zaten onlar. Evet. Biri de böyle Asya tarafından, evet, bir oyuncu diye hatırlıyorum.
2: 202 maçı vardı o beyefendinin. Şimdi ben de çıkartamadım.
0: Evet, Modric ben zaten dün, evet, 200 oldu, evet, Modric'te. Dzeko belki oralarda değil ama mesela Dzeko da aynı yaş grubunun çok özel bir karakteri, özel bir oyuncusu. O yüzden hani herkes çıkıp şovunu yapıyorken onu da bir kez daha görmek isterim açıkçası.
1: Zaten şu Bosna Hersek Katar eşleşmesinde diğer tarafı yani şey yapacağımızı
2: Katar'a
1: düşünmek bile
2: hakikaten
1: garip olurdu.
2: Lopetegi dışında ya, malumatım yok diyebilirim.
0: Lopetegi sevindik onun içinde. Oyuncu olarak şey gitmiş, oynayamamış, yedek kaleci zaten. Hoca olarak gittiğinde, takımı götürdüğünde daha doğrusu kovuldu. İlk kez bir Dünya Kupası. Hem
1: bugün
0: de Katar'ı
1: Lopetegi için üzüldü.
0: Elemeler. Yani sevindik daha doğrusu ilk maça çıktığında.
1: Evet, sevindik,
0: duygulandık. Bitti.
1: Diye.
0: O yüzden artık Bosna tarafına geçebiliriz.
1: Evet. O zaman gruptaki Kanada-İsviçre mücadelesine de bakalım. İki takım grupta 4'er puanla aslında zirveyi paylaşıyor. Kanada 6-0'lık bir galibiyet aldığı için şu an görece o iki takım arasındaki gol sayısına bakıldığı için gol averajına liderlik koltuğunda. İsviçre'nin liderliği alması için kazanması lazım zaten. Kanada'ya beraberlik bu anlamda yetebilir ama bu senaryolar maçı nasıl etkiler sizce? Keyifli bir maç izlemesini sağlar mı izleyici?
2: Emre, herhalde maç önünün hikayesi, sen de katılacaksın. İsviçre'nin sağ kanadı. Manzambi'nin ilk 11'i artık. Yani hoca da daha fazla kayıtsız kalamadı. Manzambi inanılmaz durumda. Bek tercihi olarak Hakez var. Stuttgart'ta anlattığımız çok sağlam tempolu bir isim. Bence o anlamda zaten tercih edildi.
0: Şey ilginç. Evet, bence de o yüzden. Zakaria'yla geçiyordu ya oraya. Yani sağ bek bile değil aslında baktığında. Yıllarca orta sahada izlediğimiz bir oyuncu. O yüzden hani o tamam artık zaten gruptan çıktık, bir puan da olur demediğini bence hem Manzambi'nin varlığı hem Hakez'in varlığı gösteriyor İsviçre'yi.
1: Varsa İsviçre 11'i gelse sanki daha iyi olacak. Ha,
2: geldi.
1: Tam da bahsettiğiniz için.
2: Ya Chaka, Froler, Cibrisov, tecrübe, sağlamlık, uyum, oyun kurma. Yani çok bence sağlam bir orta saha gerçekten, hani Dünya Kupaları vasatında bir takım için. Belki vasatın biraz üstü bir takım için çok iyi bir orta saha. Manzambi, Vargas, Embolo. Çok dengeli bir kadro. Ben bugün de favori olduklarını düşünüyorum ama mesela Kanada'da iyi bir kadro yakaladı turnuva içinde. İlk maçın ilk yarısı bir felaket. Biraz bekledi. İkinci yarı Ali Ahmet ve Larin hamleleri. Larin'i hiç bu kadar iyi beklemiyordum. Hani gollerin dışında da çünkü Larin ya bir Feyenoord dönemi oynadı. Eyvah bir dönemdi. Sonra ben İngiltere'de ne oynadım ne oynamadım bilmiyorum bu arada. Championship'te yalan olmasın. Ama onu böyle görmek olumlu bir sürpriz. Ali Ahmet'i de acayip beğendim.

0: maça girdikten sonra oyunu tamamen değiştiren isimdi. O da Norwich'te hani ortalama bir sezon oynamış ama oyuncularını buldu bence Marş turnuva içinde.
1: Abi buldu ve işte Larin geldi, ilk maç puanı getiren gol attı. Evet. Sonra kesilmiyor yani. İkinci maça da 11 çıktı. Bu maça da 11 çıkıyor. Yani bir şey oldu mu bunu devam ettirdi evet. Jesse Marş. Ve bu takımın da dünyaca ünlü en büyük yıldızı oynamıyor üstelik. Yani o yüzden ev sahibi olarak büyük bir keyif yaşıyorlardır bence.
0: Ya böyle turnuva içinde bir tane de olsa bir oyuncu yakalamak çok bence takımın haleti, rüyasını, momentumunu etkiliyor. Çok değişiyor. Bizim yani yine oraya dönmek istemiyorum ama bizim de mesela birinci maçtan ikinci maça bir şey yakalamamız, bir hikaye yakalamamız gerekiyordu. Artık Can Uzun mu olurdu, başka biri mi olurdu bilmiyorum ama yani birçok takıma baktığımızda şimdi Bosna Hersek belki bunu konuşacağız. Yani iki yetenekli kanadı genç de olsa birlikte atmasını konuşacağız belki bundan sonra. Manzambi İsviçre'de konuşacağız. Bunları yakalamak lazım turnuva içinde.
2: Aslında yani iyi gitmeyen bir maçta oyuncular da o senaryoda yıpranmış olduğu için henüz yıpranmamış biriyle bir senaryoyu değiştirebilmek ve orada aynen yıprananları öyle. Tekrar aynen yukarı öyle. Çekebilmek çok önemli turnuva
0: kesin,
2: hikayesinde.
0: Kesin katılıyorum yani. Hiç biz hikaye yapamadık ya. Vallahi olmadı. Abi, keyfim kaçtı.
2: Aynen aklımıza gelmesin diyoruz ama dönüp dolaşıp mecburen geliyor.
1: Her seyircinden her konuda çünkü zaten ilk maçları izledik. İyi oynayanlar, beklentiyi aşanlar, beklentinin altında kalanlar hemen her çeşit sonucu görüyoruz takımlar için. İkinci maçlara bakıyoruz. Herkes bir şeyi daha farklı yapmaya çalışıyor. Biz onu da görmediğimiz için üzülüp evet. Her konu açıldığında biraz daha oraya dönüyoruz. Yani işin üzücü
2: i̇ster
1: kısmı
2: istemez, o ister uzunca istemez. Bir süre hatırlayacağız ve hissedeceğiz bence. Bunları gerçekten. Şimdi ilerliyorum. Saatleri biraz akıtalım. 0-1 seansında Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya maçları
1: i̇şte
2: var.
1: Burası çok,
2: i̇şte
1: çok
2: orası,
1: güzel. Burası gayet
2: işte o konu
1: iyi.
2: Biraz şey yani. Hangi maçtan başlamak istersiniz? İskoçya, Brezilya'ya mı
0: girelim? Şöyle bir Neymar'la başlayalım. Ancelotti 90 dakika dahi oynayabilir gibi bir
2: demiş
0: ifade.
2: Demiş ama oynatacak mı sizce?
0: Bence oynatmayacak.
2: 11 başlamayacak gibi geliyor bana.
0: Ben de hamle olacak gibi hissediyorum. Ya Ryan başlar bence sağda.
2: Öyle. Antrenmanlar da onu oynatsına dair basından haberler var.
0: En üstü solda Banco başlayacak derken çok güzel. Yani i̇şte Cunha'yı yakaladı. Mesela bahsettiğim Brezilya hikayesi de Cunha olabilir. Turnuva içi hikaye olarak. Yani dengeli. Güzel. Neymar'ın da hamle olarak kullanılabilmesi tabii çok büyük bir artıya dönüşebilir.
1: Tabii Rafinha'sı artık evet. Kupa devam edecek Brezilya için. O yüzden zaten sağ kanat Ryan diyoruz. Neymar'ı muhtemelen zaten daha ortada merkezde kullanır gibi düşünüyorum ben. O yüzden Paqueta da hani ikinci maçta tamam iyi performansı en azından vermişken Neymar muhtemelen hamle oyuncusu olacak gibi gözüküyor. Yani Brezilya tabii burada biraz liderlik işini zora soktu. Yani çok. Fas Haiti ile oynayacak. Evet. Puanlar eşit ve daha fazla yani gole, averajı oynar istediği sonucu da alırsa Fas'ın İskoçya'nın da direnciyle birleşen bir sonuçla lider olma ihtimali hiç az değil burada.
2: Evet, bugün bir de kendi aramızda da konuştuk. Hani şimdi üçüncülerden kimlerin geleceği vesaire de belirsizken görece daha güçsüz ekiplerle eşleşme şansın var birinci olursan. Dolayısıyla liderlik gerçekten önemli.
0: Evet. Ama bence de Fas lider olacak. Ben o handikapı yani o farkı istedikleri haberece yakalayacaklarını düşünüyorum.
1: Yani Fas çok bir an evet. Direkt o maça geçmiş gibi olacağız
2: yo,
1: da.
2: Yok yok bunları zaten aslında bu noktada çok ayrı konuşamıyoruz maçları mecburen birleşiyor.
1: Hani nasıl Arjantin için 2002 sonrası yani şampiyonluk sonrası burada da olur mu aynı şey? Hı. Turnuva başlamadan önce, ilk maç oynanmadan önce genel algı biraz daha olmayacağı, zorluklar çıkabileceği yönündeyse Fas için de bence biraz bu vardı. Ama yani yeni hoca Vehbi bence çok beklenen üzerinde ve 4 senede Fas gibi bir ülke. Evet çok değerli kıymetli futbolcuları var ama yani o yarı final yapan kadrodan Katar'da buradaki kadroya birçok oyuncu değişmiş durumda ve o oyuncular baktığında bu takımın en iyileri olmuş yani. Hı hı. Ayıp işte Eyüp Buaddi,
2: evet.
1: İbrahim Maza, Saibari rolü bu kadar arttıktan sonra. Yani o çok etkileyici. Oyuncuları böyle 3-4 tanesini değişmesine rağmen, hocanın değişmesine rağmen yine yukarıya giden, yine keyif veren bir Fas var. Bence Yani Haiti kapansa da açabilir.

0: İşte Saibari zaten Bayern'le anlaşıldı. Sağlık kontrolünden dahi geçti. Her şeyin de kupa sonrasında açıklanacağı söylüyor. İbrahim Maza kesin zaten hani Bundesliga'yı da gören bir oyuncu. Daha yukarıya gidecektir. Bence bu sezon, bu yaz olmasa bile çok yakında. İşte bu adı için Real Enzo'yu alamıyor. Ona döndü. İş biraz deniyor. Premier League takımları deniyor. Yani Fas en keyifli izlemesi takımlardan biri ve bunu iki üst üste Dünya Kupası'nda yapmaları da çok etkileyici.
1: Evet. Şimdi biraz süremiz azaldığı için diğer gruba da hızlıca akmak istiyorum. 0-4 seansı Çekya, Meksika, Güney Afrika, Güney Kore. Bakalım bu seansa canlı kaç kişi uyanık kalacak? Vallahi emin olamıyorum ya bu sefer.
0: Ben de
1: yani
0: olamam burada.
1: Meksika'nın grup liderliğini garantilemiş olması o ev sahibini biraz rahatlatıyor tabii orada. Yani Güney Afrika, Güney Kore maçı daha önemli gibi geliyor ama bilmiyorum o halim kalacak mı o saati. Yani,
2: emin olduğum tek şey var. Türkiye saatiyle 6'yı göremeyeceğim. Onu size çok açıkça söyleyebilirim yani.
1: Belki bir 15 dakika bakılıp diyorsun. Ne beklersiniz gruptan birkaç dakika?
2: Çekya'dan hiçbir şey beklemiyorum. Çekya'dan hiç hoşlanmıyorum. Oynadıkları oyundan, oyun tarzlarından, üretim
0: ama, bu da işte Çekya'yı hani üretim yok evet duran top kullanıyorlar öyle çıkıyorlar. Yani şu maç kazanmak zorundalar abi. O yüzden en keyifli, yani bir maçı keyifli olacaksa evet. Çekya'nın o da bu olacak işte.
1: Evet.
0: Meksika evet biraz rotasyon yapacaktır. Ochoa efsanesini bir kez daha izleyeceğiz. Yani
1: bu sahada.
0: Direkt tüm kariyerin son maçı bir kulüp takımında da
1: evet,
0: devam etmeyecek.
1: Evet sonrasında veda edeceğini açıkladı turnuvadan
0: zaten önce. Hani ilk iki maçta oynayan kaleciyle de Meksika'nın devam edeceği düşünülürse kariyerinin şöyle son maçını da izleyeceğiz ama ya öyle bir şey çıkabilir. Bu Curaçao kalecisi 15 kurtarış veya Vozinha tarzı bir şey Ochoa'dan da tekrar çıkabilir. Bu maç ama yani Çekya'nın geri yaslanmasının bir manası olmayacağı için yüksek tempo gol getirebilir izlemesi. Zaten bağımsız keyifli olabilir.
2: Öne gidebilir mi ona emin değilim. Yani Çekya geri mi yaslanıyor?
0: Yoksa zaten normalim.
2: Çekya'yı geri yaslıyor.
1: Bir plan da halinde olmuyor diyorsun.
2: Ben de yani...
0: İstemeden oldu hocam mı diyorlar.
2: Organize bir kötülük var yani organize olmayan bir kötülük var hatta Çekya'da. Hiç beğenmedim ya ben. Yani sol stoper Krejci dışında şöyle aklımda ne kalacak bu Dünya Kupası'ndan Çekya'ya dair?
0: Çufal hala gidiyor hiç mesela sağdan.
2: Taç atıyor.
0: Taç atıyor.
2: Provot kayıplarda bizim Provot. Ümitliydik.
1: Güney Kore için ne düşünüyorsunuz?
2: Yani kaleci mağduru oldular bence. Kesin. Kaybettikleri maçta.
0: Meksika'dan kötü mü oynadı?
2: Hiç
0: yok. En azından beraberlik maçıydı sanki.
2: Hönminson'un artık bir şeyleri bitirmeye başlaması lazım. Onun da böyle bir oh be demesi lazım. Bu turnuvada yaptığı tek net gol vuruşunu çizgiden çıkardılar. Öyle bir şanssızlık yaşadı. Ohu merak ediyorum. Turnuvanın ilk maçında hastaydı. Sonra herhalde artık tamamen düzelmiştir. Etki de ediyor oyunda olduğu bölümlerde. Enteresan bir takım. Ben her zaman Kore'yi izlemekten keyif alıyorum. Bakarım.
1: Hala da şöyle yani konuştuğumuz tabloya bakılırsa ikinciliğe en yakın takım o görünüyor işte.
0: Yani rakiple de biraz alakalı.
1: Konuştuğumuz için evet.
0: Tabii Güney Afrika'da iki maçta pek bir şey gösteremeyince. Güney Kore bence de yani keyifsiz bir oyun oynamıyor.
1: Evet evet.
0: Belli bir plan
1: yani
0: var
1: şöyle
0: ortada.
1: Şöyle bakınca onlar devam etsin istenir ya gibi.
0: Kesin bu grupta.
2: %100 o zaten de Güney Afrika'da böyle artık... Nasıl desem zaten o geriden oyun kurma için işinde hiç becerikli olmamasına rağmen ısrarını görmüştük. Kore bir anda bu maçı çok enteresan bir skora da götürebilir. Yani bu maçtan bir beklentim de o. Yani Güney Afrika'nın basit hatalarıyla o pres tarzıyla Güney Kore'nin enteresan bir skora da gidebilir bu maç.
1: Az önce bu arada biraz hızlandığım için şeyi atladım ama Brezilya İskoçya maçını konuştuk mu diyormuşum.
0: İskoçya'yı konuştuk.
1: İskoçya tarafından bakmadık. Oradaki 3. maç sonunda gruptaki sıralamayı nasıl buluyorsunuz diye ufak bir döneyim kapanıştan önce. Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir Fas liderliğini bekliyorsunuz?
0: Tamam Fas lider diyelim.
1: Hadi diyelim.
0: Ben de Ali'ye katılayım.
1: İnşallah dün Ali Erim'in Cristiano Ronaldo en az 2 gol atar demesi gibi bugün programın sonunda bakalım. Da bu dediğimiz.
0: Brezilya 2, İskoçya 3. Hadi Brezilya 2, İskoçya tam öyle kalsın. Haiti zaten hani Fas lider olacaksa yine sonda kalacak. Bir tek Fas Brezilya'nın şu anki halinden yerini değiştirebiliriz. İskoçları görüyor musunuz diye ben size sorayım. Taraftarlarım hiç videolar yaptıkları falan karşınıza çıkıyor mu? İskoç taraftarı.
2: Ben çok fazla Meksika görüyorum.
1: İskoç taraftarı ve ördek şeyini görüyorum. Meksikalılardan da ördek rolünü çaldılar diye biraz.
0: Miami'de beyzbol maçına gitmişler. Ve inanılmaz tezahürat yapıyorlar. Ya yani beyzbolcular muhtemelen çok şaşırmış çünkü hayatlarında görmedikleri bir şey. Yani inanılmaz o gürültü içerisinde beyzbol hiç öyle bir spor değil. Ben gidip izlemedim ama hani gidenlere sorduğumda
1: orası tamamen giden
0: bütün Amerikan sporları öyle ama beyzbol maçı uzunluğuyla da beraber yani gidip oraya yemeğini yiyorsun. Sahaya bakmıyorsun bile diye söylenen bir şey. Yani beyzbol oynayanlara, beyzbolculara biraz ilginç olmuş olabilir. Bayağı tribün var. Çünkü muhtemelen yani maça nasıl organize oluyorlarsa giderken benzer şekilde oraya da organize olup gitmişler. Çok kalabalık aynı yerde oturarak.
1: Bir de Norveç taraftarının Times Meydanı'nda yoga yapan kişilerle böyle tezahürat görüntüleri vardı. İşte Dünya Kupası bu nedir?
0: Ve ya o kadar büyük bir coğrafyada ya. Üç farklı ülke zaten. Herkes bambaşka bir kupa yaşıyor. Yani Norveçliler cidden Times Meydanı'nda yaşıyor. Ve ilk maçtan sonra Haaland da orada gezerken fotoğrafları çıkmıştı.
1: Evet.
0: Onlar bambaşka bir şey yaşıyor. İşte Meksika'dakiler çok ayrı bir kültürün içinde.
1: Kanada zaten başka.
0: Evet, farklı bir kupa oluyor.
2: Meksika'daki aslında. Zaten dediğin gibi hani Meksika'da başka bir dünya var. Bir de dört takım da o kadar farklı dünyadan ki bir yanda Çekya var. Görüyorsunuz yani Meksika'dan böyle Güney Kore taraftarının yerel insanlarla, halkla videoları düşüyor. Diğer yandan Güney Afrika var. Meksika başlı başına zaten ayrı bir dünya. Az önce reklamda da konuşuyorduk. gerçekten benim de merak ettiğim bir ülke. Acayip bir futbol ülkesi her şeyden önce kültür olarak. Ya bu çok enteresan bir grup çeşitlilik olarak.
1: Aynen.
2: Bakınca.
0: Ya dört kıta ve uzak olmaları
1: başka
0: daha iyi.
1: Başka diyarlar yapıyordu. Hepsi çok, birbirine.
2: Çok başka yaşam tarzları.
0: Bir Mısır. Lı grupta Mısır, Belçika, oranın bir takımı daha var. Yani farklılar da. Yok Mısır, Tunus olamaz aynı grupta da.
2: Aynı grupta.
0: 12 Afrika takımı nasıl olacak aynı grupta?
2: Bir dakika.
0: Komşu ülkeler zaten.
1: Hemen ben de
0: ama kontrol ediyorum. Ama Asya'dan gelen ama Mısır'a çok yakın olan bir takım var.
1: Mısır, İran.
2: İran var ya.
0: Tamam, Mısır, İran var. Mesela o yani bir garip geliyor. Biri Afrika elemesinden, biri Asya elemesinden geliyor. Ama baktığında çok yakın ülkeler yani. O daha tatsız oluyor. Bence de bu tarz gruplar aşırı keyifli
1: çıkıyor. Tam bir harman gibi. Diyelim noktalayalım. Saatimizi artık tamamladık. Hem Esport ekranındaki izleyicilerimize hem Radyo Spor'daki dinleyicilerimize teşekkür ederim. Sizin de ağzınıza sağlık. Zorlu seansta da izlemeye karar vermiş herkese bol şans diyelim. Tekrar kupada bugünle yarın Esport ekranında olacağız. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün sona erdi.
4: Reklam.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor. Reklam.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Reklam.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda

0: Veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Az bir vaktimiz kaldı ama yine de tabii spor gündemini konuşacağız. Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Kupa'da bugün programıyla karşınızdaydı. Sevgili Çağla Özge Özkul, sevgili Ali Konoviç ve sevgili Emre Gürkaynak ve Sport Ortak Yayını ile beraber dediğim gibi sizlere kupada olup bitenleri aktarmaya çalıştılar. Bu arada evet, Bosna Hersek Katar maçı da başladı. Biz de bir taraftan o mücadeleyi takip ediyoruz. İsviçre Kanada maçı da yine aynı saatte başladı. Onda umarım güzel bir mücadele olur. Merhaba, iyi yayınlar. Ronaldo mu Messi mi? Takım arkadaşlarından gördüğüm desteği görmüyor. Ayrıca Messi sahada daha durağan oynuyor. Ronaldo daha hareketli. Selamlar, saygılar demiş. Sunay Coşkun, Bursa. Valla Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamaktan artık ben yoruldum. Yani bence Messi başka bir seviye. Tabii ki bu kişiye göre değişir. Hani Messi yok yetenekli değil, yok bilmem ne, böyle garip guraba yorum ya da böyle yorumlar yapanlara da çok aldırış etmeyin. Ya ikisi farklı oyuncular. Biri çalışarak kendini geliştiren bir oyuncu, biri doğal bir yetenek. İkisinin özellikleri farklı. İkisi de büyük saygı hak ediyor. Öyle bakmak lazım. Ama tabii ki hangisi daha yetenekli diye sorarsanız ben Messi'yi tabii ki her zaman için ön plana koyarım. Yani biri gerçekten saf bir yetenek. Öyle bakmak lazım. Diğeri dediğim gibi belki gücüyle, kuvvetiyle, fiziksel duruşuyla saha içinde fark yaratan bir oyuncu. Yıllardır da bu farkı bizlere göstermeye çalışıyor. Yani o iyi mi, bu iyi mi kısasından ziyade 20 yıldır bizlere sundukları görüntü bence çok güzel bir şey. Bunun kıymetini bilmek lazım. Onları da futbolu bıraktıktan sonra bu bilgilerle, istatistiklerle anmak lazım. Yoksa hani Messi bana göre kötü, Ronaldo daha iyi, Ronaldo bana göre iyi, Messi futbolcu değil falan şeylerini geçelim. Yani 20 yıldır bu kadar üst düzey oynayan iki oyuncuyu sadece saygı duymak lazım. Ama aynı yetenek olarak bence Messi daha önde. Onu da söyleyeyim. Takıma katkı anlamında Messi daha önde. Bu da Ronaldo'yu kötü göstermez. Böyle yaklaşabilirsiniz konuya. Sevgili Ali Cemal yazmıştı. Az önce söylemiştim ama sonrasında tabii Kupa'da bugün programıyla ara verdik. Yani yeni kurallar sevgili Ali Cemal. Hani şu ana kadar çok uygulanmadı. Biraz daha uygulanmasını bekliyorum. Sanki uygulanıyor gibi gözüküyor ama mesela taç atışları yine çok geç yapılıyor bana sorarsanız. Bu arada Bosna Hersek çok hızlı başladı. Ben ilk 20 dakikada gol olur dedim. 30 dakikayı geçtim. 20 dakikada gol olur dedim. Ve dakikalar 2'yi gösterirken ikinci isabetli şutunu da attı Bosna Hersek. Çok baskılı başladığını söyleyelim. Umarım bu baskı gol getirir. Bizim de kuponumuz gelir. Bu arada sizin de soru, görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazın. 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Yine Bosna Hersek hata var. Şimdi hani tabiri caizse topla tüfekte şu anda Katar ceza sahası ve çevresindeler. 5-6 oyuncu ceza sahasında gol arıyor Bosna Hersek milli takımı. Katar'ı da anlamış değilim. Yani nereye kadar gidecekler? Son mücadelede biliyorsunuz 6 gol yediler. Yani bir yerde çıkın oynayın be kardeşim. Biraz isyan edin yani artık. İnsanın diyesi geliyor. Koskoca Dünya Kupası'na kadar gelmişsiniz. Hani bir şey gösterin. Elinizden geldiği kadar ne bileyim pozitif bir görüntü ortaya koyun. Çıkın gol atmaya, kazanmaya çalışın. Evet, yani sürekli savunma. Bir yerde sıkılır insan diye düşünüyorum. Bu arada bunu derken Katar milli takımı etkili çıktı ama Bosna Hersek'in faul yaptığını söyleyelim. Özellikle orta sahada o geçiş hücumuna izin vermedi Bosna Hersek milli takımı. Bugün tabii yani gündeme bomba gibi düşen bir açıklama.

açıklama vardı biliyorsunuz. Bu açıklama kimden geldi? Sayın Aykut Kocaman'dan geldi. Gerçekten şaşırdım. Yani böyle bir açıklama olduğu için. Neden? Çünkü açıkçası olayın iç yüzünü çok fazla en azından şu ana kadar çok net bilmiyordum ama çok gündem yaratan açıklamalarda bulundu Sayın Kocaman. Özellikle 1 Mayıs'ta başlayan süreçte Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması ve transfer çalışmalarını yaptıklarını, sonrasında seçim sürecinin sonunda da yani 16 Haziran'dan sonra bir anda iletişimin kesildiğini, ansızın kesildiğini söyledi. Yine yönetimi, yani şu andaki mevcut yönetimi hem tercihlerine saygı duyduğunu hem de hani bir şekilde sanki bir kırgınlık sezinledim ben Sayın Kocaman'ın açıklamalarından, bilmiyorum. Neden iletişimin kesildiği konusunda da çeşitli şeyler var işte. Aykut Hoca'nın yardımcı, daha doğrusu ekibiyle alakalı şu andaki mevcut yönetimin istemediği isimler olduğu ve hani bu isimler neticesinde de Sayın Kocaman'la çalışmak istemediklerini bir şekilde düşünüyoruz. Ama hani bunun kendisine çok fazla söylenmedi ki kendisi de söyledi zaten. Basın yoluyla, basın yayın organları aracılığıyla Sayın Kartal'la anlaşma imzalandığını öğrendim dedi. Gerçekten tartışma yarattı Fenerbahçe taraftarı arasında ya da camiasında. Tabii şey de önemliydi, yani seçim sürecinde sanki böyle kendisinin ismi kullanılarak işte hani seçim kazanıldı gibi ya da işte seçimde insanların fikirleri değiştirildi, işte böyle olması sağlandı gibi de bir cümlesi vardı. O da tabii önümüzdeki günlerde fazlasıyla tartışılacaktır. Dediğim gibi Fenerbahçe belki bununla alakalı bir açıklama yapar. Öyle tahmin ediyorum. Yapmalı da bence, işin doğrusu nedir? Bunu Fenerbahçe taraftarının, kongre üyelerinin mutlaka bilmeye ihtiyacı var. Hani bu konu bundan sonra hani olası bir başarısızlıkta ya da kötü sonuçlar olduğu zaman yine gündeme gelecektir. Bir anda hani hazır sezon başlamamışken bir şekilde bir açıklama yapıp neyse, doğrusu neyse, bunun hem taraftarı hem kongre üyelerine, Fenerbahçe camiasına, Fenerbahçe yönetiminin yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ilginç açıklamalardı diyelim. Fenerbahçe'nin tercihleriyle ilgili medya aracılığıyla bilgi sahibi olduğum kısmı benim için önemliydi, benim için değerliydi. Çünkü hani bu sene 2026'da olmaması gereken, eğer birisiyle görüşüyorsanız olumlu ya da olumsuz önemli değil. Ama bir şekilde olumsuz da olsa bunun mutlaka bildirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kulüplerde başarı ve başarısızlığın sorumluluğu yönetimlerdir. Yönetim tercih hakkını kullandı ve bu karara saygı duymak lazım. Saygı duyduğunu ifade etti Sayın Kocaman. Artık başka da çok fazla söyleyecek bir şey yok. Özellikle biraz yönetimin tercihidir gibi bir durum oldu. Hani aslında kendisinin tercih edilmediği ile alakalı da bir açıklama bu. Yine Sayın Kartal ve ekibine de başarılar dedi Aykut Kocaman. Valla ben kendi adıma söyleyeyim. Yani bu sene şampiyonluk yarışında ben Aykut Kocaman'la Fenerbahçe'nin daha başarılı olabileceğini düşünüyordum. Gelirse, gelseydi Fenerbahçe'ye, daha başarılı olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu dakikadan sonra çok yapacak bir şey yok. Nihayetinde Fenerbahçe yönetimi tercihini yaptı ve bu tercih de hani başarılı olmak üzerine yapılan bir tercih. Olur mu olmaz mı kısmı bakacağız, göreceğiz. Saha içindeki performanslara bağlı olarak değişecek tabii ki. Ama hani bundan sonraki süreçte bu durumlar biraz tartışılacak. Ben öyle düşünüyorum. Mutlaka zaman zaman gündem olacak. Bu arada Fenerbahçe'de sezonu açtı. Bugün Topuk Yaylası'nda birçok futbolcuyla beraber hem Kayt'i gördük hem İsmail Hoca'yı gördük, yardımcıları. Fenerbahçe sezonuna başladı. Tabii transferler önemli. Birçok oyuncu gitmesi bekleniyor. Birçok oyuncunun yine alınması gündemde. Alınacak oyuncular ama sonrasında
gidecek oyuncular bu planlamanın mutlaka yapılıyor olması gerekiyor. Yapılıyordur da. Ne zaman kimler gelir, kimler gidecek hep beraber göreceğiz. Ama uzun bir yol Fenerbahçe için diyelim. Sayın Kartal'a da biz de başarılar dileyelim. Tartışılacaktır Sayın Kartal'ın performansı mutlaka tartışılacaktır. Özellikle Sayın Kocaman'ın yerine alındığı için. Hani dediğim gibi bununla alakalı bir açıklama gelirse belki üzerine biraz daha konuşuruz ama şu anda tek taraflı bir yorumda bulunmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Evet, Dünya Kupası'ndaki maçlara bir bakalım neler oluyor. 0-0'lık beraberlik. İki maçta da 12. dakikalar oynanıyor. Şu Bosna Hersek Katar maçında bir gol attırmamız lazım. 10 dakika var. Bosna Hersek çok hızlı başlamıştı ama sonrasında Katar biraz dengeyi sağladı. O denge de sadece işte biraz zaman zaman geçiş hücumları yapmak üzerine. Bakalım şimdi bu arada Bosna Hersek çok tehlikeli geldi. Dzeko yani güzel bir ara pas attı ama olmadı. Olsaydı güzel olurdu bu arada. Ama ara pası yerine soldaki oyuncuyu tercih etseydi %99'luk bir gol pozisyonu yakalayacaktı. Bosna Hersek milli takımı tabi. Bu arada Katar etkili geliyor. Şimdi sağ taraftan ofsayt bayrağı kalktı. Evet, maçta ilk yarı 2 ofsayta sanırım 4 civarında bir oran vardı. Yani iki takım da ofsayta düşer mi yoksa 2 ofsayt mı, öyle bir şeydi. Katar'da az önce ofsayta düştü. Eğer bir ofsayt daha gelse, gelirse eğer, böyle bir seçeneği değerlendirmediğim için kendi adıma üzülüyor olacağım. Çünkü güzel bir seçenekti bu arada Bosna Hersek. Bir sağdan bir soldan gelmeye çalışıyor. Ama o maçın başındaki baskı biraz azaldı gibi görüyorum. Bu arada tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı Bosna Hersek milli takımı. Dakikalar 11'i gösterirken. İsviçre-Kanada mücadelesinde de ilk 10 dakika henüz isabetli şut yok. İsviçre'nin daha fazla toplu oynadığı. %77, %23 ama henüz şut atamadığı bir mücadele ve bir de köşe vuruşu kullandılar. İlk 10 dakika itibariyle biliyorsunuz bugün Dünya Kupası'nda saat 1'de iki mücadele var. İsviçre Brezilya'yı konuk ederken, yani konuk etmiyor daha doğrusu da işte şey İsviçre diyorum, İskoçya Brezilya ile, Fas'ta Haiti ile oynayacak. Burada tabii Fas farklı bir galibiyet alırsa liderliğe yükselebilir. Onu söyleyeyim. Hayır, bu arada tehlikeli bir atak yakaladı. Şimdi Katar gole gidiyor. Bakalım, gidemediler. Evet. Çok net bir pozisyonda ama son anda bir müdahale ve bir anda Bosna Hersek köşe vuruşu kullanırken neredeyse gol yiyordu. Katarlı oyuncu gecikti. O son müdahaleyi yapamadı ve top da taca gitti. Gerçekten net bir pozisyondu. Büyük bir şanssızlık. Katar milli takım adına kaleci son anda topu taca yolladı. Birazcık dikkatli olsaydı gol olmaması içten bile değildi. Saat 04'te de Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika maçları var. Bu arada Katar'da bir oyuncu yerde kaldı. Şimdi tekrar o da ayağa kalkacak. Yarın ben olmayacağım yayında ama yarın da yine güzel maçlar var. Onu da söyleyelim. El Salvador, Almanya ve Curaçao, fil dişi sahili maçları var. Yine saat 23'te oynanacak bu maçlar. Onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz cumartesi, daha doğrusu cumayı cumartesine bağlayan gecede ülkemizin maçı var Amerika Birleşik Devletleri ile. Saat 5'te oynayacağız. Yine Paraguay'da aynı saatte Avustralya'yı konuk edecek. Yani 26'sı sabaha oynanacak bu mücadele. Ve devamında da, öncesinde de daha doğrusu, Japonya İsveç çok keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Tunus Hollanda'yı konuk edecek. Ya da işte Hollanda ile oynayacak, konuk edecek demeyelim. Akşamında da Norveç, Fransa ve Senegal, Irak maçı var. Belki de şu ana kadar Dünya Kupası'nda oynanacak en keyifli maçlardan birisi olabilir. Norveç, Fransa maçı. Biliyorsunuz
İngiltere Hırvatistan maçı

0: vardı. Avrupa takımlarının oynadığı. Şimdi bir Avrupa takımı maçı daha izleyeceğiz. Norveç-Fransa. Bu da keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım Vikingler neler yapacak? Biz de hep beraber takip edeceğiz. Çünkü 2'de 2 yaptılar. Biliyorsunuz onlar da. Gollü maçlar oynuyorlar. Haaland özellikle 2 maç sonunda 4 golle yine gol krallığında Messi ve Mbappe'yi takip ediyor. O da şu ana kadar takımına üst düzey bir katkı sağladı. Erling Haaland, Norveç milli takımı benim sürpriz yapabilecek takım adaylarından birisi. Ama tabii nereye kadar sürpriz yapar kısmını bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz ama fizik kalitesi oldukça yüksek bir takım. Her ne kadar savunmada hata yapsalar da hücumda da bir o kadar aktif bir takım. Yine oynadıkça biraz daha performanslarını artıran bir takım görüntüsü var. Norveç milli takımının dediğim gibi bekleyip göreceğiz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Sevgili Fatih Bey'e selam ve sevgilerini iletmiş. O da sağ olsun bize yakın bir zamanda gönlünden kopmuş. Çok teşekkür ederiz. Kestane şekeri yollamıştı. Şimdi de diyor ki bahçeden kiraz topladım, size de yollayacaktım ama kargoda ezilir diye yollamadım diyor. Teşekkür ederiz. Düşünmeniz yeterli. Yemiş kadar olduk. Gerçekten çok teşekkürler sevgili Fatih Bey. Almanya'dan sevgili Yavuz Baysal yazmış. Yavuz Bey'e de yine selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Yavuz Bey, size de iyi çalışmalar. Siz de muhtemelen çalışıyorsunuz, yoldasınız. Kazasız belasız yolculuklar dilerim size. Sevgili Yavuz Bey. Evet, Bosna-Hersek 0, Katar 0 ve İsviçre 0. Kanada 0. 18 dakikalar, 18. dakikalar geride kaldı. Bakalım ilk goller ne zaman gelecek? Bosna-Hersek'in ciddi bir baskısı vardı. Gol atamadı. Sonrasında Katar biraz çıktı. Hani biz de buradayız falan dediler ama onlar da atamadılar. Evet, şimdi kaleciye kadar giden bir top. Bosna-Hersek milli takım kalecisinden oyunu okuyamadı. Kötü bir pas attı. Tam da aslında Katar takımının istediği bir şey olmadı. İyi günler, ben Kayseri'den Fatih. Yanımda arkadaşım Mehmet de sizi dinliyoruz. Mehmet'e bir ses ver reis. İsviçre yener mi reis demişim. Yani İsviçre'nin normalde yenmesi gerekiyor da maçı ne kadar ciddiye alacaklar bilmiyorum. Yoksa normalde kazanması gerekiyor Kanada karşısında. Her ne kadar Kanada içeride ev sahibi avantajını kullansa da normal şartlarda kazanması gerekiyor sevgili Fatih Bey. Mehmet Bey'e de selamlar bu arada. Kayseri'ye de selamlar, sevgiler olsun. Dediğim gibi normal şartlarda İsviçre'nin kazanması gereken bir mücadele. Evet, bu arada ikinci offside'de geldi. Katar offside'a düştü. Hakikaten oynasak gelmez yani, ama geldi işte. 4-5 oran vardı. Yani çok düşündüm, oynayayım mı oynamayayım mı? Ya nasıl olacak, Bosna Hersek ne kadar önde, Katar ne kadar öne doğru hücum edecek vesaire derken ki offside'da getirdiler. İlk 20 dakikada gol gelmedi. Neyse, yapacak bir şey yok. Kısmet artık bu dakikadan sonra gelmez. Şimdi 22'de atarlar. Beni de delirtirler ama yapacak çok fazla bir şey yok. 2-30 oranından aldık bunu. Olmadı. Evet. Bosna Hersek denedi ama olmadı diyelim. Artık ilk 30 dakikada oynayanların şeyi gelir. Belki onlar sevinir. Biz üzüldük. Offside alsaydık sevinecektik ama bazen işte tercihler önemli. O anda düşündüğün şeyi yapıyor olman lazım. Biz yapmadık. İsviçre maçında da hani ben bir beraberlik bekliyorum. Ki şu ana kadar maçın gidişatı da biraz öyle gibi. İsviçre'nin 2 isabetli şutu var. Diğer tarafta Kanada'nın da sadece 1 isabetli şutu var. Henüz maçta Kanada köşe vuruşu kullanmadı. Buna karşılık İsviçre'nin de 1 köşe vuruşu var. Bugün ciddi bir rotasyon var İsviçre milli takımında. Yani ciddi bir rotasyon var derken işte rotasyon var. Vargas yok. Embolo yine aslında oynuyor ama şöyle bakıyorum kim yok. Endo yok. Sonra Reader yine ilk 11'de oynayan oyunculardan birisi. O da yok bugün. Orta sahada gördüğüm kadarıyla Chaka bugün yok. O kadroda da yok. Niye yok bilmiyorum. Ama Endo oyun falan olmaması tabii önemli. Çünkü o çok fazla pozisyona girmeye çalışan oyunculardan birisiydi. Savunma arkası koşulları çok yapan oyunculardan birisiydi. Bugün oynatmamış Hakan Hoca. Bilmiyorum. Bu arada Bosna Hersek tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Şimdi buradan gol atarlar. Dediğim gibi bizim ilk 20 dakika şeyi bittikten sonra 21.40'da gol gelir. Biz de neden ilk 30 dakikada 0-30 arasında gol olur almadığımızda yanarız. Bir bakalım. Neyse, Bosna Hersek böyle aslında önemli değil. Tehlikeli bir yer. Buraya da bir formül bulmaları lazım. Yani faal noktası, sonrasında baraj, barajın kurulması, baya bir zaman geçiyor. Şimdi bu arada çok tehlikeli bir yer. Bosna Hersek milli takımından yerde kalan bir oyuncu var. Hakem de oyunu hemen durdurdu. Çünkü kafasına geldi direkt oyuncunun, sert bir şuttu ve oyuncu da yerde kaldı. Yüzüne doğru gelen bir şuttu. Bir daha izleyelim. Evet, tam da köşeye gidiyormuş şut ama bu pozisyonda evet oyuncu kendini yere bırakınca hakem hemen mücadeleyi durdurdu. Bu arada su molası da geldi. Evet, su molasına 0-0'la girdik. Aslında su molası demeyelim buna, reklam molası. Yani FIFA'nın sözde su molası oyuncu sağlığını düşündüğü için yaptığı bir şey ama aslında milyon dolarlar, eurolar neyse artık para kazandığı bir bölüm. Öyle bakmak lazım. Hani su o güzel bir şey. Sağlıktır. Su sağlıktır. Ama yani sudan ziyade gelen paralar daha kıymetli gibi gözüküyor. Anında çünkü reklama gidiyorlar. 2-2,5 dakika. Tabii bak, Vedat abi diyor ki sudan bir sebep yani. Reklamları artırmak için sudan bir sebep bulmuşlar. Hakikaten öyle. Geçelim. İkinci yarıda daha fazla gol olurdan başka bir şey oynanmaz Bosna maçına, bilginiz olsun demiş. Banko'nun bankosu demiş Erdinç Bey. Hadi bakalım. Bol şanslar yani, dakika 23 oldu. 3 dakika su molası. Sonra da başka bir şey kalmıyor zaten sevgili Erdinç Bey. Hani Banko'nun bankosuna ziyade işte bak, ben offside'i cesaret edip oynasaydım 5 orandan gelmişti. Hatta belki de 6 orandı, bilmiyorum, ilk yarı 2 offside. Hani bir olur dedim, kesin olur ama ikinci nasıl olacak, kim olur? Çünkü Bosna'nın girmeyeceğini düşünüyordum daha baskılı oynayacağı için. Ama Katar'ın iki kez offside'e düşeceğini hiç hesaplayamadım. Hani bir olur, bir kere düşerler dedim Katar milli takım.

0: Ama ikinci kez ya da iki kez olsaydı düşmez diye düşündüm. Oldu. Yapacak çok fazla bir şey yok. Peki ben artık yavaş yavaş bırakıyorum kıymetli dinleyiciler. Birazdan sevgili Vedat Parlak sizlerle birlikte olacak. O da yine gündeme dair konuları sizlerle aktarıyor olacak. Bu arada evet, takımlarımızın da yavaş yavaş artık transfer gündemleri de yavaş yavaş oturmaya başladı. Muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren daha fazla transfer haberi izleriz. Öyle düşünüyorum. Gelen giden oyuncuları daha fazla izleriz diye düşünüyorum. Şu anda hani çok böyle göz önünde olan ya da çok majör diyebileceğimiz oyuncular henüz takımlarımıza gelmedi. O yüzden ben de bu konuya çok girmiyorum ama hakkımda bilginiz olsun. Sadece Fenerbahçe bugün Amara Diouf'u açıkladı. 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Onun haricinde işte Şomuradov'la alakalı takas formülleri konuşuluyor. Galatasaray'da var birçok isim konuşuluyor ama henüz somut adımlar yok. Trabzonspor'da yine aynı şekilde. Beşiktaş'ta yine aynı şekilde. Kasım Kuantara gündemde Monaco'dan ama günlerdir konuşuluyor. Somut bir adım yok. Dušan Vlahović yine aynı şekilde. Pavlidis konuşuluyor ama ne zamana kadar konuşulacak bilmiyorum. Biraz daha somutlaşsın, sonrasında üzerine zaten konuşuruz. Peki dinleyen, mesaj yollayan herkese teşekkürler. Cuma günü saat 20.30'da tekrar karşınızda olacağım. Herkese ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsem 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 22.36'yı gösteriyor. Gece yarısına kadar, saatler 00'ı gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Bu gecede sevgili Görkem Tezer'in yerine sizlerle birlikteyim. Haftanın son günleri, yani çarşamba bugün, perşembe ve cuma, 3 gün Görkem izinli olduğu için ben sizlerin karşısında olacağım sevgili dinleyiciler. Ve yine oynanan maçlara bakacağız, özellikle Dünya Kupası'nda bu saat itibariyle oynanan karşılaşmaları takip edeceğiz, onlardan dakika skor aktaracağız sizlere. Bunun yanında gündemdeki gelişmelere bakacağız. Gelişmeler gerçekten, özellikle transfer gelişmeleri çok merak ediliyor sizler tarafından. Bunların bir değerlendirmesini yapacağız. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz.
2: Aşkım, sesli WhatsApp.

Devam ediyoruz. 37. dakika oynanıyor iki karşılaşmada. Hemen onlarla ilgili de bilgiyi aktarayım. Bosna Hersek 2-0 yaptı. Sevgili Caner Aydaş çıkarken programdan demişti ki acaba ben ilk 20 dakika gol olur oynamıştım ama hemen 20 dakikanın sonrası da goller gelir mi demişti. İki gol birden geldi. Öyle söyleyeyim. Yani şu anda 37. dakika 2-0 önde Bosna Hersek. İsviçre-Kanada maçında da golsüz beraberlik var. 37 dakika geride kalırken. İki karşılaşmayı da takip ediyorum. Sizlere buradan bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Bunu da belirteyim bir kez daha. Dediğim gibi siz de yayına dahil olabilirsiniz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. 0538-052-1487 yazabilirsiniz. Varsa gündeme dair düşünceleriniz. Dünya Kupası ile ilgili düşünceleriniz ya da belki yaptığınız kuponlar varsa onları da benimle paylaşabilirsiniz. Ben de ilerleyen dakikalarda gecenin maçlarını zaten sizler için değerlendireceğim. Güzel, keyifli bir program olmasını diliyorum. Sizlerin katılımıyla güzel bir yayın olacağına da şüphem yok. Tekrar belirtelim, 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet. Mesajları göndereceksiniz ama sizlere konu başlıklarını hemen verelim. Tabii Dünya Kupası şu anda en çok konuştuğumuz konu. Ve sizlerin de mutlaka Dünya Kupası ile ilgili fikirleri var. Bunları benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Şu ana kadar izlediğiniz takımlar içerisinde Dünya Kupası'nda en iyi takım sizce hangisi? Ve kupayı kim kazanır doğal olarak? Yani sizin görüşünüz ne? Şu ana kadar izlediğiniz takımlar içerisinde en iyi takım ve kupayı kim kazanır? Lütfen bunu benimle paylaşın. İlerleyen dakikalarda farklı sorularım da olacak elbette. Onları da paylaşırım sizinle ama ilk sorum bu. Sizin şu ana kadar izlediğiniz en iyi takım ve kupayı kazanacağını düşündüğünüz takım hangisi? Benimle paylaşınız lütfen. Radyo Spor WhatsApp hattından tekrar edelim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Hemen şöyle gecenin maçlarına bakalım programın ilk bölümünde, ardından da ikinci bölümde dediğim gibi gündemi de konuşmaya başlayacağız. Gündemdeki gelişmelere de bakacağız. Birçok haber var. Haber başlıklarını da birazdan sizlerle paylaşırım zaten.

Evet, bu gece Dünya Kupası'nda saat 1'de başlayacak. Gece yarısından sonra 1'de başlayacak. İki karşılaşma var. İskoçya, Brezilya ve Fas, Haiti mücadeleleri. Bu iki karşılaşma ile ilgili düşüncelerimizi hemen paylaşalım sizlerle. Sevgili dinleyiciler, İskoçya-Brezilya mücadelesi saat 1'de dedik. Burada tabii hemen şöyle sizlere puan durumunu hatırlatayım. Çünkü şu aşamada puan durumu çok önemli gerçekten. Takımların eğer garantilediği bir durum söz konusuysa bir üst turu ya da liderliği, işte o zaman işler biraz daha farklı olabiliyor. Dün İngiltere-Gana maçında olduğu gibi. Dün hatırlarsanız yayındaydım ben maç öncesinde ve şöyle bir cümle kurmuştum. İngiltere-Gana maçında iki takıma da birer puan yetiyor. Hatta İngiltere aldığı bu beraberlikle direkt lider olarak çıkabiliyor. Gana da ikinci olarak çıkabiliyor. İki takım da aslında birer puana razı olabilir. Ancak İngiltere'nin, özellikle de Harry Kane'in gol atmak isteği nedeniyle durumun biraz daha farklı olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Ama dün işte gördüğünüz gibi 0-0'lık sonuçta tamamlandı İngiltere-Gana mücadelesi. O yüzden takımların puan durumu son maçlar öncesinde çok önemli. Bunu söyleyebilirim. Brezilya 4 puana sahip lider. Fas 4 puana sahip yine liderliği ikinci sırada. İskoçya 3 puana sahip. Haiti'nin ise puanı yok. Şimdi bu şartlarda özellikle de ben İskoçya'nın Brezilya karşısında puan almak isteyeceği düşüncesindeyim, ama Brezilya da kazanarak buradan lider çıkmayı isteyecektir. Bu nedenle burada bir beraberliği çok olası görmüyorum açıkçası, onu söyleyebilirim. Oynadıkları maçlara da hemen şöyle bakalım. Özellikle Brezilya'nın Haiti'yi 3-0'la geçtiğini, Fas'la 1-1 berabere kaldığını hatırlatmak isterim. Fas İskoçya'yı 1-0 mağlup etmişti. İskoçya Fas'a mağlup olmuştu yani. Haiti'yi de İskoçya 1-0'la geçebilmişti. Yani orada da aslında özellikle Haiti'ye karşı çok daha farklı bir galibiyet beklentisi vardı spor kamuoyunun, ama öyle gerçekleşmemişti. Bu karşılaşmada da açıkçası ben kazanabileceğini düşünüyorum Brezilya'nın. İskoçya'dan daha iyi takım olduğu düşüncesindeyim. Tabii ki yine beklentilerin çok uzağında bir Brezilya olduğunu da hatırlatmak isterim. Yani beklentiler biraz daha belki özellikle Ancelotti ile beraber eski günlerine yeniden döner mi Brezilya sorusunu sorduruyordu bize, ama ben açıkçası izlediğim takımlar arasında Brezilya'yı finalde görmüyorum. Yani şu anda benim şu ana kadar izlediğim takımlar arasında Brezilya finale gidebilecek bir görüntüyü çizmiyor. Tabii ama bunlar turnuva takımları, dünyanın önemli takımları, değişiklik olabilir mi olabilir, ben sadece oynanan maçları değerlendirerek böyle bir görüşe sahibim, bunu söyleyebilirim. Ama burada İskoçya karşısında bence kazanabilirler. İskoçya biraz daha fizik güce dayalı oyunu tercih edecektir. Brezilya teknik ayaklarıyla buradaki sorunu çözebilir diye düşünüyorum. Burada nasıl bir tercih yapılabilir, ona hemen bakalım isterseniz. Ben daha çok burada oyuncu bahisleri ve özel bahislerin tercih edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü hem oyuncu bahislerine baktığımızda oranlar gayet güzel. Hem de özel bahislerde yine oranlar gayet güzel. Brezilya'nın galibiyetine verilen oran çok düşük çünkü. Yani 1.18 gibi bir oran var. O nedenle ben biraz daha farklı bir, dediğim gibi, tercih yapacağım burada. Özel bahislere baktığımızda da burada öne çıkan bahisleri şöyle söyleyeyim. Şimdi bu Dünya Kupası'nda biliyorsunuz su molaları var. Ve su molaları olduğu için de maçları uzatma konusunda çok daha yüksek dakikalar eklenebiliyor. İşte 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika gibi. Ben burada ilk yarıda maça 5 dakika en az eklenir seçeneğinin iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum Brezilya-İskoçya maçında. Neden? Çünkü ben zaten su molası nedeniyle bir 2 dakikalık uzatmamız banko, cepte. Bunun yanına ben biraz işte oyunu yavaşlatmaya çalışan İskoçya nedeniyle yükselebileceğini düşünüyorum bu sürenin. Bunun yanına bir de şey koyabiliriz mesela. İşte atılan bir golde geçen zamanı koyabiliriz. Şöyle bakın, ben mesela bu arada Katar golü buldu. 2-1'e geldi skor. Bosna Hersek 2, Katar 1 oldu. 3 gol çıktı ilk yarısında karşılaşmanın şu ana kadar. Bu maç bu arada ikinci yarıda da daha gol olacakmış gibi gözüküyor. Yani canlı takip edenler için söyleyelim. Burada en az 2 gol daha olur. Ben yani 5 gollü bir maç olabileceği düşüncesindeyim. Bakalım, göreceğiz.

0: Dediğim gibi ilk yarı 5 dakika, en az 5 dakika karşılaşmanın uzamasını bekliyorum. İskoçya-Brezilya mücadelesinde sevgili dinleyiciler. Bunun dışında oyuncu bahislerine baktığımızda özellikle Vinicius Junior'ın atacağı gol tercihi yapılabilir. Bunun yanında yine şöyle bakalım, oranlar açısından da değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Vinicius Junior'ın oranı 1.90. İlk golü Vinicius Junior atarın oranı neymiş bakalım. Evet, 3.86, bu gayet güzelmiş. İlk golü Vinicius Junior atabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden de bu tercih yapılabilir. Oyuncu gol atar ve takımı kazanır var mesela. Brezilya'nın kazanmasını bekliyoruz zaten. Bir de gol bekliyorsak eğer 2.50'lik bir oran var. Bu da bence gayet güzelmiş. Tercih edilebilir. Yani burada İskoçya-Brezilya maçında ben biraz daha oyuncu bahislere ve özel bahislere gittim. Brezilya'nın oranının çok düşük olmasından kaynaklı olarak. Evet, Bosna-Hersek-Katar mücadelesinde mesela o biraz önce söylediğim gerçekleşti. 5 dakikalık uzatma gösterdi maçın hakemi. Çünkü zaten 3 gol oldu maçın ilk yarısında. Bir de su molası derken 5 dakika geldi. Eğer böyle bir bahis tercihi yaptıysanız kazanmış oluyorsunuz. Ki ben yapmıştım bugün o bahis tercihini. O da kazanmış oldu sonuç itibariyle. İsviçre-Kanada mücadelesinde ise 4 dakikalık bir uzatma olduğunu belirtelim. Onu da yine takip edelim. İkinci yarısında bakalım nasıl bir karşılaşma bekliyor bizleri. Onu da göreceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha söylemekte fayda var. Günün maçlarını değerlendiriyoruz. İlk karşılaşmamızdaki değerlendirmeyi yaptık. Sizler de mesajlarla günün kuponlarını paylaşabilirsiniz. Ya da ben biraz önce bir konu başlığı vermiştim. Ona bir cevap niteliğinde mesajlar da atabilirsiniz. Ben şu ana kadar turnuvanın en iyi takımı sizce kim diye sordum. Ve bu tabii doğal olarak bir taraftan da kupayı kim alır sorusu da sorusunu da beraberinde getirebilir ama ben iki ayrı soru olarak sordum. Neden? Çünkü bazen böyle en iyi oynayan takımın kupayı alması da çok mümkün olmuyor. Sizler de şöyle bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Evet, şu takım çok iyi ama bu takım da turnuva takımı. Bunlar yine kupayı alabilirler gibi bir düşünceniz olabilir. Bu nedenle iki ayrı soru olarak sordum. Tekrar edeyim. Dünya Kupası'nda şu ana kadar en iyi oynayan takım sizce kim? Ve Dünya Kupası'nı kim alır? Lütfen benimle paylaşın düşüncelerinizi. Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz mesajlarınızı. 0538 052 1487. Bir kez daha belirtelim. 0538 052 1487. Buradan göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilir. Siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hemen şöyle bir gelen mesajlara bakalım. Selam, ben Gültekin. Şu ana kadar izlediğim takımlar içerisinde Fas, İngiltere ve Japonya'yı çok beğendim demiş. Kesinlikle katılıyorum. Vedat abi, yenge aradı herhalde, bir anda panik olup jenerik müziğe girdin demiş. Az da kapatamadım telefonu. Haklısınız. Hanım aradı. Ben telefonu kapatmaya çalışırken tek elimle kapatamayınca jenerik müziğine girip ondan sonra telefonu kapatıp yeniden karşınıza dönmeyi tercih ettim. Olabiliyor zaman zaman böyle şeyler. Neyse ki çok önemli de bir durum değilmiş. Yani o beni yayın sırasında pek aramaz hanım, çünkü saatimi bilir. Ama biliyorsunuz bugün Görkem Tezer'in yerine yayın yapıyorum. O da bu saatte yayın yaptığımı bilmiyor. O yüzden böyle bir durum oluştu. Kusura bakmayın. Ama hemen toparlandık, geri döndük zaten. Evet, devam edelim gelen mesajlara, sizlerden gelen mesajları okumaya devam edeceğim. Bu mesaj kimden gelmiş, son gelen mesaj? Sağ olsun. Kim? Selim, sevgili Selim Sarı göndermiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Gültekin'e de teşekkür ediyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı buraya gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve devam edelim. Bir sonraki karşılaşmaya hemen bir bakalım. Bir sonraki karşılaşmamız gene saat 1'de başlayacak. Biraz önce de aktarmış olduğum gibi sevgili dinleyiciler. Fas-Haiti mücadelesi. Bakın, az önce Fas turnuvada en iyi futbol oynayan takımlardan biri şeklinde bir cevap gelmişti hatırlarsanız, ki ben de katılıyorum buna bu arada. En iyisi diyemem ama en iyi oynayanlardan birisiydi gerçekten. Bu senenin sürprizlerinden kimi sorarsanız ben elbette Fas derim. Net fikrimdir bu. Ama hani Dünya Kupası'nda şampiyon olur mu Fas? Ben çok büyük ihtimal vermiyorum buna. Yani belki çok düşük bir ihtimalle tercih edilebilir. Ama onun dışında çok büyük bir ihtimal vermiyorum. Birazdan tabii konuşuruz. Ben de fikrimi söylerim kimin şampiyon olacağına dair. Ama ben mesela Fransa'yı da çok beğendim. Bence çok iyi takım Fransa. Arjantin şu ana kadar Messi'nin önderliğinde iyi gidiyor. Yine onlar dahil edilebilir. Bu iyi oynayanlar kervanına. Başka ne diyelim? Kim var? İngiltere, Japonya'yı söylemişsiniz. Japonya çok iyi başladı ama devamında çok öyle beklediğim gibi bir Japonya görmedim. Onu söyleyebilirim. İngiltere evet gerçekten çok iyi başladılar. İyi de gidiyorlar. Gana karşısında dediğim gibi yani biraz da avantajlı skorla beraber oynadılar ama hani bana keyif vermiyor İngiltere futbolu. Belki şey olabilir bu arada. Hani sonuç alıyor olabilirler. Ama ben yine de izlediğim futboldan da keyif almak istiyorum. O yüzden İngiltere'nin futbolu çok keyif vermiyor. Yani en iyi oynayan takım diyemem onlara. Başka kim olabilir? Şöyle bakıyorum. Ya Portekiz'i dün izledim. Tabii çok zayıf rakibe karşı daha iyiydiler ama bence orada da çok ihtimal vermiyorum ben. Portekiz'in de yine bu Dünya Kupası'nda çok yukarılarda olmasını beklemiyorum. Bir noktada mutlaka zor bir rakiple karşılaşıp elenebilirler diye düşünüyorum. O yüzden yani burada ne kaldı geriye? İspanya bu arada. İspanya ilk maçı golsüz tamamlamıştı ama sonrasında vitesi yükselttiler. Onların oyununu beğendiğimi söyleyebilirim. İspanya, Fransa, Arjantin işte bu üç takım. Dördüncüsü kim olur? Mesela Fas dördüncü takım olabilir mi? Olabilir. Çeyrekte de gidebilir, yarı finalde de gidebilir ama oraya kadar gelme ihtimali var. Almanları yazalım mutlaka. Almanlar da iyi takım. Yani ben izlediğim Almanya, şu son turnuvalarda izlediğim en iyi Almanya olabilir açıkçası. Daha fazlasını yapabilecek potansiyelleri olduğunu da biliyorum. O yüzden onlar da böyle yukarılarda olabilirler diye düşünüyorum. Mesela Almanya, İspanya, Fransa ve Arjantin dörtlüsü yarı finali olabilir. Buradan da Avrupalı bir şampiyon çıkar gibi geliyor bana. Yani dört takımın üçü Avrupa olunca, Avrupa ülkesi olunca biri mutlaka dediğim gibi Avrupalı olur diye düşünüyorum. Ne diyor? Biraz konu dışı ama bir sorum olacak diyor. Sevinirim cevaplarsanız. Bizim milli takım ilk maçta Avustralya'ya yenildiğinde Türkiye Futbol Federasyonu radikal bir karar alıp hocayı yollasaydı diyor. Ve yerine Aykut Kocaman, Fatih Terim, Şenol Hoca üçlüsünden birine geçseydi farklı bir senaryo izler miydik? İyi geceler demiş. Ya çok ihtimal vermiyorum. Neden biliyor musunuz? Yani tabii ki bir ekstra motivasyon olur muydu? Olabilirdi ama yani işte bunu yapan takımlar oldu biliyorsunuz. Ama ben yine de söylüyorum. Buraya kadar gelmiş olan bir takım var. Birbirlerine bağlı. Dünya Kupası'na gelmişler ve burada siz hocayı gönderirseniz bunun eksi bir motivasyon olacağını düşünüyorum ben. Yani demotive olabileceğini düşünüyorum oyuncuların. Bence hiç bir faydası olmazdı benim düşünceme göre. Çünkü zaten götürdüğümüz oyuncular belli. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bir de birbiriyle oynayan ve sürekli bir oyuna alışmış takım var. Orada neyi değiştirebilirdiniz ki? Zaten iyi takım, oyuncular iyi. Bence orada olabilecek tek senaryo şu olabilirdi. Giderken milli takım böyle bir turnuva olabileceğini, işte oynadıkları takımların fizik gücünün yüksek olduğunu ve kapanarak oynayacaklarını hesap ederek buna çalışmaları gerekirdi diye düşünüyorum ben. Bunun üzerine bir plan yapması gerekirdi diye düşünüyorum ama öyle olmadı. Şimdi bakıyorum herkes işte yok. Kamp yerinden bahsediyor. Siz işte hoca değişse nasıl olurdu vesaire diyorsunuz ama bunların hiçbirinin ben sonucu değiştireceğini düşünmüyorum açıkçası. Benim fikrim budur. Teşekkür ederim sevgili Gültekin'e de göndermiş olduğu bu mesaj için. Peki devam edeceğiz dedik. Birazdan Fasayiti'yi de konuşacağım ama çok kısa bir reklam arasından sonra.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında

0: sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: uçacaktı.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Herkese yeniden merhaba. Şu anda beni dinlemekte olan herkese. Aslında şöyle, bu arayı vermeyecektim ama bir teknik arıza vardı kulaklıkla ilgili. Onu gidermem gerekiyordu. O yüzden tekrar bir ara vermek zorunda kaldık ama bundan sonra saat 24'e kadar kesintisi sizlerin karşısında olacağım. Bunu hemen söyleyeyim. Gelen mesajlar var, okumaya başlayacağım biraz sonra mesajlarınızı. Lütfen göndermeye devam edin. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Ara vermeden önce söz vermiştim, hemen yerine getireyim. Fas bu gece Haiti ile oynuyor. Bu mücadeleyle ilgili değerlendirmelerimi yapacağımı söylemiştim. Gerçekten bugün Fas'ın, o beğendiğimiz oyununun Haiti karşısında da devam edeceği düşüncesindeyim. Ve bence en farklı galibiyetini alabilir bu gece Fas. Öyle gözüküyor. Yine şöyle hemen puan tablosuna bir bakalım. Orada aslında Fas adına da kazanılması gereken bir mücadele olduğunu söyleyelim. Burada şeye kalır mı? Üçlü averaja kalır mı? Çok ihtimal vermiyorum açıkçası ama ben 6 puan yapan, 7 puan yapan Fas'ın buradan rahatlıkla çıkabileceği düşüncesindeyim. Aslında iki takım arasındaki oynanan mücadeleye baktığımızda bir birlik beraberlikle sonuçlanmıştı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani Brezilya ve Fas arasında burada grup liderliği için mücadele ediyorlar ya, onun için söylüyorum. Aslında şöyle bir durum var. Bir bir berabere kaldıkları için genel averaja bakılacak. Ve Brezilya Haiti'yi 3-0 yenmişti. Ve şu anda averaj olarak baktığımızda Brezilya daha üstte. Ama ben bugün oynayacak mücadelede Fas'ın atacağı gollerle bu averajı da toparlayabileceğini düşünüyorum. Brezilya'nın 3, Fas'ın 1 averajı var. Bence Fas bugün farklı bir skor alarak Haiti karşısında grup liderliğini isteyecektir. O yüzden gollü bir maç olabilir. Bu açıdan değerlendirmenizi isterim bu karşılaşmayı. Hemen şöyle bu karşılaşmadaki özel etkinliklere de bakalım. Çünkü Fas galibiyeti zaten çok düşük bir oran. Yani burada biraz önce söylediklerimden farklı bir şey söylemeyeceğim. Yine özel etkinliklere bakmakta fayda var. Özel etkinlikler dediğimizde de şöyle bir baktım hemen. Aslında oyuncu bahsine de gideceğim biraz sonra ama ilk 30 dakikada gol olur bahsi burada çok net alınabilir diye düşünüyorum. Ki bu Dünya Kupası'nda şöyle bir şey vereyim size, özellikle de grup aşamasında çok benim en azından takip ettiğim kadarıyla kalite farkı olduğu için takımlar arasında çok fazla erken gol izledik. İlk 30 dakika, ilk 20 dakika goller izledik. Ve bu ilk 30 dakika bahsi özellikle çok kazandırdı, onu söyleyeyim. Yani %85 oranında kazandırdı bana. Biraz önce şeyde de, Bosna Hersek maçında da yine ilk yarı en az 5 dakika uzar ve ilk 30 dakikada gol olur şeklinde iki bahis almıştım. İkisi de başarılı oldu, onu söyleyeyim. Bu arada İsviçre'nin golü geldi. Maçın ikinci yarısı başlar başlamaz İsviçre

Kanada karşısında skoru 1-0'a getirdi ve öne geçti. Ben karşılaşmayı, İsviçre'nin kazanmasını bekliyordum ama yani zor bir maç olacağını da düşünüyordum. Bakalım devamı nasıl olur. Ama gollü bir maç olmasını da bekliyorum şu dakikadan itibaren. Yani Kanada biraz daha riskleri alacaktır. Bundan sonraki dakikalarda daha farklı bir durum oluşabilir. En az 3 gol çıkabilir bu karşılaşmanın ikinci yarısında, söyleyelim bunu. Evet, dediğim gibi gelelim şöyle gol olur bahsine bir bakalım. Mesela ilk 20 dakika gol olur Fas-Haiti mücadelesinde. İlk 20 dakikada gol olurun oranı 2.32. Gerçekten çok güzel bir oran. Ya da ilk 30 dakikada gol olurun oranı da 1.70. Bence bu da çok değerli bir oran. Yani burada Fas-Haiti mücadelesinde alabileceğimiz bence en güzel bahisler bu özel etkinlikler. Ve dediğim gibi şu gol olur bahisleri tekrar edeyim. İlk 20 dakikada gol olmasına verilen oran 2.32. İlk 30 dakikada gol olmasına verilen oran 1.70. Burada tabii biraz daha böyle risk almayı sevenler ilk 15 dakikada, ilk 10 dakikada gol olur gibi bahisler de alabilirler. İşte o zaman oranlar daha da yükseliyor. Mesela ilk 15 dakikada gol olurun oranı 3, ilk 10 dakikada gol olurun oranı 4.40, ilk 5 dakikada gol olurun oranı 8 gibi, ama ben daha böyle ortalama bir şey aldım, tercih aldım. İlk 20 dakikada gol olabilir diyorum 2.32'lik oranla. Şimdi ben bu maçlarda biraz böyle düz mantıkla da şunu tercih ediyorum. Eğer ilk yarılarda fazla gol olursa, yani en az 2 gol bekliyorsanız, işte o zaman ilk yarıda en az 5 dakika uzatma olur şeklindeki bahsi de tercih edebiliyorsunuz. Çünkü gollerden sonra beklemeler vesaireler, hele de maçın içerisinde bir pozisyonda vara falan gidildiyse o 5 dakika banko. Onu söyleyeyim yani. O yüzden ben ilk yarıda 5 dakika en az uzatma olur bahsinin de yine burada tercih edilebileceğini düşünüyorum. Fas-Haiti mücadelesinde. Oyuncu bahislerine bakalım. Orada da yine beklentilerim var açıkçası. İsmail Sayıbari gol atar diye düşünüyorum. Oranlarına bir bakalım hemen. Neymiş? Gol atar. Neredesin? Hemen şöyle bir bakalım. Oyuncu gol atar ve takımı kazanır mesela. İsmail Sayıbari gol atar ve takımı kazanır. 2-0-3. Hiç bakmaya gerek yok diğerlerine bence. Yani İsmail Sayıbari bir gol atar en az ve Fas kazanır. Çok da güzel bir oranmış bence. Tercih edilir diye düşünüyorum ben. Yani işte 2-3 gol en az 3 gol atmasını beklediğim Fas'ın gollerinden birini İsmail Sayıbari'nin atmasını da bekleyebiliriz. Bu da yine tercih edilebilir bir bahis gibi gözüküyor. Sevgili dinleyiciler, bu da yine benim kuponlaştırdığım bir tercih. Yani şu anda size söylediğim bu 3 tercihi de aslında bir kupon şeklinde yaptım ve paylaştım. Nerede paylaştım? Tabii hemen o soru gelecek aklınıza. Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi Uğur Böceği iddia bayi ile paylaşıyorum kuponlarımı ve onlar da üyeleriyle paylaşıyorlar. Eğer dilerseniz bu kuponlara ulaşmak çok kolay. Hiç herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece yapmanız gereken iddia.com'da üye olurken bayini seç bölümüne gidip orada 30 çift 0 97, Uğur Böceği iddia bayinin kodudur. 30 çift 0 97, bunu seçmeniz gerekiyor. Yeterli. Sonra tabii seçtiğinizde bildirin. Nereye bildiriyorsunuz? Uğur Böceği iddianın müşteri hizmetleri WhatsApp numarasına. 0540 300 çift 0 97, 0540 300 çift 0 97. Hatta ilk söylediklerimi aklında tutamayanlar varsa direkt bu numaraya yazabilirler. Ben kuponlara ulaşmak istiyorum diye. Benim, yani Vedat Parlak kuponları, sevgili Burak Alaca'nın, Görkem Tezer'in, yine radyo spor programcıları kuponları burada olacak. Uğur Böceği iddiada olacak. Onlar size bu kuponları cep telefonunuza gönderiyorlar. Her gün günün tüm maçlarıyla ilgili düşüncelerimizi yazıp kuponlaştırıp paylaşıyoruz. Dediğim gibi Uğur Böceği iddiayla ulaşmak isteyenler 0540 300 0 97'den ulaşabilirler. WhatsApp numarasıdır. Oradan yazıp ben kuponlara nasıl ulaşırım diye sormanız yeterli olacak. Daha da uzatmayacağım bu konuyu çünkü sonra kızıyorsunuz. Niye bu kadar sık sık tekrar ediyorsun şeklinde. Yok, etmiyorum aslında da, bazen sizden mesaj geliyor. Nasıl ulaşabilirim? Biraz önce anlayamadım falan gibi. O zaman da üst üste tekrar etmemiz gerekiyor. Ama bu sefer dediğim gibi numarayı direkt verdim. Oradan
bakabilirsiniz. Fas maçı bizim için önemli demiş dinleyicimiz. Vedat Bey değil, Caner Bey demiş tabii. Caner yok yayında, ben varım. Umarım yardımcı olabilirim size. Ben Fas'ın dediğim gibi kazanacağını zaten düşünüyorum. Vedat Bey yayınları İsviçre-Kanada maçında kaç korner oldu bakar mısın demiş. Bakarız tabii sizin için, hemen şöyle bir açalım. Kaç korner olmuş şu ana kadar? 3 korner olmuş şu ana kadar toplamda. Çok öyle fazla bir korner çıkmamış açıkçası. Devam edelim. Vancouver'dan Tarık Yücesoy. Benim en iyi gördüğüm takım İspanya ve Fransa. Yalnız şu Gana'nın büyücüsünü durdurmazlarsa Gana'da en az çeyrek final yapar sanırım demiş. Evet, şimdi bu da ilginç bir durum. İşte özellikle İngiltere maçı için Gana'nın bir büyücüsü varmış ve o büyücünün yaptığı büyüler sayesinde Gana gol yememiş gibi konuşuluyor. Ya bunlar aslında fantastik hikayeler. Sahadaki oyuncuların o becerisi olmasa yani herhalde hiçbir anlamı olmaz diye düşünüyorum. Oradaki o büyücünün yaptığı herhangi bir büyünün, bunu söyleyebilirim. İyi yayınlar Vedat Bey, eskisi gibi yine gece yayınları yapıyorsunuz. Sizin yayınlarınız başkaydı. 10 yıl önce sizi özledik biliyorsunuz. Seviliyorsunuz demiş Antalya'dan Serkan. Çok teşekkür ederim. Evet, 22-24 yayınları yapardım. Çok da güzel yayınlar olurdu, katılıyorum. Telefon bağlantıları alırdık program boyunca ve neredeyse susmazdı telefonlar bütün yayın boyunca. Yarın da böyle bir şey yaparız Serkan Bey. Yarın akşam çünkü daha uzun yayında kalacağım. Saat 21 gibi gireceğim ve 24'e kadar yayındayım. Yarın telefon bağlantıları da alır, biraz sohbet ederiz. Hem Dünya Kupası'na dair hem Süper Lig'e dair sohbetler ederiz. Eğer yarın da dinliyor olursanız, aramak isterseniz. Vedat Bey selamlar, Kanada'dan Ahmet ben, Fas'tan yarı final, İspanya'dan şampiyonluk bekliyorum demiş. Güzel, teşekkür ederim. Evet, mesajlarınızı göndermeye devam edin lütfen Radyospor WhatsApp hattımıza. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Tekrar edeyim konu başlığımızı. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda oyununu en beğendiğiniz takım hangisi? Ve Dünya Kupası'nı sizce kim kazanır? Bu iki soruya cevap arıyoruz. Birazdan yeni soruları soracağım zaten. Güzel sorular da hazırladım. Daha doğrusu ben izlerken böyle dikkatimi çekenleri sizlerle de konuşmak istedim. Evet, Fas maçını da konuştuk. Fas-Haiti maçını ve bu sabaha karşı oynanacak iki karşılaşma daha var. O maçlara dönüp şöyle bir bakalım hemen. Çekya-Meksika ve Güney Afrika-Güney Kore maçları. Bu iki karşılaşma içinde hemen düşüncelerimizi aktaralım sizlere. Şimdi Çekya-Meksika maçına geldiğimizde Meksika'nın burada biraz önce dedim ya, yani bu puan tablosuna iyi bakıp ona göre de değerlendirme yapmak lazım diye. Burada Meksika'nın şu ana kadar elde etmiş olduğu puana baktığımızda aslında 6 puanla neredeyse liderliği garantilediğini söylemek lazım. Şöyle hemen oynadıkları maçları da sizlerle paylaşayım. Burada Meksika'nın oynadığı maçlarda Güney Kore'yi de mağlup ettiği için ikili averajda bir şekilde burada artık liderliği garantilediğini söylemek lazım. Güney Kore 3 puanla ikinci, Çekya 1 puana sahip ve Güney Afrika'da yine 1 puana sahip. Şimdi burada tabii Çekya'nın bir hedefi var ama Meksika karşısında ne kadar başarılı olabilir bu hedefte, onu düşünmek lazım. Ama yine de bir hedefi var sonuç itibariyle. Yani kazanırlarsa Güney Kore'nin üstüne çıkma ihtimalleri var. Ya da en azından en iyi üçüncülerden biri olarak devam etme şansları var. Bu nedenle bence maçta başından sonuna kazanmak isteyeceklerdir. 3 puanı almaya çalışacaklardır. Bu da beraberinde güzel, keyifli bir maç getirebilir bize. Ve o keyifli maçta da işte en az 3 golün olmasına verilen orana baktım ben. 1.85 gibi çok güzel bir oran var. Bence 2.5 gol üstte gider bu karşılaşma. Beklentim bu. Birinci beklentim bu. İkincisi, oyuncu bahislerine gitmek istedim. Ve orada da benim yine Raul Jimenez'den gol beklentim var ki aslında bu turnuvada beni çok yanıltmadığını da söyleyeyim. Hatta ilk karşılaşmada kafayla gol atar demiştim açılış maçında. Ve 7.50 orandı galiba. O da başarılı olmuştu. Yine Raul Jimenez'den gol gelmesini bekliyorum. Düzeltiyorum. Julian Jimenez'den gol gelmesini bekliyorum. Şöyle bir bakalım hemen. Ve o Raul Jimenez niye yanıldıysam. Raul Jimenez'in gol atmasını bekliyorum. Oran neymiş, ona bakmaya çalışıyorum.

çalışıyorum ama bir türlü göremedim. Yani Meksika'da Raul Jimenez golü bulur diyorum. Oyuncu gol atarın oranına bir bakalım. Oyuncu kafayla gol atarın oranı neymiş? 8.40 bu sefer. Yani kafayla da bir şey yapılabilir aslında. Böyle bir tercih yapılabilir riske girmek isteyenler için. Ama gol atarın bahsi de oranı da güzelmiş. Bakın 2.43 oranı var. Raul Jimenez gol atar. Oran 2.43. Gayet güzel bir oran. Bu arada ikinci gol için geldi ve attı İsviçre'ye. Kanada karşısında 56. dakikada 2-0'a getirdi skoru İsviçre. Ve şu an itibariyle İsviçre çok rahat bir galibiyete doğru gidiyor. En az iki gol daha olur demiştim. Biri geldi. Bir tane daha bekliyorum hala, onu söyleyeyim. Diğer tarafta Bosna Hersek 2, Katar 1. Orada da iki gol daha bekliyorum. Ben Katar'ın savunmada vereceği boşlukları Bosna Hersek'in değerlendirebileceğini düşünüyorum. Daha iki gol daha bekliyorum oradan da. Diyelim devam edelim. Ne dedik? Raul Jimenez gol atar dedik ve 2.5 gol istedik buraya da. Gelelim diğer maça. Güney Kore, Güney Afrika ile oynuyor. Güney Kore de benim bu grupta beğendiğim, bu Dünya Kupası'nda beğendiğim takımlardan. Şöyle beğendiğim takımlardan. Özellikle müthiş bir tempo ile oynuyorlar oyunu. Çok hızlı oynuyorlar. Ön alan baskısı yapıyorlar ve o baskıdan sonuç alabiliyorlar. Bunu Japonya'da da görmüştük, Güney Kore'de de gördük. Yani çok önemli bence bu yaptıkları. O açıdan değerlendirdiğimde ben bu maçı Güney Kore'nin kazanmasını bekliyorum. Güney Kore'nin galibiyetine verilen oran da 1.46. Bence yeterli bir oran. Şimdilik en azından düşmezse oran maç saatine kadar. Bence yeterli bir oran. Bunu söyleyeyim bir. İkincisi burada yine ilk 30 dakikada gol atılabilir diye düşünüyorum. Bence Güney Kore hızlı başlayacaktır. Yine o tempoyla, ön alan baskısıyla başlayacaktır ve ilk 30 dakikada bir gol çıkar diye düşünüyorum. Onun da yine oranının değerli olduğunu gördüm. İlk 30 dakikada gol olurun oranı da sevgili dinleyiciler 2.10. Gayet güzel. Bence ilk 30 dakika bir gol olabilir burada. Tercihi yapılabilir. Yani Güney Kore kazanır, ilk 30 dakikada bir gol olur. Bu söylediğimden doğal olarak yola çıkarak ne yapabiliriz? İlk yarıyı da Güney Kore kazanır diyebiliriz. Ben ilk yarıdan Güney Kore'nin kazanmasını da bekliyorum. Böylelikle 3 bahiste buradan yine sizlere aktarmış olduk. Ve de tabii Ordu'dan Tuna, şampiyon Brezilya olacak abi. 2 ne demiş? 2 İha iyi ki varsınız demiş, özür dilerim ki okuyamadım. Şampiyon Ordu Spor 52 diye de eklemiş. Teşekkür ediyorum göndermiş olduğunuz mesaj için. Bir taraftan da burada hemen az önce sizlerle paylaşmıştım. Güney Kore maçındaki düşüncelerimi. Onu da bir taraftan kuponlaştırıp hemen paylaşıyorum Uğur Böceği ile. Oradan, gerçi burada sizle de paylaştım ama görmek isteyenler oradan bugüne dair yaptığım tüm kuponları da görebilirler. Tekrar edeyim, ben Vedat Parlak, Burak Alaca ve Görkem Tezer'in tüm kuponları Uğur Böceği iddia bayinde ve kuponlara ulaşmak çok kolay, ücretsiz bir şekilde ulaşıyorsunuz. Sadece yapmanız gereken iddia.com'a üye olurken bayini seç bölümünden Uğur Böceği iddiayı seçmek. Ve sonrasında da Uğur Böceği iddiaya ben bu kuponlara ulaşmak istiyorum diye mesaj atmak. Nereye mesaj atacaksınız? 0540-300-097 0540-300-097 mesaj atıp ben kuponlara ulaşmak istiyorum demeniz yeterli. Orada müşteri hizmetleri sizlere destek olacaktır diyelim. Maçları bu şekilde değerlendirmiş olduk tümünü. Hemen şöyle özellikle gece oynanacak maçlara dair düşüncelerimi bir kez daha aktarayım. Çekya-Meksika maçında 2.5 gol istiyorum. Ayrıca Raul Jimenez'in gol atmasını bekliyorum ve bunu söyleyebilirim. Ve Meksika'da kazanabilir bence. Ama birinci tercihim 2.5 gol üstü, onu söyleyeyim. Diğer tarafta Güney Kore, Güney Afrika maçında ben Güney Kore'nin kazanmasını bekliyorum. 1.46'lık oran bence yeterli. Bunun dışında ilk 30 dakika gol atar bahsi yine burada tercih edilebilir dedik. Ve ilk yarı Güney Kore kazanır da yine tercih edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, sorularımıza devam edelim mi? Ne demiş? Ordu'dan Tuna'dan sonra gelen mesaj var mı? Yok, tamam. Yeni sorularımızla devam edelim. Şu an 23.20 oldu saatlerimiz. Artık ilerliyor programda süre ve hemen yeni soru içinde bence doğru bir zaman. Sizce turnuvanın sürprizi kim? Yani şu ana kadar sizin beklemediğiniz bir performans ortaya koyan sürpriz takım kim sizce? Bunu

merak ediyorum ben. Diyelim ikinci sorum da şu olsun. Sizce sürpriz takım kim dedik? Ha, bu turnuvanın çıkış yapan futbolcusu. Ama beklentilerin aksine. İşte mesela Messi, Mbappe, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, bunlar beklenen oyuncular. Ama beklemediğiniz oyunculara soruyorum ben. Çıkış yapan, yani genç bir oyuncu, bir anda işte bu turnuvada parlamış bir oyuncu. Gözünüze batan bir oyuncu var mı? Lütfen benimle paylaşın. Dediğim gibi iki soru sorduk. Sürpriz takım kim sizce? Bu turnuvadaki şu ana kadar oynadığı futbolla sizi şaşırtan takım kim? Ve yine çıkış yapan futbolcu, genç futbolcu kim? Onu da benimle paylaşabilirsiniz. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Maçlarda skorlara bakalım. 59. dakika Bosna Hersek 2 Katar 1 ve 62. dakika İsviçre 2 Kanada 0 şeklinde mücadeleler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, şimdi gündeme de bakacağız demiştim. Gündemde de birçok konu var aslında. Takımlarımızda birçok gelişme var. Onları konuşalım istiyorum sizlerle. Gündeme dair de yine söyleyecekleriniz varsa lütfen yazın bana. Değerlendirmelerini yapalım burada birlikte. Şimdi bugün bir haber dikkatimi çekti. Ama bu haber tabii bana çok böyle inandırıcılıktan uzak geldi. Onu söyleyeyim bir kere ama yine de yazılmış. Dedim ki bir şöyle bakayım nedir içeriği. Diyor ki D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 olan milli takımımız matematiksel olarak turnuvaya veda etmişti. Bu mücadele ile ilgili flash bir gelişme yaşandı diyor. Karşılaşmada Paraguaylı futbolcunun hakemin saatini takması nedeniyle TFF mücadelenin tekrarı için sessiz sedasız başvuru yaptı. Ve sonrasında bakın neler yaşandı diyor. Maçın 45. dakikasında rakip oyunculardan Matias Galarza, hakem Ivan Burton'un yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı. Sarı kartı olan oyuncunun daha sonra bu saati hakeme verdiği iddia edilse de görüntülere yansımamıştı diyor. Sabahın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu olay üzerine harekete geçti. FIFA kurallarında yer alan hakemin itibarını sarsacak ve oyunu sağlıklı şekilde yönetmesini engelleyecek hal ve davranışlar maçın tekrarını getirir maddesi üzerine hukukçular bunun dönme ihtimali çok yok ama böyle bir durum var diyerek durumdan haberdar ediyorlar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı. Hacı Osmanoğlu'nun da %1 bile olsa sessiz sedasız bu işi çözelim, hakkımızı arayalım dediği ve bunun üzerine FIFA ile irtibata geçtiği söyleniyor. Infantino'nun da durumla ilgili bilgilendirilmesinin ardından FIFA'dan gelecek yanıt bekleniyor diye de eklenmiş. Yani ben açıkçası dediğim gibi çok bana inandırıcı gelmedi. Yani buradan bir şey çıkmaz, onu söyleyeyim. Artık neredeyse her şey bitmiş. Yarın sabah maça çıkacak milli takımız, değil mi? Ya Perşembe'nin sabahı, Perşembe gece yarısından sonra yani maça çıkacak milli takımız artık son maçına. Ben bu ihtimalin çok, yani %1 bile olduğunu düşünmüyorum. %1 olduğunu söyleyenler varsa da. Bu haber dikkatimi çekti. Sizlerle de paylaşayım istedim. Yani var mı acaba bundan haberiniz bilmiyorum. En azından haberdar etmiş olayım istedim. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Bence sürpriz yapan takım fil dişi. Çıkış yapan futbolcu tabii ki olay demiş. Teşekkürler. Var mı başka? Vedat abi Ordu'dan Tuna Hollanda Brobli Ajax'ta oynuyor demiş. Brobli. Hollandalı Gorgi Brobli'yi öne çıkarmış ki evet yani gerçekten iyi bir performans ortaya koyduğunu söylemek lazım. Teşekkür ediyorum göndermiş olduğunuz mesaj için de yine sevgili Tuna. Evet, sizler de mesajlarınızı yazabilirsiniz. Sizin sürpriz takımınız hangisi? Sizi şaşırtan bu Dünya Kupası'nda. Aslında ben beklediğim gelmedi sizden ama hani herkes olumlu anlamda almış bunu. Bence bu Dünya Kupası'nın en şaşırtan takımı, sürprizi milli takım. Değil mi? Ya ben Türk milli takımı diye düşünüyorum. Ya bunu kimse beklemiyordu herhalde. O yüzden ya benim düşüncem en azından şahsi düşüncem böyle. Sürprizden kasıt herkes tabii şeyi düşünüyor. Olumlu tarafından bakıyor. İyi takım olarak bakıyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bu arada işte gelen iki isim var şu ana kadar ama bence başka isimlerden de bahsedebiliriz. O yüzden
Özellikle yani gelecek vadeden turnuvanın öne çıkan oyuncusu kim? O konuda lütfen paylaşın benimle düşüncelerinizi. Ben de yayınımızda paylaşayım. Evet, şöyle baktığımda gündem gerçekten yoğun dediğim gibi. Özellikle taraftarlar transfer haberlerini çokça merak ediyorlar. Fenerbahçe taraftarının beklediği transfer haberleri var. Ama şu ana kadar Fenerbahçe'de aslında Vedat Muriç transferi gerçekleşti ki malumun ilanıydı zaten. Onun dışında da şöyle bir baktım. Bugün Amara Diouf hamlesi geldi. Fenerbahçe Senegal'in genç oyuncusu Amara Diouf'u kadrosuna kattı. 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe. Şimdi bu futbolcunun şöyle bir nasıl geldiğine bir bakalım, onu söyleyelim size. Yani şimdi bir, bu oyuncunun gelişinde Ali Koç'un etkisi var. Ali Koç bu oyuncunun getirilmesinde ilk adımı atan isim. Ardından Saadettin Saran geçtiğimiz sezon oyuncuyla ilgisini sürdürdü ve bugüne kadar da oyuncunun gelene kadar da Fenerbahçe'nin o diyaloglarının kopmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye kazandırılmasında önemli etken. Ve Aziz Yıldırım bu işi bitiren oldu. Ben oyuncuyla ilgili tabii araştırma yaptım da herkes şundan bahsediyor. Yani oyuncunun geleceği çok parlak olarak görünüyor. Özellikle Avrupa'da çok fazla şey var. Oyuncuyu takip eden takımlar vardı. Fenerbahçe bu takımlar arasından sıyrılıp oyuncuyu almayı başardı. Dediğim gibi bunda çok önemli katkıları olan Ali Koç'u, dediğim gibi ilk oyuncunun bulunması, fark edilmesi, diyaloğun kurulması ve oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirme çabası. Ardından Saadettin Saran'ın devam ettirmesi ve sonrasında da profesyonel sözleşme imzalamakta Aziz Yıldırım'a nasip oldu. Amara Diouf konusu böyle. Bugün Oğuz Çetin Amara Diouf'u açıklarken bir açıklama yaptı. O da önemliydi. Yani şimdi burada transfer bekliyor herkes diyoruz ya. Amara Diouf direkt bu takımın oyuncusu mu? Yani hemen sahada olacak mı? Bu soruların cevabını verdi Oğuz Çetin. Dedi ki biz bir planlama yapıyoruz Amara Diouf'la ilgili. Oyuncuyu hemen sezon başında sahaya atmayacağız dedi. Oyuncuyla ilgili bir çalışmamız olacak. Öncesinde işte gelişimiyle ilgili. Hedefimiz Aralık-Ocak gibi Amara Diouf'tan faydalanabilmek dedi Oğuz Çetin. Bu anlamda baktığımızda dediğim gibi direkt ilk 11 oyuncusu olarak değerlendirmek mümkün değil Amara Diouf'u. Ama önemli bir kazanç Fenerbahçe adına, kazanım. Onu söylemek lazım. Bunun dışında, Amara Diouf dışında bugün tabii Fenerbahçe'de özellikle Aykut Kocaman'ın açıklamaları da çok fazla ses getirdi. Aykut Kocaman süreçle ilgili ilk kez konuştu. Önce İsmail Kartal'ın gelişiyle ilgili hayırlı olsun dedi. Yani o konuda çok bir fikir beyan etmedi. Ama çok fazla kırgınlıkları var Aykut Kocaman'ın. Kime? İşte bir kere Oğuz Çetin'e. En başta Oğuz Çetin'e kırgın Aykut Kocaman. Çünkü yani Aykut Kocaman'ın açıklamalarına göre 1 Mayıs itibariyle diyor Aziz Yıldırım benimle ilk diyaloğu kurdu. Yani bu şu demek oluyor. Henüz daha Fenerbahçe'de seçim gerçekleşmemiş. Aziz Yıldırım aday olmaya karar vermiş ve Aykut Kocaman'la da görüşmüş. Belli ki bu görüşmede işte bizim hocamızın sen olmanı istiyoruz ve bu nedenle biz şimdiden bir planlama yapacağız. O planlamayı yaparken, takımı kurarken sen hocam bize destek ol. Yani konuşma bu minvalde geçmiştir. Birebir bu cümlelerle olmasa da. Ve işte Vedat Muriç hamlesi geldi ya mesela. Bunun dışında başka birkaç isim daha belki Aziz Yıldırım'ın görüştüğü ve özellikle de bu seçim sürecinde açıkladığı isimler. Bunlar hep soruyorduk biz. Diyorduk ki ya bir teknik direktör olmadan nasıl bu isimler açıklanabiliyor sorusunu soruyorduk. Ama bir taraftan da hep Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'ın sürekli diyalog halinde olduğu, daha doğrusu Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman'ın sürekli diyalog halinde olduğu ve bu isimlerin de aslında bu şekilde açıklandığı yönünde bilgimiz vardı. Bugün gördük ki net olarak Aykut Kocaman da bunu
açıkladı. Dedi ki 1 Mayıs'ta görüşmek

Yapmaya başladık. Ardından takımı kurmak adına işte planlama, takımın nerede kamp yapacağı vesaire, ne zaman başlayacağı her şeyi aslında Aykut Kocaman'la birlikte hazırlamış Oğuz Çetin. Sonra bir noktaya kadar her şey yolunda gitmiş ama bir noktadan sonra artık Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman görüşememeye başlamış. Ama yani bunun altında bir neden olmalı. Ya yani şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamalarından anladığım, hani bizim bu basında duyduğumuz haberler vardı ya, işte Aykut Kocaman teknik ekibi kabul etmemiş, Aykut Kocaman Anadolu'dan bazı oyuncuların isimlerini vermiş gibi bazı sebepler vardı ya. Aykut Kocaman'ın açıklamasından anladığım bunların hiçbiri yok. Ya bunlar aslında halledilebilecek konular diyor Aykut Kocaman. Ama tabii karşılıklı konuşarak halledilebilecek konular diyor. Ben bir noktadan sonra Oğuz Çetin'le irtibatım kalmadı diyor. Yani Oğuz Çetin'e ulaşamamaya başladım diyor. Bu süreçte hatırlarsınız bir yine haberler çıkmıştı. Aykut Kocaman'ın telefonunu kapatıp işte tatile çıktığı ya da birkaç günlüğüne bir yere gittiği yönünde haberler çıkmıştı ya. Mesela bunun da doğru olmadığı söyleniyor. Aykut Kocaman hiçbir şekilde telefonunu kapatmadı ve sürekli Oğuz Çetin'e ulaşmaya çalışmasına rağmen ulaşamadığı yönünde işte Aykut Kocaman'ın kendi açıklaması da var zaten. Ama ne oldu? Yani neden bir anda İsmail Kartal kararı verildi? Muhtemelen yani konuşmanın bir noktasında Aykut Kocaman bir konuda belki kendi fikrini söyledi ve bu fikir belli ki Aziz Yıldırım ve yönetiminin beğenmediği bir fikir oldu. Ve sonrasında yani biz biraz daha belki kontrol edebileceğimiz, biraz daha Samandıra'da iplerin biraz daha bizim elimizde olabileceği bir teknik direktörle çalışalım düşüncesi hakim olmuş olabilir Aziz Yıldırım yönetiminde. Ben bunu anlıyorum. Yoksa başka bir sebep olacağını düşünmüyorum yani. Aykut Kocaman'ın tavrı, belki ben buranın patronu benim tavrı rahatsız etmiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi İsmail Kartal tarafında bu yanlış anlaşılmasın ama şöyle yani İsmail Kartal tarafına baktığımızda İsmail Hoca ya ben çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Şartlar ne olursa olsun ben Fenerbahçe'ye faydalı olmaya çalışırım durumu var. Yaptığı açıklamalardan da anladığım bu. Yani birisi gelir Samandıra'da biz burada işte şunu yapacağız. Çok bu işlerde itiraz etmez. Ne bileyim işte soyunma odasına gelebilir, belki başkan girebilir, yönetici girebilir. Bu konuda itiraz etmez ama işini en iyi yapmaya çalışır ve ben şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'ye destek olurum. Fenerbahçe'nin yanında olurum durumu var İsmail Kartal'da. Bu belki yönetimin daha İsmail Kartal'ı tercih etmesinde bir sebep olabilir diye düşünüyorum ben. Ama hali hazırda yani bugün Aykut Kocaman'dan aldığımız açıklamalarından aldığımız itibar da şu. Yani yine net bir sonuç söylemiyor. Yani şu sebepten oldu denmiyor. Ama belli ki Aykut Kocaman çok kırgın. Yani 1 Mayıs'tan itibaren benimle bir süreç yürütüyorsunuz diyor. Bu takımın kurulmasında, kamp planlamasında her şeyinde ben varım. Ama sonra benimle hiç konuşmadan gidip başka bir teknik direktörle anlaşıyorsunuz şeklinde bir durum söz konusu. Bu da tabii dediğim gibi Aykut Kocaman'ı da üzmüştür eminim. Ve bu kırgınlık eminim önümüzdeki süreçte belki işte farklı açıklamaları da beraberinde getirir mi? Onu bilmiyorum. Yani Aykut Kocaman bugünkü açıklamasında çünkü çok net bir şekilde belli ediyor ki Fenerbahçe'ye de zarar vermek istemiyor. Yani o yüzden açıklamanın dozajı da biraz o öyle ayarlanmış. Yani zarar vermemek adına daha böyle düşük tonda bir açıklama yaptığını da görüyoruz. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde özellikle işte Oğuz Çetin'le aralarında devam eder mi bu diyalog? Ya da Oğuz Çetin veya Aziz Yıldırım bir yerde bu konu sorulur ve açıklama yaparsa devamında Aykut Kocaman yine açıklama yapar mı? Bunları göreceğiz. Ama dediğim gibi çok kolay değil açıkçası. Bu arada Kanada bir gol attı. Nefis bir gol. Yani 3 pasta gol nasıl atılır? Onu gösterdi diyebilirim Kanada. 2-1'e getirdi. 76 oldu dakika. İsviçre 2, Kanada 1 oldu. Diğer tarafta 72. dakika Bosna Hersek 2, Katar 1. Maçlar devam ediyor. Bakalım. Güzel de maçlar. Bu arada bu maçta 3 gol olur geldi. Yani 76. dakika İsviçre Kanada maçında 1-0 iken ben en az 3 gol demiştim ya. O geldi. Diğer tarafta goller gelmedi sadece. Yani 72. dakika Bosna Hersek 2-1 önde Katar karşısında. Ben daha 2 gol olmasını bekliyorum burada ama Bosna öyle bir kapandı ki.
Yani Katar tamam açılıyor falan ama Bosna'nın da hiç gitmeye niyeti yok. Benim beklentimin dışında gelişti bu durum. Bakalım, yine de gol olma ihtimalini bekliyorum ben. En az iki gol bekliyorum burada. Bir kere ağzımızdan çıktı bu söz ama artık gerçekleştirme ihtimali daha da düştü. Bunu da söyleyebilirim. Mesajlar geliyormuş. Peki, sürpriz takım Türkiye diyor. Teşekkür ederim. Oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Yani Türkiye bu benim çizdiğim çerçeveye uyar. Sonuçta olumlu ya da olumsuz olabilir ama hani Kerem Aktürkoğlu uymaz. Dediğim gibi genç bir oyuncudan bahsediyorum. Gelecek vadeden ve bu turnuvanın gelecek vadeden yıldızı olabilecek oyuncudan bahsediyorum. Teşekkür ederim. Bugün milli takımlara tepkiler oldu demiş. Ya ben şöyle bir tane video gördüm, evet. Ama bu videoda tepkilerden çok tepki vardı sanki. Bir kişi konuşuyordu ve sadece o videoya çekilmişti ve sonra da servis edilmişti. Hadi bir olmasın da 2-3 kişi olsun ama sonrasında oyuncularımızın özellikle işte imza verdiği bir başka video var ki orada daha kalabalık gruplar oyuncularımıza destek olmaya çalışıyorlar. Ya hiçbir şeyi çok böyle aşırı uçlarda yaşamamak lazım ya, dediğim gibi sevinci de hüznü de biz hepsini çok aşırı uçlarda yaşamaya alışmışız maalesef. Özellikle İşte bu milli takımın şu ana kadar başardıklarının hepsi mi silindi gitti? Yani bu milli takım üst üste iki turnuvaya götürdü bizi. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. Şimdi bunlar büyük başarılar zaten. Bunları bir yazalım bir kenara, değil mi? Ve bundan sonra bu milli takımın oyuncuları hep böyle A ligindeki önemli takımlarla oynayacaklar. Dediğim gibi İtalyalarla falan oynayacaklar. Şimdi bu tarafına baktığımızda bir başarı var ortada zaten. Ama Dünya Kupası'nda evet çok iyi bir başlangıç yapamadılar. O başlangıcı yapamamanın getirdiği, iki maça da bu arada iyi başlayamadık ve golleri yedikten sonra panik havası, bir türlü üretememek vesaire, bunlar. Bir dediğim gibi buna milli takımımızın teknik direktörünün ısrarı eklenince böyle bir sonuç çıktı ortaya. Ama dediğim gibi bu kadar büyütülecek, bu kadar hayal kırıkları işte takıma tepki gösterecek noktaya gelmemeli. Ben en azından kendi fikrimi söylüyorum. Bence milli takım evet eleştirilmeli mi? Eleştirilmeli. Sonuna kadar eleştirilerimizi yapalım. Ama işte uzaktan öyle bağırarak oyuncuların motivasyonunu iyice yerle bir etmek, daha oynayacakları bir de maç var yani, tamam hepimiz artık Dünya Kupası bitti diyoruz ama prestij açısından çok önemli bir maç bu. Yani kazanalım, en azından 3 puanla veda edelim. Ya Haitilerden bir farkımız olsun, değil mi? Yani o yüzden burada takımımıza hala destek vermek zorundayız. O prestij çok önemli. Ve Dünya sıralamasındaki yerimiz açısından da yine önemli. Bunu da not etmek lazım bir kenara. Vedat Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu. Çok güzel tespit etmişsiniz bizim takımımız demiş. Teşekkür ederim. Yani çok büyük bir tespit değil bu arada. Herkesin bence söyleyebileceği. Sadece galiba soru biraz yanlış anlaşıldı. Hani ben sürprizden kastım şu değildi. Zaten aslında birinci soruda bunu sormuştum size. Yani en beğendiğiniz takım kimdi oyununu gibi sorduğumda aslında orada zaten hani sürpriz takımla biraz böyle eşdeğer olabilirdi olumlu anlamda bu. Ama ben olumlu olumsuz size bir sürpriz çıkarabilir miyiz dedim bunun içinden. O da işte bana göre milli takım, yani Türkiye milli takımı. Olumlu anlamda da kimleri çıkarabiliriz? Mesela bu Dünya Kupası için Yeşil Burun Adaları, Curaçao gibi takımlar. Şimdi bunlar da evet çok büyük puanlar almadılar ama yani öyle ya da böyle Dünya Kupası'na ilk kez katılmaları, burada ilk puanlarını almaları, ilk gollerini atmaları vesaire, bunlar o kadar önemliydi ki başardılar da iki takımda. O yüzden tebrik etmek lazım bu takımları da. Ben yine sürprizlerin içerisine koyarım. Bir de benim için sürpriz bir başka şey var. Hepiniz katılırsınız eminim bana. Norveç milli takımı. Taraftarıyla, işte o caddelerde yaptıkları şovlarla, maç bitiminde milli takımın yaptığı şovlarla ve oynadıkları oyunla bence bu Dünya Kupası'na damga vuran takımlardan birisidir. Net fikrim. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama ben bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra eğer 2026 Dünya Kupası'nı hatırlarsam şöyle hatırlayacağım. Ya hatırlar mısınız, bir Norveç milli takımı vardı.
saha içerisinde kürek çekiyorlardı ve şeyde Amerika'da sokağa dizilmiş binlerce Norveçli işte o

kürek çekme hareketini yapıyordu. Yani bu Dünya Kupası bende bu kürek çekme hareketini bıraktı. Her Dünya Kupası'nın vardır ya işte Meksiko 86 o Meksiko dalgalanması. Ne bileyim işte Vuvuzela vardı Güney Afrika'da yapılan da. Aklınıza gelir belki başka şeylerde siz de bana yardım edersiniz ama bu Dünya Kupası da ben de böyle hatırlanacak özellikle. Tabii ki milli takımımızın ilk iki maçta elenmesi, son maça bir prestij için çıkması bunlar da mutlaka bende olacak bu arada. Yani onu da söyleyeyim ama dediğim gibi Norveç'in bu özellikle taraftarlarıyla birlikte yaratmış oldukları o atmosfer de bence unutulmayanlar arasına şimdiden girmiştir. Ne dersiniz bu arada? Siz de aynı fikirde misiniz benimle bu Norveç konusunda? Lütfen yazın fikirlerinizi bana ulaştırın. Teşekkür ederim. Maçlara bakalım hemen tekrar. 79. dakika Bosna Hersek 2 Katar 1 ve 82. dakika İsviçre 2 Kanada 1. Maçlar böyle tamamlanırsa eğer hemen şöyle size aktarayım. Maçların böyle tamamlanması durumunda bu grupta neler oluyormuş? Bosna Hersek 4 puana yükseliyor Kanada ile birlikte. Ama burada tabii 3. sırada kalıyor yine Bosna Hersek, onu söyleyelim. Kanada mağlup olması durumunda 4 puanda kalıyor ama 2. sırada yer alıp çıkmayı garantiliyor. Ama dedim ya burada Bosna Hersek'in özellikle yani en iyi 3. olma ihtimali de çok kuvvetli. Kazanması yetecek ama Bosna Hersek adına, onu söyleyelim. Bence kazanabilirler de, hala kalan süreye de baktım. 2-1'de öndeler. Katar'ın zaten 1 puanı var burada. Katar buradan ya beraberlik de çıkarsa bir işine yaramıyor açıkçası. Bence en iyi üçüncü de olamazlar. Bosna Hersek de olamaz, onlar da olamaz. Bu grupta en iyi üçüncü çıkmaz eğer bir beraberlik çıkarsa. Diğer tarafta İsviçre Kanada mücadelesine bakalım hemen. Orada da dediğim gibi İsviçre galibiyetle birlikte zaten puanını 7'ye çıkarıyor. Ve Kanada 4 puanda kalıyor. İsviçre liderliği garantiliyor. Kanada'nın da burada ikinci olma ihtimali çok kuvvetli. Yani kuvvetliden öte, hatta oldular diyelim. Niye? Çünkü hemen şöyle bir bakalım oraya da. Bosna Hersek'le oynadıkları mücadeleyi hemen bir bakalım. Çünkü özellikle Kanada Bosna Hersek mücadelesi belki de bu iki takımın sıralanmasını etkiliyor, onu söyleyeyim. Bir birlik beraberlikle tamamlanmış bu arada. Doğru mu? Evet. İki takım bir birlik beraberlikle sahadan ayrılmışlar. O zaman bu iki takım neye göre ayrılıyor? Burada herhalde şeyle ayrılıyor o zaman. Bakalım. Yani aldıkları skorlara bakmak lazım. Şimdi göremedim açıkçası. Ben tam bunları konuşurken bu arada Bosna 3'ü attı. Bosna Hersek 3-1 öne geçti Katar karşısında. Daha da işi garantiye aldılar diyelim. Buradan galibiyetle artık ayrılırlar da. Bu atılan 3. gol bir fayda sağlar mı Bosna Hersek'e, onu da göreceğiz. Yani İsviçre Kanada karşısında bir gol daha bulursa eğer işler değişebilir. Bosna Hersek bir gol daha atabilir Katar karşısında. Orada da direkt çıkmak için, hani en iyi üçüncüye bakmadan çıkmak için önemli onlar için de. Bu arada Kanada da gole gidiyor. Eğer golü atarlarsa bu hesaplara hiç gerek kalmayacak derken uzaklaştırdı İsviçreli oyuncular topu. Dakika 85, 2-1 önde İsviçre Kanada karşısında. Dakika 82, Bosna Hersek 3, Katar 1. Buradan bir gol daha gelsin şu Bosna Hersek Katar maçından da. Bütün tahminlerim başarılı olmuş olsun. İsviçre Kanada maçında 1-0 iken 3 gol olur demiştik. Ve burada da skor 2-1'e geldiğinde 5 gol olur demiştik. Şu an 4'te Bosna Hersek Katar maçı. İnşallah bir gol daha oradan gelirse dediğim gibi tüm tahminlerimiz de başarılı olmuş olacak. Evet, artık programın da son bölümüne yaklaştık. Maçların bitimiyle beraber ben de sizlere veda edeceğim. Onu söyleyeyim. Skorları sizlerle paylaştıktan sonra veda edeceğim. Başka haberler var. Onlara da şöyle bir hızlıca bakalım istiyorum. Fenerbahçe'de N'Golo Kante gerçekleri diyor. Takımdaki kararını verdi. Transfer teklifi var mı diye de sorulmuş. Şimdi bu N'Golo Kante konusu şöyle. Oyuncunun yıllık maliyeti yüksek. Bu nedenle işte Fenerbahçe N'Golo Kante'den çıkıp başka işte o bölgeye oyuncu alıp, ki hatta orta sahada işte Guendouzi var.
İsmail Yüksek var. N'Golo Kanté.

Kante var. Önemli isimler var. N'Golo Kante'den çıkıp belki bir yıldızla anlaşmak istiyor Fenerbahçe. Bu anlamda bakıldığında N'Golo Kante'nin maliyeti, yıllık maliyeti, maaş maliyeti yüksek. Bu nedenle bir tercih yapılacak. Ama tabii hala oyuncuyla görüştükten sonra Başkan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından takımdaki yıldız isimlerin geleceği bir hayli kafalarda soru işareti diyor. Sarı lacivertlerde geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de yıldız futbolcu N'Golo Kante. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, hazır yeri gelmişken. Daha önce çok söyledim bunu. Her söylediğimizde de aslında sonrasında gerçekleşmiş olduğunu da gördük. N'Golo Kante Suudi Arabistan'dan geldi. Ve Suudi Arabistan'dan gelen her oyuncu gibi N'Golo Kante'nin zamana ihtiyacı var. Yani bu o zaman da işte neydi? Fenerbahçe'nin geçen sezonun ikinci yarısı. Ve bu sezon başında N'Golo Kante gerekli yüklemeler yapıldıktan sonra bambaşka başlayacak sezona. Bakın bunu buraya söylüyorum. Başlayabilir demiyorum, başlayacak. Talişka'da da söylemiştik bunu hatırlarsanız. Talişka geldiğinde de öyle de oldu gerçekten. Geçtiğimiz sezonki katkısına çok net bakmak lazım Talişka'nın. O yüzden N'Golo Kante'yi şimdi bunları konuşacağız. İşte şu kadar alıyor, bu kadar kazanıyor vesaire ama bu sezon N'Golo Kante geçtiğimiz sezondan çok başka bir Kante olarak da karşımızda olacak. Bunu da unutmayalım. Fenerbahçe devre arasında El İttihat'tan Kante'yi transfer etmişti. Kapa yapılan açıklamaya göre Kante 14.4 milyon euro tutarında imza parası ödenecekti. Ardından 5.5 milyon euro sezonun ikinci yarısı için Euro 2026-27 2026-27-28 sezonları için ise sezon başına 11 milyon euro maaş verileceği bildirilmişti. Fenerbahçe'de yeni yönetimi yüksek maaş nedeniyle Kante'nin ayrılışına sıcak baktığı iddia ediliyordu. Fanatik gazetesinin haberine göre N'Golo Kante Fenerbahçe'de kalıp şampiyonluk yaşamak istiyor. Fakat Kante'nin takımdaki geleceğini yine yeni yönetim belirleyecek deniyor haberde. Kante ile ilgili şu ana kadar gelmiş bir teklif var mı sorusuna da yok diye cevap verebiliriz aslında. Yani çünkü henüz daha oyuncu geçtiğimiz sezonun ortasında geldi. Oyuncunun satılıp satılmayacağı da çok belli değil. Ama dediğim gibi ben Kante'nin bu sezon aldığı maaşın hakkını verebilecek oyunu da oynayacağını düşünüyorum. Yani bu sezon başı yüklemesiyle birlikte benim şahsi kanaatim budur. Şöyle bir bakalım. Tabii N'Golo Kante'den sonra nereye geçeceğim? Diego Carlos'a geçeceğim. Neden? Şimdi bu Diego Carlos meselesi şöyle. Diego Carlos Fenerbahçe'ye geldikten sonra biliyorsunuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilmişti. Ve işte kiralık olarak gittiği takımda aslında hiç de fena olmayan işler yaptı. Onu söyleyelim ve Fenerbahçe'deki yeni teknik heyet ve yönetim Diego Carlos'un takıma katılmasını ve sezon başında en azından görebilmeyi istiyor Diego Carlos'u. Şimdi hal böyle olunca Diego Carlos da sezon başı kampına davet edildi. Fenerbahçe biliyorsunuz Topuk Yaylası'nda bugün top başı yaptı. Diego Carlos ise gelmedi. Mazeret belirtmeden gelmedi. Yani önce sakatım dedi ama sonrasında işte özellikle sağlık kontrollerine gelmesi gerekiyordu vesaire. Bunlara da mazeret bildirmeden gelmedi. Fenerbahçe'de bugün Diego Carlos'la ilgili bir açıklama yaptı sevgili dinleyiciler. Oyuncunun gelmediği yönünde işte açıklamasını yaptı. Bundan sonraki adımlar tabii daha çok böyle şeyden dolayı atılacak adımlar. Yarın öbür gün dava konusu olduğunda haklı olabilmek için atılan adımlar. Fenerbahçe tarafından da belki Diego Carlos tarafından da başka bir adım gelecek yarın öbür gün, göreceğiz. Ya da Fenerbahçe belki de bu işi çözebilecek. Ama ben çözebilecek olsaydı Fenerbahçe bu işi çözerdi diye düşünüyorum. Yani şeye gitmezdi iş, böyle açıklamaya falan gitmezdi. Benim düşüncem bu. O yüzden artık çok kolay değil bence bu işin çözülmesi benim kanaatime göre. Maçlara bir daha dönüp bakalım. 88. dakika oynanıyor. Bosna Hersek 3-1 önde Katar karşısında ve 90+2. dakika oynanıyor. İsviçre Kanada karşısında 2-1 önde sevgili dinleyiciler. İki maçta da artık son bölüme girmiş durumdayız. Bu arada İsviçre Kanada maçı 6 dakika uzadı. 90+1. dakikanın içerisindeyiz. 2-1'lik
İsviçre üstünlüğü devam etmekte. Kanada tabii son bölümde gol atabilmek için ciddi de bir çaba sarf ediyor, bunu da söyleyelim. Diğer tarafta Bosna Hersek 3-1 üstünlüğünü sürdürmekte. Hemen şöyle bir güncelleme yapalım puan tablosunda. Acaba bu yeterli oluyor mu Bosna Hersek'e? Yani en az 3 golde fark atmış oldu diyelim ama yok. Yani yine gördüğüm kadarıyla Kanada ikinci. Evet, yine Kanada ikinci. Hemen şöyle bakalım ne yapmış Kanada. Kanada 1-1 berabere kalmıştı biliyorsunuz. Bosna Hersek'le. Katar'ı 6-0 mağlup etmişti. İsviçre'ye de 2-1 mağlup oluyorlar. Yani burada artı 5 avaraja sahipler. Diğer tarafta Bosna Hersek'e bakalım. Onlar ne yapmışlar? Tabii Katar'a 6 atınca ciddi bir avantaj elde etmiş durumda Kanada. O yüzden Bosna Hersek'in de bu duruma belki bir şey bulması gerekecek. Çözüm bulması gerekecek. Bir gol daha belki işi değiştirir mi? Ona bakmaya çalışıyorum. Bosna Hersek'in de toplam gol sayısını bir bulalım. Ondan sonra konuşuruz. Evet. 1-1. Burada kaç gol oldu? 3 gol oldu. 1 gol yedi. 2. Ya artı 2 averajı var şu an. Artı 5'e karşın. Yani Kanada'nın da çok fazla mücadele etmesine gerek yok ki bence. Yani şu anda gördüğüm benim Kanada artık buradan çıkmış. Yani şu dakika gelmiş. Bosna Hersek 2 gol daha atmalı. Kanada 1 gol daha yemeli belki. Ancak bu şartlar altında ikinci sırayı kaybedebilir Kanada. Böylelikle aynı puanla Bosna Hersek bence en iyi üçüncü olarak da zaten gruptan çıkacaktır. Benim gözlemim bu. İyi geceler abim. Bugün sessiz takıldım demiş. Kim demiş? Sevgili Yavuz Baysal. Almanya'ya selamlar. Orada olduğunuzu biliyorum. Bazen sesinizi duymuyorum ama orada olduğunuzu biliyorum. Sizden aldığım güçle ve cesaretle bu yayınları yapmaya devam ediyorum. Bu sözleri hatırlarsınız bir yerden. Yani işte yıllarca gece yayını yaptığımda hep bu sözlerle kapatmıştım yayını. Değil mi? Teşekkür ederim sevgili Yavuz Baysal size de. Evet, 90 artı 4 oynanıyor ve 2-1'lik İsviçre üstünlüğü devam ediyor Kanada karşısında. Kanada hala o ikinci golü atmak için ama çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Yani öyle böyle değil. Geliyorlar sürekli atak üstüne atak, atak üstüne atak ama bir türlü golü bulamadılar. Aslında dediğim gibi hiç ihtiyaçları da yok artık. Geçtiler turu. Ama burada belki beraberliği sağlayarak İsviçre ile aynı puanda kalıp liderliği arıyorlar. Grup liderliğini arıyorlar. Eğer bir gol atarsalar o gerçekleşir mi bakalım? Hemen bir bakalım. Beraberlik durumunda gerçekleşmesi de mümkün değildi galiba ya. İsviçre 6 puanı yapmıştı çünkü hatırladığım kadarıyla. Yok. 4 puandaymış İsviçre'de. Evet, yani beraberlik durumunda bu arada Kanada lider olur. Çünkü 6 gol atmıştı Katar'a Kanada. Yani bu tarafıyla da bakmak lazım değil mi işe? Şimdi hemen bir de İsviçre'ye bakalım o zaman. Şöyle İsviçre'nin oynadığı maçlarda aldığı duruma. Şimdi Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etmişler. Katar'la 1-1 berabere kalmış İsviçre'de. Yani bu da İsviçre'nin işte en büyük herhalde şoku olmuştur. Yani Bosna'yı 4-1 yen, Kanada'yı 2-1 yen, grubun en zayıf takımına git puan ver. Olacak şey değilmiş yani. Peki bakalım 90 artı 5'in içerisindeyiz artık sevgili dinleyiciler. Bu arada Bosna Hersek Katar maçında da 3-1'lik skor devam ediyor. Orada da 6 dakika uzatma verildi. 2. dakikanın içerisindeyiz. 90 artı 5 belki son 1-2 hata olabilir Kanada'nın. Yine soldan geliyorlar bu sefer tehlikeli bir şekilde. İçerisi kalabalık. Orta gelir mi? Şimdi geldi. Arka direkte bir kafa kalecide kaldı. Aslında bomboş pozisyonda oyuncu o kadar kötü vurdu ki. Yani valla o kadar net bir pozisyon verdi ki İsviçre. Aslında 2-2 demek neredeyse işten değil. Ama oyuncu çok kötü. Kalecinin tam üzerine vurdu. Ve şimdi 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor İsviçre'nin ve Kanada'nın hala baskısı devam ediyor. 90 artı 6 oldu artık. 90 artı 6'dayız. Kanada baskısı devam ediyor. Kanada grup lideri çıkmak istiyor. Ciddi bir de bir taraftar desteği var. İçeriye doğru uzun bir taç atışı geldi. Uzaklaştırılan top. Kanadalı oyuncular yeniden içeriye doldurdular. Bir vuruş geldi kaleci.
Orada top kalecide mi kaldı? Evet, kalecide kaldı.

0: aldı top. Son anda Kanadalı oyuncu topa dokunsa boş kaleye topu gönderebilirdi. Ama İsviçre kalecisi orada topu kontrol etmeyi başardı. Ama 90 artı 6'da bile Kanada gol aradı. Yani bravo. Gerçekten tebrik etmek lazım. Şurada bir offside var mı ona baktım. Yok gibi gözüküyor. İçeriye doldurulan top, kaleci dönen topa dokunmak istedi orada Kanadalı oyuncu ama son anda kaleci yattı, kontrol etti. Sonrasında zaten kaleciye yapılan hareket faul. Maçın hakemi de son düdüğünü çaldı sevgili dinleyiciler. 2-1 kazanan İsviçre oldu. Ve böylelikle İsviçre grup lideri olarak çıkmayı başardı. Kanada ikinci sırada yer aldı. Diğer tarafta Bosna Hersek'le Katar arasındaki mücadelede 3-1'lik Bosna Hersek üstünlüğü var. 90 artı 3. dakika oynanıyor. Birazdan burası da tamamlanacaktır zaten. Yani zaten 3-1'i çevirme şansı da yok artık Katar'ın, onu söyleyelim. 90 artı 4. dakika oynanıyor. 6 dakikalık bir uzatma vermişti maçın hakemi. 3-1 Bosna Hersek üstünlüğü olduğunda bir kez daha belirtmek isterim sizlere. Uzun bir degajman geldi ve şimdi de Bosna Hersekli oyuncular orta sahada top yapıyorlar sevgili dinleyiciler. İsviçre maçında kaç korner oldu söyleyeyim. 9 kornere çıktı. Bir dinleyicimiz sormuştu. İlk yarı 3 korner çıkan maçta özellikle Kanada'nın baskısıyla. İkinci yarıda 7 korner çıktı söyleyelim. Bosna Hersek maçına bakalım hemen, orada ne olmuş? 10 korner çıkmış. 6 Bosna Hersek'ten 4 Katar'dan olmak üzere 10 korner çıkmış bu tarafta da. Güzel. Yani gerçi yine baktığımızda oran olarak çok düşük oranlar bunlar. 17 kornerler de 9 kornerler pardon, ama yine de ilk yarılara göre çok daha iyi bir durum söz konusu. Evet, hızlıca hemen sizlerle paylaşacağım haberler var. Fenerbahçe'de Mason Greenwood için çalışmalar devam ediyor diyor bugünkü haberlerde, yine onu söyleyelim. Bugün Divan Kurulu'ndan açıklama geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Haziran ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Harcama limitleri konusunda açıklamalar yaptı ve transfer hakkında konuştu Dursun Özbek. Harcama limitimiz 11-12 milyar lira olacak diyor Dursun Özbek ve en güzel transferler için çalışıyoruz diye de temelde sözleri var. Tabii Galatasaray'da özellikle orta saha için Brezilyalı bir oyuncuya gidildiği söyleniyor. Okan Buruk'un listesinde yer alıyormuş bu oyuncu, onu söyleyelim. Danilo bu isim. Botafogo'da forma giyen Danilo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti Galatasaray deniyor haberde. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta Alexander Nübel kararını verdi diye bir haber görmüştüm bugün. Nübel'i de Beşiktaş'ın istediği yönde haberler vardı. Stuttgart'ta kiralık olarak geçtiğimiz sezonu geçiren, Bayern Münih'in gelecek planlamasında yer almayan Alman file bekçisi Beşiktaş'a gelecek deniyor. Beşiktaş'ta tabii birinci hamle kaleci, ikinci hamle santrafor olacak diye bilgiler geliyor. Özellikle kaleci konusunda Ersin Destanoğlu'nun da ayrılmak istemesi nedeniyle kaleye çok acil bir şekilde bir isim arıyor Beşiktaş, bunu da söyleyelim. Ve Bosna Hersek 3-1 kazandı sevgili dinleyiciler. Bosna Hersek 3-1 kazanan taraf oldu ve böylelikle işte onlar da en iyi üçüncü olarak bence gruptan çıkacaklar. Benim beklentim bu yönde. Böylelikle ben de geceyi tamamlamış oluyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu gece de yine beni yalnız bırakmadığınız için mesajlarınızda, telefonlarınızda. Dediğim gibi yarın saat 21 ile 24 arasında sizlerin karşısında olacağım. Yani 3 saatlik bir sürem var. Burada çok daha fazla konuşabiliriz. Ve yarın telefon hattımı da açacağım. Sizlerle biraz sohbet edelim. Hem Dünya Kupası üzerine, hem Süper Lig'deki işte yeni sezon hazırlıkları üzerine. Biraz sohbet edelim istiyorum. Yarın akşam yine saatler 21'i gösterdiğinde karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmaları konuşacağız. Dün akşam başlayan maçlar az önce sona erdi. 5'te başlayan mücadelede K grubunda Kolombiya ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelmişti ve favori olan taraf Kolombiya maçı kazanmayı başardı. Tabii kazanırken skor 1-0, gol dakika 76'da Munoz'dan geldi, takımın sağ beki. İlk maçta da gol atan isimlerden biriydi. Bu maçta da gördüğüm kadarıyla net bir fırsatı değerlendirememiş karşılaşma içerisinde, ama 76'da ayağına gelen fırsatı değerlendirdi ve Kolombiya rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Demokratik Kongo'da kalecinin performansı tabii dikkat çekiciydi. 9 isabetli şut var Kolombiya'dan. Bunların 8'i kurtarıldı, ama tabii ki Eloy Rumuno rekorunu yakalayacak ya da yaklaşacak bir performans olamadı. Demokratik Kongo işin hücum tarafında bu karşılaşmada beklentileri karşılayamadı ve onlar da ikinci maçından puansız ayrıldı. İki maç sonundan bir puanı oldu Demokratik Kongo'nun. Kolombiya'da bu grupta şu anda 2'de 2 yaptı. İlk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup etmişlerdi. 1-0 bu maçın sonucu ve son maçlara grup lideri olarak giriyor Kolombiya ve son maçta Portekiz'le oynayacaklar. Bir beraberlik grup liderliği için yeterli olacak, ama Portekiz kazandığında Kolombiya'yı puan olarak geçmeyi başaracak. Gece 2'deki L grubundaki maçta Hırvatistan Panama'yı deplasman diyorum ya. Bak nasıl ezberden konuştum. Boşluğuma geldi.
1: Deplasman sayılır yani.
0: Deplasman tabii. İki takıma da deplasman.
1: İki takıma da deplasman ama.
0: Ne güzel kalıplarım var bak. Sağda görünce takımı deplasman dedim otomatik
1: olarak. Ben de şey diyorum ya, ağırladı.
0: Değil mi? Ağırlayacak. Oluyor. Bir dil alışkanlık demek ki. Hiç yani düşünmeden ağzından çıktı. Hırvatistan 1-0 kazandı. Çok zevksiz geçen bir ilk yarı gördüğüm kadarıyla istatistikler. Bir takımın bir şutu isabeti yok ilk bölümde. Ama ikinci yarıda 54'te Budimir sağdan yapılan ortada kalecinin boşa çıkması hatası, arka tarafta boş kaleye topu yuvarlıyor ve Hırvatistan'da 1-0'lık galibiyete taşıyor. Bugün oynanan karşılaşmalardan çok az gol oldu, yani Portekiz maçını bir kenara bırakırsak 1-0 Kolombiya, 1-0 Hırvatistan galibiyeti. Hırvatistan'da ilk maç İngiltere'ye 4-2 kaybetmişti. Bu maçı kazanarak gruptaki iddiasını sürdürdü. Panama'da İki maç sonunda elenen takımlar kervanına katıldı. Beşinci takım oldu elenmesi kesinleşen. Onlar için de aslında Dünya Kupası çok kötü başlamadı, Gana maçındaki oyun. Bu maçtaki oyun da öyle çok kötü olarak lanse edilmedi güçlerini düşünürsek. Ama onlar da elenmekten kurtulamadılar. Talihsiz bir turnuva başlangıcı oldu Panama açısından. Günün golsüz biten tek maçında da İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldılar. Bu da günün en sürpriz sonucu oldu. İngiltere Hırvatistan maçının ikinci yarısındaki oyunla çok beklentiye sokmuştu açıkçası insanları, ama bu karşılaşmadaki oyunda bir o kadar eleştirilecek bir oyun. Bizim rekorumuzu kırmış İngiltere. Topla %78,9 oynayıp gol atamayan Dünya Kupası'ndaki hani ilk ülke olmuş, bu kadar yüksek topa sahip olup gol atamayan. Biz %78,5 ile o rekoru kırmışız. İngiltere daha da üzerine çıkmış maçta. Onların da sadece 3 isabetli şutu var 90 dakika içerisinde. Gana ilk maçta da kalesini gole kapamayı başarmış. Son bölümde attığı golle Panama'yı 1-0 mağlup etmişti. Şimdi İngiltere önünde de gol yemeden 1 puan aldılar ve gruptaki puanlarını da 4'e yükselttiler. Şu anda L grubunda İngiltere ve Gana'nın 4'er puanı var. İlk iki sıradalar, İngiltere avarajla önde 2'ye 1. Son maç İngiltere'nin Panama ile, Gana'nın Hırvatistan'la. Buradan İngiltere yine çok büyük ihtimalle liderlik alacak. Gana da Hırvatistan'la berabere kalabilirse grup ikinciliği olacak. Ama Hırvatistan kazanırsa da Hırvatistan ikinci olup Gana da en iyi 8 üçüncüden biri olarak adını son 32 turuna yazdıracak. Declan Rice maçta bir sıkıntı yaşamış. Maç sonu sekerek stattan ayrıldığı söyleniyor. maçlara dair detaylar var. Hırvatistan maçında da var. Modric 200. maçına çıktı. Birazdan daha detaylı onları konuşuruz.

0: ve günün en gollü karşılaşması akşam seansında 20'de Portekiz-Özbekistan maçıydı. Cristiano Ronaldo nihayet turnuvaya başladı. 6. dakikada Cancelo'nun ortasında yakın direkte topa dokundu ve Portekiz'i 1-0 öne geçirdi. 17. dakikadaki frikikte herkes Ronaldo'nun vurmasını beklerken, ki bu da çok normal bir beklenti. Bununla ilgili de yine Barış Gerçeker çok ilginç bir istatistik paylaştı. Bir anda Nuno Mendes topa vurdu. Kaleci de şaşkın. İzleyenler şaşkın. Gol oldu 2-0. 39'da da bu sefer Bruno Fernandes'in çok iyi zamanlı pasında Cristiano Ronaldo sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı ve uzak köşeye çok güzel dokunuşla skoru 3-0'a getirdi. 2 gole ulaştı. İkinci yarı, ilk yarının sonunda da Ronaldo'nun aslında kaleciyle karşı karşıya kaldığı ve aşırttığı pozisyon da çok iyi bir pozisyondu. Orada top çizgiden çıktı. İkinci yarı Ronaldo'nun yine girdiği pozisyonlar var. Bir duran top organizasyonu daha gördük Portekiz'den. O da gerçekten çok iyi çalışılmış ve uygulanmış bir pozisyondu. Orada da kaleciyi geçemedi Ronaldo. 2 golde kaldı. İkinci yarıda Nematov'un kendi kalesine attığı gol duran topta ve son bölümde de Rafael Leao 87'de iyi bir son vuruşla maçın skorunu belirledi. Portekiz Kongo beraberliğinden sonra bu maçta kendini buldu. İki maç sonunda 4 puan, az önce bahsettim. Son maç Kolombiya olacak. Portekiz kazanırsa da grubu lider olarak bitirecek. Evet, dünün ve bugünün sonuçları bu şekilde. Artık ikinci tur, ikinci maçlar grup aşamasında bitti. Şimdi grupta son karşılaşmalar oynanacak. Bugün hemen başlıyor orada da karşılaşmalar. Akşam seansında 22'de B grubunda son maçlar oynanacak. Bosna Hersek, Katar ve İsviçre, Kanada mücadeleleri var. Gece 1'de C grubunda son maçlar: Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya. Ki Brezilya'da Neymar'ın bu maçla birlikte süre alması bekleniyor. Ve 4'te de A grubunda Çekya, Meksika ve Güney Afrika, Güney Kore karşılaşmaları var. 6 karşılaşma birden oynanacak. Dünya Kupası'nda yine keyifli bir gün futbol severleri bekliyor. Dünya Kupası ile ilgili haberler bunlar. Dünya Kupası sadece de aslında bugün çok fazla notum var. Kulüp takımlarından transfer haberleri dün biraz fazlaydı. Gün içerisinde de arttı. Onları not aldım. Torreira'nın yurt dışında yine verdiği bir röportaj var. Resmileşen transferler oldu Süper Lig içerisinde. Onları da programın ikinci bölümünde göz atacağız diyelim. Şimdi şarkı ve reklam aramızı verelim. Ardından maçları konuşmaya başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz Dünya Kupası karşılaşmalarını konuşmaya başlıyoruz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Az gollü son 3 maç geçti, 0-0, 1-0, 1-0 akşam seansında. Güzel bir saatte, biz tabii o maçı canlı olarak herkesin takip edebileceği bir saatteydi, 20'de. Portekiz-Özbekistan, ama diğer maçlar pek keyifli geçmemiş. Hani 1-0 olur, çok pozisyon olur, o Kolombiya maçı galiba. İngiltere-Gana'da da, Panama-Hırvatistan'da da çok keyifli bir oyun yok. Ama Kolombiya-Demokratik Kongo galiba biraz da ayrılıyor o karşılaşmalardan.
1: Kolombiya'nın son bölümünü izledim. Orada Demokratik Kongo'nun hücumda çok etkisiz kaldığını söyledi spiker arkadaşımız. Hatta işte kaleciye neredeyse hiç top gelmedi dedi. Son bölümde bir tane kaleci bir kurtarış yaptı, bir şutla. Onun dışında Demokratik Kongo hücumda etkisiz kaldı dedi. İzlediğim bölümde Kolombiya'nın bir şeyi yoktu. Gerçi hani golden sonra tabii o bölümü izledik ama bir şey yapamadı. Hücumda bir etkinlik gösteremedi. Belki ilk yarıda herhalde.
0: İlk 20 dakikada Kongo kalecisi Empassi'nin 5 kurtarışı varmış ki 98'den bu yana ilk kez ilk 20 dakikada 5 kurtarış yapan bir kaleci çıkmış, ama Kolombiya'nın da XG'si toplam 20 şutta 1-0-3 gözüküyor, evet. Sadece.
1: Onlar çok etkili olmamışlar demek ki.
0: Kalmış. Bir baskı var anladığım kadarıyla ama.
1: Şutlar da var ama.
0: Şutlar da var ama net gol pozisyonu, kaçan net pozisyon 2 gözüküyor. Burada offside'dan iptal olan 2 golü gördüm 1-0'dan sonra. Kolombiya'nın onlar vardı. Ama baskı kursa da çok net gol pozisyonu üretemeyen bir Kolombiya olmuş. Kongo önünde çok şaşırtıcı değil. Kongo ilk maçı da Portekiz önünde çok iyi kapanmıştı ama hücumda biraz daha iyi gözükmüştü. Bu maç sanki o Portekiz maçının gerisinde bir performans Kongo'dan geliyor. Ben de oyundan Kongo galibiyeti yazmıştım 1-0'la ama iddialı da yenilmez demiştim. Onlar tutmadı. Kolombiya favori olduğu maçı 1-0 kazanmayı başardı. Golü atan da Munoz, takımın sağ beki.
1: Evet, evet.
0: İlk maçta da hücuma iyi bir bindirme, Diaz'ın müthiş bir pası vardı ilk maçta. Burada da top önünde kalıyor, vuruyor. Galiba savunmaya çarpıp kaleci kontupiye de kalıyor pası. Kalecinin solundan ağlarla buluşuyor.
1: Ama Kongo ve Özbekistan için güzel bir haber var. İkisi de elenmedi. Henüz. Kongo hele son karşılaşmada Özbekistan'ı mağlup edebilirse 4 puanla çok büyük ihtimalle çıkar. Çünkü avarajları da -1. Kazandıkları zaman en kötü 0 avarajla olacaklar. 0 avarajla 4 puan. 12 takım arasındaki ilk 8'e girmeye yetecektir. Özbekistan kazanırsa, Özbekistan'ın avarajı çok kötü olduğu için işi biraz daha zor. 3 puan ve eksi avarajla bitirecek. Çünkü -7 avarajları. Ama sonuçta Özbekistan da ilk Dünya Kupası'nda 3. maçta da hala bir şey yapabilirse, bir galip gelebilirse bakacak, yani bir şansı olabilir belki.
0: Matematiksel olarak o şansı var. Olması lazım. 3 evet. Puanla da çıkabiliyor. Tabii olması çünkü lazım. Averajı kötü olsa da.
1: Evet, çünkü şu an Cape Verde, yani Yeşilburun, Cape Verde dediğime bakmayın, 2 puanla 6. basamakta. En iyi 3'üncüler arasında. Yine 2 puanlı Belçika var. Çekya var 1 puanlı. O yüzden şansları var. Yani iki takım da dün tabii istediklerini yapamadı. Özbekistan çok zayıf kaldı Portekiz önünde. İşte Kongo'nun sen hücum performansından bahsettin. Ama buna rağmen son maça taşımaları şanslarını güzel. Kolombiya'da grup liderliği yolunda büyük bir adım attı. Portekiz'le beraber kalabilirlerse grup lideri olacaklar. Çıkmaya garantilediler iki maç sonunda. Onlar için de gayet iyi.
0: Onlar da 2014'de de benzer bir başlangıç yapmışlar 2'de 2 ile. O turnuvadan sonra burada da 2'de 2 ile bir başlangıç. Portekiz'in normalde tabii grubu lider bitirmesi bekleniyor ve çeyrek finaldeydi galiba. Yolları Arjantin'le kesişiyordu. Eğer bu tablo değişmezse Kolombiya ile Arjantin'in yollarının kesişmesi muhtemel. Portekiz başka bir tarafa gidebilir ama Portekiz'de tabii ikinci maçta bir özgüven depoladı. Çok farklı gözüktü Portekiz. İkinci maç, yani duran top organizasyonları, akan oyundaki, tabii rakibin de zayıf olmasının payı vardır ama böyle galibiyetlere de ihtiyaç duyuyor takımlar. Son maç bakalım, Kolombiya önünde Portekiz'in daha baskılı oynadığı bir maç oynanması muhtemel gözüküyor. Kolombiya'da Luis Suarez transfer döneminde adı Hakan Safi ile birlikte Fenerbahçe için geçmişti. İlk maçta da gol atamadı değil mi Luis Suarez? Yok. Bu maçta da golü yok. Diaz bu maçı, o da boş geçti. James Rodriguez, Arias, aslında iyi bir hücum hattı var Kolombiya'nın ama Beck Munoz burada işi çözen isim oldu. Davinson Sanchez ilk 11 çıktı karşılaşmaya ve 90 dakikada sahada kaldığını görüyorum. Partneri de Lukumi, ki Lukumi'nin de adı hem Beşiktaş'la hem Galatasaray'la geçti. Son iki transfer döneminde sol ayaklı bir stoper partnerlik Davinson'da düşünülüyordu ama şimdilik yolu Türkiye'ye düşmedi bu oyuncunun. Bir de maçla ilgili not olarak dün Genco abi de bahsetmiş. Biliyorsun bu Demokratik Kongo'nun ikonik bir taraftarı var. Michel Kuka Boladinga tribündeki yerini bu maçta birlikte almış. İlk maçta yokmuş vize problemleri sebebiyle. Bu maçta herhalde hatta ekranda gelmiş. Maç esnasında görüntülerini ben de gördüm. Özelliği ne bu ismin bilmeyenler için? Ülkesinin ilk başbakanı Patrice Lumumba'yı andıran bir duruş sergiliyor. Maç boyu aynı şekilde duruyor bu taraftar. Ki o bahsettiğimiz ilk başbakan da 1961'de suikaste uğruyor. Onun anısına maç boyunca bu taraftar hareketsiz kalıyor. Çok da ilgi çeken bir isim de. En son Afrika Uluslar Kupası'nda bayağı gündem olmuştu. Dünya Kupası'nda renklerinden biri olacak gibi gözüküyor.
1: Güzel. Bu ben da görmedim henüz. O taraftar bir

0: Taraftar gördüm, o mu diye emin değilim ama.
1: Duran bir taraftar, sahili böyle havada duran. Zaten gördüysen odur, görmemişindir büyük ihtimalle. Yani
0: Olabilir, olabilir.
1: şu an hala aradaysan o çok net kendini belli ediyor çünkü. Kongo'nun ikonik taraftarı. Peki maçla ilgili başka not yoksa diğer maça hızlıca bir geçiş yapalım. Panama-Hırvatistan mücadelesi gecenin o da keyifsiz karşılaşmalarından biri. 1-0 bitti mücadele. Karşılaşmanın ilk yarısında istatistiği söyleyeyim. Panama'nın bir şutu var, isabeti yok. Hırvatistan'ın iki şutu var, isabeti yok. Gol beklentisi toplamı iki takımın 0.14 sadece.
0: İlk
1: Pardon.
0: yarı
1: İlk
0: oynanmamış
1: yarı
0: gibi.
1: 0.1.
0: Evet,
1: 14 bile değil.
0: 0.1.
1: 0.14 bile değil.
0: Aynen.
1: 0.10.
0: Tek korner var ilk yarıda.
1: Rakip ceza sahası topla buluşma 5'e 8.
0: Evet. Gerçekten ilk yarı oynanmamış gibi.
1: Kart yok. Pas yüzdeleri 80'e 88. Ortalar var aslında 11'e 15. Bayağı orta denemesi olmuş. Ama bir şey çıkmamış oradan. İkinci yarı başlangıcında Hırvatistan erken bir dakikada golü buluyor. Sağdan Stanisic'in ortasında arka direkte Budimir golü atıyor ama maçın yine tempo kazandığını söylemek güç istatistiklere bakınca. Hırvatistan ikinci yarıda da 4 şut çekebilmiş. 2 isabeti var, 1'i gol. Panama'nın 7 denemesi var. Bir isabeti var ama golü yok. Daha baskılı gözüken taraf ama gol atamadı. Onlar da ilk maçta da gol atamadılar. Bu maçta da atamadılar. Ve 2 maç sonunda elenen 5. takım oldu Panama. Biz biliyorsunuz elendik. Ürdün elendi, Haiti elendi, Tunus. Şu ana kadar elenmesi kesinleşen ülkeler. Ama Panama burada biraz daha hani oynadığı oyunla elenmesi arasında hani bir talihsizlik olan takımlardan biri. İki maçta toplam kalelerine 4 isabetli şut gelmiş. Çok az turnuvanın ortalamasına bakınca, hatta iyi sayılabilecek bir istatistik. Ama hücum tarafını çözemeyince Panama'da iki maç sonunda elenmekten kurtulamıyorlar. Son katıldıkları Dünya Kupası'nda da iki maç sonunda elenmeleri kesinleşmiş. Ama bu turnuva, o turnuvayı tabi hatırlamıyorum, daha iyi gözüktükleri bir turnuvaydı. Sana bir soru sorayım. İki maç sonunda kalesine en az isabetli şut gelen takım hangisidir ve kaç şut gelmiştir desem?
0: Elenen takımlar değil, bütün takımlar
1: Tabii
0: içerisinde
1: tabii
0: mi?
1: hepsi devam eden, elenmeyen.
0: Arjantin bir şut.
1: Bravo. Doğru.
0: Evet.
1: Arjantin bir şut. İki maç sonunda Arjantin'in kalesine sadece tek isabetli
0: Çünkü
1: şut.
0: Emilio Martinez'i görmedim ben bu Dünya Kupası'nda.
1: Evet.
0: Sen gördün mü?
1: İşte yan toplarda falan yani kurtarışta
0: Görmedik
1: görmedim
0: yani,
1: yani.
0: adamı görmedik. Yani ben
1: Evet.
0: okumamıştım bu istatistiği. Ama hani başka bir şey olamaz diye düşündüm gerçekten.
1: İkinci sırada İspanya ve Fransa var. Kalelerine ikişer isabetli şut gelmiş. Kanada ve ABD üçer isabetli şut gelmiş. Meksika, İskoçya, Almanya ve Panama'da dörder isabetli şut. Aslında 9 takım saydım. Panama burada defansif anlamda iyi takımlardan biri ama bu
0: Hücum tarafı.
1: saydığım 9 takım arasında da elenen tek takım konumda. Çünkü hücum performansı orada belirleyici oldu onlar açısından. Hırvatistan'da da Luka Modric bu karşılaşmayla birlikte 200. kez Hırvatistan milli takımı formasını giyiyor ve tarihe geçiyor. Daha yeni Messi işte 200'ü geçti Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda 200'ü geçen ikinci oyuncu oldu. Lionel Messi'den sonra Luka Modric, ona da maç sonunda büyük bir sevgi gösterisi olmuş futbolcular tarafından. Özel bir şey sonuçta 200. maç, bir de Dünya Kupası'na denk gelmesi onun için önemli bir başarı ve pek futbolu bırakacak gibi de gözükmüyor. Luka Modric değil mi? Bırakacağı ile ilgili, gelecek sezonla ilgili Milan'la anlaşması gerçi ne kadardı bilmiyorum ama öyle bir hava yok Modric'te şu anda.
0: Yani oynuyor. Geçen sene de biliyorsun Allegri özellikle sezonun ilk bölümünde Modric'le alakalı çok iyi şeyler söylemişti. Performansıyla alakalı olarak. Yani ben de en son bir şey duymadım bırakacağına dair.
1: Evet, öyle gözüküyor. Maçta da %88 pas isabet oranı sağlamış Luka Modric. Orta sahada yine dikkat çeken bir performansı var tecrübeli oyuncunun. Hırvatistan'da ilk maç 2 gol attı İngiltere ama kalesine 4 gol görünce puansız ayrılmak durumunda kalmıştı. İkinci maç burada hata yapmadılar, 1-0 kazandılar. Onlar da artık gruptan çıkmak için bir fırsat yakaladılar. Zaten gruptan rahat çıkmaları bekleniyordu. Son maçta Gana ile oynayacaklar. Gana gerçi işte ilk iki maçta gösterdiği savunma performansıyla dikkat çekti. Hırvatistan'ın işi kolay olmayacaktır. Hırvatistan'da hücumda zorlanan bir takım aslında. Hücum gücü onların yıllardır. Hani santrfor çıkarmakta zorlandılar. Kanat rotasyonları öyle çok güçlü değil. Gana'da iyi savunma yaptı. İki maçta kalesine gol görmedi. Bakalım o maç nasıl bitecek, ama şimdiden böyle 0-0 bitebilecek bir karşılaşma gibi de gözüküyor. Gana-Hırvatistan mücadelesi. Şimdilik tercihim bu olurdu maçla ilgili de. Maç günü bakalım.
2: Olabilir.
1: Düşüncelerimiz değişebilir.
2: Olabilir.
1: Ama Hırvatistan'a galibiyet gerekiyor. Grupta ikinci olabilmek için. Beraberlikte Hırvatistan 4 puana yükselecek. En iyi üçüncüler arasına
2: girer.
1: Ama hani çapraz eşleşmeler, onlar tabii değişiyor. Onlar ikinci bitirince kimle eşleşecekler, isteyecekler mi istemeyecekler mi, o hesaplarda yapılır. Son karşılaşmalarda farklı sonuçlar da görebiliriz. Bugün başlayacak, bakalım nasıl olacak. Hırvatistan'ı da Gana karşısında izleyeceğiz. Diyelim 7.30 saatlerimiz. Birkaç mesaj okuyayım. Hadi, mesaj da gelmiş. Öyle reklam arasına gideyim. Ganalı büyücü ile ilgili bir mesaj görüyorum. İngiltere'ye reklamdan sonra girmek istiyorum. Okuyacağım. Murat Sevin, o da yine İngiltere maçındaki büyücü ile alakalı bir tweet atmış. Bayağı ilgi çekmiş büyücü konusu. Kane bir de son dakikada kaçırınca tabii daha da dikkat çekti. Ronaldo ile ilgili mesaj var. Ronaldo'yu da tabii ki konuşacağız. Günün şarkısı çalınca anlamsızca yolumun üzerinde olmayan merdivenlerden koşmaya başladım. Rocky gibi demiş İzmir'den Salim Çağlar, motive olmuş şarkı seçimiyle birlikte. Gaziantep'ten Mustafa, Dünya Kupası'nın saatlerinden dolayı bir türlü motive olamıyorum. Ya bende bir tuhaflık var ya da milli takımdan dolayı soğudum demiş.
2: İkisi de.
1: Yani ikisi de olabilir. Saatler de kötü.
0: Üçü de, sizde de bir tuhaflık olabilir. Hiçbir ihtimali göz ardı etmeyelim. Şaka bir tarafa, tabii yani saatler zor saatler. 1'de, 4'te, 5'te, 6'da maçlar başlıyor yani. Normalde çalışan biri için.
1: Masavaya girsin yani.
0: Hani imkansız saatler. Akşam 1-2 tane maç izleyeceksiniz ya da 1,5 maç izleyeceksiniz. O kadar. Milli takımın elenmesi hakikaten herkesin ilgisini azalttı. Ondan sonra normal yani. Böyle hissetmesi çok normal.
1: Ali Erem'i tebrik ederim. Dün yayında Ronaldo 2 gol atar demişti diyor dinleyicimiz Yaşar Usta. Ve Mustafa Demirkaya da, o da Ganalı büyücüden bahsetmiş. Gelen mesajların yarısı Ganalı. Bak, yeni geldi Ganalı şamanlar, Kane'e büyü yapmışlar. Erdem Emin Küpoğlu'da takımlarımızdan transfer veri yok mu demiş. Var, ama programın sona doğru o haberlerden bahsedeceğiz diyelim. Araya gidelim.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.37 saatlerimiz, hatta 38 oldu şimdi. İngiltere-Gana maçıyla devam edelim. Herkesin favori olarak gördüğü İngiltere, Gana önünde gol atamadan puan kaybetti. Kalesinde de gol görmedi İngilizler ama rakibini açmakta bir hayli zorlandı. Harry Kane takımın yıldızı, ilk maçta da iki golle dikkatleri üzerine çekmişti. Geriliğine Kerim mi rekorunu kırmıştı?
1: Evet, eşitlemişti 10'ar golle.
0: İşlemiş miydi? Kıramamıştı, egale etmişti. Bu maçla birlikte o zaman kırması bekleniyordu. Benim de beklentim Kane'in gol atacağı bir karşılaşma olmasıydı ama olmadı. Hatta olmamayı geçtim. Opta'nın paylaştığı istatistiğe göre Harry Kane 90 dakikadan fazla oynadığı karşılaşmalarda bir büyük turnuvada en az topla buluştuğu maçı oynamış. Kaç kez topla buluşabilmiş Kane?
1: Bilmiyorum ama ilk yarıda ceza sahası içerisinde iki kez topa dokunabildiğini biliyorum. İlk yarıda Harry Kane sadece iki kez ceza sahası içerisinde topa dokunabilmiş. Toplamı 27 mi?
0: 19.
1: O şeyden Ronaldo'dan, Ronaldo'dan yüksek söyleyeyim dedim. 25'te yüksek söyleyeyim dedim.
0: 27 direkt. Aynen.

0: ben de. 25'ti çünkü Ronaldo'nun. Ben
1: 25'ti Ronaldo.
0: Çok eleştirildi Ronaldo.
1: Aynen.
0: 19'a. Kane'le ilgili de eleştirileri bekliyorum senden.
1: Evet.
0: 19 çok az gerçekten. Harry Kane Ronaldo'ya göre çok daha fazla geriye gelen, zaman zaman videolarını, fotoğraflarını görüyorsunuz. İki stoper arasına girip oyun kuran bir oyuncu. Hem Bayern'de hem İngiltere'de. Tabii. İlk maçtan da o sekans vardı. Stoperler arasına girdi.
1: Reklama git istersen. Harry Kane'le ilgili bir şey söylemeyeceğim. Eleştiri yapmayacağım.
0: Evet. 19 çok az yani.
1: Sessiz kalma hakkımı kullanacağım.
0: Bir de üzerine sonda 87-88'de ayağına da çok iyi bir fırsat geliyor. Belki izlemişsindir sen.
1: İzledim. Yani o fırsat tabii Harry Kane için normalde o top döndükten sonra Harry Kane'in ayağına gelmesini istersin açıkçası. O pozisyonda. Ama yeteri kadar kapatamadı. Bir de ters ayağına geldi tabii.
0: Yani sol ayakla vurdu.
1: Sol ayağına geldi. Ama normalde Harry Kane klasında bir oyuncunun gol yapmasını beklersin o pozisyon. Onun dışında zaten hani İngiltere'nin işte O'Reilly ile direkten dönen bir tane kafası var. O pozisyonun başında. Saka'nın bir tane şutu var. Madueke'nin birkaç denemesi var. Onun dışında İngiltere hakikaten Gana'nın o şey gibi savunmasını aşmakta, duvar gibi savunmasını aşmakta inanılmaz zorlandı.
0: İngiltere maçta %78.8 topla oynadı. Girişte bahsettim. Bir Dünya Kupası maçında bu kadar yüksek topa sahip olup gol atamayan takım oluyor İngilizler. Bizim rekoru kırdılar. %78.5'miş bizim Paraguay maçındaki topla oynamamız ve gol atamamamız burada mevzu bahis. İngilizler de bizden daha fazla topla oynayıp gol atmayı başaramamışlar. Bu anlamda, olumsuz anlamda Dünya Kupası tarihine geçtiler. Ve bu karşılaşma da 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarısında isabetli şut atılmayan ilk maç olmuş. İkinci maçta hemen ardından Panama-Hırvatistan maçı. O maçın da ilk yarısında isabet yok. Bu gece maç izleyenler için keyifsiz bir futbol vardı.
1: Şimdi tabii hemen İngilizler bir eyvah ne oluyoruz moduna girmişler. Açtım ben de baktım neler konuşulmuş, neler yazılmış. Tabii şöyle doğru, güzel ve haklı bir yorum var. İyi bir tespit var. Şimdi ilk karşılaşmada İngiltere'ye pres yapmaya çalışan bir Hırvatistan. İngiltere'nin işini kolaylaştıran bu presli bir Hırvatistan var. Mesela o karşılaşmayı büyük ihtimalle Gana'nın çok tecrübeli bir teknik direktörü var. Carlos Queiroz. Büyük ihtimalle analiz etti. Kendi takımına baktı. İngiltere'ye baktı. Ve dedi ki biz bu şekilde oynarsak İngiltere bize de 3-4 tane gol atar. Ve hani otobüsünü çektiği bir karşılaşma oynadı. İngiltere karşısında. Ve İngiltere'yi de çaresiz bıraktı. Bunu da maç sonunda söylemiş. Hani gayet de memnunmuş. İngiltere'nin hemen hiçbir şey yapamadığını söylemiş. 2-3 kere basın toplantısında. Şimdi onu gördüm. Diğer tarafta İngiltere açısından kanattaki performanslar biraz eleştiriliyor. Özellikle Gordon eleştiriliyor. Hatta formasını kaybedebileceğini söylüyorlar. Tuval onu iki maç karşılaşmada da 11'de oynattı. Madueke'yi tercih etti. Hani Rashford ve Saka'nın turnuvanın ilerleyen bölümünde İngiltere'nin kanat opsiyonlarını alacağını söylüyorlar. İşte dün Madueke oyunda kaldı. Onun yerini değiştirdi. İlk yarıda da bir iki pozisyonda hani Madueke zorlamıştı. Saka girdikten sonra biraz hareket getirdi. Ama Gordon şu ana kadar hani Barcelona'ya transfer yapmış bir oyuncu olarak, iyi de bir oyuncu olarak biraz hayal kırıklığı yarattı. Onu söylemek gerekiyor. Ama en az hani İngiltere kadar konuşulan, sen gördün mü bilmiyorum, Konsa'yla Adunumi pozisyonu var.
0: Gana'nın penaltı bekliyor. Görmedim, okudum da. Yani Kuvarezu'da var, bu Dünya Kupası ne yapıyor gibi bir şey demiş.
1: Kahve içmeye mi gittiler diye sormuş maç sonunda. Haklı bence. Yani tekrarını izlediğin zaman zaten pek bir topa müdahale yok. Bir de Konsa kardeşim sen ne yapıyorsun uçarak öyle adamın arkasından gelmeler falan. Hani çok şanslıydı İngiltere o pozisyonda. Penaltı olmadığı için. Hatta işte Wayne Rooney demiş ki bence penaltı.
0: Bir tane dizine doğru direkt tabii baldıra canım, yani doğru bir, şey bir müdahalesi var Konsa'nın.
1: Bir de ucuna. Gelişine bak. Gelişi de penaltı. Hani evet. Hiç şey yapmasan topla, hani topa mı dokundu, adama mı dokundu diye göremesen dahi
0: topa dokundu diye bir şey yok yani.
1: Orada penaltıyı çalıp VAR'a bile şey yapabilirsin yani pozisyon. Hani VAR'ın omuzlarına bile atabilirsin o yük. Yani penaltıyı ver. Çevirecekse VAR çevirsin. Mesela VAR'ın devreye girmemesi de

0: çok konuşuluyor. Wayne Rooney penaltı demiş. Daha önce İngiltere adına Dünya Kupası'nda maç yöneten eski bir hakeme sormuşlar. O da bir İngiliz olarak çok mutluyum penaltı verilmediği için ama demiş bu pozisyon penaltı. O da o şekilde yorumlamış. Yani Garner'ın bir tane penaltısını dün yediler. Hani büyücü Kane'e büyü yaptı falan ama orayı kaçırmış. Kendi takımın hakkını yediler. O pozisyon İngiltere için de hani şu söyleniyor. Bu kadar yüklenirken tabii arkada boşluklar bırakılabilir ama acaba İngiltere'nin bu Aşil tendonu olabilir mi denmiş. Ona ben çok katılmıyorum çünkü Gana'nın neredeyse bütün maç boyunca hücum etkinliği çok sınırlı, çok zayıf kaldı. Bir iki kere çıkabildiler ancak. Yani burada genel olarak işte bu tarz sıkışan, körelen karşılaşmalarda böyle bir şeye ihtiyaç oluyor. Bir hani Sirhan'ına ihtiyaç oluyor. İngiltere'de hani Rashford gibi, Kane gibi, Gordon gibi, Saka gibi, Madueke gibi bu işi yapabilecek oyuncular var. Ama sahneye çıkmayınca da işte İngiltere'de şeyi yapamıyor. O kilidi kıramıyor. 0-0 bitti karşılaşma.
1: Rodgers oyuna giriyor, Eze giriyor hücum
0: Doğru.
1: olarak opsiyon.
0: Ya o kaptırılan top da Eze kaptırdı topu yani. Şey o pozisyonun başında. Şeyin Garner'ın pozisyonunun başında Eze topu kaptırdı. Faul bekledi. Orada da bir şey yoktu. Ama son karşılaşmanın Panama ile olması İngiltere'nin yine hani grubu lider bitireceğinin işareti.
1: Opoku kart görmeden
0: Görmedi ya.
1: karşılaşmayı tamamladı. Inaki Williams, Gana'da kart gören tek oyuncu. İngiltere'de de Declan Rice 41'de bir kart görüyor. Rice'ın da maç sonu sekerek soyunma odasına gittiği görüntüler var. Onun da gruptaki son Panama maçında oynayamayabileceği söylenmiş. İngiltere açısından kayıp ama tabii Panama elendiği için Rice'ın eksikliği çok fazla hissedilmeyecektir o karşılaşmada. Ama grup aşaması sonrası Rice bu takım için önemli. Orta sahada da İngiltere'nin alternatiflerine bakıyorum. Mainoo var
0: Evet.
1: merkezde. Jordan Henderson
0: Evet.
1: gözüküyor. Başka da bir merkez böyle bir oyuncu yok. Dün Eze'yi oyuna alıyor ama gole ihtiyacı olduğu için Anderson'ı çıkarıp Eze'yi almış. Orada opsiyonları Tuel'in bu iki isim bakalım hangisini tercih edecek. Büyücüden işte dinleyiciler çok bahsetti. Görüntü de geldi bir tane ekrana. Sosyal medyada gördüm. O büyücünün kendisi mi bilmiyorum ama tribünde de bir şeyler yapılıyor İngiltere'ye karşı. Etkisi yani Kane oynadı ama işte o sondaki pozisyonda başarısız oldu. O pozisyonu genelde büyücüye yormuş futbol severler. Maçla ilgili dikkat çeken bir istatistik yine Opta'dan gelmiş. Jordan Ayew, o da artık belli bir tecrübenin üzerinde bir futbolcu. 2026 Dünya Kupası'nda en çok defansif baskı üreten diyeyim ya da uygulayan oyuncu olmuş. 204. Bu maç 121 kez. Panama maçında da 83 kez bunu yapmış.
0: Evet, kariyeri boyunca zaten böyle bir oyuncuydu. Çok mücadele ettiği uçta. Tam aslında seni sevdiğin oyuncu. Gerçekten çok iyi pres yapar ama az gol atar. Öyle hani kariyerinde çift haneyi geçtiği azdır diye düşünüyorum. Vardır da bakayım bir. Ben de merak ettim şimdi. Ama gol az atar.
1: Ya benim niye bir golü az atan oyuncuya karşı? Ben
0: Yok
1: bir
0: sen
1: de
0: pres yapar ya onu
1: pres
0: seversin
1: seviyorum
0: ya.
1: ama sırtı dönük oyun
0: Baya
1: içinde olması
0: şey
1: da benim
0: yapar
1: için
0: yani.
1: önemli.
0: Mücadele eder. 34 yaşına gelmiş. En son çift haneye ulaştığı yıl 2014-2015. Mert Elam daha üniversite öğrencisi.
1: Değilim mezunum ya.
0: Şaka yapıyorum canım.
1: Ama yeni mezun. Yakınlarda mezun
0: O
1: olacak.
0: zaman 12 gol atmış. Fransa Lig 1'de. Ondan sonra zaten Premier Lig'e gidiyor. Premier Lig'deki çok uzun kariyeri boyunca çift haneye ulaştığı sezon yok. Ben daha çok onu Palace döneminde takip ettim. Yok yani hani geçen sene 6 gol, 5 gol, işte 4 gol, 4 gol, 3 gol, 1 gol, 9 gol, 1 gol, 7 gol. Öyle bir arkadaş.
1: Görev adamı işte.
0: Ne?
1: Tam bir görev adamı.
0: Ya yani iyi oyuncudur da hani işte bir santraforun gol sayıları olarak daha fazlasına çıkması gerekir.
1: Bu maçta Gana'da Thomas Partey süre buldu. İlk maçta vize problemi sebebiyle oynayamamıştı. Bu maçta 90 dakika sahada kaldı. İlk
0: Vize
1: maçın
0: problemi ama Kanada ile alakalı
1: tabii
0: vize
1: Kanada'yı
0: problemi.
1: almadı.
0: Hani
1: Kanada almadı.
0: Amerika ile alakası
1: Zaten
0: yok.
1: Amerika ile olsa bu
0: Ha.
1: maçta da oynayamazdı. Yiren ki ilk maçta golü atan oyuncu o da ilk 11 çıkıyor. 90 dakika sahada kalmış. Ama bu maçta bir golsüz geçti, gol atamadı. Semenyo takımın yıldızlarından, 90 dakika sahada kalan isimlerden biri.
0: O da bir pozisyonda sol taraftan güzel aktı. Aslında tam da istediği pozisyondu. O pozisyonu gördüğümü bilmiyorum.
1: Yok.
0: Karşısına Bellingham geldi. Bellingham'ı geçse şutunu atacak. Belki gol de atacak. Çok iyi bir yerdeydi çünkü. Etrafında kimse yok. Bellingham topa kayarak müdahale etti. Tertemiz. Topu aldı. Ondan sonra yoluna devam etti. Yani Semenyo'da Bellingham karşısında daha iyisini yapabilirdi. Ama Bellingham bayağı temiz bir müdahale yaptı. Olmadı.
1: Ahmet Bağlan o da Rice son dakikada bir pozisyona darbe aldı. Ondan dolayı sekiyordu demiş. Bellingham ağzını kapattı. Kart görmedi diyor Serkan Bey.
0: O pozisyonu ben görmedim.
1: Ben de görmedim ama her ağzını kapatma da kırmızı kart değil. Burada bir tartışma olması, rakibinde Mert Müldür gibi bir itiraz falan etmesi lazım. Eğer dostça bir konuşmaysa ona kırmızı kart olmuyor. O ayrım var kurallarda. Ama pozisyonu bilmiyorum şimdi. Pozisyonda
0: ben de görmedim o pozisyonu.
1: Rakibi ya ne dedi Bellingham işte ağzını kapatıyor falan deyip vermediyse o farklı, ama dostça bir sohbette kapattıysa, karşısındaki futbolcu herhangi bir itirazda bulunmadıysa problem yok. Onu söyleyelim. Kural böyle. Batuhan Ergüven, büyücü bundan sonra hakeme de el atar demiş. Ona bir ders oldu. Evet. Penaltı pozisyonunda hakemin vermemesinden sonra 3. maçta hakemle ilgili de bir büyü gelebilir büyücüden. Mehmet Ünlü, Gana'nın Portekiz'e de Arjantin'le eşleşme ihtimali var mı demiş. O büyücü Messi ya da Ronaldo'ya da büyü yapar kesin diyor. Bir sonraki maç Hırvatistan'la, orada bir büyü gelebilir. Sonra
0: evet,
1: da
0: bu işler
1: gelebilir.
0: Büyülü olsaydı Gana'nın 4 dünya şampiyonluğu, 6 tane de Afrika Kupası şampiyonluğu olurdu. O yüzden bu konuyu bence çok uzatmamıza gerek yok yani.
1: Bir de şey diyorlar ya, bu işler dual olsaydı işte Suudi Arabistan
0: öyle yani.
1: Olurdu.
0: Yani
1: hep klit
0: hepsi
1: klit
0: doğru bunların yani.
1: Şeyler tabii ki. Bu işin ciddiyetinden değil, bence herkesin şey geyik olduğu için hoşuna gitmiş bu büyücü konusu. Bakıyorum diğer mesajlara. Tarihte meşhur bir Almanya-Cezayir maçı vardı. Bu akşam Kanada-İsviçre maçında tekrarlanılır mı diye sormuş dinleyicimiz Atilla Bey. Neydi o Almanya-Cezayir maçı tarihteki meşhur?
0: Bilmiyorum neyle alakalı olarak söylüyorum.
1: Son maç genelde beraberliğe mi şey yapıyorlardı?
0: O yüzden mi söyledi?
1: Bilmiyorum, genelde gruptaki son
0: Almanya,
1: maçlar.
0: Almanya-Cezayir arasında ben öyle bir şey hatırlamıyorum ama.
1: İsviçre-Kanada'da ne ihtimali var peki?
0: Ya şimdi İsviçre Kanada'ya bakmadım, bakayım ama ben anlayamadım tam olarak. Almanya Cezayir beraberliğe mi yatmış? Öyle bir şey mi var?
1: İsviçre Kanada'da beraberlikte iki takım da beşer puanlı oluyor ama burada berabere kalmalarını gerektirecek bir şey yok. İsviçre yenmek için oynar Kanada önünde diye düşünüyorum. Dinleyicimiz biraz daha açarsa daha iyi olur.
0: Beşer puana çıktıklarında, berabere kaldıklarında, Bosna ya da Katar kazandığında yakalama ihtimalleri kalmıyor. Ama zaten Katar'ın averajı eksi olduğu için, yani Katar kazansa dahi İsviçre ile berabere kaldığı için genel averaja bakılacak ama İsviçre'yi geçemeyecek. Bosna Kanada ile berabere kaldı. Bosna'nın averajı eksi 3, Kanada'nın 6. Yani tersi senaryoda...
1: Bu takımların yenilmesi çok büyük şey değil aslında.
0: Bir şey olmuyor
1: yani. Üçüncülük için.
0: Burada. Yani bir alakası yok.
1: O yüzden İsviçre yenmeye çalışacaktır. Beraberliği oynamaz.
0: Grup
1: İsviçre
0: liderliğini isteyen aynen kazanmak için oynar. Tam anlamadım ben de.
1: Dinleyicimiz
0: belki
1: yazarsa.
0: Belki kaçırdığımız bir şey vardır da.
1: Olabilir. Dinleyicimiz yazarsa aydınlanırız biz de. Turnuva bittiğinde en iyi 11 listesi yapılacaktır muhakkak. Peki şu anda turnuvaya katılamayan yıldızlardan bir 11 yapabilir miyiz? Yapmasak daha iyi. Bu turnuva öncesinde yapılabilirdi de şu an turnuva 11'i yapılabilir.
0: Turnuvaya katılamayan yıldızlardan Dünya Kupası'nın ortasında 11 yapmak da dinleyicimizin aklına iyi gelmiş.
1: Evet, ben de hani
0: unutmayalım o güzel insanları
1: der gibi. Mesajı hani,
0: şu ana kadarki en iyi 11.
1: Şu ana kadarki en iyi 11'di soracak diye
0: o
1: başladım.
0: Şey, unutmayalım bu güzel insanları, bu güzel futbolcuları, turnuvaya katılamadılar ama hı-hı, turnuvanın ortasında onları bir hatırlayalım diye büyüklük gösterdi kendisi, sağ olsun.
1: 82'deki Almanya-Avusturya maçından bahsediyorlarmış. Beraberlik tamam, ikisini üstüne atacak, Cezayir eleniyordu.
0: Tamam.
1: O nedenle anlaşarak hücum yapmadan berabere bitirmişlerdi karşılaşmayı.
0: Tam o doğru. Almanya-Avusturya maçı var. Doğru. Cezayir'e eledikleri doğru. Ama Almanya-Cezayir maçı yok.
1: Son olarak Bellingham nasıl maçın adamı oldu onu

0: anlamadım ben diye sormuş dinleyicimiz Murat Erdoğan. Bellingham da anlamamış. Maç sonu diyor ki bana bu ödülü niye verdiler anlamadım.
1: Birine vermeleri gerektiği için.
0: Ganalı bir oyuncuya verseler daha iyiydi demiş Bellingham, yani çok net bir
1: Doğru
0: şekilde o da
1: söylemiş.
0: bunu ifade etmiş dinleyicimizin anlamadığı gibi. Bellingham da şaşırmış ama öyle vermişler yani. 7-54 ara vakti. Aradan sonra da Portekiz'i, Ronaldo'yu biraz öveceğiz. Ali abi burada bir mola alabilir. 10 geçerek damına kadar yukarıda kahvaltısını edip
1: Ben
0: çayını
1: gideyim,
0: içip
1: ben gideyim 9'da geleyim.
0: ben burada
1: Ronaldo konusu
0: dinleyicilerle
1: kapandıktan sonra geleyim. Ama
0: Ronaldo
1: ben dün
0: konuşalım.
1: söyledim Ronaldo gol atacak, 2 tane gol atacak diye. Televizyonda da söyledim.
0: Hı.
1: Kayıtları da var.
0: Var var canım, hatırlıyoruz. O kadar
1: Ondan
0: değil.
1: sonra o yüzden rahatım.
0: Peki, aradan sonra buradayız.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz sıra geldi. Cristiano Ronaldo ve Portekiz'e. Portekiz ilk karşılaşmada Demokratik Kongo önünde berabere kalmıştı. Öne geçtiği karşılaşmada Neves'in kafa golüyle Vissa'nın golüne engel olamamış. Hücumda da bir hayli zorlanmıştı. Cristiano Ronaldo'yu topla buluşturmakta zorlanmıştı. Ronaldo gerçi ikinci yarı yakın direkte iki pozisyona girmiş. İkisinde de başarı sağlayamamıştı ama bu karşılaşma, Özbekistan mücadelesi, Portekiz için çok daha sorunsuz geçti. Çok daha sorunsuz. Aslında diğer maç da sorunsuz başlamıştı golle. Buradaki başlangıç da golle oldu. Dakika 6'da Cancelo'nun ortasında Cristiano Ronaldo ön direğe doğru hareketlendi. İlk maçtakinden farklı olarak biraz daha rahat pozisyonda topla buluştu. Daha rahat buluşunca da gol vuruşunu yapabildi. Hatta golden önce de Nuno Mendes'in soldan yaptığı ortada da çok az farkla topa dokunamadı ya da dokunsa bile çok istediği gibi dokunamamıştı Cristiano Ronaldo. Orada da gole yaklaşmıştı. Ama çok sürmeden 6. dakikada golünü atmayı başardı. Golden sonra da tabii çok büyük bir sevinç gösterisi yaşadı. Yedek kulübesine doğru gitti. Orada takım arkadaşları kutladı. Bütün takım adeta kenetlendi. O golle birlikte hafta içi biliyorsunuz Ronaldo'nun ilk maçtaki performansından sonra ortalık biraz yangın yerine dönmüştü. Sosyal medya karıştı. Neves'in açıklamaları, işte kız arkadaşı, Ronaldo'nun ablası, Bruno Fernandes'in açıklamaları, yok paylaşımlar, beğeniler. Portekiz'in içinin pek huzurlu olmadığı biliniyor. Bunu dün Luis Figo da, Portekiz futbolun efsane isimlerinden biri, o da bahsediyor. Portekiz milli takımında diyor bazı oyuncular Ronaldo'yu istemediği açık ve net diyor Luis Figo. Böyle bir tablo var Portekiz'de ama bu karşılaşma özelinde o savaş baltaları sanki gömülmüş gibiydi. Gayet paylaşımcı bir Cristiano Ronaldo karşılaşmada. Ne oldu Ali abi? Bir Cristiano Ronaldo'yu övünce hemen bir ters baktın ama.
1: Yok sonra, ya.
0: İzin verirse öveceğim Cristiano Ronaldo'yu biraz bu karşılaşmada.
1: Tunç abi mesaj atmış da, Tunç Kayıcı Amerika'dan dinliyorlarmış.
0: Evet. Hüseyin abi de yazdı. Beraberler.
1: Selamlarımızı iletelim ona da.
0: Aynen. Şimdi Ronaldo, dediğim gibi bu maç çok daha paylaşımcıydı. 17. dakikadaki frikikte topun başına geçti ve frikikten önce bayağı da kalabalıktı topun başı. 5 oyuncu falan vardı. Bir konuştular, ettiler. Birileri geldi, birileri gitti. Ve herkes gibi ben de Cristiano Ronaldo'nun topa vurmasını bekledim. Bu beklentinin ne kadar haklı olduğunu da gösteren bir istatistik var. Onu da söyleyeyim. 2010 Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarından bu yana Portekiz'de frikikten şut çeken oyuncular ve sayılarını şimdi söyleyeceğim. Gördün mü bu istatistiği?
1: Yok, görmemiştim.
0: Cristiano Ronaldo 51 şut. Bir gol. Bu maça kadar olanları hadi söyleyeyim. Miguel Veloso 1 şut. 0 gol. Bruno Fernandes 1 şut. 0 gol. Rafael Guerreiro 1 şut. 0 gol. Yani 54 şutla sona eren frikin 51'inde Ronaldo imzası var.
1: Gerçekten paylaşımcı bir insan ya.
0: Diğer oyuncular 1. Ali abi dur ya. Bir dur lütfen. Bir, kendini bir frenle. Bugünlük bir ara ver, yarın devam ederiz tekrar Cristiano Ronaldo.
1: Tamam ya, övün. Bugünlük, Ronaldo'yu övün.
0: Bugün öveceğiz çünkü paylaşımcıydı. Bu geçmişteki paylaşımcı olmadığı zaten görüyoruz. O yüzden de veriyorum. O yüzden de zaten herkes topun Ronaldo'yu tarafından kullanılmasını bekledi. Kaleci de onu bekledi. Nuno Mendes topa gelirken

0: atlayacağını herkes düşündü ama Nuno Mendes vurdu. Kaleci de reaksiyon göstermekte zorlandı ve top ağlarla buluştu. Bu tabii belli ki çok çalışılmış, planlanmış bir şey. Zaten maçın devamındaki organizasyonları görünce Portekiz'in bu duran toplara bayağı çalıştı, anlaşıldı. Hatta şunu düşündüm, gerek var mıydı mesela bu maçta bu setleri harcamaya diye?
1: Ha.
0: Sonuçta maç o anda da 1-0'dı. O ikinci yarıdaki Bruno Fernandes Ronaldo organizasyonunda da skor zaten artık 4-0 falandı büyük ihtimalle. Hani diğer maçlara saklasalar daha iyi olmaz mıydı diye, daha böyle ihtiyacı olduğu anda, hani acil durumda camı kırınız oluyor ya, öyle bir set olarak düşünemez miydi diye düşündüm ama onlar öyle düşünmedi. Başka setleri de olabilir. Ve çok iyi bir uygulamayla Nuno Mendes golü attı. O da ilk şutu tabii serbest vuruştan büyük turnuvalarda ve ilk şutunda golü atmayı başardı. Ronaldo harici frikik golü atan ilk oyuncu oldu 2010'dan bu yana büyük turnuvalarda. 2-0 oldu. 39'da da Cristiano Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı. Bruno Fernandes'in çok iyi pasında. Ronaldo'nun da tabii koşusu orada çok iyi. Çok zamanla offside'a yakalanmıyor. Bu arada offside çizgisi geldi sonra ekrana Cristiano Ronaldo'nun ikinci golünden sonra. Ben görmedim.
1: Ben de görmedim.
0: Bu konuda bir şey zaten konuşuyoruz. Hani bir eleştiri var, pozisyon tekrarları kritik, offside'ların bazıları ekrana getirilmiyor diye. Bu acaba offside olur mu diye düşünmüştüm. Sonra geldiyse de ben kaçırmış olabilirim. Ama orada offside'da değil Cristiano Ronaldo. Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve son vuruşu da gerçekten bence üst düzey bir kalite. Topa çok sert vurmadan kalecinin ayağının bitişiğinden uzak direğe doğru yerden yuvarlıyor ve maçta skoru 3-0'a getiriyor. İlk yarının bitiminde de bir pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Aşırtıyor topu çok kısa mesafede kaleci, çünkü çok iyi kapatıyor. Topun dibine giriyor Cristiano Ronaldo. Aslında kaleye gidecekken Özbek savunması orada da araya giriyor. İlk yarıdan hat-trick yapabilirdi Cristiano. Ama olmadı. İkinci yarıda pozisyonları yine var. O duran top organizasyonu Bruno Fernandes, o da mesela çok iyi. Orada da Ronaldo bu sefer topa vuracakmış gibi geliyor. Atlıyor üzerinden. Biraz duraksıyor. Yürür gibi yapıyor. Birden hızlanıyor. Fernandes barajın üstünden aşırtma bir pas veriyor Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo da vuruşunu yapıyor ama kaleci orada yine açıyı çok iyi kapatıyor. Ronaldo bir penaltı bekledi ama açıkçası ben tekrarda öyle penaltılık bir şey göremedim. VAR'dan da bir uyarı gelmedi. O pozisyonda harcandı. Ama hani Ronaldo'nun maçındaki servisleri, topla buluşması, vücut dili, işte frikiklerdeki paylaşımı, daha önce görmeye alışık olmadığımız bir Ronaldo profili gördük. Bu da tabii ki Portekiz için iyiye işaret. Böyle bir Ronaldo çok daha faydalı gözüküyor. Hem kendi gollerini attı hem işte paylaşımcı bir Ronaldo gördük. Skorda gelince Portekiz için o tüm eleştiriler şimdilik rafa kaldırıldı. Bakalım turnuvanın devamında nasıl olacaklar ama bu maç iyi sinyaller geldi Portekiz'den. Tabii en önemli istatistiği de unuttum. Ronaldo 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu tarihte. Rekor kırdı ve bu rekor da hani çok mümkün değil kırılması. Ancak egale edilebilir gibi gözüküyor. Yani 7 turnuvada gol atmayı tabii, başarabilecek tabii. Bir isim. Hani olabilir. Mesela Ronaldo 2003'te milli takım kariyerine başlıyor. 2002'deki Dünya Kupası'nda oynasa, ki o zaman 17 yaşında olacaktı, gol atsa 7 turnuva yine olmayacak iş değil. Hani 17 yaşında 21, 25, 29, 33, 37, 41. 7 turnuvada oynayıp gol atabilir bir futbolcu ama çok zor. Kolay kolay da kırılmayacaktır. Bu açıdan Ronaldo kırılamayacak bir rekorun sahibi olmayı başardı bu golleriyle birlikte.
1: Evet, tebrik ediyoruz Cristiano Ronaldo'yu. Gerçekten senin de dediğin gibi, yani belki egal edilir ama kırılması çok mümkün gözükmüyor zaman içerisinde. Yani yarın öbür gün FIFA Dünya Kupalarını 2 senede 1'e indirirse,
0: ya evet,
1: o zaman ben. O zaman öyle doğru. Bir şey olabilir ama onun dışında çok kolay doğru değil bak, tabii FIFA.
0: Ben 4 sene için söyledim bunu, doğru.
1: Yani parayı nereye götürecek, ne yapacak bilmiyoruz ama daha çok paraya ihtiyaçları olduğu için yapabilirler böyle bir şey.
0: Dün Infantino şey demiş, o Smolalarının bizle hiçbir alakası yok. Evet. Bizim herhangi bir gelirimiz yok oradan demiş. Evet, tamamen oyuncudan ihtiyacı için koyduğumuz bir kural.
1: Aynen öyle. Ya dün tabii karşılaşma öncesine şöyle bir gittiğinde oluşan hava, Portekiz'in ilk karşılaşmadaki işte aldığı skor, ondan sonra Özbekistan'ın gücü, her şeyi düşündüğünde şartlar Portekiz için rahat bir galibiyet, Ronaldo için güzel bir akşamı işaret ediyordu açıkçası. Çünkü Portekiz'in hani Ronaldo şöyle Ronaldo böyle tartışmasının dışında çok acayip bir kadrosu var ve durup dururken de turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilmedi Portekiz. Sadece merkez orta sahası bile turnuvanın en iyi merkez orta sahası olarak değerlendiriliyor. İşte dün mesela karşılaşma öncesinde okurken Ruben Dias'ın bir sakatlığı var. Aslında bu karşılaşma için risk edilmeyebilir diye konuşuluyordu ama mesela Ruben Dias'ı da direkt olarak oynattı. Hani normalde Özbekistan'ı her halükarda Ruben Dias olmadan da mağlup edersin değil mi?
0: Evet.
1: Son karşılaşmaya saklamayı düşünürsün. Ama belli ki hani dünkü mücadelede herhangi bir sürpriz ihtimali olmasını hiç istemiyor Portekiz, hiç düşünmüyor. O yüzden mesela Ruben Dias tam olarak hazır olmasa da, ki Martinez söylemiş yani Ruben Dias tam olarak hazır da değil demiş.
0: E niye çıkarmadı o zaman? Ben de onu anlamadım. Bilmiyorum. Devre arasında gitti, Neto ile Cancelo'yu çıkardı. Dias 90 dakika sağda kaldı.
1: İşte şeyden hani olduğundan daha şey söylendiğinden daha iyi durumda Ruben Dias. Bunun yanında işte ilk karşılaşmada Portekiz'in kanat organizasyonları, Portekiz'in genel hücum organizasyonları pek beğenilmediği için kanatta bir şey yapması gerekiyordu. Neden kanatta bir şey yapması gerekiyordu? Aslında o da çok basit. Şimdi Portekiz milli takımına bakın. Portekiz milli takımına baktığında ben sana söyleyeyim. Sen teknik direktörsün. Dün bunu biraz da televizyonda da anlatmaya çalıştım. Portekiz milli takımına baktın. Yani Vitinha'ya mı dokunursun? Neves'e mi dokunursun? Bruno Fernandes'e mi dokunursun? İleride Ronaldo'ya mı dokunursun? Yani bu oyuncular adeta dokunulmazlıkları var. Beklerine baktığın zaman beklerine de dokunabileceğin bir takım değil. Yani şimdi sen Nuno Mendes'e dokunursan adama deli derler. Sağ bekte hani Cancelo zaten o da zor dokunabileceğin bir oyuncu. Artı ona dokunsan da hani neyi değiştirir? Bu durumda olan şüpheli olarak iki tane kanat oyuncusu kalıyordu. O yüzden de hani onlardan ikisi de değişebilirdi. Belki bir tanesi kesin değişecekti. O yüzden de Felix'i tercih etti bir önceki karşılaşmaya göre.
0: Neto'nun da yerini değiştirdi. Soldan sağa.
1: Evet, buna katılırsın herhalde. Yani Portekiz milli takımıyla alakalı olarak yani çok radikal bir şey yapmayacaksan, hani Ronaldo'yu kenara koymak gibi böyle anormal hani kimsenin beklemediği bir şey yapmayacaksan kanatlara dokunacaksın. Orada da Bernardo Silva ile Neto vardı. İşte Bernardo'yu bu karşılaşmada kenara çekti. Dediğin gibi Neto'nun da yerini değiştirdi. Yani Roberto Martinez ilk karşılaşmanın ardından gece uykusu kaçmamıştır. Ne yapacağı belliydi adamın.
0: Aslında bizim de yapabileceğimiz bir şeydi. İlk maç Barış solda başlamıştı. İkinci maç Yunus'u sağda oynattı. Barış'ı alsa sola da işte Kenan gelmişti. Felix girdi. Bizim de Arda kanat gibi oynuyordu ilk karşılaşmada. Bernardo gibi. İkinci maç baktı olmuyor. Saf bir kanat aldı. Benzer şeyler yaptık yani.
1: Yani Portekiz'in 11'ini görünce ben şaşırmadım. Büyük ihtimalle Özbekistan'ın teknik direktörü Cannavaro da şaşırmamıştır. Beklediği bir şeydir. Hani Özbekler için maça iyi başlayıp biraz direnci yüksek tutarak Portekiz'in telaşlanmasını, belki Portekiz'in paniğe itmesini gerektirecek bir oyuna ihtiyaç vardı. Ama Demokratik Kongo maçında olduğu gibi Portekiz gene çok erken bir gol buldu. İkinci golü de çok zamanlı buldular. Zaten hani böyle bir takım 2-0 öne geçtikten sonra maçı kaybetmesi ya da maçın dengeye gelmesi çok kolay değil. Portekiz de maçın sonuna kadar çok çok rahat bir karşılaşma oynadı. Özbekistan'ın şanssızlığı 2-0'dan sonra bulduğu çok güzel bir gol faul gerekçesiyle verilmedi. Faul vardı tabii orada. Hani orada da
0: Hakan oyunda vermesi gereken
1: bir faul. Çok tartışmaya mal verecek bir durum yoktu. O yüzden dün Portekiz için hani bence maça başlayacak 11'inden oyuna, skora kadar, Ronaldo'nun gol katkısına kadar her şey olması gerektiği gibi gitti. Ve işte Ronaldo'nun attığı iki golle adeta kendine gelmesi, Ronaldo'cu tayfanın bu gollerle yine kendine gelmesi Dünya Kupası için bence iyi oldu. Portekiz için de iyi oldu. Ronaldo için de iyi oldu. Çünkü yani şu maçta da örnek veriyorum, Portekiz 5-0 kazanıp Ronaldo gol atamasaydı kötü olurdu yani. Herkes için kötü olurdu. Bence akıl sağlığımız için

0: devamı için Ronaldo'nun goller atması iyi oldu. Güzel de goller attı. Bence iki golündeki vuruş kalitesi yüksekti. İlk golde kolay bir gol değil öyle. Çok iyi bir şut çıkardı. İkinci golde topu vurduğu yer çok iyiydi. İyi de goller attı. Sen de söyledin yani hat-trick de yapabilirdi. Biraz şansı yaver gitse. O yüzden Ronaldo'cu dinleyicilerimizi, Ronaldo severleri, Portekiz'i destekleyenleri kutluyoruz. Ama hani dün dediğim gibi çok böyle senaryo sanki baştan belli bir karşılaşma oynandı.
1: Semedo Fenerbahçeli isim, o da ikinci yarının başında Cancelo yerine oyuna girdi. Leao'nun golünden önce de aslında Ronaldo'ya daha iyi bir pas atsa Ronaldo'yu hat-trick yaptırabilirdi. Top biraz da gerisine gitti. Savunma orada araya girdi ve Leao'nun düşen topu o da çok iyi değerlendirdi. O da ilk maçta oyuna girip çok etki bırakamamıştı. Bu maç ilginç bir değişiklik yaptı. Orta sahayı da boşalttı Martinez. Değişikliklerle fark ettin mi? Neves'i çıkardı, Bernardo'yu aldı, Vitinha'yı çıkardı, Leao'yu aldı. Merkezde kimse kalmadı adeta.
0: Skorla tabii alakalı.
1: Tabii 4-0'da o esnada değişiklikler olduğunda Leao girdi. 5-0'ı buldu. Trincao girdikten sonra da galiba Fernandes sol tarafa geçti değil mi? Bruno Fernandes sola yakın oynadı. Trincao böyle 10 numara gibi. Conceição sağ açık tercih edildi ki Conceição da ikinci yarının başında Neto'nun yerine oyuna girdi. Benim beklentim dün yayında galiba Felix ve Conceição demiştim ilk 11 için. Felix gerçekleşti. Conceição'yu da ikinci yarının başında oyuna aldı teknik direktör. Roberto Martinez Portekiz için işler şimdilik yoluna girmiş gözüküyor. Ronaldo'nun rekorları tabii o kadar fazla ki şimdi ben 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu dedim. Portekiz tarihinin de Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Eusebio'yu
0: Evet.
1: geride bıraktı. 9 golü vardı Eusebio'nun. Ronaldo 10 oldu.
0: Doğru.
1: Bu iki golle birlikte. Ve sadece grup aşamasında gol atan oyuncular arasında da 10 golle lider. Grup aşaması sonrası Ronaldo'nun hiç golü yok Dünya Kupası tarihinde.
0: Kolay çünkü Özbekistan'a, Litvanya'ya, Estonya'ya goller atmak.
1: Estonya mı vardı Dünya Kupası'nda?
0: Hayır, hep şeyde de öyle, elemelerde de öyle ya. Estonya'yı buldu, at 6 tane, 7
1: Ama
0: tane.
1: bak Ronaldo'cularda ne paylaşıyorlar? Dün bir tanesini like'ladım. Arjantin'in de ne İspanya'ya ne İngiltere'ye işte ne
0: Fransa.
1: Fransa'ya attı. Golü yok. Bu saydığım ülkelere
0: Ha.
1: golü yok. Fransa'ya golü var. Messi'nin iki golü var. Ama bu saydığım ülkede şimdi like'lamıştım. Geri çekmiş de olabilirim de.
0: Doğru, öyle o ülkeleri ben de gördüm.
1: O hiç golü yok mesela Lionel Messi'nin. Onu eleştiriyor. Yani burada vurmak isteyen iki tarafta da vuracak şey buluyor. Ronaldo'da da Messi'de de var yani. O yüzden çok o topa girmemek lazım bence. 10 gol oldu dedik. Grup aşamasında hepsini attı. Grup aşaması sonrası gol yok. Hatta ben YouTube'daki programda bir bilgi paylaşmıştım. Burada da paylaşayım. Manuel Neuer'in grup aşaması sonrasında Cristiano Ronaldo'ya göre daha fazla gol katkısı var. Böyle bir istatistik önüme düşmüştü. Neuer'in bir asisti var. 2010'da galiba Dünya Kupası'nda.
0: Asiste mi yok Ronaldo'nun?
1: Yok işte hiçbir şey yok.
0: Ah.
1: 0-0. 5 maçı var. Aklımda kaldığı kadarıyla grup aşaması sonrasını söylüyorum. Golü ve asisti yok Cristiano Ronaldo'nun. Neuer'in bir asisti var kaleci olarak. O da işte yine büyük ihtimal Messi'cilerin
0: Ben söylemiyorum.
1: paylaştığı bir
0: Mert
1: istatistik.
0: Elam söylüyor.
1: Şimdi tabii gruptan çıkacak.
0: Ben söylesem yanlış anlaşılabilirdi bu
1: Sense evet,
0: istatistik.
1: net yanlış anlaşıldı. Ben daha tarafsız gözüküyorum bu konuda. Ki ben de Messi'ciyim de ama Ronaldo'nun da hakkını verelim. İki gol atan en yaşlı oyuncu oluyor Dünya Kupalarında. Messi o rekoru bu Dünya Kupası'nda kırıyor ama Ronaldo hemen bir maç sonra o da bu rekoru kırmayı başarmış. Daha önce de Roger Milla'daymış rekor. Ondan sonra da Giroud'aymış. Giroud'a 2022 Dünya Kupası'ndaki iki golüyle aynı maçta tarihe geçen bir performansa imza atmış. Cristiano Ronaldo açıklamaları vardı. Onları da reklamdan sonra paylaşayım. 8-17 saatlerimiz ardından sonra Ronaldo açıklamalarıyla buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.22 saatlerimiz, Ronaldo'nun açıklamayla devam edeceğim dedim. Şimdi mesajları okurken bir dinleyicimiz Roger Milla hala en yaşlı oyuncu diye okumuştum gol atan ama siz Ronaldo oldu dediniz, ben mi anlamadım demiş. Benim az önce paylaştığım istatistik en yaşlı

0: Futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum demiş Cristiano Ronaldo. Emekli olmam gerektiğini söylüyorlardı ama ben buradayım diyor. Dışarıdan gelen sesler hep böyle olur. Biz bunu kontrol edemeyiz. Devam etmeli ve hep birlikte olmalıyız diyor Cristiano Ronaldo. Farklı röportajlarda sanıyorum gün içerisinde Messi'nin golleriyle ilgili sorular geliyor Cristiano Ronaldo'ya ama Ronaldo'nun özetlediği şey Messi'yi umursamıyorum oluyor. Türkçe'ye böyle çevrilebilir. Mbappe de goller atıyor demiş bir yerde. Hani ben kendime bakıyorum diyor Cristiano Ronaldo Messi soruları üzerine. Var mı bir yorumun?
1: Şimdi ben de başka bir yerden açıklamalarına bakıyorum. Ha. Senden farklı bir şey bulabilir miyim diye eleştirmek için. Nereden yakalarım diye
0: burada
1: araştırıyorum.
0: Burada Messi'yi umursamıyorum Ronaldo'yu demiş. Ondan eleştirebilirsin bence zorlasan.
1: Yani Messi'yi umursamıyorum büyük ihtimalle o şekilde söylemedi.
0: Tabir olarak Türkçe öyle belki çeviriliyor ama
1: o çok bence doğru bir şeydi. Yani
0: zaten
1: Messi'den ziyade kendime bakıyorum tarzında söylemiştir onu büyük ihtimalle. Bakın bunu da yaptım. Ronaldo'yu da korudum gene. Daha ne yapayım?
0: Öyle ama hakkını vereceksin.
1: Yanlış tercümedir diye. Valla Ronaldo'nun neden eleştirildiği, nasıl eleştirildiği çok ortada. O eleştiriler de haksız eleştiriler değil. Ronaldo eğer o eleştirilerden, bence haklı olan eleştirilerden bir şey çıkartırsa zaten Messi'nin gördüğü saygıyı her yerde görür. Mesela Luis Figo'nun açıklaması çok güzel bence. İyi tespitler yapmış Ronaldo ile alakalı olarak. Diyor ki hani o milli takıma geldiğinde özellikle daha yaşlı oyunculara karşı çok saygılıydı. Ama şu an o saygıyı ona göstermiyorlar diyor. Şımarık oyuncular var diyor milli takımda. Peki bu neden oluyor? Durup dururken oyuncular şımardığı için olmuyor. Mesela Arjantin'de şımarık genç yok mudur? Sizce vardır. Ama oyuncu gruplarının lider oyunculara yaklaşımı daha farklı gözüküyor. Bunun sebebi de işte Ronaldo'nun belki takım içinde yaptıkları, belki soyunma odasında yaptıkları, belki antrenmanda yaptıkları, belki de o oluşan imajla beraber oyuncuların da biraz bundan etkilenmesi. Ama Ronaldo'nun çözmesi gereken bu. Onu çözdüğü anda zaten Ronaldo'nun tüm karşılaşmaları da Messi'nin karşılaşmaları gibi olacak. Yani o kaçınılmaz. Ortada çok büyük bir oyuncu var. Ortada futbol tarihine geçmiş bir oyuncu var. Ve o saygıyı hak eden bir oyuncu var. Ama saygı dediğiniz şey de isteyerek, talep ederek olmuyor. Yani bana saygı gösterin demekle saygı gören birini görmedim ben bugüne kadar. Bana saygı göstermelisiniz diyerek de öyle bir şey görmedim. Ya da ben bunları yaptım. Hani kendini anlatarak da saygı gören birini açıkçası görmedim. Dolayısıyla Ronaldo'nun çözmesi gereken o. İşte sen dün ne diyorsun? Ronaldo'yu gördüğüm zaman diyorsun daha paylaşımcı bir Ronaldo vardı diyorsun. Onu yaparsa zaten öteki kendiliğinden gelir. Kimse Ronaldo'nun attığı gollere, kariyerine, ona buna bir şey söylemiyor ki. Çalışkanlığına bir şey söylemiyor ki. Disiplinine bir şey söylemiyor ki. Onlara söylesen çarpılırsın zaten yani. Hani diğer tarafı halletmesi gerekiyordu. Gördüğümüz kadarıyla emekli olmaya da niyeti yok. Daha önünde yani bunu da düzeltmek için şey olacak, fırsat olacak gibi gözüküyor. Pek öyle bir niyeti yok yani senin söylediklerinden.
0: Yani tabii kaç yaşına kadar oynar bilmiyorum ben de. Bir sene daha oynayacağı kesin. Hani gelecek sezon bırakmayacak. Sözleşmesi de 2027 sonuna kadar, yani bu sezonun sonuna kadar olması lazım. 2 yıllık imzalamıştı en son. Al Nassr'la ama 2027'den sonra belki bir düşünebilir.
1: Messi'nin de sözleşmesi devam ediyor. Daha devam edecekler gibi gözüküyor.
0: Zaten Messi 2 yaş daha genç. Cristiano Ronaldo'ya göre yaş olarak biraz daha avantajı var. Ronaldo daha yaşlı ama devam edecek gibi gözüküyor. Ronaldo bu maçta 34 kez topla buluşmuş. Onu merak ettim. İlk maç 25'ti. Bayağı eleştirilmişti. Bu maçta 34 7 şut çekmiş. 5 isabetliymiş bu şutların Cristiano Ronaldo'nun. 5 isabette 2 gol buluyor. Ve çektiği şutların hepsi de ceza sahası içinden gelmiş. Cristiano Ronaldo ceza sahası dışından bir şut göndermemiş Özbekistan kalesine. Şimdi son maçta da Kolombiya ile artık grup liderliği maçına çıkacak Portekiz. Kazanması gereken bir maç grup liderliğini eğer istiyorsa. Matematik orada çok net. Beraber

0: beraberlikte Kolombiya lider olacak. Mağlubiyette de Portekiz Özbekistan Demokratik Kongo maçındaki sonuca göre, ki çok büyük ihtimalle avarajı da iyi olduğu için, yine orada Kongo ile sonuçta ilk maçta berabere kalmıştı. Averaj hesabı olur. Kongo Özbekistan'ı yenerse 4 puan olur. Portekiz 4 puan da kalır. Ama oradaki avaraj şu an artı 5'e eksi 1. Portekiz'in lehine artı 6'lık bir avaraj üstünlüğü var Portekiz'in. Grup ikinciliği çok çok büyük oranda garanti gibi gözüküyor ama dediğim gibi liderlik istiyorsa da kazanmaktan başka bir çaresi yok Portekiz milli takımının. Peki şimdi dinleyici mesajlarına bir bakayım. Ali abi sen okudun, var mı dikkatini çeken, benden önce okumuşsun?
1: Yok, hani bir dinleyici demiş bin gol atmadan bırakmayacağı kesin demiş.
0: 975 mi oldu dün? En son gördüğüm sayı oydu, 975 gol.
1: Zaten onu artık çok rahat ulaşır yeni sezonda yani.
0: Suudi Arabistan Ligi'nde 25, ki turnuvanın daha devamı var. Kaç gol de atsa. Milli takımı Dünya Kupası'ndan sonra bırakmazsa orada da Uluslar Ligi karşılaşmaları 6 maç oynanacak. Yani rahatlıkla kıracak gibi gözüküyor. Bir sakatlık olmazsa, ya da Suudi Arabistan Ligi'nde geçen yıl bir kriz yaşadı. 2 maç çıkmadı, oynamadı. Öyle bir kriz olmazsa rahat kırar.
1: Evet.
0: Dün Portekiz maçına bir iddia oynamış dinleyicimiz de, tam anlamadım cümleyi, yatmış. Ben de dün maça ilk yarıda Özbekistan 6 faulden fazla yapar, 6 ve daha fazla faul yapar oynadım. O gol iptaliyle birlikte geldi. Orada da faul düdüğü oldu ya sonuçta. O 6. faul oldu. Rahat geldi. 30. dakikaların başıydı herhalde. O geldi ama dün diğer maçlarda ne İngiltere'de ne Hırvatistan'da ne de Kongo-Kolombiya maçında bahislerim gelmedi. Onu da söyleyeyim. Bir tek Portekiz'den.
1: Güldüm. Benim de gelmedi. İngiltere'de ama herhalde 2.5 gol altı ya da KG yok oynamayan birinin İngiltere maçından sağ çıkması pek mümkün değildi. Hani İngiltere kazanır ve gol yemez. İşte ilk yarı 1 ve gol olmaz. 1 ve yok gibi tercihler. Ne bileyim, her iki yarıdan bir tanesi berabere biter gibi bir tercih oynamadıysan oyunculara dönüyor iş. O zaman işte hani kornerlerde belki İngiltere'nin korneri üzerinden gitmiş olabilirsin. Belki oyuncuların faulü üzerinden gitmiş olabilirsin. Ama zor yani İngiltere-Gana maçından sağ çıkmak bir şey için, ne derler, bahis sever için dün kolay değildi.
0: Ben mesela ilk maçta Rice hem faul yapar hem faul alır oynamıştım. Hırvatistan maçında gelmemişti bu arada. Yani öyle bir şey bu maçta deneseydim belki oradan tutturdum.
1: Evet, aynen öyle bir, yani çok öyle bir şey, özel bir tercih yapman gerekirdi. Spesifik bir tercih yapman gerekirdi. Yoksa sürpriz çünkü İngiltere-Gana. Hırvatistan maçında hani Hırvatistan galibiyeti düz denemiş olabilir insanlar. Kolombiya maçında denemiş olabilirler. Ben dün mesela bizim tahmin oyununda iki karşılaşmada da bir şeyler olabileceğini düşünüyordum. Ama duygularımı karıştırmadım işin içine ve favoriler tek farklı kazanır diye düşündüm. Ama mesela iddia yazarken bu karşılaşmalarda ben goller bekliyordum. Hırvatistan ilk maçtaki oyunu artı savunmasını düşününce goller olur diye düşünüyordum. İkisini de 2.5 gol üstü yazdım. İkisi de tek golde kaldı. Dün sağ çıkamadık yani.
0: Evet, dün zor geçti. Oyunda da ben de Hırvatistan maçında bir farklı galibiyet dedim ama Kongo maçında bir sürpriz, bir fark yaratayım dedim. 1-0 Kongo galibiyeti yazdım ama fark daha da açıldı.
1: Önce kaçıncılığa düştün?
0: Şu an mı? Kaçıncılığa düştüm? Hemen bakalım. Dün ilk yüzdeydim ama bugün olmayabilirim. 108.yim şu anda ben.
1: 108.sin.
0: Evet. Son maçtaki 1-0'lık iddialı tercihimle. Onu düz yazsam ilk yüzün içindeydim. Yani düz bir Kolombiya galibiyeti desem.
1: Ben 25. basamaktayım.
0: Sen bayağı yükselmişsin yine.
1: 25. basamakta konferans ligi mücadelesi veriyorum.
0: Ben ne yapıyorum? Kümede kalmam mı?
1: Sen artık sezon başındaki hedefin neydi? Önemli olan ilk yüz müydü senin de hedefin?
0: Ben öyle senin gibi hedef koymadım.
1: Hedeften uzak değilsin.
0: Hedefe yakınım canım. Evet. 108.
1: Bir maça ama bakar. Hedef koymadım diyorsun. Bilmiyoruz yani senin ne olduğunu bilmiyoruz. Anlamıyoruz.
0: Ben sezon içinde hedef belirleyeceğim.
1: Sezon içine geldik artık ya.
0: İşte 200 o zaman şu an.
1: 200.
0: Şu halimle ne diyeceğim olmuş zaten yani.

0: Puanın kaç sen onu söyle.
1: 79 puanım var.
2: 79 çok da az değil.
1: Lider 100 puanda. Özgür Bağ 99 puanlı. Serkan Ertaş ve Mustafa S. 38.
2: Evet.
1: Kayseri'li dinleyicimiz herhalde. Orada da evet bayağı bu son maçlarla yükselenler var. Mesela bir dinleyicimiz 96 basamağa gelmiş. 69 basamak birden yükselerek 96. olmuş. Adam evet. Şeyi bilmiş. Kolombiya, Kongo 1-0'ı bilmiş. Panama, Hırvatistan 1-0'ı bilmiş.
2: Evet. İngiltere tabii bilememiş. Şey, 22 puanlı en fazla puan alan şey olmuş. O yüzden evet, orada.
1: Kullanıcı 22 puan. Bonus şeyi de olacak herhalde onun. Güzel, keyifli bir mücadele var. Bugünün maçlarını yazdım mı diye bakıyorum. Yazmamışım. Şimdi reklama gidelim. Ben maçları bir doldurayım aklımdayken. Sonra devam edelim.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.41 saatlerimiz Dünya Kupası'ndaki maçları ve en sonda Cristiano Ronaldo ile Portekiz'i konuştuk. Artık hani Ronaldo ile ilgili daha söyleyecek bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Belki günün diğer haberlerinden bahsetmek gerekebilir Ali abi. Sen sabah sıcak bir haber paylaştın. Aslında akşam açıklama olmuş. Ben önüme düşmemişti. Didier Deschamps, Fransa milli takımı teknik direktörü. O da annesini kaybettiği haberini almış. Ve takımının antrenmanlarında ve son Norveç karşılaşmasında takımının başında olamayacağı dün Fransa Futbol Federasyonu tarafından söylendi. Cenaze için ülkesine gidecek. Onun yerine geçici olarak da yardımcısı Guy Stéphan görev alacak son Norveç karşılaşmasında. Federasyondan da tabii ki bir başsağlığı mesajı gelmiş açıklamada. Böyle bir durumda oldu. Dokunun en son biliyorsunuz çocuğu oldu bu arada. Dün o da paylaşımı yaptı. Geri dönüyor ya da dönmüş olmalı bu sıralar. O da bir olay olmuştu. İşte doğum, ölüm ne hayatta ki var. İnsanoğlu var olduğu müddetçe de olmaya devam edecek. Bunlar özel şeyler. Hani olumlu ve olumsuz anlamda ama hayatın gerçeği. O yüzden bu tarz anlarda. Mesela ölümle ilgili kimse bir yangın yapmıyor değil mi? Hani neden gidiyor cenazesine de Deschamps annesinin bu Dünya Kupası falan. Dokudaki doğum gibi olmadı yani sanki.
1: Yani
0: ölüm daha şey.
1: Çok farklı tabii şimdi. Ötekiyle daha önünde çok bir hayat var. Her zaman onu görebiliyorsun.
0: Ama da özel bir şey ya doğum.
1: Hani. Özel tabii de yani doğum, öteki ölüm. Artık son. Hani son görev olduğu için o şekilde yaklaşılıyor.
0: Evet. Neyse. O da bir konu Didier Deschamps.
1: Ya sonuçta işte sen o gün söyledin, konuştun yani, anladın mı? Gitmek istiyorsa, takım, federasyon izin veriyorsa, takımın o an o oyuncuya çok ihtiyacı yoksa, oyuncu da öyle hissediyorsa gitsin tabii. Ne olacak yani? Kim ne diyebilir? Buralarda kimseyi baskılamaya ya da kendi düşündüğü şekilde hareket etmeye zorlayamazsın. Bu dünyanın en yanlış işi olur. Belki başka bir oyuncu eşi doğum yaptığında işte takımım çok kritik maçı var, ben takımla kalmak istiyorum diyebilir.
0: Oluyor zaten futbolda. Ha, da babasını kaybediyor, örnek veriyorum, takımla kalıyor, oynayacağım. Aynen. Diyor, gitmeyeceğim diyor, sonra gideceğim diyor.
1: O yüzden rahat olmak lazım bu konularda. Kim nasıl istiyorsa o şekilde davranabilir. Sonuçta onun hayatı, onun yaşadığı özel bir durum, hatta çok özel bir durum. Dolayısıyla bir şey söylemeye gerek yok yani.
0: Dünün yine benim gözüme çarpan haberlerinden bir tanesi, FIFA bu eleme turu karşılaşmaları başlamadan önce, yani grup aşaması sonrasındaki maçlar başlamadan önce, bu penaltı atışlarından önceki o para atışı kuralını değiştirmeyi düşünüyormuş. Neden? Çünkü hatırla, Paris Saint-Germain

0: Arsenal mücadelesinde. Ben o penaltı atışlarındaki para atışını da çok bilmiyormuşum. Orada ilk defa gördüm. İki farklı para atışı yapılıyor. Hem ilk kim kullanacak, bir
1: Evet,
0: de hangi
1: kaleyi
0: kaleye
1: seçiyorsun.
0: açılacak.
1: Evet.
0: Ayrı ayrıymış.
1: Evet.
0: Hani tek yaptın, biri birini seçti, diğeri diğerini seçti değil. İkisini de Arsenal kaybetmişti orada. Hem Paris Saint-Germain taraftarının olduğu kaleye atıldı, hem ilk Paris Saint-Germain atmayı seçmişti. Şimdi oradaki o örnekten sonra burada FIFA bu kuralı değiştirmek için harekete geçmiş ve IFAB'a bu kuralın değişmesi ve tek bir para atışı olması için başvuruda bulunmuş. Martin Ziegler, bir İngiliz gazeteci sanıyorum, onun haberi. Çünkü 2'de 0 yapıp hem rakip taraftar önünde, hem genelde de kazanan ilk atmayı tercih ediyor penaltılarda. İlk atanların başarı yüzdesi daha yüksek. Bunun önüne geçilmesi için bir kural değişikliği konuşuluyormuş Dünya Kupası özelinde.
1: Ya
0: Sen
1: şu
0: biliyor
1: an
0: muydun bu kuralı? Ben iki ayrı yapıldığını mesela gerçekten bilmiyordum Arsenal maçına kadar. Normalde tek değil mi, çünkü maçın başındaki şeyde bir taraf topla oynamayı seçiyor, diğer taraf kaleyi seçiyor kaybeden falan.
1: ben de dikkat etmemiştim. Ama bugüne kadar kaç tane seri penaltı atışı yapılmıştır futbolda? Sayısız. İşte Arsenal'ın başına geldi diye herhalde değildir bu. Öyle düşünmek istemiyorum. Ya da artık bardağı taşıran son damla mı? Ya da ne kadar önemi var ki bu kuralı değiştirmeye çalışıyorlar? Yani bazı şeyleri çok anlayamıyorum ben. Hani bugüne kadar mesela sayısız seri penaltı atışında hiç mi bir FIFA'lı yetkilinin dikkatini çekmedi bu durum? Bir adaletsizlik olduğu da şimdi akıllarına geldi.
0: Ya da bu kural mesela hep böyle miydi acaba? Yeni mi böyle döndü de? Mesela
1: Tamam,
0: önceden
1: o da
0: diğer türlü
1: güzel bir
0: müydü?
1: soru.
0: Onu da
1: Ama
0: bilmiyorum. Hiç
1: hani
0: bilmiyorum.
1: böyle müthiş çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani sen rakip taraftarların olduğu kaleye penaltı atarken çok mu büyük baskı altında hissediyorsun kendini? Bana çok geçmiyor bunlar. Mutlaka etkileri vardır ama yüzde olarak baktığımda hani penaltı atışlarının kaderini etkileyecek şeyler olmadığını düşünüyorum ben. Ama eğer haksızlık olduğunu düşünüyorlarsa değiştirsinler. Yani
0: Ama hani şey mantığı bana garip gelmişti, ne yalan söyleyeyim, hani iki ayrı para atışı olması niye tek değil, hani biri kazanır ilk ben atacağım der, diğeri de kaleyi seçer mesela. Bence daha mantıklısı bu diye düşünüyorum. O yüzden kuralın değişmesi bence
1: değiştirsinler ya, çok.
0: fena değil. Yani çok futbol değişmese de çok büyük bir etkisi olmayacak ama sanki bu az önce önerilen hali daha mantıklı gibi geliyor bana da. Ama böyle bir gündemden benim de haberim yoktu o Şampiyonlar Ligi finalindeki karşılaşmaya kadar. Bir diğer haber Brezilya'dan vereyim. Brezilya'da da Neymar iki karşılaşmada süre bulamamıştı sakatlığını tam olarak atlatamadığı için. Ama dün Ancelotti de açıkladı. Oynayabilecek seviyeye geldi ve İskoçya maçında da süre bulabilir Neymar. Tabii oyuna sonradan girip süre bulması bekleniyor. Yıldız oyuncunun ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Bu arada Ancelotti de o sosyal medyadaki Endrick yangınından haberdar. Dün onunla ilgili de espriyle karışık bir şeyler söylemiş. Hani Neymar'la birlikte Endrick'in de oynaması durumu konuşulur gibi bir şeyler demiş. O akım gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Sabah takip ettiklerimden Burak Balaban yine o akıma bir göndermede bulunmuş. Gördünüz mü ya o akımı? Ali abiye gösterdim, o çok görmemiş. Genelde Twitter'ı daha şey kullanan bir isim. Hareket edersen Endri'yi oynatmak zorundayız diyor tweet'te. Ve altında da Ancelotti iki nokta üst üste video var. Kongo'nun o hareketsiz duran tribündeki ismi paylaşılıyor. Böyle espriler yapılıyor. Bunun çeşitli türevleri, yani o kadar fazla var ki sosyal medyada, böyle altına tıklasanız bu tarz videoların birinin herkes benzer esprileri yapıyor Endik'le ilgili. Ve işte bizde Can Uzun'la ilgili olabilir demişti geçenlerde Doruk Keskin ama turnuva bizim için bitti. Bir de Deniz Sundav için yapılıyor. O da Almanya'nın yedek oyuncusu ama ilk 11'de iki maçtır şans bulamıyor ama oyuna sonradan girip acayip etki ediyor. Bu da turnuvanın güzel detaylarından biri. Neymar'dan başladık. Bir de Rafinha, o ikinci maçta sakatlık yaşadı, ilk yarıda oyuna devam edememişti. Bu karşılaşmada sakatlığı sebebiyle olmayacak. Demiş ki Rafinha da sosyal medya paylaşımında dönmek için her şeyi yapacağım diyor. Fakat Brezilya'da da
1: O haberler doğru mu?
0: onu söyleyeceğim şimdi. Bu Twitter'ın da güzel tarafı mı diyeyim artık, bütün o yabancı hesapların tweetleri Türkçe olarak önüme düşüyor.
1: Evet,
0: Bir
1: görebiliyorsun.
0: tıklayınca da hepsi önüme düştü. Rafinha'nın ekonomik krizde olduğu, iflas noktasına geldiği, eşinin harcamalarından kaynaklı ki videolar paylaşılmış. Mesela eşi çok lüks bir karavan satın almış. Rafinha'ya sürpriz yapıyor. Rafinha'nın böyle surat kireç gibi. Böyle sevinmiyor adam. Ne yaptın sen der gibi. Falan böyle videolar.
1: Bir anda bak görmesem de Rafinha'nın surat ifadesi aklıma geldi. Onu şey yapabiliyorum. O yüzden güldüm.
0: Evet, yani böyle videolar sonra servis edildi. Şeyler konuşuluyormuş ya. Enteresan geliyor da aslında biz de alışığız böyle. Mesela Rafinha menajerlik şirketiyle çalışmıyormuş. Normalde babasıyla çalışıyormuş. Son dönemde kayınpederine dönmüş. Menajerlik işlerini babasını alıp kayınpedere vermiş. Bu duruma babası bozulmuş. En son maçı ikisi aynı hocada ama farklı yerlerde izlemişler gibi böyle hani sosyal medyaya bir girdim.
1: Ah Rafinha.
0: Böyle şeyler var. Bizim gibi yani. Bizim de böyle detaylar çok konuşuluyor.
1: Ben de okudum bunları. Çünkü
0: yıllık... Ama eşi yalanlamış bu arada bunları.
1: Herhalde doğrulayacak hali yok.
0: Yani.
1: Yıllık 10 milyon euro civarında bir rakam kazanıyormuş sadece Barcelona'dan. Bunun reklam anlaşmaları var. Sonuçta çok çok iyi para kazanan insanlar. Brezilya milli takım oyuncusu, Barcelona oyuncusu. Ama ben de çok okudum o haberleri, ekonomik olarak zorunda olur ve Rafinha'nın da şöyle bir açıklaması var. Ben mücadeleye devam edeceğim.
0: Evet evet, onu da gördüm.
1: Çalışmaya devam edeceğim
0: tarzı. Sanki yani. Ona atıfta bulunuyor değil mi?
1: Evet, o da kabul ediyor yani içinde bulunduğu durumu. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok ama ne yazık ki bazı futbolcular tabii bu ekonomiyi ve o ekonominin büyüklüğünü idare etmekte çok zorlanıyorlar. Sonra da hayatları zora giriyor.
0: Ama futbolda bu kadar para kazanmaya devam ederken ekonomik olarak zorlanan olmuyordu genelde. Bıraktıktan sonra
1: çok,
0: oluyordu.
1: Çok güzel söyledin.
0: Ben bu kadar aynen. En zirvedeyken ekonomik krize giren ilk defa duyuyorum.
1: Aynen, çok güzel söyledin. Rafinha o şekilde ayrılıyor. O zaman futbolu bıraktıktan sonra kendini düşünsen.
0: Neler olur yani. Yani Adriano gibi falan.
1: Valla üzücü. Hani
0: doğruysa tabii.
1: Doğru gibi gözüküyor ya.
0: Valla eşi de şey demiş. Dün onun da açıklamasını buldum resmi. Bize hani şu an kazandığımızın %10'u bile zaten çok rahat yeter falan. Rahat hıza getirmiş. Özellikle.
1: Rafinha Müge Anlı'ya düşer bu konuyla demiş. Evet. Dinleyicimiz. Yani inşallah öyle bir şey yoktur. O zaman inşallah doğru değildir diyelim. Geçelim de diyelim şimdi yani.
0: Çünkü bizde de bazı şeyler abartılıyor. Şimdi Brezilya'da da belki abartılıyordur. Bilemiyoruz tabii tam doğrusu nedir. Ama işte haberlerde böyle Dünya Kupası'nda Brezilya böyle şampiyonluk adaylarından biri ama konuşulan konulardan bir tanesi Rafinha'nın ekonomik durumu, eşi yok, kayınpederinin menajerliğini üstlenmiş olması gibi gibi şeyler orada da konuşuluyor. Rafinha'da bu maç yok. Neymar oynayacak seviyede. Bakalım 3. maç İskoçya mücadelesi.
1: Direkt Neymar'la başlar mı?
0: Başlamaz yani.
1: 11'de.
0: Yani onu ben açıkladım bilmiyorum da.
1: Bugün muhtemeline.
0: Tabii Rafinha sakat diye Neymar'la başlar mı diyorsun herhalde.
1: Tabii tabii.
0: Rafinha'nın sakatlığında.
1: Bakayım muhtemeli merak ettim şimdi. Nasıl yazmışlar mesela muhtemeli?
0: Bu maç bu gece miydi?
1: Evet. Yok.
0: Gece 1'de. C grubu.
1: Ryan yazmışlar.
0: Ryan oyuna girdi Rafinha'nın yerine değil mi? Sakatlıkta zaten ikinci karşılaşma.
1: Ryan, Cunha, Vinicius. O şekilde yazmışlar ileri üçlüsünü.
0: Diğeri kim? Dörtlü yok mu onlarda?
1: Paqueta. Üçü yazmışlar.
0: Paqueta
1: Casemiro, Paqueta, Bruno Guimaraes.
0: Paqueta'yı merkez gibi bir şey yapmışlar. 4-3-3 gibi dizmişler o zaman. Daha 10 numara gibi ya Paqueta, o yüzden.
1: Aynen.
0: Dedim ama. Evet. Cunha'ya ikinci maçta döndü. Ancelotti. Dün Doruk Keskin yine spor yorumcularından bugün çok andım kendisini ama şöyle bir tespitte bulunmuş. Bence o da kıymetli bir tespit. Dünya Kupası'nda iyi başlayamayan takımlar diyor ikinci maçlarla birlikte farklı fikirler üretmeye başladılar diyor. Mesela işte takımları yazmış önceki tweetinde. Brezilya, Hollanda, İspanya, Uruguay, fil dişi kazansa da Portekiz. Hepsi ikinci maçlarda farklı şeyler denediler diyor. Bunları da detaylandırmış sonraki tweetinde. Mesela Brezilya diyor santrfor tipini değiştirdi. Cunha Firminoculuk yaparak derinleşti diyor. İşte Hollanda Dumfries'in etkini artırmak için Malen'ı sağ kaydırdı. Brobbey ile önde başladı diyor ki Brobbey 2 gol attı. Dumfries 2 asist birden yaptı. İspanya Pedri'yi 10 numaradan 8'e çekti. Ona Olmo gibi bir ceza sahası içi oyuncusu soktu diyor. Uruguay devre arasında o değişikliği zaten hemen yaptı diyor ilk karşılaşmada. Fil dişinden bahsediyor. 4-3-3'den 4-4-2'den 4-3-3'e döndüğünden bahsediyor. Portekiz'de yine Bernardo'yu kesip bir kanatla ikinci karşılaşmaya başlıyor diyor. Aslında biz de yapmadık değil. Biz de Arda'yla başlamıştık. Yunus'la başladık. Biz de o değişikliği yaptık ama santrforda mesela bekle.

0: Batman belki o değişikliği yapmadı. Vincenzo Montella ama o da birkaç dokunuş işte beki değiştirmek gibi yaptı.
1: Belki orada en verim alınamayan bölgede değişiklik yapılmaması bir eleştiri konusu olarak bunlardan farklı dile getirilebilir. Yani biz kanatlarda oyuncuları değiştirdik, pozisyonları değiştirdik. İşte kanatlarda örnek veriyorum Kenan mesela girdikten sonra biraz bir şeyler yaptı. Hani sol kanadımızı hareketlendirdi. İlk maçta da bunu gördük. İşte Barış Alper sol önde oynadı, merkezde oynadı, sağ önde oynadı. Sağ önde oynadığı zaman biraz katkı verdi. Yunus pek katkı veremedi. Oralarda hani inişli çıkışlı grafikler oldu, performanslar oldu ama santrafor konusunda hep tek düze gittik çok uzun süre.
0: 8.55 bir ara vaktimiz var. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.01 saatlerimiz Dünya Kupası'ndan haberlerle devam ediyordum. Bir dinleyicinin yazdı az önce böyle göz ucuyla dikkatimi çekti. Ne güzel dinliyordum. Milli takım dediniz, kapatıyorum demiş. Milli takım tabii iki maç sonunda elenince bayağı da tepki çekti. Hatta şöyle devam edeyim. Sabah gördüm milli takım maç için işte ABD'ye de işte maçı oynayacağı şehre Los Angeles mı işte. Hı hı. Oraya gidiyor. Otelin önünde galiba toplanan bazı taraftarların tepki gösterdiği video var. Yağız Sabah paylaşmış uzaktan ama böyle ne diyeyim belki 30-40 metreden Montella'ya bağırıyorlar. Bazı bipler var, küfürlü şeyler de var herhalde. Montella'ya go home deniyor. Yok işte liyakatsiz takım deniyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da bir tepki olmuş. Dinleyiciden gelen bir mesaj gördüm otel önünde. Milli takım böyle bir tepki görmüş. Zaten çok az sayıda kişi karşılamaya da gitmiş milli takımı. Ve gidenlerin büyük bir kısmı da herhalde tepki göstermek için orada hazır bulunmuşlar. Havamız pek iyi değil haliyle tabii ki iki maçtaki. Hem performans hem sonuçtan dolayı normal evet, yani.
1: Hayal kırıklığı büyük oldu. Hayal kırıklığı büyük olunca tepkiler de büyük oldu. Dün biraz konuştuk. Bu takımın tabii tamamen böyle yok edilmesi ya da darmadağın edilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Evet, kötü bir turnuva oynadık. Evet, beklentimiz çok yüksekti. O beklentiyi karşılayamadı bu takım. Fakat bu takımın potansiyeli hala duruyor. Aynı yerde duruyor potansiyeli. Çok genç bir kadromuz var. Ya da umut bağladığımız çok oyuncunun yaşı çok iyi seviyede futbol açısından. O yüzden bu oyuncu grubuyla uzun süre devam edebiliriz. Burada asıl olan, dün de biraz konuştuk, milli takım neden böyle bir turnuva geçirdi? Nerede hata yaptık? Onu doğru tespit edebilirsek, ki zaten bu bizim en az toplum olarak yaptığımız şey, hatalardan ne yazık ki istenilen seviyede dersler çıkartamıyoruz. Yani bu sosyal hayatta da böyle, ne yazık ki depremde de böyle, kazalarda da böyle. Olduktan sonra büyük bir yangın oluyor. Ondan sonra her şey 3-5 gün sonra normale dönüyor. Bunu atlatabilirsek, bu bakış açısını biraz değiştirebilirsek, bu milli takımla daha uzun süre övünebiliriz. Evet, eleştirelim. Fakat eleştirirken de dediğim gibi yakıp yıkmaya, oluşan mevcut düzeni tamamen yok etmeye gerek yok. Dün de dile getirdim, yani burada teknik direktör katkısı alamadık turnuvada. Bu kesin. Onun dışında beklentimiz olan oyunculardan o katkıyı alamadık. Milli takım içerisinde çoğu kişinin böyle, nasıl söyleyeyim, hem mantığına hem kalbine uymayan şeyler var. Onu da herkes görüyor, farkında. Federasyon başkanı ile ilgili sıkıntı var. Aslında bunu söylediği zaman da nerede sıkıntı yok ki diye düşünüyor insan. İşte potansiyelinde sıkıntı yok bu takımın. Bu takımın yeteneğinde sıkıntı yok. Orası kesin. O yüzden de biraz daha oraya odaklanmak gerekiyor. Çok fazla bunlar şey yapılacak, ne derler, çekinilecek şeyler değil. Eğer bir sıkıntı varsa milli takımda liyakatla alakalı olarak, o kısım halledilir. Teknik direktörün katkı veremeyeceğini düşünüyorsanız teknik direktör değişikliğine gidersiniz.

0: Eğer teknik direktörün hani takımı buraya kadar getirdi, bundan sonra da kredisi olması gerektiğini düşünüyorsanız o şekilde devam edersiniz analiz yaptıktan sonra. Bunlar var futbolun içinde. Ama milli takımın da mesela Amerika karşısında kadrosu, rakibin şartları ya da genel durum ne olursa olsun iyi bir performans göstermesine de ihtiyacımız var. Yani milli takımda iki maçı kaybettik, tamam artık bizim işimiz bitti, bu maçı da oynayalım, artık işimize bakalım tarzı bir görüntüyü insanların çok kabul edeceğini zannetmiyorum. Daha da artar tepkiler. Yani o yüzden oyuncular da biraz böyle bir şey devşirip bir sorumluluk hissedip sahaya çıktıklarında o milli takım formasını taşımanın ağırlığını göstermeleri gerekir. İşte hep anlatıyorum ben. Yani iki maçı kaybettiysen üçüncü maçı kaybetmemeye çalışacaksın. Spor bundan ibaret. Yani ben iddiamı kaybettim, üçüncü maçı kaybetsem ne olur diye dersen o zaman bu eleştiriler çarpı 3 olur Cuma günü. Yani bu kesin. Gördün mü bizimkiler zaten belliydi derler. Bir gol atamadan turnuvadan elendik derler. Buna izin vermeyeceksin de. Spor böyle bir şey. İşte Ronaldo ne diyor? Hani ben çalışmaya inanıyorum diyor. Ondan sonra işte çıktım gollerimi attım geri döndüm falan diyor golleri attıktan sonra. Golleri attık şey yaptıktan sonra görevini yaptıktan sonra işini kolaylıyorsun. Yani bugün mesela Portekiz kötü bir maç geçirmiş olsaydı, Ronaldo kötü bir maç geçirmiş olsaydı o bugün neler konuşulacaktı? Ama onun önüne geçmenin tek yolu var. Başarılı olmak sporda. Fakat geçmiş başarısızlıklar yüzünden de onu bahane ederek yani işte olmadı yapamadık bu turnuvada başarılı değiliz. Amerika maçının önemi yok. Hayır var. Amerika maçının önemi var. Bunu anlaması lazım mesela oyuncuların. Ona göre artık kim oynayacaksa, teknik direktör kimi seçecekse ona göre bir kadro seçip bizi gururlandıracak bir şekilde veda etmesi gerekir bu milli takımın turnuvaya. Ben mesela onu bekliyorum. Hani çıksınlar, o potansiyeli, o yeteneği göstersinler ev sahibi takım önünde. Ha, kazanabilirsin, berabere kalabilirsin, gene kaybedebilirsin ama en azından biz Cuma günü burada maç bittikten sonra senle diyelim ki ya burada oynadık işte. Hani gördün bak milli takım iyi işler yapabiliyormuş. Ne güzel hücumlar yaptık, gol attık, gol yedik ama onu bize söylesin bu milli takım. Ve potansiyeli olduğuna göre bunu da yapabilir hani milli takım. Bir şeyden bahsetmiyoruz. Hani hiç gücü olmayan bir takımdan böyle bir beklentimiz yok. Hani bunu yapamayacak bir takım vardır. Burada hamasetle hayal satarak insanlar konuşur. Öyle bir durum yok ki. Takımın potansiyelini herkes biliyor. Herkes farkında. Yeteneğinin herkes farkında. Geriye ne kalıyor? İş disiplini kalıyor. O sorumluluğu hissetmek kalıyor. Aynı zamanda sorumluluğu almak kalıyor. Onu da ben Cuma günü bekliyorum. Umarım onu da görürüz. Göremezsek ondan sonra o sen gene bir bayağı bir şeyi eleştirilerin dediğim gibi artarak yapıldığını görürsün.
1: Muhtemelle ilgili dün bir haber vardı Takvim Gazetesi ama o dün bayağı paylaşıldı. Bugün bakmadım. Muhabirlerden orada olan muhabirleri takip ediyorum ama onlardan da bir muhtemel görmedim. Bakalım bizim maçımız da işte bir sonraki mi gün oluyor tabii.
0: Cuma günü
1: Cuma sabahı
0: 5'te.
1: 5'te. Daha da bir maça var. Bugünkü antrenmana da tekrar bir bakmak lazım. Ama kafasında Montella'nın bir şeyler şekillenmeye başlamıştır ABD maçı 11'i konusunda. Şimdi bugün 3 grupta toplam 6 karşılaşma olacak. Ertesi günde bizim maçımız sabaha karşı 5'te olacak. Dün işte Ali abi bir yoklama yaptı. Kaç kişi kalkıp maçı izleyecek diye pek rağbet yok gibi milli takıma. Karşı dayandı Amerika'da yok. İşte son maçı izleme niyetiyle turnuvaya gidip izlemeden geri dönen kişiler olduğundan ki Ali abi yakın çevresinden de bahsetti. Başkaları da bahsetti. Pek bir havamız yok son karşılaşma için. Umarız orada Ali abinin dediği gibi o sorumluluğu alan ve bunu sahada performans olarak gösterebilen bir milli takım izleriz. Şunlar olsun yani bunlara razıyız. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Bu maçını beklediniz, elenmeyi beklediniz. Hani yine milli takım kazansa bile bir eleştiri tonunda şeyler gelir. Bunlara razıyım ben. Bunlar olsun ki yeter ki bu da iyi bir şey. Diğerinden daha iyi sonuçta. 3 maçı kaybettin, gol atamadan elenmek onunla ilgili eleştiriler farklı. Son maçı kazandın. Hani neredeydiniz, niye oynayamadınız? O serzeniş daha hoş, daha tatlı bir serzeniş. Umarız öyle bir gün olur. Cuma günü biz de sıcağı sıcağına hemen programa gireceğiz. Karşılaşma
0: Evet.
1: 5'te 7 gibi biter. Biz de... Aykut abi de olacak değil mi? Cuma sabahı bir
0: olacak diye biliyorum.
1: Organizasyonu yoksa Türkiye'nin
0: diğer çeşitli işler anlatmayacaksa
1: Rize'de, Kütahya'da falan yoksa Aykut abiyle birlikte milli takımı sıcağı sıcağına konuşacağız. Şimdi dinleyici mesajlarına bir göz atalım. Aslında diyor dinleyicimiz, beklenti yüksek değildi. Aklı başında kimse kupayı alacağız diye beklemedi. Gidebildiğimiz yere kadar gideriz dedik. Milli takımın elendiği seviye ve şekil bakımından çok düşük olduğu için eleştiriler bu kadar ağır demiş. Zaten evet, İbrahim Hoca Osmanoğlu harici öyle şampiyonluk final diye bir hava yoktu ama kimse de grupta iki maçta yeniriz de demiyordu. O yüzden zaten bu hayal kırıklığı oldu insanlarda. Denizli'den Kasım Bey bir tweet atmış ki, tweet diyorum, mesaj atmış ki çok uzun. Yani takdir edersiniz ki bu kadar uzun mesajları okumak bizim için çok kolay değil. O yüzden okuyamayacağım. Bursa'dan Erdem, söylediklerinizin futbolcu nezdinde karşılığı olduğunu düşünüyor musunuz? Hepsi çoktan tatil ve transfer moduna geçmiştir diyor. Vallahi ümidim Ali abinin dediği gibi, ben de şu an kendimi onların yerine koysam tatil moduna geçmeye korkardım. Çekinirdim. Yani zaten Türkiye'de bu kadar fazla eleştiriliyor milli takım. Bir de son maç önemsiz, zaten elendik, tatili düşüneyim, yok transferi düşüneyim dersen, hadi dedin, o da olabilir. Bir de performans veremezsen yandı gülüm, keten alıp olmaz yani. Çok daha sert eleştiriler gelir. Bunu da futbolcular bence istemeyecektir. İstemez. Kim ister yani böyle bir şeyi? Bilinçli şekilde kimse gelsinler beni eleştirsinler, kötü oynayayım demez. Burada Montella'ya, kaptanlara tabii çok büyük iş düşüyor mental olarak. Psikologumuz yokmuş. Onu Montella'dan öğrendik. Ona bir iş düşemiyor o yüzden, ama Montella burada ve takım kaptanları o motivasyonu takımda yaratmalı. Kaptan olmayanlar da bu arada tecrübeliler, gençler, Arda da sonuçta sorumluluk alan bir isim. Mesela bu ara çok atıfta bulunamadım, yeni bölüm yayınlamadım Merih Demiral, çok da eleştirildi o YouTube videoları, ama Hakan Çağanoğlu genelde maç konuşmalarında, soyunma odasında kim yapar? Kaptan ve teknik direktör yapar. Ama onun kaptanlığı döneminde Hakan zaman zaman diğer oyunculara da bu motivasyon konuşmalarını yaptırmış. Belli bir tecrübenin üzerindekilere tabii. Gençlere değil. Daha onlar diyor çok daha küçükler. O sorumlulukları vermek istemiyorum diyor. Mesela Arda, Kenan gibi oyuncular değil ama işte Kerem gibi, Merih gibi. Merih de kaptanlık yaptı. Abdülkerim bir maçtan önce o motivasyon konuşmalarını yapmış. Mert Günok yapmış. Böyle bir yöntemi var. Belki bu maçta da böyle bir ateşleyici bir şeye ihtiyaç duyulabilir. Sadece maç önü soyunma odası konuşması değil, antrenmanlar, otel, yolculuk, seyahatler, mental olarak belli dokunuşlara ihtiyacımız var gibi. Umarız o dokunuşlar yapılır ve sahada da tabii ki karşılığını görürüz ABD önünde. Yani burada şey demeyin, hani bu maç önemsiz elendik. Bir kere ülke puanı için de önemli. Buradan kazanacağın puanlar da senin FIFA'daki sıralamanı ve elemelerdeki ilk torbada olmanı, işte kolay rakiplerle, zor rakiplerle oynaman bu maçlardan da geçiyor. O yüzden bizim en iyi takımımızla, yine yani galibiyeti alabilecek en iyi oyuncularla sahaya çıkmamız gereken bir karşılaşma. ABD gibi rotasyon yapacağımız yok. Şu oyuncular oynamadı, ben işte isim de vermeyeyim hadi, şu oyuncu oynatayım, bu oyuncu oynatayım diyeceğin bir maç değil. Galibiyete en yakın oyuncu grubu hangisi ise onların oynaması gereken bir karşılaşma. Semih, Deniz veya Umutlayın neden oynamaz? İlla ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yedeği mi olması gerekiyor demiş Santrfor için. Valla bu saatten sonra Santrfor'da eğer Deniz'in oynamasını istiyorsak, Deniz'in Porto'da herhalde bir numaralı Santrfor olması gerekiyor. Ya da bir transfer yapacaksa gittiği takımda bir numaralı olması ve bütün sezon oynaması gerekiyor. O senaryoda Deniz bizim birinci santrforumuz olabilir önümüzdeki dönemde biz Uluslar Ligi'nde. Ki geçen sezon Samu'nun sakatlığında Deniz ilk 11'de bayağı başladı. Bayağı da performans verdi. Acaba Porto'da Farioli'nin düşüncelerini değiştirebilir mi yeni sezon başlangıcında? Biliyorsunuz mesela geçen sene Arda özellikle o kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla Xabi Alonso'nun dikkatini çekip ilk 11'deki yerini almıştı. Bellingham'ın da sakatlığında bir daha da kolay kolay bırakmadı. Deniz'e de o fırsat geldi ve Deniz de çok iyi değerlendirdi. Onun düzenli oynaması milli takımdaki oynama ihtimalini de daha da arttırır. Ama eğer yine yedek kalacaksa, onar 15'er dakikalar oynayacaksa orada değişen pek bir şey olmayabilir. Açıkçası öyle düşünüyorum ben. Uğur Pekşen çok yazdı, okuyalım. Kuraçan'ın birle puanı var. Allah aşkına bir puanımız bari olsun demiş. İnşallah 3 puanımız olur. Bir puan da kesmez. 3 puanımız olsun. Milli takım kolay Amerika vizesi veriliyor diye gitmiş Dünya Kupası'na. 10 yıl vizeleri var artık demiş. Samsun'dan Ümit, milli takımın bazı oyuncularını eğlenirken sosyal medyada gördüm yeni giden sonra. Eğer durum böyleyse diyor, çok ciddi sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ben eğlenen oyuncu videosu görmedim sosyal medyada ama kastınız ne? Yani bu oyuncularda maçtan sonraki 96 saatte somurtarak geçecek halleri yok. Arada güldükleri sekanslar olmuştur. Bu da hayat devam ediyor, o kadar da değil. Orada da bir şeyimiz yok. Ama bizde bunlar tabii dikkat çekiyor. Yani kaybettiğim bir maçtan sonra mesela futbol takımında, kulüp takımında rakip oyuncuyla bir gülüşmen bile, vatandaşınla mesela karşılaşıyorsun, sohbet ediyorsun, forma değiştiriyorsun, o bile batıyor insanlara. Bizde batmasını anlıyorum ama biraz da anlamakla birlikte siz de şey düşünün, yani kendinizi onların yerine koyun. Yani işte 96 saat 5 gün somurtacak mısınız? Yani hiç güldüğünüz an mı olmayacak? Sonuçta bu futbol bir de. Hani bahsettiğimiz şey futbol yani. Kazanırsın, kaybedersin. İyi zaman olur, kötü zaman olur. Yani hayatta çok daha önemli şeyler var futboldan. Bunu hep söylüyoruz. Aile diyoruz, ilişkiler diyoruz vesaire. O yüzden o kadar da fazla anlam yüklememek de bence lehimize olur. Bugün hat-trick yok, iyisiniz demiş dinleyicimiz. Dikkatli takip ediyor demek ki Musa Bey. Evet, bugün hat-trick yok, iyiyiz. Neden yokuz? Çünkü Milletler Ligi'nde erkeklerde ikinci etap karşılaşmaları başlıyor. Polonya'da milli takımımız saat 14'te Çin'le karşı karşıya gelecek. Biz de Sport'ta ortak yayında Baçı Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlayacağız. O yüzden bizi duyamayacaksınız saat 14'te. Ama şöyle bir öneride bulunabilirim. Tabii maçı dinleyecekseniz dinleyin. Radyo Spor'da ona bir itirazım yok ama bizim YouTube'da bu hafta programımız yayınlandı yine pazartesi günü. Bizi özlerseniz öğlen Lucky Analiz YouTube kanalını açın. Orada hat-trick saati kadar neredeyse 35-40 dakikalık bir programımız var. Orada da hat-trick tadında bir program yapıyoruz. Onu dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz YouTube'da. Hazır reklamı da böyle araya sıkıştırayım. Evet, 9.18 olmuş. Reklam vaktimiz geldi de geçti. Araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten sizlere Bitcoin'in fiyatını paylaşacağım. Şu anda bir Bitcoin 62.780 dolardan işlem görüyor. Dünkü seviyesini korudu Bitcoin. Herhangi bir yukarı veya aşağı yönlü hareketi yok son 24 saatte. TL olarak da 2.916.843'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümüne geldik. 9.23 saatlerimiz Dünya Kupası'nda grup aşamasında bugünle birlikte artık son karşılaşmalar oynanmaya başlayacak. Saat 22'de B grubunda Bosna-Hersek Katar ve İsviçre-Kanada mücadeleleri var. B grubunda ilk iki maçlar sonunda Kanada ve İsviçre 4'er puan toplamışlardı. Kanada +6

0: 6 averajda İsviçre'nin 3 averaj önünde grupta liderlik koltuğunda girdi son maça ve bu maçı berabere bitirdiği senaryoda Kanada grubu lider olarak tamamlayacak. İsviçre'ye liderlik için galibiyet gerekiyor. Buradaki matematik basit. Katar Bosna Hersek'te de matematik basit. Üçüncülükte iddiaları olması için, en iyi üçüncü arasına girmek için Bosna Hersek ve Katar'a beraberlik büyük oranda yetmeyecek. O yüzden onların da kazanması gereken bir mücadele. Bu mücadele kazananın şansı çok çok yüksek. 4 puan çıkarır üçüncülüklerde. Ama 2 puanın yeteceğini ben düşünmüyorum. O yüzden matematik bu iki karşılaşmada çok net gözüküyor. Oranlar nasıl peki? Bosna Hersek Katar'da Bosna galibiyeti 1.27 sadece. İsviçre Kanada'da da beraberlik olabilir ya, 2.88 verilmiş. Turnuvadaki herhalde beraberliğe şu ana kadar verilen en düşük oran bu karşılaşmada. 3'ün altında bir oran genelde olmuyor. Ama Paraguay Avustralya maçındaki oran
1: Kaç?
0: kaç?
1: Ben işte 1.70-1.80 falan
0: O
1: demiştim.
0: kadar değil de 2.06.
1: 2.06.
0: 2.06. Paraguay Avustralya maçı
1: Normal.
0: öyle. Mısır İran 2.48. Cezayir Avusturya 2.12. O karşılaşmada Avustralya Paraguay'dan sonraki
1: Evet,
0: en düşük
1: çünkü dörder
0: beraberlik
1: puan
0: oranı.
1: olacak onlarda. Cezayir Avusturya'da.
0: Avusturya o maçta enteresan beraberlikler olabilir. Bu turda bayağı bir olabilir. İki takıma da yarayan sonuçlar oluyor çünkü. Peki diğer maçta da hızlıca söyleyeyim. İskoçya, Brezilya, Fas, Haiti C grubunda son karşılaşmalar. Burada da Brezilya ve Fas dörder puanla girdiler son karşılaşmalara. İskoçya'nın 3 puanı var. Ve A grubunda da Meksika ile Güney Kore'nin olduğu grupta da Çekya, Meksika, Güney Afrika, Güney Kore maçları var. Meksika 6 puanla zaten grup liderliğini garantilemişti. Burada ikincilik için bir mücadele var. Güney Kore ama çok büyük avantaja sahip.
1: Evet. Puh. Oranlarla alakalı tabii, şimdi son karşılaşmalar olduğu için sen de az önce söyledin, oranlar kazanması beklenen takımlar lehine oldukça düşük. Burada ya alternatiflere gitmek lazım ya da biraz daha risk almak lazım. Mesela Bosna Katar mücadelesinde ilk yarıdan belki bir
0: Bosna.
1: Bosna Hersek üstünlüğü beklenebilir. İsviçre Kanada'da sanki ilk yarı sıfır direkt olarak denilebilecek bir alternatif gibi gözüküyor.
0: Ben Bosna Katar için bir alternatif daha sunabilir miyim
1: Tabii
0: ya
1: ki.
0: Ali abi? Şimdi iki takımın da ne olursa olsun galibiyete ihtiyacı var ya.
1: Hı.
0: Belki ilk yarıda hani gol olmaz ama ikinci yarıda ilk yarıya göre daha fazla gol olur diye bir şey var.
1: Olabilir, gayet güzel.
0: Seçenek var. Aklıma o geldi. Ben
1: Gayet
0: onu
1: güzel.
0: deneyebilirim bu
1: O da
0: karşılaşmada.
1: olabilir. Brezilya'nın İskoçya'yı ben mağlup edeceğini düşünüyorum. İskoçya bayağı beklentilerin altında kaldı futbol olarak. Brezilya kazanır ve 2,5 gol üstü olabilir bu karşılaşmada.
0: Çünkü düz
1: Fas,
0: galibiyeti 1.21 çok az.
1: evet. Haiti de zaten çok tek taraflı bir karşılaşma
0: 1.07
1: orada da.
0: Fas'ın oranı.
1: Evet, orada da ilk yarı 1 ve 1,5 gol üstü gibi tercihler yapılabilir ya da işte özel seçeneklerdeki alternatifler değerlendirilebilir. Bugün biraz daha şeyin içine girmek lazım gibi, özel seçeneklerin ya da alternatif seçeneklerin içine girmek lazım gibi, çünkü 1-0-2'de hani istediğiniz oranları yakalayamama ihtimaliniz yüksek gözüküyor.
0: Evet, özel seçenekler de şu anda Bosna, Katar, İsviçre, Kanada, İskoçya, Brezilya'da fazlasıyla açılmış.
1: Hı.
0: Diğer maçlarda herhalde gün içinde eklenecek o seçenekler.
1: Şimdi biz de seninle onlara detaylı bakarız programlardan sonra. Hani iddia.com'da dileyenler de o alternatif seçenekleri yazarlar bölümünde senden benden okuyabilirler. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Çekya Meksika'da oranları da söyleyeyim. Meksika grup liderliği garanti olsa da 1.74'lük bir oran var.
1: Hı.
0: Çekya tabii onlar da ilk iki maçın hayal kırıklığı yaratan takımlarından oldular. Bu turnuvada dün gördüm. Avrupa'dan gelen o baş altı takımların pek iyi bir turnuva geçirememesi. Bizim Avusturya'nın işte
1: Evet.
0: Çekya'nın.
1: Çekya bayağı kötü ama. Hani
0: Çekya taştan goller buldu sadece.
1: evet, oyun olarak bayağı kötü gözüküyorlar. Yani Güney Afrika'yı yenememeleri zaten büyük skandal. O yüzden Çekya'ya ben güvenmezdim.
0: Evet, iddialı olur yani bugünkü maç için Çekya'ya güvenmek. Ama belki bir yenilmezlik seçeneği değerlendirebilir mi çifte şans?
1: Yani Meksika ev sahibi, rotasyonla oynasa bile oyuncular da bayağı hırslı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Sen girmeyeceksin belli ki.
1: Ben girmem. Ben Meksika tarafında olurum o maçta. Güney Kore, Güney Afrika'da da zaten Güney Kore çok net.
0: Evet, Güney Kore oranı da 1.53. Fena bir oran değil. Yani diğer Brezilya, Fas galibiyetlerine kıyasla 1.53 iyi bir oran gibi gözüküyor. Ben de burada bu bahsi deneyebilirim. 6 maç oynanacak ve A, B, C gruplarında grup liderleri, ikincileri, üçüncüleri her şey belli olacak. Ama en iyi üçüncüler için tabii ki grup aşamalarının bitmesi gerekecek. Onu da hatırlatalım. Yarın karşılaşmalar 23'te başlayacak. Bugün 22'de başlıyor. Yarın 23, gece 2 ve bizim maçımız sabaha karşı 5'te olacak. Böyle maç saatleri tabii ki dönem dönem değişiyor. Bugün voleyboldan bahsettik. Milletler Ligi'nde finalin efeleri Çin karşısında saat 14'te olacak. İddiada favoriyiz Çin önünde. 1.29 galibiyetimiz oranı. Enteresan geldi bu.
1: Hatta biz Çin'den daha yukarıdayız ya.
0: Yukarıda mıyız? Aha. Erkekler sıralamasında. Evet. Hadi ya. Evet. Ben de tekrar kontrol etmek ihtiyacı hissettim. Hani kadınlarda Çin bizden, evet, Çin kötüymüş erkeklerde. 24.'üymüş.
1: Biz 14 ya da 15'iz.
0: 12'ye çıkmışız. Ha. O son ilk etapta 2 galibiyet aldık biz. Fransa'yı ve Kanada'yı mağlup ettik ki 4'te 0 olabilir demiştim ben burada.
1: 4'te 2 ile işte iyi bitirdik.
0: Konuştuğumuzda bayağı iyi bitirdik. Şimdi Çin önünde de favoriyiz. Bir galibiyet kaçınılmaz ama tabii devamı bizimkiler için nasıl olur? Orada ev sahiplerinden Polonya'yla oynayacağız ki onlar dünyada şu anda 2 numaralar. İtalyanlar 1, Polonya 2. Ama milli takımda filan efeleri de gelişiyor. Onlara da başarılar dileyelim. İddiadaki oranı da söylemiş olduk. O zaman bu bölümü kapatalım. Reklam arasına girelim. Aradan sonra da Dünya Kupası ile ilgili çok az bir haber kaldı. Kulüp takımlarından haberleri toparlayarak bitirelim.
2: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.37 saatlerimiz, programın son bölümündeyiz. Bir mesaj vardı Ulay için, ne söylersiniz diye. Ulay de Almanya maçındaki performansıyla gerçekten dikkatleri üzerine çekti. Dünyada da gündem oldu, yalan yok. Ulay'ı bayağı konuşuldu performansıyla. Mesela onlardan biri Ulay'ı beğenen Thomas Frank. Brentford'dan ve Tottenham'dan tanıyorsunuzdur teknik direktör. O da yorumculuk da yapıyor, yazılar da yazıyor bu Dünya Kupası için ve yazısında Trabzonspor'un orta sahancısı Ulay'ı artık kendi gözlerimle gördüm ve takım Almanya yenilmiş olsa da gerçekten çok iyi işler yaptığını düşündüm. Dönüşlerini, topu öne oynama şeklini ve hareketliliğini beğendim. Teknik olarak çok güçlüydü. Yine söylüyorum, biz bir oyuncu hakkında bu tarz eksiksiz bir izlenim ancak onu kendi gözlerinizle izlediğinizde edinebilirsiniz. Bunun başka bir yolu yok diyor. Benzer ifadeleri Alman oyuncular için de kullanmış. Yani onları da tabii ki biliyordum ne kadar iyi olduklarını ama canlı gözle izlemek farklı diyor. Ulay da iz bırakmış. Üçüncü maçta da zaten eğer bir sakatlığı yoksa Ulay'ı ilk 11'de başlayacaktır. Zaten son Almanya maçında oyundan dahi çıkarmadı hocası onu. O da Trabzonspor için büyük bir kazanım olacak. Türkiye'deki bonservis ekonu acaba kırar mı diye de ümitlenecektir Trabzonspor. Çünkü 30'lar yani, falan konuşuluyor zaten.
1: Bir iki maçta oynaması lazım ama iyi şekilde performans gösterirse bence değil, o rakamlar
0: bir
1: ve
0: de gol falan atarsa
1: o senaryo olur. Şimdi herkes takip ediyor, herkes biliyor. Sezonun ikinci arasında bir düşüş. Şimdi Dünya Kupası'nda daha iyi bir performans ama biraz daha kendini göstermesi lazım. Eğer öyle olursa sevdiği rakamlar çok rahat verilir.
0: Fildi Salih'in de son karşılaşmasını bulmaya çalışıyorum, aklıma getiremedim ama
1: Kurosawa olması lazım.
0: Ha, bir de öyle mi? Öyle bir karşılaşma mı? Bakayım. Evet. Doğru. Onlar ilk maç Ekvator'la oynadılar. 1-0 kazandılar. Almanya maçını 2-1 kaybettiler. Kurosawa'yla son karşılaşma.

0: karşılaşma. Maçta uygun bir maç aslında. Evet. Şov yapmak için. Bakalım Ekvator maçında gerçi Kurasa'da kalesinde gol görmedi. 7 gol yedikten sonra Almanya önünde. Onların da pek şeyi yok.
1: Çok pozisyon verdi.
0: Tabii. Çok 15 kurtarış zaten. Tabii. Başı başına maçın seyrini anlatıyor. Fil dişinden dün Singo ile ilgili bir açıklama geldi. Onun da böyle 3 ay kadar sahalardan uzak kalacağı konuşulurken haber açıklama birkaç günlük dinlenme ve tedavi sürecinden geçecek denmiş Singo için.
1: Galatasaray için çok iyi haber.
0: Rahatlatan bir haber oldu. Galatasaray da okuduğum kadarıyla tabii riske girmeyin demiş Singo için ama o işler öyle olmuyor. İhtiyaç varsa orada riske girecektir fil dişi de ama ikinci maç, üçüncü maçta süre alması beklenen bir oyuncunun. Doku geri döndü dedik. Evet, benim Dünya Kupası'ndan haberlerim bunlar. Biraz kulüp takımı şey yapalım mı?
1: Tabii ki.
0: Dünün resmi haberinden başlayayım önce. Edin Visca Başakşehir'e geri döndü.
1: Evet ya.
0: Sürpriz. Ben acaba antrenör olarak mı geri döndü diye böyle yani haberi görmüştüm, tıklamamıştım. Bir içime kurt düştü. Futbolcu olarak mı? Teknik direktör, antrenör ekibine falan mı diye. Futbolcu olarak dönmüş tabii Edin Visca. Ama bu 10 artı 4'te bir hakkını Visca'dan kullanmak da riskli bir tercih. Oyuncunun sakatlığını falan.
1: Yani 10 artı 4 olmasa da çok riskli,
0: o da riskli
1: bir tercih.
0: Evet, ama
1: 10 artı 4 olunca çarpı 100 oluyor.
0: Baktım da onun üzerinde şeyi var. Oyuncusu var bir de yabancı olarak. Başakşehir herhalde birkaçı da yolları ayıracak. Günün enteresan bir gelişmesi oldu.
1: Pek akla yatkın değil.
0: Evet, bana da hiç. O yüzden antrenör gibi düşündüm zaten. İlk etapta ama yok, futbolcu olarak bir yıllık bir sözleşmeyle edinmişçe Başakşehir'e geri döndü. Başakşehir'in sürpriz bir transferi oldu. Ön tarafta geçen sezon genelde Harit'i Feyzullahevi kullanıyordu. Yusuf Sarı ve Brniç diğer adaylardı kanatlarda. Yani burada bir Yusuf mu yerli oluyor? Tabii Yusuf yerli. Diğer 3 oyuncu yabancı herhalde. Oralardan bir ya da birkaç oyuncu gidecek Başakşehir'de. Çünkü o sınırlamada ileride mesela Selkis'i var 30 üzeri. Nuno da Costa'sı var 30 üzeri. Bayağı yani kurala uymayan oyuncusu var. Artı 4'e girmeyen. O yüzden riskli bir tercih. Ama Başakşehir'de de bir gönül bağı var tabii Edin Vişcan'ın. Dünün resmi gelişmesi buydu. Diğer gelişmelerde Torreira yine Boca sorulmuş, Lucas Torreira, ama bu sefer bence vermesi gereken cevabı güzel vermiş. Gördün mü açıklamasını Torreira?
1: Gördüm.
0: Aklında kaldığı kadarıyla iyi vermiş mi sence? Şimdi okuyacağım ama.
1: Yani aslında genelde benzer şeyler söylüyor.
0: Ama daha hani, böyle sinyal veriyor bu
1: ama
0: sefer.
1: Ama daha sonra söylüyor genelde. Hani ben diyor mesela işte Boca'yı, River Plate'i seviyorum falan, oynamak isterim tabii. Ama diyor ondan sonra Galatasaray, benim çok iyi bir sözleşmem var falan. Bu kez biraz daha ilk tarafı şeyini kapatmış. Hani kapısını kapatmış ama Galatasaray için söyledikleri değişmiyor. Yani Torreira'nın, sen biraz sinirlendin Torreira'ya zamanında ama.
0: Evet, hoşuma gitmedi.
1: Biliyorum onu. Ama hep aynı şeyi söylüyor. Benim iyi bir sözleşmem var. Orada mutluyum. Bana çok değer veriyorlar. Hani o sözleşmeyi tamamlamak istiyorum diyor. Bunu defalarca söyledi Torreira. Ama bir taraftan da hani belki şey gibi düşünebiliriz bunu. Hani bizim oyuncular yurt dışına gittiği zaman böyle bir geri getirme gayretimiz oluyor ya illa. Hı hı. Her transfer döneminde ya da her röportajda. Hani her gidene bir soruyoruz. Dönüş döner mi? Belki Torreira'ya da öyle bir şey var. Hani baskı var. Tamam, Torreira Uruguaylı, Arjantin takımları için adı geçiyor ama hani orada bilinen, o coğrafyada bilinen ve iyi bir oyuncu olduğu için öyle bir talep var ki her seferinde aynı şeyi soruyorlar adama da yani. Hani benim sana her sefer, her gün aynı soruyu sormam gibi böyle. Mert olacak mı? İşte sen bir cevap veriyorsun. Her gün geliyorum. Mert olacak. Yani bir yerden sonra artık otomatik cevaplar gibi gözüküyor. Ama yani Torreira burada gerçekten mutlu. Ben hep anlatıyorum ya, onun bir şeyine katılmıştım. Bir sponsorluk görüşmesine katılmıştım. Orada işte soru cevap yaptılar. Adamın verdiği cevaplardan anlıyorsun zaten yani. Hani burada kulübün ona davranışından çok mutlu bir kere. Bence en önemli şey o. Kıstas o. Sözleşmesinden ayrı mutlu. Ya da işte hani belki son yapılan transferlerle belki biraz daha az kazandığını düşünebiliyordur ama hani genel olarak söylüyorum bunu. İyi bir sözleşmesi var. Belki Galatasaray daha da iyileştirecek. Yani adamın hani böyle büyük bir ailevi bir sorun bu kulüpte, hani bir teknik adam değişikliği olur, yeni teknik adam beğenmez Torreira, istemez.
0: Bielsa gibi takmıyorsa.
1: Aynen. Bir şey, öyle bir şey yoksa mutlu yani burada adam hani. Biraz o taraf beyhude bir çaba içerisinde gibi gözüküyor.
0: Bir dinleyici de böyle açıklamıştı.

0: var. Daha tamamlanması gereken 2 yılım var ve muhtemelen de sözleşme ineceğiz. Orada çok mutluyum. Bana ve aileme gerçekten çok iyi davranıyorlarken başka takımlar hakkında konuşmak çok haksızlık olur. Niyetim olabildiğince uzun süre Galatasaray'da kalmak. Sonrasında bir gün Boca ihtimali gerçekleşirse isterim. Olmazsa da ne yapalım? Demiş Lucas Torreira. Bence güzel bir açıklama. Diğer açıklamalarından ben farklı bir yere koydum. Icardi konusu sorulmuş ki Icardi ile ilgili geçenlerde bir hafta sonuna girilirken Cuma günü müydü? Yayında konuşamadık. Kalıyor diye tweet attı.
1: Doğru.
0: O kalıyor tweet'i de İspanyolca Pique'nin zamanında kim için atmıştı? Pique Messi için mi atmıştı? Sequeda diye. Orada çok şey olmuştu. Markalaşmıştı. Kalıyor ibaresi o İspanyolca. Benzerini yaptı. Ama Galatasaray'dan ve Icardi'den herhangi bir şey yok hala sözleşme konusunda. Torreira da diyor ki dürüst olmak gerekirse Icardi herhangi bir takıma uyum sağlayabilecek lanet olası derecede harika bir forvet ama Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Galatasaray'la sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması demiş. Şampiyonluk kutlamalarında da Icardi'nin kalması için bir şeyler yapılmıştı futbolcular tarafından. Torreira zaten çok seviyor, yakın arkadaşı. Ama dediğim gibi henüz resmiyete dökülmüş bir ayrılık veya bir sözleşme inleme yok Mauro Icardi ile. O da enteresan yani 24 Haziran'a geldik. Icardi konusu hala netleşemedi Galatasaray'da. Dünya Kupası Icardi'yi konuşmamızı ya da sosyal medyada Icardi'nin daha fazla konuşmasını şu an engelliyor.
2: Kesin.
0: Dünya Kupası olmasa biz şu an konu yokluğu çekiyor olsak her güne Icardi konusu. Geçen sezon her gün Osimhen konuşuyorduk biz.
2: Yani.
0: Değil mi? Alınacak mı, alınmayacak mı, ne olacak falan diye. Şimdi Icardi'yi konuşuyor olurduk ama yok, bir gelişme yok. Onun haricinde Beşiktaş'ta Nübel şu anda kaleci transferinde bir numaralı aday olarak gözüküyor Alman filebekçisi. Dün hem Alman kaynaklar hem yurt içindeki kaynaklar Nübel'i yazdılar. Oyuncu da sıcak bakıyormuş. Stuttgart'ın geçen sezon kalesini koruyordu. Kiralık olarak Bayern'den gitmiş. Bayern'den de önümdeki bilgi beni yatmıyorsa 3 yıldır kiralık gözüküyor orada. 2023'te bir kiralama gözüküyor. 2026'da dönüyor gözüküyor. 3 yıl boyunca her sezon herhalde anlaşma yenilenmiş. 3 yıl kiralık çünkü yok şu anda. Stuttgart'ın file bekçisi. Bayern'de Neuer'in sözleşmesi uzatıldı. Bir yıl daha oynayacak. O yüzden orada forma giyme şansı yok. Beşiktaş'ta ilk 11'i garanti. Gerçi Stuttgart'ın da garanti ama orada tercihi nasıl olur? Biliyor musun bu kaleciyi hiç?
2: Yani çok ezberimde olan bir oyuncu değil açıkçası. Ama yazıldıktan sonra okudum. Genelde referanslar olumlu olmuş. Onunla alakalı olarak. Fakat bonservis bedeli olarak bir şey yazıyor mu orada?
0: Onunla ilgili görmedim. Transfermarkt değeri 12 milyon euro. Yaşı 29.
2: Evet, 10 milyon euro civarında konuşuluyor. Bonservis bedeli olarak. Öyle bir rakam okudum ben de. Hatta Almanya'da Sky'da da bu haber verildi. Onlar da 10 milyon euro civarında bir şey yazdılar, söylediler. 29 yaşında bir kaleci, tabii kalecilik için işte bu Dünya Kupası'nda gördük yani 37 yaşında, 41 yaşında kaleciler çok iyi performanslar gösterdiler. Eğer doğru bir kaleci 29 yaşında tercih edebilirseniz, yani 4-5 sene kalenizde iyi yüksek performans alma olasılığınız var. Burada önemli olan doğru kaleci, uyum sağlayacak kaleci. Dediğim gibi referansları iyi ama bir şey diyemeyeceğim açıkçası.
0: Ersin'in de takımdan ayrılma niyeti var. Yurt dışından teklifler olduğu söyleniyor. Beşiktaş bir de ikinci kaleciye bakmak durumunda olabilir. Emre Bilgin tabii diğer aday ama Trabzon'un yaptığı gibi yapar mı? Emre Bilgin hani genç, nispeten genç. Emre de artık tecrübelendi gerçi yıllardır var da. Yoksa daha deneyimli bir ikinci kaleci mi arar? İki transfer mi yapar o bölgeye? Alttan birileri geliyor mu? O da bir şey. Gündem
2: Yani
0: olur Ersin'in gittiği senaryoda.
2: Emre Bilgin'e tam güveneceklerini zannetmiyorum. Normalde yapmaları gerekir. Ama zannetmiyorum öyle bir şey yapılacağını.
0: Lig içinden böyle deneyimli
2: Evet,
0: bir yerli
2: aynen.
0: kaleci artık.
2: Tecrübesiz ve genç görürler Emre'yi. Emre'yi yine üçüncü kaleci konumuna iter. Halbuki yani Beşiktaş eğer Ersin'i gönderecekse, Ersin Beşiktaş'tan ayrılacaksa direkt olarak Ersin'in yerine Emre'yi hazırlaması gerekir. Emre yetenekli bir kaleci. Kiraya gitti geldi. İşte Beşiktaş'a geri döndü. Yani Bu tarz oyuncuları aslında kulüpler

0: bir anlamda da tam olarak şans vermeden bence biraz harcıyorlar. Şimdi tekrar Emre'nin 3. kaleci olması demek aslında Emre'ye de git demek yani. Artık senin burada işin yok. Çünkü işte Beşiktaş kaleci rotasyonu tamamen değiştirirken Emre de hani yeteneği belli olan bir isimken eğer kendine yer bulamıyorsa çocuk ne yapacak yani? Ya da ne bekliyorsunuz o kaleciden? Çünkü yabancı bir kaleci getirdiğin zaman şimdi konuşulan standarta baktığında ortalamanın üzerinde bir kaleci gelecek Beşiktaş'a ve en az 3 senelik bir kontratla gelecek. Yani aslında işleri iyi giderse Beşiktaş'ın bir numarası uzun süre bu sene transfer ettiği yabancı kaleci olacak. Şimdi onun arkasından eğer zaten 2 numara olamıyorsan ne işin var o kulüpte bu yaşlarda? Oynaması lazım çünkü. Oynayıp kendini geliştirmesi lazım Emre'nin. Ben yapacaklarını düşünmüyorum. Senin dediğin gibi bir formüle gideceklerdir büyük ihtimalle ama normalde bence olması gereken Emre'nin ikinci kaleci olup o kaleciyle beraber çalışıp arada oynayıp kendini geliştirmesi ve hani böyle işte 25-26 yaşına geldiğinde de artık Beşiktaş'ın direkt kalecisi olabilecek seviyeye gelip yoluna devam etmesi olur.
1: Kaleci demişken bugün fotomaçta Trabzonspor'un Onana'dan istediği cevabı alamadı ve Wolverhampton'dan Jose Sa'yı gündemine aldığı haberi. Bu da çok hoşuma gitti. Trabzon'un transferleri, mantığı, politikasını çok beğeniyorum. Jose Sa tabii yaşlı diyebileceğimiz bir isim. 33 yaşında gerçi kaleci için. İşte yaşlı diyebilirsiniz, normal de diyebilirsiniz. Ama çok da beğendiğim bir isim. Trabzon'un ilgilenmesi orada da dikkatimi çekti, hoşuma gitti. Onan olmazsa Jose Sa iyi bir alternatif. O da Dünya Kupası kadrosunda Portekiz'le birlikte yer alıyor ama Diego Costa oranın tartışılmaz bir numaralı kalecisi. O haberi de bir araya sıkıştırayım. Bu Sequeira şeyi Pique'nin Neymar için söylemişti. Ondan 10 gün sonra Neymar 222 milyon euroya PSG'ye gitmişti demiş.
0: Pek başarılı bir öngörü olmamış demek ki.
1: Evet, ben o kadar detay hatırlamıyorum. Ben Messi gibi kalmış aklımda da. Neymar için demiş, bir de gitmiş adama. Pique demişken de geçenlerde Arjantin'in maçıydı. Shakira ekranlara geldi.
0: Doğru.
1: Zaten ilk gün de çıkmıştı. Klonu mu yok işte dublörü mü? Shakira'nın kendisiyle pek alakası yok denmişti. Gerçekten de çok bildiğimiz Shakira gibi değil yani. Zaman, yıllar onu etkilemiş haliyle. Biraz yaşlanmış. Yanında oğlu darlıyordu en son.
0: Hiçbir şeyi önemsemeyen Mert Elvan'ın Shakira'nın yaşlanmasına verdiği tepki.
1: Evet. Vallahi bilmiyorum. Şey oldu görünce.
0: Shakira'nın yaşlanması Mert Elvan'ı kötü yönde etkilemiş.
1: Gençliğimizin önemli
0: Önemli
1: sanatçılarından biriydi.
0: sanatçı.
1: Shakira. Dünya Kupası şarkılarıyla gönüllerde
0: Aa,
1: taht kurdu. O yüzden onu görünce de öyle geçmişe gittik. Peki nereden geldi? Pike deyince Shakira hemen akıllara geldi. Pike deyince insan aklına Shakira geliyor. Başka kim gelecek?
0: benim Puyol aklıma geliyor Pike
1: Pike
0: deyince.
1: Puyol mu?
0: Bir de Puyol'un Pike'ye azarlamaları geliyor. Ondan sonra Shakira geliyor. Şey çok hoş ya. Pike bazen dalıp gidiyordu diyor ya maçlarda. Hani mesela maça nasıl dalıp gidebilirsin? Ama o kadar zor bir oyun ki. Hani tüm 90 dakika boyunca konsantre olmak. Yani o dalıp gitti dediği hani konsantrasyonu dağılıyor. Yani oyuna çok konsantre değil. Puyol'un onu uyarması, hani kendine gel demesi, uyan demesi güzel bir not bence. Keşke herkesin Puyol gibi bir şeyi olsa. Ne derler? Hem iş arkadaşı olsa hem böyle hayatında öyle biri olsa. Sen böyle dalıp gittiğinde bir kendine gel diyecek birileri lazım. Pique enteresan adam ya. Her yaptığıyla yani o futboluyla da öyle. Ondan sonra tercihleriyle de öyle. İşte Shakira'yla olan
1: Yatırımları,
0: ilişkisi. Efendim?
1: yatırımları, futbol
0: Ondan sonra aynen
1: yatırımları.
0: yatırımları aldı. Eğitim, o şu bu. Hepsi böyle. Enteresan bir adam. Bayağı da şey yani futbol dışında belli ki kafası çalışan biri. Orada pek uyumuyor gibi. Sahada uyuyordu ama saha
1: Değil
0: dışında
1: mi?
0: pek uyumuyor
1: Evet.
0: gibi.
1: Geçen de o Andorra'nın mı sahibiydi? İspanya 2. liginde de yaptığı açıklamayla çok ağır bir ceza aldığı haberini okumuştuk kendisiyle ilgili. Bu kupada bir dublör varsa o da Infantino'dur demiş
0: Her yerde
1: Serkan.
0: olduğu için mi?
1: Evet, adam nasıl her maça yetişiyor ben hala anlamıyorum demiş. Valla güzel bir tespit. Ama herhalde yakın yerlere gidiyordur öyle. Her maçta da yok tabii
0: Ya
1: Infantino da.
0: altında özel jet vardır, ne olacak? Oradan oraya uçuyordur yani.
1: Amerika yani böyle her yerde yakın değil ya. Bir de Kanada, Meksika falan maçlar
0: İşte
1: oralarda.
0: şöyle düşünün, 5-6 saatlik uçuşlar. Hani en uzak yeri 5-6 saatlik uçuş olarak düşünün. En doğudan en batıya gidersen o kadar bir süre, o da azdır yani yaptığı. Sonuçta o da belli bir şey üzerinde, hani kafasına göre New York'tayken bir dakika ben gideyim Los Angeles'taki maçı izleyeyim demiyor yani. Hani batı tarafına yakınken o taraftaki maçları izliyor.
1: O
0: Ondan
1: zaten
0: sonra
1: çoktan planlanmıştır.
0: aynen öyle.
1: Nereye, ne zaman nereye gideceği bellidir adamın. Evet, 9.55 olmuş, programın sonuna gelmişiz. Kulüp takımlarından haberleri toparlayayım demiştim. Bir kısmını okudum, bir kısmı kaldı artık yarına.
0: Evet.
1: Kısmet diyelim.
0: Hatırlatmamızı yapalım. Saat 14'te Milletler Ligi'nde voleybolda erkek takımımız Çin'le karşılaşacağı için biz de biliyorsunuz Milletler Ligi'ni Radyo Spor'da Esport ve Esport Plus'la ortak yayında veriyoruz. Bugün hat-trick olmayacak. O hatırlatmamızı yapalım. Yarın bir aksilik olmazsa sabah tekrar görüşmek üzere diyelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Telefon hattımızı açtık şu an itibariyle. Gündemle ilgili konuşmak istediğiniz bir konu varsa, belki farklı bir gündem siz belirlersiniz. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Bir de tabii ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1480'de WhatsApp hattımız. Şimdi aslında dünün ayırdığım bir konu vardı. O konunun üzerine bugün Milliyet Gazetesi'nde de enteresan bir başlık var. Bu adamlarla ava giderseniz demiş. Aynen başlık bu. Manşet bu. New York Times amirlerimizi değerlendiren bir yazı kalemi almış. Philip Hay diye bir arkadaş. Diyor ki yani hakikaten dünyaya rezil olduk ya. 62 şuttan gol çıkaramayan ay yıldızlarla dalga geçmiş bu vatandaş. Golf oynasalar daha iyi olurdu. Bu adamlarla ava giderseniz kesinlikle arkalarında durun yorumunu yapmış ya. İnanılmaz bir şey. New York Times'ta bile dalga konusu olduk. Dün bir başka konu daha var. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu dünkü Milliyet Gazetesi, ben aslında gündeme almıştım fakat dün hakikaten çok yoğun bir gündemimiz vardı. Bu konuyu bugüne de konuşmamız gerekiyor. Bu Arizona'daki kampla alakalı. Ya arkadaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, şimdi hepimizi şikayet ediyorsun. Sayın Akın Gül'e şikayet ediyorsun. Sayın Adalet Bakanı'na şikayet ediyorsun. Seni eleştirenler varmış falanlar filanlar. Onlarla ilgili herhalde bir yasa çıkmasını da istiyor herhalde. Bizlerle ilgili bir yasa falan çıkmasını tahmin ediyor. Çünkü eleştiriye açılan bir dava olduğunu duymadım ben. Hakaret, küfür olursa o farklı bir şey. Onunla ilgili ya Arizona'daki olayla ilgili kampın diyor zorunlu olmadığı ortaya çıkmış. Yani sen amili takımı inanılmaz sıcaklığın olduğu bir yere götürüyorsun. Hafif böyle biraz para harcasan kampı çok daha farklı bir yerde yapabildiğin ortaya çıktı. Niye bunu yapmadınız? Çöl sıcaklarına götürdünüz milli takımı. Niye çöl sıcaklarına götürdünüz amilleri? Bak haber şöyle, dinleyicimizi alacağız. Türkiye bile bile bile yandı diyor Milliyet Gazetesi'nin dünkü haberi bu. Dün ben gündeme almıştım ama tabii ki yoğunluktan konuşamadık. Arizona gerçekleri ortaya çıktı. Milli takımımızın FIFA mecbur etti denilen Arizona kampının aslında zorunlu olmadığı, kavurucu sıcağa rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun değiştirme hakkını kullanmadığı ortaya çıktı. Abi niye değiştirme hakkını kullanmıyorsun ya? Niye kullanmıyorsun? Buna karşın Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya olmak üzere 6 ülkenin kendine uygun koşullar sunan kamp merkezlerine gittiği ifade edildi. Çölle kaplı yoğun sıcaklık nedeniyle insan fizyolojisini etkilen Mesa kentteki Arizona Atletik kampının FIFA'nın önerdiği ancak amili takım yetkililerin ise buna itiraz etmediği vurgulanmış. Değişiklikler talep edip gerçekleştiren

0: Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya dışındaki tüm ülkelerin FIFA'nın önerdiği tesislerde çalıştığı ifade edilmiş. Yani Türkiye bu tesisin dışında çalışmak istese bazı aktiviteler için, ne bileyim, bazı şeyler için biraz para ödeyecekti. Ya biz niye çölde çalıştık ya? Niye bizi çöle mahkum ettiniz? İnfluencerları götürünceye kadar onların uçak masrafları, oteller, konaklamalar, yemeklerine karşılayıncaya kadar buraya niye harcamadınız parayı? Şimdi bunu söylüyoruz. Gene mahkemeye verileceğiz. Hakikaten ya, enteresan ya. Ya ülkeye dalga geçildik ya. Resmen dalga geçiliyoruz şu anda ya. Her dakika açıklama yapıyorsunuz Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Kusura bakmayın. Arizona kampı ya. Biraz para verseniz çok daha farklı. Belki de bu sıcaklarda tam anlamıyla çalışamamanın vermiş olduğu sıkıntıyı yaşadı minillerimiz. Bunun suçlusu o zaman biz değiliz, sensin. Sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu. Dinincim var. Şimdi Sinan kardeşim, mesaj atmışsın. Güzel. Dün dedim ki, hatta bazen her dakika mesaj atan bazı arkadaşlarımızın devamını okuyorum. Onları okumayıp diğerlerini okumak istediğimi belirttim. Sinan demiş ki işte mesajı gönderdim. Tık. Altında mesaj görüldü, tık. Okunmadı, kırmızı. İşte o yüzden okumadım sevgili kardeşim. Farklı farklı arkadaşların mesajlarını okumak istediğimden dolayı devamlı mesaj atan bir, başta sen olmak üzere birçok dinleyicimizin mesajlarını dün okuyamadım. Diğerlerini okumak istedim. O yüzden kaynakları. Sakın yanlış anlama sevgili kardeşim. Yoksa bizde öyle şey yok. Bir geçen gün biri daha yazmış tweetimin altına. Ya bana engelli miyim, yasaklı mıyım diye. Yok abi dedim. Nedim Küçük yazmış. Yok dedim, Nedim abi öyle bir şey yok. Ya Twitter'dan da yazdım. Bizde öyle bir şey yok. Küfür, hakaret olmadığı sürece biliyorsunuz bizim herkese saygımız, sevgimiz sonsuz. Günaydın.
1: Günaydın Aygün Hocam.
0: Günaydın. Biraz beklettik, kusura bakma.
1: Estağfurullah. Zevkle dinledim yorumlarınızı. A'dan Z'ye de katılıyorum. Federasyonun üzerine düşeni yapmamakla tutun da seçimlere kadar hepsinde altına imza atarım. Federasyon başkanı gerçekten son derece, artık bir şey demek istemiyorum ama bu kadar da bu milli takımın bu hava koşullarını ben ilk defa sizden duydum, böyle değiştirilebilecek veya daha uygun bir yer.
0: Dün Milliyet Gazetesi'nin sür manşetiydi bu maalesef.
1: Evet yani maalesef. Bu şurada da buna katılıyorum. Milli takım gerçekten bir o kadar yavaş oynuyorduk ki bu doğrudur. Yani sıcak hava insanın...
0: Abi çöl sıcakları diyorlar orası için ya. Çöl sıcakları.
1: Fizik kurallarını insan... Hani kendimiz biraz dışarıda çok 30-35 derecede dolaştığımız zaman şöyle bir bitkinleşiyorsunuz yani. Demek ki bu fizik olarak milli takımımızı etkilediği...
0: Kesin.
1: Ben buna katılıyorum. Ve bu anlamda da federasyonu eleştiriyorum. Aynı zamanda tabii burada sadece sıcak hava koşullarıyla değil de biraz hocaya da burada değinmek istiyorum. Montella'ya da. Montella ciddi hatalar yapmıştır. Özellikle 10 kişi kalan Paraguay maçında ikinci yarıya yani bir forvetle çıkamamak, bu da Montella'nın ciddi bir hatasıdır. Yani ikinci yarıya ben iki değişiklikle çıkar, Can Uzun olur, Deniz Gül olur bilmiyorum ama ciddi tam bir forvet olan bir santraforu koyarak yani orada gördünüz, o kadar baskı kuruyoruz, şey yapıyoruz ama istenilen neticeyi bir türlü alamadık. Ben Türk halkı olarak ben de hayal kırıklığı yaşadım. En azından bu gruptan öyle veya böyle kesinlikle çıkmalıydık ki Dünya Kupası'ndaki oynayan takımları görüyoruz. Hangi yani bizim çok çok altımızda olan takımlar 32'ye kalacaklar. Bu anlamda ben üzüntülüyüm. Ve bunun sorumlusu olarak da bir federasyon, iki hoca, üçte oyuncuları sıralamaya koyarsak bu şekilde sıralıyorum. Yani bir federasyon, iki hoca, üçüncü de maalesef oyuncularımızın da özellikle bazı oyuncularımızın kendi kulüplerinde verdiği performansı milli takımda verememeleri de ben de ciddi hayret uyandırıyorum. Milli takım için söyleyeceklerim bu kadar. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim Aygün Hocam. Zaman zaman da katılıyorum Ankara'dan. Bugün de ilk
0: bağlanmadınız.
1: Evet, ilk ben düştüm. Şimdi Fenerbahçeli olarak da bizim biliyorsunuz Aykut Hoca ile İsmail Hoca arasındaki bu yaşanan polemik. Aziz Yıldırım'ı

0: Alo. Gitti mi dinleyici? Alo. Aziz Yıldırım dediniz. Çekmeyen bir yere mi gittiniz? Alo. Vallahi düştü hattan ya. Kusura bakmayın, bizden kaynaklanmıyor. Tahmin ediyorum yolda. Geldi ses geldi. Bizden alakalı değil. Buyurun, dinliyorum sizi. Buyurun.
1: Tamam. Aziz Başkan'ın seçilmesi son derece mutlu etti ama Aykut Hoca ile İsmail Hoca seçimi konusunda yaşanılanları ben kulüp yönetimimize ve Aziz Başkan'a yakıştıramadım. Daha doğru bir strateji uygulanabilirdi.
0: Kesinlikle katılıyorum. Doğru.
1: Özellikle Aykut Hoca gibi bir ben kulüp efsanesi diyorum. Futbolcu olarak da, hoca olarak da ben Aykut Hoca'yı zaman zaman eleştirsem de artılarının daha çok olduğu ve yerli hocaların içerisinde de gerçekten farklı bir yeri olduğu kanısındayım. Özellikle 2010-2011 şampiyonluğu sonrası 2012'deki dik duruşu, o dağılmış kadroyu tekrar o playoff'a götürmesi, Avrupa'da yarı final oynatması, Fenerbahçe'nin
0: toparlayalım, reklama da gideceğim, hızlı hızlı toparlayalım Fenerbahçe'nin
1: Konya Spor'da ben başarılı bulanlardanım Aykut Hoca'yı. Sadece İsmail Hoca'ya karşı değilim ama İsmail Hoca'nın getirilişi, Aykut Hoca'nın bu şekilde yani devre dışı bırakılarak yakışmadı yani bu. Peki. Yoksa İsmail Hoca'ya itirazım yok ama Aykut Hoca'ya da bunun yapılmasını şık bulmadım. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.
1: Yeni sezonda başarılar diliyorum. Fenerbahçe şampiyonluk bekliyoruz inşallah.
0: Peki, çok teşekkürler. Şimdi şunu söyleyeyim, ondan sonra da araya gidelim. Dinleyici alacağız. 10.30'dan sonra sevgili Hakan Can, 11'den sonra da sevgili Orhan Can bizlerle beraber. Bugün Can, Hakan Can, Orhan Can. dün bir dinleyicimiz yazmıştı galiba. Kaya Çilingiroğlu'ydu değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Telefona bağlanan değildi değil mi? Bir dinleyici galiba mesaj yazmıştı. Yayından sonra sevgili Kaya abiyle konuştum. Yarın bizle beraber olacak. Telefonda bir bağlantı yapacağız sevgili Kaya Çilingiroğlu'na, onu da söyleyelim. Yani siz ne isterseniz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Doğru değil mi Yücel? Şu ana kadar 2026 Dünya Kupası'nda elenmesi kesinleşen ülkeleri sayıyorum arkadaşlar. Bakın iyi dikkat edin. Elenen ülkeler kesinleşen. Haiti, Tunus, Ürdün, Panama ve Türkiye. Helal olsun diyorum ben size sevgili TFF Başkanımız. Bizi şikayet edinceye kadar gereğini yapmanızı beklediğimiz Sayın TFF Başkanımız ve Sayın Hocamız diyelim, kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Tabii sabah bir video da izledim, onu da söyleyeyim, o video üzerinden de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani gazetelere baktığın zaman milli takım şöyle karşılandı falan filan diyorlar ama video öyle değil. Yani video farklı. Videoda milli takım kampa geliyor, şeye geliyor işte, oynayacağı Los Angeles'a geliyor. Polis daha fazla, taraftarlar da tepki gösteriyorlar. Hatta diyorlar ki Hacı Osman Han'ı görüyorlar. Başkan gel bizi tehdit et, buradayız diyorlar. Arkasından Montella'ya defol diyorlar. Liyakatsızlar diye futbolculara bağırıyorlar. Utanın, dönün ülkeye diyorlar. İşte Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere bazı futbolculara tepki, bazılarına da destek anlamında alkış tutuyorlar. Bunları da söylememizde fayda var sevgili arkadaşlar. Yani iki farklı gazetelere bakarsan, bazı gazetelere bakarsan milli takım çok farklı karşılanmış gözüküyor. Bazı yerde videolara bakarsan da olayın çok daha farklı noktada olduğu gözüküyor Los Angeles'ta. Günaydın.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Günaydın.
3: İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet Akakşağlı'dan.
0: Ahmet hoş geldin kardeşim.
3: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin.
0: Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin Ahmet?
3: Sağ ol abi. Allah razı olsun. Abi milli takım hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum.
0: Söyle kardeşim.
3: Abi şimdi en son oynadığımız Paraguay maçı değil mi? Abi şimdi ilk yarı adamlar 10 kişi kalmış zaten. Evet. Doğru mu abi?
0: Doğru.
3: Yani mesela ikinci yarı mesela bir tane defans eksiltebilirdi Montella. Yani risk alabilirdi. Mesela ikinci yarının başında hemen mesela kimi söyleyeyim, mesela Ferdi Kadıoğlu'nu çıkarıp oraya hemen direkt şeyi atabilirdi. Deniz Gül'ü atabilirdi. İlk yarının en kötüsü bence Arda Güler'di abi. Çok top kaybı yaptı, çok top ezdi, yıkıldı. İkinci yarının başında yani çıkması lazım abi. Yani dokunulmazlıkları mı var anlamadım. Real Madrid'de oynuyor diye. Kim kötü oynuyorsa çıkaracaksın abi. Doğru. Mesela onu çıkarıp onun yerine de yani Can Uzun'u alabilirdi. Sağ açıkta da mesela Yunus da kötüydü abi. Mesela Yusuf Sarı neden milli takıma alınmaz abi? Mesela ben Galatasaraylıyım. Kaan Ayhan'ın orada ne işi var abi? Adam gelmiş 32-33 yaşında. Ya alsana gençlerden birkaç tane. Aral Şimşir'i al. Yani geleceğe yatırım yap abi. Ondan sonra İrfan Can Kahveci'nin ne işi var? Yani adamlar zaten oynamadı. Mesela Demir Ege Tıknaz'ı alabilirdi. Oynatabilirdi. Hı hı. Ondan sonra abi bilmiyorum ya bizim. Yani Melek de bence kötüydü abi. Arabistan'a gittikten sonra sanki bayağı bir geriye gitmiş. Ne ya Montella... Montella mümkünse yani kovulsun abi. Çünkü yanlış anlaşılmasın abi. Sen 10 kişi kalmış takıma. Yani ikinci abi Kovsuk Hoca nereden baksan
0: hala bir 50... korkarak oynuyorsan diyorsun. Hala korkarak
3: evet
0: oynuyorsan.
3: Abi, evet abi. Risk alacaksın abi. Adamlar 70 dakikaya. Sen o adamlar 10 kişi. Sen varınla yoğunla yükleneceksin abi. Gerekirse 3 tane forvet koyacaksın abi. Gol atmak için. Yani haksız mıyım abi? 1-0 yenilmekle doğru. 3-0 yenilmenin arasında bir fark var mı abi?
0: Yok.
3: Yok. En azından bir gol atsaydık belki kurtarabilirdik yani.
0: Doğru.
3: Ama hiçbir şey yapamadı yani. Mesela Fatih Terim ne yaptı abi? Donk'u forvete attı uzun boylu diye. Hatırlıyor musun abi?
0: Hatırlıyorum. Donk attı. Maçta, defanstan çıkardı evet. Donk attı. Doğru söylüyorsun.
3: Evet abi o maçta da gol atmıştı Donk. Yani hiçbir şey bilmiyorsan uzun boylu kim varsa abi orta açılıyor. Mesela Kaan Ayhan o işlerde iyiydi. Kafa bu işleri fena değildi. Koy abi ileri. Orta açıyorlar. De ki sen sadece kafa vur orada abi. Bekle gerekirse.
0: Peki.
3: Ya bilmiyorum abi ben yani Montella'yı yani kesin kovulması lazım.
0: Peki.
3: 10 kişi kalmış takıma gol atamıyorsa.
0: Peki. Çok teşekkürler. Sağ ol. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
3: Sağ olasın abi.
0: Sağ ol. Çok mesaj var. İyilik. İyilik iyidir demiş. Sonu 19.07 diye bitiyor telefonu. Ne kadar güzel bir numara bulmuş. 19.07 ile bitiyor telefonu. Aygün abi formalar aldık. Sabah 5'te kalktık. Türk insanı olarak hazırlandık. Bunlar bilerek hazırlanmamıştır. Bilerek yapmışlardır. Her şeyi bilerek. Yok çocuklara sahip çıkalım. Yok onlara sahip çıkalım. Hiç kimsenin Türk insanına dalga geçme hakkı yok. 11 futbolcu birden başka antrenör olmak üzere Futbol Federasyonu bir daha takımda oynamamak şartıyla gönderilsin. Hiçbirinin umurumda değil. Hiçbiri demiş dinleyicimiz. Günaydın Aygün abi, Almanya'dan Devrim Kocaman. Burada Alman TFF Başkanı'nın konuştuğunu hiç duymadın ama bizimkiler Mobeslilere bile konuşuyorlar neredeyse. Amcam Aykut Kocaman'ın milli takıma ancak Aykut Kocaman milli takıma getirelim bence demiş. Sevgili dinleyicimize teşekkürlerimizi sunalım. Dinleyicimiz var değil mi? Günaydın. Alo günaydın.
4: Günaydın alo. Aygün Bey nasılsınız?
0: İyiyim nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Teşekkürler.
4: Serdar ben İzmir'den arıyorum.
0: Hoş geldiniz Serdar Bey, buyurun.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aykut Kocaman'la ilgili
0: konuşmak isterdim. Tabii ki buyurun. Buyurun. Estağfurullah buyurun.
4: Şöyle ki yani kendim bildim bile Fenerbahçeliyim. Öncelikle hani büyük bir çoğunluğun bence söylediklerim sesi olacak gibi düşünüyorum, inanıyorum.
0: Hı hı.
4: Aykut Kocaman futbolculuğunda bizim bir efsanemizdir. Bunu herkes kabul ediyor. Hani davranışlarıyla, futbolculuğuyla, başarılarıyla Fenerbahçe'nin efsanesidir. Hocalığı şimdi 4 sezon görev yaptı. Bir lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 Avrupa'da yarı final.
0: Doğru.
4: Tamam. Bunları hemfikiriz.
0: Doğru.
4: 4 sezonun ikisinde en çok gol atan takımın hocasıydı. Diğer 2 sezonda da en çok gol atan ikinci takımın hocasıydı.
0: Doğru.
4: Tamam. Bakın istatistikler. Yani demek ki defansif oynatıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bir Alex vakası var. Ayrı koyuyorum.
0: O hakikaten
4: ayrı bir olay. Onları vardır.
0: Hı-hı.
4: İnsan beşer şaşar. Ya biz yani Aykut Kocaman'dan ne bekliyoruz, ne istiyoruz? Bu adam daha ne yapmalıydı? Ve seçim döneminden önce çoğu kongre üyesinin ben Aykut Kocaman hoca olarak takımın başına gelecek diye de bakın bir kısmının ya da diyeyim ben size oy attığını düşünüyorum. Ya Aziz Yıldırım'ın başkanlıktan Ali Koç'a başkan devrettikten sonraki dönemde de Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın yanında olduğunu desteklediğini de gördük. Birçok noktada gördük. İşte fotoğraflar Aziz Yıldırım'ın doğum günü şudur budur. Ya Oğuz Çetin'le olan arkadaşlığı belli. Ya ne oldu da yani hani böyle oldu? Basit. Çünkü bir kalıba sokulmak istemiyor. Aykut Kocaman da bu kalıplara girmek istemeyen, duruş olan, omurgası olan bir adam. İsmail Hoca'yla kimsenin problemi yok. İsmail Kartal da bu camianın evladıdır. Sıkıntı yok, problem yok. Ama Aykut Kocaman'a yapılan yani en hafif tabirle diyorum ben size saygısızlık ve terbiyesizliktir. Bunları söylemek istedim. Bunun dışında da son bir nokta.

0: şeyden bahsetmek istiyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu konusunda Fatih Terim alternatif olarak gösteriliyor ve şöyle deniyor. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu işte ilkokul mezunu, efendime söyleyeyim şudur budur. Ya Allah'tan Fatih Hoca ortaokul mezunu. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Evet. 23 olmuş. Dinleyici almaya devam edeceğiz. Çok mesaj var arkadaşlar ya. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Fenerbahçe demiş. Aygün Bey selam. Üsküdar'dan Mustafa Fenerbahçe Beko Şeylerkin'le anlaştı diyorlar. Doğru mu demiş. Devam edelim. Günaydın. Alo günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: Yener.
1: Buyurun Yener Bey, hoş geldiniz.
2: Nasılsınız abi?
1: Sağ ol, iyi misiniz siz? Hoş geldiniz.
2: Sağ ol abi. Öncelikle dediğim çıktığına üzüldüm abi.
1: Keşke çıkmasaydı.
2: Milli takımla ilgili hatırlıyorsan abi, benim sıfır çeker geldi. Gol bile atamadı.
1: Keşke çıkmasaydı.
2: Yani dedim yani. Ama gerçekten bu çocuklara bir şey olmuş Aygün abi.
1: Ne olmuş peki?
2: Yani bu çocuklar bu villalar, primler açıklanmadan önce çatır çatır top oynuyor. Doğru mu abi?
1: Doğru, doğru.
2: Yani bu villalar, villalar açıklandıktan sonra takıma bir şeyler oldu. Onu demek istedim. Bir de Sayın Hacı Osmanoğlu'na ben dövüşten al buradan iki tane Tok'un el arabası getireceğim.
1: Ne onlarla arabası? Ne?
2: El arabası var ya, Tok yeni el arabası çıkarmış.
1: Ha el arabası, anladım.
2: Evet. Tok yeni el arabası çıkarmış. Yaklaşık 100 kişi toplanıp el arabasına karşılayacağız onu. El arabasına koyup federasyon Rıva'ya götürüp oraya bırakacağız onu kendisini. Yani futbolun tesisinden anlamayan bir kişi Türkiye futbolu yönetiyorsa bizim halimiz böyle olur abi. Yapacak bir şey yok. Yazık oldu. Yani bugün izliyorum nice takımlar gerçekten bizim takımın 10 kat gömlekleri altında puan alıyorlar. Biz bir önce siz açıkladınız kim abi? Panama. Doğru mu abi?
1: Doğru. Maalesef doğru.
2: Yani bunlar hepsi biz de bunların içindeyiz abi.
1: Maalesef.
2: Ne olur olur bizim ya bize bu rekorlar bize yakışıyor zaten abi. Çünkü yani dünyada hiç gol atamayan bir takım ilk defa bize gol atar. Yani bunlar bizim milli takımı özgüdür yani. Anlatabildim mi abi? Yapacak bir şey yok. Canlarına sağ olsun. İyiceğimiz bu kadar. Peki. Abi. Hayırlı yayınlar abi.
1: Sağ ol. Görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Bir dinleyici alalım, sonra reklama gidelim, Hakan abiye bağlayalım. Son bir dinleyici alalım. Ondan sonra da yavaş yavaş Hakan Can'a bağlanalım. Geçen hafta yoktu zaten biliyorsunuz Hakan Can. Onu da tabii soracağız. Neden yoktun diyeceğiz. Öyle yok. Kaçamak yok. Sonra da diyor ki Hakan abi süre az diyor. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi. Murat Koca adam İstanbul.
1: Merhaba, hoş geldin kardeşim. Murat.
3: Hoş bulduk abi. Dün ne kadar kolay bağlandıysam bugün de bir o kadar zor bağlandım ama yine teknik mavi düşünmek.
1: Duyuyorum seni kardeşim. Dinle.
3: Dün ilk bağlanandım, kendimi çok şanslı hissettim. Acaba dedim şansım bugün yaver gider miydi? Abi gerçekten iş açısından bereketli bir gün geçti, onu paylaşayım. Güzel başlıyor.
1: Hadi inşallah, evet, inşallah kardeşim.
3: Evet abi, şimdi benden önce bağlanan tabii dinleyicileri de dinliyorum da gündemimi ona göre değiştirdim. Ama önce bir sorum olacak ya, bu Milliyet gazetesinin manşeti gerçekten çok ilginç. Tamam, bir akıl tutulması yaşanmış.
1: Arizona mı şey mi? Bugünkü New York Times'taki yazı mı? İki tane başlık var bugün de.
3: Arizona. Bir akıl tutulması olmuş. Bu kamp yeri seçilmiş de. Abi hiç mi bir ekipte aklı başında adam yok itiraz etmemiş ya bu sıcakta kamp yapılması için? Hani biz uzaktayız. Arada 12 saat var, bilmiyoruz da. Abi bir tane akıllı adam yok mu ya bu ekipte?
1: Demek ki yok.
3: Gerçekten abi akıl tutulması.
1: İnfluzunları götürünceye kadar kamp yerini değiştir, onların parasını ödeyinceye kadar kaç kişi götürmüş onu da bilmiyoruz. Bunda araştırılması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu Amerika'ya kaç davetli götürdü? Ne kadar para harcandı? Kimin otel parası, kimin araba parası, kimin yemek parası, kimin uçak parası ödendiyse açıklaması gerekiyor. Ben bunu soruyorum.
3: Kesinlikle. Yani hesap sorulmalı diyorlar ya. Bence bunların hesabı gerçekten sorulmalı. Bu
1: aynen. Yani halkım Sayın Adalet Bakanı'na şikayet edinceye kadar ben de Sayın Mehmet Şimşek diyorum. Sayın Bakanım diyorum. Türkiye Futbol Federasyonu harcamalarını kontrol edin diyorum. Madem siz biz Akın Gül'e şikayet ediyorsunuz. Ben de Sayın Maliye Bakanıma söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Amerika'daki harcamalarını inceleyin diyorum. Bu kadar net. Sen bana bunu söylersen ben de sana bunu söyleme hakkım var. Doğru mu?
3: Doğru.
1: Doğru.
3: Bir yerden göğe kadar haklısın. Bir de abi şöyle bir şey. Şimdi bağlanan arkadaşları dinliyorum da. Ya arkadaşlar istatistik tutuyor. Ya Arda'nın orada ne işi var? Onun burada ne işi var? Ya bu takım oyunu. Eğer bu takım olamamışsa bu arkadaşlar. Çünkü takım oyununda bir kişinin abi kötü oynadığı zaman açını diğer iki arkadaş

0: üç arkadaşı kapatır.
1: Doğru.
0: Şimdi eğer istatistik tutacaksak, hani bunu taraftar gözüyle bakacak olursak, hani kulüp taraftarı gözüyle bakacak olursak, çok güzel bir istatistik var. Uğurcan'a da 4 tane şut geldi, 3'ünü gol yedi abi. Böyle bir istatistik yok. Hani dağları taşları kurtaran, şampiyon yapan Uğurcan, Galatasaray'ı şampiyon yapan Uğurcan, abi 4 şutun 3'ünü gol yedi. Hani o zaman Uğurcan'ın ne işi var demek lazım. Bence bu açıdan bakmayalım. Böyle düşünmüyorum bu arada. Kesinlikle. Bir de işte Aykut Kocaman milli takımın başına gelsin. Abi sakın gelmesin. Bak bu zihniyete bakacak olursak biz Aykut'u harcamayalım milli takımda. Aykut Kocaman Fenerbahçeli camianın evladı olarak kalsın. Milli takımda abi eleştirilmesin. Bir beraberlikle gönderirler abi.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, bugün canlardan gidiyoruz. Sevgili Hakan Can ve daha sonra da Orhan Can. Sevgili Orhan Can bizlerle beraber olacak. Çarşambalara tamam. Can katsın dedik. Ne diyorsun?
3: Sonra da Sibel Can'ın şarkısıyla veda ederim.
1: Şahane. Sibel Can sonra. Hattımıza spor yazarı sevgili Hakan Can var. Hakan abi, iyi Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Beğenler, yorumlar, hype ve puanlar çok çok önemli. Tabii ki en önemlisi abone olmak diyelim. Hakan'a hoş geldin.
3: Hoş bulduk Aygün'üm. İyi yayınlar diliyorum kardeşim.
1: Bizim çocuklar Los Angeles'ta, tabii ben videosunu izledim. Videoyu izleyebildim mi bilmiyorum. Gelen yani çok fazla bir taraftar yoktu. Gelen taraftar özellikle tepkide gösterdiler. Başkana gel bizi tehdit et. Buradayız. Montella git. İşte liyakatsızlar, utanın. Dönün ülkeye. Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere bazı futbolcular tepkiler vardı. Bazı futbolculara da alkışlar vardı. Oradan başlayalım istersen sevgili Hakan abi. Ne dersin milli takımla ilgili? Şu anda baktığımız zaman tahmin ediyorum, demin onun bir resmini de çektim. Oradan da sana soru sormak istiyorum. Maalesef elenen takımlara baktığımızda, ülke anlamına baktığımızda Haiti, Tunus, Ürdün ve Panama ile beraber Türkiye'de şu anda veda eden, vedası kesinleşen ülkelerden bir tanesi.
3: Maalesef yani hepimiz üzgünüz. Muhtemelen en üzgün olanlar da futbolcular. Çünkü bu turnuvada başarılı olma halinde, olmaları halinde dünyada bilinirlikleri, tanınırlıkları daha artacaktı. Ülkede gene baş tacı olacaklardı. En büyük yıkımı yaşayan grubun futbolcular olduğuna hiç şüphem yok. Ben açıkçası hem sevgi göstermek hem de tepki vermek için havaalanına gidecek ekolden olmadım hiç. Görevimiz gereği havaalanında çok arkadaşımızı karşılamalara gönderdik, uğurlamalara gönderdik ama gel bizi tehdit et, çok provokatif bir davranış, çocuklara hakaret anlı ifadeler. Bence çok yanlış davranmış. Bu bir hak mıdır? Haktır. Ama iyi bir şey yapmamışlar yani.
1: Ama orada
3: hiçbiri çözüme katkı sağlayacak şeyler değil.
1: Orada şunu söylemek istiyorum. Tabii burada şu da var yani. Özellikle milli takımda kendini eleştirenleri işte Sayın Adalet Bakanı'na şikayet etmeleri, onlarla ilgili yasa çıkartma, belki de yasa mı çıkartılması, tam anlayamadığım da bir şey diyemiyorum. Yani o da hoş oldu. Federasyon Başkanı'nın
3: hiç hoş olmadı. Yani hakaret davasını açarsın.
1: Aynen.
3: Keyfine bakarsın.
1: Aynen.
3: Sen kurumsal olarak Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerin bile dava açmalarını zaptı rapt altına almaya çalışırken televizyonda ya da sosyal medyada yorum yapan insanların yasa eliyle susturulmaya çalışılmasını da doğru bilmiyorum. Başkan ya kendini tam ifade edemedi ya da çok delice bir şeyin peşinde. Çünkü burada yapılacak iş bellidir. Hakaret eden insana dava açılır. Ben federasyon başkanının da bugüne kadar tek dava açmadığını duydum. Annesi konusunda çok hassas, annesi konusunda edilen küfürlerin takipçisi olduğunu biliyorum da bu eleştiriyle başa çıkmayı tüm kulüp başkan ve yöneticilerin, federasyon başkan ve yöneticilerin, teknik direktörlerin, sporcuların öğrenmesi lazım ve hukuktan da dışarı çıkmamak lazım. hukuki haklarını kullansınlar. Biz yaptığımız tüm yayınlarda kardeşim eleştirinizi adabınızla yapın. Küfretmeyin, hakaret etmeyin. Kanunda cezası olan ifadeleri kullanmayın. Ondan sonra bu hakaret ettiğiniz insanlara gidip bir de yalvarıyorsunuz. Bir de o küçücük bütçelerinizden delice paralar ödemek zorunda kalıyorsunuz. Avukatlara, davayı açan sporcuya, hakeme, yöneticiye. Yapmayın. Yani. Küfür bir hak değildir. Protesto bir haktır. Çok provokatif olmuş senin söylediğin kadarıyla. Hadi bizi tehdit etsene kısmı. Hı hı. Çünkü yani İbrahim Hacı Osmanoğlu o federasyon başkanı kimliğinde olmasaydı çok farklı şeyler yaşanabilirdi. Ama sporcuları ezmenin de bir anlamı yok. Montella'ya hakareti, Montella'ya protestoyu da anlıyorum ama belki o arkadaşlar Montella C Avrupa Ligi'nde bizi C'den A'ya çıkartırken, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatırken, Türkiye'yi Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra tekrar taşırken de belki aynı görüşteydiler. Olabilir. Hep daha iyisini ister insan. Ama bu kadar büyük başarıların ardından iki tane üst üste kötü maç oynandı diye teknik direktörün istifaya çağrılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Montella büyük hatalar yaptı mı? Yaptı. Bugüne kadar kendisini başarıyla getiren sistemden rakiplerin oyun planına göre vazgeçmeyi bilmesi gerekiyordu. Bizim milli takımımızda bir tane santrafor var. Bir.
1: Maalesef.
3: Denizgül. O da yedek. Yani Enes'in durumunu bilmiyorum, sağlık durumunu, ama Umut Bayır pekala alternatif olarak alınabilirdi. Bertu alternatif olarak alınabilirdi. Nitekim 60 dakika kendi ceza alanının içinde en az 8 kişiyle bulunan, zaman zaman 10 kişiye çıkan rakibi çözmenin yolu o pozisyonda oynamayı bilen oyunculardan geçer. Hatta çift santrofora bile dönebilirdik ki Montella bunu tercih etmedi. Bunu tercih etmeyince de bu eleştirilerle karşılaşması doğal, ama biz dünyada ileri bir futbol ülkesi değiliz. İtalya her anlamda bizden önde. Maddi, manevi, uluslararası başarı falan. Son 3 dünya şampiyonasına katılamıyorlar. İç savaş çıkar Türkiye'de olsa.
1: Aynen. Ne federasyon başkanı kalır, ne şey kalır. Hepsi gider. Hakan abi, dün...
3: abi, çok güzel bir yaz geçirmeyi hedeflemiştik. Hepimizin maalesef sorunları var. Maddi, manevi. Futbol bütün bunlardan takır fırsatı vatandaşımız için, bizim için.
1: Olmadı.
3: Eğlenceli süreyi bize veremedi bu çocuklar maalesef.
1: Hakan abi, dün Milliyet'te manşette bir haber vardı. Bugün bir tane daha haber var. Onu da sana soracağım. Yani FIFA mecbur etti dediler Arizona'yı, ama aslında öyle değilmiş. Yani biz çölde kaplı yoğun sıcaklık nedeniyle insan fizyolojisini etkileyen Mesa kentinde kamp yaptık. Aslında çok daha cüzi bir miktar parayla farklı bir yerde de kamp yapabilirmişiz. Bu anlamda da bir eleştiri var. Neden bunu milli takım tercih etmedi veya UEFA TFF tercih etmedi anlamış değilim. Ne diyorsun bununla ilgili?
3: Bunun için Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerinde, sağlık kurullarında, öyle bir sağlık kurulu var ki tepeden tırnağa böyle 45 kişi alayı profesör bir ön çalışma yapıp bir rapor yazmışlar mı federasyon acaba?
1: Bence yazmamışlar ki.
3: Yani jet lag'dan kurtulmanın yöntemleri, ne kadar zamanda uyum sağlarsın, ısı değişikliğinin futbolcunun fizyolojisi üzerine etkileri, bunu minimize etmek için hangi bölgede, hangi tarihler arasında kamp yapmak lazım yazmışlar mı? Yok. Ben tahmin etmiyorum yazıldığını. Yani maalesef bu işte gazetecilere düşüyor. Bundan sonra mesela böyle saat farkının çok olduğu, iklim farklılıkların olduğu ülkelere gitmeden 3 ay önce aman dikkat manşetiyle
1: uyarmak lazım.
3: Uyarmak lazım.

0: lazım. Çünkü insanlar işini yapmıyorlar. Liyakat denen işte bu. Futbol Federasyonu Başkanı bilmez, yönetim kurulu üyeleri bilmez ama sağlık kurulu bilir. Sağlık kurulu bir rapor yazdıysa ve bu ciddiye alınmadıysa
1: zaten
0: büyük,
1: o da skandal.
0: Büyük bir skandal. Yazmadıysa birader siz orada niye duruyorsunuz? Siz neye yararsınız? Öte yandan milli takımın teknik heyeti içinde de bu işleri bilecek nitelikte insanlar olması lazım. Ya biz oraya gideceğiz ama ne olursa ne olur inceleyip Montella'ya ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine dolayısıyla bu bilgileri verip bu ön hazırlığı doğru yaptıracak insanlara ihtiyaç var. Ben de sana başka bir soru sorayım. Cevabını bilmiyorum. Muhtemelen sen de bilmiyorsun ama Dünya Şampiyonası'na eşleri ve çocuklarıyla giden kaç tane milli takım var?
1: Ve sana şunu sana söyleyeyim. Dün bir yerde gördüm. Eşleri dışarıda alışveriş yapıyorlarmış. Kahkahalar atıyorlarmış ve bundan dolayı çok tepki var.
0: Ya kahkahalar atacak tabii ya insanlar.
1: Hakan abi ya, ülke kan ağlarken ya, ülke kan ağlarken.
0: Ülkede kan ağlamıyor falan. Ülke
1: futbolda
0: kızgın.
1: Futbolda ülke bu kadar kızgın.
0: Ülke çok kızgın. Ama futbolcuların eşleri zengin. Mutlu, sağlıklı. Kendi aralarında espri yapıp eğlenebilirler yani. Ne otel odasına kapanıp 24 saat yüzünle mi dolaşmalarını bekliyorsun?
1: Şu, o zaman şöyle sana söyleyeyim. Senin soruna abi ben bak ben futbolcu olsam bir eşimi götürmem. İki eğer maç kaybettiysem eşime derim ki otelden çıkma derim. Aynen söylüyorum. Şimdi Hakan abi
0: ya da hareketlerine dikkat et.
1: Ve hadi öyle derim yani şimdi.
0: Dersin tabii denir bu ama ben seni götürmüyorum hanım çocuk. Ya herkes gidiyor işte Ahmet'in eşi de gidiyor Mehmet'in eşi de gidiyor.
1: O yanlış tabii ki. Götürmeleri yanlış.
0: Güzel neyse bilmiyorum belki bütün ülkeler böyle hareket ediyordur bilemem.
1: Ben yani bilmiyorum. Ben de bilmiyorum.
0: Sanmıyorum.
1: Yani ben de sanmıyorum.
0: Orası Dünya Kupası organizasyonu.
1: İnfluencer'ı götürmüşüz Hakan abi. İnfluencer'ı götürmüşüz bir sürü. Ya ben
0: şimdi... Götürüyoruz. Çünkü o influencer'lara çok ihtiyaç var demek ki. Dünya Kupası'nı gazetecilerden değil influencer'lardan takip ediyoruz. Reklam veren de influencer'lara veriyor. Diyor ki adamın 2 milyon takipçisi var. 5 milyon takipçisi var.
1: Milli takımın influencer'a mı ihtiyacı var? Allah aşkına Hakan abi ya.
0: Milli takımın ihtiyacı yok işte. Reklam sektörünün ihtiyacı
1: maalesef
0: var.
1: İşte.
0: Federasyon götürmemiştir onları.
1: Dün mü evvelsi gün biz Serdar Ali Çeliker tahmin ediyorum. Eğer yanlışsa düzelsinler beni ne olursun. Bir video yayınladı Hakan abi. Belki izlemiş olursun veya belki sosyal medyada görmüş olabilirsin. 1 milyon dolarmış galiba prim, katılma primi. sonra demiş ki ya ben bunu çok söyledim. 500 verelim demiş. Niye böyle söyledin demiş. 250'sini peşin vermiş. 250'sini dönüşte verelim demiş. Ya bu da enteresan.
0: Şahane. Yani bir defa primin düşmesine çok sevindim. Ama burada suçlanacak en son insanlar
1: futbolcular.
0: Futbolcular. Hı hı. Çünkü sen daha yenisin bilmezsin. 2002'yi yaşamamış olabilirsin. 2002'den beri milli takımların uluslararası katıldığı üst düzey turnuvaların neredeyse tamamında prim polemiği yaşandı. Hı hı. Yaşatıldı, yaşandı. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetenler hep dediler ki futbolcularımız bize bu mutluluğu yaşattıysa en iyisini hak ediyor. Sonra da ifrata kaçılmaya başlandı. Türkçe karşılığını bulamadım. Çocukluğumdaki terimle kullanıyorum. 2002'de prim tartışmaları vardı biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: 2016'da yine prim tartışmaları vardı. Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri sonrası Fatih Terim 7 tane ilk 11 oyuncusunu kadro dışı bırakmış hatırlıyorsun. Evet. Orada da iyi hale futbolculara kaldı. Oradaki mesele prim, bize az prim verdiğiniz meselesi değildi. Çünkü oradaki mesele bazı futbolcuların Burak Yılmaz gibi o primden hiç faydalanamamış olmasıydı katılım priminden. Orada malzemecilere safa verilen primlerin düşük olması üzerine futbolcular gene ceplerinden para toplayıp onlara para dağıtmışlardı.
1: Burada da aynısı olmuş Hakan abi. Burada da aynısı olmuş.
0: Ama 6 ayını kaybetti Türkiye. o doğru. tartışmalarla.
1: Doğru.
0: Futbolcular çok yıprandı, hoca çok yıprandı. Verelim de verelim, verelim de verelim. Ama Selçuk inanın attığı golle biz İzlanda'yı yenip finallere katılmadan önce de mesela bir Hollanda maçı oynadık grupta. Gruptan çıkma şansımız %3. O maça 300 bin euro prim verildi mesela.
1: Evet ya.
0: Şimdi İspanya Avrupa ve Dünya şampiyonlarına katılma primi vermiyor futbolcularına. Hatta ilk 8'e kalana kadar prim vermiyor. İngiltere Futbol Federasyonu futbolcu sendikalarıyla yaptığı anlaşmanın ardından bütün maçlara galibiyetlere 2500 pound prim veriyor ve 2007'den beri tek bir İngiliz futbolcu prim almıyor. Futbolcular Birliği'ne gidiyor para. Sosyal sorumluluk projelerinde kullanılıyor.
1: Ne kadar güzel bir şey.
0: Bazı ülkeler şimdi diyor ki bizim federasyon başkanlarımız eskiden beri Yıldırım Demirören, Haluk Ulusoy, aklınıza kim geliyorsa bu başarılı olup finallerde kaldığımız turnuvalarda bizi UEFA'dan ve FIFA'dan bize turnuvalara katılım ödülü geliyor. Bu para futbolcuların hakkıdır. Biz onlara paylaştırıyoruz. Ama mesela Almanya, ekonomik anlamda bizden çok daha iyi durumda olan Almanya, üçüncülükteki maçları ortalama 25 bin kişiyle oynayan Almanya, UEFA'dan gelen gelirlerin %40'ını oyuncularına prim olarak dağıtıyor. %60'ını kendisi ihtiyaç görülen yerlerde kullanıyor. Sistem içinde kullanıyor. Artık bu dünya şampiyonası dönüşü bu da bir karara bağlanmalı. Ve çocuklar dünya standartlarında hak ettiklerinden fazla para almalı ve para üzerinden eleştirilmeli. Ve de Türkiye Futbol Federasyonu gene dünya standartlarının üstünde prim dağıtmalı. O paralar Türk futbolunda kullanılabileceği ve gerçekten sorun çözecek o kadar çok alan var ki orada kullanılsın. Bir ibret alalım da bir sonuç yaratalım. Bu çocukların paracıymış gibi anlatılması rahatsız edici bir şey. Şöyle bir haber çıktıydı mesela, manipülatif haber. Doğru dünyayı dolaşana kadar bir tur, yalan 55 tur atar diye bir laf var.
1: Doğru.
0: Futbolculardan büyük isyan, futbolcular çok bozuldu, 1 milyon diyordunuz, 500 bin euro verdiniz, takımı olumsuz etkiledi diye bir yalan atsa biri,
1: İnanır
0: herkes. İnanır, biliyor
1: inanır.
0: Musun?
1: Herkes inanır.
0: Futbolculara da hakaret eder, işine gelen federasyon başkanına hakaret eder. Şunu bir standarda bağlayalım abi, yani bir ders çıkartalım. Kapalı savunmaya hücum etme dersini teknik direktörler çıkartsın. Yöneticiler de şu dersi çıkartsın. Bizim bundan sonraki prim sistemimiz budur. Bunun dışında milli takıma gelecek oyuncular artı prim beklemez. Kardeşim,
1: en güzeli bu. En güzeli bu.
0: Için gelsinler. Zaten doğru. Çocuklar onun için gidiyor oraya.
1: En güzeli bu, doğru. Çok kısa bir ara, aradan sonra sevgili Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından dinleyebilirsiniz. Aygün Bey yayınlar. TFF Başkanı Villa vereceğine kamp yerini değiştirseydi demiş Emre, İstanbul'dan Emre Bey. Bugün Milliyet'te bir haber daha var. New York Times gazetesi bir yazı yazmış Hakan abi. Bir kalem, milli takımı değerlendiren bir kalem, yazıyı kaleme almış. Diyor ki 62 tane şut attık, hep bununla övünüyoruz ya. 62 şuttan gol atamayan Ay Yıldızlar'la dalga geçmiş New York Times gazetesindeki Liam Term diye bir arkadaş. Golf oynasalar daha iyi olurdu. Bu adamlarla ava giderseniz kesinlikle arkalarında durun diye yorum yapmış. Ne diyorsun? Ne hale geldik maalesef ya.
0: Final cümlesini okumasaydım.
1: bu adamlarla ava giderseniz kesinlikle arkalarında durun. Sizi de vururlar diyor.
0: Ben çok güzel bir espri de.

0: Haddini bilsin.
1: Aynen.
0: Yani ne hale düştünüz kardeşim işte. Yani aşamadık. Kapalı savunmayı aşamadık. Her maçta oynadığımız gibi oynadık. Gol atamayınca çok sırıttı. Bu kadar rakip yarı kale sahasına yakın pozisyon oynayıp da bu kadar az sayıda pozisyon üretmek de Montella'nın çözmesi gereken bir sorundu. Çünkü yani bu kötü oyun da bile yani bizi tatmin etmeyen, bizi güzel sonuçların ardından baktığımız zaman ilk maçta Arda Güler rahatlıkla gol yapabileceği iki pozisyonu, çok sıkışık pozisyonlardı ama temiz vuruş yapma şansı vardı. Kaçırdı. Kerem Aktürkoğlu kalecinin üstüne vurdu. En net pozisyonuydu maçın. Bir iki tane daha böyle sayabiliriz. İkinci müsabaka, ilk maçta direkten iki direğe çarpıp dönen top var. İlk maçtaydı değil mi o?
1: Evet.
0: İlk maçta Abdülkerim'in şutu, ikinci maçta Mert Murat'ın şutu iki direğe çarptı. Neredeyse o pozisyonu ya da bir santrofor o pozisyonu kaçırmazdı, gol atardı. Yani Melih de kaçırmazdı aslına bakarsanız, direğin hemen dibinden dışarı çıkan. Bize çok sayıda pozisyon da geldi gol ettirebileceğimiz ama bizi şans da terk etti. Hangi şans terk etti? Romanya maçında Romanlar kaçırdı. Arda Güler şahane bir ara pası yaptı. Ferdi'nin koşusunu ödüllendirdi. Ferdi de harika bir gol atınca bir Kosova ile oynamaya hak kazandı.
1: Doğru.
0: Onda Romanya gol atmış olsaydı belki başka şeyler konuşuyorduk. Belki dünya şampiyonasına katılma hakkını kaybetmiştik. Bilemeyiz. Hep Abdullah Avcı kullanır. Anlar. Futboldaki anlar. O anlarda Talip de bizim yanımızda olmadı. Montella'nın santraforsuz oyun takıntısına rağmen.
1: Sence...
0: Ama yani bu arkadaşlar bu kadar... Ama giderseniz arkasında durun bunların. Vurabilirler. Şahane bir espri olmuş.
1: Golf oynasalar daha iyi olurdu. Bu adamlarla aba giderseniz kesinlikle arkalarında durun. Yorumu yapmış abi. New York Times'a bile. Hakan abi, sence Montella'ya devam edilmeli mi?
0: Bence edilmeli. Bence kim teknik direktör olmalı?
1: Aykut Kocaman.
0: Memleketin yarısını karşısına aldım. Başka?
1: Yani baktınız...
0: Başka?
1: Ben sayarım abi, yani bir sürü sayarım yani.
0: Sayarsın, hepsine de ben 55 tane şey sayarım.
1: Bu hane sayarsın, doğru. Onu sayarsın.
0: Yani hayır. Sen de sayarsın, ben de sayarım. Mühim olan memleketinin genel kabulü. Montella'yı bile menajerlerin kucağında olmakla Abdullah Avcı'yı işte aklına kim geliyorsa, Nuri Şahin'i, onun takımı var, onu saymıyoruz. Şenol Güneş'i suçlamayacaklar.
1: Suçlamadılar. Suçlarlar.
0: Aslında Mehmet Büyükekşi'nin eğrisi doğrusuna denk gelen tek doğru kararı bu oldu. Biliyorsun Abdullah Avcı ile anlaşılmıştı. Hı hı hı. Bir iki defa sunum yapılmıştı. Herkes dinlenmişti. Ki bence en doğru isimdi. Sonra adam baktı ki her taraftan boğuyorlar. Fatih Terim düşünüyorlar, olmuyor. Şenol Güneş'i düşünüyorlar, olmuyor. Onu düşünüyorlar, bunu düşünüyorlar, olmuyor. Filmin sonunda ya hadi Montella'yı deneyelim. Adam da Avrupa şampiyonasına Avrupa Ligi'ne takımını taşıdı. O mütevazı takımı iyi de futbol oynatıyor dendi. Hakan Çağlanoğlu'nun presi, Murat Sancağ'ın kresiyle Montella'ya geldi. C'den A'ya taşıdı bizi.
1: Doğru.
0: Avrupa şampiyonasına gittik. Dünya şampiyonasına katıldık. Yenemediğimiz çok takımı yendik. Ve yani ilk başarımız olduğunda adam kovacaksak biz kurumsallıktan, gelenekten, derinlikten falan bahsedelim. Ben olsam devam edelim. Devam etmeyenlere de saygı gösteririm. Çünkü ben kendim söyledim şeyi. Bugüne kadar onu başarıyla getiren santrforsuz oyun fikrinden vazgeçtim.